Sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te. Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te, 24'te.

0: Kahramanmaraş'tayız. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi bağlamında Kahramanmaraş'ta bulunuyoruz. Şu anda Şairler Tepesi'ndeyiz ve yarın itibariyle çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak Kahramanmaraş ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum da burada önemli bir konuşmayla bu zirvenin açılışını yapacak. Çok önemli bir noktadayız çünkü 11 şehrin yıkıldığı 3,5 yıl geçti bu büyük deprem felaketinin üzerinden. Bu şehrin felaketler içerisinde kalmış şehirlerin en önemlisi Kahramanmaraş'tı. Şimdi biz Kahramanmaraş'ta yaklaşık 2 saattir bir mucizenin nasıl gerçekleştiğini anlatmaya gayret ediyoruz. Şehrin baştan sona yeniden inşa edildiğini gördük. Hepimiz gözlerimizle şahitlik ettik. Belediye başkanımız da özellikle Kahramanmaraş Belediyesi de bu konuda çok ciddi bir gayret sarf etmiş oldu. Bu kadar büyük yokluğun, sıkıntının, felaketin içerisinde iyi bir belediyeciliğin nasıl yapıldığını gösteren önemli örneklerden birisiydi. Ve artık Kahramanmaraş'ta bir model şehire dönüşmek üzere. O sebeple de zirve burada zirveye ev sahipliği yapıyor. Bir yandan da ama Türkiye'deki pek çok belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile başlayan bu yolsuzluk soruşturması, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın itirafçı olmasıyla ve pek çok suçunu itiraf etmesiyle yeni bir boyut kazanmıştı. Daha sonra Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yine aynı şekilde pek çok yolsuzluğu itiraf etmesiyle bambaşka bir boyuta evrilmişti. Üsküdar Belediyesi Başkanı Sidem Denetaş'a yönelikli bir yolsuzluk operasyonu gerçekleşmişti. Şimdi gözaltındaki Sinem Hanım tutuklandı, çıkarıldığı mahkemede. Böyle bir süreç yaşanıyor. Bir yandan başarılı belediyeler sıkıntıların içerisinde, felaketlerin içerisinde ayağa kalkmaya çalışan belediyeler var. Bir tarafta da halkın teveccühünü kazanmış olmasına rağmen yolsuzluk ve rüşvetle anılan belediye başkanları var. Nasıl bir ikilem bu?
1: Ya ben Üsküdar'da oturuyorum, Sultantepe'de. Gerek İmamoğlu'nun belediye başkanı seçildiği tarihten itibaren, gerekse son yerel seçimlerde birçok İstanbul ilçesinin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılmış olmasından bu yana gelen süreçte iki belediyecilik arasındaki farkı biz yaşayarak görüyoruz. Yani önce işte AK Parti dönemi, daha öncesinde bir refah belediyeciliği vardı ki AK Parti belediyeciliği onun devamıdır. Çünkü refah AK Parti belediyeciliğinin mimarı da Başkan Erdoğan'dır. İstanbul'daki biraz önce bahsettiğimiz, bir nebze bahsettiğimiz başarılarından kaynaklanıyor. Ben geçen hafta İzmir'deydim. İzmir, İstanbul Ankara ile mukayese ettiğiniz zaman İstanbul Ankara son çeyrek asrında AK Partili belediyelerle hizmet almış şehirler. İzmir CHP'nin elindeydi. İnanın abartmıyorum. İstanbul ile Ankara arasında, yani AK Parti belediyeciliği ile İzmir CHP belediyesinde en az 30-40 senelik fark var. Hiçbir yenilik görmüyorsunuz. Yani 30 sene geriden geliyorlar. Bu son yerel seçimlerde esen rüzgar CHP lehine esti. Evet, seçmen orada bir mesaj vermek istedi iktidara. Her ne kadar iktidarı teslim etmediyse de yerel seçimlerde bir mesaj vermek istedi. Ancak bu mesajı CHP'li belediyeler maalesef sanki oraya gelir gelmez millete hizmet etmek, sorunlarını çözmekten ziyade kendi ceplerini doldurmak, nepotizm yapmak, eş dostu efendim kayırmak için kurulmuş.

0: Verilmiş bir fırsat gibi değerlendirir. Ben ise Üsküdar'dayım. Kentsel dönüşüm konusu.
1: Üsküdar'da nasıl bir değişim? Üsküdar'da bu dönemde, bu 3 yıllık dönemde nasıl bir dönüşüm gördünüz?
0: Şimdi onu söylüyorum. Şimdi kentsel dönüşüm İstanbul'un şu anda en önemli problemi. Ve kentsel dönüşümde Üsküdar İstanbul'da 30 bine yakın binayı Hilmi Başkan döneminde yenilemesiyle bence ortaya bir şey koymuştu. Şimdi Kent AŞ diye bir yeni şirket kurdular. Aslında belediyenin bir şirketi vardı inşaat. Bir şirket kurdular. Bu son tutuklamalar ve Sinem Hanım'ın tutuklanması da o şirket üzerinden vatandaştan elde edilen rant üzerine kuruldu. Yani o şirket üzerinde değişik renklerde mesajlar yayınlayarak işte bir takım ödemelerin alınması vesaire. Yani ne diyelim, bir karış ileriye, bir adım ileriye atılmadığı gibi herhangi bir ruhsatı alabilmek için orada her ruhsatın kendine göre belli bir bedeli, belli bir süresi var. Maalesef bu ortaya çıktı. Şu anda yargı ne karar verir onu bilemeyiz ama biz Üsküdarlılar olarak ve ben kendi oturduğum binanın da kentsel dönüşümü için 2 yıldır biz maliklerle oturup konuşuyoruz, tartışıyoruz, belediyeyle görüşüyoruz. Bir adım ileri atamıyoruz, gidemiyoruz. Çünkü eninde sonunda hele bu oluşturdukları, biz şirkete de müracaat ettik. Bizden adeta 3 tane, 4 tane daireyi gasp edercesine kendilerine alarak, artı para talep ederek bir proje, bir teklif sundular. Benzerini herkese yapmışlar ki o Kent AŞ'nin bütün sorumluları tutuklandı. Ben Sinem Hanım niye bu zamana kadar tutuklanmadı diye bekliyordum. Demek ki oradan gelen bilgilerle Sinem Hanım da. Şimdi mesele Sinem Hanım meselesi değil. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi CHP'li belediyelerin tamamında sanki bu belediye başkanlıkları halka hizmet etmek yerine kendi ceplerini doldurmaya yarayan bir kurum şeklinde maalesef
1: öyle algılanmış.
0: Öyle algılanmış ki yani milyarlar işte İBB davasında 400-600 milyarlık bir yüzyılın yolsuzluğu deniyor artık. Diğerleri ondan aşağı değil yani Antalya Belediyesi'ndeki o rüşvet sarmalı vesaire. Dolayısıyla mesele
1: burada da inşaat şirketleri üzerinden bir rüşvet alındığı iddiası var.
0: Tabii inşaat şirketleri ruhsat alabilmek için Kent AŞ ile ve belediyeyle bir kirli ilişki içine giriyorlar. Birileri buna dayanamayıp şikayet ediyor ve bu noktaya geliniyor. Şimdi mesele Üsküdar ya da İBB değil. Mesele hizmet anlayışı. Siz yani belediye geldiğinizde halkın sorunlarını çözebilmek için plan, proje üretip onu uyguluyor musunuz? Yoksa oturduğunuz yerde vatandaş gelsin, proje getirsin ama onu biz imzalarken yolumuzu bulalım mı yapıyorsunuz? Maalesef Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin şu anda hakkında soruşturma açılan, gözaltına alınan ya da tutuklananlar hakkında medyaya yansıyan savcılığın bize anlattığı verilere baktığımızda ortada bir belediye hizmeti değil, ortada bir adeta rant şebekesi gibi çalışan bir belediye anlayışı görüyoruz ki bunu millet görüyor. Yani İstanbul tabii bu noktada Murat Kurum gibi bir belediye başkanı olduğu takdirde şu anda 11 deprem bölgesinde 11 ilde gösterdiği performansı İstanbul'a gösterdiğini düşünün. İstanbullu orada hata etmiştir ama elbette görüşüne saygı duymak durumundayız. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin ne olduğunu da bize CHP'li belediyeler gösterdi. Ben başkanların şahsından ziyade o düşünce, o görüşü, o zihniyeti önemsiyorum. Hizmet mi yoksa rant peşinde koşmak mı? Biz refahlı belediyelerden beri, özellikle Tayyip Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu günden bugüne kadar ya biz evet onların da mutlaka hatası vardır ama yani vatandaşa yansıyan hizmet var bir defa. Buralarda söylediğim gibi ben geçen hafta İzmir'de İstanbul'un 50 sene gerisinde gördüm İzmir'i. Bir yenilik, bir şey yok.
2: Hocam çok üzülüyorum böyle söyle bir
1: İzmir senin şehrin çünkü.
2: Çok üzülüyorum. Haklısınız. Evet. Gördüm. Ben de haftaya tekrar gideceğim inşallah. Ama şunu söylemem lazım. O aradaki zamanın ruhunu yakalayamayan maalesef bir İzmir var.
0: Maalesef.
2: Ve sadece bu da değil. Bakın İzmir'de ciddi bir sağlık yani halk sağlığı sorununa dönüşmüş çöp dağları var. Bu anlamda yağmur yağdığı zaman zaten İzmir'in ne hale geldiğini ve nelere mal olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. Orada yaşamaya gerek yok. Bunu hepimiz haberlerde her gün görüyoruz çıkan aksaklıklar. Çünkü bakın eğer iyi bir belediyecilik olmazsa ortaya çıkan durum bir sosyal güvenlik krizine dönüşüyor. Bu sadece can sağlığıyla değil yani o potansiyelin kendisi çok büyük bir kriz alanıdır. Çünkü ne zaman ne olacağı belli değil. Hangi metrobüsün veya neyin ne zaman patlayacağı belli değil. Bakımlar yapılmamış zamanında bir iyileştirmeyi bırakın. Bakımların yapılmaması acaba hangi türlü tehlikeleri insanlarımıza getirecek? Çünkü yaşayan şehirler bunlar. Hayata sürekli entegre olan, katılan şehirler. O yüzden yine de İzmir'le ilgili keşke böyle olmasaydı diyorum.
0: Mesele İzmir değil, CHP'nin belediyecilik anlayışı.
2: Evet, evet maalesef.
1: Şimdi Sinem Dedetaş ismi Cumhuriyet Halk Partili. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalacak mıydı? Yeni partiye geçecek miydi? Onu bilmiyoruz henüz.
2: Geçiş yapmamıştı diye hatırlıyorum ben.
1: Ve pek çok belediye başkanının CHP'den ayrılacağı, istifa edeceği de ifade ediliyor. Ama Ekrem İmamoğlu ve çevresinin en değer verdiği figürlerden birisiydi. Hatta pek çoğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için de düşünüyordu. Sırf bu gerekçelerden dolayı, kendi toplumda oluşturdukları bu algıdan dolayı bu operasyonların siyasi olduğu yönünde hala propaganda yapmaya devam ediyorlar. Evet, Ekrem İmamoğlu tutuklandığında bu propagandaya inananların oranı çok yüksekti. Ankete katılanlarda da onlar görülüyordu. Şimdi artık bunların siyasi operasyonları olmadığına dair kanaat giderek güçleniyor. Çünkü CHP'li belediye başkanları kendileri itiraf etmeye başladılar pek çoğu. Bu süreç neye evrilecek? Bunun politik bir operasyon olmadığı gerçeği ne toplum gerçekten bütünüyle ikna olacak mı? Suçlamalar, yargılamaların neticesine göre mi toplum şekil alacak? Nasıl?
2: Murat, buna ikna olmaya gerek var mı? Önce aslında buna bakalım. Evet. Bu ikna olunması gereken bir mesele midir? Çünkü ortada bir vaka var. Yani fenomenlerle, işte gerçeklerle bir yere kadar siz çatışabilirsiniz. Gerçekler ortada. Şöyle söyleyelim. Şunu söyleyelim daha çok. Şimdi Çankaya Belediye Başkanı kendisi belediye başkanlığı için aday olmadığı halde bu kadar fazla değil mi hocam? Bu kadar fazla aday olduğu halde adaylar kendi seçim dönemleri yaklaşırken işte bir sürü araştırma yaptıkları halde onlarla ilgili hiçbir tasarrufta bulunmayan ama kendisini başkan olarak bile bir aday olarak konumlamamış birine başkanlığı veren. Çünkü bakın orada bir yapının kurulması gerekiyor. Şimdi Üsküdar Belediye Başkanı'yla da ilgili aynı şey var. Yani bir yapı var, bir sistem var. Bu sistemin çarklarının işlemesi için burada işte MİL'e, KASNA, KEÇE'ye yani bu sistemi oluşturabilecek o mekanize yapının hepsine dikkat etmek gerekiyor. Yani mesela Etimesgut Belediye Başkanı için de söyleyelim. Hiçbir şekilde zaten son aylarda başkanlıkla alakalı tasarrufta bulunabileceği yani yetkisiyle ilgili işin başında olmadığı söyleniyor. Çevresi bakımından da bunlar söyleniyor değil mi?
1: Yani kendisi aslında belediyecilik yapacak karakterde değil, birisi değildir. Değil. Çünkü sanatçıydı yani.
2: Ama yönetilmesi kolay. Şimdi evet bunların hepsi siyasi. Önce adaylık sürecinin ne kadar siyasi olduğuna bir bakalım. Önce biz bu eleştiriyi buradan yapalım. Acaba doğru adaylar mı seçildi? Niye bu eleştiriyi mesela Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak da değil mi? Yani bu değillemeci, toptan işte bir takım konularda suçlayıcı bakış açısı kendi parti içindeki o çatışmada da kendini gösteriyor. Yani iktidara çalışan bir CHP olarak sürekli konumlamıyorlar mı Sayın Kılıçdaroğlu'nu? Yani bu eleştiri yapmaya başladığınız andan itibaren karşı bloktasınız. Ve bu işte yargılamalar siyasi demek bu işin kolaycılığı. Peki bu kadar fazla içinizde birkaç ay öncesinde beraber yürüdüğünüz insanların senin dediğin gibi ifadelerinde ortaya çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, Uşak Belediye Başkanı'nın sözlerini nereye koyacağız? Hangi siyasetten bahsedeceğiz? Yani bu yargılamaların siyasi olduğundan hareketle konuşuyorsak eğer bu ifadeleri

0: nereye koyacağız? Şimdi biz duymayacak mıyız? Kafamızı kuma mı gömeceğiz? Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Biz Kahramanmaraş'tayız. Şehrin dirilişine şahit oluyoruz her geldiğimizde. Bunu konuşuyoruz değil mi? Nereden geçtik bugün? Kardeş Azerbaycan'ın değil mi? %60'ını kendilerinin üstlendiği, %40'ının da yine ülkemizin üstlendiği bir sitenin oradan geçtik değil mi?
1: Azerbaycan Caddesi.
0: Evet,
2: caddesi. Mahallesi.
0: Peki ben Murat bir şey söylemek istiyorum. Bırakalım bu siyasiydi değildi. CHP'nin seçim zamanını düşünmeden deprem bölgeleri için yaptığı ne var? Ne var onu konuşalım. Can Azerbaycan yetişmiş. Yaraları birlikte sarmak adına. Peki CHP'nin belediyelerin de belli bir çoğunluğunu elinde tutan belediyelerin deprem bölgeleri için yaptığı ne var? Devlet yok diyenlere destek olmak dışında yaptığı ne var? Ben bunu şahsen merak ediyorum. Yani kardeş belediye seçerek bir ihya hareketine ne ölçüde katılmışlar?
1: Deprem olduğu esnada Türkiye belediyelerinin Özgür Özel'in ifadesiyle %65'i Cumhuriyet Halk Partililer tarafından yönetiliyordu.
2: Bir son dakika gelişmesi duyuralım.
1: Buyur.
2: Tarım Bakanı Sayın Yumaklı'nın açıklaması var. 10 dakika önce yaptı bir açıklama. Antalya, Alanya ve İzmir Foça yangınları tamamen kontrol altında.
1: Kontrol altında. Çok,
2: çok şükür. Çok şükür güzel haber geldi.
0: Çok şükür.
2: Diğer devam eden yangınlarda da büyük ölçüde mesafe alınmış.
1: Evet. Dünya tabii şu anda çok sıcak. Kahramanmaraş da bugün çok sıcaktı. Evet, evet. Çok 38 dereceleri gördük biz gündüz vakti. Tabii Fransa, İtalya, İspanya'da ve
0: haftalardır
1: çok yoğun yangınlar var. Bütün Akdeniz kuşağında şu anda yangınlar var ama çok şükür Türkiye'de yangınla mücadele
2: ediyoruz. Türkiye'de çok daha etkin, çok daha hızlı sonuç alındığını görüyorum sanki ben. Bana öyle geliyor. Yani bu yıl farklı bir teyakkuz var. Evet. Farklı. Yani herhalde daha bilinçli, daha kapsamlı bir mücadele yürütülüyor. Allah yardımcıları olsun. Aha. O alevlerin Aha. arasında o mücadeleyi verenler. Zor iş. Evet. Ya sözünü kestim de.
0: Estağfurullah. Sevindirici bir haber en azından. Daha faydalı bir son dakika olmuş oldu. O yüzden hani bu jargon, hani çok klişe olarak söylenen cümleleri bırakıp biraz o gerçeğin, tartışılamayacak gerçeğin, hatta ifadelerde yer alan, verdim diyor, şu tarihte verdim diyor, bas kayıtları uyuşuyor, MASAK'taki bütün o hani raporların kendi içinde izlenen, takip edilen mali akışlar birbirini tutuyor. Bu kadar fazla üstelik kendilerine güven yatırımı yaptıkları o belediye başkanlarından gelen ifadeler bunlar. Şimdi biz bunları hiç konuşmayalım da bütün bu yargılamalar siyasi mi diyelim?
1: Biz bunları konuşmasak bile mesela hukukun bir gündemine girmiş olması olmamalı mı?
0: Peki yani, bunlarla ilgili genel başkanlarının nasıl bir açıklaması oldu?
2: Hepsi masum.
0: Son hayır ama Sayın Hocam.
2: Öyle diyor.
0: Antalya
2: hepsi
0: Belediye
2: masum
0: Başkanı'nın
2: diyor.
0: Verdiği Kefil son oldu. İfade. Değiştirdiği ifadesini belirtti. Çok Antalya Belediye Başkanı'nın oğlunun da verdiği ifade de dahil olmak üzere. Bununla alakalı olarak bir açıklama duyduk mu? Net olarak. Verdim
1: Cumhuriyet Halk Partisi Özkan Yalım'ı partiden ihraç etti. Yani niçin ihraç ettiler mesela kefil olduklarsa?
0: Neden beklediler
1: soru,
0: peki?
1: Soru.
0: Evet.
1: Bu soruyu sormayalım mesela.
0: Sormayalım mı? Bütün yargılamalar siyasi denilip buna mı cevap verelim?
2: Yani Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi nezdinde bence Özkan Yalım'ın tek bir suçu var. Yakalanmış olması. Yakalanmasaydı yine can ciğer kuzu sarması devam edeceklerdi. Tanımıyorlar mıydı birbirlerini?
0: Doğru.
2: Yine kestim bak sözünü.
3: Ya şikayet eden CHP'li,
0: evet.
3: Şahit CHP'li, evet. İtirafçı CHP'li, suçlu AK Parti.
1: Evet, burada bir ciddi bir garabet şey var yani.
3: Algı ya. Var, evet.
0: Peki öyle. Ahbabı nereye koyacağız?
1: Evet, biraz bunu konuşalım istiyorum. Çünkü
0: ben birkaç
1: yani
0: cümle
1: tam olarak
0: isterim.
1: Bulunduğumuz bu nokta için
0: evet.
1: Depremin birinci günü
0: benim bir şahitliğim
1: devlet çöktü, devlet yok, ahbap var
0: doğru.
1: ifadesini
0: doğru.
1: kullananlar aslında.

0: aslında Haluk Levent'in kendisi değildi. Haluk Levent çıkıp da biz varız, devlet yok demedi. Onu destekleyen, onu bir figür olarak öne çıkartan, parlatanlar bunu ifadeyi kullandılar. Peki nereden cesaret almışlardı? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı o tarihteki Kemal Kılıçdaroğlu daha depremin ikinci gününde çıktı ve bu hükümetle, bu devletle dayanışma içinde olmayacaklarını ifade ettiler.
1: Kendileri de bir seçim propagandası, bir materyali haline dönüştürdüler. Bu kadar büyük bir acıyı, çünkü bakın devletin kurumlarını bir deprem üzerinden yıpratmaya çalışmak seçim öncesinde kullanışlı bir argümandı baktığımızda. Ama şunu söylememiz lazım. Şu an insanların içinde ciddi manada yara açıldı. Şimdi biz bunu çok ideolojik bir noktadan alamayız zaten. Bakın yardım eden, yardım etmek çok yüce gönüllülük isteyen bir eylemdir. Çok asil bir eylemdir yardım etmek. O yüzden yardım eden, yani kendi dişinden, tırnağından, evinden ve herkes yaptı bunu. Sadece durumu iyi olan değil. Evet. Yani battaniyesini, yorganını, yastığını paylaştı. Şimdi bu insanların bu güzel ruhunu inciten, acıtan bu olay bir tarafa. Yani bu kısmı bir tarafa. Şimdi madem bu işte belediyelerdeki yolsuzluklar bu kadar binlerce sayfalara, sadece bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bahsedersek bu kadar fazla şey söz konusuyken, peki bu Ahbap Suç Örgütü bu kadar büyük bir organizasyon ve buna destek olan insanlarla alakalı. Ben yardımcı olmadım. Çevremi bu konuda işte yardımcı olmamaları konusunda, mali destek vermemeleri konusunda uyardım. Ama yine aynı propagandanın bir tarafı olarak ahbabı desteklemeye devam etmişler.
0: Şimdi ahbapla alakalı herkes çıkıyor. Ona destek çağrısında bulunanlar ve bu esnada devleti kötüleyenler de bizim hiçbir ilişkimiz yok. Biz bir çağrı yapmış olabiliriz ama biz bir kuruş yardım falan da yapmadık diyen pek çok sanatçı.
2: Bir soru o zaman.
1: Tabii.
2: O zaman bir soru herkese. Tamam, biz herkesi ahbaba yardım yapmaya yönlendirdik. Devlet yok, ahbap var. Sakın devlete yardım etmeyin, ahbaba yardım edin dedik.
1: Biz oraya gidenlerin ne olduğunu bilmiyoruz dedik.
2: Kendimiz kesinlikle ahbaba tek kuruş yardım yapmadık diyorlar.
1: Evet.
0: Evet.
2: Onları bu noktaya yönlendiren biri olmalı. Kim o? Herkesi ahbaba yönlendirin ama sakın siz paranızı kaptırmayın diyen kim? Ben onu merak ediyorum. Yoksa hepsinin eş zamanlı olarak aynı duyguyu yaşamaları, hissetmeleri, benimsemeleri ve hayata geçirmeleri mümkün değil. Evliya mı bunlar ya? Kalpleri birbirine bağlı rabıta.
1: Hayır,
2: bir anda biri kalbinden diyor ki evet, bütün herkesi ahbaba yönlendireceğiz ama 5 kuruş vermeyeceğiz. 1000 tane meşhur aynı anda aynı duyguyu paylaşacak.
1: Hayır, bir çocuk mu
2: kandırıyorsunuz kardeşim? Demek ki bir düğmeniz var, düğmenize tabii basan biri var.
1: Bir de muhalefet ettiği zaman insanlar, yani Haluk Levent'le alakalı olarak onun geçmişinden hareketle bu insana dikkat edilmesi gerektiğini söyleyenlere de inanılmaz bir linç kültürü. Yani organize bir faaliyet olduğu, yani promote etmek, onu tanıtmak ve onu bir figür haline getirmekle ilgili organize bir hareket olduğu
0: ama
1: çok belli.
0: Ama kendisi de dedi ki zaten fakat ben bu kendim de bunun bir parçası oldum. Çünkü baktım ki bu kitle bunu tutuyor. Hemen İzmir Marşı'nı söyledim ve ben mitinglere çıkarak İzmir Marşı'nı coşturdum insanları.
1: Ve kendisiyle ilgili en ufak bir çok ufak bir eleştiri yaptığınız andan itibaren muazzam bir linç, bir iptal kültürüyle karşı karşıya kalıyorsun.
2: Ya insanların aklıyla alay etmesinler kardeşim. Evet. Ama bunlar yani bildiğin bu dümdüz nitelikli dolandırıcılık, teşkilatlı, örgütlü. Tamam, bunun sac ayakları var, meşhurlar boyutu var, şusu var, busu var. Dün depremler, afetler.
0: Yani bu yardım toplama faaliyeti
2: ya ondan,
0: yanlış oldu.
2: Ondan önce gezi ayaklanması, ondan sonra başka bir gündem, ondan sonra başka bir gündem. Aynı tipler, Al aynı tipleri isim isim ben sana sayayım. Bugün yeni kurulan bir partiye para topluyorlar.
0: Peki tam olarak onu soracaktım.
2: Ya şimdi, arkadaş tesadüf.
0: O gün o para neyse. Toplama işi, ahbap üzerinden o para toplama ya da para aklama işinin bugün artık çok kötü bir şey olduğunu herkes çıkıp itiraf ediyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Özgür Özel ve kendisi üstelik Özkan Yalım'dan, Uşak Belediyesi üzerinden, Uşak halkının tam 200 bin dolarıyla modifiye edilmiş bir makam aracı olduğu itiraflarla ortaya çıkmış oldu.
2: Sadece bildiğimiz.
0: Bildiğimiz.
2: Evet. Sadece kayıtlara girer.
0: Kendisi dün açıklama yaptı ve bağış kampanyası başlattıklarını söyledi. 24 saatte 113 milyon lira para toplamışlar. Nasıl oluyor bu iş peki?
2: Ya arkadaş bak o kadar çeşitlendi ki mesele. Yani kolluk güçlerinin de yargı mekanizmasının da işi çok zor. Yani Allah kolaylık versin hepsine. Allah güç kuvvet versin. Şimdi soğuk cüzdan diye bir şey çıkmış. Duydun mu abi soğuk cüzdan diye bir şey? Gerçi bizde sıcağı da yok da. Hani sıcağını bilmiyoruz ki soğuğunu bilelim. Nasıl oluyor soğuk cüzdan, sıcak cüzdan? Yani bunlarla
0: sıcak
2: birlikte
0: para
2: sıcak hani para nakit sıcak derler yani sıcak para filan. Ona az buçuk duymuşluğumuz var. Hani çok temas etmesek de. Soğuk cüzdan diye bir hikaye çıkmış. Efendim biz ona biz şu kadar kişiye soğuk cüzdan verilmiş. Soğuk cüzdanlarına birer milyon dolar kripto para yüklenmiş. Takibi, tespiti çok zor. Bu bir yeni bir manipülasyon, yeni bir yönlendirme, yeni bir yönetme metodu. Ya çık şimdi işin içinden ayıkla pirincin taşına. Şimdi bakıyorsun bir partiden bir partiye geçişler. Efendim olmayacak iş yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurguladığı delegasyon yani çok kısa bir süre içerisinde hepsi bir anda kanaat değiştiriyor. O günlerde duymaya başladık soğuk cüzdan. Şimdi bugünlerde ben yine duymaya başladım. Soğuk cüzdan meselelerine dikkat. Yani neyse bu bilmiyorum gerçekten uzmanları çıksın anlatsın. Hani soğuk cüzdan vesilesiyle bu para transferleri şunlar bunlar. Nasıl oluyor diye. Yani bir kere şimdi şeyi de konuştu bu Sinem Dedetaş meselesi filan. Yani belediyeyi yönetmeye geliyorsun. Belediyeyi yönetmeye geliyorsun. Şurada 1 milyar lira para var. Şurada da 1 kilometre metro yapacaksın. 1 milyar lira burada. 1 kilometre metro burada. Hakim soruyor. Kardeşim metro nerede?
1: Yok.
2: Yok.
1: Para, ne?
2: Para nerede?
1: Yok.
2: Para da yok. Senin yani bu sen bu 1 milyarı bu 1 kilometre metro yapmak için almadın mı? Aldın. Para nerede? Para yok. İyi o zaman metroyu yapmış olman lazım. Metroyu göster bize. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler, motorları maviliklere süreceğiz Nazım Hikmet'ten şiir. Abi arkadaş insanların gözünün içine baka baka dolandırıyorlar ya. Soyup sovana çevirdiler milleti. Şimdi dün ya bak şimdi sen de bir sivil toplum kuruluşu yönetiyorsun işte. Resul abi yıllarca bu işlerin içerisinde oldu. Ya az çok biz de şahitlik ettik. Kardeşim bu yardım kuruluşu, sivil toplum kuruluşu işi. Ya cepten verme işidir ya. Hayatından, zamanından, ailenden fedakarlık etme işidir. Ya var bir sürü bizim arkadaşlarımız işte Afrika'da köy köy dolaşıyorlar. Kimi gidiyor işte çadırlarda yaşayan insanlara işte bir bardak içme suyu ulaştırmaya çalışıyor. Ya yıllardır, 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır kendisini bu işlere vakfetmiş insanlar var. Var yani. Şimdi bunlar çıktığı zaman ya böyle birileri çıktı. Buradan çağrıda bulunuyorum. Ya böyle birileri çıktığı zaman abi bakacaksın cemaziye ve evveline, mahallesine. Ya arkadaş kaç yaşındasın? 50. Hadi diyelim 20 yaşından sonra aktif hayatın içerisine girdin, eğitim süreçleri filan. Sen bu geçtiğimiz 30 yıl içerisinde hangi yardım kuruluşunda, hangi coğrafyada, hangi fedakarlığı sergiledin, ne yaptın? Ya Murat Özer, bu Kahramanmaraş'ta 2 ay, 3 ay şurada tuvalet temizledi, bulaşık yıkadı, aşevi çalıştırdı depremzedelere. Efendim burada taşın üstünde yorgansız, yastıksız.
1: Arabalarda.
2: Efendime söyleyeyim arabalarda geceledi filan. Şimdi Murat bana dese ki ya Serkan'cığım böyle böyle bir durum var yardım topluyoruz. Ya düşünmem biliyorum ya adam bu işin içinde yapıyor yani gözümle görüyorum. Ya Haluk Levent'i hangi yardım çalışmasının içerisinde gördünüz 10 sene önce 20 sene önce? Ya ben 2012 yılından biliyorum 3 tane klibini. El Fida en meşhurudur dahil. O kliplerin yapımcısı benim öz kardeşim.
1: Borçlandım
2: ya, 2012 yılından 10

0: bin, 10 bin, 10 bin, 30 bin lira borcu var hala bize. İlk dolandırılan biziz.
1: Geçmiş olsun.
2: Evet, ilginç bir detaydı.
0: Ya kardeşim, ilginç elbet, derken biz birbirimizi geçmiş tanıyoruz bu ülkede. Kimin neyi nereye kadar yapabileceğini biliyoruz. Kimin hedefinin ne olduğunu da görüyoruz. Ya bu millet de artık biraz uyansın istiyorum yani. Ya şimdi Resul'de olsun. Ya kardeşim, bizim piyasa belli. Biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz. Yani işte yıllarca dergicilik yaptı, dergisinde yazı yazan insanların hakkını, hukukunu ödemek için atasından babasından gelen arsalarını, arazilerini satıp o güzelliği, yani o gereği yerine getirmiş bir insan olduğunu cümle alem bilir. Tamam mı? Yani Resul Tosun yarın dese ki arkadaşlar ben bir dergi kuruyorum. Hop gideriz yani, deriz ki Resul Tosun varsa tanıyoruz abi, biz biliyoruz yani 30 sene önce bu adam böyle bir yüce gönüllülük ortaya koydu. Yani dedi ki böyle bir hak hukuk varsa, benden alacağı olan insanlar varsa satarım kardeşim, neyim var neyim yok, ben herkesin hakkını hukukunu veririm, teslim ederim. E şimdi çıktığı zaman dersin yani evet tanıyoruz.
2: Tamam, Haluk Levent'e hepsi de kendileri de tanıdıklarını ifade ediyorlar. Neden onu bir böyle bir figür, devlet karşısında bir figür olarak
0: ya kardeşim çıkarttılar? Konu başka, konu soygun soygun. Ya artık biraz açık konuşalım. Konu soygun. La Casa de şey yani, soygun. La Casa de Ahbap, La Casa de siyaset. Neyse ne yani. Ya artık insanlara yani böyle açık açık söylemek lazım. Ya uyanık olun. Uyanık olun. Çıkıyor işte efendim. Biz böyle güzel bir şey yapacağız. Bak devlet yok zaten. Ha, devlet yok. Hiçbir şey yapmıyorlar. Ya önce bir psikolojiyi hazırlıyor. Yani
2: Kahramanmaraş için özelinde açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz ki Ahbap burada hiçbir şey yapmamış.
0: Ya buradaydın.
2: Buradaki bütün siyasi figürler de bunu açık açık bir şekilde...
0: Gözünle gördün.
2: Evet.
1: Sadece şunu söyleyelim. Kahramanmaraş için değil ama ben gözümle gördüm. Geçen sene Nurdağ'da bir ailemiz var. Çok sevdiğimiz bir aile dostumuz. Evlerini ziyarete gittiğimizde deprem bölgesinde, onlar da evlerini kaybetmişti. Evleri yapıldı ve içeri girdiler. Biz de mübarekeye gittik. Bir yerden geçiyoruz yani, Nurdağ'ında aşağı doğru tekrar tepeden tırmandık. Bazı evler gördüm. Bayağı bir sayıda. Fakat boş, ama ne olduğunu da anlayamadım. Dedim ki burası bir hani şantiye mi veya bir nasıl bir şey bu? Yani yan yana evler, küçük küçük, ama ev desen Murat ev değil. Yani anlayamadım bir türlü. Sonra işte Kübra kızımız dedi ki abla dedi burası dedi Haluk Levent'in ahbabın yaptığı evler ama oturulmaya müsait değil. Neden? Tesisatından evin içindeki yani mimariye kadar
2: hiçbir şey uygun olarak yapılmamış.
1: Uygun değil. İnsan güvenliğine uygun şekilde bir olur alamamış ve bomboş. Peki ben bunu oradan geçerken gördüm. Bu kadar sosyal medyada her şeyi gündeme getiren insanlar var. Bu evlere ne oldu diye. Hani diyorlar ya niye denetlenmedi, niye denetlenmedi? Siz her şeyi bu kadar soruyorsunuz da Haluk Levent bu evlere ne oldu? Niye demediniz mesela? Hani sivil toplum aynı zamanda sivil denetim gerektiren bir yerdir değil mi? Yani peki soralım, Valdo sen neden orada değildin? Hani hep böyle döndürüp döndürüp işte devlet yoktu, devlet niye işte denetlemedi?
2: Devlet soruşturma açınca siyasi bir operasyon yapıyor deniliyor.
1: Siyasi istedim. Operasyon, siyasi yargılama. O yüzden söylüyorum Murat, bu tür eleştirilere cevap vermek de bir totoloji yani sonuç getirebilecek bir mantık değil.
0: Ya Özlem, CHP'nin çok işte eski yöneticilerinden biri dün akşam ya da önceki akşam bir televizyonda bir tartışma programında izliyorum. O cevap veriyor. CHP'li ya, kökten, atadan, dededen CHP'li.
1: Evet.
0: Ya muhtemelen 70-75 yaşlarında bir siyasetçi. Yani diyorlar ki niye hep CHP'li belediyeler? Hı hı. Diyor ki arkadaş eskiden bizim partide denetim vardı.
1: Tabii.
0: Öyle belediye başkanları kafalarına göre hareket edemezdi. Genel merkezin bir kontrol mekanizması vardı. Bir de öyle belediye başkanları gelecek. Genel merkez yönetimine, genel başkana kafa tutacak. Kafasına göre siyaset belirleyecek. Böyle bir şey yoktu.
1: Aday belirlemede başta teşkilat içinde böyle bir...
0: İşledi tersine dönünce tabii, bunlar tabii. Dedi rahatladı, gevşedi. Tabii. Ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Etrafını da soyguncular, çeteciler sarınca siyasetten de gelmiyor. Belediyecilikten de gelmiyor. Parti disiplini nedir bilmiyor. İsimler işte Sinem Detataşlar, Behzat Ç'ler, şunlar bunlar. İşte oyuncak oluyorlar. Onların da belki hoşuna gidiyor. Aa, iyiymiş.
1: Teşkilat hakkını çok tanıdığı isimler de değilmiş.
0: Sonra mısır gibi patladı. Pat orası patlıyor, orası ayrı patlıyor, burası ayrı patlıyor. Efendim niye hep biz? Ya niye daha önce sizde olmuyordu arkadaş? Niye olmuyordu? Yani bir sürü belediyeniz vardı. Niye olmuyordu? Eski CHP'li devlet bakanı, daha ismini de vereyim. Mehmet Sevigen'den dinledim. Ya diyor arkadaş, bir parti disiplini vardı. Biz bunları denetlerdik. Bunlara tecrübeli belediyecileri gönderirdik. O ihale süreçleri neyi nasıl yapacaklar? Hukuk müşavirleriyle nasıl çalışacaklar? En azından bir kontrol altında tutmaya çalışırdık
3: diyor. İskiyi mahkemeye taşıyan CHP'li belediye başkanıdır.
0: Tabii. Yani.
2: Evet. Ergun Gökdelen.
3: Tabii.
1: O zaman da siyasi dediler mi hocam?
3: Tabii. Şimdi değil tabii ki. Şimdi aslında teker teker şahısları ya da dernekleri konuşursak, tabii gündeme gelince mecburen konuşuluyor. Bazı borçlar da ortaya çıkıyor. Serkan'a da borçların olduğu çıktı ortaya.
0: Ne abi?
3: Sana da borcunun olduğu çıktı ortaya.
2: Haluk Levent.
0: Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani hepimiz birbirimizi biliyoruz ya. Ya insanlar da tanımadıkları, şimdi kimliğini, kişiliğini bilmedikleri insanların peşinden gitmesi.
3: Meseleye biraz daha total global bir pencereden baktığımız zaman şunu görüyoruz. Türkiye'de maalesef muhafazakar ve dindar kesimden nefret eden bir seküler kesim var. İstisnaları bunun dışında tutuyorum. Ötekine saygılı olanları. Ama bu hem siyasi parti olarak, hem sivil toplum örgütleri olarak, hem akademide böyle bir görüş var. Eğer bir dindarsa, muhafazakarsa, en iyi işi yapsa bile o insana karşı bir nefret şeyi var. Ve bunun en büyük siyasi temsilcisi CHP'dir. Ve maalesef şu anda takındıkları tavır kendilerine göre mantıklı. Çünkü ne yapıyorlar? Onlar 1950 yılından beri onların gözünde hiçbir hükümet meşru değil.
0: Karşı devrim
3: süreci. Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıllık genel başkanlığı döneminde bir defa %52 oyla seçilmiş cumhurbaşkanına cumhurbaşkanı dedi mi?
1: Evet.
3: Diktatör dedi, bilmem şu bozuntusu vesaire.
0: Bir tane CHP'li milletvekili sadece Sayın Cumhurbaşkanı'na gidip tebrik etti. İlhan Kesici.
3: Evet.
0: Tek isim yani.
3: İlhan Kesici de üzerinde CHP elbisesi olan muhafazakar bir adamdır yani.
0: Ya Mahmut Efendi Hazretleri'nin cenazesine gitti diye CHP'liler onu nasıl linç ettiler yani?
3: Şimdi böyle bir şey var. Eğer sağ hükümetler yapıyorsa bir şeyi, o yanlıştır, gayrimeşrudur. Çünkü devletin sahibi bunlar. Milleti adam etmek isteyen kesim bunlar. Millet ikinci şeyde, seviyede, aşamada bir şeyde. Bunlar beyler, biz onunla ötekiler merhaba. Bakın bu bakış hala hem siyaseten CHP'de mevcut ve CHP gibi siyasi partilerde, hem medyada mevcut bu bakış. Bu devlette de vardı, bu Başkan Erdoğan sayesinde,
0: çok
3: AK
0: şükür.
3: Parti sayesinde bu vesayet ortadan kalktı. Ancak şu anda yaşadığımız Ahbap Derneği olsun ve diğer bakış açılarına baktığımız zaman adam ne diyor mesela? Yani yargı eğer AK Parti dönemindeyse siyasallaşmıştır. Açılan davaların hepsi siyasaldır. Mesela o itiraflar, şikayetler hiçbirine girmiyorlar. Kara düzen var. Tamam mı? Bunlar gayrimeşrudur. Devlet dairelerinde, ya Kılıçdaroğlu döneminde adalet yok diye Ankara'dan İstanbul'a kadar yürümedi mi bu adam? Şimdi o aynı adaletin kararıyla CHP'de oturuyor ve Özgür Özel haklı olarak diyor ki sen de o adaleti eleştiriyordun. Yani birbirlerine bakanlıkların meşruiyetini tartıştılar. Kurumların meşruiyetini, tamamın.
0: MİT şeffaf yani olsun dedi ya.
3: Hava kurumundan tut Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına kadar.
0: Abi MİT şeffaf olmalı dedi adam.
3: Şimdi dolayısıyla böyle bir anlayış var. Bu anlayış, şimdi deprem döneminde AK Parti iktidar var. Muhafazakar bir şey, işte dindar bir başbakan, cumhurbaşkanı var. Öyleyse bunlar meşru değildir. Devlet yok. Bir tane hırsız yahut da yolsuzu buldular. Evet, 3-5 tane ev yapmış olabilir. Yani 500 bin ev yapan devletin yanında 2 bin bile konut yapmamış bir adamı göklere çıkaran bir zihniyet var. Sebep ne? Çünkü devleti idare eden kadro muhafazakar bir kadro. Dine saygılı, dindar
1: baştan
3: bir saygı.
1: Baştan değil demeci gidiyor.
3: Evet, dolayısıyla bu kadroya karşı bunlar daima ön yargılılar. Devlet yok, ahbap var demek ne demek? Niye devlet yok? Devlete niye karşısınız? Çünkü devletin başında Erdoğan var. Erdoğan'ın suçu ne? Erdoğan'ın suçu ne? Millet seçiyor. Hayır, o meşru değil. Şimdi bu anlayışla maalesef devlete karşı işte hırsızlığını bildikleri halde, kendileri güvenmedikleri halde, kendileri para vermedikleri halde sırf devleti yıpratmak, daha doğrusu devletin başındaki siyasi kadroyu yıpratmak için ahbaba yönelik taammüden dolandırıldılar. Taammüden dolandırdılar. Yani öyle bilmeyerek hata falan değil.
0: Yok abi, böyle bir şey olur mu ya?
3: O aklayanların hepsi teker teker ne diyor? Zaten güvenmiyorduk. Zaten bana da borcu vardı. Beni dolandırmıştı. Avukatı çıkıyor. Şu kadar borç verdim alana kadar.
0: Kardeşi neler söylüyor?
3: Kardeşi aynı şey. Şimdi buna karşı siz 500 bin konutu 2 senede yapmış bir devletin karşısına böyle bir derneği çıkartıp 2 sene sonra da ya bu bizi dolandırmış. Tuh. Ya kusura bakmayın. Yani
1: biz zaten biliyorduk.
3: Burada tabii mesele aslında.
2: Biz zaten hırsızlığını biliyorduk tabii, demek aslında şimdi, çok daha büyük bir suçun itirafı
3: değil midir? Şimdi bakın bu kesim hep demokrasiden, insan haklarından, ötekine saygıdan bahsederler. Evet. Demokrasiden uzak, özgürlüklere karşı, ötekine saygıyı bırakın düşmanlık yapan bir anlayış var. Dolayısıyla sen ne kadar iyi hizmet yaparsan yap, o onu kesinlikle onaylamayacaktır. Onun yanına gelmeyecektir. Çünkü senin kimin ama bu başörtülü. Bu mutlaka gericidir. Bu mutlaka efendim bizim düşüncemizde olmadığına göre zararlıdır. Şu anda bu bakış siyaseten başta CHP olmak üzere bazı küçük partilerde de var. Bu akademide yine birçok işte televizyonlara çıkıp konuşan bir yığın. Ya akademisyen olmuş. Hadi teori en azından yapılanlara bak. Buna rağmen sırf AK Partili hükümetler döneminde yapıldığı için en makbul hizmetleri bile karalamaktan çekinmiyorlar. Dolayısıyla mesele yine ben bakış açısına getiriyorum. Bu seküler kesim maalesef ötekine saygıyı bırak. Şu anda eğer bu toplumda bir kutuplaşma varsa bunun temelinde bu seküler kesim var.
1: Yaşam ya bakın, hakkı tanımıyor çünkü.
3: Bakın 200 küsur üniversite var. Evet. Hepsine rektör atanıyor. Hiç ses çıkmıyor ama Boğaziçi'ndeki rektöre orada evet, senelerce birkaç tane efendim akademisyen ayakta durup protesto ediyor.
0: Kazık gibi dikiliyorlar abi.
3: Evet.
0: Ya.
3: Nedir bu? Yani nedir 200 tane 200 küsur belediye?
0: Ama işte oranın o Boğaziçi'nin mağazası.
3: Şimdi asıl tabii
0: orada başka bir işgal
1: akademik
0: şeyi var.
3: Asıl düzelmesi
1: çok
3: gereken, asıl akademik kendini sorgulaması gereken bu seküler kesimin objektif olarak olaylara bakabilmeyi, bizi sevmelerini istemiyoruz ama ötekine saygı göstermeye en azından. Çünkü sevgide hürriyet, saygıda mecburiyet vardır.
2: Peki son olarak şunu sorayım size. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bölündü, yeni partiye geçtiler. Bugün de yeni partinin Kayseri İl Binası açılışında 6 oku indirip kesmişler. Atatürk'ün üzerinden çıkarmışlar falan. Bir arada bir hırgür oluyor. Bu 6 ok kimde kaldı?
3: Vallahi 6 ok CHP'de kalmış yani gibi gözüküyor ama.
0: 3-3 paylaşılabilir mi abi?
3: Efendim?
0: 3-3 paylaşsalar.
3: İyi olur. Ya aslında yeni kurulan partinin ayrılanların hepsinin ifade ettiği biz geri döneceğiz diyorlar CHP'ye. Yani ortada yeni bir parti yok.
1: Yok.
3: Çakma bir CHP var yani.
1: Yargı
3: sahte bir CHP var.
1: Yargı sonuçlarına göre hareket edecekler.
3: Tabii. Ve eninde sonunda geri döneceğiz diyorlar. İlkelerimizden vazgeçtik demiyorlar.
2: Ama altı oku çöpe atmışlar bu.
3: O işte biraz önceki şey. Şimdi Kılıçdaroğlu'na ne gözüyle bakıyorlar? Sarayın adamı gözüyle bakıyorlar. Parti onun elinde olduğuna göre o da gayrimeşrudur. Mantık aynen bu. Bunu söylüyorlar kendileri. Dolayısıyla altı oku yakmaları, yıkmaları, yırtmaları bence çok bir şey ifade etmiyor. Yine bu yeni partiyi kuranlar yahut da etrafında dolaşanlar aynı şekilde Kılıçdaroğlu üzerinden AK Parti'yi ve Erdoğan'ı hedef alan bir politika takip ediyorlar. Dolayısıyla bu çakma CHP'dir. Bakın ortada bu İmamoğlu etkisi ortadan kalktıktan sonra bu çakma CHP'de tıpkı SHP ve CHP'nin birleştiği gibi hepsi yarın CHP'ye
0: ya
3: döneceklerdir.
0: Bir de Önder Sav geçmiş.

0: yeni partiye. Evet. Ya Önder Sav oraya geçiyorsa partinin neresi yeni? Yani partiniz yeni ise Önder Sav'ın orada ne işi var?
1: Yeni
0: Önder
1: hiçbir şey
0: Sav
1: yok.
0: Ya bir de Önder Sav geçti. Önder Sav yeni partiye kat. Ya Önder Sav denilen adamın bu memlekete hayra yarar yaptığı 3 tane işi bana sayabilecek memleketimin herhangi bir evladına 2 porsiyon döner yanına ayran hediye helalinden
1: yeni,
0: yani.
1: Yeni partiye olan bu övgüler, senalar, takdirler tıpkı Ahbap Derneği'ne olan şeyler gibi.
0: Model aynı.
1: Aynı modeldir.
0: Soyacaklar
1: yani
0: yine.
1: CHP'nin hakikisinden bu millet ne hayır gördü ki çakmasından görsün. CHP yeni parti çakma.
0: Ya bir de asıl vahim mesele.
1: Eninde sonunda evet. Yaşarsak göreceğiz. Hı hı. Yeni parti kapanacaktır. Evet. Ve CHP ile birleşeceklerdir. Ama işte bu AK Parti'ye yahut da devlete karşı takındıkları bu tavır yüzünden.
2: Peki o arada birbirlerine karşı inanılmaz bir husumetle biriktiriyorlar. Öfkeyle, nefretle. Hiç AK Partililere bile söylemediği sözleri söyler hale geldi.
0: Bir tane örnek vereyim mi? Resul abi ne der bu konuyla ilgili?
2: Bu nasıl? Yılmaz geri nasıl dönecek? Bu nasıl?
1: Yılmaz Özdil ne diyor? Ya CHP'lilerin bana yaptığı hakareti ben AK Partililerden duymadım mı diyor. Yani onu...
0: Bak yurt dışındaki kaçak FETÖ'cüler günlerdir yeni partiyi sahipleniyorlar. Bizim partimiz diyorlar.
1: Hayır, ana muhalefet partisi olduk
0: İlk
1: diyor.
0: İlk defa ana muhalefet partisi olduk yeni partiyle birlikte diyor. Yurt dışındaki kaçak FETÖ'cü teröristler yeni partiden bir Allah'ın kulu çıkıp da bunlara hadi oradan demedi diyemedi ya. Gürsel Tekin'i dinledim yine bir televizyon kanalında. Ona soruldu. Ne diyorsunuz buna dediler. Vallahi dedi sükut ikrardan gelir. Bunlar dedi o yurt dışındaki kaçak FETÖ'cülere itiraz etmiyorlarsa memnunlar demek ki dedi bu yaklaşımlarından ve beraberler dedi. Beraberler diyorlar artık. Yani dedin ya birbirlerine çok sert sözler söylüyorlar diye. Ya, olay buraya vardı artık.
2: Ama şimdi altı ok meselesi biraz daha temel bir şey. Çünkü 1937'de anayasaya geçirilmiş, oraya giydirilmiş bir hali var bu. Yani CHP'nin kendi altı ok olmaktan çıkıp devletleştirdikleri bir şeye dönüştürmüş. Altı oktan nasıl bu kadar çabuk vazgeçebilecekler?
3: Şimdi orada tabii şuna dikkat etmemiz lazım. Yani Atatürk'ün ilkeleri noktasında o altı okun aldığı referans noktası var. Şimdi Atatürk'ün kurduğu bir CHP var. Bu anlamda o altı oku kendilerine mal edemezler. Çünkü yapılacak olan şey tamamen altı okla ilgili olarak Atatürk referansını önce bir konuşmaları lazım. Bunu da konuşamayacaklarına göre şu an için oklarla alakalı bir tartışmanın içine girmiyorlar. Ama şunu da hatırlatmamız lazım Murat. Halkçılık okunun mora boyanmasıyla ilgili Özgür Özel'in geçmişte biliyorsun çok değişik fikirleri vardı. Yani oklarla alakalı bunları ne yapmalı konusu
1: afişleri,
3: zaten
1: afişleri evet. Yakıp yıkıyorlar. Evet. Düşünce olarak aynıdır. İşte
0: hayır, işportacılık mı yapıyorsunuz, siyaset mi yapıyorsunuz? Hani oklar sizde kalsın. Hadi seyyar arabaya Atatürkçülüğü biz koyalım. Onu oraya taşıyalım. Okları oradan oraya taşıyalım. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ya işporta mı?
1: Ya Özgür Özel'in Anıtkabir'i ziyaretinde yazdığı neydi?
3: Çok
1: senin ilkelerine biz sahip çıkacağız dedi.
2: O zaman
1: okları yırtsalar, yaksalar ne şeyine sahip çıkarlar. Yani fikirde bir değişiklik yok. Ortada fikri bir de ideolojik bir değişiklik yok. Sadece çıkar şey var.
2: Daha merkez sağa kayan bir ifade olacak gibi iddialar var.
1: Yani o inandırıcı olmaz. İnandırıcı
2: çünkü Özgür
1: olmaz.
2: Özel'in
1: burada tabii İmamoğlu'nun etkisini görüyoruz. Yani bu çakma CHP olan yeni parti vitrinde Özgür Özel var ama partinin ruhu Ekrem İmamoğlu'dur. Ruhani lideri de Ekrem İmamoğlu.
0: Ruhani lider.
1: Tabii. Dolayısıyla bu etkiler. Bakın şimdi ben Özgür Özel'in namaz kılmasına yapmam. Yani sevinirim.
2: Tabii ki.
1: Yani milletin şeyiyle uyum sağlıyor. Şimdi şadırvanda abdest almak şovdur bakın. Bizler namazımızı kılarız, abdestimizi evimizde şeyimizi alır gideriz. Şadırvan'da özellikle kurgulanmış bu taraftan çekiliyor, abdest alınıyor
0: bir
1: falan.
0: Bu sefer bantlamamışlar o kameraları.
1: Bunların hepsi İmamoğlu tarafından biraz sağ seçmene tabii. Şirin görünebilmek için Özgür Özel'e verilmiş süflelerdir. Yoksa Özgür Özel daha 16 yaşındaki çocuklara Kur'an öğretimini çağ dışı öğretimdir, eğitimdir diyerek zihniyetini belirlemiş ve Anıtkabir'de yazarken biz senin koyduğun ilkeleri devam ettirecek olan biziz diyerek düşüncede ve ideolojide hiçbir değişikliğin olmadığını ifade etmiş.
2: Efendim çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Kahramanmaraş'ta deprem felaketi.
0: Kahramanmaraş'ın bereketinden
2: evet. Şairler öyle tepesi. Gerçekten. Evet. Şairler Tepesi'ndeyiz. Türk medyanın yarın gerçekleştireceği büyük bir zirve var.
3: Dirençli Şehirler Zirvesi'nin
2: bir model şehir olarak Maraş konusunda da öne çıktığını görüyoruz. Ve çok güzel bir program oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Efendim esas meseleyi burada nihayete eriyor. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Hayırlı geceler.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye 100 yılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı İsmail Halis. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te. Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Marmaz Başkanı Hüseyin Erdem'le söyleşi, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetekle İşin Doğrusu ve Tamer Atsan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 15.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var. Mahmut Sami Kirazoğlu. Mimar ve dünyanın en güzel şehri Medine'de pek çok camiye imza atmış. Ama aynı zamanda dünyanın pek çok ülkesinde, şehrinde camiler yapmış. Restorasyonunda bulunmuş. Bu arada unuttum tabii, en başta Mescid-i Nebevi'de emekleri olmuş bir Türk mimar. Hem onun hayatı üzerinden, yaşadığı iklim üzerinden, hem mesleği üzerinden ve gezdiği şehirler üzerinden konuşacağız bu akşam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Mimarlık, babanız da mimarmış ama sizin mimarlıktan başka bir de içinde olduğunuz bir iklim var. Herhalde mesleğinizle doğrudan irtibatlı gözüküyor. Biz bile, ben kendim de şahitlik ettim. Erenköy'de Zihni Paşa Camii'nin etrafında insan bir iki tur attığında o iklim hakkında az çok fikir sahibi olabiliyor. Hatta bir sefer yurt dışından gelmiş bir arkadaşım da daha Marmaray'da Erenköy'de iner inmez burada bir iklim var demişti. Siz onun tam içinden birisi olarak bize ne anlatırsınız?
1: Onda
0: babanızdan başlarsak.
1: O zaman ben sıfırdan başlayayım da, Adana'da doğdum 17 Aralık 1948. Aşağı yukarı 3,5 yaşında falan İstanbul'a geldik. İstanbul'da önce Laleli'de oturduk. Yani Sovanağa diye bir yerde oturduk daha doğrusu. Oraya yakın. Ondan sonra bir 9 ay sonra rahmetli dedeciğim öyle bir zuhurat oldu. Şam'a göçmemiz gerektiğini söyledi. Mahmut Sami Ramazanoğlu. 9 ay Şam'da kaldık ve tekrar döndük. Bu sefer Laleli'ye geldik. Yine yakın bir yere. Ondan sonra İstanbul hayatımız başladı diyelim. Orada benim yani mimariye baştan beri çok bir merakım ve hatta aşkım vardı. Hep böyle mimari oyuncaklarla oynardım. O tip oyuncaklar isterdim babamdan. Yapboz tahtaları, bir şeyler.

Onlarla oynardık. Ondan sonra bir han projesi almıştı. Onu yaptı ve uygulamasını da projesini yaptıktan sonra uygulamasını da yapmaya başlamıştı. O Gedikpaşa diye bir yerdeydi. Babam orada çalışıyordu. Beni de Abdurrahman Gürses hocamıza götürdü. Orada

0: Ezberlerimi ben sabah namazından önce teheccüd vakti babam kaldırır o zaman yapardık. Ve o zamanın bereketi de bambaşka bir şey. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerif var. Ya Rabbi sabahın erken saatlerine ümmetime hayırlı bereketli kıl diye. Ve oradaki o şeyi ben gayet güzel nefsimde yaşadım. Aynı şeyi yani denemeye ne hacet ama çocuğuz tabii. Bir de öğleden sonraları ezber yapmaya başlamıştım. Öğleden sonra yaptığım ezber sabahki yaptığımın dörtte bir kadar bile zor oluyor idi. Onu ileride lazım olur bir arkadaşlarıma da anlatırım diye keşfetmiş oldum. Ve bütün tahsil hayatımda bu zamanı ben ders çalışmaya, proje yapmaya hasrettim yani. Ve çok da onda başarılı oldum çok şükür. Bütün okulları derecelerle bitirdim. Ondan sonra ayrıca hat dersine de merakım vardı. Tabii o da bir sanatın bir kolu. Hatta Tamit hocamız vardı. Cağaloğlu'nda bir hanın altı bodrumun katın gibi bir yerdeydi böyle yani. O koskoca sultan orada maalesef ders veriyordu. İşte o da ne hikmet varsa. Babam da hem Abdurrahman Gürses hocadan hem Hattat Hamit'ten babam da ders alırdı. Hem ona giderdik işte. Ve bir de hat eğitimimiz var. Sonradan da musiki eğitimine girdik. Erenköy'e döndük. Erenköy'de ilkokulu birinci sınıfı Göztepe pansiyonlu okulda okudum. Orada bir sene kadar kaldık. Bizim Erenköy'de bir Gülcüköşk diye bir ev vardı böyle artık yıkılmak üzere yani üflesen yıkılacak. Öyle bir ahşap köşk ama tabii çürümüş etmiş. Onu satın aldı babam. Oraya bir yine aynı ismi bozmadan Güllü Köşk diye bir isim koyunduk. Ve orada başladık. İlkokul 2'den itibaren de Erenköy'de başladım. Sonra Kadıköy
1: Ama
0: Ortaokulu.
1: 2'ye kadar bayağı gezmişsiniz gözüküyor, değil mi? Şam,
0: Bayağı
1: Adana.
0: gezdik
1: Evet.
0: ve bir de mimariye de ve çevreye de çok meraklıyım.
1: Babanızdan dolayı mı?
0: Hem dedemden
1: Çünkü
0: dolayı
1: o...
0: hem babamdan dolayı hem de annemden dolayı. Annem de enteresan ilkokul talebesi, ilkokul okumuş sadece. Annemin proje dosyası vardı, kitap gibi. Onları da hep zımbalar proje çizerdi annem. Hatta bizim oturduğumuz Güllüköşk'teki o yapıldı dediğim evin projesi de annemindir. Yani babam yüksek mühendis mimardı. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'ne mezundu. Ona rağmen projeyi annem çizdi. Yani bize bunlardan, onların kanını taşıdık. Oradan geldi bu işler.
1: Aynı zamanda 1972'de Milli Saraylar Baş Mimarı tayin edilmiş galiba babanız, değil mi?
0: Daha önce.
1: Daha önce
0: Evet.
1: 9 saray ve kasrın imar
0: Evet.
1: sorumluluğunu üstlenmiş.
0: Onun yanında da çok büyüdüm. Çünkü hem restorasyon işi hem eski sanatlarımızla ilgili yani hatlar, yazılar, freskler, ne bileyim kabartmalar, resimler. Yani hem statik hem estetik hepsini birden orada da çok sıkı bir eğitim görmüş olduk. Ondan sonra ben üniversitelerde her yeri kazanmama rağmen Mimar Sinan Devlet Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni tercih ettim. Ve oranın da daha önce üniversitede aldığımız puan yetmiyor. Yetenek sınavı var. Önce resim imtihanı var. Arkadan resim imtihanı geçerseniz bir haftanın içinde pazartesi ağır matematik, çarşamba ağır fizik, cuma günü de ağır sanat tarihi imtihanları var. Bunları da geçerseniz sadece mimarlık, yüksek mimarlık bölümüne 50 kişi alıyorlar. Yani orada direkt ben yüksek mimar oluyorsunuz. Yani master yapmış oluyorsunuz. O şekilde mezun olunuyor. Sırf mimar olarak çıkamazsınız. Şimdi çok şükür hepsinden de gayet güzel derecelerle geçtik. Yani başarılı olduk. Ondan sonra da işte dünyaya açıldık. Demin dediğiniz gibi yani babacığımın, dedeciğimin çok bana annemin şey oldu. Desteği şeyleri. Ondan sonra biz
1: Yani
0: Arabistan'a göçtük.
1: iklim çok önemli
0: İklim tabii böyle bir ailede
1: mimar.
0: yaşadığımız için yani insan tarifini ben onlardan öğrendim. İnsan nasıl doğdu, nasıl büyür, nasıl yetişir, nasıl gelişir, nasıl göçer, ne için yaratıldık, nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bu suallerin cevabını zihnimde çok dolaştırdım ama o yaşadığım muhitte, o yaşadığım iklimde bunların cevabını gayet güzel şekilde, doyurucu şekilde aldım çok şükür.
1: Kaç yaşından itibaren sordunuz bu soruları?
0: Bu soruları ben yani 4,5-5 yaşında sorardım. O şekilde geliştik yani yetiştik. Çünkü evde bu yetişmenin çok büyük faydası var. Okullarda da bu konudaki benim çalışmam belli olmuş oldu yani. Rabbimin lütfu bunlar diyorum elhamdülillah. Çok şükür işte bu yaşa geldik. Hep mümkün olduğunca doğru yoldan istikametten hiçbir zaman ayrılmadık.
1: Birazdan Konuşacağız ama

0: Hem Medine'nin yolları da büyük babanızdan itibaren size açılmış gözüküyor. Ama diğer taraftan babanız daha sizi ortaokuldayken İskandinav ülkelerine yollamış.
1: Orta üçteyken İskandinav ülkelerine yolladı. Dedi ki orada statik olarak özellikle yapılar çok çok önemli. Köşe mekanları fevkalade kullanmışlar. Özellikle çapraz kesişen yollarda demişti. Yani dörtlü yollarda. Hakikaten orada gidince gözümden gördüm. Tabii içlerini gezdik ettik. Gitmeden onların büyük elçilikleriyle, Türkiye'dekilerle
0: görüştü babam. Ama daha çok küçüksünüz yani ortaokulda.
1: Çok küçüğüm ama ben ilkokulda proje yapmaya başlamıştım. Yani serbest elim kuvvetliydi. Yani o zaman da hep babama da hatta yardım eder şeyler çizerdim. Balkon korkuluklar nasıl istersen kafana göre çizerdi babam. Şura olmuş burayı da böyle yaparsın daha iyi olur diyerek beni yöneterek çizdirirdi yani. Hatta
0: çırak usta ilişkiniz de oldu efendim? Babanızla. Usta çırak ilişkiniz de
1: çok oldu. Olmadan olmaz zaten. Usta çırak ilişkisi olmadan sanat yürümez. Yani ben anadan doğma kabiliyetliyim diyen insan tek başına bir şey yapamaz. Mutlaka usta çırak ilişkisi olması lazım. Yani o hem hattatlarda hem Abdurrahman hocam da o okuduğum şeylerde tecvid, kıraat. Mesela Abdurrahman hocam o yüzden büyük üstattı. Yani çok sert olduğu için 30-40 talebesi anca vardı. Ve caminin az ilerisinde Nur Osmani Camii var mesela Beyazıt'ta. Onun da Hasan Akkuş hocamız vardı rahmetli. Onun da belki 3-4 bin talebesi vardı. Orada daha geniş konuşmalar, sohbetler, fıkralar daha serbest olur. Ama hocamız son derece ciddi disiplinliydi. Dolayısıyla orada da o disiplini öğrenmiş, görmüş olduk. Oradan da çok istifade ettim.
0: Hiç itirazınız olur muydu o mesela?
1: Olmazdı
0: disiplini?
1: Çok şükür çünkü her dersimi geçerdim. Önce eskiden sayfa ezber denmezdi, yaprak ezber denirdi. Mesela bir yaprak dendiği zaman iki sayfa ezber. İki yaprağa çıktık. İki ezberledik. Üç yaprağa çıkarttı beni. Şimdi bu şekilde devam ettik. Ve çok süratli şekilde de elhamla Kur'an-ı Kerim bitirmiştim ben.
0: Hafız oldum.
1: Elhamla çok şükür. Ondan sonra ama çok kişi de bilmez. İşte 5 yaşında falan bitirmiştim. Ama yani en yakınlarım bile çoğu bilmez. Söylemiyorum da gerek de yok.
0: Şu anda ister istemez galiba çıktı. Evet.
1: Sorduğunuz için çıktı ortaya.
0: Evet. Yanlış bir şey yaptıysam.
1: Yok hayır.
0: Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Peki ortaokulda İskandinav ülkeleri sonra bütün dünyayı gezmiş
1: şimdi
0: ve görmüş
1: dedi ki yani görmenin yani yerinde incelemenin şeyi bambaşkadır. Çünkü bir insan okula gitmeden de kitap okuyarak diyelim ki okumayı öğrendiniz. Matematiği, ne bileyim fizikti, kimyaydı, tarihti, coğrafya, edebiyatı öğrendiniz. Ama o hoca niye vardır? Bizden daha yetkili, bilgili, kültürlü, tecrübeli bir neticede kendi cinsimizden yani bir insana muhtacız, ihtiyacımız var ki hocalarımız sayesinde oluyor bu işte. O yüzden Hazreti Ali Efendimiz'in bir sözü var. Bana bir kelime öğretenin 40 yıl kölesi olurum buyurmuş. Yani ne demek? Yani bir kelime öğretmek değil hocalarımızdan yüzlerce binlerce kelime öğrendik biz. Demek ki oralarda bu istifadeyi göreceğimizi babam da bildiği için biz ilkokuldan bu şekilde başladık ve böyle devam ettik. Yani her hocam beni severdi. Ben de her hocamı severdim. Yani ayaklarının tozu olmaya razıyım ben. Öyle hepsi de çok güzel ayrıldık biz. Yani keşke karşımda olabilseler de onlara her türlü hizmet yapsam, sırtımda taşısam ne bileyim. Yani bütün hocalarımla fevkalade yani gönül irtibatımız vardı.
0: Dünyada görmediğiniz yer kalmadı galiba.
1: Dünyada hemen hemen görmediğim yer kalmamıştı. Ufak tefek belki devletler hariç ne Amerika'sı, kuzeyi, ne güneyi, ne Afrika'sı, ne Asya'sı. Hani Avrupa'sı görmedim hemen hemen yer kalmadı. Özellikle de sanat ve mimari yönünden ismi olan yerleri didik didik gezdik. Yani fevkalade incelemecesine gezdik.
0: Nerelerdir mesela oralar? Bir mimarın
1: yani mesela İtalya başta özellikle görülmesi gereken bir yer. Japonya görülmesi gereken yer. Amerika öyle. Yani bazı yerler de ilginç mesela. Ne bileyim İskandinavya baştan zaten babamın tavsiye ettiği yer. Yani bazı yerlerde birbirine çok benzettim. Yani mesela Almanya ile İngiltere'yi farklı pek görmedim. Ama bir Fransa'yı daha farklı gördüm. Almanya'da da bazı şatolar, Fransa'da öyle şatolar, değişik şeyler ilgimi çekti. Benim kadar kilise gören herhalde dünyada yoktur. Yani bütün o meşhur kiliselerin tamamını inceledim. Bodrumlarına kadar girip çıktık. Vatikan olsun, başkası olsun, Köln olsun, Notre Dame olsun. Yani çok şey kazandık taburlardan. Yani statik olarak yaptıkları şeylere benim çok dikkatim çekti.
0: Çünkü çok eski çağlara ait olması hasebiyle.
1: Eski çağlara ait olması bir de statik olarak yani bu deprem ülkesinde demeyeyim deprem dünyasındayız. Bu yerine göre tabii bunların derecesi farklı ama yine de bu statiyi nasıl çözmüşler etmişler ve o zamanki imkanlarla diyelim veyahut şu ana bakarsak o zamanki imkansızlıklarla fevkalade sağlam yapmışlar. Yani bu benim için büyük bir eğitim oldu o geziler diyeyim yani. O dolayısıyla onlardan çok memnunum. Yani iyi ki zamanında gezmişiz. Çok şey kazandık yani. Görerek, yaşayarak bir şeyi algılamak bambaşka bir şey. Anlatarak o yetmiyor o iş yani.
0: Peki en batıdan en doğuya kadar gezerken bir de tabii çok farklı medeniyetler, kültürler, insanlar, böyle hepsine baktığınızda ne dersiniz?
1: Yani yer yer mesela ne bileyim Moğolistan beni etkimi çekti. Hindistan da birçok değişik eserler yani o Taç Mahal gibi olsun. Ne bileyim Agra'da o Taç Mahal'in hakikaten bambaşka bir olay. Yeni Delhi'de, New Delhi'de değişik böyle blue yani Big Mosque var, büyük bir camileri var. O da enteresan. Yani cami olarak bakarsak. Yani sırf cami değil tabii. Cami benim için bir numaraya gelir. Beytullah'tır. Tabiri öyle edilir. Allah'ımın evidir. Ama stadyumlar, üniversite kompüsleri, ondan sonra havaalanları, hastaneler, saraylar, ne bileyim. Bütün yapılar icabında bu hayvanatla ilgili çiftlikler hepsi benim ilgimi çekmiştir. Ve hepsinde de eserlerim var benim. Ama camide en çok fazla oldu. Çünkü camici olarak artık ismimiz duyulmaya başladıktan sonra devamlı cami teklifi gelmeye başladı.
0: Cami dışında başka hangi konularda çalıştınız?
1: Demin saydığım konuların hepsini çalıştım ben.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Stadyum dahil.
1: Hepsi dahil. Havaalanında dahil. Yani onlar yaparken tabii daha önceki yapılmışlardan çok etkilendiğim için ve de onların mesela genel idari mekanizması ile irtibata geçip eksik veya oralardaki memnun olduğunuz şeyler diyerek hepsini notlar çıkartarak geliştirmeye uğraştım yani. Aynısını kopya etmek değil, oradaki eksikleri gidermeye ve memnun olduklarını da geliştirmeye uğraştım.
0: Peki mimar kimdir hocam? Çünkü mimar nedir, kimdir? Şimdi biraz üstünde düşününce aslında hayatımızı tanzim eden, belirleyen, belirlediğini aileden topluma kadar görebiliyoruz. Ama çok da üstünde düşünmüyoruz galiba.
1: Mimar çok önemli bir kelime. Mimar bir kere peygamber mesleğidir. Baştan onu söyleyeyim. O bir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün o yaptığı camilerde kendisi mübarek sırtında taş taşımış, planlarını hep o yapmış. Şimdi buradan geldiği için mimarlık bana göre dünyanın en kıymetli mesleği. Her şey kıymetli kendine göre. Bir tıp mesela hayatla oynuyor. Az mı kıymetli? Hayır, fevkalade kıymetli. Ama Tıbbi Nebevi diye bir kitap var mesela. Efendimizin tıpla ilgili de böyle şeyleri var. Yani Efendimiz her mesleğin erbabıymış. Sırf mimar değil. Ama mimar Arapça tabirle imar eden demektir. Yani içinde ve dışında yaşanılabilen bir mekanı tasvir eden, tasarlayan ve de uygulayan demektir mimar. Yani basit iş değil o iş. Ve üç boyutlu bir alan tasarlamaktır. Diğer sanat eserlerinin çoğu yüzeyseldir. Hiçbirini küçük görmek tabi haşa haddimiz değil, o mana demiyorum. Ama mimar üç boyutlu tasarlıyor, ona dikkat edelim. Yani mimari bir eserde duvara asılan bir resim fevkalade kıymetli olabilir ama iki boyutludur sadece. İki boyutludur ama orada üç boyutun tasarımını gösterir. Üç boyutlu gibi gösterir onu ama neticede iki boyutludur. Şimdi bunlar çok önemli. Ondan başka üç boyutlu olarak mesela heykeller var. Üç boyutludur. Fakat mimaride de şöyle bir şey var. Demin ilk cümlede bahsettiğim konu. İçinde ve dışında yaşanılabilen bir mekanı tasarlamaktır mimari. Son derece önemli. Ve onun gerektirdiği fonksiyonu o mimaride göstermek lazım. Kilise ise kilisenin bütün fonksiyonalitesini orada göstermek gerekiyor. İşte bir müzik salonuysa müzik salonunun bütün şeylerini en ufak detaylarına kadar bilmeniz gerekiyor. O ses akustiğini fevkalade güzel incelemeniz gerekiyor. Yani milletin bir tiyatroysa o sahnedeki duruşunu, görüşünü, sahnenin seyirciyle olan irtibatını, ne bileyim Allah korusun ihtiyaç olmaz ama olsa bile bir acil çıkışları, normal girişleri, oradaki yani gelen müşterilerin, ziyaretçilerin istirahatini, rahatını, icabında yemek içmek fasıllarını veya aradaki teneffüsleri yani ayarlamak gerekiyor. Bu böyle basit iş değil mimarlık. İnsanın yani daha doğrusu şöyle bir şey demek de daha doğru olabilir. Mimar olabilmek için insanı fiziğiyle, kimyasıyla fevkalade güzel incelemek gerekir. Yani insanın fiziği neler ihtiyacı vardır? kimyevi iç yapısı nelere ihtiyacı vardır? Bunu inceleyerek mimarlık yapılabilir. Onun haricinde insanı tanımadan mimarlık yapılmaz.
0: Yani bir mekan bazen insanın içine basabiliyor mesela. İçeriye giriyorsun, görsün.
1: Rahatsız edersiniz. Mesela camideki en önemli husus da huzur ve huşu duygusunun yansıtmasıdır size. Bir camiye girdiğiniz zaman her cami size tekrar ediyorum, altını çizerek, huzur ve huşu duygusunu yansıtmaz. Huzur ve huşu duygusunu yansıtan bir mekan tasarlayabildiğiniz zaman başarılı olmuşsunuz demektir.
0: Peki o zaman şöyle sorayım hocam. Şimdi camilerde olmazsa olmaz dedikleriniz diye soracağım ama bunları kısaca şu saydıklarımı sonra sizin ekleyecekleriniz muhakkak vardır. Kıble, mihrap, minber, kürsü, cemaat düzeni, akustik, ışık, güvenlik. Bunlar tabii olmazsa olmazları herhalde. Ama bunun dışında hem geldiğiniz iklim hasebiyle hem de bütün dünyayı gezmiş bir mimar olarak ve tefekkür ederek çalışan bir mimar olarak olmazsa olmaz başka neleri sayarsınız?
1: Yani başka derken en mühimi şu dediğiniz birinci madde. Cami bir kere kesinlikle kıbleye dönmesi lazım. Şimdi kıbleye dönmesi lazım olduğu zaman kuzeydi, güneydi, rüzgar yönüydü, lodoslu, poyrazlı hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Ama mimariyi çizerken bunu şöyle düşünüyorsunuz. Diyelim ki kuzeydoğu veya güneybatı tarafına, lodos ve poyraz tarafına, affedersiniz, tuvaletleri koyamazsınız. Kokusu camiye gelir mesela şimdi. Enteresan bir şey. O tarafa koyamazsınız. Yani yandan yalayıp geçmesi lazım dıştaki tuvaletleri. Caminin altında olmazsa olmaz. Tuvalet kullanılmaz mümkünse. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim. Tuvaletin üstünde namaz kılınmaz. Tuvaletin altında da namaz kılınmaz. Bazen yapıyorlar camilerde, mahfellerin üstüne imam evi yapıyorlar. İmam evinin banyosu, tuvaleti yok mu affedersiniz? Var. Peki onun altına millet namaz kılıyor. Ne biçim iş bu? Maalesef böyle yani ezzarurat tubihül mahsurat derler. Fakat zaruret yapmamak lazım. Zaruri hale getirmeden.
0: Bir de bilmeyerek yapılmış
1: evet, bilmeyerek
0: da olabilir.
1: Oluyor. Onun için pek bir şey diyemiyorum. Ama yapmamak lazım. Evet. Ve o tip camilerde de siz huzur bulamazsınız. Niçin eski camilerimizde o huzur, o huşuyu daha çok hissediyorsunuz? Bir Süleymaniye'ye girin. Bir Eyüp Sultan Hazretleri'ne girin. Niçin o huzur, huşu var? Tabii Eyüp Sultan Hazretleri'ne bir de o koskoca Hazretimizin sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi. Onun şeref vermesinden dolayı var. O ayrı konu. Ama diyelim ki her camide böyle bir şey yok. Ama olmasa bile eski camilerimizde genellikle huzur ve huşuyu daha çok buluyorsunuz. O camilerin heybeti, o camilerin azameti, ve en önemli olmazsa olması o camilerin ihlasla yapılmış olması. Ve abdestli insanların abdesti.
0: Nerede başlar cami yapımı yani? İlk
1: İslamiyet'in ilanından itibaren başlar.
0: Tabii. İlk hareket. Çizmeden bir mimar.
1: Mesela Mekke'den sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Medine'ye hicret ediyorlar. Medine'ye hicret emri Efendimiz'e iki şehre birden geliyor. Ya El Hasa veya Hufuf diye bir Suud'un ta iyice uç doğusunda bir yer var. Yani Riyad'a gidiyorsunuz. Riyad 1000 kilometredir. Riyad'dan sonra Dammam'a geçiyorsunuz. Bir zamanda bir 400 kilometre kadar civarında var. Ondan sonra 2 saat arabayla da El Hasa ve El Hufufa. Yani şimdi şu anda yani Cidde'den, Medine'den Dammam'a uçak konmaya başladı. Ben daha evvel gittiğim zaman çünkü orada Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu efendimiz, Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri o El Hufufa gönderiyor ve oranın kralını İslam'a davet ediyor. Bir yere birkaç satır bir yazı yazarak mübarek. Oranın kralı derhal bu İslamiyet'i kabul ediyor. Bu da enteresan bir şey hayatta. Yani bayağı bir tarihi hadise. Kral kabul ettikten sonra o El Hufuf veya El Hasa dediğimiz bölgenin halkının tamamı İslamiyet'le müşerref oluyor. Şimdi bu da çok önemli bir şey. O yüzden Medine-i Münevvere dışındaki ilk yapılan Cuma Camii de El Hasa'da yapılmış oluyor. Yani ilk cami derken Medine haricinde Kuba Mescidi yapılmış çok şükür. Rabbim de onu bize nasip etti Allah'ın
0: evet,
1: lütfuyla.
0: Hocam Medine'ye geçmeden önce siz biraz önce insicamını bozmak istemem ama yanlış ifade ettim belki de demin. Dediniz ki caminin olmazsa olmazlarını da ihlasla yapmak. Yani ilk çizime projeye başlarkenden herhalde olmazsa olmazlar var. Nedir onlar?
1: Benim yönümden olmazsa olmaz abdestsiz bir nokta dahi koymamak. Kimisine de garip gelir gelmez onu bilemem ben. Ama benim yönümden abdestli bir şey yapmam. Çünkü mübarek bir şey yaparken mutlaka abdest aldığıma emrediliyor. Abdest vücudun statik elektriğini giderir. Mesela abdesti bozan şeylere dikkat ettiğiniz zaman niçin küçük abdest bozuluyor, niçin büyük abdest bozuluyor? Onu kim gideriyor? Su gideriyor. O halde ben de bir projeme başlamadan evvel bir nokta dahi koymam projeye abdestsiz olarak. Dolayısıyla bir rahatsız bir şey olduğun zaman yapmam proje. Mutlaka düzgün hale girmem lazım ki abdesti olsun. Mesela bir Kur'an-ı Kerim'i elleyemiyorsunuz. Hatta bırakın yani koskoca Kur'an-ı Kerim'i 600 sayfadır. Bir sadece bir sayfaya bir sure yazılsa, bir Fatiha-i Şerif yazılsa onu da elinize alamazsınız. Yani Rabbim insan o statik elektrik yüklüyken bu mübarek işleriyle ilgilenmesini istemiyor. Türkçesi bu. Yani abdesti bozan şeyler dikkat edilirse vücudun statik elektriğini götürüyor. Abdest de onu düzeltiyor. Dolayısıyla abdestsiz olmaz. Yani ihlas olmazsa olmaz o çok miyim? Projeyle ilgili de bahsediyorum. Camiye girerken de esasında böyle.
0: Proje, sonra projeyi
1: Projeyi yaparken de ben projeyi hayata şöyle yani benim tarzımı, herkesin kendine göre bir tarzı var. Projeyi kafamda komple ben 3 boyutlu olarak tasarlıyorum. Yani plan olarak tabii belli belediyemizin gösterdiği şartlar var. Şuradan diyelim ki belli bir yol var, 20 metre eni var. Ondan diyor ki 5 metre çekmen lazım içeri. Başka türlü yapamazsın yani. 5 metre çekeceksin. Fakat ön kıbleye illa dönme durumunda olduğu için sadece bir köşeyi 5 metre çekiyorsunuz. Diğer köşe oradan 8,5 metreye çıkıyor. Arazide bayağı bir kayıp var ama belki o da ayrı bir güzel. Yani bir karenin içine yeni bir kare koymak yerine ya bir dikdörtgenin içine yani bir kare koymak ne bileyim bir sekizgen koymak yerine kıbleye uygun yaparken zikzaklı şeyler de bal gibi yapılabilir. Ama tabii burada saf düzenini çok iyi izlememiz, incelememiz gerekiyor. Çünkü Türkiye şartlarında ideal bir safın ölçüsü 127 santimdir. Türk insanının boyuna göre hesaplamışızdır zamanında.
0: Bir de onlar var.
1: Evet. Yani ona göre saf düzeni yapmak lazım. Fakat 127 santim biraz hesabı şey geldiği için ona 125 santim deniyor. Yani 2 saf 2,5 metre, 3 saf 3,75, 4 saf 5 metre gibi. Ama mesela bir bunu Endonezya'da, Malezya'da yaparken onların boyu daha bize göre biraz daha yani yüksek olmadığı için diyelim. Onlara 120 santim daha çok rahat yetiyor. 115 santim bile yetiyor. Hatta o yüzden haçta, umrede, satan seccadeler evinizde varsa bakın ölçün. 125 santim seccade göremezsiniz yani. Hepsi ufaktır. Hem de maddeden kâr ediyorlar hem de işte o...
0: En çok Endonezyalılara mı satıyorlar?
1: Çok geliyor onlar Endonezyalılar falan da o yüzden onlara daha çok satılıyor.
0: Peki şimdi
1: diyelim.
0: Siz safı mimar olarak ölçüyorsunuz. Bugün camilerde saflara baktığınızda o zaman...
1: Çok yerde çok hata görüyorum ben yani.
0: Evet,
1: niye?
0: Çünkü
1: caminin mimarisi safa göre çizilmesi lazım. Bir, en arka safta mutlaka bir 50-60 santim yer bırakılır ki millet cemaat namazda durduysa arkadan birisi gelip elinde ayakkabısı pabucu bir şey varken veya pabucun dışarıda bir ayakkabılıkta bıraktıysa bile bir yere geçmesi lazım. Yoksa safları böyle beklemesi lazım. Geçemez, içeride giremez yani. Halbuki girmesi lazım. Dolayısıyla ben yaptığım camilerde genellikle fakat millet bunu dinlemiyor. Hem yanlarda hem arkada saf boşluğu bırakıyorum ben. Yani gelsin yanlardan yürüsün orada bir boşluk bırakırsa ileride 5. safta bir yeri varsa icabında bir selam verildikten sonra oraya geçebilsin.
0: Hem de orası boş kalmasın.
1: Boşta
0: bazen
1: kalmasın
0: çünkü boş
1: mesela.
0: Bırakıyorlar.
1: Evet. Veyahut yanında yer vardır. Yanında durabilsin. O yan koridoru bırakıyorum ben. Yani orada namaz kılınmasın diye seccadeyi farklı yapıyorum. Ama birçok yerde maalesef cami dernekleri yani ne bileyim imamlar, müezzinler yani iyi olanları yani akıl fikir zihni yerinde olanları tenzih ediyorum. Ama ötekiler yerinde değil anlamında demiyorum ama düşünce zafiyeti var demek ki. Onu düşünmüyorlar. Caminin duvarın dibine kadar millet namaz kılıyor. Peki öne kimse geçemiyor veyahut imam selam verdi. Belki arkada kalıp sünnet kılacak. O sefer arkaya da geçemiyor. Niye? Mecbur bütün sünnet kılanları beklemesi gerekiyor. Ya iş aceleyse ya bir yerde bir polis memurumuzsa veyahut bir askeri bir yerde görevliyse veyahut bir okulda öğretmense. Yani bir yerde bir memuriyeti varsa her neyse ya bırakın rahat etsin cemaat. Yani illa camiyi ağzına kadar doldurmak bir şişeyi doldurur gibi doldurmak uygun değil. Bu olmazsa olmazlardan bir tanesi de bu. Camide mutlaka boş yer bırakmak gerekiyor en aşağı en arkada. En önde de öyle yani kalkıp da imamın tam arkasına 125 santim yapılmaz. Mutlaka 150-170 santim falan yapılır. İmamın cübbesi mesela ön safındaki bir adamın tutup başına geçebilir kalkarken. İş çıkar başımıza yani bu sefer de. Takılır yani. Bunlar da hassas konular. Yani cami projesi çizmek böyle basit iş değil. Her önüne gelen cami çizemez. Dolayısıyla camiler saflara göre çizilmelidir. Yani ben 30-30 bir cami istiyorum demek bomboş bir laftır. 30-30 cami olmaz.
0: Böyle söyleyen oluyor mu?
1: Söyleyen en çoğu öyle. 30'a 40 cami istiyorum, 20'ye 20 istiyorum, 15-15 istiyorum. Yani onlar bu şeyi bildiğinden değil. Halbuki küsurat olması gerekiyor bu saf düzenini hesapladığımız için yani. son derece önemli bu anlattığım şey.
0: Bir iki soru daha sormak istiyorum genel olarak. Gelenek var, bir de modern

0: Daha doğrusu zaman var, zamanın getirdikleri var. Bu ikisi sizin için ne ifade ediyor? Yani hangisi sizin daha çok dikkate almanız gerektiğini düşündüğünüz şey? Bir de orada küçük bir soru daha sormak istiyorum. Gelenek aslında hafızanın devamını mı sağlar, bize bir şey mi hatırlatır ve olmazsa olmaz mıdır?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Caminin cemaatine baktığınız zaman caminin %80 kısmı yaşlı insanlardan oluşuyor. O geri kalan yahut da %70 de diyebilirim. Orta yaşta çok var. Gençlere doğru bir iş giderek azalıyor. Yani oraya çocuk olarak 8 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında gelen camide nüfus çok az.
0: Her zaman mı böyleydi, şimdi
1: Genelde
0: mi böyle?
1: böyle. Şu anda böyle. Ben eski yani benim yaşadığım müddet zarfındakini söylüyorum. Dolayısıyla bu eski cemaati yani aşırı böyle bir modernize bir şeyler çizerek cami şuurundan, cami kültüründen uzaklaştırmamak gerekiyor. Eskisinin aynısını kopya etmek de iş değil. O zaman sanat yürümüyor. O halde ne yapmak lazım? Neoklasik dediğim yarım geleneksel, yarım da modern olarak şeyler çizmekte fayda var. Çünkü teknoloji ilerledi. Teknolojiyle birlikte caminin soğutma sistemi bile değişti.
0: Öyle
1: Eskiden,
0: mi?
1: tabii ki camide
0: Ha,
1: eskiden
0: klimalar var.
1: kliması var, şey var. Bunlar düşünmek lazım. Caminin aydınlatma sistemi değişti. Dolayısıyla mutlaka yani teknolojiden istifade ederek yeni bir şeyler katmak gerekiyor ama cami kültürünün saçma sapan şekiller çizip de modern yapıyorum diyerek yapmamak lazım. Köln'e bir cami yapıldı, evlere şenlik. Kalkıp da bir de her yerde ilan veriyorlar yani şöyle cami böyle cami diye. Mimar beğenmez öyle birden değilim ben, benim yap olarak. Ben bal gibi gayet güzel şeyler çizmiş olan mimarın gider elini daha iyi öperim benden küçük de olsa yani. Madem harika bir fikir uygulamış yani güzel bir
0: Peki
1: hizmet
0: hem
1: vermiş.
0: modern olup hem de beğendiğiniz oldu mu
1: Hemen
0: camilerde?
1: hemen yok gibi.
0: Yok. Demek ki hep bir
1: Muvaffak olunamıyor.
0: hafızanın
1: Mesela
0: devamı
1: Ezan-ı
0: gerekir.
1: Muhammedi mesela minare yapıyorlar şerefe yok. Ya şerefesi nasıl yaparsın? Bilal Habeşi Efendimiz çıkmış orası ezan okumuşlar. Şimdi müezzinlerimiz de tembelleşti. Teknoloji bunu mu yapması lazım? Yukarı çıkmıyor kimse. Niye? Aşağıdan minarenin dibinde mikrofon alıyor eline ezan oradan okuyor. Lütfen zahmet edip bir yukarı çıksana. Çıkamıyorsa bir genç müezzin de tayin edelim o zaman oraya. Gençler mezun olmaz diye bir kaide mi var mesela? Bu da
0: Onun
1: çok
0: için
1: yanlış bir şey.
0: tamamen şerefeyi mi
1: Peşin
0: iptal edenler var?
1: ezan Muhammed'i okumanın da bir usulü var. Mesela hayale sıra sağ taraf okunur. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlar ya, kıbleye okunur. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed Resulullah kıbleye okunur. Hayale sıra minarede sağa okunur. Hayale felah minarede sola okunur. Tekrar dönülür öne, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah diyerek ezan Muhammed'i bitirilir. Şimdi burada ezanın bir ritüeli varken, sen aşağıda mikrofonun neresine dönüyorsun sağına soluna veya minarenin? Hiçbir yerine döndüğü yok. Mikrofonun elini mikrofona dönüyor sadece. Bu oluyor mu peki bu? Yarın bir gün diyorum hatta ben onu bazı isim vermeyeyim görevli büyüklere de söylemiştim. Yarın bir gün dedim Bilal-i Habeşi Efendimiz'e hesap veremezsiniz yani. Bu kanunu kim çıkardıysa. Bu nasıl bir kaide yani? İnşallah yarın bir gün dedim merkezi ezan da çıkarmaz. Ezan çıkardınız, merkezi namazda çıkarmazsınız dedim yani. Şeytan bu işleri çünkü çok
0: Mahir.
1: müsait. Hazır yani. Böyle bir şey çıksın diye. Ya olacak iş değil bu. Niye minareyi çıksın efendim oradan okusun? Ben yerine göre zamanı geldi. Selimiye'nin en üst minaresine çıkıp ezan okudum. Aşağıdan arkadaşlar vardı. Babam falan vardı. O zaman işte güreşe meraklıydık. Dibirdim Kırklareli'ye gidiyorduk. Oradan aşağıda duymayan kalmadı dediler. Uzaklaştılar hatta dediler işaret ediyorlardı bana ses çok güzel geliyor diye. Minare Edirne Selimiye Camii'nin 3. şerefesinden. Bu çok önemli bir şey.
0: Şimdi şerefe hiç yapılmayan camiler var
1: Var
0: diyorsunuz.
1: maalesef işte adı modern. Yani şerefe yap yine de modern bir sistem yapacağım ama şerefe yap yani muhakkak. Bir ufak da olsa yap pencereli yap bir yani bir şey yap bir şekilde yap yani şerefenin bir hakkını ver bir kere. Şimdi Ezan-ı Muhammedi oradan öyle okuması lazım ama mezin çıkmıyor ne yapacağız peki? O da Diyanet'in görevi herhalde.
0: Peki daha baştan cami, mesela şimdi klimayı söyleyince size aklıma geldi. Eski zaman camilerine ne kadar girerse, yani hava ne kadar sıcak olursa olsun, içeriye girdiğimizde o sıcaklığı, nemi hissetmiyoruz. Bu
1: O da çok önemli çünkü duvar kalınlıklar zaten 2 metre civarında. Bir kere duvar çok kalın o bir. Dışarıdan ne sıcak geliyor ne soğuk geliyor içeri o bir. İkincisi o daha evvel kandiller yanarmış onların bile verdiği bir ısı vardı. Fakat şu anda kandil falan yok. Lambalar da ısı veriyor tabii ki. Yani onun şeyi var ama orada huzur ve huşu duygusu ön plana geçiyor. Sizin üşüme veya terleme özelliğinizi almış oluyor bir kere. Yani ya, o caminin
0: zaten
1: etkisi,
0: hissetmiyoruz onu.
1: Caminin etkisi sizin o fiziki ihtiyaçlarınızı ona baskın geliyor yani, öyle diyeyim.
0: Evet. Akustik.
1: Akustik son derece önemli. Mesela camilerde mümkünse onun hesabını yapmak lazım. Ses simülasyonu diye bir şey var. O ses simülasyonu da Türkiye'de bilen herhalde acizane fakirden başka iki kişi var. Birisi zaten yapmaz oldu. Bir teknik üniversite bir hocamızdı. Yaşlı. Bizden de çok yaşlı. Bir tane Suden Hanım var. Hanım olarak bayağı emek vermiş etmiş. Çok çalışmış. Fakat proje akustiğe göre çizilmediği için bu sefer onların da muvaffakiyeti, başarısı düşüyor aşağı.
0: Sınırlı kalıyor.
1: O da kötü oluyor yani. Çünkü camideki o tonozlar, kirişler, kubbelerin hepsi akustik hesabına göre yapılması lazım. Böyle bir şey düşünce falan bilen yok. Yani kimse camideki kubbenin veya o minik ufak kubbelerin, eksedraların neye göre nasıl yapılacağının o farkında değil. Sadece bir camileri alıp Sultanahmet'i, Fatih'i, ne bileyim Süleymaniye'yi taklit edeceğim diye uğraşıyorlar. Ya bu taklit de bu iş olmuyor. Eski ecdat bunu bilerek yapmış. Siz taklit edemiyorsunuz bile.
0: Müsaadenizle küçük bir ara
1: tabii ki
0: verelim. Evet. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Civan Aydın ve sanatçı Sezai Aydın. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özge'nin Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Türklerin nasıl Müslüman olduğunu ve bu dönüşümün inanç, kimlikle kültür arasında nasıl gerçekleştiğini Profesör Doktor Erkan Göksu'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Hocam yine camide estetik, ibadet, cemaat dersen bu üçünü de düşünmek zorunda herhalde değil mi mimar tasarlarken?
2: Mutlaka düşünmek zorunda.
1: Ama bunlar ayrı ayrı mı düşünülür? Aslında hepsi bir arada mı? Nasıl bir yöntem izlenir?
2: İkisi birden olması lazım ama camideki fonksiyon nedir? İbadettir.
1: Yani Rabbim, en önce.
2: En önce ibadettir. Çünkü ibadet için bir yani... Üstü yanları kapalı aşağı yukarı yani kısmen açık kısmen kapalı bir mekan olmasında fayda var. Yani cami tamamen açık alanda da yapılabilir. Üstü açık olur ama yağmurda, yaşta, karda tabii ki rahatsız edici olur. Dolayısıyla etrafını kapatmak etmek o yönden de önemli. Estetik derken de mutlaka nispetleri vermek lazım. Çünkü daha evvel dediğim gibi insanın fiziğiyle, kimyasıyla fevkalade iyi etüt etmek lazım. Yani insanın çünkü ruh hali her zaman eşit olmaz. Bir bakarsınız caminin içinde bir o diyelim ki Süleymaniye'ye gittiniz. O pencerenin içinde 2 metre civarında duvardır. O 2 metrelik pencerenin içinde tut bir iki rekat namaz kılmak istersiniz. Kur'an-ı Kerim okumak istersiniz. Olabilir bu. Yeri gelir o büyük haşmet azametin altında caminin kubbesinin altına yakın yerde hanımlar biraz daha geri mahfellerde kılıyor ama mesela erkek olarak da düşünüyorum ben. O büyük azametin altında durabilirsiniz. Ya namaz kılınmayan zamanla hanım olarak da caminin içinde fevkalade rahatlıkla gezip o duyguları algılayabilirsiniz. Yani zaman zaman insan toplulukla beraber olmayı ister. Zaman zaman tek olmayı ister. Bunu Sinan fevkalade güzel çözmüş. Selçuk mimarisinden ki o Sinan mimarisine geçerken bunu çözmüş ve o çok kolonlu sistemden de az kolonlu sisteme geçebilmiş. Çünkü o bir statik
1: olay. Mekanı genişletmiş.
2: Mekanı genişletmiş. O statik bir olaydır. Ve onu da fevkalade güzel çözmüş kendisi. O yüzden bütün harplere şuna buna giderken köprüler falan yapsın diye hepsinden götürmüşler. Orta Asya işlerine kadar gitmiş. Afrika kuzeyinde sonuna kadar gitmiş. Avrupa'da Viyana kapılarına kadar gitmiş biliyorsunuz. Yani her yere giderken o köprüler, o tip lojistik, o değişik şeyler. Hepsinden eseri var. Bir sürü o yapımlar, o askeri karargahlar, her şey. Yani o rahmetli Allah'ımızın lütfu bu ülkeye büyük bir hakikaten lütuftur. Yani şu andaki başta ben olmak üzere bütün mimarları toplayın, onun ayağının tozu olamayız.
1: Ama bir taraftan da yine aynı yolu izlemişsiniz. Siz de
2: ama
1: her yere
2: o yolun yolcusuyuz, orası öyle.
1: Evet.
2: O yolun yolcusu. Sinan'ı çok iyi etüt etmek, incelemek gerekiyor. Yani Sinan tarzı bir şey yapmak kolay iş değil. Evet. Mimar olarak özellikle. Ama genel düşünce olarak da öyle yani. İnsanın sıhhatini düşünmüş, afiyetini düşünmüş, işte çıkışı, girişi, şeyi, her şeyi düşünmüş. Yani düşünmediği bir şey kalmamış. Kullandığı malzemelerin yedeklerini bodrumlarda saklamış. 300, 200 sene, 500 sene sonra o malzemenin aynısı bulunamaz çünkü. Avizelerin ve bazı ne bileyim dolapların, çekmecelerin, sapları, bir şeyleri Süleymaniye'nin bodrumunda var mesela. Kapalı bir yer, kimsenin girdiği bildiği yok. Onu da rahmetli babacığım tespit etmişti. Mutlaka Sinan dedi, benim tanıdığım Sinan, bunların yedeğini saklamıştır dedi ve dediği çıktı. Arıya arıya o bodrumdaki o kapalı gizli şeyleri bulduk.
1: Allah Allah.
2: Bodrumun kapısı bile yok yani, penceresi bile yok ama işte sesten falan elimizde kürek saplarıyla vura vura vura aşağıda bir boşluk olduğunu hissettik.
1: Ama ne kadar yakından tanımış demek ki babanız Sinan'ı, okuyor okuyor.
2: Çok tabii. Yani babam zaten Sinan hayranıydı. Biz de öyle yetiştirdi. Öyle yetiştik çok şükür. Yani dediğim gibi o başka bir boyut yani. Bilmiyorum mahşere kadar Allah'ın başka böyle Sinanlar lütfederse murad ederse yaratır.
1: O kadar
2: yaratır.
1: Daha yani bir daha.
2: Yani görüntü o. Şu anda yok yani. Ben de dahil diyorum başta.
1: Belki mahşere kadar.
2: Bilmiyorum, belli olmaz.
1: Belki diyorsunuz. Belki diyorum. Evet. Peki sizin mimar olarak en çok sevdiğiniz Türkiye'de ve dünyada iki cami saysanız? ve nedeniyle
2: yani
1: beraber.
2: Yani Türkiye'nin yaptığı değil diyorsanız.
1: Türkiye'de. Ve dışarıda da.
2: Türkiye'de ben başta Süleymaniye derim. Dışarıda da Taç Mahal derim. Yani var tabii bir sürü ama
1: ilk seferde bunlar.
2: Yani ilk defa ilk söyleyeceklerim bunlar yani.
1: Camilerin farklı dilleri var mıdır? Yani var, bazen tabii ülke dışında ama lazım. Ülke içinde de.
2: Tabii o ülkeye uyması lazım.
1: Mahallelere mesela, göre, şehirlere göre
2: Pakistan,
1: dilleri
2: Lahor'da değişir. Mesela Moğol mimarisi var. Moğolistan'da var. Yani Moğol mimarisi çok enteresandır.
1: Neden?
2: Onlar da hoşuma gider. Çünkü yani kubbeler farklıdır. Yani nispetleri güzel çözmüşlerdir. Fakat akustik yönleri zayıftır, bizim gibi değildir. Yani fakat bazı camilerde akustiği müthiş çözmüşlerdir. Mesela o New Delhi'de, yani Yeni Delhi'de Grand Mosque var. Onda akustik harika bir şekilde çözülmüştür. Yani tespit ettik, ben inceledim bir de. Yani deneme yaptık yani. Fevkalade güzel. Bizim Süleymaniye'de de aynı şey vardır. Her camide akustik özelliği hiç arayın bulamazsınız. Yeni yapılan hiçbir camide yok akustik.
1: Ama bakınca olmazsa olmazı caminin deniyor.
2: Akustik. Deniyor ama akustik eğitimi alan mimar kaç kişi var? Yok öyle bir şey. Yani sadece bir planlayıp çiziyorlar, yukarı doğru çıkıyor. Nereye çıkarsa çıksın. Ebat mebat hiçbir şey mühim değil yani. Taklit dahi edemiyorlar eskileri. Eskiyi bari taklit et de hiç olmazsa doğru yapmış olursun. Edemiyorlar ki.
1: Namaz kılmayan bir mimar cami çizebilir mi? Ve çizerse olur mu? Yani daha doğrusu olur mu derken maksadına maksat hasıl olmuş olur mu?
2: Şöyle bir şey onun cevabı. Tövbe suresi 18. ayette var. Estağfirullah. İnnemâ ya'mur mesacidallâhi men âmine billâhi vel yevmil âhiri ve akamus salâte ve âtü zekâte. Bu şekilde giden bir ayet var. Camileri ancak Allah'a iman edenler, alnı secdeye gidenler, zekatını verenler, yani İslam'ı yaşayanlar çizer diye bir ayet var.
1: Ya bir kere mümin olacak.
2: Evet, bunun cevabı burada içinde zaten. Yani ben kendi kendime bir şey ahkam kesmeme gerek yok. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Evet. Tövbe suresi 18. ayet.
1: Peki o zaman Medine'ye geçebiliriz hocam.
2: Tamam.
1: Aslında Medine'nin yollarını size dedenizden itibaren döşemişler gözüküyor.
2: Çok şükür mi? Evet yani öyle işte o zamanda da dedi oraya gideceğiz, sen çok büyük hizmetler yapacaksın dedi mübarek. Yani
1: kaç yaşındaydınız?
2: Sene 1976'ydı. Fakat gittik, hacca gittik biz, geri döndük. Ondan sonra 77'de dedemlerle beraber umreye gittik. Ben o umreden şüphelendim. Acaba dönmeyecek miyiz diye. Benim bir ufak çantam vardı. Çok kıymetli böyle kalemlerim vardı. Çizdiğim kurşun kalem olsun, kara kalem olsun, çini olsun. O çantada benim de sermayem. Onu aldım götürdüm. Dönmezsek bu çanta benden olsun hiç olmazsa diye. Onu da Japonya'dan almıştım. Böyle bir yarışma kazanmıştım. Japonlar hediye etmişti bana. Çok kalite kalemler yani. Hala da dur, onları kısmen kullanıyorum evde. Yanımda taşımıyorum ama burada da 10 tane kalem var şu anda. Ondan sonra hepsinin görevi ayrı tabii. 77 umresinde de
1: onları yanınızda götürdünüz, dönmezsek
2: şahit.
1: Nereye
2: diye.
1: Hediye olacak?
2: Efendim?
1: Nerede hediye olacak? Medine'de.
2: İşte Medine'de kalıp da dönmezsek diye. Aha, evet. Kimseye verecek değil, ben kendim kullanacağım bunları da. Ondan sonra ama 4 Nisan'da gittik, 2 Mayıs'ta döndük. Yani bir ay civarında kaldık takriben diyelim. Ve döndük. Döndükten sonra olmadı. Tekrar 79'da bir daha hicret edeceğimizi söyledi dedem. Yine aldık yanımıza tabii. Öyle gidiş.
1: Yani sizin hep bir niyetiniz var. Orada bir
2: çünkü
1: bir şekilde
2: o müjdeyi bana verdi yani. Orada sen hizmetler edeceksin diye bir müjde verdi bana. Benim için de başımın tacı öyle hizmet etmek. Türkiye'de de elhamdülillah ettik. De yine edeceğiz. Yani ediyoruz da edeceğiz de inşallah. Türkiye'miz bura, bizim vatanımız. Ay,
1: oraya da hizmet edince buraya etmiş oluyorsunuz aynı
2: öyle
1: zamanda.
2: Öyle de neticede zaten. Allah'ın evi Beytullah'tır. Orada da mübarek yerde hizmet etmek kaç kişiye nasip olur. Ondan sonra orada da zaten Arapların da bir tabiri var. O da çok hoşuma gitti benim. Dedi ki her 150 senede bir Harem-i Şerifler. Ondan sonra bu Mescid-i Kuva, Mescid-i Kıbleteyn, Mescid-i Mikat, Mescid-i İmam el-Bukhari, Mescid-i Gamame, Mescid-i Seyyidina Ömer, Mescid-i Seyyidina Osman, Mescid-i Seyyidina Ali, Mescid-i Seyyidina Ebu Bekir. Bakın hep tek tek sayıyorum. Bunların hepsinin bir tamir, restorasyon zamanı geliyor. Ve bunlar 150 sene civarında oluyor takriben. 3-5-10 sene oynuyor tabii, mühim değil.
1: Ve size nasip oldu.
2: Ve çok şükür Rabbim bize nasip etti. Ve Araplar da onu dedi, yani bu her defasında nedense Türklere nasip oluyor. Ondan sonra ve bu defa da size nasip oldu dedi. Şu anda en son yapılan bizim yaptığımız yani.
1: Ha, onlar da nedense Türklere nasip oluyor diyorlar.
2: Onlar, Araplar bunu biliyorlar, hepsi bilincinde.
1: Allah
2: nedense
1: Allah.
2: Türkiye. Niye dedi? Dedim ihlastan oluyor. Abdestsiz bir adam ben dedim çalıştırmıyorum. Ben de çalışmıyorum. Yapabiliyor musunuz böyle bir şey dedim. Yok dediler. E tamam işte, o zaman bu başka sebep bile aramasanız olur. İhlasımızdan, aşkımızdan, sevgimizden oluyor. Muhabbetimizden oluyor bu. Yani Türkler başka bakıyor hayata. Temizliğimizden, en nezafe minel imandır. Önemli bir tabir. Yani temizlik imandandır mesela. Ama Türkler kadar temiz hiçbir ülke yok ki. Yani bir de başka ülkeler var ama bizim kadar onlar mimaride yeterli değil. Mesela Malezya var, çok temizler. Endonezya var, bayağı temizler. Ama bizdeki temizlik daha hepsini aşmış oluyor yani.
1: Daha değişik.
2: Proje yapmaya başladık, yazıhane açtık. Yazıhaneyi dekor ettim komple. Ondan sonra genellikle böyle bir koyu ve açık yeşil renklerle dekor ettim. Çünkü yeşile bakmak gözü kuvvetlendirir, bilmem bilir miydiniz?
1: Koyu?
2: Koyu ve açık yeşil olarak dekor ettim ahşapları. O şekilde boyadık. Ahşabı dokusuyla göstererek boyadık. Yani yağlı boya şeklinde değil de ahşabın dokusu benim yaptığım boyalarda göründü. Gözü kuvvetlendirir. Koyu, yani yeşile bakmak. Hatırınız olsun. Hı. Ağaca bakmak, yeşile bakmak gözü kuvvetlendirir. Onun için de yazıhanede tabii göz işi yapıyoruz. Ben de o yüzden yazıhanede öyle yaptım. Hatta her gelen çok merak ediyordu. Benden dekorasyon istiyorlardı yani böyle. Yazıhane dekorlar yapalım falan diye falan. Oturma yerlerimiz, koltuklar falan hepsini ahşaptan yaptırdım. Özel çizdim ettim. Yani genellikle o renk hakim. Tabii başka açık renkler de var ama yeşilin hakimiyetini hissediyorsunuz yani.
1: Peki hocam, Medine'nin en kıymetli camilerinde Mescid-i Nebevi dahil olmak üzere başta hizmetiniz var. Bu nasıl başladı?
2: O şöyle başladı. Ben böyle tabii isim yaptık orada. Bir de maneviyatta bir kaide vardır. Şöyledir o da. O benimdir diyenin değil, o senindir denilenindir. Maneviyatta da böyle büyük mürşid-i kamiller birbirinin yerine geçerken kalktı o vefat etti ben geçeyim diye kendi kendine geçemez. Manevi bir emir gelmedikçe geçemez. Geçerse o zaman o tüp zaten çok şey var. O iş...
1: Problemli.
2: Efendim? Yani aslında uygun değil demektir o yani. Olmaz, kopya olur yani. O benimdir diyenin değil, o sendir denilendir. İlk başta da bize böyle tanınmış olduk orada yaptığımız işlerle. Herkes yani bizden herkes iş istemeye başladı. Tekiz yetiştiremiyoruz. Gerçi Türkiye'den de arkadaş olarak, yardımcı olarak bana talebeler, mimarlar getirdim ben. Ondan sonra burada Mescid-i Kuba başlamış oldu. Mescid-i Kuba başladıktan sonra Mescid-i Kuba'nın yapısı kagirdi. Kagir yani eski bizim Süleymaniye Sultanahmet tarzı yapı düşünün.
1: Belki Umre'ye gitmemiş seyircilerimiz bilemeyebilir. Küba Mescidi'nin hangi mescid olduğunu bize söyler misiniz?
2: Kuba Mescidi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'yi teşrif ettikten sonra ilk yaptığı mescittir. Yani ilk mescid, Mescid-i Kuba'dır. Küba değil de Kuba'dır.
1: Kuba.
2: Küba ülke biliyorsunuz.
1: Evet pardon. Kuba.
2: Ondan sonra şimdi o mescid de sırtında mübarek taş taşımış etmiş. Bizim için büyük şeref, orayı teklif ettiler. Ve ilk buluşmamız o şirketin sahibiyle Bin Laden şirketiydi. Harem-i Şerif'te Eshab-ı Sofe derler. Mezi Mahfeli'nin ne benzer bir yükselti vardır orada. Sofe Eshabı'dır yani. O sahabelerin bulunduğu yerdir o. Orada bu konuşmayı yaptık. Enteresan. Ondan sonra evine davet ettiler bizi. Projeyi açtılar, gösterdiler, ettiler. Ondan sonra Allah'ın izniyle orada o şekilde başlamış olduk. Fakat o bir ilk konuşmaydı. Net değildi. Ondan sonra ben orada benim iç mimari atölyem de vardı. Ahşap, demir ve alüminyum üzerine. Yaptığım villaların bir de içini döşeyerek yapıyordum. O benim yazıhaneyi falan da gördükleri için herkese. O şekilde daha istifadeli oluyordu. Ben Türkiye'deyken resmi teklif geldi bu sefer bana. Benle konuştuktan sonra Türkiye'ye gitmiştim ben. Yani kalıyorum oradan, malzemeler alıp geliyorum. Alüminyum, Feniş alüminyum vardı oradan alıyorum. Ne bileyim şimdi kapandı galiba. İsmi vermekte mahsur yok galiba. Ondan sonra işte değişik ahbapların bu ağaç sanayileri vardı. Onlardan böyle kaplamalar, plakalar, bir şeyler Playbook'ta alıp getiriyorduk. Netice-i kelam, babamı da arıyorlar. O da diyorlar ki işte, hatta babama da teklif ediyorlar. O diyor ki bizim Mahmut bu işte erbap yani. O yetiştirdik biz onu. Yaşı da müsait genç. Bu işin başına o geçerde bir iznah diyorlar en alasını yapar. Ondan sonra babam da telefon açtı bana. Oğlum babacığım dedim bu söz verdiğim işler var ne olacak? O söz verdiğin işleri bir anda gel bitir. Ve yeni sakın kesin iş alma. Çünkü efendimin sırtına taş taşımış. Böyle bir yani Rabbimin bu lütfu büyük bir şeref yani. Tabii baba onun farkındayım. Nasıl yapalım dedi. Senden danışıyorum dedim. Böyle yapalım. Peki başına dedik. Kalktık geldik. O işleri bitirdik. Yeni iş almadım. Bir de orada malzeme getireceğim. Onları da durdurdum. Mescid-i Kuba'nın başına geçtik ilk başta. Yani ilk başta bizim orada başlangıcımız Mescid-i Kuba ile oldu. Rabbim
1: yani aslında iyi. Şey aynı yolu yani neredeyse sünneti izlemiş gibi olmuş değil
2: mi? İlk mescidi sanki. Oldu.
1: Evet.
2: Evet bravo iyi düşündünüz. Yani öyle oldu çok şükür elhamdülillah. Rabbim de muvaffak etti. Gece gündüz çalıştık. Günde 2 saat uyuduğum çok gece oldu benim. Çünkü shift derler yani 8 saat yerine göre çalışıyor ama başlarında ben olmazsa olmaz çünkü o işi bilen doğrusu kimse yok. Bizden başka kimse yok. Ne mühendis var ne kalfa var ne bir şey var. Yani o kagir yapıyı bilmek öyle kolay iş değil. Ben tecrübem saraylardan var, babamdan dolayı var, var da var. Dolayısıyla o şekilde olduğu için eve gidip bir işte duş yapıp bir 2 saat biraz dinlenip tekrar geliyorduk. Yazıhanede de bir yatacağım. Böyle ufak bir sedir gibi bir şey vardı. Çok yorulursam orada az bir şey yatıyordum işte yarım saat falan. Tekrar kalkıp tekrar işin başına geçiyorum falan. Bu şekilde elhamdülillah yani Kuba'yı çok tahmin edilenden çok kısa zamanda bitirdik. O da Allah'ın lütfu oldu. O şey gelirse onu anlatayım size. Resimler gelirse.
1: Şimdi birazdan koyacağız resimleri. Evet. Sonra Kıbleteyn iki yönlü
2: kıble. Kıbleteyn Camii'de ondan sonra yine tabii çalışan arkadaşlar vardı ama biz perde arkası bütün sistemi götüren, idare eden bizdik orada. Neticede çünkü o işi bilen biziz yani. Orada da Kıbleteyn'de malum Efendimiz Miraç'a yeni geçti Miraç kandilimiz. Miraç'a çıktığı zaman Kudüs-ü Şerif oluyor kıble. Orada bir ikin namazı kılarken de Efendimiz'e Estağfirullah kad nara tekallube veşeke fissema felen velliyenneke kıbleten terdaha fevelle veşeke şatral mescidil haram. Bu ayet-i kerime nazil oluyor namazın içinde. Kad nara tekallube veşeke fissema diyor Rabbim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıbleyi senin gönlünün istediği tarafa çevirdi ki

0: diyor. Felenüvelliyenneke kıbleten terdaha da o var. Gönlünün terdaha razı olmak demek. Rıdadan geliyor terda. Gönlünün razı olduğu yere çevirdik. Bundan sonra diyor mahşere kadar kıble mescidi haramdır. Bitti. Daha değişme yok. O arada da 157 derece açı farkı var. Enteresandır. 157 derece. Şimdi zaman zaman milletin aklına şu geliyor. Diyorlar ki acaba Efendimiz yani imamette diyelim ki böyle duruyor la teşbih. Burada da cemaat duruyor. E kıble burası oldu şimdi. Burası öyle bir derece ki şurası 157 derece. E şuradan 157 derece. Efendimiz diyorlar sağdan buradan 203 derece. 157-180 derece ya düz açı. 203 derece burada 157 derece. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavaf istikametine dönerek bu safın en arkadaki safın önüne geçiyor. Herkes de olduğu yerde tavaf istikametine geri dönüyor. Burada devam ediyorlar namazın içinde. Çok enteresan. Yani selam verdikten sonra bir emir gelmiyor. Namazın içinde geliyor bakın.
1: Namazın içinde ve Efendimiz'i onlar da...
0: Demin çay karıştırırken dikkat etseniz baktın belki dikkat ettiniz. Ben çayı tavaf istikametine karıştırırım. Dedem öyle yapardı. Çayın içindeki kaşığı tavaf istikametine karıştırırdım. Bu bir kanun mu? Değil ama tavaf istikametinde bir hikmet var. Mevlevi ayinde de tavaf istikametinde böyle dönerler. Sahil açıktır dua makamı solel aşağıyı gösterir yani secde makamını. Ve bu şekilde dönülür hep. Onda bir hikmet var. Yani kendi kendime uydurduğum bir şey değil benim. Dolayısıyla ona bir hikmet varsa ben de o şekilde yapıyorum. En azından taklitler yeri geldikten sonra tahkike ulaşır. Biz de taklit ediyoruz bir şey bildiğimizden değil. Ama gönlümüz onu istiyor, imanımız onu gösteriyor yani.
1: Sonra Mescid-i Mikati.
0: Mescid-i Mikat'ta bu hacıların umreye giderken ihram giydikleri, gerçi otelde de ihram giyilebilir. Yani Zülhüleyfe deniyor böyle isimle. 40 bin metrekaredir o cami. Aşağı yukarı 4 bin kişi çalışmıştır yanımızda. Yani çok muazzam büyük bir cami. 960 tane tuvalet ve şeyi var, duşu var.
1: 960.
0: Evet muazzam yani. Çünkü Hacı Hürra geliyor otobüslerle inip. Tuvalet bulmakta zorlanıyorlar yani. O var. Bir de 64 adet aile kabinlerimiz var. Ne demek o? 64 adet. Anne, baba, diyelim ki çocuklar var. Biri 5 yaşında, biri 12 yaşında. Bu o çocuklar erkek olan erkek tuvaletine gitsin. Kız tuvaletine darbalanırlar. Kaybolurlar ya Allah korusun yani. Anne baba oraya gelip gösteriyor işte bunlar bizim ailemiz. Anahtar veriyor adam içeri açıyor. Onun başına bekçiler var. İçeride bütün abdestini alıyor. İhramı giyiyor şey yapıyor. Hazırlanıp çıkıyor. Anahtar da çıkarken zaten teslim ediyorlar şeye.
1: Peygamber Efendimiz de ihrama orada girmiş değil mi?
0: Genellikle öyle. Fakat otelde de girilebilir. Problem yok yani zor olmasın diye. Otelde ihrama girip duşunuzu yapıp gusül abdesti alıp girebilirsiniz. Otelden de çıkıp orada eğer vaktiniz varsa iki rekat namaz kılarsınız usulen. Veya kılmazsınız devam edersiniz. Şart değil yani.
1: Peygamber Efendimiz'e...
0: Ama oradan evvel niyet etmek lazım.
1: Yağmur duasına çıktığı bir cami. Mescidi Gamame. Öyle mi?
0: Yağmur duasına çıktığı cami değil de şöyle yağmurla alakası şu var Gamame'nin. Evet. Gamame vela guyum bulut demek. Şimdi mescidi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha bir orada mescit yokmuş Efendimiz Medine'ye teşrifinden evvel. Efendimiz Mekke mükerremeden Medine-i Münevvere'ye teşrif ederken yolda tabii güneş öyle kalkıp da bir günde gelme mümkün değil yani kaç gün sürüyor. Gelirken güneşlere yürüdüğü için bir bulut bunun üzerinde devamlı takip ediyor bulut. Bulut guyum demek veya gamam demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o devenin üstüne artık biraz daha istirahat edecekler yahut namaz kılacaklarsa yanından da tabii o ibriklere bir şeylerde sular var. Ondan abdest alacaklar. Veyahut yerine gelirse su da biterse teyemmüm edecekler yani kumda. O bulut bunların üstüne takip ediyor. Onlar durursa bulut da duruyor. Hatta bir papaz görüyor orada. Kitaplarda vardır bu. Diyor ki bu ahir zaman nebisi kesin. Niye efendim diyorlar. Diyor ki bak bu iki kişi yürüyor. Yürüdükçe bulut da yürüyor. Onlar durunca bulut da duruyor diyor. Bu kesin ahir zaman nebisi haberiniz olsun diyor. Ya da enteresan veya da bu bir papaza böyle bir cümle söylemekte nasip oluyor. Efendimiz geliyor o Mescid-i Gamame altı kubbeli bir camidir. Bizim Kasımpaşa'da bir camimiz var. Pertelpaşa Camii ona benzer çok yani. Ondan sonra bizimkiler de ona takliden yapmışlar herhalde o camiyi. Ondan sonra bunun restorasyonunu yaptık biz.

0: Yani yıkmadık, aynen restorasyon yaptık, sağlamlaştırdık.
1: Küçük o caminin. Mi?
0: Efendim?
1: Küçük mü?
0: Çok küçük değil. Yani diğer camiler, belki mesela Seyyidina Ömer Radıyallahu Efendimiz'in mescidi var. Onu tamamen yıkmaya niyetlendik. Fakat sonra baktık ki restore edersek yapılabiliyor. Onu restore ettik. Hazreti Ali Efendimiz'in mescidi var. Yıkmak mecburiyetine kaldık. Çünkü 1,5 saf var yani. Hanımların doğru düz yeri yok. Ben orayı 5 safa çıkarttım. Onu 5 saf gibi yaptık. Projeyi çizdim ben. O projeye göre yaptık. Şu anda o 5 saflık hizmet görüyor yani. Hazreti Ali Efendimiz'in camii. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz camiinde kıble inhirafı vardı biraz şey. Onu düzelttik. Onu da restore ettik. Yani bir kısmını restore ettik. Bir kısmının projesini yeniden yaptık. Mesela Cuma Camii. O da bizim yeniden projesini çizip yaptığımız camilerden bir tanesi. Çok küçüktü böyle. 25 metrekare civarında bir şeydi. 24-25 metrekare. Şimdi Cuma Camii. Ilk
1: küçük
0: Cuma...
1: bir salon kadar.
0: Efendim?
1: Bir evde küçük bir salon kadar.
0: Tabii öyle bir salon kadar ufacık bir şey. Ondan sonra halbuki arsa çok büyük yani, muazzam. Arsada orada işte bir meşhur tanımış bir ailenin ismini vermeyeyim. O narın arsası. Onun o adam vermeye niyetli yani, arsaya biraz büyük verecek bize. Fakat çocuklar verdirmiyor miras yüzünden falan filan bir şeydi. Adam yaşlı. Ben de başka bir taktik uyguladım. Mescidileri ziyarete şey gelmişti. Harimşehir yaptığımız camileri görmeye, etmeye. Kral Fahd gelmişti rahmetli. Çok hakikaten düzgün, dürüst bir insandı. Çok iyi bir insandı. Bize de çok şeyliydi. Efendim dedim, bu mescidi Cuma'yı inşallah duanız bereketiyle inşallah yapma niyetindeyiz. Yalnız dedim, arsamız arkada çok büyük olmasına rağmen arsayı bir türlü
1: vermiyorlar.
0: Yani vermiyorlar demedim de onu şikayet gibi olacak. Arsayı tabii büyük yapmamız lazım dedim. Çünkü yaptığımızda değilsin. Çünkü millet Cuma Camii diye herkes ziyarete geliyor buraya. Zeki insan, anında anladı rahmetli. Camiyi ben yapıyorum dedi. Cebinden. Camiyi ben yapıyorum deyince itiraz edecek kimse var mı dünyada? Hiç, sıfır oldu. Kocaman Mescid-i Cuma Camii'ni yaptık. Burada da onun resmi var, şimdi çıkacak.
1: Şimdi camiler üzerinden de anlatasınız istiyorum görüntülerden, ama son olarak Mescid-i Nebevi dersek neler anlatırsınız?
0: Mescid-i Nebevi dedi, Rabbim lütfetti. Elhamdülillah hizmet gerekti. Zaman hizmet ettik. Yukarıki Kubbe-i Hadra var ya, onu bir defasında rahmetli babam Ömer Kirazoğlu ile birlikte fakir boyadım. Boyacı gibi olarak yani.
1: Yeşili.
0: Yeşili. Üstümüz başımız hatta o şeyler bulaştı. Onları da atmadık.
1: Tabii.
0: Kubbe-i Hadra'nın hatırası olsun diye. Babacımın da o parçası vardı uzun. O ondan sonra tabii yanımızda o işi bilen boyacı da vardı bize. Sırlarını öğreterek işte şu kadar tiner konacak. Sellozik tiner, sentetik tiner bir şey. Neyse gibi. Hepsini zaten bildiğimiz şeyler ama yine de bir erbabından öğrenmekte fayda var. Çünkü tecrübe başka bir şey.
1: Ne kadar zamanda boyayabildiniz?
0: Epeyce gibi, kaç gün geçti yani. Hemen kolay değil. Ona iskele gibi bir şeyler yapıldı. Biz çıktık, babamla bizim boyamız o. Şu andaki gözüken.
1: Halen.
0: Hala öyle, daha bozulmadı renk.
1: Maşallah.
0: Çok şükür.
1: Sonra aynı zamanda bugün de Mescid-i Nebevi ile irtibatınız sürüyor.
0: Var tabii, elhamdülillah birçok şeyde danışmanım, baş danışman. Yani özel bir şey olduğu zaman mutlaka danışıyor ediyorlar. O mesela Abdullah Zühtü rahmetullahi aleyhin yazıları var kıble duvarında komple. Ondan sonra başka arkadaki hatlar var. Hasan Çelebi hocamızın var. Ali Hüsseboğlu kardeşimiz var. Babamın talebesidir o. Onun da yazıları var Harem-i Şerif'te. Pakistan'da başka hattatlarım var yazıları. Anam kime nasipse orada hizmet ediyor. Bu iş bir acayip iş. O yüzden diyorum ben mesela, şunu demeyin. Ben Harem-i Şerif'in mesela ne iş yapıyorsun? Harem-i Şerif'in temizliğine çalışıyorum demeyin. Tövbe istiğfar edin. Harem-i Şerif'i sen temizleyemezsin diyorum. Harem-i Şerif seni temizler. Harem-i Şerif'te hizmetkarım da en büyük şeref bu. Daha evvel derlerdi ki mesela bizim sultanlarımız onu demiş. Hadimül Haremeni Şerifen demişler. Ben bunu orada krallarla da konuştum. Dedim ki bizim krallarımız, padişahlarımız Hadimül Haremeni Şerifler demişler. En büyük şeref onların için o. Harem-i Şerif'in hizmetkarı. Burada halbuki tabii ki kötü niyette değil ama sizde Hakimül Haremeni Şerifin yazıyor dedim. Sizin cümlelerin başında. Hakimül Harameyni Şerifin, Harem-i Şerif'in hakimi. Hakim kimse olamaz dedim yani. Hadimül Harameyni Şerif'in demek. Şu anda çok şükür o da Rabbim lütfoldu bize. Yani isim vermiyorum artık. Orada şu anda Hadimül Harameyni Şerif'in tabiri geçiyor. Harem-i Şerif'in hizmetkarı.
1: Onlar da çok şükür kabul ettiler, anladılar.
0: Kabul etti ve geçiyor. Radyolarda, haberlerde, televizyonda izleyin. Hadimül Harameyni Şerif'in geçiyor. Aynı Osmanlı Yavuz Sultan Selim'in

0: rahmetli yaptığı gibi. Hadimül Harameyn-i Şerifin, Harem-i Şerif'in hizmetçisi. Bundan büyük şeref mi olur abi? Yani temizleme ne demek, hakim ne demek, yok öyle bir şey.
1: Peki Mescid-i Nebevi'nin şeyi işte, efendim? Güneş gelince açılan

0: Fakat çok zor bir malzeme, kalite malzeme. Şemsiye gibi böyle açıldığı için düşen yağmur bu içinden gidiyor, aşağılardan tesisata bağlanmış oluyor yani. Kolay değil o rüzgarda bunun bu şekilde açılması. Böyle açıldığı zaman bütün her taraf gölgelik oluyor. Yağmurdan yaşlandı, korunuyorsun güneşten özellikle. Orada güneş çok şey. Çünkü bazen ben şahidim, 2 sene bir damla yağmur düşmediği zaman olmuştur. Bir damla. Bazen de bir yağmur gelir, sel götürür.
1: Peki o bir damla yağmur düşmediğinde Zemzem yine...
0: Zemzem'de bir problem yok.
1: Evet, yani ne olursa
0: ama
1: olsun...
0: Ama Zemzem'de de yine benim tahminim, mutlaka şu anda su karıştırıyorlar gibi geliyor bana. Tahminim diyorum. Zemzem kuyusuna da indim kaç kere. Biliyorum o Zemzem'in tadını da biliyorum, şeyini biliyorum. Tabii seneler geçti aradan ama yani adamlar da belki kendine göre haklı. Çünkü Zemzem de öyle bir şey ki suyu başka bir suyu kabul etmiyor. Hatırınız olsun bir yerde Zemzem gelirse size. İçinde Zemzem veya normal su karışık olabilir. Bir şişenin içine kapatın. Öyle iyice karıştırın öyle için. O zaman Zemzem mutlaka içmiş oluyorsunuz yani.
1: Zemzem illa ona baskın gelir.
0: Yani karışık
1: onu zemzemleştirir.
0: Ama siz karıştırmanı içerseniz, diyelim ki Zemzem alta çöktü. Sizin içiniz su, üstte sadece su içersiniz.
1: Yani zemzemleştiriyor Zemzem.
0: Zemzem zemzemleştiriyor. Bravo, ne güzel söylediniz.
1: Estağfurullah. Mescid-i Nebevi'nin kapısından girdik. Mermerleri var üstünde. Yürüyoruz.
0: Evet.
1: Kepenkleri var. Mermerlerle ilgili...
0: Mescid-i Nebevi'de değil de Mescid-i Kabe'de var. Orada hizmetimiz bizim. Mescid-i Kabe'de tavaf alanına methaf derler. Methaftır tavaf alanı. Buradaki yani daha evvel granitti. Ayak cayır cayır yanıyor. Beyaz mermer döşesen de olmuyor. Yani sıcağı çekiyor çünkü. Yani bir normalde şöyle bir yerde namaz kılamazsınız. Elinizde dizinizde yanar, ayağınızda yanar yani. Yani illa kalın seccare sermek gerekiyor. Bir de tavaf olayı var. Komple tur açacaksınız yanına yak. Nasıl olacak bu iş? Orada bu bizim Asos'ta, Çanakkale'de Asos diye bir yer var. Belki bilirsiniz. Hı hı. Ondan sonra bir de Yunanistan mermer var. Aşağı yukarı adalarda ve aynı yerde. Kristal mermer derler buna. Bu ısıyı çekmez. Şimdi şuradaki çizgiden bu tarafı diyelim ki granit veyahut başka bir beyaz mermer. Yani mesela bizim işte Marmara mermeri, ne bileyim Kemalpaşa mermeri gibi mermer düşünün bembeyaz. Burada da bu kristal mermer. Bu kristal mermer elleyin çok latif bir ılıktır. Bunu elleyin elinizi böyle yaparsınız. Güneşteyken. Yani yanar eliniz yani. Şimdi dolayısıyla oradan çok şükür onu getirdik ettik. Araya şeyler girdi. Bu rahmetli Kemal İsmail vardı. Harim-i Şerif'in o dediğiniz kubbeler falan dizayn eden ve Harim-i Şerif'in yeni daha evvel bizden evvel genişlemesini yapan kişi. Onun da çok emeği oldu rahmetli. Ondan sonra bizim de orada çok şeyimiz oldu. Perde arkasından böyle. O mermerleri tamamen tavaf methaf kısmına döşendi. Şimdi son derece rahatlıkla tavaf edin. Daha enteresan onların altına bir de bakır levha döşettirdik biz. Niye? Ayak sürtünmeden dolayı elektrik kapar vücut ve yorulursunuz. Halbuki şimdi bakır levha döşendiği için elektrik akımını o kesmiş oluyor. Siz orada rahat rahat dönüyorsunuz, bir tavaf yapıyorsunuz, hiç de yorulmuyorsunuz. Şu anda tavaf diyorlar bazen 1 saate yaklaşıyor. Kalabalıktan.
1: Evet.
0: 1 saat tavaf etmek kolay mı herkese? O zor. Yani oradaki hatıramız da bu da enteresandır oradaki o hizmetimizde. Çok şükür.
1: Mescid-i Nebevi'den başka aktaracağınız not var mı?
0: Ne desek az söylemiş
1: hatırat
0: oluruz. Yani hatıra işte çok şükür Rabbim orada hizmet lütfetti, nasip etti. Mescid-i Nebevi'nde içlerine girmeyi kaç kere nasip etti. Haddini bilmiyorum, adedini. Kabe-i Muazzaman'da içine kaç kere girdik. O da büyük bir nimet. Her tarafa namaz kıldık. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin namaz kıldığı yer var. Mermerle belli o içinde, Kabe'nin içinde.
1: İçinde.
0: İçinde evet. Onda da kıldık. Her yere namaz kılmak bambaşka bir zevk. Hiç alışmadığınız bir şey garip geliyor. Kıble buraya nereye dönüyorsun? Orada da kıble, burada kıble. İçindesin çünkü o noktanın. Bunun zıttı olan noktada büyük okyanusta, o Endonezya'nın falan filan dışında koca bir okyanusta bir denizin içinde bir nokta. Rabbim öyle demek ki murad etmiş. Denizin içinde oluyor ki kimse orada namaz kılamıyor. Yani bir motorla kayıkla koordinatlarını iyice hesaplayarak giderseniz o motorun içinde de kayıkta olmazsa bir koca bir deniz motoru lazım yahut gemi lazım. Onun içinde her yere kalabilirsiniz namaz. Onu da kim bulacak, kim edecek?
1: Bir tane daha yer var yani.
0: Bir nokta var orada yani. O noktaya nasıl olacaksınız? Zor. Bulunmaz değil, bulun şu anda teknoloji.
1: Evet.
0: Ama kimsenin şeyinde değil yani. merak etmiyor kimse, öyle bir şey yapmıyor bizim gibi. Nereden başlayayım, buradan başlayayım?
1: Başlasın, siz dur deyince...

0: Bir gün dururlar. Valilik Mescidi, bu Harem-i Şerif.
1: Evet.
0: Demek ki
1: şu Yeşil Kubbe sizin
0: evet,
1: babanızla
0: işte,
1: birlikte.
0: Ya o işte. Ben de orada duruyorum işte elhamdülillah şükrederek.
1: Evet. Devam edebiliriz.
0: Tabii edebiliriz. Bu da Rebiye bin Malik Camii. Demek ki kapısında durduğum caminin yandan görünüşü. Tamamen tuğladır bu. Bakın sıva yok, boya yok. En ufak hata kabul etmez. Çok zor bir mimaridir ama Rabbim lütfetti, nasip etti, yaptık elhamdülillah.
1: Evet.
0: Sahabe-i Kiram Efendimiz'in birinin ismi.
1: Rebiye
0: bin Malik, evet. Bu camide Konya Seydişehir Camii. Hı hı. Orada yaptık, bitirdik bunu. Konya'da bu. Bu cami şu andaki kralın oğlunun camii. Emir Sultan Bin Selman'ın camii.
1: Çok güzel bir cami.
0: Bu da çok enteresan, köbük bir camidir. Ve yine dışında içinde sıva yoktur, boya yoktur. Boya şöyle var, koruyucu boya var. Mat ve şeffaf görünmez. Yani boya olduğunu göremezsiniz. Yağmurdan, yaştan, tuğlanın emmesine mani olmak içindir. Bu da yaptığımız bir cami. Çok şükür bu da Rabbim lütfetti. Bundan ödül aldık bayağı. Çok şey yaptılar bize. Yani teşekkür ettiler, davet ettiler. Şeyler oldu bir sürü. Zor bir camidir yapması. Ama Rabbim lütfetti, nasip etti elhamdülillah. Bu İstanbul'da yaptığım bir cami. Onun kubbelerinin arasında bulunuyorum. Şeyde bu Büyük Çamca Camii'ne yakın, daha aşağı bölümde bir yerde, Nuri Topbaş Camii.
1: Biraz daha hızlı geçelim arkadaşlar çünkü çok görüntü var, sonra hocamız dur
0: bu,
1: deyince duralım.
0: Cidde'de yaptığım camilerden bir tanesinin o kubbelerin üstünde.
1: Cidde'de.
0: Evet, Cidde'de bu da.
1: Bu kubbelerin içi mi?
0: Kubbelerin içi, evet, şu anda daha kubbeyi yapmamışım, kemerler var. Ama oralarda benim mutlaka bulunmam gerekiyor ki.
1: Meğer kubbenin içinde ne kadar çok şey varmış.
0: Ya çok neler var, evet. Ondan sonra hepsi ama alınıyor ahşaplar. Benim ayak bastığım ahşaplar kalmıyor. Hepsini alıyor.
1: Tekrar başa döndük. Evet.
0: Başka,
1: diğerini koyabilir miyiz arkadaşlar?
0: Bunu söyledim ben bunu. Rebiye bin Malik Camii'yi demin gösterdik. Bu Mescid-i İmam el-Bukhari, İmam Bukhari Hazretleri var ya, onun ismi konulmuş cami. Bu da Medine Harem-i Şerif'e yakın bir camidir. Ben beyaz yaptım bunu. İçi yalnız kırmızı tuğladır. Bu da kagir yapıldı. Bunlar çok zor camiler yani yapışı.
1: Evet, devam ediyorum.
0: Devam ettik. Bu İskandinav'da yaptığım bir cami.
1: Öyle mi? Hangi evet. Şehirde? Ülkede?
0: İsveç'e yakın. Skövde diye bir yer. Bu Medine-i Münevvere'de yine bu caminin minaresinin detayına bakın. Görüyor musunuz? Ne kadar zor o iş. Yani hiçbir tuğla özel tuğla değil. Normal sıra standart tuğlayı keserek biçerek bu hale getirdik. Yani bu çok zor bir iş bu yani. Yani bir ciddi bir sanat. Bu Mescid-i Kuba işte burada esas ilk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırtında taş taşımış. O cami bu. Elhamdülillah burada 3 tane önemli nokta var. İstersen orada duralım bir.
1: O bir öncekinde duralım arkadaşlar.
0: Evet. Burada 3 tane önemli nokta var. Bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mihrabı var. O mihrabı kubbenin üstünde ben kubbeyi biraz oyarak hafif rengini farklı boyayarak bıraktım ki onun altında namaz kılınsın diye. Yani o yarın bir gün orayı boyarlarsa bilmem şey yaparlarsa, ama çukur yine duracaktır. Çukuru kapatması pek uygun olmaz. Başka türlü bulma özelliği de şu. Onun yanında minber var. Mihrabın yanında minber var ya. Minberin ayak ucundan 6 tane seccade mihraba doğru saydığı zaman namaz kılarsa tam yukarısına o nokta denk gelir. Yani demektir ki minberin ayak ucundan 6. sola doğru mihraba doğru saydığı noktadaki seccade Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı noktadır, mihrabıdır. Orada namaz kılmak büyük nasip. İnşallah Rabbim nasip eder. Kimin nasibi varsa diyeyim. Bir şey diyemiyorum.
1: Tam orada.
0: Kolay değil orası, evet. Ondan sonra burada şu karşıda bir ışık görüyorsunuz ya. Tam ortada karşıda ışık var.
1: Hani evet.
0: Avize var. O avizenin biraz bizim tarafımıza, bize doğru yaklaşın. 6 tane kubbe var orada büyük. 6 kubbenin tam ortası diyelim. Yani 6 kubbenin ortası nasıl düşünürsünüz? Bir kemer var demektir. 6 kubbe. 3 önde, 3 arkada var. 6 kubbenin tam ortasındaki yer üst ise ayeti vardır. O ayetin nazil olduğu noktadır. Yani o ayette şudur. Yani Mescid-i Kuba'ya kim gidip iki rekat umre niyetine namaz

0: Nasıl umre sevabı alır. Özellikle de yani işte çarşamba günü falan giderler yani şeye. Cumartesi çarşamba derler.
1: Çarşamba olmasının da bir hususiyet var mı?
0: Yok Efendimiz
1: Sünnetle
0: öyle
1: alakalı.
0: denk gelmiş işte herhalde. Cumartesi de Uhud'a giderler mübarek. Yani daha çok ama her zaman gidilebilir. Onda bir şey yok yani. Ondan sonra bir de bakın. Şimdi o büyük kemer var ya ortada gördüğünüz.
1: Evet.
0: Sağ tarafına gelin böyle sivri bir boşluk var.
1: Evet.
0: Gördünüz mü? Kemer değil, o büyük kemerden evvel ikisinin arasında bir boşluk var.
1: Evet.
0: O boşluğun olduğu yerde Mebreke Naka, devenin çöktüğü yer. Efendimiz kendi haline bakın deve çöksün demiş ya. Bir de deve burada çöküyor.
1: Böyle de bakabilirmişiz. Buyurun.
0: Daha iyi böyle bakarsak.
1: Evet.
0: Şu ahşap bir kapı var ya.
1: Evet.
0: O kapının olduğu yer devenin çöktüğü yer işte. Mebreke Naka ismi de Arapçası.
1: Sağdaki.
0: Sağdaki kahverengi kapı. En sağdaki değil şu. Hemen kemerin o kırmızı başörtülü amca oturuyor ya orada.
1: Hı.
0: Onun önündeki. Yani burada da çok emeğimiz var. Fakat burada tabii acayip bir şey. Bizim programımıza göre çok daha süratli bu cami bitti. Bunu daha evvel anlatmıştım.
1: Hep yardım aldığınız gözüküyor.
0: Burada işte bizim yaptığımız program
1: Öyle
0: olmuyor.
1: mi?
0: Fotoğraflar çekiyoruz bir sürü. Herkese de hatta fotoğraf makinesi alıp hediye ettim ben dağıttım. Formenlere, mühendislere. Minolta diye bir şeyimiz vardı. Ufak bir kibar bir kamera vardı böyle. Bu tip resimler rahatlar çeker yani. Ben de meraklıyım fotoğrafa zaten. Herkes çekiyor. Sabahleyin geliyoruz. 3 sıra yürümüş. 4 sıra yürümüş. Akıl erecek işte. Böyle şaşırdık kaldık.
1: Yaparken.
0: Yaparken sabah erken geldiğimiz zaman o şeye bakıyoruz biz bu nasıl yükseldi bu yani? Akıl erecek iş değil. Duvar yükseliyor.
1: Sizden başka çalışan
0: Bizden
1: yok.
0: başka da çalışan mümkün değil girmesi içeri. Yemenli çok böyle yaman kabiliyetli şeyler var. Bekçiler var. Onlara soruyoruz. Hocam diyor buradan kedi içeri giremez. Tamam da peki bu duvar yükseliyor.
1: Bir de usulüne uygun.
0: Usulüne uygun gayet güzel. Milimetrik yükseliyor. En ufak bir hata yok. Harçlar, tuğlalar hepsi böyle milimetrik. Her şey kemeri, tonozu. Olacak iş değil yani. Bu sefer çare kalmadı. Dedi ki biz burada gece yatmamız lazım. Ya harç makinesi yok. Vinç çalışmıyor. Tuğla çıkmıyor, taş çıkmıyor. Kim yapıyor bu işi? Görünmeyen bir şeyler yapıyor. Kim yapıyor bilmiyoruz ki. Neyse çıktık bir şey yakalayamıyoruz. Bir gün durduk ettik. Orada işte termoslar koyduk. Çay içiyoruz ne bileyim kahve. Bir iki börek çörek ufak tefek sabaha kadar. Aç duracağız ya işte kuru yemiş. Böyle konuşulur muhabbet ederken de bakıyoruz. Yani birbirimizi uyutmuyoruz güya. Bakıyoruz bir şey yok. Bakıyoruz. Biraz sonra bakıyorsun duvar yükselmiş. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Şaşırıp kalıyoruz. Bizim görerek yani görürken yükselmiyor. Çok enteresan. Biz görürken yükselmiyor, görmezken yükseliyor ama bir anda görüyoruz. 4 sıra yükselmiş. Çünkü çıktığımız zaman fotoğrafını çekiyoruz. Ne zaman yükselecek bakacağız. Yani şaştık kaldık böyle. Hani akıl baştan gider ya. Böyle kaldık. Ya Rabbi bu nasıl iş ya? Sonra işte birkaç gün böyle devam ettik biz. Bir gün bir amca geldi böyle yaşlı uzun boylu entarili. Kafada da bir sarık var.
1: Yine siz gece
0: Biz
1: bekliyorsunuz.
0: böyle bir günden değil yakalarız peşindeyiz habire güya. Yakalayalım diye bir şey yakalayalım. Yani bir
1: Ne
0: somut
1: iş?
0: bir şey olsun millet inanmaz.
1: Ne iş?
0: İnanmasa da can istese yapacak bir şey yok. Ortada ispat var. Gözümüzden görülüyor fotoğraflar var bizde. Tarihi var saati var fotoğrafın. Ertesi sabah, yani gece bırakıyoruz fotoğraf çekiyoruz sabah geliyoruz bir duvar yükselmiş. Dediğim gibi böyle bir maddi imkan yok oraya onu yükseltmek için yani. Neyse o geldi dedi ki böyle ah, dedik bu nasıl çıktı buraya tövbe estağfurullah yani akıl erecek iş değil yani. Çok tehlikeli oraya çıkmak yani inşaat bu. Zaten kenardan biz bir asansör yaptık ondan çıkılıyor. İskelelerden de böyle merdivenler var ama Tarzan gibi çıkarsın ama herkesin yapacağı iş değil. Adam yaşlı bir adam. Uzun boylu bayağı bayağı uzun.
1: Arap mı?
0: Arap belli sakal var burada. Ama hafif daha beyazımsı yüzü yani çok Arap gibi yüzü yok. Temiz beyaz. Selamun aleyküm dedi böyle sert bir sesle. Aleyküm selam dedik. Siz zannediyor musunuz ki dedi, tek başına siz yapıyorsunuz bu işleri dedi. Çalışan melekeleri görmüyor musunuz dedi böyle sert sesle bir de. Bismillah. Ulan melaike falan görmüyoruz. Ama ortada bir ispat görüyoruz duvar yürüyor. Bir dakika dedim sen nasıl geldin sen anlat ne oluyor falan demeye kalmadı. Amca yürüdü. Arkasının önünde böyle hızlı hızlı gidiyor. Arkasından ben yetişemedim. İndi aşağı bir merdivenden ve kayboldu. Adam yok ortada. Lan nereye gitti bilmem ne. Hocam yok. Buradan geçti mi geçmedi. Buradan
1: Sizin
0: geçmedi.
1: sorunun cevabı

0: Geldi.
1: Ama dedim sorunun cevabı alındı. Burada melekeler çalışıyor. Çünkü duvar yürürken de görmedik biz. Yani duvarın yürümüş halini yürümeden evvel görüyoruz. Yürüdükten sonra görüyoruz. Yürürken ama görme yok.
0: Arkanız dönüyorsunuz, duvar ilerlemiş.
1: O kadar ya, beraber konuşuyoruz sizden. Arkadaşlara muhabbet ederken öyle bakarken duvar yürü diyoruz. 4 sıra 5 sıra bir de nereye yürüyor bir anda?
0: Evet.
1: Böyle çıkıp kaplanmış. Öyle de biz erken bitirdik. Çok yani düşündüğümüz, hedeflediğimiz programdan çok çok erken, 3'te 1 zamanda bitirdik aşağı yukarı. Bu da akıl erecek işte, ama işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sırtında taş taşıyarak yaptığı cami böyle olur tabii ki.
0: Kuba.
1: Evet, eşit. Öyle o zaman diğerlerinde de yapmış o işi tabii de, esas Kuba'da başlamış. Orada tabii ki böyle şeyler olacağı normal geliyor. Bize garip gelmiyor ki. Ama inanmayan insana her şey garip. O ayrı konu.
0: Evet, devam ediyor muyuz arkadaşlar?
1: Onda şu var, şunu da söyleyeyim.
0: Ha, buyurun, pardon. Kuba Mescidi ile ilgili bir şey daha söylüyor.
1: Evet, şimdi burada bütün yaptığımız işlerde kagir yaparken ben betonarme kagir yaptım. Her bir metrede bir duvarın içine betonarme hatıl attım ben. Her bir metrede bir. Yani işi sağlama alayım diye. Yani çok sağlam bir sistem yaptık. İkincisi, bunların temelinde kazık temel kullandım ben. Üç türlü çünkü temel özelliği var. Bir, hurma ağaçlarının köklerinin olduğu bir tumar. Bir tanesi kil gibi bir değişik bir şey. Biraz cıvık, biraz kil. Yapışkan bir toprak. Öteki de kaya dediler baştan. Fakat limestone derler İngilizce. Kireç taşı. Kireç taşlarının altında mutlaka yuvalar çıkar, oyuklar çıkar, mağaralar çıkar. Geldiler hocam dediler, taşa vurduk. Alın numune kireç taşı. Yok dedim, devam edin. Hocam 8 metre gittik, 10 metre gittik, hala kaya. Hayır, devam edeceksin. Ben mağara arıyorum yani. Ondan sonra 10 metre sonra delik çıktım boş. Ben bu kadar kütleyi onun üstüne yükler miyim? Bu sefer kazık temelle niyet ettik orada, o kısımda da. Yani 3 farklı temel var Kuba'da da. Yani çok şükür Rabbim lütfetti, nasip etti.
0: Trendeki şeylerin sesi.
1: Bu da mesela mi? Bakın Adana'da Nuri Çomu Camii'dir.
0: Hangi sesler ağlattı sizi?
1: Efendim?
0: Treni.
1: Yani treni çekerken gıcır gıcır ses çıkıyor.
0: Yani o hacca çünkü kafileler
1: taşıyor. O seslerle geldi hacca gelirken, oraya giderken. Ciyak ciyak ediyor ya. Hı-hı. O sesler beni çok dokandı bana yani. Şimdi böyle buraya atılmış, ters durmuş, böyle duruyor, dik duruyor. Bunların hepsini düzelttik, ettik, tamir ettik. İp gibi dizdik. Şu anda gitseniz ip gibi dizildiğini göreceksiniz.
0: Yani Hicaz Demiryolu'nun üstündeki
1: evet,
0: trenler.
1: Evet, kısmen. Abdülhamit. Ama Hicaz Demiryolu'da tabii çoğu kalktı ortadan. Keşke yapılabilse de, hızlı tren yapılsa da millet Hicaz'a trenle gitsin.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. Bize siz de vakti ayırdınız. Allah razı olsun, dinlediniz bizi.
0: Estağfurullah.
1: Etmeden.
0: Biz istifade ettik. İnşallah seyircilerimiz de istifade edecek. İnşallah. Bu ülkede bu akşam çok değerli bir konuğumuz Mahmut Sami Kirazoğlu'yla. Onun hayatı üzerinden mimarlığı, Medine'yi, Mescid-i Nebevi'yi ve Medine'deki camileri konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

Karadeniz'in Sarp ve Engebeli dağları arasında yükselen, Çoruh Nehri'nin hırçın sularına direnen, dev bir mühendislik harikası olan Yusufeli Barajı ile tanışın. Doğanın, insanın ve zamanın kesiştiği bu başarı öyküsü, Türkiye'nin birinci, dünyanınsa beşinci en yüksek barajı olarak adını tarihe yazdırdı. Artvin'in dağlık coğrafyasına bir nakış gibi işlenen bu dev yapı, 275 metre yüksekliğiyle adeta gökyüzüne meydan okudu. Toplam 2.1 milyar metreküp su tutma kapasitesiyle Karadeniz'in gücünü elektriğe dönüştürdü ve yılda 1.8 milyar kilowatt saat elektrik üretti. Bu da yaklaşık 2.5 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir üretime denk geldi. Böylece baraj her yıl ülke ekonomisine yaklaşık 6 milyar lira katkı sağladı. Barajın bir diğer dikkat çeken özelliği de yeri oldu. Deniz seviyesinden yüksekliği, dar ve derin bir vadide yer alışı, inşaat sürecini daha zorlu ama bir o kadar da özel kıldı. Yusufeli sadece bir baraj değil, aynı zamanda dev bir dönüşümün de hikayesi oldu. Baraj yapılmadan önce ilçenin eski yerleşim alanı tamamen sular altında kalacağı için Yusufeli sıfırdan yeniden kuruldu ve yeni konutlar, yollar, kamu binaları yapıldı. Bu da Türkiye'nin en büyük yer değiştirme projelerinden biri olarak tarihe geçti. Her bir detayı zorlu coğrafi koşullara rağmen mühendislikteki kararlılığın bir göstergesi olan bu yapı, doğayla savaşmadan doğaya uyum sağlayarak inşa edildi. Böylece Yusufeli Barajı, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda kritik bir adım oldu ve Türkiye'nin gücünü, kararlılığını ve vizyonunu temsil ederek bir başarı öyküsü yazdı.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Romanlar sadece bir kurgu mudur, yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.

Renault'un elektrikli otomobil atağındaki en önemli modellerinden biri yeniden sahnede. 2022 yılında tanıtılan Megane E-Tech elektrikli, markanın tamamen yeni elektrikli platformu CMF EV üzerine geliştirilen ilk seri üretim modellerden biri olmuştu. Avrupa'da kısa sürede büyük ilgi gören model, Renault'un elektrikli dönüşümünün sembollerinden biri haline gelirken, birçok pazarda sınıfının en çok tercih edilen elektrikli hatchback modelleri arasında yer aldı. Şimdi ise Megane E-Tech elektrikli, tasarımından teknolojisine, bataryasından sürüş özelliklerine kadar kapsamlı bir yenileme ile karşımızda. Ve güzel haber şu, Renault Megane E-Tech elektrikli 2026 yılının son çeyreğinde Türkiye yollarına çıkacak. İlk dikkat çeken değişim ön tasarımda. Farların karakteristik yapısı korunurken ön tampon tamamen yenilenmiş. Kapalı ön panjur artık Renault'un yeni elmas desenli tasarım dilini taşıyor. Yeni gündüz farları ise otomobile çok daha modern, daha sportif ve daha premium bir görünüm kazandırıyor. Arka bölümdeki 3 boyutlu yeni stop grubu da tasarımı güçlendiren detaylardan biri. 4 metre 20 santimetrelik kompakt gövdesine rağmen uzun aks mesafesi sayesinde geniş yaşam alanı sunan Megane E-Tech elektrikli, gizli kapı kolları ve kupe formundaki tavan çizgisiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Model artık iki farklı karakterle sunuluyor. Tekno ve Esprit Alpine. Tekno versiyonu teknoloji odaklı donanımıyla öne çıkarken, Esprit Alpine daha sportif tasarım detayları, 20 inç jantları, elektrikli masaj fonksiyonu koltukları ve Harman Kardon ses sistemiyle premium sınıfa göz kırpıyor. İç mekanda kalite algısı da önemli ölçüde artırılmış. Yeni döşemeler, yeni dekor kaplamaları, kişiselleştirebilir ambiyans aydınlatması ve tamamen dijital kokpit. Sürücünün karşısında 12.3 inçlik dijital gösterge paneliyle 12 inçlik multimedya ekranını bir araya getiren OpenRLink sistemi bulunuyor. Google tabanlı çalışan bu sistem artık çok daha akıllı. Çünkü artık Google Gemini yapay zeka desteği de sunuyor. Sürücü doğal konuşma diliyle navigasyonu yönetebiliyor. Yakındaki şarj istasyonlarını bulabiliyor, klima ayarlarını değiştirebiliyor ve birçok işlemi ellerini direksiyondan çekmeden gerçekleştirebiliyor. Elektrikli otomobillerde en çok merak edilen konuysa elbette menzil. Renault bu konuda da önemli geliştirmeler yapmış. Yeni geliştirilen 67 kWh kapasiteli LFP batarya sayesinde Megane E-Tech elektrikli artık WLTP normuna göre 500 km'ye kadar menzil sunuyor. Üstelik bataryada cell-to-pack mimarisi tercih edilmiş. Bu teknoloji hem enerji yoğunluğunu artırıyor hem de bataryanın daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Şarj performansı da geliştirilmiş. DC hızlı şarj gücü artık 165 kW seviyesinde. Böylece batarya %15'ten %80 doluluğa yalnızca 24 dakikada ulaşabiliyor. Standart olarak sunulan 11 kW AC şarjın yanında 22 kW AC seçeneği de tercih edilebiliyor. Megane E-Tech elektriklinin dikkat çeken özelliklerinden biri de çift yönlü enerji aktarımı. Yani otomobil sadece enerji tüketmiyor. Gerektiğinde enerji de verebiliyor. V2L sistemi sayesinde kamp ekipmanlarından elektrikli bisikletlere kadar 3700 watt gücüne kadar birçok cihaz doğrudan otomobilin bataryasından çalıştırılabiliyor. Kaput altında ise 220 beygir güç ve 300 Nm tork üreten elektrikli motor görev yapıyor. Sıfırdan 100 km hıza 7.6 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise saatte 160 km.

Yeni Megane E-Tech elektrikli de, sürüş deneyimi de daha konforlu hale getirilmiş. Tek pedal sürüş sistemi sayesinde şehir içinde çoğu zaman fren pedalına ihtiyaç duyulmuyor. Gaz pedalından ayağınızı çektiğinizde otomobil kontrollü şekilde yavaşlıyor. Enerjisini geri kazanıyor ve tamamen durabiliyor. Direksiyon arkasındaki kulakçıklarla ayarlanabilen 4 farklı rejeneratif fren seviyesi ise sürücünün kullanım alışkanlığına göre ayarlanabiliyor. Güvenlik tarafında ise Renault yine oldukça iddialı. Araçta 30'dan fazla gelişmiş sürüş destek sistemi bulunuyor. Akıllı adaptif hız sabitleyici, acil durum fren desteği, şerit takip sistemi, sürücü dikkat uyarısı, güvenlik koçu ve sürüş güvenliğini analiz eden güvenlik puanı sistemi bunlardan sadece bazıları. Özetle yeni Renault Megane E-Tech elektrikli, yenilenen

Denen tasarımı, 500 kilometreye ulaşan menzili, 24 dakikada hızlı şarj olabilen yeni bataryası, Google Gemini destekli akıllı dijital kokpiti, 220 beygirlik performansı ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle elektrikli C-Hatch sınıfında rekabeti yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Biz de bu iddialı modeli Türkiye'de satışa sunulduğunda ilk fırsatta test edip tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız.

0: Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Ferhat Alaca sormuş Kars'tan. Sardar Bey, arabayı her çalıştırdığımda start-stop sistemini manuel olarak kapatıyorum. Bu sistemin marş motoruna, aküye ya da motora uzun vadede bir zararı var mı? Tasarruf edelim derken masraf açar mı?
1: Şimdi motora bir zararı olmadığı kesin. Ama marş motorunun ve akünün ömrünü kısalttığı da diğer taraftan kesin. Fakat bu start-stop sistemleri araçlarda seri imalatta kullanılmaya başlandıktan sonra zaten buna uygun şekilde marş motorları daha geliştirildi. Hı hı. Yani marşın ömrü atıyorum 100 bin kere basmaksa bu 200 bin kere, 300 bin kere basmaya karşılayabilecek daha gelişmiş marş motorlarına dönüldü. Aynen akülerin de amperleri hı hı. yükseltildi. Ama bu soruya esas vereceğim cevap, yani Kars'ta çok büyük bir ihtimalle start-stop sistemini kullanabilirsiniz. Ama İstanbul trafiğinde yüzlerce defa durup kalkmada her seferinde motorun istop edip tekrar çalışması, istop edip tekrar çalışması çok doğru değil. Yani birazcık buna trafik koşullarıyla trafiğin ne kadar tıkalı olduğuna bakarak karar vermek lazım. Yani ben de gerçekten hani bir Bağla Caddesi'nde giderken, bir İstiklal Caddesi'nde giderken, bir Maslak'ta otomobil kullanırken ben de kapatmak ihtiyacını duyuyorum start stopu. Çünkü 5 metre gidiyorsunuz, tekrar duruyorsunuz. 3 metre gidiyorsunuz, tekrar duruyorsunuz. Belki Maslak'tan 4. Levent'e kadar 100 kere start stop sistemi tekrar çalışması gerekiyor. Ama yani Kars trafiğinde buna çok yapmaya gerek olmayabilir. Ama söylediğim gibi yani motora bir zarar vermez sistem kesinlikle. Hı hı. Marş motoru ve akü de bu koşullar düşünülerek yapılmıştır. Ama bu koşullar derken tabii İstanbul koşulları biliyorsun. Dünyadaki evet. standart koşulların çok dışında bir standart gerektiriyor.
0: Zaten Moskova ve İstanbul trafiği dünyanın en yoğun trafikleri olarak da defalarca açıklandı. Buna rağmen tabii ki start stoplarda sistemler gelişti. Şöyle bir şey var. 2-3 kere stop ettikten sonra aküde yeterli voltaj yoksa ve çok sık duruyorsa bunu araç algılıyor. Stop etmemeye başlıyor.
1: Bazı ama, araçlarda o sistem var. Evet.
0: Evet. Yeni araçlarda ama sonuçta ben de o çok stop et start böyle 2 santim gidiyorsun duruyorsun 3 santim gidiyorsun metre gittiğinde olmuyor bazen kaydırıyorsun ya. O da beni rahatsız ediyor. Ben de rahatsız ettiği için genellikle kapatıyorum. Çünkü çok yoğun start stop start stop hoşuma gitmiyor. Ama bu emisyonları düşürmek için ortaya çıkarılmış.
1: Özellikle şehir içinde, içinde.
0: Evet, yani bunun bir amacı
1: var. Motorlar mümkün olduğu kadar az çalışsın, hava o kadar az.
0: Evet.
1: Ya Murat, orada da şöyle bir denge var. Yani o da tam %100 bir çözüm değil. Çünkü sen de bunu bilirsin. Özellikle eski karbüratörlü benzinli evet. araçlarda falan. İlk çalışmada çok daha fazla hava kirleniyor. Çok daha fazla karbondioksit ve karbonmonoksit çıkıyor. Halbuki relantide çalışmaya devam ettiği takdirde o kadar fazla hava kirletmiyor. Hatırlıyorsun bu start stopla ilgili yıllar önce, herhalde 15-20 yıl önce birlikte bir film de çekmiştik.
0: Evet, evet. Evet, trafikte çektik.
1: Trafikte,
0: ölçüm
1: evet.
0: yaptık kaç evet, kere
1: ölçüm
0: oluyor
1: yaptık,
0: diye.
1: Evet, evet.
0: Yani çekmiştik. O şehirden şehire, hakikaten araçtan araca, dönemden döneme çok değişen bir şey. Bir de senin dediğin çok doğru. O daha yoğun bir patlama olduğu için orada daha fazla bir yakıt tüketiliyor. Daha
1: dizel mi, dizel mi benzinli olduğu da burada çok,
0: doğru, çok
1: şey.
0: Doğru.
1: Yani benzinli daha az bu etken. Dizelde yani daha fazla.
0: Çok sıkışık trafikte evet yapılabilir ama hani işte şehir arası yolda gidiyorsun. Ne bileyim 50-60 kilometrede bir tane kırmızı ışığa bir yere geliyorsun. O çok rahatsız etmez.
1: Ya ben

0: orta sıkışık diyorum. Çok sıkışıkta da kullanmamak lazım. Açıkta da kullanmamak lazım. Yani çok sıkışıkta kullandığınız zaman gerçekten sisteme, mekanizmaya zarar veriyor olabilirsiniz. Bu arada biz seninle o filmi çekeli herhalde net 15 yıl olmuştur. 15 yıl önce biz trafikte seninle kullanırken çok kötü diyorduk. Şimdi onun iki misli falan daha kötü herhalde.
1: Evet, evet, çok değişti vallahi. İşte dediğiniz gibi bunu ile göre bakmak lazım. Araca göre bakmak lazım. Ama gün sonunda bu tabii ki belli bir amaç üretilmiş bir sistem. Evet, bu haftaki sorumuz da bu şekildeydi. Haftaya yeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. İşin doğrusunu tamamladıktan sonra stüdyomuzda Salih Çiçek'le beraberiz. Yine bir veri analiz köşesinde bakalım bu hafta neler konuşacağız ki ana konumuz bu hafta elektrikli araçlar olsun. Elektrikli araçlarda sık sık gündeme geldi Salih. Yangınlar, elektrikli araç kullananlar aslında bunun o kadar abartılacak kadar çok olmadığını söylüyor. Elektrikli araç üreticileri de böyle söylüyor. Ama elektrikli araçlara karşı olanlar da ya bu araçlar yanıyor diyor. Bilmeyenler yanıyor mu, alayım mı, almayayım mı diyor. Sen ne diyorsun? Verilerinle bunu nasıl bize analiz edeceksin?
2: Çok güzel bir konu. Aslında çok heyecan verici de bir konu. Teknoloji çok yeni. Ama verilerle buna öngörü oluşturmak çok daha sağlıklı olacak. Öncelikle jeneriğimizi verelim. Elektrikli araçlar, içten yanmalı araçlara göre çok riskli değil. Şimdi bunun altını dolduralım. Bir kere işin kimyasını öğrenmemiz lazım. Kimyasından sonra detaylara bakabiliriz. Şimdi bu konuda verileri toplamak zor. 3 farklı veriyle geldim Murat. Bir tanesi Amerika'dan, Amerikan Ulusal Ulaşım Raporu. İkincisi Avrupa kıtasından Avrupa Elektrikli Araçlar Güvenlik Raporu. Üçüncüsü de global bir veri. Bağımsız bir ajanstan aldığım veriler. Rakamlar şunu söylüyor. Amerika'daki veriler 10.000'de 3 diyor. Yani ömürleri boyunca 10.000 elektrikli aracın 3'ünde yangın türü bir kaza oluştuğunu söylüyor. Avrupa verileri 10.000'de 2'yi işaret ediyor. Global veriler ise 10.000'de 1 işaret ediyor. Türkiye'de yaklaşık 450.000 civarında elektrikli araç olduğunu düşünürsek, ömürleri boyunca 10.000'de 2'den alacak olursak rakamı, ömürleri boyunca yaklaşık 100-120 aracın bir riskini söyleyebiliriz. Şimdi akılda şu soru geliyor tabii ki. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Konuştuğumuz son işte 8-10 senelik elektrikli araç teknolojileri, yazılımları, malzemeleri bunlarla. Tabii önümüzdeki dönem için yeni teknolojiler bu rakam çok daha aşağı geleceği net.
1: Peki aslında burada biraz da yangınların sebeplerine bakmak gerekmiyor mu? Yani evet yangın var deniyor ama neden çıktı? Elektrikli araç olduğu için mi çıktı? Yoksa kullanıcı bunu nasıl kullanacağını bilmediği için mi çıktı? Şöyle bir örnek vermek istiyorum seni de rahatlatmak için. Örneğin evimizde su ısıtıcılar kullanıyoruz. Onların da bir yangın çıkarma, işte kontak yapma riski var. Eğer biz doğru priz kullanmazsak, doğru akım yoksa, işte ıslak zeminde kullanıyorsak, suyla temas ettiriyorsak ölümcül olabiliyor. Dolayısıyla otomobillerde de biz çok aşina olduğumuzu veya altyapılarımızın her zaman doğru olduğunu söylemek mümkün değil diye düşünüyorum. Sen ne diyeceksin bu konuda?
2: Çok doğru. Çünkü sadece motor sisteminin değiştiği bir yapı değil elektrikli araçlar. Tüm yapının değiştiği bir teknoloji. Yani bildiğimiz 100 yıllık otomotiv dünyasının dışına çıkıyoruz. Mimarisiyle, malzemesiyle, yapısıyla. Kullanıcının da buna adapte olması gerekiyor. Üreticinin bu noktada sorumlu olması gerekiyor. Yani bir zanaatkar mantığıyla üretimini yapması gerekiyor. Kullanıcının da bilinçli olması gerekiyor. Akılda şu sorular oluyor genelde. Araçlar nerede yanıyor? Yine verilerden bahsedeyim ben. Araçların yaklaşık %33'ü seyir halindeyken yangın olayı raporlanmış. Yaklaşık %30'u açık otoparklarda yanmış. Yaklaşık %25'i de kapalı otoparklarda. Hep akılda şu soru var. Şarj ederken araçlar yanıyor mu? Çok riskli mi? Değil. Yangınların yaklaşık %83'ü şarj ederken değil, dışarıki ortamlarda gerçekleşmiş. Çünkü şarj teknoloji de inanılmaz derecede hızlı büyüdü. Kontroller, denetimler, bunun içerisinde teknolojik gelişmeler, şarj aslında elektrikli araç için bir riskli bir nokta değil. İstersen biraz işin kimyasına geçelim. Neden böyle? Neden farklı yanıyor? Bildiğimiz yanma kimyasında 3 temel madde vardır. Yanıcı, yakıcı ve oksijenin olması gerekiyor. Ama elektrikli araçların veya batarya yangınları diyelim, konuyu biraz daha sınırlandıralım. Bu kimyaya uymuyor. Yani oksijensiz ortamda bile batarya yangınları söz konusu oluyor. Bataryaların yangınlarını söndürün

0: sürdürmesi için iki farklı yöntem kullanıyor. Çünkü batarya yanmaya başladığı zaman birkaç hafta bile yangın devam edebiliyor. Ya su havuzlarına daldırılıyor bataryalar, ya toprak altında gömülme noktasına geliyor, bekleniyor. Bunlar kimyanın değişik olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla öncelikle biz kullanıcı olarak, paydaşlar olarak elektrikli araç yangınına hazırlıklı mıyız? Bu noktadan bakmamız gerekiyor. 2024 yılında Türkiye Makine Mühendisleri Odası Birliği'nin çok güzel bir raporu var. Çok detaylı çalışılmış bir rapor. İçerikleri çok güzel incelenmiş ve belli noktalara ödevler atanmış. Eksikliklerimiz çok net olarak ortaya konmuş. Murat, elektrikli araç yangında, batarya yangında sıcaklık yaklaşık 2480 dereceye çıkıyor.
1: Çok ciddi bir çok derece. Ciddi. Yani kurtulmak mümkün değil.
0: Değil. Ve yangın kimyası bildiğimiz gibi değil, bir jet alevi şeklinde yangın oluyor. Yani itfaiyecilerin buna alışık olması gerekiyor. Çok daha önemlisi, bina mimarilerimizin kapalı otoparklarda 2480 dereceye dayanıklı olması gerekiyor. Maalesef mevcut yönetmeliğimiz, bina yangın yönetmeliğimiz bu noktada yeterli değil. Hı hı. Bunun gelişime açık olduğunu söyleyebiliriz.
1: Zaten çoğu bina eski, yani genel aynen olarak baktığımızda. Aynen.
0: Daha ilginç bir konu, devam edelim. Batarya yangınlarında zararlı gazlar da ortaya çıkıyor. Hidrojen, klorit gibi gazlar ortaya çıkıyor. Özellikle AVM'ler, özellikle hastanelerin kapalı otoparkları bu tür gazların deşarjına uygun olarak yapılanması gerekiyor. Yani sadece havanın, egzozun değil, bu tür gazların deşarjına da uygun olması gerekiyor. Ben şahsi olarak düşünüyorum, kapalı otoparklara girdiğim zaman elektrikli araçlar neredeymiş, nasıl konumlanmış, bunu bakıyorum. Rapor diyor ki elektrikli araçların giriş çıkışa engel olmayacak şekilde ama itfaiyenin de ulaşabileceği konumlarda olması gerekiyor. Bu çok değerli. Çünkü bir acil durumda giriş çıkışı kapatan bir yangın içerideki araçları da kişileri de çok fazla etkileyecektir. Hı hı. Diyor ki iki elektrikli araç arasında en az 1 metre mesafe olması gerekiyor ki bu jet yangının diğerlerine sıçraması için. Yakıcı malzemelere karşı 15 metre mesafe uzakta bulunması gerekiyor. Bunlar çok değerli bilgiler. Kapalı alan için çok değerli bilgiler. Ama işin toplamına bakalım Murat. Aslında yola çıkan bir elektrikli aracın çok fazla paydaşı var. Yani jandarması, trafiği, itfaiyesi, çekicisi, sigortası, kullanıcısı, diğer vatandaşların hepsinin bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Şimdi ben kendimi sivil toplum kuruluşu olarak görüyorum. Sahip olduğum bilgileri getiriyorum. Sizler medyacı olarak bize fırsat veriyorsunuz. Bunları paylaşıyoruz. Burada bilgiye sahip çıkmak gerekiyor. Yani showroom'dan otomobil alıp, elektrik otomobil alıp kullanmak değil. Bütün kuruluşların burada hakikaten öğrenmeye aç olması gerekiyor. Ki önümüzdeki dönemlerdeki rakamlar çok artacağını düşünüyoruz. Talebin çok fazla artacağını düşünüyoruz. Tedbirli olmak sonradan ah demekten çok daha değerli. Çok fazla ödev var. Yapılacak çok fazla ödev var. Elektrik aracının tanımlanması, yangın durumunda kimin nasıl müdahale edeceğinin bilmesi. Çünkü ben birkaç görüntüde gördüm. İtfaiyeciler sadece yangın battaniyesiyle elektrik aracı yangını kapatıyorlar. Bu yangını söndürmüyor. Bu sadece sıçramasını engelliyor. Faydalı mı? Faydalı ama o bataryalı aracın çekilmesi, çekiciye yüklenmesi, çıkarılması, gönderilmesi, hakikaten bunların çok emek sarf eden değerli çalışmalarla yapılması gerekiyor.
1: Bu arada kaza anında illa yangın olması gerekmiyor. Kaza anında da içeridekilere nasıl müdahale edeceklerinin de eğitiminin verilmesi lazım. Tabii. Çünkü hangi noktadan kesilecek, hangi noktadan açılacak, hangi noktadan araca girilecek, bunlar da apayrı. Yani içten yanmalı araçlar gibi değil. Çevredeki vatandaşların da ona göre müdahale etmesi lazım. Bu arada ben de bir ek bilgi vereyim. Çin'de başlayan bir uygulama bu. Artık elektrikli araçlarda, hibrit araçlarda artık emergency stop dedikleri acil durdurma düğmesi. Ona basıyorsunuz, bütün elektriği şalter olarak kesiyor. Bu da araçlar artık gelmeye başladı ki bence elektrikli araçlarda bu çok önemli. Herhangi bir arıza, bir problem durumunda ana şalterden, dışarıdan, özellikle yarış otomobillerinde bu vardı. Evet. Hem dışarıdan hem içeriden. Dışarıdan elektriğin kesilmesi bence çok çok önemli ki oradaki müdahaleyi hızlandırıyor ya da olası daha büyük felaketlerin önüne geçiyor. Zaman bize ne gösterecek bilmiyorum. Çünkü çok gelişim sürecinde olan bir şey bu. Teknolojiyle, bataryayla bir sorun daha olacak. Batarya tipleri var Salih. Evet. Bu batarya tiplerinden bir ayrım var mı? Hani bu batarya daha çok yanar, normal nikel kadmiyum batarya daha az yanar gibi bir durumda söz konusu mu? Ya da ısılar nedir? Yani gün açık otopark dedin, aracı bıraktık, güneş altında

0: duruyor. Bu da yangınları tetikliyor mu? Buradan da bir endişe duymalı mıyız?
1: Şöyle aslında yeni teknolojilerle birlikte bazı zorluklar ortadan kalkıyor. Alışık olduğumuz zorluklar ortadan kalkıyor. Artık yeni tip bataryalarda kilogram başına güç verimi çok daha artıyor. Ama bunun yanında bir zorluk geliyor. O bataryaları belli basınç altında tutmak gerekiyor. Çünkü sistem bütün yapıyı basınç altında tutarak kontrol ediyor ve daha verimli hale geliyor. Ama bu şunu getiriyor, mekanik olarak zorluklar ortaya çıkıyor. Soğuk durumlarda eski bataryaya göre çok daha verimli. Çünkü hava sıcaklıkları düştüğü zaman mevcut bataryalarımız çabuk tükeniyordu. Ama yeni tip bataryalarda bu durum ortadan kalkıyor. Güvenlik yeni tip bataryalarda çok daha üst noktaya geliyor. Yeni bataryaların hayatımıza katılmasıyla özellikle alttan darbelerde, bataryaya gelen darbelerde korunaklık çok fazla artıyor. Yani şu anda bildiğimiz iki tip bataryamız var elimizde olan. Bu bataryalarda eski tiplerin oranı çok daha yüksek, yenilerde oran çok daha düşecektir. Burada şunu da düşünmek gerekiyor. Yeni tip bataryalar tabii ki yeni teknolojiyle fiyatla birlikte gelecekler. Yani çok büyük menzilleri belki orta üst sınıfı araçlarla başlayacak. Teknolojinin artmasıyla orta sınıfa inecek. Ve bunların kaza oranı belki çok daha az olacak. Ve biz şuna bakacağız. Evet, bu bataryalar çok daha sağlıklı, çok daha iyi diyeceğiz ama orta sınıfa gelip frekans artmaya başladığı zaman yol durumlarına göre bunu çok daha net koyacağız. Ama elektrikli araçlarda üreticiler şuna çok dikkat ediyorlar. Albenisi çok fazla. Çünkü kullanan müşterilerin %96'sı diyor ki ben yine elektrikli araç alacağım. Değiştirmeyeceğim, aracımdan memnunum diyor. Üretici için çok verimli bir hale geldi ama rekabet ortamı burada elektrikli araç üreticini zorlamaya başladı. Burada en kritik nokta saha bilgileri. Saha bilgileri üreticiye geldikçe bu çok daha verimli hale gelecek. Yani batarya tipini mi değiştirelim, ucuzlatalım mı, güvenliği mi ön plana çekelim? Bu noktada üreticiler karar verecek. Belki tüketicinin de bu noktada el kaldırıp arz talep dengesinde bu noktada taleplerini iletmesi gerekiyor. Yani çok menzil, çok ucuz bir araç mı tercih edeyim ben, yoksa uzun menzilli, pahalı, güvenlikli bir araç mı tercih edeyim? Bu noktada arz talep dengesi sanki oturacak ama yangınlar bu noktada tekrar başa dönelim. Elektrikli araç yangınları içten yanmalı araçlara göre çok daha az riskli. Yeter ki biz gerekli tedbirlerimizi alalım, bilgimize sahip olalım, nasıl kontrol edebiliriz öğrenelim. Hem içten yanmalı motor kullanan için hem elektrikli araç kullanan için söyleyelim. Elektrikli araç bir risk değil. Kesinlikle risk değil. Sadece nasıl davranmamız gerektiğini kullanıcı olarak, tüketici olarak, kamu olarak buna sahip olalım.
0: Şimdi Türkiye'de durum biraz ters. Elektrikli araçlar, hani aynı donanım, aynı marka, aynı model için söylüyorum. Bizde daha devlet teşviğiyle, vergi oranlarıyla daha düşük kalıyor ama Avrupa'daki fiyatlara bakıldığında son 5 senede oran aynı şekilde hala devam ediyor. Elektrikli araç fiyatları aslında daha yukarıda. Çünkü teknoloji yeni, batarya üretimi pahalı, içinde kullanılan madenler pahalı. Dolayısıyla bunlar ülkeden ülkeye de değişiyor. Hani bizim karar verme durumumuz. Çünkü erişeceğimiz fiyat çok önemli burada. Bunlar biraz zamanla oturacak diye düşünüyorum. Bataryalarda kullanılan madenler ne olacak? Önümüze neler gelecek? Onu da görmek istiyorum. Çok erken konuşmak istemiyorum. Şu da iyidir. LFP batarya mı iyi? İşte klasik bildiğimiz nikel kadmiyum batarya mı iyi? Bunları hani şu anda erken görüyorum. Şu anda deniyoruz, öğreniyoruz, görüyoruz. Bunların bir tedariği var, üretimi var. Daha sonra tabii ki yok edilmesi gerekiyor bu bataryaların. Hani ortada bırakamazsınız. Geri dönüştürülmesi gerekiyor. Ne yapacağız? Bütün bunlar oturduğunda çok daha rahat konuşacağız. Çünkü içten yanmalılar dediğin gibi minimum bir 100 seneyi geride bıraktı. Artık herkes biliyor.
1: Tabii.
0: Ama bu volume olarak diyeyim. Yani eskiden de vardı elektrikli otomobiller ama işte o günkü
1: tabii.
0: Şartlarla tutmadı diyelim ya da tutturmadılar. Bugün elektrikli araç biraz şart oldu. Regülasyonlar ve çevre faktörleri nedeniyle günlük hayata girdi. Nereye gidecek? Biraz daha zaman diyorum. Ondan sonra güvenlik artacak, teknoloji artacak, bilgi artacak. Ama biz de buna burada senin verdiğin verilerle yön vermeye, anlatmaya, doğruları anlatmaya devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Ağzına sağlık diyorum Salih. Bir
1: Teşekkür ederim.
0: başka konuyla yine beraber olacağız. Evet, Salih Çiçek'e teşekkür ediyorum. Bu hafta da bu kadar. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı İsmail Halis. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özge'nin Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Türklerin nasıl Müslüman olduğunu ve bu dönüşümün inanç, kimlikle kültür arasında nasıl gerçekleştiğini Profesör Doktor Erkan Göksu'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24.

Matematik. Çoğumuz için okul sıralarında çözülen problemlerden ibaret. Ama ya gerçek çok daha büyükse? Ne dersiniz? Matematik sadece sayılar değil, evrenin görünmeyen dili olabilir mi? Galaksilerin dönüşünden DNA'nın yapısına, müzikten mimariye, borsalardan yapay zekaya kadar hayatın en karmaşık sistemleri görünmez denklemlerle işliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Matematik, insanlığın geliştirdiği bir araç mı, yoksa bizden önce de var olan kozmik bir düzenin keşfi mi? Düşünsenize, asal sayılar, sonsuzluk, kaos, algoritmalar. Bunlar yalnızca teorik kavramlar değil, medeniyetleri kuran, teknolojiyi yöneten

0: hatta geleceği şekillendiren güçler. Bugün dünya bu görünmeyen matematiksel sistemlerle çalışıyor. Ve belki de en çarpıcı gerçek şu: biz sadece matematiği kullanmıyoruz, belki de onun kuralları içinde yaşıyoruz. O halde soru, matematik nedir değil. Asıl soru, evren gerçekten bir denklem olabilir mi?
1: İnsanlık daha yazıyı bile bulmadan önce saymaya başladı. Günleri, mevsimleri, avı, yıldızları. Çünkü hayatta kalmak için önce düzeni anlamak gerekiyordu. Ama ne dersiniz? Matematik yalnızca hesap yapmak için mi doğdu? Yoksa insan kaosu anlamlandırmak, doğayı öngörmek ve sonunda evreni kontrol edebilmek için sayıları mı geliştirdi? İlk sayılar belki de yalnızca sürüleri saymak içindi ama zamanla insanoğlu piramitleri inşa etti, denizleri aştı, gezegenleri hesapladı. Yani matematik basit bir araç olmaktan çıktı, insan aklının evrene karşı geliştirdiği ilk büyük güç haline geldi. O halde gelin ilk sorumuzu şöyle soralım. Matematik insanlığın bilinmeyeni yönetme arzusunun ilk dili miydi?

0: aslında matematik insanın duyusuz idrak etme düzeylerinden bir düzeydir. Öncelikle bu gerçeklik dünyasına ait insanın yaratılıştan aklın zorunlu ilkesi olarak barındırdığı mantığın dört kuralıyla birlikte gerçeklik dünyası, yani boyuta gelmiş varlığın doğrulayıcısı olarak insan idrakinin literatürüne biz matematik diyoruz. Aslında özne biziz. Özne insan. Demek ki insan matematik yapabiliyor, önerme sedredebiliyor ve onu ispatlayabiliyor. İşte bu aslında özne olarak insanın gücü ve o insanda bir parçada nedir? Matematik. Çünkü fizik de var, ötesi de var. Öyleyse matematik bu ikisi arasında duyusuz düşünmenin ilk mahalidir ama özne insandır. Bu benim marifetim, bizim türümüzün marifeti. Dolayısıyla matematiği dışarıya atmayalım, sahibi biziz, öznesi biziz. Kontrol duygusu vardır, matematikle kontrol edilir zaten. Matematiğin nihai amacı doğruyu bulabilmektir. Doğru tektir ama iyilik derecelidir.
1: Matematik sizce gerçekten hayatın bir parçası mı? Yoksa sadece okulda çekilen bir çile mi?
2: Ya aslında bizim öğrenciler için çoğunlukla bir çile oluyor. Ama bence aslında hayatımızın birçok anında, aslında birçok yaptığımız işte var. Çok net bir şey söyleyemem ama bizim için evet biraz çile öğrenciler için.
3: Özellikle şu an yaptığımız her şeyi matematikle modelleyerek yapıyoruz. Kullandığımız teknolojik aletlerdir vesairedir. Ne bileyim, tıpta insan vücudunu bile matematikle yorumluyoruz yani. Bir kan değeridir, beynin çalışmasıdır vesaire. O yüzden okulda çekilen bir çileden çok gerçekten hayatın bir parçası olduğunu düşünüyorum yani.
4: İlk başlarda okulda çekilen bir çile gibi gözüküyor olabilir ama sonrasında bakıldığında aslında hayatın bir parçası ve matematiksiz çoğu şeyi yürütemiyoruz.
5: Matematik hayatın kendisi.
6: Bence matematik hem okulda az da olsa çilesini çektiğimiz ama aynı zamanda dünyanın her tarafında, gittiğimiz her yerde olan bir bilim zaten. Baktığımız her yerde matematik var. Her şey zaten altın oranda dünyamızdaki çoğu şey. Onun dışında bence matematik en güvenilir dildir. Çünkü birine bir şey söylerken onun doğru olup olmadığını anlayamazsın. Ama bir matematik denklemine baktığın zaman orada bir hata varsa onu bence fark edebilirsiniz.
7: Hayatı genel olarak anlamlandırmamıza yaradığını düşünüyorum. O yüzden matematik bir çile değil bence. Onu biraz daha anlamlandırmaya çalışmak daha iyi olabilir.
1: Bir dairenin çevresi ister antik çağda çizilsin, ister bugün sonuç değişmez. Pi, pi sayısı. Yani insan onu keşfetmeden önce de vardı, bugün de. Peki bu ne anlama geliyor? Matematik bizim ürettiğimiz bir sistem.

sistem mi, yoksa biz evrende zaten var olan kusursuz düzenin izlerini mi buluyoruz? Mesela asal sayılar, geometri, oranlar, bunlar insan zihninin soyut araçları mı, yoksa galaksilerden atomlara kadar

0: Matematik aslında keşif, icat derken ikisinin arası diyebiliriz. Yani keşif derken sanki önceden vardı bir yerlerde, bir işte Amerika kıtasını keşfettik, vardı, bilmiyorduk. Ama burada şey yok, yani matematik bildiğimiz 1, 2, 3, 5 sayıları, mesela rakamları tabiatta arasan bulamazsın. Ama diğer taraftan tabiatı incelediğin zaman o matematik düzenini, matematik düzeninde keşfediyorsun, onu anlamlandırıyorsun. Diyelim mesela internet yoktu. İnternet ama temelinde iletişim ve en alttaki iletişimine kadar bir matematik bir fonksiyonları söz konusu. Ama bu da bir icat bir anlamda. İkisinin arası diyebiliriz yani.
1: Eğer bu icat olsaydı, mevsimlerin oluşmasında güneşin derecesini biz koymuş olsaydık bu icat olacaktı. Fakat mevsimler güneşin dereceli hareketiyle birlikte bize rağmen var oluyor ve biz de bunu elde ediyorsak keşfediyoruz. Bu büyük düşünür Frege diyor ki, biz düşünce dediğiniz şey diyor, kainattaki ilişkileri yakalamaktır diyor. Buna da Pisagor'un o şeyini örnek verir. Pisagor teoremini bulmadan önce de kainatta iki kenarın karesi üçüncü kenardan daha büyüktür ilkesiyle akan ırmaklar vardı diyor. Dolayısıyla kainatın gizemi insanın idrakinde kurala, formüle, ilişkiye döndüğünde, adına matematik diyoruz ama marifet insanın ve insanın türünü. Ama ona da bu idraki vereni de düşünmek gerekiyor. Ben bu kadar ince düşünebiliyorsam bana bunu verenin inceliğini de anlamak gerekiyor.
2: Hayatınızın bir denklemi olsa çözebilir miydiniz?
3: Çözemezdim gibi ya. Bir şekilde de çözemiyorum.
4: Benim çözebileceğimi sanmıyorum onu.
5: Çözmek için uzun süre sarf etmek gerekiyor, çaba gerekiyor. Ama çözülebilecek kadar da kolay bir denkleme olduğunu düşünmüyorum genel olarak.
6: Yok, çözemezdim. O kadar iyi değil matematiğim.
7: Bence bir tık her şeyi formüle etmeye bakıyor. Bence formülasyonu çözdükten sonra muhakkak bir şekilde çözülebilir.
8: Çok uzun sürerdi ama bence çözebilirdim.
9: Matematikte bazı sayılar vardır ki yalnızca hesaplama aracı değil, adeta evrenin derin yapısına açılan kapılar gibidir. Mesela pi, bir dairenin çevresiyle çapı arasındaki oran olarak başlar ama galaksilerin dönüşünden dalga mekaniğine kadar doğanın her yerinde karşımıza çıkar. E, yani Euler sayısı, büyüme, radyoaktif bozulma, finans ve yaşam süreçlerinin görünmez ritminde yer alır. Altın oran olarak bilinen fi, sanat, mimari ve doğadaki simetrilerde şaşırtıcı biçimde tekrar eder. Asal sayılarsa düzenin içindeki düzensizlik gibi görünür. Rastgele dağılmış gibidirler ama modern şifreleme sistemlerinin temelini oluştururlar. Fibonacci dizisi, ay çiçeklerinden deniz kabuklarına kadar doğadaki büyüme kalıplarında belirir. Ve Euler'ın ünlü denklemi, sayı dünyasının en gizemli sabitlerini tek bir ifadede birleştirerek matematiğin yalnızca mantık değil, aynı zamanda estetik bir gerçeklik olduğunu gösterir. Bu yüzden bazı matematikçiler için sayılar yalnızca semboller değil, evrenin arka plan kodlarıdır.
2: Bir galaksinin spiral kollarına bakın, bir deniz kabuğunun kıvrımına, bir arı peteğinin kusursuz altıgenlerine, sonra DNA'ya. Birbirinden tamamen farklı görünen bu yapılar arasında şaşırtıcı bir ortaklık var. Hepsi matematiksel bir düzen taşıyor. Peki neden? Doğa gerçekten sayılarla mı çalışıyor? Galaksilerin dönüşünde, müziğin harmonisinde, mimarinin dengelerinde, hatta yaşamın temel kodlarında bile karşımıza çıkan şey ne? Oranlar, simetri, geometri ve tekrar eden diziler. Bunlar

sadece teorik kavramlar mı? Yoksa biz evrendeki düzeni anlamlandırmak için ona matematik dili mi yüklüyoruz? İşte bu yüzden soru büyüyor. Matematik doğayı açıklayan bir araç mı? Yoksa doğanın kendisi zaten matematiksel bir yapı mı? Ne dersiniz? Belki de evren göründüğünden çok daha fazla hesaplanmış bir gerçekliktir.

0: Oradaki salyangozun kabuğuyla mesela galaksilerdeki spiraller aynı düzlemdeler. Yani şey dedi, bir altın oran diye bir kavram var. İşte o Fibonacci dizileri diye. Onun da mantığı aslında herkesin anlayacağı bir şekilde 1 ve 1.6. Yani 1 metre genişliğinde bir pencere düşünün, 1.6 boyunda. Bu aslında insanın altın oran deniyor buna, yaklaşık olarak diyorum. Oradaki yani her bir halka bir öncekinin 1.6 katı gibi düşünün. O bir açı daha yapıyor. Şimdi sorsak işte bir salyangozdaki kabuk salyangozla galaksiler arasında bir, ikisi bunu, bu irtibat var mı mesela? Kendileri bunu biliyorlar mı? Mesela böyle bir soru. Burada aslında şunu söyleyebiliriz. Biz onların arasında bir matematiksel bir oranı keşfediyoruz ve bunu da anlamlandırıyoruz bir matematikçi olarak. Ve burada oldukça da anlamlı, bunu da tabiatta, mimaride birçok şeyde uyguluyoruz. Mesela o petek örneğinde verdiğiniz gibi, mesela arılara sorsanız deseniz ki, mesela arının amacı nedir? Kış, yani muhtemelen kışlık yiyeceğini yapmak için bal biriktirmek. Bal biriktirmek için önce bir yuva yapacak. İşte o yuvada da ne yapacak? Aslında duvarlar onun için o kadar elzem değil ama o da bir işçilik. En az duvar işçiliği altıgende oluyor, biliyor musunuz? Dolayısıyla o dikdörtgen değil, yuvarlak değil. En az onun için altıgeni seçiyor mesela. Tabii bunu insanoğlu bu matematiği keşfederek birçok işte sanayide, teknolojide kullanarak hayatı kolaylaştırıyor.
1: Sonsuzluk. Ne dersiniz? Sonu olmayan bir şeyi gerçekten düşünebilir misiniz? Ama matematik onu yalnızca hayal etmiyor, tanımlıyor da. Mesela bir sayı dizisi sonsuza uzanabiliyor. Hatta bazı sonsuzlukların diğerlerinden daha büyük olduğu bile söyleniyor. Peki ama bu ne anlama geliyor? İnsan zihni kendi deneyimlerinin ötesindeki kavramları gerçekten anlayabiliyor mu? Yoksa biz asla tam kavrayamayacağımız gerçekliklere sembollerle mi yaklaşmaya çalışıyoruz? Çünkü eğer matematik sonsuzluğu ifade edebiliyorsa belki de insan aklı sandığımızdan çok daha ileri ulaşabiliyordur. Ama burada asıl soru şu. Sonsuzluğu gerçekten anlayabilir miyiz, yoksa yalnızca ona yaklaşabilir miyiz?
2: Burada aslında matematiğin de kendi iç tutarlılığını inşa eden mantığı kullanmamız gerekiyor. Matematik gerçeklik dünyasının doğrulayıcısıdır. Yani boyuta gelmiş varlık, boyut sahibi olmaklıkla üç boyutu fiziktir. İki boyutu, bir boyutu, nokta, doğru, düzlem. Bunlar tümü matematikseldir. Matematik bu yapı içerisinde kendi argümanlarını kullanarak mantıkla bir tutarlık yapar. Ama mecburen maddeye dair olmalıdır. Nesne olmalıdır veyahut da cisim olmalıdır. Gerçeklik dünyası zaten içine doğduğumuz, bakın şu ortam bir geometridir. Cisim demek şekil demektir. Şekil demek geometridir. Biz niceliğin içine doğarız ama bu duyularımıza açıktır. Fakat biz mantıkla her bir cismin imkanını da sorarız. Acaba nedir? Nedir sorusu? Mahiyet sorusudur. Mahiyet sorusunun da cevaplandığı alan metafiziktir. İmkana dair olan. Var olmak bakımından varlığın cevabı itibariyle bize yeni bir kapı açar ama bu matematik değil, mantık açar bunu. Matematikle dünyanın derinine gidersiniz, mantıkla gökyüzüne doğru yol alabilirsiniz.
1: Sonsuzluk kavramı size ne hissettiriyor? Sizce insan zihni gerçekten sonsuzu anlayabilir mi? Mesela sonsuz para mı isterdiniz?

0: biz sonsuz zaman mı?
1: İnsan zihni hiçbir zaman bence sonsuzu anlamayacak ki bu, biz de sonsuzu anlayamadığımız için okulda bir sürü sonsuzu anlamak için dönüşümler yaparak matematikte çoğu şeyi öyle yorumlayabiliyoruz ki bu da yorum yani anlamıyoruz hala. Ben sonsuz zaman isterdim ne olacağını görmek için açıkçası.
2: Sonsuzluk kavramı ürkütüyor beni şahsen ve bence insan zihni algılamaya müsait değil doğamız gereği. Yani hepimizin bir ömrü var ve bence çok anlayabileceğimizi zannetmiyorum.
3: Sonsuz zaman daha değerli bir şey bence. Çünkü parayı da elde edemeyiz ama zaman çok daha değerli bir şey benim gözümde. Kişisel olarak baktığımızda. Sonsuzluk kavramını da insan aklı çok kavrayabilecek kapasitede değil bence. Ama sonsuza yakın sayıları düşünerek aslında birazcık kafamızda oturtmaya çalışıyoruz gibi düşünebiliriz.
4: Sonsuz zaman isterdim. Çünkü sonsuz zamanda sonsuz paraya erişmek gayet kolay bir şey.
5: Öncelikle sonsuz para isterdim muhtemelen şu anda. Ama bence çok insan beynini kavrayabileceği bir şey değil. Biz bir şeylere çok daha basit bakıyoruz. Ondan dolayı çok kavrayabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum.
6: Zaman mı diyeyim? Kesin para ya. Kesin para sonuç olarak. Ama zaman olmazsa zaten o parayı kullanamayız.
7: Matematik bize evrenin düzenini anlatır. Mesela gezegenlerin hareketini hesaplar, köprüler inşa eder, uzay araçlarının hedefini bulmasını sağlar. Peki o zaman neden mesela hava durumu birkaç gün sonrasında bile şaşabiliyor? Neden ekonomi kırılabiliyor? Neden insan davranışı kesin biçimde hesaplanamıyor? Sorun matematiğin yetersizliği mi? Yoksa bazı sistemlerin aşırı hassas dengeler üzerine kurulmuş olması mı? Belki de soru şu, evren tamamen hesaplanabilir mi yoksa bazı gerçeklikler matematiksel olarak tanımlansa bile asla tam anlamıyla öngörülemez mi?
8: Aslında kaos derken tabiattaki bütün olaylar çok lineer gibi gözükse de lineer dediğimiz tek düzey 1, 2, 3, 4, 5. Lineer olmayan non-lineer dediğimiz doğru onlar da 1, 2, 3, 4 giderken birden 20, 25 sonra 17 yani bir düzen yok. Aslında tabiattaki hemen hemen bütün olaylar bu az önce bahsettiğim gibi hiçbir lineerlik yok. Peki bu lineerlik olmayan durumların çözümü matematiksel olarak imkansız. Ne yapıyoruz biz? Her zaman bir yaklaşık söz konusu. İşte hava durumu. Mesela şöyle söyleyeyim, bir gün, üç gün, beş günü tarif ederiz. Mesela 10 gün sonra rüzgar şu saatte hangi şiddette esecek? İmkansız bunu bulmamız. Çünkü buna hiçbir matematik, hiçbir ilim şey getiremez. Aynı şekilde mesela biz bilsek ki mesela ekonomide, borsada ne zaman bizim hangi hisse senedi mesela şu gün düşecek, işte bir gün sonra düşecek. Onu bugün öğrenirsek aslında bugün düşer yani. Dolayısıyla onu da yine tespit etme imkanımız benzer anlamda yok. Dolayısıyla mesela buradan elimizden bir taş alsak, denize doğru atmış olsak, bunu mesela etkileyen çok sayıda faktör vardır. İşte yükseklikti, şuydu. Biz bunların bütün hepsini işlemin içerisinde katamıyoruz modellememizde. Muhakkak bir yerlerde bir hata payı olabiliyor. Onun için tabiattaki olaylar hepsi kaotik, dinamik değil ama biz bunları daha çok lineer gibi görüyoruz. Biz ne yapamıyoruz? Lineer olmayan işlemlerden çözüm üretemediğimizden dolayı biz bunları çok sanki sıradan böyle hiç sorun çıkarmayan gibi yapıp kendi alanımıza çekip çözmeye çalışıyoruz. Bu da her zaman bizim bir hata payımıza sebep olmuş oluyor.
7: Her şey matematikse sizce neden hayat bu kadar karmaşık?
2: Her şey matematik olabilir ama biz daha tam çözememiş olabiliriz. O yüzden hala karmaşık geliyor olabilir.
1: Olasılıklar çok fazla ve asla tahmin edemeyeceğimiz her şey gelişebilir. Yani sonsuz olasılık kümesinde yaşıyoruz aslında biz ve bunu asla da kendi düzenimize koyamayız, yönetemeyiz bu olasılıkları.
4: Çünkü her şeyi matematikle açıklayamayız.
5: Biz bir tık çok uğraşmak istemiyoruz bence bir şeylerle. Bir şeyleri çok formüle etmeye uğraşmıyoruz. Ondan dolayı daha çok biz karmaşıklaştırıyoruz bence.
7: Günlük hayatımızda çoğu zaman fark etmiyoruz ama modern dünya görünmeyen denklemlerle çalışıyor olabilir. Telefonumuzun ekranına düşen içerikler, bankacılık sistemleri, borsalar, uydu

0: Bunlar hatta yapay zeka. Hepsinin merkezinde aynı güç var. Matematiksel algoritmalar. Peki bu ne anlama geliyor? Yani bugünün en büyük teknolojileri sayılarla mı yönetiliyor? Çünkü algoritmalar artık sadece hesap yapmıyor, karar da veriyor. Hatta öncelikleri belirliyor, yönlendiriyor, finans piyasalarını etkiliyor, veri güvenliğini sağlıyor, uzay araçlarını yönetiyor. Dahası insan davranışlarını bile analiz ediyor. Yani günümüzde matematik tahtada çözülen bir problem olmaktan çoktan çıkmış görünüyor. Peki ne dersiniz? Matematik modern medeniyetin görünmeyen işletim sistemine mi dönüşmüş durumda?
1: Sosyal medya veya teknoloji şirketleri belki hiçbir şey üretmeden en gücü elinde bulunduruyorlar. Bu mesela internet diyebiliriz. Bunun yanında mesela şifreleme diyelim yine kez aynı şekilde bir matematik tabanlı bir işlemdir. O da mesela asal sayılara dayanıyor diyelim ki iki tane sayının çarpımını tespit etmenin zorluğundan kaynaklanıyor. Yine bu algoritmalarla artık eskiden diyelim ki mesela para gönderiyoruz bir tarafa birine. Arka tarafta baktığınızda bir polisi göndermemize gel polisi ihtiyacımız yok. Peki ne koruyor? Şifre koruyor bizi. Diğer taraftan bir de insanlara mesela istenilen yönde yeme, içme, giyinme, ondan sonra seyahat, tatil yaptırma, ihtiyaç oluşturma insanlara algoritmalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Birçok günümüzde birçok kişi için bu maalesef bu şekilde. O da bizi gelecekte hatta günümüzde bir de bu algoritma ve veriye sahip olan en büyük değere sahip olmuş oluyor.
2: Esasında bunun bir felsefi background'ı, tarihsel altyapısı var. 1600'lerde işte Batı'da o yaşanmışlıkları bir tarafa koyalım. Nihayetinde şöyle bir felsefe gelişiyor, niceliksel doğa felsefesi. Skolastik dönemin karşısında ve bunun felsefe dilini kuran da Descartes'tir. Dualist, işte Kartezyen felsefenin sahibi. Descartes şöyle der, ben bütün sahip olduklarımı yıktım o skolastik dönemden. Hatta orada işte her şeyi attıktan sonra hala düşündüğünü görünce düşünüyorsam varım diyor. Şüphesinden arınıyor. Ondan sonra da diyor ki ben bundan sonra yeni kurduğum evde analitik geometriyle ispatlamadığım şeyi evime almayacağım. Analitik geometri ne demektir? Matematik demektir. Yani şekil ve sayı ilişkisinden oluşmuş bir matematik dalı. Felsefenin kuruluşu esasında matematiktir. Yani Descartes kendince güzel bir felsefe kurdu ama insanın yerle gök arasında olan imkanını da maddenin üzerine, mekaniğin üzerine odaklaştırdı. Bu daha sonra Batı felsefesinin kurucu filozof olduğu için bunun üzerine kurularak gitti. Bakıyorsunuz geliyoruz 20. yüzyılda Hilbert matematikle bir anayasa kurmak istiyor. Ama başaramıyor. Gödel'in eksiklik teoremiyle. Yani dünya yaklaşık 400 yıldır mekanik tasarım, matematik temsille gider. Bu bizim bir yönümüz. En kıymetli yönümüz. Nicelik. 10 kategorinin birisi niceliktir. Cevher, nitelik, nicelik, yer, zaman, iyelik. Bunların hepsi insan vasfıdır. Yani Aristoteles felsefesi bakımından bile baksanız ama modern dönem sadece niceliği tercih ettiği için evet güzel bir sonuç elde ettiler. Mekanikten teknik çıkarıp teknolojiyi elde edildi fakat insanı kaybettik onu da bulmamız lazım.
0: Yapay zeka sizden daha iyi matematik biliyorsa sizce geleceği kim hesaplıyor?
3: Yapay zeka bizden daha iyi matematik biliyor mu? Emin değilim. Çünkü biz matematiği belli aksiyonlar üzerine kuruyoruz. Yani kendi sezgilerimiz de var işin içinde. O yüzden bence bizden daha iyi bilmiyor olabilir şu an. En azından şimdilik.
4: Yapay zeka gelecekte bizden daha iyi matematik biliyor olabilir belki. Ama şu an için bence yapay zeka bizden daha az matematik biliyor. Sonuçta yapay zekayı da oluşturan insanlar şu an. Ama gelecek için bilemeyeceğim. Gelecekte bence bu işler değişecek. diye düşünüyorum.
5: Matematiği yapabiliyor ama yaratıcı düşünemiyor.
6: Söylediğimiz bir söz bile tüm geleceğimizi değiştirebilir. Bu yüzden ben geleceğin hesaplanabilen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yaptığımız her hareket hayatımızı belli bir yönde değiştirir.

matematik evrenin en güçlü dili olabilir, kabul. Ama ya sınırları? Ne dersiniz? Matematik her şeyi çözebilir mi? Yoksa matematiğin bile kendi içinde ulaşılamayan noktaları mı var? Evet, var. Gödel'in eksiklik teoremleri ve Turing makinesi 20. yüzyılda sarsıcı bir gerçeği ortaya koydu. Bazı doğrular kanıtlanamayabilir, bazı problemler çözülemeyebilir. Yani matematik, evreni anlamanın en güçlü araçlarından biri olsa da her kapıyı açan mutlak bir anahtar değil. İşte bu da bizi daha derin bir soruya götürüyor. Eğer matematiğin bile sınırları varsa, insan aklının sınırları nerede başlar?

0: Matematik zaten gerçeklik dünyasına ait olduğu için gerçeklik dünyası, biliyorsunuz, her gerçeklik bir hakikate aynadır. Gerçekliği matematik açıklar, hakikat için başka düşünme biçimlerine ihtiyacımız var. Ona da metafizik diyoruz. Yani matematik dünyayı açıklar. Bütün ilişkilerini, nannener olanları da vakti geldiğinde bir çözüm yolu bulur. Bugün yapay zekayla bu daha mümkün hale geldi. Fakat matematik gerçeklik dünyasının benimle varlık arasında temasın ürettiği bir bilim dalıdır. Metafizik yapamaz. Çünkü boyuta gelmiş varlık gerçeklik dünyasındadır. Ama bunun ötesine soru, imkanı, boyuta gelmiş varlık nedir? Mesela çok ilginçtir. Sembol matematiğin mevzudur. İlişki, fonksiyon matematiğin mevzudur. İşlem, birleştirme, ayrıştırma matematiğin mevzudur. Kullandığı iki tane ana unsur vardır. Biri saymak, diğeri ölçmek. Ama sayı ve ölçüyü matematik açıklayamaz. Yukarıdan bir varlık sorusuna cevap gerekiyor. Bu da matematiğin içinde değildir.
1: Mesela bizim bir bardak suda 10 üzeri 23 molekül var yaklaşık. Öyle kabul ediliyor. Ama bunun mesela bu moleküllerin 5 dakika sonra hangi yönde nasıl konumlanacağını dünyadaki tüm bilgisayarları toplasanız tespit etme imkanı yoktu ve sonsuza kadar imkan edemeyecek gibi duruyor. Peki biz suyla ilgili bir şey yapamaz mıyız? Mesela sıcağı ne kadar ısıtırsak o kadar yükselir. Aslında şöyle kısacası, matematik daha çok bir ortalamayı tespit etmeye dönük hareket ediyor. Yani mutlak manada net olarak bir sonucu tespit etme imkanı söz konusu değil.
2: Sizce matematikle her şey çözülebilir mi? Yoksa bazı şeyler daima bilinmez mi kalacak?
3: Bence bazı şeyler daima bilinmez kalacak. Çünkü mesela evrenin varoluşunu bile CERN'de bilim adamları araştırırken, o kadar matematiksel denklemler yaparken bile birkaç deney yanlış gittiği için hala bulamadılar. Yıllardır bunun için çabalıyorlar ama hala çoğu şey bilinmez.
4: Bence bazı şeyler daima bilinmez kalacak. Matematikte her şeyin çözülebileceğini çok düşünmüyorum.
5: Muhtemelen illa biraz gizem kalması gerekiyor çünkü bence insanoğlu bir noktaya kadar bunları yapabiliyor. Mutlaka bir engel çıkıyor. O yüzden bence sınırlı biraz.
6: Ya tamam, analitik düşüncenin burada çok önemli bir etkisi var ama aynı zamanda soft skill'lerin de insanda yer edinmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yani hayatta her şey çözülebilseydi zaten hayatın tadı olmazdı.
2: Matematik insanlığa saymayı öğretmekle kalmadı. Medeniyetler kurdu, modern dünyayı şekillendirdi. Ama şimdi soru çok daha büyük. Bu dili çözdükçe gerçekten özgürleşiyor muyuz? Çünkü matematik artık yalnızca evreni açıklamıyor. Aynı zamanda kararlarımızı, ekonomimizi, teknolojimizi ve geleceğimizi de yönlendiriyor. Bu durumda matematik bir özgürleşme aracı mı, yoksa insanlığın kendi yarattığı görünmeyen bir sistem mi? Şöyle de sorabilirim. Ne dersiniz? Evrenin dilini çözerken onu mu anlıyoruz, yoksa kendimizi yeni bir düzenin içine mi kodluyoruz?

0: Evrenin dili matematik doğrudur. Çünkü evren rastgele değil, bir hikmetle yaratılmış ve insanın idrakine sunulmuş nadide şeylerden birisi. Esasında kainatın dilini iyi okumak gerekiyor. O dili kullanacağız. O da bizim idrak alanlarımızdan bir alan. Ama bütün odağımızı bunun üzerine koyduğumuzda daha güzel olanları idrak etmekten de kendimize ağırlık koyarız ki bu bizim için bir çürüme vesilesi olur, sebebi olur. Matematiği teknoloji üretmek, doğruda kalmak, doğruyu bulmak için sonuna kadar kullanacağız. İyi ile yeni bir müktesap ve yeni bir ilişki kurmamız lazım. Çünkü her doğru iyi değildir. Dolayısıyla dünya iyi, doğru ve güzelin senteziyle yaşandığında bütün yönümüzü göstermiş. Böylelikle insan denen varlık kendi inkişafını, kendini gerçekleştirme sürecini tamamlamış olur.
1: Bizi aslında şu anda günümüzde algoritmalar yönetiyor. Mesela bir örnek verecek olursak, bir fotoğraf aslında arka planda bir matristir. Matris dediğimiz diyelim 100 kenarı, 100 satırı olan, her bir kutucuğuna da bir kareli defter düşünün, belli sayılar olan bir tablo diyelim. Bu tablo matematik işlemlerle bir vektör uzayını aslında çok boyutlu bir uzay oluyor. Çok boyutlu uzay ne demek? Diyelim 1000 boyutlu. Aslında ne diyoruz? Bu matrisin önemli özelliklerini bir araya getirerek bir uzay oluşturuyor, bir vektör oluşturuyor. Bu çok boyutlu uzay, biz şu anda 3 boyutlu uzayda yaşıyoruz. Peki matematik en boyut diyor. Bunu hayal edemiyoruz geometrik olarak. İşte bu çok boyutlu uzay aslında bizim bir aslında TC kimliğimiz gibi. Buradan her insanın böyle bir vektör atanmış diyelim. İnternete girdiğin izlerle vesaire. Şunu sever, bunu sevmez. İşte şuna yaklaşır. Oradan yönlendirmelerle insanlara istenen yönde davranışlar, istenen yönde işte giyiminden, kuşamda müdahale ediliyor. Ve dünyadaki birçok benzeşme aslında bu algoritmalar vasıtasıyla yapılıyor. Yoksa birer kişiler takip etme imkansız. Tabii bu durumda matematik ne oldu? Bir anlamda kendimizi silah olarak bize çok ciddi olarak bir zarar verir duruma dönüşmüş oldu. Yani bir davranış sergilerken gerçekte bu benim kararım mı yoksa algoritmaların kararı mı, bir ihtiyacım olan gelecekte bana ne katkı sunacak deyip bazen düşünmek gerekiyor. Hatta çok sık düşünmek gerekiyor. Yoksa bizi bu algoritmalar yani tamamen bir tabiri caizse çip takılmış bir robot gibi yönlendirecek gibi duruyor.

0: Evrenin bir matematik dili varsa sizce biz onu çözmeye çalışan canlılar mıyız, yoksa zaten onun bir parçası mıyız?
1: Bence bir parçasıyız. Yani çok çözmek bazen bizim işimiz değil gibi geliyor. Yani çok çözebileceğimizi düşünmüyorum ama bence bir parçasıyız diyebilirim.
2: Bence kesinlikle biz evrenin bir parçasıyız ve biz bu parçaya dahiliz. Hani biz bu sürecin içinde olan canlılarız ve kesinlikle hani bizim yapacağımız herhangi bir şeyle biz bunu değiştiremeyiz. Çünkü evren dediğimiz şey bizim aklımızın almayacağı büyüklükte bir şey.
3: Yani bence bir parçasıyız ama aynı zamanda bunu da çözmeye çalışıyoruz. Yani bunu çoğu nasıl diyeyim, yüzdelik olarak düşününce çok büyük bir kesimin yaptığını düşünmüyorum ama kesinlikle evrenin bir parçasıyız. Bazılarımız hayatta kalmaya çalışıyor, bazılarımız hayatı anlamlandırmaya çalışıyor. Bence genel olarak bu hayatın bir parçasıyız ve savruluyoruz gibi geliyor.
4: Evrenin bir parçasıyız zaten, bu yüzden matematiğin de bir parçasıyız. Ama biz hem kendimizi hem de evreni anlamak için matematiği çözmeye çalışan canlılarız.
5: Bence ikisi de doğru. Hem bir parçasıyız hem de onu çözmeye de çalışıyoruz aynı zamanda. Hem içindeyiz hem de içinde olduğumuz şeyi anlamaya çalışıyoruz.

efendimiz cümle her şey rakamlarla başladı ama mesele hiçbir zaman sadece saymak olmadı. Matematik zamanı ölçtü, medeniyetleri yükseltti, teknolojiyi mümkün kıldı ve artık görünmeyen algoritmalar çağımızı şekillendiriyor. Ama her büyük keşif gibi matematik de bize yalnızca cevaplar vermedi, sınırları da gösterdi. Mesela paradokslar sundu. Anlayabildiğimiz şeylerin ötesinde gerçeklikler olduğunu hatırlattı. Kim bilir, belki de matematik evreni kontrol etmenin bir yolu değil de onun ne kadar derin ve karmaşık olduğunu fark etmenin bir aracıdır. Bugün yapay zekadan kuantum fiziğine kadar insanlık yeni yeni kapılar açıyor. Ama o kapıların ardından şu soru hala cevap bekliyor. Biz gerçekten evrenin şifresini mi çözüyoruz? Yoksa yalnızca sonsuz bir düzenin anlayabildiğimiz kadarını mı görüyoruz? Belki de matematik kesinlik değil, bilinmeyene açılan en kusursuz sorudur.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemelidir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Romanlar sadece bir kurgu mudur, yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te. Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te, 24'te.

0: Her hafta sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler de karışık. O konuda da Arap'tayız, neyse. Hayırlı geceler değerli 24 TV izleyicileri. Kim var programımızda? Çok uzun zamandan beri almayı düşündüğümüz ama bugüne nasip olmasından son derece şeref duyduğum değerli konuğum, sevgili sanatçı Aslı Hünel. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi herhangi bir cümle kurma fırsatı vermeden,
1: evet,
0: o ilk hiç kimseye sormadığım, sadece size ya özel sorumu soruyorum. Aslı Hünel Araf'ta mı?
1: Şimdi aslında dersine biraz çalışmıştım ama buraya gelince her şey gitti, uçtu bir anda.
0: Uçsun. Böyle de güzel.
1: Şöyle, ya ben yapım itibariyle aslında biraz hani kararsız bir mizacım var. Ama bu her konu için geçerli değil. Tabii ki bir takım ideolojilerim, hayat, hayata bakışım, hayat görüşüm. Bu konuda Araf'ta değilim açıkçası. Eşimi seçerken de hiç Araf'ta değildim. O kadar doğru, net karar verdim maşallah ki. Allah'a çok şükürler olsun. Ama zaman zaman gerek iş hayatımda bazen Araf'ta kalmıyor desem yalan olur. Yani zaman zaman oluyor ve öyle olduğunda sevgili Esra ne yapıyorum biliyor musun? Bak elimi açıyorum, diyorum ki Allah'ım ben gerçekten çok arada kaldım, çok kararsızım. Ben sana teslimim ya Rabbim. Ne olursun diyorum, hani sen hakkımda, benim hakkımda en iyisi neyse onu bana nasip eyle diyorum. Sana teslimim diyorum. Ve ona teslim olduktan sonra hani su akıyor ve yolunu buluyor.
0: Çok doğru. Ya aslında Araf'ta mısın sorusunu şöyle açayım sevgili Aslı. Bir şeyi tercih etmediğinden duyduğun pişmanlıktan ziyade, o ikisi arasında sana en yakın olanı tercih etmek diyelim.
1: Evet. Yani ben de aynısını yapıyorum. Bana en yakın olan neyse, kalbimin sesini dinleyerek o yoldan gidiyorum aslında. Yani bunu kastediyorsan şayet.
0: Tabii.
1: Kalbimin sesini dinlediğimde o ses beni hiç yanıltmıyor.
0: Peki Aslı Hünel, hangi durumlarda kendini çok özgür hissediyor?
1: Şu anda gerçekten sürprizlerle dolu bir kadınsın. Gerçekten sorularını da çok merak ediyorum. Bir daha rica edeyim sorunu.
0: Hangi durumlarda kendini çok özgür hissediyorsun? Hangi, bu bir yer olabilir, bir an olabilir, bir vakit olabilir. Hangi durumlar?
1: Şöyle ki, kendimi özgür hissetmediğim hiçbir yerde bir kere olmak istemiyorum. Kendimi tabii ki çok güvendiğim ailemin yanında özgür hissediyorum. Çok sevdiğim işimi yaptığım anda da çok özgür hissediyorum. Biliyorsun ben hem şarkıcı hem televizyon programcısıyım. Ve işimi yaparken saatin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bence o da benim özgürlük alanım. Ya çünkü severek yaptığım işlerde, severek bulunduğum ortamlar benim özgürlük alanım.
0: Süper.
1: Ama evim tabii, bir de yani evim. Acayip evcimenimdir. Hani boş vakit buldursam şayet benim için en güzel şey evi yaşamak.
0: O zaman
1: evde yemek yapmak.
0: Harikasın. Evin gibi hissettiğin muhabbetleri kiminle yapıyorsun?
1: Bir kere ben çok sosyal bir insandım. Diyeceğim. Çok severdim sürekli böyle dışarıda arkadaşlarımla vakit geçireyim, onlara gideyim geleyim. Fakat bir zaman sonra bir takım sorumluluklar, bir takım yaşadığın durumlar, bazı kayıplar seni biraz farklılaştırdı ve değiştiriyor hayat içerisinde. Yani ben kendi adıma söylediğimde biraz değişikliğe uğradım.
0: Buna ne diyorsun mesela? Olgunlaşmak mı yoksa nitelikli bir yalnızlığı tercih etmek mi?
1: Biraz aslında olgunlaşmak, biraz da galiba yorulmak. Biraz da yoruluyorsunuz. Yani artık bir süre sonra mesela şeyi fark ettim. Hani bir şey anlatmaya çalışır bir halim vardı. Hani bir çabam vardı. Öyle değil, bu böyle, şu. Artık mesela bunu bıraktım. Söylüyorum, olmuyor mu? Peki diyorum. Ve kendimi çekiyorum. Gülümsüyorum. Tebessümümle oradan ayrılıyorum.
0: Ve o anda olmaya başlıyor.
1: Ya aynen öyle. Yani mesela soracaksın biliyorum. Hani öyle kin güder misin? Hani birilerine. Mesela asla hayatım boyunca çocukluğumdan beri hiç kin güden biri olmadım. Unutmayı tercih ettim hep biliyor musun? Unuttuğum zaman daha mutlu, daha relax bir hayatım oldu. O yüzden böyle daha sakin ve daha dingin hayatı seçtim. O eski telaşlı Aslı yok artık, eskisi kadar yok diyeyim. Yani yine belki yeni tanıyanlar benim o enerjimi hissederler ama o eski oraya da yetişeyim, buraya da yetişeyim, şunu da yapayım, bunu da yapayım diyen Aslı yok artık.
0: Peki merhametin Aslı gibi misin?
1: Oo çok güzel. bir şey söyleyeyim mi? Hayatım boyunca benim şöyle bir mottom oldu. Hayatıma giren eşim olsun, yakın çevrem ve arkadaşlarım olsun. Hep ne dedim biliyor musun? Allah korkusu olacak ve merhametli kul olacak. Böyle insanları hayatımda olmasını isterdim. Şimdi ben böyle bir şey isterken de bunların bende var olması lazım. Sende var olmayan hiçbir şeyi karşı taraftan isteyemez ve bekleyemezsin. Dolayısıyla merhametli insan ve Allah'tan korkan insan olmak, kuldan utanma duygusunu bilen insan olmak çok kıymetli. Ve dostluklarımda da buna tercih ediyorum. Böyle insanlarla yol almayı seviyorum. Ama tabii ki böyle insanlar çok fazla var mı özellikle camia denilen işte malum ortamlarda? Belki yok ama insanları olduğu gibi görüyorum ve kendime bir kalkan oluşturuyorum. Ama ben her zaman iyilik ekmeği tercih ediyorum Esra. Yani hissediyorum karşımdaki insanın bakışını, hakkımdaki düşüncesini ama yine de ben Aslı olmaktan vazgeçmiyorum.
0: Çok güzel.
1: Ve bir noktadan sonra o insanın da o sabrımla fikrinin değişeceğine inanıyorum. Çünkü bir insan kötülük de yaparsa kendine, iyilik de yaparsa kendine. Ne düşünürsen bumerang etkisi onu yaşayacak. O onun sınavıdır, o onun düşüncesidir. Herkes de özgürdür. Ama ben Aslı'yım ve merhametimle, iyi kalbimle ve iyi olmaktan vazgeçmeyen bir birey olmaya gayret gösteriyorum.
0: Yani aslında bir kaostan kendi tercihinle çekilmeyi tercih ediyorsun. Değil mi? Bir kaos ortamı ya da işte.
1: Bir kaos olduğu zaman açıkçası yani biraz deniyorum hani anlatmaya çalışıyorsunuz tabii. Bir insansınız. Ona baktım ki karşımdaki benim gibi bakmıyor hayata. Daha farklı düşünüyor. O noktada peki diyorum. Peki. Zaman acıdır. Meyvesi tatlıdır Esra.
0: Ne güzel ya. Yani bu çok, şu anda mı yazılıyor bunlar?
1: Valla hep ona inan. Bir de hep şey söylerim. Her nasip vaktine esirdir. Biliyor musun? Pandemi döneminde ve onun öncesinde evlendikten sonra şeye taşındım. Hani bir enerji çeker ya sizi. Salacak Üsküdar tarafına taşındım. Hemen arkamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Çok da böyle severim ben böyle dua etmeyi, inancım da güçlüdür Allah'a çok şükür. Hep elimi açtım dua ettim her ezanda. Böyle dört bir tarafımız camiler içerisinde. Çok net duyulur bizim terastan. Sesli sesli dua ettim. Ve Allah'a çok şükür ki ne dilediysem Rabbim benim önüme çıkardı. Çünkü çok halisane duygularla çok kalpten istedim. Ve şunu anladım ben eşime de diyorum. Hayatım içten çok masumane iste. İstediğin vakit hani o namaz kıldığımızda, secdeye eğildiğimizde o hani her şeyden arınarak isteriz ya. O kalpten istediğin zaman Rabbim bunu geri çevirmiyor. Yeter ki duygularımızda samimi olalım. İyi niyetli olalım. Hayalini kurduğum her şeyi içinde yaşıyorum şu anda. Gerçekten öyle.
0: Çok büyük. Yani hamdolsun diyoruz
1: hamdolsun. O zaman. Süper. Bunun için de ben işte hayalini kurduğum her şeye sahip oldum deyip bir kenara çekilip bunun keyfini sürmüyorum. Diyorum ki Rabbim bunları bana nasip etti. O zaman ne yapalım? Paylaşalım. Yani ben bir şey kazanıyorum Allah'a şükür maddi manevi bunun tatminini yaşarken etrafıma da faydalı olan bir birey olmaya çalışıyorum. Yani veren el olmak çok güzel. Allah bana hep veren el olmayı nasip etsin. Çok arzu ettim. Bunu da yaşıyorum.
0: Maşallah. Çok,
1: çok
0: güzel.
1: Şükür.
0: Şimdi sevgili Aslı, aslında benim soracağım soru şu. Şuraya gelmek istiyorum. Yani merhamet dedik, Aslı dedik. Yani gerçeklik.
1: Evet.
0: Aslında geleceğim bu söylediklerimin tezahürü şu. Şimdi şöhretsin. Şöhret bir insansın. Yani ünlü mamullerle sanatçılar arasındaki hani fark desem aslında sen bir sanatçı olarak bunu çok iyi sıralayabilirsin. Son zamanlarda çok konuşulan hani şöhret dünyası dedik ya aynı zamanda güvendir değil mi? Mesela işte şunu gördük ki bir takım algıda keçicilerin ya da seçicilerin bazı yüzleri kendi teamülünden çok uzakta nasıl algılatmak istiyorlarsa o şekilde bir büyük bir mühendislikle kurgulayıp servis ettiklerini görüyoruz. Şimdi aslında herkes şu anda onu konuşuyor. Evet. Bir yardım derneği gibi görünen, tabii ki belli yargı sürecinden geçecektir ama işte kendi itiraf ettikleriyle ya da mağdur ettikleriyle aslında çok ciddi bir süreçten geçiyoruz. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Deprem olduğu andan itibaren ilk hemen Kahramanmaraş'a gittin. Oradan Gaziantep Islahiye'ye gittin. Orada çorba dağıttın. Merak ediyorum bir sanatçı olarak.
1: Sonrasında Hatay'ı.
0: Birçok acılı bölgelere gittin. Evet, oradaki insanlarla çok ciddi temaslar kurdun. Yani
1: çok
0: ne gördün orada? Yani şöyle bir şey mi yapılmaya çalışıldı bu süreçte? Hani biz o mesela acı tazeyken herkesindir. Ama üzerinden zaman geçtikten sonra sadece sahibinindir. Sahibine kalandır.
1: Ateş hepimizin düştüğü yeri yakıyor yani.
0: Şimdi burada aslında dedik ki ya biz ne yaşamışız? Biz ne görmüşüz? Neler olmuş? Yani bu kadar devleti yok sayarak, bu kadar başka mühendisliklerle bir şeyi şişirmek adına yapılan şeyler ki bu insanların üzerinden, ki bu acılı insanların üzerinden. Sen bu ortamın bizzat şahidisin. Yani sen acı ilk olduğunda o yaraya ilk böyle pansumana koşan sanatçılardan bir tanesisin. Evet. Ne gördün orada?
1: Yani ben şu an o kadar güzel anlattın. Nereden başlayacağımı düşünüyorum.
0: Şuradan başlayabiliriz mesela. Güven ilişkisi.
1: Ya da o depremden mi başlamalıyız?
0: Evet, nasıl istersin?
1: O andan mı? Bir kere bunu biliyorsun Marmara bölgesinde de yaşadık. Çok acılar yaşadı Türkiye. En son işte dediğimiz gibi o bölgelerde gittiğim vakit tabii çok acılı şeyler gördük. Çok üzüldük. Ne kadar üzülürsek üzülelim ateş düştüğü yeri yakıyor. Onlar kadar üzülmemiz, onlar kadar yaralanmamız mümkün değil. Yani adam çok zengin, malı var, mülkü var ama bir sabah bir uyanıyor, bırak malı mülkü, ailesi, evladı, eşi, dostu, hiçbir şey kalmamış. Bir hiçsin. Hani hep diyoruz ya güzelliğine güvenme, bir sivilce yeter, zenginliğine güvenme, bir kıvılcım yeter. Misali bir anda hiç oluyorsun. Dolayısıyla o tarz, o bölgelerde o insanları ben gibi malumunuz o insanlar da gördü, yaşadı. İşte dernekçilik vesairecilik, işte herkes bir yardım seferberliğine başladı. Bizim insanımız, Türk milleti olarak bizler hakikaten çok yardımsever bir milletiz bir kere. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli hanımefendi olmak üzere gerçekten çok merhametli ve yardımsever insanlar. Biz devlet olarak koşan insanlarız. Bizim insanımız da böyle. Bizler de böyleyiz. Yani bizim komşumuz açken biz tok yatamayız. Dolayısıyla bundan çok faydalanan, nemalanan insanlar oldu. Yani biz dişimizden tırnağından kumbarasını boşaltan çocuklar, aileler belki maaşını, belki mutfak masrafını kesip o bölgelere yardım gönderen insanların tüm iyi niyetiyle, tüm vicdanı, merhameti aptal yerine konuldu. İnsafsızca ve hoyratça yaptılar bunu. Malum şahıstan bahsediyoruz, evet, değil mi? Şimdi bir sanatçı kendisi ve tabii ki sanatçılar öncüdür. örnektir. Hep öyle değil midir? Sanatçılar örnektir. Şimdi yeni nesil genç kardeşlerimiz işte bir takım sanatçıları örnek alıyorlar. Bugün belki beni, belki seni, belki bir başka şarkıcıyı veya oyuncuyu. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz

0: buz var bu insanlara karşı. Bizi bu ekrana çıkartan da bizi sevenlerimiz ya. Bizim bir zorunluluğumuz var. Biz iyi örnek olmak zorundayız. Çünkü bizim arkamızda biz kitleleri arkamızdan getiren insanlarız. Ne oldu? Bir isim çıktı. Yani gitarını alıp dediği gibi yardım topladı. Onunla birlikte diğer sanatçı arkadaşlarını da davet ederek. Mesela bunlardan bir tanesi bendim. Ben de buradan davet aldım. Fakat bizim devletimiz afat dururken ne alakası var yani? Neden? Ben bir iyilik yapacaksam, ben bireysel olarak bir iyilik yapmak istiyorsam gidip şahsım olarak zaten eşimle birlikte, Allah başımdan eksik etmesin. Biz o bölgelere gittik, karınca kararınca gücümüz nispetinde zaten yapacağımızı yapmaya çalıştık. Her şey maddi değil bir kere. Oradaki insanlara sarılmak, orada bir kase çorbayı bölmek, bölüşmek de önemli. Bu da bir paylaşım, bu da bir iyilik.
1: Peki orada sence ne yapılmaya çalışıldı? Şimdi hani olaylar taze, çok anlayamıyoruz ama burada neden mesela insanların devletin orada olmadığı üzerine ya da devletin güven vermediği üzerine bir alıntıyla
0: böyle bir algı yaratılmaya çalışıldı.
1: Niye böyle bir şey yapıldı sence?
0: Sence?
1: Ve bunu bazı isimler
0: yani sence diyorum. Şimdi herkesin tabii ki inandığı bir takım ideolojileri var.
1: Var. Evet.
0: Tercihleri, seçimleri var. Hani herkes oy kullanıyor ya.
1: Evet.
0: Burada bir yani bu bir kafa karıştırma olayıydı. Yani bizim koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni belki bölmek için yapılan, ayrıştırmak için yapılan bir şeydi. Hani belki başarılı olduklarını zannettiler. Bir an bir rüzgar yakaladıklarını da zannettiler. Ama iş öyle olmadı. Ne oldu?
1: Peki bu oluşumdan mesela bu oluşum sonrasında ilk mesela sanat bazı bir takım sanatçılar da oldu evet. Bu anlamda gerçekten. Tabii evet. Onların niyetlerini ben sorgulayamam ama bu anlamda şöyle bir şey de çıktı yani. Aslı Hünel olarak ya burada bir sıkıntı var diye hiç düşündünüz mü? Yani siz olayı yorumladınız mı kendi kafanızda?
0: Bir şey söyleyeceğim. Bir kere artık hepimizin elinde bir cep telefonu var değil mi? Bilgisayar. Evet. Bilgisayarımız. Açın. Bu işi yapan kişiyi bir kere bir tanıyın öyle değil mi?
1: Evet.
0: Kimdir? Geçmişinde ne yapmıştır? Ben bu insana hani ben bu insana kefil oluyorum bir anlamda. Evet ben oraya diğer sanatçı olarak gitseydim. Ne olmuştu? Ben bu kurumu, ben bu kişiyi destekliyorum. Siz de destekleyin. Ben güveniyorum. Siz de güvenin. Orada bir sürü çok önemli oyuncular, çok önemli, yine iyi niyetli olduklarını düşünüyorum hepsinin açıkçası. Ama keşke biraz bu insanın background'unu araştırmış olsalardı. Bu ne bana göre biliyor musun? Kediye ciğer teslim etmek gibi bir şey oldu.
1: Acaba şu olmuş olabilir mi? Mesela AFAD gibi, Kızılay gibi çok devlet üstü kurumların, saygın kurumların o kadar sığ bakılarak, hele ki böyle deprem gibi çok acılı anlarımızda siyaset karşıtlığı üzerinden bakıldığını aynen. Düşünüyor musun? Yani mesela
0: tabii,
1: işte
0: kesinlikle.
1: Sanki yani devlet olarak bunu görmeyip bunu sanki bir siyasi oluşum ve buna karşı menfaat sağlamak üzerine yapılmış bir şey gibi algılatmak isteyen insanların olduğunu.
0: Bence aynen öyle. Aynen de öyle. Yani bana tabii ki şu an kızan bir sürü kişi olabilir. Benim haddime değil siyaset konuşmak. Lakin ben de bir birey olarak her şeyi görüyorum, takip ediyorum. Bu vatanın bir evladı olarak bu o kadar net ve açık gözüküyor ki Esra'cığım. Yani aslında bu acılı durumda aslında bunlar siyaset yaptılar. Siyaset yapıldı bana göre. Bakın. İşte onlar dururken biz yapıyoruz. Onlar dururken yani burada bir onlar bir ayrıştırma var. Halbuki biz olmamız gereken yerde herkes bölündü, ayrıştırılmaya çalıştı. Hala yapılmak istenen bu. Yani gerçekten benim devletime, bayrağıma saygım var, kendime saygım var. Seçimle gelinmiş ve yıllardır başımızdaki insanların yaptığı bunca güzel şeyleri nasıl göz ardı ediyoruz?
1: İşte
0: inanılır gibi değil, biliyor musun?
1: Şöyle, biz bir ara böyle bir yine bir sizin gibi

0: Bir değerli bir sanatçıyla
1: ha, bunlar, çok özür dilerim mesela. Bunların mı yaşanması gerekiyordu? Yani hani takke düştü kel göründü misali. Yani hani.
0: Evet, orada başka kişiler söylüyorlar şu anda. Evet.
1: Anladın mı? Evet. Yani hani bunların mı yaşanması gerekiyordu? Şimdi hepsi tek tek çıkıyor. Ya çok özür dileriz. Biz yanlış kişiye inanıp yanlış kişiye yönlendirmişiz yardım yapmak için. Şimdi böyle bir şey söylüyorlar. Hepsi çıkıyor. Çok özür dileriz. Ben evet bu tweet'i paylaştım. Evet ben bunu paylaştım. Evet ben şunu. Yahu sen bunları yapmadan önce bu adamın girsene sen. Bu adamın 50 tane zaten davası var. Yani bu adam bunca parayı gördüğünde, bunları yapmış bir adam, bu parayı gördüğünde tahrik olmaz mı? Yani böyle büyük rakamları devletin kurumları varken nedendir ya? Afat dururken neden? Bak ben hani gittim ya İslahiye'ye gittiğimde çok eski bir arkadaşımla karşılaştım. İnşaat işi yapan bir arkadaşımla karşılaştım. Çok da önemli bir iş insanıydı. Bir şey söyleyeyim, nasıl bir halde gördüm onu biliyor musun? Dedim ki sen ne bu hal? Dedi ki bana Aslıcan der. Aslıcan, inşaat burada yapıyoruz, bir an önce bitirmemiz, teslim etmemiz lazım bu insanlara. Dedim helal olsun. Ben dedi burada yatıyorum, burada kalkıyorum. Yani bu o inşaatları yapan şirketlerden birinin sahibiydi. Sana yemin ediyorum. Tanıyamadım orada. Ve o kadar hoşuma gitti ki onun o çabasını orada görmek. Öyle büyük, önemli, kıymetli bir iş insanıydı. Gözümle gördüm İslahiye'de. Aslı dedi ben burada yatıyorum, burada kalkıyorum konteynerde. Bunları yetiştirmemiz lazım. Dedim Allah senden 1000 kere razı olsun senin gibi insanlardan. Yani adını da söyleyeyim burada, Hikmet arkadaşımın ismi, selamlar,
0: selam
1: sevgiler olsun.
0: İyi insanlara
1: Yani
0: selam
1: iyi
0: olsun.
1: insanlar var olsun gerçekten. Ben hep de bunu diyorum. Bu iyi insanların yüzü suyu hürmetine bu dünya dönüyor ayakta. Yani buna inanıyorum. Vallahi ya.
0: Biz de. Peki aslında şuraya da gelebiliriz. Yani soruyu bir daha ekonomik nasıl hale getirebilirim diye düşünürken şöhret ve güven ilişkisi derken mesela bir algı dünyası dedik ki siz de öyle söylediniz. Gerçekten gerçeklikle ya da sahilikle çok uzak mı bu şöhret dünyası? Genelleme edebiliriz.
1: Yani kendi adıma cevap vermeliyim ben. Bir şey söyleyeyim mi? Ben biraz da annemle babamla yetiştirilmekle de alakalı bir şey bu ya. Yani sonucunda dönüyorsunuz, otu çekiyorsunuz, köküne bakıyorsunuz. Hiç şımartılmadan, kendimi bozmadan büyüten, çok aklı başında bir kere anne ve babaya sahiptim elhamdülillah. Çok
0: Maşallah.
1: şanslıyım ben bu konuda. Ve uzunca yıllarda ki ikisiyle birlikte olabildik. Ne güzel bir şey. Çünkü anneyi babayı çok erken kaybeden insanlarımız var. Ama bunlardan biri değiliz. Ama her zaman da çok acı, geç de olsa. Şunu söylemek gerekirse çok özel yetiştirdiler bizi. Biz o sebeple kendimizi bozmadık, kendimizi dağıtmadık. Hiçbir şey bizi şımartamadı yani. Çünkü hiçbir zaman şımartılan bir çocuk olmadım ben. Abim daha keza öyle. O sebeple mesela ego denen şey bana pek uğramaz. Çünkü yok bizim bizden birbirimizden farkımız. Rabbim bana bir ses verdiyse, bir yorumcu ruhu verdiyse buna şükrederim. En iyi
0: Şey.
1: şekilde işimi yapmaya devam ederim. O sebeple ben her gün yeni bir şey öğrenmeyi çok seven bir insanım. Araştırmayı çok seven biriyim. Ve öğrendikçe ve bir şeyleri başardık, merdivenleri çıktıkça o reytinglerde o zirveleri gördükçe çok şükür izleyicimizin teveccühü, onların takdiri.
0: Şu anda da evet programlarınız ilk üçte galiba. İlk üçte, ikide de
1: Evet,
0: o görüyorum.
1: finalimizi ilk yüzde tüm
0: Maşallah.
1: programlarda yani bunu ana haberlerde dahil olmak üzere ilk üçte tamamladık. Üstümüzde iki maç vardı. Bugünkü maçın
0: Maş.
1: olduğu gibi.
0: Evet, onun
1: Bu
0: sonucunu.
1: çok önemli bir şey. Çok az kişiye nasip olan bir şey.
0: Maşallah. Ne güzel.
1: Ama bu hiçbir zaman bizi değiştirmedi. Bu başarıyı yakaladıkça her zaman başımızı daha fazla eğmeyi bildik. Yani boş başak nasıl sallanıyorsa dolu başak oldukça daha tevazu sahibi olmayı, daha mütevazı olmayı bize annemiz babamız öğretti. Ve çizgimizden de şaşmıyoruz
0: Nasıl bir
1: elhamdülillah.
0: aileydi o sevgili?

Valla çok bir kere çok neşeli, çok pozitif, çok merhamet dolu, çok yardımsever bir aileydi benim annem babam. Özellikle annem. Güzel.

0: kadar çok onlarla vakit geçiriyordum ki. Dolayısıyla anneme aslında biraz da hasret büyüdüm. Hep böyle bir evin annesi gibi oldum küçücük yaşta. Çok erken yaşta yemek yapmayı öğrendim. Yani hani çok daha erken yaşta olgunlaşmak durumunda kaldım Esra'cığım. Yani şımarmayı da bilemedim. Sokakta çıkıp oynamayı da, okulu kırmayı da. Hayatımda hiç hatırlamıyorum okulumu kırdığımı. Yani böyle şeyler o kadar uzaktı ki bizim için. Çünkü çok daha ciddi durumlar vardı. İşte babamız işten eve gelecek. Annemiz yok. Hastanede. Ve gerçekten çok kolay şeyler değildi bunlar. Çok kolay
1: aslında bir
0: şeyler
1: sanat,
0: değildi.
1: Sanatın olduğu da bir evdi, değil mi o?
0: Evet, babam eski Türkiye dans kralı. Annemle birlikte muazzam dans ederler. Sanata acayip saygısı olan bir aileydi. Çok küçük yaşta rahmetli Baki Duyarlar, hani o seni ben ellerin olsun diye ya, mi sevdiğimin bestekarı dersem. Şimdi hemen herkes hatırlar. Babamın da çok sevdiği arkadaşıydı. Allah nur içine yatırsın hepsini.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Bizzat Türk müziğini ilk ondan öğrendim. Udu'yla gelip evde bana Türk müziği dersleri verip eserler geçerdi. Ay nasıl mutlu olurdum, nasıl hoşuma giderdi. Ben radyo sanatçısı olmak istiyordum aslında. Ama hayat nasip etmedi, olmadı. Ama çok da güzel bir çizgi doğrultusunda kendimi yıpratmadan, bak ben neredeyse 35 yıldır varım diyebilirim yani. 18 yaşında başladım. Aslında. Fakat hiç eskimeden işime devam ettim. Bu da belki de çok fazla göz önünde olmadım. Her şeyin içinde belki çok fazla olmadım. O sebeple kendimi daha diri ve taze tutmama sebep oldu.
1: Sanat dünyasında dostluk var mı gerçekten?
0: Çok fazla olduğunu düşünmüyorum ya. Ne acıdır ki.
1: Öyle mi?
0: Çok fazla dostluk yoktur. Çok nadir, yani çok nadir, yani beş parmak geçmez. Çünkü yani sana dönüyorum, sanat camiası, mesela sizin de gazeteci camiası, haber camiası var mı yani? Dönüyoruz, bir avukata sorsak, orada
1: geldi,
0: da
1: evet.
0: Bak, bir avukata sorduğumuzda orada da yok diyorlar. Yani demek ki her meslek gruplarında bir rekabet var.
1: Rekabet mi sevgili Aslı, yoksa mesela dinlemeyi severim ama kendimi anlatma konusunda çok ketumumdur. Belki onunla da alakalı. Yani dostluk dediğim şey şu galiba, yani senin yerine de senin duygularını taşıyabilecek bir güzel bir kalpten bahsediyorum. Az olması evladır zaten, onda bir sıkıntı yok ama hani çok konuşulduğu için mesela şöhret dünyasındaki hani dostlukların gerçeklik duygusunun, gerçek olanların aslında kalabildiği. Mesela 35 yıldan beri, değil mi sevgili
0: Aslı?
1: Bu camiadayım diyorsun. Kalmak, başarmak önemli bir şey yani bu.
0: Ya, şimdi bazen bir takım mesai arkadaşlarımız oluyor. Yanımda çalışan ekibim oluyor. Çok mütevazi ve iyi, hani ben çalışanlarına davranan bir insanım. Onları ailem gibi görürüm. Çok bazen iyi. Bir şeyleri şaşırabiliyor herkes. Ama diyorum ki bakınız. Siz beni şimdi bir senedir, iki senedir veya 3-5 senedir tanıyorsunuz. Ama siz bunun üstüne bir 30-35 sene koyun. Ben kolay gelmedim bu noktaya. Çok emek verdim. Çok üzüldüm. Çok yoruldum ve çok çalıştım. Hiçbir şey bu kadar kolay olmadı. Çünkü birden uyandım. Hop bu programı sundum. Bir şarkı yaptım. Hop Aslı Hünel oldum değil. Çok emek verdim. Çok sabrettim.
1: Yedireceksin yani.
0: İnan ki... Ama şunu söyleyeceğim, hiçbir zaman şey dedim ya, mesela işte sevgili Seda Sayan'ı programına konuk olurduk ve kadın kuşak programlarında o artık hani bir numara, ekoldü. Ne güzel derdim ya, bir gün ben de inşallah bir televizyoncu olurum, böyle programlar yaparım ve hep tercih edilen insan olurum derdim. İmrenerek bunu söylerdim ama kalbimi hiç bozmadım. O kadar halisane, o kadar saf duygularla söylüyordum ki bir gün ben de inşallah diyordum. Ve Allah o bir günü kalbime göre doğru zamanda verdi. Belki o zaman bana verseydi onu hazmedemeyebilirdim ya da başaramayabilirdim. Belki de o kadar donanımım yoktu.

0: Ama Cenab-ı Hak en doğru zamanda, en doğru şekilde, en doğru yerde olmayı bana nasip etti. O yüzden ne kadar kıskanırsan kıskan, ne kadar çelme takmaya çalışırsan çalış. Nasipte ne varsa onu yaşayacaksın. O yüzden iyi düşün ki günaha girme. O yüzden iyi düşün, çalış, mutlaka başarırsın. Hani çalışmak. Nazar etme ne olur, çalış senin ne olur diye bir laf vardır ya.
1: Bir de sevgili Aslı Hünal, güzel de bir marka isim.
0: Teşekkür ederim.
1: Şöyle bir şey fark ediyorum. Mesela gerçekten bir kaos yönetiyorsun aslında değil mi programda? Yani,
0: evet.
1: Anladığım kadarıyla da hani zorlu bir süreç. Geçiyor.
0: Evet.
1: Çok da konuşuluyor, çok da.
0: Gelin mutfakta.
1: Evet. O güzel. Mutfakla hiç alakam olmadı.
0: Şükürler olsun. Gerçekten evet. Halkın yıllardır gönüllere girmiş, eve girmiş, taht kurmuş bir program. Çok izlenen bir program. Rabbim onu nasip etti. Şu an 3. sezon oluyor. Program sunucusu benim.
1: Peki şeyler oluyor mu mesela? Hayret.
0: Ya tabii ki olmaz.
1: Ne oluyor mesela? Ne alakası var dediğinizde?
0: Yani bir kere gelin kayınvalide ilişkilerine hayret ediyorum.
1: Evet. Ya, orada hatta fenomen şeyler de üredi galiba.
0: Evet. Fenomen gelinler ve kayınvalideler oluyor. Ve aralarındaki diyalog bazen beni gerçekten hayretler içerisine düşürüyor. Çoğunlukla da şok oluyorum. Ve o noktada Aslı ablaları oluyorum ve dur bir dakika diyorum. Bu senin kayınvaliden. Bir sakin dur. Kelimelerini seç. Ölç tart, öyle konuş. Sonucunda sen ne diyorsun? Kocam. Ve o kocam dediğin, sevdiğin adamın annesi. Sevmek zorunda değilsin ama saygı duymak zorundasın. Yani burada biraz da geleneklerimizi, örf adetlerimizin unutulmaması noktasında.
1: Süper. Tam oraya gelecek.
0: Oradaki belki o klikleri veren kişiyim şu anda. Evet. Biraz aslında bırakıyorum onları. Hani bir koysunlar karakterlerini. Kendi hallerine bırakıyorum.
1: Çok bırakıyorsun gibi.
0: Ama bırakmak durumundayım. Çünkü bu da var. Bu da hayatın gerçeği.
1: Tabii.
0: Bunu gösteriyorum. Bakalım nereye kadar gidiyorlar. Ama noktayı da
1: yani
0: finalde...
1: Yani gerçek kayınvalide gelin görüyoruz.
0: Ben koyuyorum.
1: Evet.
0: Finalde bir dakika demeyi biliyorum. Ve finalde diyorum ki sen doğrusun, sen yanlışsın. Bunu yapmalısın.
1: Yani gerçek hayatta da zaten hani kendi evlerinde de ya da işte bilmiyorum neredeyse aslında hayatlarına müdahale edilmeden onlar bir şekilde akışta olan gerçek profiller bu.
0: Tabii ki gerçek gelin, gerçek kayınvalide. Ama bazılarının öyle bir ilişkileri var ki hani anne kız gibiler artık. Böyle can cana. Onlar da çok enteresan, güzel ilişkileri olanları da tabii görüyoruz.
1: Şimdi oradan sevgili Aslı, oradan şeye geleceğim. Aramıza çok az kaldı ama hemen konuşursak devam da ederiz ikinci bölümde.
0: Tabii.
1: Şu olabilir, yani hep konuşuyoruz. Neden aile kavramı, toplum, işte değerleriniz, değerler silsilesi neden bu kadar tahkir ediliyor ve saldırı altında. Yani niye mesela insanlar daha büyük ailelerde yaşamaktan bu kadar uzaklaştılar? Niye çok tahammülsüzüz diye sorsam mesela.
0: Niye çok tahammülsüzüz?
1: Ama gelenek başlığında sorsam. Mesela Aslı Hünal gelenekleri ve görenekleri olan çok güzel bir evde büyüdüğünü anlattı şimdi. Aslında aynı zamanda bununla çok mütenasip bir program da yapıyor,
0: evet.
1: Sunuyor. Bunu fark ediyor muyuz yani? Bir başka bir şey yapılıyor. Yani başka bir saldırı var.
0: Değişim ve dönüşüm değil mi?
1: Evet.
0: Yani bir yerde aslında çırpınan ve bu aile kavramını yaşatmaya çalışan bir kısım ama bir yerde buna hani böyle farklı bakılıp biraz hakir görülen.
1: Evet, tam oraya
0: yani,
1: gireceğim.
0: Ya bu işte çok bağnaz bir yapı. Ay çok klişe. Ay çok geçmişte kaldın sen falan gibi. Yani biraz da ebeveynlerle alakalı bir şey. Annelere babalara çok iş düşüyor. Yani bilinçsiz anne, bilinçsiz baba. Bu çocukları biz yetiştiriyoruz. Bunlar bizim geleceğimiz. Önce anneler babalar bilinçli olacak ki onların dünyaya getirdiği çocuklar bizim yarınlarımızı oluşturacak.
1: Tabii.
0: La la la. Bu böyle devam edecek. Dolayısıyla önce anneler babalar bir eğitilmeli. Ben ne diyorum biliyor musunuz?

0: müfredata gelenek görenek bunlar eklensin. Nerede nasıl davranacağımız, usul erkan bunlar ilkokulda müfredatta olsun. Gerçekten olsun, çocuklara bunlar öğretilsin. Çünkü unutuldu. Herkes sosyal medyada nasıl meşhur olurum, nasıl ben buradan para kazanırım, nasıl popüler olurum. Artık bütün çocuklarımız elinde telefon. Mesela eskiden lunaparklara giderdi bu çocuklar, oyun parklarına giderdi.
1: Hala var mı lunaparklar ya?
0: Yani,
1: ne güzeldi.
0: Var ama gidilen var mı acaba?
1: Vardır ya, değil mi? Bu böyle dönme dolaplar falan vardı.
0: Çok güzeldi.
1: Şimdi hayatımız dönme dolap oldu, neyse.
0: Yani hani o çeyiz olayları, hani çeyizimiz vardı,
1: öyle bir şey de vardı,
0: gecelerimiz vardı. Evet, ben gelin evini önemli. Yaptım biliyorsun, gelin mutfaktan önce. İlk sunucusuyum hatta.
1: O çeyiz kısmı önemli.
0: Çok da severek yaptığım bir programdı ve burada çeyiz bölümü vardı. Çeyizlerimizden açıyorduk sandıkları, kızların yapmış oldukları çeyizler. Bir de her yörenin kendine has özel işleri, nakışları, her yörenin kendine has bir düğün, dernek adeti vardı. Hep bunları biz anlatıyorduk programda.
1: Çok önemli aslında. Şimdi kısmın gelenek kısmına geldik ama bir de reklam kısmına geldik sevgili Aslı. Ha. Reklamdan sonra sanatçı Aslı Hünel'le muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Hadi bakalım.

Hukuk, kurallar ve yaptırımlardan mı ibaret olmalıdır? Hukukun mahiyeti nedir? Ahlakla, hakla, adaletle ilişkisi nedir? İslam hukuk felsefesi bu soruları nasıl yanıtlar? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Asım Cüneyt Köksal yanıtlıyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özge'nin Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Türklerin nasıl Müslüman olduğunu ve bu dönüşümün inanç, kimlikle kültür arasında nasıl gerçekleştiğini Profesör Doktor Erkan Göksu'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Sorular programındayız. Programımıza devam ediyoruz. Sanatçı Aslı Ünel'le muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. En son aile kavramını konuştuktan sonra dedik ki geleneklerimiz aslında Aslı Ünel ne yaptı? Hiç kimsenin belki de şu anda bile dediği gibi mesela hakir görülme yani Anadolu kültürünü çok da tartışıldı değil mi bu belli zamanlarda? Mesela çeyiz.
2: Evet.
1: Önemli bir
2: artık
1: şey.
2: Artık çeyiz mi kaldı diyorlar mesela.
1: Diyorlar.
2: Ki yani. Aslında... Evet,
1: bayağı da keşke, var. Biz bir çeyiz kültürüyüz. Yani.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Her şeyi böyle İstanbul'un belli muhitlerinden ibaret olduğunu bazen düşünüyoruz. Ama ben yapmış olduğum işimden sebep Türkiye'yi gezdiğim için hala var. Bizim harika insanlarımız, çeyizlerimiz, nesilden nesile geçen bir sürü gelenek ve göreneklerimizi devam ettiren çok güzel insanlarımız var. Onu bırakın, hatta seninle biraz sohbet etmiştik yayın öncesinde. Yani biz öyle bir evden, öyle bir aileden geliyorum ki babamız eve geldiğinde biz terliğini önüne koyardık. Yani ayakkabıyla bizim evimize girilmezdi. Ayakkabı dışarıda kalır veya işte alınır, silinir, kaldırılır. Ev terlikleri var. Bizde hala öyledir. Kendi evimde de öyledir. Eşim de terliğini girer. Dönüyorum. Babam rahmetli annemden cebimden para getir dediğinde benim annem babamın pantolonunu götürürdü ya da işte neyse o çantasını götürürdü.

0: babamın cebine annem elini sokmamıştır. Biz de bunu gördük. Ben hayatım boyunca eşimin ne çantasını ne de cebini karıştırmış insan değilim. Çünkü ben de annemden bunu gördüm. Dedim ya biraz önce reklam öncesinde sana. Hani annenin yetiştirmesi evladını o kadar önemli ki. O yüzden bilinçli kadınlar, bilinçli analar. Gerekiyorsa eğitmemiz gerekiyorsa eğiteceğiz. Bu televizyondan mı olacak? Belki işte bizim tarz yapmış olduğunuz programların arasına mı bunu serpiştireceğiz? Bunu yapacağız. Yani bu bizlerin görevi. Memleketini seven, insan seven, bayrağını seven insanın görevi.
1: Bir zaman çok konuşuldu mesela. Bu devleti, bu topraklara ait herhangi bir şeyi övdüğünde siz bir siyasi partinin bir profili haline geliyorsunuz. Sonra dediler ki hayır, sanatçı muhalif olmalıdır dediler mesela. Şimdi biz o muhaliflikten ne anlıyoruz? Yani bu toprakların değerlerini söz konusu olduğunda bunları savunmak insanı herhangi bir siyasi partiye angaje durumuna mı getirir? Ne düşünüyorsun sen biraz?
0: Şimdi bak
1: mesela benim... işte şöyle bir kavram oldu. Çok da tartışıldı. Biz buraya çağırdığımız birçok sanatçıyla da bunu konuştuk mesela. Amacım konuyu buraya çekmek değil ama bir mahalle baskısından da bahsedildi mesela işte. Herhangi bir şekilde bu ülkenin savunma sanayisini iyi şeyler söyleyen, gerçekten gerçeklik algısıyla ya evet burada çok güzel şeyler yapıldı, Türkiye şuradan şuralara geldi dendiğinde bile burada bir takım sanatçılar yanlışlıkla mesela itham edildiler. Ne diyorsun bu konuda sevgili Aslı?
0: Ya çok saçma. Çok yazık diyorum, biliyor musunuz? Çok büyük üzgünüm ama cehalet diyorum. Gerçekten öyle. Şimdi benim biraz hani deminden beri bahsediyorum ya, aile şöyle böyle yetiştirildik, böyle oldu. Şimdi ben öyle bir aileden gelince bunun aksini düşünmem mümkün değil. Benim düşünce yapım belli. Ben geleneğine, göreneğine bağlı, saygıyı, mesafeyi, sınırını ve haddini bilen insanların olmasını istiyorum geleceğimizde de. Donanımlı, eğitimli. Hatta bizim belki sahip olamadığımız, bizim öğrenemediğimiz, alamadığımız eğitimleri evlatlarımız, çocuklarımız alsın, öğrensin. Doğru düzgün, güzel nesiller yetişsin. Yani şu anda görüyoruz işte bir sürü insanlar hani yasaklı maddeler kullanıyorlar. Yazık, günah değil mi? Bu mu çağdaşlık? Yani bu mu modernlik? Bunları yapınca, bir takım ortamları paylaşınca ay ne kadar modern, ne kadar çağdaş mı oluyorsun? Hani ben sigara kullanmıyorum, alkol kullanmıyorum, bir şey kullanmıyorum veya işte onlar gibi eğlenmiyorum diye ben çok geri kafalı mıyım? Hayır. Ben de denize giriyorum. Ben de dekolte kıyafetler giyiyorum. Hani dekolte giyiyorum diye beni ayrıştırıyorlar mı? Aslı giyme falan mı diyen var bana? Hayır, ben kendi ülkemde dilediğim kıyafeti giyiyorum. Dilediğim restoranda oturabiliyorum. Gecenin ikisinde de çıkıyorum. Bir yerden gidip geliyorum. İşimi de yapıyorum. O saygınlık da bana veriliyor. Eski, yani çok eskiden neydi ki, hani kadınlar evde otursun, çalışmasın, okumasın, genç yaşta evlendirilsin de değil mi? Şimdi öyle mi? Bakın mecliste hep kadınlar çoğunlukta değil mi?
1: Tabii.
0: Bu anlamda bizim başımızdaki Sayın Cumhurbaşkanımız hani özellikle kadın ve kız çocuklarına yönelik bir takım çalışmalar yapmıyor mu? Geçtiğimiz günlerde sen vakfın adı, ismi şu an
1: Türge.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız bunu kurmadı mı? Bir evladımız kendisine gidiyor, diyor ki Cumhurbaşkanım ben okumak istiyorum diyor bir genç kızımız. Ama diyor hani yurt yok, nerede kalacağım, nasıl yapacağım hem çalışıp ve o gün sonrasında Cumhurbaşkanımız Türgev'i kurmuyorlar mı? Kız çocuklarına sahip çıkılmıyor mu? Hani kız çocukları kapatılacak. İşte burası şöyle olacak, kimse sokağa çıkamayacak. Nerede? Bütün bu... dünya markaları şu anda hepsi elimizin altında. İstediğimize ulaşıyoruz. Bakınız yani uçakla bir yere gideceğiz, uçakta yer bulamıyoruz. Otellerde yer bulamıyoruz şu an.

0: Tatil dönemi ya. Allah Allah diyoruz, otelde mi dolu? Bak bu cumartesi bütün oteller doluydu Bodrum'da. Arkadaşlarımız yer bulamadı. Gidemediler. Nerede hani? Yani farklı gösterilmeye çalışılıyor. Yani bu olacak. Demek ki olacak. Yani şu anda bu önemli devlet, bu hükümet var. Evet. Olacak. Yarın başka birileri geldiğinde de aynı şey onlar için de geçerli olacak. Sistem böyle. Sistem böyle. Ama şu anda en güzel şey, yastığa başımızı rahat koyuyor muyuz?
1: Koyuyor.
0: Kendi şahsım adına konuşmam gerekirse, dünyadaki en büyük zenginlik bana göre ne biliyor musun? Başını yastığa rahat koymak. Huzurla uyumak. Allah'a çok şükür.
1: Vicdani kazanım.
0: Gerçekten vicdani kazanım çok önemli. Şu anda bugün senin karşında bu sohbeti yapabiliyorsam ne mutlu bana.
1: Estağfurullah, ben de sizinle yani
0: çok donanımlı, entelektüel, kendini yetiştirmiş çok kıymetli bir yazarsın. Bir o kadar da çok müzik bir tarafın, esprili, tatlış bir tarafın da var.
1: Öyle
0: çok
1: miyim?
0: Da güzel bir arkadaşsın. Ve senin gibi güzel insanlar hep var olsunlar arkadaşım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten öyle.
1: Çok teşekkür ederim. Hani gerçekten.
0: Vallahi gurur duyuyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Sen
1: gerçekten
0: de. Sen de.
1: Mahcup da oldum.
0: Dostluğundan gurur duyuyorum.
1: Evet. Genelde programda benim üzerime dönmüyorlar. Şimdi hemen kamera sevgili Aslı'ya doğru. Soru kabul etmiyorum. Evet.
0: Ya Aslı çok biliyorsun ben de televizyoncu olduğum için sormak istiyorum
1: böyle,
0: ama.
1: Var mı öyle bir proje kapanda? Sanki böyle değil mi?
0: Ya ben akıştayım. Yaptığım işimi çok seviyorum. Yani şu anda gelinim mutfaktaya aşığım. Hı hı. Benim işim gelinlerime, kayınvalidelerime.
1: Mutfağa mı aşıksınız yoksa gelinlere mi?
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Önce mutfağa aşığım. Bir kere.
1: Anadolu'dan bütün yemekler değil mi?
0: Oraya geliyordum. Çok unutulmaya güzel. Yüz tutmuş lezzetlerimizi.
1: Yöresel
0: yöresel lezzetlerimiz bir kere bizim önceliğimiz. Ekip arkadaşlarımla birlikte oturuyoruz, araştırıyoruz ve bunun için bir toplantı yapıyoruz. Ne işte unutulmuş, işte Ankara'nın işte şu yemeği, işte Belen tavası, o su, bu su gibi gibi, Adana'nın işte analı kızlısı gibi, Malatya'nın vesaire. Bu tarz yemekleri özellikle yapıyoruz, yarıştırıyoruz ki hatırlayalım, yapalım. Ama masa ve yemek, masa sohbetleri çok aile kavramını anlatan şeyler değil midir? Yani biz mesela akşam yemeklerini her zaman böyle aynen, saat 7'de yerdik ve bütün herkes saat 7'de elini yüzünü yıkamış masa başında oturan aile bireyleri idik. Böyle bir aileden gidiyoruz. Bayramlarımız vardı. İşte kurban bayramıysa kurbanımız seçilir. İşte efendim ilk önce kabristana gidilir. Dualar okunur kaybettiklerimiz büyüklerimizi. Sonra işte el öpülür. Babamız, abimiz camiden gelirdi. Bizim anne tarafımız Arap kökenli, Siirtli Arap kökenli. Baba tarafımız Selanik, Üsküp dedelerimiz. İşte bizde annemiz nohutlu pilav yapardı. Mutlaka olmazsa olmazımızdı. İşte babam camiden geldikten sonra bu yemekler yenir. Ya da misafirlerimize ikram edilir. İnan bak ben evlendim. Öyle bize öyle çok gelenler olmuyor. Biz küçüğüz ya. Biz gidiyoruz. Ama ben yaşatmaya çalışıyorum. Ben yapıyorum. Annem babam yok artık. Ama ben yapıyorum. Bayramlarımızda pilavımız, nohutlu pilavımız, eti, tavuğu Allah ne verdiyse. İşte yaşatmaya çalışıyorum kendimce.
1: Bu çok
0: böyle mutlu hissediyorum kendimi. Kimseyi de yargılamıyorum. Hani illa böyle onu da demiyorum. Herkes kendi hayatından mesul. Beni kimse yanlış anlamasın. Bu benim tercihim. Bu benim yaşam şeklim. Böyle yaşamayı
1: var
0: seviyorum.
1: Var mıdır öyle sevgili Aslı? Yani mesela bir şey yaparken çok el alem ne derci misindir? Yoksa kim ne derse ne anlarsa anlasıncı mısındır? Yani öyle bir ket var mı kafanda? Yani bir şey yaparken el alem ne der tedirginliği yaşıyor
0: musun? Ya zaman zaman bunu yaşadığımız dönemler
1: oldu
0: aslında.
1: Çok da insani bir şey aslında bu.
0: Yani olmaz mı? Tabii ki yani mesela annemi hatırlıyorum. Yine ondan örnek vereceğim. Kızım ne yapıyorsun? İşte bak şimdi şöyle yap böyle yap. Ay bak yanlış anlayacak birisi görse.

0: abi bunları düşünen var, bir annem vardı. Bunları düşünen bir anneannem vardı. Babaannem vardı benim. Ama tabii zaman içerisinde ne yaptığını bildiğin zaman bunlar aklına gelmemeye başlıyor. Ben yanlış bir şey yapmıyorum ki diyorsun mesela. Kendinden eminsen bunu aklından bile geçirmiyorsun.
1: Aslında bir tarafta sahne var değil mi?
0: Evet. Yani sahne de derken konser, halk konseri, düğün, bayi toplantıları şeklinde devam ediyorum ben sahne hayatımda. Peki, televizyon programı yapmıyorum tercihen.
1: Anladım.
0: Yetişemiyorum zaten.
1: 90'lı yıllarda o hani klipler, o şaşa, o debdebeler, o çok fazla işte kasetler vardı değil mi o zaman?
0: Yanlış kaset vardı evet, kamyonla kaset çıkardı. Ben o zamana yetiştim. Ya
1: kasetler vardı değil mi?
0: Kasetler vardı. Şimdi mesela 1 milyon 750 bin kaset sattım ben. İlk kasetim. Ciddi? 1 milyon 750 bin.
1: Hangi eserdi?
0: Güneş Doğmuyor. Çok özledim ve Büyük Hata. 3 şarkım birden patlamıştı. Ya bu çok önemli bir şey. Kamyonla çıkarken ben bir kamyon kasetimi görmüş bir sanatçıyım. Bu çok güzel bir şey. Allah'a çok şükür. Bunu bana nasip etti Rabbim. Yeri işte yeri CD'ye dönüştü. Şimdi artık tek single çıkıyor biliyorsun.
1: Hangisi daha mutlu olduğun aslıydı?
0: Ya kaset tabii ki çok güzeldi. 12 şarkı. İşte TRT'den denetimden geçiyordu. Denetimden geçtiği zaman havalara uçuyorduk. Denetimden geçmediği zaman oluyordu. Bu ne demek? Şarkıyı doğru düzgün okuyamazsan. Hı. Yanlış ve hatalı olursa.
1: Okumak mı yoksa güfteye mi takılıyordu?
0: Her şeye takılınıyor.
1: İcraya da.
0: İcraya takılıyor, güfteye takılıyor, aranje. Sanatçının icrası çok önemli. Detonesi, sürtonesi var mı? Doğru notalarda okunmuş mu şarkı? Ya işte ne güzel bir şeydi.
1: Çok güzel bir şey ama aynı zamanda şu da var. Yani mesela çok da konuşuluyor. Tabii herkes işte her şeyin çok tüketilir, çok hızlı tüketilir olduğu falan çok böyle ıslık klişeler arasındayız ama bir taraftan da şu var. Mesela oyunculuk camiasında çok tartışıldı. Dediler ki işte yeterli donanımda olan oyuncular aslında işte kendilerini yer bulamamaya başladılar. Çünkü sürekli aynı yüzleri görüyoruz. Sürekli işte aynı aktörler, aktrisler falan filan. Sahne camiasında, sanat şarkı camiasında da bu var mı?
0: Var. Olmaz
1: yani
0: mı?
1: Tekelcilikten bahsediyorum.
0: Var. Menajerler var bu anlamda. Hmm. O menajerler mesela geçen dedim ki ya hep sadece bu isimler mi? Başka sanatçı yok mu ya?
1: Hı. Yok. Aynısı oyunculuk camiasında.
0: Aynen
1: çok
0: öyle. Mesela lütfen abimi davet edeceksin tahmin ediyorum.
1: Kesinlikle.
0: O anlatsın.
1: Sevgili
0: ona bu soruyu sor.
1: Evet, onunla konuşmak istiyorum.
0: O bunu çok derinden yaşayan bir oyuncu. Çok kıymetli bir oyuncu.
1: Ama işte şöyle bir şey var sevgili Aslı. Yani bir dönem gerçekten biz mesela Saruhan Melide çok görüyorduk ekranda. Hı hı, hı. Orada mesela nasıl bir şey devreye giriyor? Şu anda en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Özellikle
0: kesinlikle bunu abime sormalısın ve yani, o anlatmalısın.
1: Oradaki yani daha böyle majör belki sebeplerle bizi açıklayacaktır ama
0: kesinlikle.
1: Ben de çok ağırlayacağım inşallah. Buradan selam olsun sevgili Saruhan
0: Melide. Selamlar olsun.
1: Ama şu anda mesela çok yetenekli gördüğümüz isimler neredeler diye mesela
0: bak,
1: ben soruyorum.
0: Eskiden ne vardı biliyor musun? Ben bunu yaşadım. İsim vermeden bir ilk defa belki senin programında söyleyeceğim.
1: Ben o ismi anlarım. Evet.
0: Yok anlamazsın. bir televizyon programı vardı. Bir yarışma programı. Güner Ümit'ti galiba. Çok izleniyordu ama yani. Çok önemliydi orada bir şarkı söylüyorsun ve ertesi gün o şarkı patlıyor yani. O kadar çok izleniyor ki program. İşte birkaç sanatçı çıkıyordu aynı anda. Bir çok eski ama yani çok önemli, büyük bir ses. Hayran olduğum, çok saygı duyduğum bir ses. Ben giyinme odasındayım. Bir perdeyle böyle. Makyaj da orada yapılıyor. Bak çok küçüğüm o zaman. İlk albümüm çıkmış işte 18 yaşındayım. 17-18 yaşındayım. Hanımefendi diyor ki ne o kız mı var? Evet diyor işte Aslı çok şarkıları tuttu şu an çok seviliyor. O varsa ben yokum.
1: Ya bu evet,
0: ben bunu o dönem yaşadım ne acı değil mi?
1: Çok.
0: İşte böyle işte onunla çalışma eğer onunla çalışırsan benle çalışamazsın gibi gibi şeyleri yaşayan bir sanatçıyım ben. Hala bu var. Hala bu var. Diyor ki mesela sen de benim sesimin tarzında, benim klasımda bir ses sanatçısı varsa o menajerde ve çok iyi işe gidiyorsa Diyor ki onu almayacaksın, iş bölünür. Hala bu yapılıyor ve ben buna maruz kaldım. Ne acı değil mi? Halihazırda buna maruz
1: çok
0: kalıyor
1: acı,
0: olmak.
1: Ama aynı zamanda sanki onlara rağmen aştığın o duvarlar.
0: Evet.
1: Şu anda işte bir Aslı Hünel
0: çok
1: olmaya
0: şükür
1: sebep oldu. Yani ekranda galiba ondan çok daha sonra oldu. Yani sahneden işte sanatçılık tecrübenden evet, daha çok daha sonra oldu.
0: Evet. Aslında biraz eş zamanlı gitti. Evet. Ben çok televizyon programları yaptım sevgili Esra. Çok farklı farklı programlar yaptım. Aslı Hünel'le Rengarenk, Aslı Hünel'le Hafta Sonu Keyfi gibi şu an hatırlayamadığım hatta isimlerini. Yani televizyon hep benim müziğimle birlikte devam etti.
1: Ve hem çok düet da seviyordum. Yani.
0: Gerçekten öyle. Hmm. Hani bana sorsan ki hani sahne mi yoksa televizyon mu desen gerçekten ikisinden de vazgeçemem. Belki son dönemde televizyon daha ağır basıyor. Hmm. Çok severek yapıyorum gerçekten bunu. Ya herkes engel olmaya çalışsın. Akacak kan damarda durmuyor. Olan er ya da geç oluyor. Çok engellendim evet ama hayatım boyunca dedim ki ben kimseye bana yapılan bunu bu şeyi kimseye yapmayacağım. Çünkü bu hayatta kime ne yaparsanız bir gün size gelecek aynısını yaşayacaksınız. Ektiğinizi biçeceksiniz.
1: Bir dolanıyor yani değil mi? Hayat?
0: Vallahi dolanıyor. Dönüyor dolaşıyor size geri geliyor. O sebeple dedim ya hani arafta kalmak hani olayında ben arafta kalmak yerine Rabbime sığınıyorum. Çünkü o doğru olan yöne beni gerçekten o yöne doğru itiyor diyeyim.
1: Peki sevgili Aslı bir hu dönüşüm var mı? Evet, ne demek istiyorsun burada?
0: Ne demek istiyorsun?
1: Bir hu dönüşü derken yani şöyle, ya gerçekten Allah'ı hissetme anında böyle bir anda ya evet böyle bir şeyin çok kalbinde hissettiğin bir an, çok kırılma noktası diyelim.
0: Var, olmaz mı? Bir kere çok İtikatlıyım ve bunu çok hissediyorum. Böyle hani altıncı his mi dersin bilmiyorum ama biraz da hislerim kuvvetlidir.
1: Derin sularım.
0: Yani böyle değişik bir hissiyatım var aslında. Ve annemi kaybettiğimde işte o kırılma noktası. İşte ölüm var. Anladın mı? Gerçekten bunu kelimelere dökmek çok zor. Dilersen bunu çok fazla anlat.
1: Tabii. Tamam. Hiç çok fazla anlatmayayım. Yerlerde, sularda gezmeyelim. Oradan çıkalım.
0: Evet çıkalım ya gerçekten.
1: Bir de mesela şöyle söyleyeyim sevgili Asya. Yani maneviyatın, manevi duyguların ya da işte dünya içerisindeki telaşlarımız diyelim. Bu anlamda böyle seni navigasyonun olabilecek isimler var mı etrafında? Böyle danıştığın, sözüne danıştığın, kalbine danıştığın, tecrübesine danıştığın, stratejisine danıştığın diyelim.
0: Var tabii.
1: Navigasyon.
0: Yani şöyle, çok sevdiğim dostlarım, arkadaşlarım da var. Onların yapmış olduğu başarıları bile takip etmek ya da okumak. O da bana bir yol haritası çiziyor aslında bakacak olursanız. Ben insanların başarılarından hep kendime bir pay çıkartmaya çalışırım. Aa ben olsam ne yapardım derim. Yani hani ben oldum demedim, ben piştim demedim. Herkesin fikrini almayı çok severim bir kere. Mesela ya böyle bir şey yapacağım ne dersin Esra? Sence ne yapmalıyım?
1: İstişare. Evet.
0: Çok severim istişare yapmayı ve sonunda fikrine güvendiğim 2-3 kişiden fikir hani aldıktan sonra istişare ettikten sonra kendi zihnimle tahallül eder son noktayı koyarım. Ama bu anlamda gerçekten bu yolculuğumda Allah razı olsun eşim bu anlamda benim için gerçekten çok kıymetli bir... Evet. hani mihmandarlık yapıyor diyebilirim. Yolumu birlikte çiziyoruz diyebilirim.
1: Manevi navigasyon diyebiliriz.
0: Yani diyebilirim, evet. Ve o manevi, hani manevi navigasyon şöyle. Secdede böyle bir manevi navigasyon oluyor.
1: Tabii
0: ve
1: ki, tabii
0: Rabbimden
1: ki.
0: İstiyorum, diliyorum ve o beni o rotaya sokuyor gerçekten. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bazen oturuyorum, düşünüyorum geçmişe. Bak, kimse kusursuz değil. Hatasız da kul yok. Benim de bir sürü hatalarım var. Ama inan hala ben 20 sene önce ya da 15 sene önce aklıma gelir. Ah keşke bunu, ah keşke bugün olsa da ona şunu yapsaydım deyip, Allah'ım beni affet deyip el açıp dua etmişliğim çoktur, biliyor musun? Ama bu hatamla da yüzleşiyorum ve bu kendime de kızıyorum ayrıca. Bunu yaparken neden bunu yaptın Aslı, ama her günde de Aslı sen bir şey öğreniyorsun. Hatalar yapıyorsun ve bu hatadan ders çıkartıyorsun. Ve zaman zaman dönüp onları kendime hatırlatıyorum. Ne şımarayım ne bir daha o hatalara düşeyim diye.
1: Hatanı kendinize hatırlatmak.
0: Evet. Güzel. Ve hatayı genelde önce zaten hep kendimde ararım, başkasında aramak yerine. Mesela birisiyle tartışırken, ya ben acaba bunu mu yaptım diye önce kendimde, hep kendimde sorarım. Önce hep kendimle hesaplaşırım ben. Eşimle bile bir şey konuştuğumda önce kendime sorarım, ya ben burada hatalı mıyım? Yani ne bileyim, buna kendini bilmek mi dersin? Ya da kendini belki bilememek mi? Ama önce kendimle bunun muhasebesini yaparım.
1: Aslında şu da var, yani.
0: Yani bilinçsizce ben haklıyım deyip bır bır bır konuşmaktansa kendi öz eleştirimi önce ben kendim yaparım.
1: Yani ilk önce kendisiyle yüzleşme.
0: Dersimi de kendim veririm yani. Cezamı da veririm.
1: Tamam. Tek ayak üstünde.
0: Tabii dururum gerekirse tek ayak üstünde.
1: Evet. Peki burada aslında şunu da hata derken bir o kadar da şey var, yani yorgunluk da var, değil mi? Bir yol yorgunluğu da var. Yani her şeyde olduğu gibi. Burada aslında sığındığımız bazı şeyler, mesela şöhretin, evet, çok iyi bir şey olabilir ama fazlasıyla Allah imtihan etmesin deriz.
0: Evet.
1: Çünkü insanız, yani hata ve telafi edememe duygusu, bunların hepsi zaten çok böyle diyalektif ve iç içe halde. Fakat en sonunda nihayette şuna geliyoruz, yani her şey bittiğinde, değil mi? Mesela bütün her şey bittiğinde, makamlar geçtiğinde, o ışıklar kapandığında, perdeler kapandığında, gün bittiğinde, mesela şöyle diyor musun? Güç o zaman nedir? Her şey bittiğinde ki gücü tanımlar mısın bize? Mesela bana göre şudur. Güç her şey bittikten sonra çalan telefonundur mesela. Ya da kendine yetebilme duygusu, manevi olarak dediğim, biraz önce çok güzel söyledin sevgili Aslı.
0: Aynen.
1: Bu anlamda gücü tanımlamak. Güç sence ne?
0: Ne biliyor musun? Her şey bitip ışıklar söndüğünde, kendi kendine kaldığında, güç, eğer çok sağlam bir ailen varsa bu bir güçtür. Koy cebine.
1: Çok güzel.
0: Koy cebine. Seni her koşulda ve her şartta, hastalıkta, sağlıkta ve bir takım şeyleri de noktaladığında yine sana eşlik edecek bir can yoldaşı, bir yarenin varsa,
1: tabii
0: bir
1: ki
0: eşin varsa koy cebine. O da büyük bir güçtür. Ama en büyük güç ne biliyor musun? Sağlığın varsa,
1: maşallah,
0: ayakların üstünde durup nefes alabiliyorsan, işte o en büyük güç. Çünkü her şey bitse bile, her şeyini kaybetmiş olsan dahi, sağlığın yerindeyse, aklın yerindeyse, nefes alabiliyorsan, onu yeniden yapılandırabilirsin. Çünkü daha önce onu sen yapmışsın. Bir daha yaparsın. Ama sağlığın yoksa, işte o noktada bitiksin. O yüzden Allah'ıma hep duam, Rabbim bana sağlık sıhhat, sevdiklerime sağlık sıhhat ver. Çünkü sağlığın olmadığında şu bir bardak suyu içemiyorsun. İçemiyorsun. O yüzden en büyük güç bence sağlık. sonrasında yanındaki, yanında duran, seni o düştüğün yerden ya da bitti dediğin anda seni kaldırmak için uzanan

0: Koşulsuz seven eldir.
1: Çok güzel.
0: Ben böyle tanımlıyorum. Allah kimseyi peki, sahipsiz bırakmasın.
1: Amin, amin. Peki ekran dedik aslında işte sanatçılık tecrübesi dedik, devam sahne dedik ama bir taraftan da aslında iyi bir oyuncu yüzüsün sevgili
0: Öyle
1: aslında.
0: Mi?
1: Evet. Mesela şu öyle. Anda öğrencime gelenlerde hiç öyle bir şey oldu mu düşündün mü?
0: Oyunculuk teklifi çok aldım
1: olmuştur,
0: ben.
1: Olmuştur değil mi?
0: Çok aldım.
1: Ben
0: yani.
1: Bunu bilmiyorum ama hani öyle
0: evet
1: bir...
0: ama şey dedim, her ailede bir bir oyuncu yeter bir aile
1: Öyle
0: dedim.
1: mi?
0: Yani
1: onu unuttum.
0: Açıkçası ama hiç belli olmaz. Belki bir sürpriz, bir proje gelebilir. Öyle mi hissediyorsun Esra?
1: Öyle hissediyorum.
0: Gerçekten mi?
1: Hı-hı.
0: Sen hissediyorsan...
1: İstanbul, evet.
0: Evet.
1: Öyle bir
0: öyle bir şey belki bir sürpriz olabilir.
1: Hı-hı.
0: Olabilir.
1: Bu
0: doğru hissediyorsun.
1: Asıl Ünel dediğimiz zaman bu çok önemli. Hepimizin yarası ve burada konuşmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Gazze'nin gazası diyoruz hep. Hep 75 yıldır süren ama kimilerinin 7 Ekim'e sığdırmaya çalıştığı, niye öyle yaptıklarını da çok iyi bildiğimiz Siyonizm, Sifonizm'den bahsederek hı hı, hı. Burada konuklarımızı ağırlıyoruz. Ama Aslı Ünel de bugün çok önemli bir şey yapıyor. İşte istersen sen anlat. Gazze için
0: evet, evet.
1: Çok önemli.
0: Şimdi,
1: bir Gazze teçhizi olarak. Evet.
0: Biliyorsun hani televizyon programcılığı evet ama hı hı. Benim içimde böyle hep bir coşan bir müzik tarafım var. Ve özellikle de Türk müziği yorumlamayı çok seviyorum. Hı hı. O sebeple en güzel ve en doğru platform TRT Müzik'ti. Hı hı. Ve Allah nasip etti.
1: Ne güzel.
0: Ve çok enteresan bir şey anlatacağım. Vaktimiz var inşallah.
1: Var, var.
0: Annemin o kadar istediği bir şeydi ki TRT Müzik'te benim müzik programı yapmam.
1: Gördüm.
0: Annem görmedi. Hı. Ve bir şey söyleyeceğim, inanamayacaksın. Annem 19 Mayıs'ta vefat etti. Hı. Annemin ölüm yıl dönümünde bir yıl sonra 19 Mayıs'ta TRT Müzik'te başladım. Salı günü demiştik ve 19 Mayıs'a denk geldi biliyor musun? Ne acayip, ne enteresan bir şey. Adeta anneme böyle bir hediye göndermiş gibi oldum. Ve o onu hissetti. O kadar çok istediği bir şeydi ki. Ve Allah onu bana annemin ölümünün birinci yılında... nasip etti. O gün yani birinci yıl duasını yapıp akşam televizyon programı yaptım canlı. Dedim anneme gitsin bütün şarkılar. Onun sevdiği şarkıları söyledim. Ve dedim ki programa konuk alıyorum. Konuklarım da sağ olsun çok kıymetli. Hepsi birbirinden değerli konuklar. Sanatçı arkadaşlarım geliyorlar. Hepsine kapım açık sonuna kadar. Başımın üstünde yerleri var. Dedim ki onlar gelirse gelen her konuk için ben bir iyilik yapayım. Ne yapayım? Gazze'ye sıcak yemek göndereyim. Sevgili Burak Kut, hatta dedim ki Burak biliyor musun? Sen bir iyiliğe vesile oldun. Aa dedi, ne yaptın? Sen bana konuk olarak dedim geldin. Ben de geldiğin şerefine senin adına benden Gazze'ye dedim 100 kişilik sıcak yemek göndereceğim. Ve bu diğer konuklarım için de.
1: Devam etti değil mi?
0: Devam ettirdim. Togemdere, Kızılay'a, elimin uzandığı bir takım oluşumlara, İstanbul Valimizin yapmış olduğu burs veriyor biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Çocuklarımıza.
1: İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'e çok selam olsun.
0: Davut Gül'e,
1: burada
0: eşi
1: ağırladım kendisi.
0: Gülden Gül'e selamlar, sevgiler olsun. Harika bir çift onlar. Benim de çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim dostlarım. Ben de çok seviyorum kendilerini. Çok güzel ruhlu insanlar. Yani İstanbul'umuzda o kadar güzel ruhlu insanlar var ki, valimiz o kadar kıymetli bir aile ki. Çok güçlü ve huzurlu hissediyorum kendimi. Gerçekten çok korunaklı hissediyorum ben kendimi İstanbul'da. Allah hepsinden razı olsun. Ay ne diyordum ben Esra ya, kafam gitti. Bak
1: bu
0: sevdiğim
1: yardım.
0: İnsanlardan bahsedince benim kafam gidiyor.
1: Süper. bu yardımları.
0: Ha, onların da yapmış yardımı. Olduğu, valiliğin yapmış olduğu yerler. Her bölümde bir iyilik yapmaya karar verdim. Ve bunu kurumumuza bağlı olmaksızın sağ olsun takdir ettikleri tabii ki bir ücret var. O ücretin içerisinden kendi adıma böyle bir dedim ki yani hani... bir elin nesi var, iki elin sesi hı-hı. var dedim. Biz bir şeyler yapmazsak kim yapacak Esra'cığım? Hep alıp kazanıp yiyip gezmek içmekten
1: ibaret
0: değil hayatımız. Hı-hı. İnan ki paylaştıkça çoğalıyor, bereketi artıyor. Paylaşınca da çok mutlu oluyorum. Ben kendi diğer setimde de öyle. Hı-hı. Bir şey canım çekiyor. Kızlar ne istedi canınız diyorum. İşte 50 kişilik bir ekibimiz var. Hadi tatlı söyleyelim. Hep birlikte yiyelim diyorum. Hı hı. Paylaşırsak.
1: Zaten orası sevgili Aslı mutfak değil mi? Gelinin mutfak.
0: Baklava da yaptırmıyoruz. Kızlara yani yaptırıyoruz o yemekler hariç. Onun dışında canımız bir şey çekiyorsa yapımcımız da tabii ki alıyor sağ olsun. Hiç kimseleri kırmıyorlar. Ama ben aman o yapsın bu yapsın beklemiyorum. Ben hemen atlıyorum. Hemen atlıyorum. Hı. Çünkü paylaşmak, birlikte bir lokmayı paylaşmak, bir masayı paylaşmak.
1: Ne kadar çok azaldı güzel. Değil mi? Azaldı bir de.
0: Çok azaldı.
1: Azalanlar arasındalarlar.
0: Çok azaldı.
1: Kesinlikle.
0: Sadece Ramazan'da böyle bazılarımızın aklına geliyor biliyor musun? Hı hı. Yani işte paylaşmayı bilmek çok önemli.
1: Ama aynı zamanda tabii ki acıyı da.
0: Acıyı da.
1: Bu da önemli. Peki burada sevgili Aslı, aslında yeni sezonda inşallah sen tekrar programı yapmaya başlayacaksın.
0: Evet, Allah nasip ederse inşallah bu, Allah'ın izniyle. Işte,
1: inşallah senin için çok hayırlı olur. Çünkü amin. Aslında bu anlamda çok da başarılı işler yaptın, çok da konuşuldu işlerin.
0: Evet,
1: bu arada da mesela bak bunları yapmışsın, ne güzel. İşte Gazze ile ilgili bu. Aslında çok da duyulmasını istemiyorsun anladığım kadarıyla
0: yani,
1: bu anlamda.
0: Aslında biraz yine o hani aileye programında gidiyoruz. Söylüyorum.
1: Evet.
0: Biraz da farkındalık olsun. Hani ben bunu yapınca insanların aklına geliyor biliyor musun? Aa biz de yapalım diyorlar mesela. Olur yani mesela ben de bir arkadaşımın yapmış olduğu bir iyiliği duyduğum zaman aha ne güzel bir şey yapmış. Keşke ben de yapsaydım. Dur ben de bir yapayım. Hı. Zaman zaman söylüyorum ama söylemediklerim de var. Hı. Hani tabii ki hani sosyal medyada hani yazıyorlar ya, ya bir iyilik yapıyorsun onu da söyleme. Ya ben hani ben yapıyorum hadi beni alkışlayın diye söylemiyorum. Vallahi söylemiyorum. Hı. İnanın hani gerçekten aklımıza geliyor.
1: Peki sosyal medya gerçeklik algısından bu kadar uzak bir mecra olarak mı görüyorsun? Yoksa sosyal medyanın daha profesyonel bakalım aslında iş için. Değil mi? Kullanılabilecek evet. bir mecra. Okey bunu kenara koyalım ama öbür taraftan baktığın zaman çok fazla mesai harcanacak bir yer mi? Mesela Aslı Hünel'e göre.
0: Ya şimdi
1: sosyal medya.
0: Sosyal medyanın çok ciddi bir gücü var.
1: Var.
0: Artık eskiden bizim hani hep işte aslihunel.com'u alırdık falan oradan girerlerdi. Artık onlara bakmıyorlar. Mesela bir konser
1: öyle
0: olacak,
1: bir
0: şey olacak.
1: O koma
0: evet, tabii tabii.
1: Alıp sana
0: tabii.
1: Oldu.
0: Öyle bir site hazırlıyorduk, giriyorlardı, bakıyorlar bu insan ne yapmış, ne etmiş. Şimdi Instagram'a giriyorlar mesela, şimdi Twitter'a bakıyorlar ya da neyse bunun adı. Dolayısıyla artık yani hani yatsınamaz. Bunu doğru kullanmak çok kıymetli. Tabii bunu farklı amaçla kullananlar da var. Ya aslında herkesin ideali doğrultusunda bunu kullanıyorlar. Ben biraz mesela bazen dertleşiyorum. Orada böyle Instagram dostlarım var benim. Fanlarım var, sevenlerim var. Beni abla anne yerine koyan
1: güzel.
0: Bir sürü güzel insanlar, güzel kalpler var. Şu anda şu saatte bizi izlediklerini biliyorum. Şu anda fotoğrafımızın screenshot'ını alıp
1: ne
0: yarın bütün güzel. Sosyal medyayı donatacaklarını da biliyorum.
1: Sevilmek güzel bir şey değil mi Aslı?
0: Çok güzel.
1: Seviliyorsunuz.
0: Çok şükür.
1: Onu şimdi çok şükür. Anladım. Zaten hep biliyordum da. Yani. Çok da önemli mi? Evet önemli. Ama
0: bak
1: herkes
0: işte.
1: Sevsin diye... bir şey içerisinde değildir.
0: Ben kendimi ortaya koyuyorum. Evet. Yani en doğal halimle. En hakikaten doğal halimle. İşte bak çok seviliyorsunuz. Ne kadar önemli bir misyon biliyor musun? Hı-hı. O kardeşlerim, o kızlarımız beni örnek alıyorlar. Hı-hı. Ben benim yapmış olduğum bir hareketi, mesela şu an çeyize önem verdiğim için misalen buna önem veren genç kızlarımız var. Bana gönderiyorlar. Aslı ablacığım, ben de bunu hazırladım. Mesela bir çok sevgili bir kardeşim vardı. Sürekli bir şeyler hazırlıyordu. Dedim ki, ve benimle ilgili video

0: diyorlar paylaşıyor. Dedim okuldan ne haber? Yazdım ona. Okuldan ne haber? Nasıl gidiyor? İşte aslında dedim, bunu yapıyorum. Dedim ki bak, benimle ilgileniyorsun, çok güzel ama çok mesai harcıyorsun. Bana harcadığın mesai lütfen derslerine harca. Ve bana dedim, beni mutlu etmek istiyorsan bana dedim yıl sonu diplomanı gönder.
1: En
0: Ve
1: büyük
0: ikinci
1: çeyiz.
0: üniversitesini bitiren benim
1: Oo, çok iyi.
0: şahane güzel sevenlerim, kızlarım var. Buradan hepsini öpüyorum. Hepsini
1: Aslında o
0: çok
1: program
0: seviyorum.
1: sayesinde ulaşan değil mi o neydi?
0: Sosyal medya ile
1: Hem
0: ulaşan.
1: sosyal medya hem de
0: Tabii bir
1: o
0: şekilde
1: program.
0: tanıyorlar beni. Ama temasa nasıl geçtinler? Sosyal
1: Sosyal
0: medyayla.
1: medyada.
0: Ve ben zaman zaman girip cevap veriyorum. Böyle sürprizler yapıyorum. Hoşuma gidiyor. İnsanları mutlu etmek hoşuma gidiyor.
1: Ne kadar güzel. Aslında bu da bir dua.
0: Ya çok güzel. Ama
1: Fiili bir
0: burada
1: dua.
0: tabii kin kusan, enteresan, sağlıksız zihinler de var.
1: Evet, bunu mu konuşmak istiyorum?
0: Ya
1: Yani
0: evet.
1: sosyal medya mı, mera mı, ikisi arasında kaldığım çok böyle mutantan hareketlerle de
0: Sorma,
1: karşılaşıyoruz
0: onlara da
1: hepimiz.
0: cevap vermek istiyorum. Eşim Savaş beni tutuyor. Sakın cevap verme, dur ne yapıyorsun diyor. Bir
1: Evet,
0: bakıyorum
1: bence
0: o
1: en güzel.
0: dayanamamış, o cevap vermiş. Çünkü insan bazen, biz de insanız ya. Çünkü hakaret ediliyor yani. Buna ne hakkım var ki?
1: Galiba şöyle bir şey yani sosyal medya ile söz söyleme cüreti
0: Evet.
1: ve eşit hissetme yani pek gibi ki herkes eşittir de
0: %100 herkes
1: neticede
0: eşit.
1: en büyük sosyal
0: Sevmeyebilirsin beni ama hakaret edemezsin bana. Çünkü ben sana hakaret etmiyorum. Şu anda da ben
1: etkileniyor.
0: kendi fikrimi beyan ediyorum örneğin.
1: İşte biz mesela linç bağışıklığı sağlam insanlar olarak, kardeşleriniz olarak bu durumu geçici görmenizi. Çünkü onların asıl kalıcı olmamalarına dair bir hıncı olarak bir yansıması bu hareketleri. O yüzden onların ya da kim bilmiyorum
0: Ne
1: fake de
0: acı değil
1: olabilir.
0: mi? Ne acı.
1: Çok android bir sistem bu sistem, algoritma
0: Hayatım
1: sistem.
0: boyunca ne bir fake hesap açıp birine hakaret etmeyi düşündüm, ne de Aslı Ünel olarak birine bir şey bu anlamda yazmayı düşündüm. Tevessül etmedim. Gerek de
1: Salt.
0: görmedim.
1: Mesela şöyle bir şey. Artık insanları şöyle ayırıyorum ben. Yani erkek, kadın değil. İyiler var ve kötüler var. Bu
0: Evet.
1: kadar. Çok ekonomik bir buluş bence. Yani iyiler var, kötüler var.
0: Bir de neye önem veriyorum? Bunu da çok senin yayınında söylemek
1: Evet.
0: istiyorum. Bir de insanlarmış mesela söz veriyorlar. Ve sözlerini tutmuyorlar. Ben bu insan profiline de çok karşıyım. Bunu yapacağım dediysen ben yapacağım. Yapamayacağın hiçbir şey için söz verme. Çünkü karşında onu bekleyen ya da onun hayalini kuran insan olabilir. Ve o da bir kalp kırmadır.
1: Aslında sevgili Aslı, bu programlarla mesela Anadolu'nun ücrasındaki insanlara da ulaştım değil mi?
0: Evet,
1: Yani
0: kesinlikle
1: oradaki
0: evet.
1: mesela gerçekten metropol kaosu başka bir şey. Bir de Anadolu sakinliği başka bir şey.
0: Çok
1: Bazen
0: seviyorum.
1: değil mi?
0: Çok seviyorum. Var ya,
1: Daha
0: çok
1: bir
0: seviyorum.
1: inziva hali, daha huzur.
0: Çok. Yani o evlere konuk olup o evlerde onların ikram ettiği börekleri yemek, ayranlarını içmek, hatta onların şalvarlarını giyip çitiklerini, patiklerini ayağıma geçirmek,
1: Çok güzel.
0: yemeniyi başıma bağlamak ve onlarla sohbet etmek. O kadar samimi, o kadar saf duygularla. O kadar beni mutlu ediyor ve eşime dedim ki ne olur dedim ya bir yani böyle bir hani bir köy evi, bir taş ev gibi bir yere yerleşsem. O kadar ruhumun ihtiyacı var ki. O huzuru çok istiyorum Esra. O kadar yoruldum ki. Yani anneciğimi ve babacığımı kaybettikten sonra biliyorsun Allah nasip etmedi bir evlat bize. Nasip olmadı ama bir sürü evladım olduğunu biliyorum. Bizi bağlayan da bir şey olmadığı için bu bağlamda diyorum valla gidelim o doğal ortamda hani biraz o saf samimi gerçek duyguların içinde yaşamak istiyorum ve bunu da en kısa zamanda hayata geçireceğim.
1: Bir inziva hali oluyor değil mi? Öyle bir
0: Ya bir, ama
1: istek.
0: bak bir şey söyleyeyim mi?
1: Ruh
0: Çok
1: vitamini.
0: insanda var bu inzivaya geçme hali. Çok insanda var daha böyle sadeleşme isteği. Çok duyuyorum son dönemde. Bilmiyorum sen de denk geldin mi?
1: Çok denk geliyorum
0: Değil mi?
1: ama bu şey gibi bir
0: Sence
1: şey yani.
0: neden?

0: Yani bu bir arkadaş sohbeti gibi olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii öyle.
0: Senin fikirlerin bence de çok güzel bu anlamda. Sence neden böyle bir şey oldu? Yani herkesin bir uzaklaşma, bir daha sadeleşme ihtiyacı duymak. İşte belki mesela benim bir hani köyüm olsaydı annemden, dedemden ve çok isterdim gitmeyi. Hatta diyorum ki sizin köyünüz var mı? Hani nereden, hani anneniz nerede yaşıyor? Gitsenize ya, ne var bu İstanbul'da
1: buradan
0: bu kadar?
1: Şuraya mahsus bir şey söylemek istiyorum sevgili Aslı. Geçtiğimiz aylarda bir partinin, isim vermeyeceğim, bir organizması Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Hanım'a şalvarından ve oyalı yazmasından dolayı çok aşağılık kelimeler sarf etti mesela. Çok
0: nasıl?
1: Evet bayağı böyle aşağılık. Yani işte, bayağı sosyal medyada işte televizyon programlarında da ona tepki gösteren güzel insanlar vardı ve işte burada mesela bu şalvar olayı orada işte gündem oldu mesela. Çok enteresan bir şey vardı. Yani hem çok tepki vardı o organizmaya. Hem de bir o kadar da aslında bizim kültürümüzün işte şalvar, işte bu oyalar, Anadolu'nun gerçekten bu olduğu gerçeği de tekrar gündeme gelmiş oldu. Tam da bununla söyleyince çok mütenasip bir gündem oldu. Yani sen aslında değil mi hem bir televizyon programcısın hem de aslında ruhunun bir inzivasından aslında oraları bir toprak.
0: Evet, toprağa dokunmak
1: toprak,
0: belki de. Kesinlikle ziyat. Öyle. Ya çok enteresan. Yani şimdi İskoçya'nın, hani İskoçya'da da etek giyiyor ya erkekler. Yani o modernlik, o harika alkış, hatta giyip poz veriyor bizimkiler.
1: Evet.
0: Gidip.
1: Evet.
0: Onların hani yöresel giydikleri kostümlerden biri değil mi? Yanılıyor muyum? Onların da yok mu yani? İskoç etekleri vesaire beyler giyiyor.
1: Beyler
0: bizim şalvarımız niçin bu şekilde eleştiriye maruz kalıyor? Yemenimiz, başörtümüz. Hayırdır? Neden? Allah Allah. Herkes o şekilde, hani herkes sevdiği gibi bir kere giyinmeli. Herkes özgür zaten. Burası özgür bir ülke. Öyle değil mi? Kimse kimseyi böyle olsun, böyle olmalısın diye kodlamıyor ya da böyle bir yasa gelmiyor. Yani herkes istediğini giysin etsin. Ama kimse kimsenin kıyafetine zaten karışmayan özgür bir ülkede yaşıyoruz ya.
1: Aslında orada bir, hani diyoruz ya, bazıları sahil kasabasına yerleşebilir ama bazıları gerçekten cahil kasabasına yerleşsin. Yani sadece kendisinden ibaret olan bir yere, buradaki cahil kelimesini niçin kullandığını çok bariz, bir hakir görme, aşağılama değil ama bir şey söylemeden duramayan insanlar aynalı odada kendileriyle alakalı güzel sohbetlerde bulunabilir. O yüzden de mesele aslında bir kıyafet meselesinden de ziyade bir kültürü aşağılama.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bir özenti olma hali ve bir kültürü aşağılama ve tahkir etme durumu olduğunda gerçekten böyle Aslı Hünel gibi sanatçılar da muhteşem bir tavır ortaya koyabiliyorlar.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gerçekten çok teşekkür ederim. O kadar güzel ifade ettin ki kalbinden geçenleri de söyledin. Bu arada saat kaç oldu? Aha, 1'e geliyor.
1: Yavaş yavaş çıkıyoruz.
0: Bir şey söyleyeyim, benim uyku saatim.
1: Bakayım.
0: Tabii ben erken uyuyorum.
1: Ama şimdi
0: ve
1: kanalda
0: çok erken
1: bir dakika kanal şu anda sabah ezanına kadar
0: yok artık. Şimdi ben sabah 6'da kalkıyorum. 5.30-6'da, hatta 5.30'da da kalkıyorum son günlerde. Bu saatler benim uyku saatim. Ve gerçekten 11 ile 1 arası kesin uykuda olmalısın. Cilt sağlığı için önemli.
1: Bir de bu çok küçük, bunu konuşmak istiyorum
0: ki
1: sadece. Bu güzellik meselesi. Mesela çok konuşuluyor ya, şöyle oldu artık, yüzler aynı oldu falan filan.
0: Evet.
1: Yeni bir trend midir bilmiyorum ama gerçekten orada da hissediyor musun yani insanlardaki bu değişimi? Mesela sosyal medya mı bu, ya da şöyle sorayım, sosyal medya mı, biz mi sosyal medyayı kullanıyoruz yoksa sosyal medya mı bizi kullanıyor? Sorusundan şu çıkıyor, yani gerçekten oraya yönelik böyle pıtı pıtı aynı yüzler meselesine eleştirisine katılıyor musun? Yani herkes Android gibi aynı oranda ve tonda, birbirine çok benzer, özgün yüzler kalmadığı tarzında bir eleştiri.
0: Ya şöyle bir şey, herkes bir kere kendini

nasıl görmek istiyorsa, imkanı öyle da düşün. Varsa bunu bir makyaj gibi düşün. İşte genç kızlarımız da bir görüyor, arzu ediyor, yapmak istiyor. Şimdi sen bunu hani şey yapamazsın, hani bu konuda hani yapmama

0: yapılmıyor bir takım şeyler. Hani belli bir yaştan sonra yapılmasından
1: aslında
0: yanayım.
1: Aslında benim anladığım aslı hüner prototipi şu. Yani aslında eleştirmekten ziyade var olanı de bir yapıcı bir görüş ortaya sunmaktan yana. Benim anladığım
0: kesinlikle öyle. Mesela atıyorum, dudağından mı rahatsızsın? Yaptırmak mı istiyorsun? Yaptırmalı, öyle mutlu olacaksa dünyaya bir daha gelmiyoruz. Mutlu olacaksa tabii ki yaptırmalı. İnsan kendini nasıl iyi hissediyorsa o şekilde yaptırmak da estetik midir bunun adı? Bunun adı makyaj mıdır? Ameliyat mıdır? Medikal estetik midir? Ne istiyorsa bence yaptırmak da özgür. Ben de zaman zaman bunu yaptırıyorum. Çünkü belli bir yer çekimi var. Ekran önündeyiz ve iyi gözükmek durumundayız. Ben de vitamin yaptırıyorum yüzüme mesela. Botoksum var minik minik. Ben bunları saklamıyorum. Burnumda mesela bak dolguyla mesela burnumun ucunu kaldırdım. Hoşuma gitti. Çok seviyorum mesela bu halini. Anlatabiliyor muyum? Yani insan bedenine, ruhuna, sağlığına eğer ki zarar vermiyorsa kendini mutlu etmek adına istediği gibi özgürdür.
1: Evet sevgili Aslı, bugün seni çok yorduk ama gerçekten ben seninle sohbeti çok sevdim.
0: Gerçekten
1: çok
0: ben
1: doğal,
0: daha çok sevdim.
1: Çok böyle insani, güzel.
0: Gerçekten bir senedir geleceğiz yan yana,
1: geleceğiz,
0: nasip
1: olmadı. Geleceğiz diyordum ve bugün nasip oldu. Ben
0: her nasip neymiş? Vaktini esirmiş.
1: Evet. Bu sözleri de bu arada tık tık tık tık tık sevgili Aslı sözleri. Bunları da not ettik. Ben sana çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de sana çok teşekkür ediyorum. İnşallah. İzleyicilerine çok teşekkür ediyorum.
1: Evet.
0: Şu anda bu saate kadar bizi izlediniz. Sürçülisan ettiysek efendim affola. Sadece kendi duygu düşüncelerimi, kendime uygun olan kendimin fikirlerini kendime anlattım aslında.
1: Çok güzel anlattın. Anlatmayı da seviyor musun yoksa biraz ketum musun? Onu çok
0: anlayamadım. Ay yok, çok bayılırım. Her şeyimi anlatırım. Çok sırdaşımdır. Mesela arkadaşlarımın, dostlarımın sırrını aman Allah'ım tutarım. Ama ben çok dışa dönük yaşayan bir insanım. İçim acayip dışarıdadır. Hani dilim böyle hemen anlatırım, şöyle oldu, buna üzüldüm, şuna üzüldüm. Ya da mesela sana kızdım. Mesela onu içime atmam. Ay ben sana kızdım, bana böyle yaptın diye hemen söylerim. Ya yani içimde hiçbir şey kalsın istemiyorum. Negatif hiçbir şey vallahi içinizde kalmasın. İçinizde kalıp dert olmasın.
1: Çok iyi. Bunu şey yapacağım, evet. İçimizde kalmasın.
0: Kalmasın.
1: İçimizde
0: kalmasın. Kalmasın hayatım. Olur. Ben de kalıp dert olacağına sana anlatayım. Sen dert et ya da çöz işi yani.
1: Yok, ben ortada dursun biraz şimdi. Ortada dursun. Çok teşekkürler sevgili Aslı Ünel.
0: Ben teşekkür
1: gerçekten
0: ediyorum.
1: Gerçekten bu Gazze konusundaki hassasiyetin için de tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Hiçbir şey yaptık saymıyoruz kendimizi.
1: O kadar böyle hani Gazze'den bize ne ki diyen bir takım organizmalar karşı hissizlere ve vicdanının sahibi değil kiracısı bile olmamışlara.
0: Çok kısacık bir şey söyleyeceğim. Tabii ki Gazze'yi hani düşünüyorsun. Ben en yakınlarımı da düşünüyorum. Onun da altını çizeyim. Şimdi eleştireceklerdir muhakkak. Tabii ki ben gözümün gördüğü, elimin uzandığı her şeyde varım gücüm nispetinde.
1: İşte depremde de vardı. Depremde
0: aynen öyle.
1: İnsanların yanında da vardı.
0: Aynen öyle. Kendi insanımı da.
1: Kesinlikle.
0: Ama insanlığa yakışır şekilde hepimizin davranması gerektiğine inanıyorum. Çok da bir şey yaptım saymıyorum kendimi. Yapmaya da elimden ne gerekiyorsa devletimin de yanındayım. Vallahi öyle ahbapmış mahbapmış, benim öyle şeylerle hiç işim olmaz. Anladın mı? Bizim afatımız dururken bu ahbaba gidip yardım eden şimdi vah vah da yapmayın. Araştırsaydınız, bunu da söylemeden edemeyeceğim. Çünkü aklım almıyor gerçekten. Buraya bu kadar para vermek, akıtmak. Ah benim güzel insanım diyeyim. Ne yapmaya çalıştınız diyeyim yani. Ama bence birçok şey anlaşıldı. Demek ki bunu yaşamak da gerekiyormuş belki
1: doğru,
0: de.
1: Doğru.
0: Belki de. Evet. Belki de hepimiz dersler çıkartıyoruz. Çok teşekkür ediyorum
1: çok
0: sevgili
1: teşekkür
0: Esra.
1: Ederim. Sevgili Aslı Ünel'e çok teşekkür ettik. Kim vardı programımızda? Sevdiğiniz sanatçı. Mutlu da oldunuz biliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili sanatçı Aslı Hüner vardı. Kendisine çok teşekkür ettim. O da son cümlelerini çok güzel kurdu. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim bu oralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

Bir zamanlar Adıyaman'la Diyarbakır arasında uzanan yollar Fırat Nehri'nin sularında kesintiye uğradı. Atatürk Barajı bereketiyle toprakları şenlendirirken ulaşımı olumsuz etkiledi. Kimi zaman Adıyamanlılar Diyarbakır'a gitmek için feribot sırasına girdi. Kimi zaman bir Fırat geçişi 2 saat sürdü. İnsanlar dostlarını görmek, işlerini halletmek, çocuklarını doktora götürmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ta ki Güneydoğu Anadolu'nun Boğaz Köprüsü, Türkiye'nin gururu Nisibi hayalden gerçeğe dönüştürülene kadar 26 Ocak 2012'de atılan köprünün temeli sadece bir inşaatın başlangıcı değil, aynı zamanda Anadolu'nun kalbinden yükselen bir iradenin simgesi, geçmişin sabrı, geleceğin umuduydu. Köprü 610 metre uzunluğunda, 24,5 metre genişliğindeydi. Orta açıklığı ise 400 metreye ulaşıyordu. Bu o gün için Türkiye'nin ilk gergin eğik askılı köprüsüydü. Fırat'ın iki yakasına ters diye biçiminde ve 96 metre yüksekliğinde pilonlar yerleştirildi. Temeller sağlam kaya tabakasına oturtuldu ve köprü için yaklaşık 6500 ton çelik kullanıldı. Köprüde öyle çok çelik kullanılmıştı ki istesek bir Eyfel Kulesi yapabilirdik. Ama biz Eyfel'i Paris'te bıraktık. Kendi köprümüzü memleketimizin toprağına, Fırat'ın üzerine gururla diktik. Burası aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için en ağır sismik senaryolar düşünüldü. Köprü buna göre tasarlandı ve 21 Mayıs 2015'te büyük bir törenle açıldı. Adıyaman'la Diyarbakır yıllar sonra tekrar kucaklaştı. Ulaşım süreleri kısaldı, turizm ivme kazandı. Aynı zamanda gönüller, kaderler, milletin birlik duygusu pekişti. Adıyaman çıkmaz sokak olmaktan kurtuldu. Yerli mühendisliğin, milli alın terinin ve Türkiye yüzyılı ruhunun bir nişanesi olarak Nisibi Köprüsü Anadolu'nun doğusuna uzanan bir el, bir söz, bir selam oldu. Çünkü bu millet dağları deldiğinde köprü yapar, engelleri aştığında kader yazar. Nisibi de bu inancın, bu iradenin adı oldu.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı İsmail Halis. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Civan Aydın ve sanatçı Sezai Aydın. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özge Nur Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ruhunu tarih ve diplomasi ekseninde ele alacağız. Bir millet, iki devlet anlayışının tarihsel temellerini, ortak hafızayı, stratejik işbirliğini ve bugün gelinen noktayı konuğumuzla beraber değerlendireceğiz. Geçmişten geleceğe uzanan bu güçlü ilişkinin bilinmeyen yönlerini hep birlikte konuşuyor olacağız. Türkiye-Azerbaycan arasındaki bağ yalnızca ortak bir geçmişten mi ibaret, yoksa ortak bir geleceğin de güçlü bir teminatı mı diye soracağız. Tarih, kültür ve kardeşlik ekseninde bu ilişkiyi an ve zamanda masaya yatırıyor olacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşliğin izini süreceğiz. Tarihin derinliklerinden günümüze kadar getireceğiz. Selçuklu döneminden Kafkas İslam ordusuna, milli mücadeleden Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasına kadar bir millet, iki devlet anlayışının nasıl kurulduğunu ve zor zamanlarda iki halkın gösterdiği eşsiz dayanışmayı ele alacağız bu akşam. Kıymetli hocamla beraber, kiminle beraberiz? 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Tellioğlu hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür
1: Nazik
0: ederim.
1: Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Sizi ve seyircilerinizi bu vesileyle en içten duygularımla selamlarım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Siz de çok değer verdiniz ve hakikaten kıymet verdiniz, şeref verdiniz. Programımıza katıldınız. Sizi ağırlamak çok büyük onur. Her zamanki gibi güzel bir program gerçekleştireceğiz beraber. Önemli bir konu ve sizin uzman olduğunuz bir konu elbette. Bu konuyla ilgili de eserleriniz var. Eserleriniz demişken hemen bahsetmek istiyorum. Öncelikle yeni değil mi?
1: Evet.
0: Yeni çıkan kitabımızla başlayacağım. Referans kitabımızı birazdan göstereceğim. Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan hocamın eseri İbrahim Tellioğlu hocamın Anadolu'nun Fethi, Cumhuriyet'in 100. Yıla Armağanı kitabı. Elinize emeğinize sağlık hocam. Çok teşekkür
1: ederiz. Evet, bu Türk Tarih Kurumu'nun bir projesi. Genel okuyucu kitlesinden her eve 100 kitap projesi yaptı. Sayın Başkanımızın böyle bir projesi vardı. Bu da o projeden çıkan kitaplardan birisi. Gerçekten halkımızın ilgi duyduğu konularda bu işin uzmanlarına bu kitapları hazırlattırarak her evde Türk Tarih Kurumu'nun bir kitabı olsun istediler. Ve gerçekten şu zamana kadar büyük bir başarıyla devam ediyor. Bu da o seriden çıkmış bir kitaptı. Anadolu'nun fethini yazmak bana nasip oldu diyelim.
0: Çok teşekkür ederiz. Bize de okumak nasip oldu. Elinize emeğinize sağlık. Ve diğer kitabımız yine Türk Tarih Kurumu'ndan Başlangıçtan Günümüze Türkiye-Azerbaycan İlişkileri. İbrahim Tellioğlu hocamızın editörlüğünde birçok kıymetli yazarın burada dirsek çürüttüğü ve emek verdiği nefis bir yayın olmuş hocam. Çok kapsamlı. Elinize emeğinize sağlık tekrardan. Bununla ilgili de belki bir şeyler söylersiniz.
1: Bu kitap Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak hazırlanan kitaplardan birisi. 2023 yılı aynı zamanda Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin başlangıcının da 100. yılıydı. Ve biz Türk Tarih Kurumu olarak Azerbaycan İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü ile birlikte böyle bir kitap hazırlama kararı aldık. Her iki taraftan bilim adamlarının ortak emekleriyle hazırlanmış bir kitap bu. Ve gerçekten hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da örnek kabul edilebilecek bir kitap bu. Hunlar zamanından aldık, Maraş depremine kadar getirdik Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini. Gerçekten her ülkenin uzman bilim adamları bilimsel birikimlerini bu kitap vesilesiyle okuyucularına sundular ve gerçekten örnek bir kitap oldu bu.
0: Çok teşekkür ederiz kıymetli yazarlarımıza, size, Türk Tarih Kurumu'na. Türkiye-Azerbaycan İlişkileri kitabı bugünkü referans kitabımız. Evet. Bugün Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihsel perspektiften konuşacağız hocamla. Yetiştirebildiğimiz kadar çok fazla konu
1: Tabii
0: var.
1: Tabii bir de şunu da vurgulamak lazım. Şu anda kurumsal olarak en iyi ilişkilerimizi kurduğumuz ülkelerden birisi Azerbaycan. Hani tarihçiler açısından söylüyorum, Türk Tarih Kurumu açısından söylüyorum. Azerbaycan Bilimler Akademisi ile gerçekten çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu kitabın devamı niteliğinde bir kitabımız da inşallah bu yıl yine yayınlanacak. Onun da Türkiye'de ve Azerbaycan'dan bilim adamlarının ortak hazırladığı bir çalışma. Azerbaycan Hanlıkları, Türkiye'de çok fazla bilinmeyen bir çalışma, bir konu bu. Yine bu konuyla ilgili olarak bir araya geldik. Bunu Türk okuyucularına duyuralım dedik. Sağ olsun onlar da büyük destek verdiler ve şu anda son aşamaya geldi. İnşallah bu yıl içerisinde yayınlanacak. Her yıl böyle bir kitap yayınlarsak, hem Azerbaycan'daki o bilgi birikimini Türkiye'deki okurlara tanıtmış oluruz. Hem de Türkiye'deki meslektaşlarla ortak bir fikir alışverişi yaparlarsa çok güzel neticeler olur.

0: ortaya çıkacağını düşünüyorum ben.
1: Muhakkak
0: bu bakımdan olur. Kurumumuz da sınırsız destek veriyor bu tür çalışmalara. Sağ olsunlar. Onların vesilesiyle de bu tür yayınlarımız çıkıyor.
1: Çok teşekkür ederiz bizimle paylaştınız. Ortak hafızayı güçlendirmek için ve hatırlatmak için çok önemli yayınlar
0: evet,
1: bunlar.
0: Evet.
1: Haklısınız. Bir sonraki kitabımızda tekrar sizi ağırlamak isteriz.
0: İnşallah.
1: Kıymetli hocam, öncelikle etiketimizi hatırlatayım. İzleyicilerimiz sizi duyduktan sonra tanıtımda hakikaten sorular o zaman daha gelmeye başladı. Hı-hı. Şimdi etiketimize yazanlar da olacaktır. X platformu üzerinden ve En Sosyal Next üzerinden Bir Millet İki Devlet etiketine yazarsanız İbrahim hocama sorularınızı merak ettiklerinizi sormuş olacağım bilginize. Hocam, şimdi köklü bir kardeşlikten bahsediyoruz. Eşsiz bir dayanışma. Çoğu zaman Türkiye-Azerbaycan arasında ciddi kardeşlik bağları var. Tabii bu bağlar tarihte önemli olaylar vesilesiyle şekilleniyor. Karşılıklı iki devletin fedakarlıkları ya da işte özverileriyle birbirine ne kadar yakınlaşma niyetinin olduğuyla da ilgili. Elbette diplomatik ve hani siyaset ilişkileri çok farklı ilerliyordur ama o ruh, o kardeşlik ruhu tarihten beri bize kendini hissettiriyor. Şimdi oradan başlayalım isterseniz. Türkiye-Azerbaycan arasındaki yakınlığın temellerini ne kadar eskiye dayandırabiliriz? Nereden başlıyor? Tarih bizi nereye götürüyor bu evet. anlamda?
0: Şimdi hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de tarih boyunca pek çok topluluk yaşadı. Pek çok medeniyetin izlerini görebiliyoruz. Ancak bizim bu bir millet dediğimiz milletin izlerini biz orada bu bozkır göçebe geleneklerini yaşatan topluluklarla birlikte görmeye başlıyoruz. Ve de bu yaklaşık milattan önce 8. yüzyıla kadar geriye götürebiliyor. Yani günümüzden 2800 yıl öncesine kadar her iki ülkede de bozkır göçebe geleneklerini yaşatan topluluklar var. Bunlar işte bunların kökeni hakkında bugün değişik çevrelerde farklı görüşler var. Ancak biz en azından Türk dünyası için söyleyeyim. Bugün bunların bozkır göçebe geleneklerini devam ettiren topluluklar olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Kimmer dönemiyle birlikte başlatabiliyoruz biz bu süreci. Kimmerler hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'ye yayılmış topluluklar. Onların devamında İskitler geliyor. Şimdi Hazar Denizi'nin batısının şöyle bir özelliği var. Türkler ana yurdu olan o Altay bölgesinden batıya doğru yayılmaya başladıkça biraz da düz bölgelere iniyorlar. Biraz daha sulak bölgelere iniyorlar. Ve bu bakımdan ikinci yurt olarak adlandırılan iki nehir arası, Maverai Nehir bölgesi. Düzlük, büyük su kaynakları var ve orada hem geçim kaynakları değişmeye başlıyor, biraz daha tarımla uğraşmaya başlıyorlar. Hem de iklim değişiyor, coğrafya değişiyor. Ve oralara doğru insanlar yoğunlaşmaya başlıyorlar. İkinci bir yurt olarak orayı tutuyorlar. Hazar Denizi'nin batısına geçtikleri zaman ise çok daha farklı bir coğrafya karşılarına çıkıyor. İklim olarak farklı, coğrafi yapı olarak farklı, geçim kaynaklı olarak farklı ve biz aslında o şeyi, o başlangıç noktasını Hazar Denizi ile Akdeniz arasında tutabiliriz. O aynı coğrafi özelliklere sahip, aynı iklim özelliklerine sahip bölgeyi Hazar Denizi'nin Akdeniz'e kadar getirebiliriz. İşte bu bölgede 2800 yıldan beri bozkır göçebe geleneklerini devam ettiren topluluklar var. Fakat biz bir kronolojik illa bir şey çizelim diyorsak Hunlarla birlikte Hunlardan Selçuklara kadar oraya yerleşen Türkler var. Hı hı. Kafkasya ve Anadolu'ya yerleşen Türkler var. Hunlardan itibaren başlıyor bu. Hunlar var, Sabirliler var, işte Bulgarlar var. Ve böylece bir aynı kültüre sahip insanların, aynı kökene sahip insanların yaşadığı iki bölge haline geliyor. Hem Türkiye hem de Azerbaycan. Ancak bugünkü anlamda ulus kimliği yüksek olmadığı için bunlar arasında doğrudan bir ilişki var mı biz bilmiyoruz. Hı. Yani Azerbaycan'da yaşayan Hunlarla işte Türkiye'de yaşayan, Anadolu'da yaşayan Hunlar arasında bir şey var mı? Organik bir bağ var mı? Bununla ilgili çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Aynı şekilde işte efendim Sabirler hem Anadolu'ya gelmişler hem Kafkas'a varlar. Acaba bunlar arasında

0: bir şey var mı? İlişki var mı? İşte o kitabın girişinde Ahmet Taşal Hoca bunları uzun uzadıya yazdı. O işte İskit, Kimmer İskit döneminden Selçuk dönemine kadar, Oğuz dönemine kadar olan kısmı yazdı. Varlar ama bunlar arasında organik bir ilişki var mı bilemiyoruz. Ancak aynı millet yaşamaya başlıyor şeyde.
1: Mutlaka kültürel izler
0: evet,
1: var. Ortak kültürel izler.
0: Hatta biz bu yıl başlayacağız çalışmaya. Bu Ağustos'ta başlayacağız. Bir TÜBİTAK projesi aldık. TÜBİTAK ve Azerbaycan Bilimler Akademisi'nin ortak projesi. Azerbaycan ve Türkiye'de en eski Türk izleri diye. Çünkü orada kaya resimlerinin aynısını Anadolu'da da görüyorsunuz. Oradaki damgaların aynısını burada da görüyorsunuz. Oradaki heykellerin aynısını burada da görüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Kültür var. Kültürel benzerlik var ama işte bunlar arasında organik bir bağ var mı? Biraz onları ortaya koymaya çalışacağız bu çalışmayla aslında.
1: Ama hocam Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ilk gerçek dönüm noktası aslında Selçuklu dönemi diyebilir
0: evet,
1: miyiz?
0: Evet. Şimdi Selçuk dönemi öyle bir dönem ki hani biz başlığımız bir millet iki devlet de aslında Selçuklu devrinde biz bir millet bir devlet olduk. Şöyle bildiğiniz gibi Dandana Kan Savaşı'ndan sonra Selçuklular 23 Mayıs 1040'tan sonra bir devlet kurmaya karar verdiklerinde ilk yöneldikleri alanlardan birisi Kafkasya ve Anadolu oldu. Ve 1050'li yıllardan itibaren Azerbaycan'ı ele geçirmeye başladılar. Daha sonra da Anadolu'ya gelmeye başladılar. İşte bu sürecin, bu fetih sürecinin tamamlanması sırasında biz artık her iki taraf arasında organik bağ görebiliyoruz. O yüzden bir millet bir devlet diyorum. Yani Azerbaycan'dakiler de Anadolu'da yaşayanlar da aynı devlet çatısı altında yaşamaya başlıyorlar. Aynı hukuka tabi oluyorlar. Aynı siyasi iklimin içerisinde yaşamaya başlıyor. O yüzden sizin de buyurduğunuz gibi Selçuklu'nun bu açıdan bir dönüm noktası. Aynı zamanda Azerbaycan ve Anadolu'da aynı insan tipinin yaşaması bakımından da çok önemli bir dönem. Şöyle hem Azerbaycan ele geçirildiğinde hem Kafkasya ele geçirildiğinde hem de Anadolu ele geçirildiğinde Horasan'dan Mavera Ünleri bölgesinden batıya doğru büyük bir göç başlıyor. Bu göç öyle bir göç ki o kadar büyük bir insan gücüyle geliyorlar ki onu tarif etmeye çalışan tarihçiler sayısal bir analiz yapmaktan çok uzaklar ama çok önemli benzetmeler yapıyorlar. Mesela bir Süryani tarihçisi dünya Türkleri almayacak diye korkuyorduk diyor. O kadar büyük bir nüfus akıyor Kafkasya'ya, Anadolu'ya. Yine bir başkası tarihçi dünyadaki bütün Türkler bizim ülkemizde buluşmak için sözleşmişti sanki diyor. Dedi. Nihayetinde bir Ermeni tarihçi de şöyle diyor. Türkleri tarif ederken denizdeki dalgalar gibi veya çöldeki kumlar gibiydiler diyor. Dikkat ederseniz bu hep olağanüstü bir çokluğa izafe edilen benzetmeler. Şimdi nüfus o kadar önemli bir şey ki coğrafya boşluk kaldırmıyor. Eğer siz gidip orayı doldurursanız sizin oluyor. Bugün için de böyle bu. Hiçbir coğrafya boşluk kaldırmıyor. Ve o kadar büyük bir güçle Kafkasya ve Anadolu'ya gelmeye başladı ki buranın hem siyasi yapısını değiştirdik hem de sosyal, kültürel ve dini yapısını değiştirdik. İşte zaman zaman bazen ima yoluyla bazen de bazıları da açık açık şey yapıyorlar, soruyorlar. İşte bu Anadolu'da Hristiyanlar ne oldu veya Kafkasya'da Hristiyanlar ne oldu? Tırnak içinde söylüyorum. Orada bir işte bunların asimile oldu, bunların işte zorla Müslümanlaştırıldığı iması var aslında. Halbuki biz kaynaklardan çok rahat bir şekilde takip edebiliyoruz bu özellikle sosyal değişimi. Bunların hepsi bulundukları yerde yaşamaya devam ediyorlar. Ancak işte o zaman şartlarında düşünün Anadolu'daki en büyük şehir işte 30 bin insanın yaşadığı şehir. 10 bin ile 30 bin insanın arasında yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz mesela. Ama birdenbire oranın çevresinde 200 bin Türkmen geldiği zaman oradaki insanlar küçük bir azınlık durumuna düşüyor. Ve Anadolu'da bu bakımdan çok büyük bir değişim oldu. Ancak bu bahsettiğimiz değişim o Horasan ve Mavera Ünleri bölgesinden Anadolu'ya gelenlerin önemli bir kısmı Azerbaycan üzerinden, Kafkaslar üzerinden bizim Kars-Erzurum-Bingöl hattından Anadolu'ya

0: giriş yaptılar. Şeyde. Ve birdenbire Azerbaycan'da ve Anadolu'da aynı boydan, aynı soydan insan toplulukları yaşamaya başladı. Mesela o boyun bir kolu Gence'de yaşıyor. Bir kolu gelmiş Konya'ya yerleşmiş mesela. Şeyi başlıyor. Burada bir çok somut olarak izlerini takip edebileceğimiz bir akrabalık bağı başlıyor ve şeyi takip edebiliyorsunuz.
1: Bu
0: orada.
1: Göçlerle beraber soy bağı başlıyor.
0: Soy devamlılığı diyelim uzun. Aslında daha önce de bir bağ var da hani bundan önceki dönemde bunların birbiriyle organik bir bağı var mı? Bunu bilemiyorduk. Ancak şimdi organik bir bağ da var artık.
1: Evet.
0: Mesela hani bu bazen öyle bir yere geliyor ki mesela Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislamlık yapmış Karabağlı, Karabağ kökenli aileler var mesela. Karabağ'da doğmuş, gelmiş Osmanlı'da Şeyhülislam oluyor. Şey başlıyor. Akrabalık bağları bu kadar güçleniyor. Hani bugün mesela Aras Nehri'nin doğusu ve batısı artık ayrıldı çizilen sınırlar. Ama o zaman öyle bir ayrım yok ki. Böyle bir sınır yok. Anlatabiliyor muyum şeyde? Ve genellikle bizim hala bugün yoğundur. Çoruh Vadisi'ne kadar olan insan grubuna bir bakın. Mesela bir Erzurumlu, bir Karsi'yi şeye götürdüğünüz zaman, bir Iğdırlı'yı, bir Ardahanlı'yı, işte Azerbaycan'a götürdüğünüz zaman böyle o kadar çok birbirine benzeyen bir insan prototipiyle karşı karşıya geliyorsunuz ki orada bir Çoruh Nehri bir adeta kıstak gibi oluyor. Onun doğusundakiler hep aynı şey. İşte bu bir millet bir devlet işi Selçuk dönemiyle ilgili gerçekten çok anlamlı. Ve Azerbaycan üzerinden işte Azerbaycan orada bir geçiş noktası aslında. Horasan ve Mavera ünlerinden Anadolu'ya çok büyük bir nüfus geliyor, insan gücü geliyor. Bir kısmı Van Havzası'ndan geliyor. Bir kısmı da daha küçük bir kısım da Suriye üzerinden geliyor. Bunların büyük kısmı Oğuz. Yani bugün Azerbaycan'da, İran'da, Irak'ta ve Türkiye'de olan insanların büyük çoğunluğunu oluşturan Oğuz kitlesi bu Selçuklular zamanında bu kısımlara geliyor. Hı hı, şeyde. Ve tabii orada 1050'li yıllar Azerbaycan'ın Selçuklu hakimiyetine girmesi Anadolu biraz da geç oluyor. Yani hani çok klasik bir şey olacak ama Malagız Savaşı'ndan sonra bir siyasi kırılma yaşanıyor. Ondan sonra çok büyük bir insan akışı oluyor buraya.
1: Hocam tam da söylediniz Ani, Pasinler Savaşı, Malazgirt gibi bu zaferler Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandırıyor değil mi? Yani Azerbaycan'dan o Anadolu'ya uzanan ortak bir Türk dünyasının kurulmasına artık bir zemin hazırlıyor diyebilir miyiz?
0: Evet. Şimdi bahsettiğiniz zaferler aslında çok önemli kırılma noktalar. Mesela 1048'de Pasinler'de Anadolu'daki ilk zaferimizi kazanıyoruz. Ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun Doğu Anadolu'daki savunma gücüne çok büyük bir şey oluyor aslında. Darbe vuruyor o. Ancak en büyük darbe bizim tarihimizde de çok ön plana çıkarmadığımız çok büyük bir zaferle oluyor. O da 16 Ağustos 1064'te Ani'nin fethedilmesi. Ani o Romalıların Doğu Anadolu'da kurduğu savunma hattının tam merkezine yer alan çok önemli bir savunma hattı. Sultan Alparslan orayı fethedince 1064'ten 1071'e kadar zaten oralarda bize karşı çok ciddi bir savunma gücü kalmıyor. Hı hı. 1071'de hatırlarsanız Roman Diyojen Balkanlarda ve Anadolu'dan topladığı bir orduyla beraber Doğu Anadolu'ya geliyor. Oralarda Selçuklara karşı direnecek bir güç kalmamış. Nihayetinde bir şey var işte. Malazgirt Zaferi var. Bir de ben ona Mirekeferon'u da ekliyorum. Hmm. Yani biz Malazgirt Zaferi ile beraber Anadolu'yu yurt edindik. Ancak Mirekeferon Zaferi ile beraber de onu bizden geri almak isteyenlere karşı 105 yıl sonra çok büyük bir ders verdik. Vermedik. Yani o da vatan edindiğimiz bu yurdu korumak adına yaptığımız çok önemli bir şeydi bence. Ama o dediğiniz üç savaş gerçekten önemli. Özellikle Malazgirt Savaşı'ndan sonra Romalıların yaptığı anlaşmaya uymaması üzerine. Bunun altını özellikle çizmemiz lazım. Eğer Roman Diyojen belki de o anlaşmaya uysaydı o beyliklerin kurulması belki de mümkün olmayacaktı. Yaptıkları anlaşmaya uymayınca Sultan Alparslan yanındaki beylerine Anadolu'nun fethi emrini veriyor. O fethi emrini alan komutanlar da Anadolu'da beylikler kurmaya başlıyor ve her kurulan bu beylikle birlikte Anadolu'ya yeni bir insan grubu daha geliyor. İşte en batıdaki

0: Üç noktada Türkiye Selçuklu Devleti var. Süleyman Şah'ın hizmetine o Horasan'dan akıp gelen yeni Türk grupları gelmeye başlıyor. Niye? Romalılarla sınırlar, Romalılara gaza ve cihat yapıyorlar. Onlar da hem buna katılmak için hem de kendilerine yurt bulmak için buraya geliyorlar.
1: Hocam, Selçuklu Devleti'nin zayıflamasından sonraki dönemde, yakın dönemde Anadolu ve Azerbaycan'daki o Türk siyasi yapıları, işte Haçlılara, işte Gürcülere, Moğollara karşı zaman zaman birlikte hareket ettiklerini görüyoruz. Bu tarihte o hani o ortak millet şuurunun bir göstergesi olarak söyleyebilir miyiz?
0: Şimdi ortada bir büyük Selçuklu otoritesi kalmayınca herkes bulunduğu yeri korumaya çalışıyor. Mesela Azerbaycan'da İldenizler Atabeyliği ortaya çıkıyor. Bu İldenizler Atabeyliği işte o çevredeki Hristiyan unsurların Türk topraklarına yayılmasını, Kafkasya'ya yayılmasını önlemek için ortaya çıkmış bir beylik. Yine Haçlılara karşı yapılan mücadelede bütün Doğu Anadolu beyleri bir araya gelip mesela şey yapabiliyorlar, Haçlılara karşı ordu hazırlayabiliyorlar. Yine aynı şekilde Gürcistan'dan Anadolu'ya yönelik akınlara karşı bunlar bir araya gelip ordu hazırlayabiliyorlar. Ordu çıkarabiliyor. Bu sizin söylediğinize işaret ediyor. Artık bunlar işte kendileri birer bağımsız beylik olmalarına rağmen ortak bir düşman gördüklerinde bir araya gelebiliyorlar. Hı hı. İşte o belki de o şuurun şeyi. Tabii orada çok önemli bir kırılma noktası var bana göre. O da Moğol istilası. Moğol istilasıyla bu bir millet, bir devlet işi ortadan kalkıyor aslında. Yeni bir sürece geçiyoruz biz. Hepsi Moğol hakimiyetinde. Yani hem Azerbaycan hem de Anadolu Moğol hakimiyeti altına giriyor. Fakat o arada çok ilginç bir olay oluyor. Moğolların önünden kaçan yeni Türk grupları, işte şehirleri yağmalanan veya işte efendim bulundukları, bağlı oldukları devletler yıkılan yeni Türk toplulukları Anadolu'ya gelmeye başlıyorlar. Ve ikinci bir göç dalgası olur bizim için bu. Moğol döneminde Anadolu'da pek çok olay oldu. Yani siyasi olarak Anadolu'da siyasi yapı bozuldu. Ekonomik olarak çok büyük zorluklar ortaya çıktı. Ancak bu Moğol zamanlarında yapılan göçlerle birlikte Anadolu'ya yeni bir insan grubu geldi. Ve o zamanlar için Doğu Anadolu Türklerle dolu. İç Anadolu Türklerle dolu ve bu yeni gelen gruplar uç bölgeler olarak tabir edilen yerlere yerleştirildiler. Mesela Toroslara yerleştirildiler. Mesela Batı Anadolu sınırına yerleştirildiler ve o zamana kadar Türklerin çok yoğun olmadığı yerler bunlarla meşgul oldu. Mesela Karamanoğlu Beyliğini kuranların bu ikinci Moğol zamanında Anadolu'ya gelen gruptan olduğu kabul edilir. Aynı şekilde bazı tarihçiler Osmanoğullarının kurucularını da oraya bağlarlar. Ve birdenbire Batı Anadolu'da çok büyük bir şey ortaya çıktı. Türk nüfusu ortaya çıktı. Osmanlı Beyliği'nde kurulduğu o Batı Anadolu beyliklerin tamamında böyle bir şey var. Bu Moğol döneminin böyle bir Anadolu'ya olumlu bir yansıması var. Şeyde. Ama dediğim gibi o Büyük Selçuk Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte bir millet, bir devlet şeyi de bozulmuş oldu siyasi yapısı.
1: Ama hocam Moğol hakimiyeti dönemi Selçuklu dönemindeki gibi o güçlü siyasi bir birlik kurulamadı değil mi?
0: Yok, Türkler arasında kurulamadı.
1: Neden?
0: Şimdi Moğol hakimiyeti zayıflamaya başlayınca Anadolu'da olduğu gibi herkes kendi bulunduğu yerde bağımsız olmaya çalıştı. Hem Anadolu'dakiler hem Azerbaycan'dakiler ve farklı devletler ortaya çıkmaya başladı. Yani İşte Osmanlı Beyliği'nin ortaya çıktığı zamanı düşünün. Anadolu'da işte pek çok beylik ortaya çıktı ve her biri kendi yurdunu savunmaya çalıştı. Her biri kendi yurdunda bağımsız davranmaya başladı. Aynı şey Azerbaycan için de geçerli. Aynı şey Irak için de geçerli. Aynı şey Suriye için de geçerli. Ancak belli bir zaman sonra bunların hepsini derleyip toparlayıp güçlü bir devlet haline dönüşecek devletler ortaya çıkmaya başladı. Hem Anadolu'da, hem Suriye'de, Mısır'da, hem Irak'ta, hem de Azerbaycan'da.
1: Evet. Dediniz ki hocam hani Selçuklu döneminde bir millet, bir devlet olundu. Hı hı. Ama Moğol hakimiyetinde farklı gruplar, herkes evet, kendini korumaya başladı. O zaman Selçuklu sonrasındaki işte o Moğol döneminde bu farklı devletlerin, devletçiklerin ortaya çıkması, o ortak millet duygusunu biraz zayıf

0: anlatmış mı o dönemde? Ya yoksa bu duygu acaba halk arasında hala yaşamaya devam mı ediyor?
1: Şimdi hani sözün başında da söyledim. Bugünkü gibi bir ulus kimlik kavramı olmadığı için bunların birbiriyle çok böyle organik bir bağının olduğunu söylemek mümkün değil. Biraz daha hanedancılık ön plana çıkmaya başlıyor. Biraz daha boyculuk ön plana çıkmaya başlıyor ki aslında belli bir zaman sonra iki tarafı arasındaki ilişkileri gerecek meseleler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu özellikle hanedanlar üzerinden. Bu hanedanların güçlenmesi biraz önce bahsettiğimiz o bir millet bir devletin şimdi başka bir yere gitmesine yol açıyor.
0: Haklısınız. Hocam, tabii bu bütün hani Anadolu'ya olan Türk göçleri, ilerlemeler, bunlar sırasında kültürel bağlarla beraber dil de kaynaşıyor. Merak ediyorum ben. Şimdi biz Azeri Türkçesini, Azerbaycan Türkçesini anlayabiliyoruz. Hatta kitapta da program öncesi
1: Evet.
0: baktık. Kitapta da Azeri Türkçesi olarak mesela makaleler de var. Okuyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. O kadar benzer bir
1: Evet.
0: dil yapısı var. Nasıl oluşmuş bu? Nasıl bir alışverişle olmuş?
1: Şimdi Azerbaycan Türkçesi Türkçenin belki de böyle en temiz kalmış hallerinden birisi. Çünkü Azerbaycan'da edebiyat çok güçlüdür. Pek çok sanat dalında olduğu gibi edebiyat da çok güçlüdür ve mesela orada çok güçlü bir şiir geleneği vardır, çok güçlü bir musiki geleneği vardır ve bunu yaşatmışlar. Tabii biz bulunduğumuz coğrafya itibariyle pek çok toplumla iç içe bulunmaktan dolayı dilimiz etkilenmiş. Mesela dilimize Farsçadan, Arapçadan, Rumcadan, Ermenceden kelimeler geçmiş. Onlar biraz daha bu bakımdan şey olmuşlar, izole olmuşlar. Ancak hani kültür o kadar ortak ki şimdi bunu konuşurken aklıma geldi bir örnek. Biz Azerbaycan'da Şeki şehri yakınlarında bir Oğuz kasabası var, Oğuz reyonu. Biz oraya gittiğimizde Yakup Mahmudov, eski Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Başkanı bizi oraya götürdü. Oğuz kasabasına gittik. Orada bize Yunus Emre'nin mezarını gösterdi. Bakın dedi, Yunus Emre'nin mezarı buradadır diye. Hani Yunus Emre, bizim bildiğimiz Yunus Emre, Eskişehir civarında yaşamıştı, Anadolu'da gezmiş vesaire. Hani biz de dedik ki ne güzel, Yunus Emre'nin burada da makamı varmış diye. Makam hani böyle önemli kişilerin her yerde sahiplenildiği için orada Yunus Emre burada öldü, burada yaşadı vesaire şeyler yapılır. Yunus Emre ne güzel, bak Oğuz'da da bir makam varmış diye kendisine söyledik. Hayır dedi, o Yunus Emre'nin mezarı burada dedi. Sizin oradaki makamdır dedi. Hatta o mezarın yanında Tapduk Emre'nin mezarını da gösterdi. Bakın bu da hocası Tapduk Emre'nin mezarıdır falan dedi. Bu örnek niye aklıma geldi? Şimdi o kadar ortak sembolümüz var ki. Yunus Emre burada da öyle, orada da öyle. Anlatabiliyor muyum? Şeyde, mesela Köroğlu aynı şekilde devam ediyor. Mesela Dede Korkut destanları, Dede Korkut hikayeleri. Bunlar Azerbaycan'da geçiyor. Biz Anadolu'da geçiyoruz. Özellikle bu Çoruh boylarında, işte Bayburt civarında filan hala Dede Korkut şenlikleri yapılır. Orada bizden daha büyük şenlikler yapılıyor. Ne bileyim yani Leyla ve Mecnun, işte meşhur Azerbaycan'ın meşhur şairinin şeydir. Biz de aynısını benimsedik. Nasrettin Hoca bizde de var, onlara da var. O kadar çok ortak sembol var ki böyle kültürel bakımdan, hani siz dil üzerinden dediniz ya, kültürel bakımdan o kadar ortak şey var ki işte zaman zaman arkadaşlar diyor, işte Azerbaycan'a gittiğiniz zaman nasıl, Türkiye'den hiç farkı yok. Hiç farkı yok. Yani hem insan tipi açısından, hem yaşam biçimi açısından, hem günlük hayat açısından, hem konuşma açısından vesaire. Hatta kötü huylarımız bile benziyor yani. Anlatabiliyor muyum böyle şeyde? Trafikte kornaya basmaları vesaire. Dedim hiç Türkiye'yi aratmıyorsunuz yani falan. Bu kadar benziyor insan tipi. Ve o bakımdan hani bunun ortaya çıkması da bence bu Selçuklu dönem bir şey olmuştur.
0: Temelleri
1: Çok büyük bir
0: atılmıştır.
1: temel atılmıştır
0: Evet,
1: orada diye düşünüyorum ben.
0: haklısınız. Hocam tabii tarihin her döneminde böyle kültürel yakınlaşmalar, kaynaşmalar olmuyor. Mesela tabii dersime çalışmaya çalıştım sizin de önemli makalelerinizi de okuyarak kitabınızı da. Otlukbeli Savaşı'nda Osmanlı Devleti, Akkoyun Devleti arasındaki Otlukbeli Savaşı'nda

0: Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin ilk büyük siyasi ayrışmalarından birini görüyoruz. Ne tür detaylar var? Nasıl etkilemiş tarihin gidişatını 1473 yılı?
1: Şimdi ben onu Türk'ün Türk'le savaşı olarak görüp bunu bir ayrışma dönemi olarak adlandırıyorum. Bu ayrışma dönemi ne zaman başladı? Bakın şöyle bir algı var. İşte şu kadar devlet kurduk ama şu kadar devletimizi de kendimiz yıktık. Türkler kendi kurdukları devletleri yıkmaktan hoşlanan bir toplum değil ya. Böyle bir algıyı düzeltmek lazım. Orada çok önemli bir şey var. Bizim tarihimizde zaman zaman bütün dünyayı kendi bayrağı altında birleştirmek isteyen devletler ve liderler ortaya çıkar. Türk Cihan Hakimiyeti mefkûresi diyoruz biz buna. Allah rahmet etsin, Osman Turan'ın muhteşem bir eseri vardır, başucu eseri vardır bununla ilgili. Orada bütün ayrıntılar anlatır bunu. Pek çok öyle devletimiz vardır, pek çok da devlet adamımız vardır. Şimdi Osmanlı Devleti gelişti, büyüdü. İşte İstanbul alındı, Cihan İmparatorluğu'na doğru gidiyor. Fakat o sırada karşısında bir devlet var. O da diyor ki, ben de diyor Cihan hakim olacağım diyor. Akkoyunlar ve Uzun Hasan. Şimdi o dönemin kaynaklarını okursanız, işte mesela bir Akkoyunlu tarihini okursanız, Ebu Bekir Tirhani, Rum hükümdarı der mesela. Fatih Sultan Mehmet'e Akkoyunlu Uzun Hasan'a da sahibi kıran der. Yani Cihan hükümdarı der. O zamanın tarihçileri her biri kendi baktığı cepheden kendi devletlerine hükümdarlarını böyle görürler. Şimdi bu dünyada iki tane, bu dünya iki hükümdara fazla. Bir hükümdara az. Güneşin battığı yere kadar olan her yere hakim olacaklar ama buna bir kişi hakim olabilir. Bu ikisinden birisinin devlet dışı kalması lazım. İşte bu mücadeleyle birlikte, Osmanlı Akkoyunlu mücadelesiyle birlikte bu bir millet, bir millet yani Türkiye'de ve Azerbaycan'da yaşayanlar iki farklı hanedan çatısı altında birbiriyle mücadele etmeye başlıyorlar. Millet aynı millet. Devletler de Türk devleti. İşte Akkoyunlu Devleti'ni kuranlar Bayındırı'ya boyu. En az Osmanlı Devleti'ni kuran işte kayılar ne kadar Türkse, Oğuzsa onlar da o kadar Türk. Bununla ilgili hiçbir problem yok. Ama işte o zamanın şartlarında iki hanedan birbiriyle mücadele ederken aynı millet birbiriyle mücadele etmeye başlıyor.
0: Halkın savaşı haline de geliyor bu savaş o
1: Evet.
0: zaman.
1: Ayrışma dönemi diyorum o yüzden ben. Millet aynı millet ama her tarafta, her iki tarafta kendi hanedanını üstün kılabilmek için birbiriyle mücadele etmeye başlıyor. Ve bu çok uzun süren bir mücadele oluyor bizim için.
0: Ne kadar sürdü?
1: Kasr-ı Şirin Anlaşması'na kadar devam ediyor aslında bu. 1629'a kadar devam ediyor. Bir tarafta Osmanlılar ve Akkoyunlar vardı. Daha sonra Akkoyunlu Devleti'nin yıkılmasından sonra işte Otlukbeli Savaşı bunun tetikleyicisi oluyor. Ondan sonra diğer tarafta Safeviler ortaya çıkıyor 16. yüzyıl başlarında. Yine Osmanlılar burada. Bu sefer Osmanlı-Safevi mücadelesi başlıyor. Yine her iki taraf arasında Cihan hakimiyetini kurabilmek için uzun yıllar devam eden savaşlar var. Nihayet Kasr-ı Şirin'le bu şey bitiyor. Bu mücadele bitiyor. Ancak yaklaşık 2,5 asır devam ediyor bu mücadele. Ve o farklı hanedanlar üzerinden aynı millet birbiriyle kamplaşıyor.
0: Evet.
1: Bu arada özellikle işte Safeviler Osmanlılardan farklı olmak adına din. İşte birisi Abbas Halifeliğinin temsil ettiği İslam'ı savunurken diğeri de Şii İslam'ı savunmaya başlıyor. Şah İsmail ile beraber. İşte o arada bazı savaşlar var. İşte Çaldıran Savaşı gibi savaşlar var. Tekrar iki hanedan bu sefer birbiriyle mücadele etmeye başlıyor. Bu arada mesela sadece bu ikisini söylemeyelim. Mesela o arada ne oluyor? Osmanlılarla Memlükler arasında bu tür mücadeleler oluyor. Onlarda da bir can hakimiyet davası var. Hatta işte efendim Timur geliyor. Timur işte Bayezid'e mektup yazıyor. Ben ta diyor işte Çin sınırından kalktım diyor. Buralara kadar olan her yeri ele geçirin diyor. Can hakimiyim diyor. İşte sen ne diyorsun bu konuda falan. Ankara Savaşı malum. Timur şey yapıyor. Osmanlı'yı mağlup ediyor. Saf dışı bırakıyor. Böyle çok fazla Anadolu

0: Anadolu'yu almak bir niyeti yok. İşte geri giderken de zaten Doğu Anadolu'nun idaresini Akkoyunlara bırakıyor. Doğu Anadolu'nun idaresine. Bu Osmanlı Akkoyunu çekişmesinde de işte o bir milattır. Zaman zaman böyle mücadelelerimiz var bizim. Ama bunu işte bir hanedan mücadelesi olarak düşünmek lazım. Şimdi Türk tarihine bir bütün olarak bakacaksak eğer, orada Safevi de Türktür, Akkoyun da Türktür, Osmanlı da Türktür, Memlükler de Türktür, Timurlular da Türktür. Bunlar Türk tarihinin bir parçasıdır. Biz bu aradaki hanedan mücadelesine takılıp da bunları farklı bir şey gibi görmeye başlarsak aslında kendi tarihimize haksızlık etmiş oluruz. Milletin tarihine haksızlık etmiş oluruz. Böyle suni bölümlemelerle bir milletin o tarihini parçalamış oluruz diye düşünüyorum ki bu Türkiye-Azerbaycan tarih anlayışının da bayağı etkili olmuş bir şeydir, konudur bu aslında.
1: Ne kadar hocam yaklaşık 300 yıl süren
0: 250 yıl devam eden bir şey var. Şimdi yeri gelmişken buradan devam edin müsaade ederseniz. Biz Türkiye'de uzunca bir zaman meselelere Osmanlı tarihi bakış açısıyla baktık. Ve 16. yüzyıl, 17. yüzyıl tarihçilerinin, 18. yüzyıl tarihçilerinin bakış açısını, retoriğini yakın zamana kadar sürdürdük.
1: Kıymetli hocam, çok önemli bir konuya girdiniz. Önemli bir dönem eleştirisi yapacaksınız anladığım kadarıyla. Bir önemli bir tespit ama kaynamasını istiyorum. Aradan sonra bu konuya devam edelim mi
0: Peki.
1: müsaade ederseniz?
0: Peki. Nasıl
1: Değerli tarih
0: öngörürsün?
1: severler, kısa bir aramız olacak, ayrılmayın. Sonrasında İbrahim Tellaoğlu hocamızla beraber konuşmaya devam edeceğiz.

Hukuk, kurallar ve yaptırımlardan mı ibaret olmalıdır? Hukukun mahiyeti nedir? Ahlakla, hakla, adaletle ilişkisi nedir? İslam hukuk felsefesi bu soruları nasıl yanıtlar? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Asım Cüneyt Köksal yanıtlıyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Devam ediyoruz değerli tarihseverler. Profesör Doktor İbrahim Tellioğlu hocamızla bir millet iki devlet diyoruz. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihini konuşuyoruz. Kültürel bağları, ortak mirası, hafızayı ve günümüze kadar hangi dönüm noktalarından geçtiğini bu köklü bağların, bunları analiz ediyoruz. Kıymetli hocam, bir millet iki devlet etiketine yazıyorsunuz. Hocama iletiyorum. Hocam hemen devam edelim. Önemli bir noktada da kalmıştık. Sorularımız da var. İlerleyen dakikalarda soracağım. Dönemin tarihçileri ve o dönemi nasıl anlattıklarını analiz ediyordunuz. Bölmüş oldum, kusura bakmayın. Buyurunuz, devam edelim.
1: Şimdi o dönemin tarihçiliği açısından bunlar belki normaldir. Çünkü 15. 16. yüzyılda tarih yazan birileri yazdıkları eseri hükümdarlarına sunduğu için o hanedanı övücü şeyler yazabilirler. Bunlar gayet o zamanın şartları için normal şeylerdir. Mesela bir Osmanlı tarihi yazanın işte bir Safevi hükümdarını ve onun devletini, aynı şekilde bir Safevi tarihi yazanın da bir Osmanlı hükümdarını ve onun devletini hor görmesi, onlar hakkında işte aşağılayıcı ifadeler kullanmaz bile, belki o zamanın şartları açısından normal kabul edilebilir. Çünkü o zamanın tarih yazıcılığında böyle bir şey vardı. Fakat bunu o tarih yazıcılığının etkisini günümüze taşıdığınız zaman bu sefer iş bambaşka bir yere gidiyor. Şimdi Türkiye'den örnek verelim. Türkiye'de işte Osmanlıcı bakış açısıyla öyle şeyler yazıldı ki, mesela bu bahsettiğimiz devletler sanki bir İran devletiymiş gibi, İran'da kurmuş bir devletmiş gibi, ne bileyim bir Fars devletiymiş gibi bir tarih anlayışı bir zamanlar vardı. Bakın çok ilginçtir. Selçuklular zamanında 1925'e kadar İran hep Türk hanedanları tarafından idare edildi. 1950'li yıllardan 1925 yıllara kadar düşünebiliyor musunuz? İran Türkler idare etti. Siz şimdi bunu ön plana çıkarmak dururken olaya başka bir açıdan baktığınız zaman aslında kendi tarihinize haksızlık etmiş oluyorsunuz.
0: Ve kalıcı önyargılar oluşturmuş
1: Tabii.
0: oluyorsunuz. Toplumlar arasında da.
1: Yine Azerbaycan'da kullanılan bir sözle benzetme yapalım. Geçmişine hor bakan geleceğine kör bakar diyor. Çok hoşuma gider bu söz benim. Şimdi siz burada aslında geçmişinize, kendi tarihinize haksızlık etmiş oluyorsunuz. Hor bakıyorsunuz çünkü. Ve burada bu Osmanlıcı bakış açısı bizi çok uzunca bir süre etkiledi. Karşı tarafta ise Şahçı bakış açısı vardı. İşte Akkoyunlar ve Safevilerden kaynaklanan Şahçı bakış açısı. Onlar da işte Osmanlı'yı hor görüyorlardı. Osmanlı'yı aşağılıyorlardı. İşte biz daha Türk devletiyiz. Osmanlılar işte daha karışmıştır vesaire gibi bir bakış açısı vardı. Tabii Sovyetler Birliği zamanındaki o eğitim anlayışının da bunda etkisi vardı. Çünkü Sovyetler bir yandan işte oradaki Türk topluluklarını birbirinden ayrı varlıklar gibi göstermeye çalışırken, bir yandan da Anadolu'yla ve Osmanlı'yla böyle aralarına bir set kurmak gibi bir eğitim politikası belirlemişlerdi. Ancak bunlar düzelmeye başladı. Düzelmek zorunda da zaten. Hani artık sultancılık ya da şahçılık yapma dönemi bitti. Tarihçilik açısından söylüyorum. Türkiye'de gerçekten bu bakımdan Akkoyunlu ve Safevi devletlerini, Kaçar Hanedanı'nı, Afşarları, Türk tarihinin bir parçası olarak gören tarihçilerin sayısı hızla çoğalmaya başlıyor. Azerbaycan'da da bunun sayısı artmaya başlıyor. Ve biz buna aynı milletin bir tarih açısından bakmamız lazım. Tabii burada çok önemli. Artık tarihi kahramanlar ya da tarihi olaylar ya da devletler birbirleriyle yarıştırıldıkça siz Türk tarihine bir bütün olarak bakamıyorsunuz. Yani Yavuz Sultan Selim büyük, Şah İsmail küçük veya Kanuni Sultan Süleyman. Ya Kanuni Sultan Süleyman da bizim, Şah Tahmasp da bizim. Yavuz Sultan Selim de bizim, Şah İsmail de bizim. Fatih Sultan Mehmet de bizim, Akkoyunlu Uzun Hasan da bizim. Bunlar Türk tarihinin önemli şahsiyetleri. Bu şahsiyetleri birbiriyle yarış ettirerek bir yere varamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Buradan bir şey çıkmaz. Bırakalım onların faaliyetleriyle ilgili tarih kendi hükmünü versin. Tarihçiler bunu tartışsın. Ama siz böyle bir ayrım yaptığınız zaman hem Türk tarihin hem de iki ülkenin tarihine eksik bakmış oluyorsunuz. Tabii mesela geçen yıl Şah İsmail'in doğum yıl dönümü diye Türkiye'de çok önemli bir toplantı düzenlendi. Sadullah Gülten arkadaşımızın öncülüğünde, işte CEMEV Başkanlığımızın desteğiyle Erzincan'da çok büyük bir toplantı düzenlendi.
0: Profesör Doktor Sadullah Gülten hocamıza da selam ve sevgilerimizi iletiyoruz.
1: Bu vesileyle onu da anmış olalım. Şimdi Azerbaycan'daki meslektaşlarıma diyorum, bakın diyorum ya.

0: Türkiye böyle bir şey geçiriyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: İşte Şah İsmail ile ilgili bir, çok büyük bir anma toplantısı düzenliyoruz ve buna Azerbaycan'dan pek çok meslektaşımız da geldi bunu. Bunu görün artık diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir bu bakımdan zihniyet değişmesi lazım. Bu sadece Türkiye Azerbaycan açısından da değil. İşte Türkiye Özbekistan açısından da böyle. Tamam mı? Yani Yıldırım Beyazıt büyükse Timur da o kadar büyüktür. Bunu Özbek meslektaşlarımıza da söylüyoruz. Yani tarih şahsiyetlerimizi birbirinin üstüne çıkararak veya işte birbirle kavga ettirerek birbirle o büyüktü bu büyüktü şeyle bir yere varılamıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani aynı millet bir tarih akışı var. Başladığımız yere dönüyoruz işte. Cihangirlik davası var. Cihan hakimiyet davası var. Bunlar zamanla birbiriyle mücadele etmişler. Belli bir yerde birisi birilerini bertaraf etmiş. O bakımdan Türkiye'de gerçekten çok önemli çalışmalar var. Artık Safevi tarihini Türk tarihinin bir parçası olarak görüyor. Akkoyunlu tarihini Türk tarihinin bir parçası olarak görüyor. Pek çok çalışmalar var. Artarak da devam ediyor. Azerbaycan'da da buna yönelik çalışmalar devam ediyor. Mesela ben şu kitabı o yüzden önemsiyorum. Bu kitapta bu bahsettiğimiz tarih görüşünün aksine bir cümle, bir kelime, bir noktalama işareti bile göremezsiniz. Türkiye-Azerbaycan tarihine bir bakma açısından çok önemli bir çalışmaydı. Bunların biraz daha yaygınlaşması lazım, biraz daha güçlenmesi lazım.
1: Kesinlikle haklısınız hocam. Şimdi yine kırılma noktalarına işaret etmek istiyorum sizinle beraber. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde kırılma noktalarından bir tanesi de tarihte o dönemi, o coğrafyaya Rusya'nın, daha doğrusu
0: Evet.
1: Kafkasya'ya Rusya'nın hakim olması dönemi var. Bu dönemde neler yaşanıyor Türkiye ve Azeri ilişkileri
0: Biraz önce
1: açısından?
0: söylediğimiz gibi 1639'da Kasr-ı Şirin Anlaşması'ndan sonra bu iki taraf arasındaki bu rekabet, bu cihan hakimiyet davası dinmeye başlıyor. Ancak esas orada 1747'de Nadir Şah Afşar'ın ölümünden sonra Azerbaycan'daki büyük siyasi güçler ortadan kalkmaya başlıyor. Ve bizim Azerbaycan hanlıkları dediğimiz hanlıklar ortaya çıkıyor. Bu hanlıklar hem Kuzey Azerbaycan'da hem de bugün İran'ın kuzeyini içeren tarihte Güney Azerbaycan olarak adlandırılan bölgede hanlıklar ortaya çıkıyor. Bizdeki beyliklerin benzeri bunlar. Bunlardan bir kısmı 20 yıl yaşıyor, bir kısmı biraz daha kısa yaşıyor ama 19. yüzyıl başlarından itibaren bunlar artık böyle ayrı bir güç olarak ortaya çıkmışlar.
1: Çok özür dilerim hocam. Azerbaycan artık Kuzey ve Güney Azerbaycan olarak bölünüyor mu? Daha net bir şekilde hanlıklar
0: Ona biraz
1: dolayısıyla.
0: daha zaman var. Ona biraz daha zaman var ama hani bu coğrafya olarak biz bunları Kuzey Azerbaycan hanlıkları ve Güney Azerbaycan hanlıkları diye iki kısma ayırıyoruz. O
1: Anladım.
0: coğrafi bölümleme aslında. Ve sıcak denizlere inmek isteyen, Kafkasya'ya hakim olmak isteyen Rusya 19. yüzyıl başından itibaren bu hanlıkları yavaş yavaş ortadan kaldırmaya başlıyor. Ve 1813'e kadar bu süreci tamamlıyor. Ve 1813'te artık Azerbaycan hanlıkları denilen bir siyasi oluşum kalmıyor. Orası Rusya'nın hakimiyetine giriyor. 1829'da da Osmanlı Devleti Edirne Anlaşması'yla Kafkasya'da haklarından vazgeçince artık biz o bölgeyi şeyin eline bırakmış oluyoruz. Rusya'nın
1: Rusya'nın.
0: denetimine bırakmış oluyoruz. Tabii bu dönem aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde gerilemeye başladığı bir dönem. Yani
1: Evet. Kafkasya'da etkisini
0: tabii
1: kaybetmiş oluyor
0: 19.
1: Osmanlı'da.
0: yüzyılda 19. yüzyılda artık şey ortadan kalkmaya başlıyor. Hem bu biraz önce bahsettiğim Türk'ün Türk'le savaşı ortadan kalkmaya başlıyor. Hem de artık Osmanlı Devleti kendi toprak kaybetmeye başlarken Azerbaycan'da da o Akkoyunlardan, Safevilerden işte gelen şey azalmaya başlıyor. O siyasi kudret azalmaya başlıyor. Parçalı bir siyasi yapı ortaya çıkıyor. İşte bu dönem de Azerbaycan hanlıkların Osmanlı Devleti ile bir şekilde temasları oluyor. Bazıları iyi ilişki kuruyor. Bazıları Osmanlı Devleti ile rekabet içine giriyor. Ancak bu her iki tarafta siyasi kudretin hem Anadolu'da hem de Kafkasya'da siyasi Türk kudretinin azalmaya başladığı bir dönem olarak görüyor. Tabii o arada Rusya'nın güçlenmesi oradaki dengeleri başlı başına yerinden oynatıyor.
1: Tabii çok uzun bir süre

0: Ki Azerbaycan ilişkileri en alt seviyeye iniyor değil mi hocam?
1: Evet, bundan
0: sonra Rusya'nın hakimiyeti dolayısıyla. Ta ki Birinci Dünya Savaşı'na kadar diyelim. Artık Birinci Dünya Savaşı da Türkiye-Azerbaycan ilişkileri için olumlu bir kırılma noktası.

0: o dönemde ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi şöyle, bu bir millet iki devleti ilk kim söyledi
1: Evet hocam.
0: şeyi vardır. Biz resmen bu sözün Haydar Aliyev tarafından Azerbaycan'ın bugünlere ulaşmasına en büyük emeği geçen insanlardan birisi olan Haydar Aliyev'in Türkiye ziyareti sırasında biz bir millet iki devletiz sözüyle isim olarak kazanıyor bu anlamı. Fakat daha önce Azerbaycan Büyükelçisi Abilov'un Atatürk'e güven mektubunu sunduğu toplantı sırasında Gazi Mustafa Kemal'in bir sözü var. Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir diyor. Aslında şeye aynı şeye gönderme yapıyor. Aynı anlayışa gönderme yapıyor. Tabii Azerbaycan'ın büyük şairi Bahtiyar Vahapzade'nin bir şiiri var. Türkiye Azerbaycan diye. Aslında orada da o gerçekten çok ustaca, çok dahiyane bir şekilde bunu dizelerine dökmüş. Türkiye Azerbaycan bir ananın
1: Bir dakika hocam. Burada ben dersime çalıştım. Şiiri de çıkarttık. İsterseniz şiiri
0: Peki siz
1: okuyabiliriz.
0: okuyun o zaman.
1: Siz mi okursunuz?
0: Lütfen siz
1: Ben mi
0: buyurun o
1: okuyayım?
0: zaman.
1: Tamam. Bahtiyar Vahapzade dediniz.
0: Evet.
1: Türkiye Türkçesiyle okuyayım.
0: Evet.
1: Diğer türlü dilim dönmeyebilir.
0: Evet.
1: Bir ananın iki oğlu demiş. Bir
0: Evet.
1: ananın iki oğlu diye
0: Evet.
1: başlıyor. Bir ananın iki oğlu. Bir amacın iki kolu. O da ulu, bu da ulu ve Azerbaycan Türkiye.
0: Evet.
1: Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, yılımız bir, aşkımız bir, yolumuz bir, Azerbaycan, Türkiye. Bir milletiz, iki devlet, aynı arzu, aynı niyet. Her ikisi de cumhuriyet, Azerbaycan, Türkiye. Birdir bizim halimiz, sevincimiz, melalimiz, bayraklarda hilalimiz, Azerbaycan, Türkiye. Ana yurtta yuva kurdum. Ata yurda gönül verdim. Ana yurdum, ata yurdum, Azerbaycan, Türkiye demiş Bahtiyar Vahapzade. Biz de buradan
0: Evet.
1: bir
0: Minnette
1: ananın
0: analım kendisini.
1: analım. Bir
0: Ama
1: ananın iki oğlu ne güzel bir
0: evet. Ve
1: tabirdir
0: en
1: hocam.
0: sondaki şey de çok önemli. Ana yurt, ata yurt.
1: Evet, ana
0: Ve bu
1: yurdum,
0: işte
1: ata
0: bu
1: yurdum.
0: herhalde bu iki ülkenin kardeşliği ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Ancak işte orada hani biraz önce de dedim ya edebiyatta çok mahirler diye. İşte bir millet, iki devlet herhalde ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Tabii Birinci Dünya Savaşı çok büyük bir kırılma dönemi oldu. Şöyle bir kırılma dönemi oldu. Bu aradaki rekabet ortadan kalktıktan sonra yani bu millet farklı hanedanlar çatısı altında birbirleriyle mücadele etmeyi bıraktıktan sonra başlarına bir sıkıntı geldiğinde ne kadar dayanışabileceklerini, ne kadar büyüyebileceklerini, ne kadar güçlenebileceklerini gösterdiler. Nasıl gösterdiler? Balkan Savaşları sırasında Azerbaycan'dan gönüllü birlikler gelip Balkan Savaşları sırasında Osmanlı ordusuyla beraber savaştılar. Azerbaycan neresi? Balkanlar neresi? Çanakkale savaşlarında savaştılar. Çanakkale muharebelerinde savaştılar. Ve Çanakkale muharebelerinde şehit düşen Azerbaycanlılar için bir anıt yapıldı Çanakkale'de. O anıt onları Anadolu'da en azından ölümsüzlüğe kavuşturdu. Diğer yandan 1918-20 arasında yaşayan bir bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti var. Rus Çarlığı'nın yıkılmasından sonra. O süreçte bizim Kafkas İslam Ordumuz 15 Eylül'de ve 8 Kasım'da Bakü ve Karabağ'ı Ermeni ve Rus işgalinden kurtardı. Ve bugün gidin Bakü'ye oradaki Türk şehitliğinde Azerbaycan'daki kardeşleriyle birlikte göğüs göğüse yatıyorlar. Hem bu Çanakkale'deki şehitlik hem öbür taraftaki Bakü'deki şehitlik hani

0: milletin bugünkü sınırları tanımadan birbirleri nasıl büyük bir özveriyle dayanıştığını gösteriyor bize. Yakın zamanda bir kitap gördüm. Çok etkilendim. Azerbaycan'dan bir meslektaşımız yazmış. Osmanlı'da doğuplar, Gubatlı'da yatarlar diye. Kafkas İslam Ordusu sırasında gidip de orada sadece Bakü'de değil, işte Gubatlı'da şehit düşmüş askerlerimizle ilgili bir kitap yazmış. Yani Osmanlı. Tabii o Bakü'deki Türk şehitliği bizim aslında nasıl bir millet olduğumuzu da gösteriyor. Bakü'deki Türk şehitliğinde gidin bakın. İşte Anadolu'nun her tarafından şehitlerimiz var. Balkanlardan şehitlerimiz var. Üsküptler var. Makedonyalılar var. Anlatabiliyor muyum? Hani bizi millet yapan değerleri de aslında orası gösteriyor.
1: Yani aslında Azerbaycan'ın milli hafızasında, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinde çok önemli bir yere sahip Bakü'deki işte Kafkas İslam Ordusu, orada göz göze çarpışma ve bu hafıza çok önemli anladığım kadarıyla.
0: Ve hala bugün bile işte Nuri Paşa'nın hatırası oralarda yaşatılır. Kafkas İslam Ordusu'nun hatıraları orada yaşatılır. Ve çok önemli bir şeydir. Ahmet Cevat, Çırpırdın Karadeniz şiirinin yazarı. Mesela Ahmet Cevat Balkan cephesinde savaşmıştır Osmanlı ordusunda beraber. Çok önemli bir şeydir. Tabii o daha sonra Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan Rus işgalinden kurtulunca Ahmet Cevat'ın bu şiiri alınıp besteleniyor ve Kafkas İslam Ordusu'na ithaf ediliyor. Aslında daha önce yazılmış bir şiir. Ve düşünün yani bugün hani Türkiye Azerbaycan dendiğinde böyle bizim tüylerimizi diken diken eden bu Çırpırdın Karadeniz'in şairi bizzat gelip Balkan Savaşları'nda Osmanlı ordusunda Türkiye'de kardeşleriyle beraber savaşıyor. Bunun o kadar çok örneği var ki. Mesela işte Kazım Karabekir'in Paşa'nın emrinde Doğu cephesinde, Şark cephesinde savaşan Azerbaycanlılar var. Ancak bunun zirve yaptığı bazı hadiseler var. O da şu. Meşhur bir Nargin Adası var.
1: Nargin esir Adası, tutulan Osmanlı askerleri.
0: Esir tutulan Osmanlı askerleri. O Nargin Adası'nda esir tutulan Osmanlı askerlerini kurtarmak için Azerbaycan'daki kardeşleri, Bakü'deki kardeşleri o kadar büyük fedakarlıklar yapıyorlar ki. Onları esaretten kurtarabilmek için. Hatta yakın bir zamanda bir meslektaşımız Telma Nusretoğlu Nargin Adası esirlerini yayınladı. 2026 yılı içerisinde yayınlandı kitap.
1: Çok mu esir vardı hocam Osmanlı askeri
0: hem orada? Hem subay olarak hem asker olarak çok esirimiz var orada. Fakat Bakü'deki Müslümanı Hayriye Cemiyeti çok büyük fedakarlıklar yaparak oradaki esirleri kurtarmaya, kurtaramadıklarını da yardım etmeye çalışıyorlar. Ve gerçekten orada çok büyük bir dram var. İşte o meslektaşımız o eseri yayınladı, bize gösterdi oradaki şeyleri. Onun dışında bu Şark cephesinde bizim askerlerimize yardımlar geliyor Azerbaycan'dan. Tabii bu dayanışma hem daha önceki şu ayrışma döneminin izlerinin çok kısa sürede silinmesine yol açıyor. Hem de o bir millet şuurunun birdenbire zirveye çıkmasına yol açıyor. Betül Aslan hocamızın bir çalışması var. Kardeş kömeği.
1: Kardeş?
0: Kardeş kömeği. Kardeş yardımı demek
1: kardeş
0: bu.
1: Kardeş yardımı.
0: Azerbaycan
1: kardeş
0: Türkçesi. Kömeği. Evet. Kömeği. Kardeş kömeği. Kardeş kömeği karşılıksız olur diyorlar. Hani bu kadar destek veriyorlar vesaire. Kardeş kömeği karşılıksız olur diye. Betül Hanım o çalışmasında hem bu derneklerin faaliyetleri hem o cemiyetlerin faaliyetleri hem de orada yapılan bu esirlere yapılan yardımlar gerçekten önemli.
1: Kıymetli hocam sizler Betül hocamızdan da bahsetmişken Çok sevdiğimiz kıymetli hocalarımız da bizi izliyor ve selamları var. Profesör Doktor Okan Yeşilot hocam yazmış. Demiş ki Azerbaycan'ın kadim şehirleri telefonumda var.
0: Evet.
1: Yine Türk Tarih Kurumu'nda.
0: Yeni çıktı. Evet,
1: evet yeni çıkmış. Evet. Demiş ki Azerbaycan'ın kadim şehirleri kitabımızın yayınlanmasına İbrahim Tellioğlu hocamız vesile oldu. Sağ olsun. Çok güzel program oluyor. Selam ve saygılar demiş. Biz de kendisine selam ve sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Gerçekten Okan Bey Türkiye'de Azerbaycan tarihi üzerine, Azerbaycan meseleler üzerine en çok kafa yoran insanlardan birisidir. Zaten hem bu kitabımızda yer aldı hem de yeni hazırlanan Azerbaycan Hanlıkları kitabımızda yer aldı. Daha bu meseleler gündemde yokken mesela Karabağ Türktür diye bir kitap yazdı. Karabağ
1: evet.
0: Hanlığını, Karabağ meselesini böyle çok ciddi bir şekilde ele aldı. Bu Azerbaycan'ın kadim şehirleri kitabı da öğrenci Zeynep Hanım'la beraber hazırladığı bir kitap. Okurken o kadar büyük keyif aldım ki biraz önce gösterdiğimiz seriden çıktı bu da.
1: Evet.
0: Genel okuyucu serisinden inşallah okuyanlar ondan çok şey yapacaklar, istifade edecekler. Ve bu süreçte, bu bahsettiğimiz süreçte hem o Nargin Adası'ndaki esirlerin kurtarılmasına hem de oradaki diğer işlerde yaklaşık 3 milyon rubleye yakın para harcıyorlar. Gönüller topladıkları yardımlarla birlikte. Bu gerçekten çok büyük bir şey. Orada bu yardımlaşmanın dışında vurgulamamız gereken bir şey daha var. Osmanlı Devleti'nin son döneminde bu milli kimliklerin oluşma sürecinde biliyorsunuz İslamcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük akımları Osmanlı Devleti'nin son dönemine damga vuran akımlar ve o sırada Osmanlı'daki bu kimlik arayışlarına katkıda bulunan bazı Türk aydınları var.
1: Hı hı.
0: Bu Tatar aydınlar mesela Osmanlı Devleti'nde gerçekten çok etkili olmuşlar. Yusuf Akçıralı'sından İsmail Gaspıralı'sına kadar ki üç tarz siyaseti Yusuf Akçıralı yazdığı zaman Yusuf Akçıralı ilk kez bu tartışmaları başlatıyor. Yani orada Türkçülüğü de İslamcılık ve Osmanlıcının yanında bir alternatif olarak ortaya koyuyor. O sırada Azerbaycanlı bazı aydınlar da Türkiye'de çok etkili olmaya başlıyorlar. Mesela bunlar içerisinde bir Ahmet Ağaoğlu var ki Fransa'da eğitim görerken orada iddiatçılarla tanışıyor. Daha sonra Osmanlı Devleti'nde Türkçülük düşüncesinin ortaya çıkmasında çok etkili olan insanlardan birisi. Osmanlı Meclisi Mebis Hanı'nda görev yapıyor. Daha sonra biraz önce bahsettiğimiz o 2 yıllık Azerbaycan'da bağımsız devlet kurulunca gidiyor. Azerbaycan parlamentosunda mebusluk yapıyor. Daha sonra o devlet yıkılınca tekrar Anadolu'ya geliyor. Milli mücadeleye katılıyor.
1: Hı hı.
0: Pek çok kamu görevi yapıyor. Bu arada da 2. ve 3. meclislerde de mebusluk yapıyor. Yani hem Osmanlı Meclisi'nin üyesi, hem Azerbaycan'da kurulan meclisin üyesi hem de Türkiye'de 2. ve 3. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi vekilliği yapıyor. Bunun belki de dünyada başka bir örneği yok. Ama burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Yani bir aydın sıfatıyla Azerbaycan'da ya da Türkiye'de olması onun için çok fazla bir şey fark ettirmiyor. Şeyde geliyorlar aynı düşüncelerini Azerbaycan'daki düşüncelerini burada da yayıyorlar şeyde. Ve o bakımdan hani Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin belki de en önemli ve en entelektüel değerlerinden birisi o. Diğeri mesela ilk aklıma gelenlerden birisi Hüseyinzade Ali Bey var mesela. Hüseyinzade Ali Turan var. Mesela Hüseyinzade Ali Bey Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak fikrini Ziya Gökalp'e aşılayan insanlardan birisi. Ve hani Gazi Mustafa Kemal'in fikirlerin babası dediği Ziya Gökalp Hüseyinzade Ali Bey'den etkileniyor. Bu Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak meselesinde. Yani bir milli kimlik oluşturulma meselesinde Hüseyinzade Ali Bey'in etkisi var. Yine Mirza Fethullah Ahunzade var mesela. Latin alfabesine geçilmesini istiyor. Bu Türkler arasında Latin alfabesinin daha büyük bir güç olabileceğini düşünüyor. Ve bununla ilgili geliyor Osmanlı Devleti'nde bunu anlatıyor. İnsanların aklını bu yöne çekiyor. Nihayetinde bu yıl 100. yılı anılıyor. Hatta Azerbaycan'da çok büyük toplantılar yapıldı. Hala da yapılmaya devam ediyor. İşte bir hafta boyunca Türk Dünyası Haftası ilan edildi. Bununla ilgili olarak bütün Türk dünyasından temsilciler çağrıldı. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı bu yıl. Ve 100 yıl önce orada öyle şeyler tartışmışlar ki hala bugün bile belli konularda o tartışmaların gerisindeyiz, biliyor musunuz? Öyle büyük bir entelektüel şey varmış orada, tartışma ortamı varmış. Ve orada Latin alfabesine geçilmesi fikri de gündeme gelince, Türkiye'den gönderilen, Atatürk'ün bizzat gönderdiği şeyler var orada, temsilciler var. Onlara sadece bu tartışmalara girmeden dinlenmesi tavsiyesinde bulunuyor. Ve onların sunduğu raporlarda Latin alfabesine geçilmesiyle ilgili bir şey olduğu, bir irade olduğu Atatürk'e bildirilince Atatürk bundan çok memnun oluyor. Çünkü bu bahsettiğimiz Mirza Fethullah Ağunçzade'den itibaren zaten Türkiye'de Latin alfabesine geçilmesiyle ilgili bir hazırlık var. Onu da duyunca ilk geçenlerden birisi biz oluyoruz. Tabii Türk dünyası belli bir zaman Latin alfabesi kullanıyor ama bu şey olmuyor. Bir süre sonra bu bozuluyor. İşte bu dönemde bu 1920'den sonra Azerbaycan hükümeti dağıtılıp da Ruslar orayı ele geçirince Azerbaycan'dan Türkiye'ye milli mücadeleye yardımlar gelmeye başlıyor. Şimdi normalde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Azerbaycan'ın o bağımsızlığını ve o bağımsız devleti kuranları gerçekten çok önemsiyor. O iki yıllık devleti. Ancak Sovyetler o bölgeyi ele geçirince farklı bir siyaset takip etmek zorunda hissediyor kendini. Şöyle, Sovyetler milli mücadeleye destek oluyorlar. Sovyetlerin karşısında o dönemde Anadolu'da işgalci olan bütün kuvvetler var. Ve Mehmet Emin Resulzade'ye büyük saygı duymasına rağmen, ki Atatürk bu saygıyı şundan ifade ediyor. Mehmet Emin Resulzade Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilgili bir kitap yazıyor. Atatürk ödül alıyor o kitap. Atatürk bizzat el yazısıyla o kitabın kenarına bir şey yazıyor. Senin yükselttiğin bayrağı biz burada taşıyoruz diye Mehmet Emin Resulzade'yi onurlandırıyor. Ona çok büyük saygı duyuyor ama Sovyet hükümetiyle de, Azerbaycan Sovyet hükümetiyle de iyi ilişkiler kuruyor. Bu ilişkilerin bir sonucu olarak milli mücadele sırasında Azerbaycan'dan ne zaman yardım talep etsek Başbakan Neriman Nerimanov bize istediklerimizi fazlasıyla gönderiyor.
1: Para gönderiyor.
0: Para gönderiyor, petrol gönderiyor, gaz gönderiyor ve bu öyle bir hal alıyor ki mesela
1: ya Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde çok ciddi bir katkı hocam bu milli mücadele
0: yani
1: yıllarında.
0: 1 milyon ruble istiyor, 1 milyon rubleyi hemen gönderiyorlar. Daha sonra 1,5 milyon frank isteniyor, 1,5 milyon frank hemen gönderiliyor. Bu o zor şartlar içerisinde gerçekten çok önemli bir
1: çok
0: şey.
1: Çok önemli.
0: Ve işte o şartlarda İbrahim Abilov buradaki büyükelçi, Ankara'daki büyükelçi, büyükelçinin açılış töreninde Atatürk Azerbaycan bayrağını bizzat kendisi göndere çekiyor. Hem bu desteğe verdiği önemi göstermek için hem de o kardeşliğe verdiği önemi göstermek için. Ve işte bu Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda başlayan o yardımlaşma, o kardeş kömeği, o kardeş yardımı, o Çanakkale'de birbiriyle kucak kucağa yatan Türkiyeliler ve Azerbaycanlılar, o Bakü'de birbiriyle kardeş kucak kucağa yatan Türkiyeliler ve Azerbaycanlılar aslında bu kardeşliğin ne kadar büyük, ne kadar fedakar, ne kadar büyük maliyetlere sebep olduğunu bize gösteriyor. Bu gerçekten bir slogan olmanın ötesine geçiyor. Kanlar birbirine karışıyor, canlar birbirine karışıyor. Kendisi yokken Anadolu'da kardeşlerine gönderiyorlar kendilerinde yokken. Anlatabiliyor muyum? Ve biz de bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz. Ancak tabii Sovyetler Birliği güç

0: güçlenmeye başlayınca, merkez otorite güçlenmeye başlayınca, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti'nin birbiriyle doğrudan bir bağı kalmıyor. Ancak Sovyetler Birliği üzerinden yapabiliyoruz bunu. Ve o başlayan bahar dönemi diyelim, çok kısa bir sürede kesintiye uğruyor. Fakat o bir millet, iki devlet temeli orada atılıyor. Zihnen orada atılıyor. Ve o kardeşlik yardımı aralarında coğrafi sınırlar da olsa hala şey devam ettiriyor. O güçlü bağların atılmasına büyük bir şey oluyor. Başlangıç noktası oluyor.
1: Hocam tabii yine bir millet iki devletin önemli göstergelerinden biri de bağımsız Karabağ, bağımsızlık ve Karabağ. Yani Azerbaycan'ın 91'de 1991'de bağımsızlığını kazanmasından sonra o 44 günlük Vatan Muharebesi'ne biraz isterseniz girelim. İşte Şuşa Beyannamesi, bunların detaylarına girelim. 6 Şubat depremlerindeki dayanışmaya kadar birçok olay var yine yakın tarihimizde. Bunlara baktığımızda o bir devlet iki bir millet iki devlet anlayışını nasıl değerlendiririz?
0: Şimdi Azerbaycan 30 Ağustos 1991'de bağımsızlığını kazandığı zaman onu ilk tanıyan ülke kardeş Türkiye Cumhuriyeti oldu. Ve 20 Ocak 1992'de iki devlet arasında dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı. Bakın, bağımsızlıktan çok kısa bir süre sonra dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı. Ve 1991'den günümüze bizim bütün devlet adamlarımız, bütün liderlerimiz, her iki taraf için de söylüyorum, İki taraf arasındaki ilişkileri geliştirmek için gerçekten çok büyük çaba gösterdiler. Arada bazı eksik kalan kısımlar olmuştur. Arada bazı yapılamayan işler olmuştur. Bunlar tarihi bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Bazı yanlış anlaşılmalar olmuştur. Ancak bizim bütün liderlerimiz İki ülke arasındaki ilişkileri bir uluslararası ilişkiler boyutu olmaktan çıkarıp, iki farklı ulusun ilişkisi olmaktan çıkarıp, aynı ulusun iki farklı devletinin ilişkisi haline döndürmeyi başardılar. Burada da sizin biraz önce söylediğiniz gibi 10 Kasım 2000 20'de biten 44 günlük Vatan Muharebesi çok önemli bir dönüm noktasıydı. Aslında biz 16 Ağustos 2010'da bu iki devlet arasındaki işbirliğini stratejik ortaklık seviyesine yükseltmiştik. Bu diplomasi açısından çok önemli bir şeydir, stratejik ortaklık. Fakat bu 44 günlük vatan muharebeleri bu işin rengini değiştirdi. Tarih öyle bir şey ki bazen böyle talihin ve tarihin değiştiği anlar vardır. Hem tarih değişir hem talih değişir. Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgal etmesi, Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etmesi hem Ermenistan'ın Türklerle ilişkilerini bozdu, hem de Azerbaycan'ın o binlerce yıllık kadim şehirleri Azerbaycan'dan koparıldı. Bu 44 günlük vatan muharebeleri olana kadar orası Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin içerisinde bir yaraydı, Karabağ meselesi. Bu 44 günlük vatan muharebeleri sırasında, Azerbaycan'daki ifadeyle söylüyorum, Cenab-ı Prezident Ali Başkumandan İlham Aliyev'in önderliğinde Azerbaycan ordusu çok büyük kahramanlık göstererek Karabağ'ı yeniden öz vatanına kattı. Ana yurduna kattı. Yani Azerbaycan toprağı oldu. Biraz sonra bununla ilgili de bir tespit yapmak zorundayız.

0: Tabii bu süreç sizin, benim, bu stüdyodaki arkadaşlarım ve bizi izleyenlerin çok yakın takibi altındaydı.
1: Nefeslerin tutulduğu.
0: Nefeslerimizi tuttuk.
1: Evet.
0: Orada alınan her köy, orada alınan her kasaba, orada alınan her şehir Türkiye'de gün be gün takip edildi.
1: Alkışlarla.
0: Alkışlarla,
1: Evet.
0: dualarla.
1: Dualarla.
0: İhtiyaçları olmadı ama mesela Azerbaycan, biz bu savaşta Türkiye'den gönül istiyoruz deseydi herhalde Azerbaycan nüfusundan daha fazla bir gönüllü Türkiye'den gitmeye hazırdı diye düşünüyorum ben. O kadar büyük bir hassasiyet oluştu. Hatta benim ilgincime gitti. Mesela Azerbaycan bakanlar resmen işte bugün şu şehri aldık diye açıklama yaptıkları zaman sokakta binlerce Azerbaycan bayrağı elinde olan insan gördük. Hepimiz gördük. Bizim büyük şehirlerimize gösteriler yapıldı. Ve orada anladık ki gerçekten artık her iki toplumun kalbi aynı şekilde atmaya başlamış. Dikkat ederseniz daha önce hep acılarımız üzerinden bir ortaklıktan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Dayanışmadan bahsettik daha önce. Ancak şimdi mutluluklarımız üzerinden de biz çok büyük bir dayanışma göstermeye başlamışız. Ve zafer kutlamaları sırasında Azerbaycan ordusuyla beraber bizim askerlerimizin de orada o anma toplantılarında yürüyüşler yapması, gösteriler yapması işte o bir millet, iki devletin nasıl birbiriyle mutlu günlerinde dayanışabildiğini gösterdi. O zaman çok ihtiyaçları olmadı ama ihtiyaç duydukları her alanda da Türkiye lojistik olarak onlara gerekli desteği verdi. Ama hepsinden önemlisi hem devlet olarak, psikolojik olarak onların yanındaydık hem de millet olarak canı gülden onların yanındaydık. Ve o Azerbaycan tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı ama bizim tarihimiz açısından da gerçekten önemli bir dönüm noktasıydı ve bu 44 günlük vatan muharebelerinin sonrasında bizim bu zamana kadar ilişkilerimizi zirveye taşıyan bir anlaşma imzalandı. 15 Haziran 2021'de Şuşa Anlaşması imzalandı. Şuşa Beyannamesi imzalandı.
1: Beyanname neden iki ülke arasındaki ilişkide yeni bir dönemin başlangıcı diyoruz hocam? Önemi nedir? En
0: Şimdi
1: vurucu noktası nedir bizim için?
0: bu anlaşmayla biz bu zamana kadar çıktığımız en üst seviye olan stratejik ortaklıktan çıktık, müttefik olduk. Şimdi Şuşa beyannamesine bakarsanız, Şuşa beyannamesinde ilginçtir. Hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir sözüne atıf var. Hem de Haydar Aliyev'in biz bir millet iki devleti sözüne atıf var o beyannamede. Çok anlamlı. Çünkü bunun aslında ne kadar tarih derinliği olan bir şeyi, bir kavram olduğunu ortaya koyuyor. O beyannameye bakın. O beyannamede pek çok konuda iki devlet arasında işbirliği yapılacağından bahsediyor. İşte uluslararası platformlarda işte Ermeni soykırımı gibi meselelerde veya işte Karabağ statüsü gibi meselelerde ortak hareket edeceğinden tutun da siber güvenliğe kadar savunma alanında, sanayi alanında işbirliğinden tutun da kültürel işbirliğinin artmasına kadar işte medya alanından tutun da ekonomik işbirliğinin artmasına kadar pek çok madde var orada Şuşa beyannamesinde. Bu bakımdan hani ilişkilerimizi zirveye çıkaran bir beyanname o. Ancak orada bir madde var. O madde şudur. Bizim iki taraf arasındaki bu bağları artık sarsılmaz hale getiren Türkiye ve Azerbaycan bir diğerine yapılacak saldırıyı kendine yapılmış bir saldırı gibi kabul etmeye başlıyor. Şuşa beyannamesinden sonra. Yani bu saatten sonra Azerbaycan'a yapılan herhangi bir saldırı, Azerbaycan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı, Türkiye tarafından kendine yapılmış bir saldırı gibi kabul ediliyor. Türkiye yapılacak bir saldırı da Azerbaycan tarafından kendilerine

0: yapılmış bir saldırı gibi kabul edilir.
1: Artık karşılıklı gönül bağları resmi bir protokolle müttefikliğe dönüşmüş oldu.
0: Çevrildi ve artık hani bunun daha ötesi yok. Bunun daha ötesi bir millet bir devlet.
1: Evet.
0: Bunun daha ötesi. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar da birbirleriyle şey yapmaya başladılar. Çok yüksek perdeden dayanışmaya başladılar. Tabii bu bölgesel bakımdan da etkili olmaya başladı. Bölgesel istikrar bakımından da etkili olmaya başladı. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bu ilişkiler Türk Devletleri Teşkilatı'nda da ilişkilerin hızla iyileşmesine çok büyük bir katkı sağladı. Bugün Azerbaycan, Kazakistan'la, Özbekistan'la, Türkmenistan'la çeşitli anlaşmalar imzalıyor. Özellikle Kazakistan ve Türkmenistan'la imzaladığı petrol ve doğalgaz anlaşmaları hem Kazak hem de Türkmen petrolünün doğalgazının dünyaya daha verimli olarak pazarlanması açısından çok kıymetli. Türk dünyasıyla ilişkileri açısından söylüyorum.
1: Evet, bir lokomotif gibi.
0: Lokomotif gibi oluyor. Ya şimdi Türk devletleri arasındaki ekonomik işbirliğinin artmasından kazanmayacak kimse yok. Şimdi bu tarafına gelelim. Türkiye-Azerbaycan arasındaki iyi ilişkilerin Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasındaki iyi ilişkilere dönüşmesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı bu bölgeyi hem bir istikrar adası haline getirecek hem de herkesin kazanıp herkesin birbirle dayanacağı bir zemin ortaya çıkardı. Ve Türkiye'nin Gürcistan'la ve Azerbaycan'la bu ilişkileri bugün medeniyetler çatışması fikrini gündemde tutarak her yerde bir istikrarsızlık oluşturup oraya girmeye çalışanların da planlarını bozmaya başladı.
1: Evet.
0: Aynı şekilde orta koridorun canlandırılmaya çalışması. Türkiye ve Azerbaycan'ın bu bölgenin lojistik bakımdan çok kıymetli bir yer haline gelmesini sağladı. Yine bu iki devletin önerisiyle buraya İran'ı da katarak, Rusya'yı da katarak, Ermenistan'ı da katarak bu Kafkasya'nın meselelerinin bir arada görüşülmesi fikri, altılı masa fikri çok hayata geçirilmese de bölgesel barışın sağlanması açısından gerçekten çok önemliydi. Bakın, dünyadaki bütün gelişmiş devletler, büyüyen devletler komşularıyla iyi ilişki kuran devletlerdir. Bugün Avrupa Birliği'ni oluşturan devletlerin 20. yüzyıla kadar olan birbirleriyle olan savaşlarında birbirlerini yok etmedikleri şey kaldı mı? Kalmadı. Ancak baktılar ki dünyanın gidişatında birbirleri ne kadar dayanışabiliyorsa o kadar büyüyebiliyorlar, o kadar güçlenebiliyorlar. Şimdi onlar bir yandan kendileri için bunu yaparken diğer taraftan da başka yerleri istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bugün Kafkasya'da Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Ermenistan kendi aralarındaki problemlerini oturup kendileri tartışsalar, kendileri bunlara çözüm üretmeye çalışsalar herhalde bura daha istikrarlı, daha müreffeh, daha herkesin huzurlu yaşadığı bir yer haline gelebilir. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bu aklın yolu bir. Siz ikinci bir, üçüncü bir tarafı işin içine sokmadan kendi meselelerinizi kendi içerisinde halledebiliyorsanız hepiniz birden büyümeye başlıyorsunuz. Ve bu bakımdan şu Ermenistan'ın Paşinyan'ın son zamanlardaki politikaları da Kafkasya'da bu gerilimin düşmesi açısından gerçekten çok önemlidir. Diyor ki ya bırakalım diyor bu işte bize dayatılan bu soykırım iddialarını. Bunun asıl olduğunu hepimiz biliyoruz diyor. Bırakalım diyor. Bu soykırım iddialarının peşinde koşarak diyor. Türklerle kavga ederek biz bir yere varamıyoruz diyor. Akılcı bir yol.
1: Evet.
0: Tarihi bakımdan da doğru bir yol. Şu anda diasporadan çok büyük bir direnç görüyor ama doğru olanı yapıyor. Halkı için, ülkesi için doğru olanı yapıyor. Türklerle kavga ederek nereye gidebileceğiz diyor. Bir başka bir şey. Karabağ meselesinde seçim çalışmaları sırasında hatırlayın. Bu Karabağ'dan göç eden Ermeniler

0: Ona saldırıyorlardı topraklarını. Bura senin toprağın değildi ki diyor. Onlar da biliyorlar Karabağ'ın kimin toprağı olduğunu. Anladın? Ve böylece bakın oralarda hem tansiyon düşüyor hem toplumlar birbirine yaklaşmaya çalışıyor. Evet. İyi ilişkiler kurmaya başlıyor. Bunlar gelişmeye başladıkça var ya bu Kafkasya bir özellikle Güney Kafkasya bir istikrara kavuşmaya başladıkça dünyaya örnek gösterebilecek bir yere gideceğiz biz. Bugün dünyada dinler çatışması körükleniyor. Biz burada dinler uzlaşmasını gösterebiliriz. Şu anda Gürcistan'da bunu fazlasıyla gösteriyoruz. Hı hı. Farklı kültürden, farklı inançtan iki ülkenin birbirleriyle sadece kimlikte seyahat edebiliyor. Şimdi bu niye Ermenistan'ın olmasın, niye Azerbaycan'ın evet. olmasın, niye şeyli olmasın? Barışın kaybedeni olmuyor. Bu bakımdan da hani bu son süreç Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi bu sürece bir enerji yükseltti, bir katkı sağladı. Ve bugün gelinen noktada hem Türk dünyasına örnek gösterilebilecek durumdayız, Türk dünyasındaki ikili ilişkilere örnek gösterilebilecek durumdayız. Hem de işte güneyimiz çatışma bölgesi, kuzeyimiz çatışma bölgesi. Tamam. Bu etrafımız ateş çemberiyken burada bir barış adası oluşturuyoruz. Bunda da Azerbaycan'la ilişkilerimizin çok büyük rolü var.
1: Tabii en son dönemde de şey oldu, savunma sanayi işbirliği de oldu evet. değil mi hocam?
0: O zaten en üst düzeye çıktı.
1: Evet, o bölgesel dengeleri
0: evet,
1: bayağı
0: en üst düzeye çıktı.
1: Etkilemeye yönelik ciddi bir adımdı. İyice evet. pekişti.
0: Evet. Azerbaycan savunma sanayi konusunda Türkiye'nin birikimlerinden faydalanmak istedi. Hı hı. Faydalanıyor da ve şu anda işte efendim Azerbaycan'ın da ortak tesisler açılmaya başlandı. Türk firmalarıyla birlikte ortak şeyi hazırlamaya başladılar ve bugün Azerbaycan ordusunun artık ihtiyaç duyduğu donanım Azerbaycan'da üretilecek.
1: Evet. Çok önemli bir şey.
0: Çok önemli bir şey ve o Karabağ zaferinde Azerbaycan ordusu büyük bir zafer kazandı ama çok da şehitler verdiler. Yani onun yerine kurulan yeni Azerbaycan ordusu, daha güçlü bir Azerbaycan ordusunun kurulmasına hem bu silah ve mühimmatın çok büyük rol olacak hem de artık Azerbaycan kendi ordusunu Azerbaycan'da eğitiyor.
1: Evet.
0: Bir de o var. Daha önce bunlar Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelerde eğitim görüyordu subaylar. Şimdi orada kendi askeri okullarını açtılar. Bu da gerçekten çok önemli bir şey. Aşama. Ve şu anda çok üst düzeye çıktı yani ilişkiler. Ve daha da geliştirileceğini umuyorum ben.
1: Kesinlikle hocam. Olarak. Aslında biz programın başında duygusal bir kardeşlik ifadesi olarak bir millet iki devlet diye başlamıştık. Ama günün sonunda programın sonuna geldik. Bir iki üç dakikamız var bitirmeye. Günün sonuna geldiğimizde artık bugün sadece duygusal bir kardeşlik değil, sizin de ifade ettiğiniz gibi savunma, diplomasi, eğitim, ulaşım, enerji, ekonomi, kültür birçok şey ortak gelecek hedefleri üzerine kurulmuş stratejik bir modele dönüşmüş bu güzel kardeşlik duyguları. Bu birlik modeli diyelim. Siz bu birlik modelinin gelecek öngörüsünü nasıl görürsünüz? Ya da bununla ilgili son yorumlarınızı almak istesek buyurunuz.
0: Şimdi kardeşlik zor günde belli olur. Bizim zor bir günümüz vardı. Asrın felaketi dediğimiz Maraş depremi.
1: Evet.
0: Zor günümüz oydu. Bakın o şu kitabımızın en sonunda Musa Kasımlı hocamız Azerbaycan'ın en önemli bilim adamlarından birisidir. Bu Musa Kasımlı hocamız.
1: Musa Kasımlı hocamıza selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz.
0: Profesör doktor, aynı zamanda Azerbaycan'da milletvekili, değil mi? Milletvekilimiz. Evet, Azerbaycan'da milletvekilimiz. Azerbaycan Meclisi'nde başkan vekilidir. Başkan yardımcısıdır. Musa Bey'in çok güzel bir yazısı var. Bağımsızlıktan Maraş depremine Türkiye-Azerbaycan ilişkileri diye. Şimdi kardeşlik zor zamanda belli olur. O asrın felaketini yaşadığımız zamanlarda pek çok yerden biz yardım aldık. Hepsi gerçekten bizim için şükranla, minnetle anılacak bir şey. Fakat şimdi Azerbaycan'dan öyle görüntüler ortaya çıktı ki şeyde mesela kefen parasını Türkiye'ye yardıma gönderen bir yaşlı kadının videosu vardır orada. İzleyin.
1: Evet, evet doğru.
0: İşte para bulamadığı için bir komşusundan borç alıp Türkiye'ye para göndermeye çalışan bir yaşlı bir amcamızın görüntüsü.

0: su vardır orada. Anlatabiliyor muyum? Arabasının üstüne kadının çeyizlerini koyup da Türkiye'ye gelecek yardım konvoylarını yetiştirmeye çalışan kardeşlerimizin görüntüsü vardır orada. İşte bu zor gün kardeşliği denilen şey, o hani karşılıksız kardeş yardım denilen şeyi biz o zamanda da gördük. Bakın biraz önce şeyden bahsettik ya, Bakü'deki Türk şehitinden veya Çanakkale'deki Türk şehitinden yeni bir abidemiz daha var. O da Maraş'taki Azerbaycan Mahallesi. İlham Aliyev bizzat verdiği talimatla Maraş'ta bir şey yaptırdı. Azerbaycan Mahallesi yaptırdı. Hayata da geçti. O da gerçekten bir iki ülkenin kardeşinin bir abidesi olarak sonsuza kadar yaşayacak orada.
1: Çok anlamlıydı hocam. Zor günlerde belli olur kardeşlik, evet, diye. Hakikaten çok önemli bir anekdotla bitirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz, programın
0: ben
1: sonuna geldik.
0: Ediyorum.
1: Hakikaten konuşacak çok şeyimiz, evet, var. Bu alanda bize çok şey kattınız. Teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Bu arada bir selamım var, unutmak istemiyorum. Kıymetli hocam Profesör Doktor Mustafa Hatipler de bize Yavuz Bülent Bakiler'in bir şiirini hatırlatmış. Azerbaycan yüreğimde şah damardır,
0: evet,
1: diye.
0: O da Karabağ kökendir.
1: Evet, izliyorlar. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocamıza saygılarımızı iletiyoruz. Değerli tarih severler, bu akşam Profesör Doktor İbrahim Tellioğlu hocamla beraberdik. Bir millet iki devlet dedik. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihini derinlemesine işledik. Teşekkür ediyoruz. Önemli katkılar sağladınız. Bu saate kadar bizleri yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda beraber olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kafak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı İsmail Halis. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Marmaz Başkanı Hüseyin Erdem'le söyleşir, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Tamer Atsan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 15.15'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk İslam süsleme sanatında Rumi motifi, köklü geçmişi ve soyut estetik gücüyle süsleme anlayışının en karakteristik ögelerinden biri. Hayvan bedenlerinin soyutlanmasıyla ortaya çıkan Rumi, zamanla doğal biçimlerden uzaklaşıp bütünüyle stilize, akıcı ve ritmik bir form kazanmış. Bu yönüyle hem dinamizmi hem de sonsuzluk duygusunu bir arada taşıyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde taş işçiliği, ahşap oymacılığı, teship, çini ve metal süslemelerde sıkça karşımıza çıkıyor. Rumi motifinin kompozisyonlara kattığı en önemli özelliklerden biri akışkanlık ve dengedir. Motif, kıvrımlı hatlarıyla mekanı doldururken, aynı zamanda gözü yönlendiren estetik bir yolculuk sunar. Çoğu zaman hatayı, bulut ve geometrik motiflerle birlikte kullanılarak daha zengin ve bütüncül düzenlemeler oluşturulur. Bu birliktelik, Türk İslam süsleme anlayışının simetrik ve uyumlu doğasını güçlü biçimde yansıtır. Sembolik açıdan Rumi, yaratılışın düzenini ve evrenin içsel ritmini temsil eden soyut bir dil olarak değerlendirilir. Görünür biçimlerden ziyade ruhu ve özü anlamlandırmaya yönelen bu yaklaşım, İslam estetiğinin maddeden manaya uzanan çizgisiyle uyumludur. Böylece Rumi motifi, Türk İslam süsleme sanatında hem estetik bir zarafet hem de derin bir anlam katmanı sunar.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
6: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Hukuk, kurallar ve yaptırımlardan mı ibaret olmalıdır? Hukukun mahiyeti nedir? Ahlakla, hakla, adaletle ilişkisi nedir? İslam hukuk felsefesi bu soruları nasıl yanıtlar? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Asım Cüneyt Köksal yanıtlıyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Hoş geldiniz 24'e. Saatlerimiz 10'u gösteriyor. Moderatör hafta sonuyla sizlerle birlikteyiz. Gündemimiz bir hayli yoğun. Sıcak gelişmeler var. Hemen başlayalım. O gelişmelerin başında FETÖ'cü bir teröristin 10 yıl sonra, darbe girişiminden 10 yıl sonra yakalanması yer alıyor. Hatırlayacaksınız, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan bir tim vardı. İşte o teröristlerden biri 10 yıl sonra Afyon Karahisar'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranıyordu. Kritik operasyon nasıl gerçekleşti? Bunların detaylarını almak üzere başkente uzanalım. Muhabir arkadaşım Zemra Ayaz bizleri bekliyor. Emre, tabii çok önemli bir operasyon. Darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Tabii önemli bir mesaj da içeriyor. Yani darbeciler ne olursa olsun kaçamayacaklar. Ne söylersin operasyona ilişkin? Elimizde hangi bilgiler var?
1: Hani hep söylenir Kahraman Poyrazoğlu, devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz. İşte o şekilde oldu. 2016'da 15 Temmuz'da hain darbe girişimi olduğu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla Marmaris'teydi. Tatilini yaptığı sırada hain darbe girişimi gerçekleşti. Ve o darbe girişimi sırasında özel kuvvetler timi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast kurmak istedi ve Muğla Marmaris'e doğru gitti. O helikopter pilotu da o timin içerisindeydi ve o timin içerisindeki o helikopter pilotu o günden sonra firar etmişti. Türkiye'de aranırken aynı zamanda kırmızı bülten çıkarıldı ve tüm dünyada aranmaya başladı. Ve yakalayan isim de 10 yıl sonra Türk polisi oldu ve o haini Afyon Karahisar'da buldu. Kendisini Afyon Karahisar'da, bu helikopter pilotu Afyon Karahisar'da gizleniyordu ve yine Türk polisi yakaladı ve önünde diz çöktürerek de o anlamlı fotoğrafı da verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir suikast düzenlemek istiyorlardı. Yani o darbe girişimini en tepeden çözmek istiyorlardı. Ancak terörle mücadele ekiplerinin hassas operasyonuyla o kişi, BK denen o isim, o hain, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pusu kurmak isteyen, suikast düzenlemek isteyen o hain Türk polisi tarafından Afyon Karahisar'da yakalanmış oldu ve terörle mücadelede, aynı zamanda FETÖ'yle mücadelede de hala ince elip sık dokuyarak operasyonların gerçekleştiğini de bu ismin yakalanmasıyla birlikte biz de öğrenmiş oluyoruz ve ilan etmiş oluyoruz, görmüş de oluyoruz diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Emre Ayaz'a. Tabii çok önemli bir operasyon. 10 yıl geçti aradan ama Emre'nin de söylediği gibi hani FETÖ'cüler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar yakalanıp Türkiye'ye getiriyorlar ki bu darbeci de zaten Türkiye sınırları içerisindeydi. 10 yıl sonra yakalandı. Darbe girişiminin kilit isimlerinden biriydi. Bunun da altını çizmiş olalım. Devam edelim bizi anlatmaya. Şimdi Türk medya ekibi deyim yerindeyse Kahramanmaraş'a, asrın felaketinin merkez üssüne bir çıkarma yaptı. Ve bugün dirençli şehirler zirvesi düzenlenecek. Bu zirve son derece önemli ve artık belki de dakikalar kaldı da diyebiliriz. Hemen o noktaya dönelim. Kahramanmaraş'a götürelim sizleri. Muhabir arkadaşımız Deniz Zeybek bizleri bekliyor. Dirençli şehirler zirvesi neler konuşulacak? Masada hangi konular var? Tabii Kahramanmaraş bizim için çok önemli. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü. İzlenimlerini de merak ediyorum aslında Deniz. Tabii sık sık o bölgeye sen de gittin depremden sonra. İnşa çalışmaları sürecinde geldiğimiz noktada nasıl bir Kahramanmaraş'ta karşılaştın? Ve bugün nasıl bir zirve olacak? Sözü sana bırakalım.
2: Kahraman Poyrazoğlu, bugün Kahramanmaraş sadece yaralarını sarmaya çalışan bir şehir olarak değil, aynı zamanda geleceğin şehircilik anlayışına da yön veren bir şehir olarak karşımıza çıkıyor aslında. Bugün zirvede iki farklı oturum yapılacak ve Kahramanmaraş özelinde elbette ki asrın felaketinden etkilenen toplamda 11 ili de etkileyen ve 11 ilden de bahsedilecek olan iki oturum ve zirveden bahsediyoruz. Daha dayanıklı, daha direnç dirençli şehirler, konutlar nasıl yapılır? İşte bunlar masaya yatırılacak. Aslında tabii zirvenin en önemli konuğu, ismi ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Özellikle kendisi neler söyleyecek, neler yapıldı Kahramanmaraş'ta, yıkılan konutların yerine nasıl güvenli konutlar yapıldı? Dün mesela Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti Türk medya yöneticileri ve yazarları. Biz de oradaydık tabii ki ve Başkan Fırat Görgel şunu söyledi. Yerin üstüne yapılan kadar, o finansa kadar paraya kadar en az altına da yerin altına da yatırım yapıldı dedi ve yaklaşık 4000 iyileştirme zemin kazığı çakıldı dedi ki fore kazık alanında uzmanlar bunu çok daha iyi bilecektir. İşte aslında tüm bu konular bugün bu zirvede konuşulacak. Elbette ki Asın felaketinin acısı hiç dinmedi ama buraya geldiğimizde yükselen konutları gördüğümüz zaman, o iş yerlerinin yeniden yapıldığını gördüğümüz zaman, özellikle tarihi kapalı Maraş çarşısına, tarihi çarşıyı gördüğümüz zaman, oradaki o ticaretin yeniden döndüğünü, vatandaşın, esnafın yeniden bir birleşme, buluşma noktası olduğunu gördüğümüz zaman ve yollardaki o yine önemli Kahramanmaraş Kent Meydanı'nın çarşısındaki o kalabalığı gördüğümüz zaman elbette ki yüzlerimizde tebessüm oluştu ki şunun altını çizmekte fayda var. Dün sadece Büyükşehir Belediye Başkanı değil, vali ziyaret edildi. Azerbaycan Mahallesi ve en önemlisi de yıkılan Ebrar Sitesi. Ne yazık ki Kahramanmaraş'ta en büyük acı orada yaşanmıştı ki elbette ki yerine yeni, sağlam, dirençli konutlar yapıldı ve adı da değişti. Anka konutları oldu. Küllerinden yeniden doğmak anlamına gelen bu ismi koydular ki Azerbaycan Mahallesi yine Türkiye ve Azerbaycan kardeşlik ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Finansmanının %60'ını Azerbaycan karşıladı ve elbette ki diğer tüm illerde olduğu gibi %40 ve yine pek çok şeyinde yine Türkiye karşıladı bir birliktelik ama sadece dirençli konutlar yok orada. Aynı zamanda bir ilkokul var, yani sosyal ve kültürel yaşam donatılarıyla birlikte mahalle kültürü de korundu bu binalar, konutlar yapılırken. Bunun da altını çizmekte fayda var. Hepimiz iki gün boyunca aslında Kahramanmaraş'ın her yerini gezdik diyebiliriz ve deprem anında, depremden sonraki o ilk günlerde yıkılan, yerle bir olan, dümdüz olan o yer, o yerlerde yeniden yükselen konutları görmek elbette ki ve vatandaşların orada olduğunu bilmek. Çünkü anahtar teslim törenleri zaten çok

0: yapıldı. Anahtar teslim törenlerinden tüm illeri kapsayacak şekilde bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Ama en önemlisi de nasıl dirençli konutlar yapılır? İşte bununla ilgili mesajlar vermesini bekliyoruz arkamızdaki kürsüden. Bu arada bakan kurumun tek programı bu zirveyle sınırlı değil. Zirveden sonra bir önemli programı daha var bakan kurumun. O da Kahramanmaraş Kent Meydanı'na geçecek. Çünkü Kent Meydanı'nın ve çarşısının, Toptancılar Sitesi'nin ve daha pek çok yapımı tamamlanan projelerinde toplu açılış törenine katılacak ki orada yine vatandaşlarla elbette ki bir araya gelecek. Bu arada şunun da altını çizelim. Dün Büyükşehir Belediye Başkanı ve Vali de hep şunu söyledi. Şimdi bakan kurum 11 ilde de mutlaka oraya gidip belirli aralıklarla gidip bilgi aldı ve özellikle Vali bunun altını çizdi. Biz özellikle de bakan kuruma her ay mutlaka zaten geldi depremden sonra ve hep ne yaptık, ne yapılacak, konutlarda hangi aşamalara gelindi, bitene kadar, teslim törenleri gerçekleşene kadar hep bilgi verdik, yerinde geldi, inceledi dedi. Aslında bu kadar hızlı bir yol kat etmemizin en büyük nedenlerinden biri de hem Cumhurbaşkanı'nın hem de bakan kurumun 11 ildeki gelip çalışmaları yerinde gözlemlemesi, bilgi almasıydı dedi. Şimdi bunun da altını çizmekte fayda var. Tabii Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek de yine açılış konuşmalarını yapacak olan önemli bir isim. Zirve önemli. Amaç da özellikle iki gün boyunca neden buradaydı yönetim ve Türk medya ailesi, tüm markaları, yazarları, neler yapılmış? 6 Şubat 2023'ten bu yana neler yapılmış? Çünkü pek çok isim, neredeyse hepsi zaten deprem anında, sonrasında geldiler ve buraya baktılar ve 3,5 yılın sonunda artık nasıl bir Kahramanmaraş var? O Azerbaycan mahallesini, Ebrar Sitesi'ni, şu anki halini, Anka konutlarını gördükçe elbette ki aslında yerinde bir incelemede bulunmuş oldular ve yetkililerden de birinci ağızdan bilgi almış oldular. İşte bu zirve bu açıdan önem taşıyor diyelim. Yani geleceğin şehircilik anlayışına yön verecek bir zirve diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Deniz Zeybek, teşekkür ediyoruz. Tabii Deniz Zeybek anlatırken hemen arkada hazırlıkları da biz de gördük, takip ettik. Dakikalar sonra Dirençli Şehirler Zirvesi başlayacak ve önemli mesajlar verilecek. Deniz Zeybek'in de söylediği gibi biz de o anları 24 ekranlarında sizlerle paylaşacağız diyelim. Teşekkür edelim bir kez daha ekibimize, Türk Medya ekibi, dediğimiz gibi Kahramanmaraş'ta ve gelişmeler oldukça da aktaracağız, döneceğiz. Şimdi diğer gündem maddelerine bakalım. Orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz biliyorsunuz. Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları başlamıştı. Kahramanlar yeşil vatanı korumak için canları pahasına mücadele ediyorlar. Hani gece olduğunda biz evlerimizde uyuyoruz ama onlar sabaha kadar alev kapanın içerisinde o mücadeleyi sürdürüyorlar. Yangınların devam ettiği noktalardan biri Aydın'ın Çine ilçesi. Hem karadan hem havadan müdahale devam ediyor. Muhabir arkadaşımız Eren Coşkundili o bölgede sıcak gelişmeleri yerinde takip ediyor. Eren, kolaylıklar diliyorum. Arkanda gördüğümüz kadarıyla böyle, yani aslında arkanı tam olarak da göremiyoruz. Çünkü çok yoğun bir duman tabakası kaplamış durumda ama umarız iyi haberler vardır sende.
2: Kahraman Poyrazoğlu, aslında iyi haberleri verebiliriz. Çünkü geceden bu yana aslında rüzgarın şiddetinin düşmesiyle birlikte alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemek mümkün ki Çine'ye bağlı Dutluoluk Mahallesi aslında alevlerin en çok yaklaştığı yerlerden biriydi. Dün akşam saatlerinde büyük paniğin yaşandığı görüntüleri de ekranlara getirmiştik. Neyse ki diyelim 150 hanenin yaşadığı Dutluoluk alevler yaklaşmadan kontrol altına alındı. Tabii bir de vadinin, yani Dutluoluk'a yakın bölgedeki vadide geniş çaplı bir yangın çıkmıştı. Aslında iki güne yaklaştığımız şu saatlerde alevlerle mücadelede, iki güne yaklaştığımız şu saatlerde de yine havadan müdahalenin devam ettiğini, büyük ölçüde yangının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Bakınlar, iki amacör ekranlara getirsin. Görmüş olduğunuz vadi hem engebeli arazisiyle hem de düşük nem ve yüksek sıcaklık nedeniyle ekiplerin en çok zorlandığı noktalardan birisiydi. Şu dakikalarda günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan mücadelenin yeniden başladığını görebiliyoruz. Ancak iki gündür gördüğümüz tablo aslında Aydın'da şuydu ki özellikle gece saatlerinde rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte o felaket görüntülerini görmüştük. Rüzgarın şiddetini dün gece büyük ölçüde yitirmesiyle birlikte aslında ekiplerin işi biraz daha kolaylaşmış oldu. Ama tabii mücadele sadece karadan devam edince, engebeli arazi karadan mücadeleyi de oldukça zorlayınca tabii ki de alevlerle mücadele güçleşmişti. Ancak hava şartları yangının yayılması noktasında biraz daha aslında işimizi kolaylaştırmış oldu diyordu ekipler. Çünkü rüzgarın durması, aniden yön değiştirmemesi nedeniyle de büyük ölçüde aslında yangının kontrol altına alınması noktasında ekiplere de kolaylık sağlamış oldu. Ama şu dakikalarda

0: Baktığımız zaman ekiplerin halen daha bir noktada aslında yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken söndürme çalışmaları da devam ediyor. Tabi sadece bulunduğumuz noktada değil, Türkiye aslında günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor ki 218 yangından bahsediyoruz. 213'ü kontrol altına alınmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da aslında Antalya Alanya yangınının Muğla Fethiye Yeşilüzümlü yangınında kontrol altına alındığını açıklamıştı. İzmir Foça'da dün bir yangın vardı. Kısa sürede kontrol altına alındı. Balıkesir, Gömeç ve Mersin Gülnar yangınları da yine kontrol altına alınan yangınlar arasında. Geriye Aydın kaldı. Enerjisi büyük oranda düşürüldü aslında. Ama Karahit Köyü ile Dutluoluk arasındaki alevlerin yükseldiği dün akşam saatlerinde, o paniğin yaşandığı dakikalarda rüzgarın şiddetini artırdığını görmüştük. Özellikle de yerleşim yerlerine doğru, yani Çin'in merkezine doğru alevlerin ilerleme riskine karşı da o bölgede bir set çekilmeye çalışıldı. Yani dünle kıyaslayacak olursak hem sabah saatleriyle hem akşam rüzgarın yükseldiği, şiddetlendiği saatleri, şu anda tablonun aslında düne nazaran çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak havadan müdahale yine günün ilk ışıkları ile birlikte başladı. Helikopterler yine aralıksız bir şekilde sorti yapmaya, bombilerindeki suyu boşaltmaya devam ediyorlar. Çünkü dün de gördük ki yangının kontrolü altına alındı dediğimiz noktalarda yeniden şiddetlendiğini gördük. Özellikle de Aydın'da diğer illerden, yangının çıktığı diğer illerden farklı olarak rüzgarın birden şiddetlenmesiyle birlikte kısa sürede yangınların çıktığı görüntüleri de ekranlara getirmiştik. Tabii 2 gün öncesinde 15 civarında çıkan yangında artık 2 güne yaklaşırken havadan mücadelenin halen daha devam ettiğini söyleyelim ve büyük ölçüde aslında Dutluoluk mahallesinde 150 hanenin yaşadığı o mahalleye alevlerin sıçramaması için verilen mücadele aslında işe yaradı. Şimdi Ali Kemal'den rica edeyim. Bakın sağ tarafta o köyü de, mahalleyi de gösterebilirsek eğer, Ali hemen sağımızda kalıyor. Yerleşim yerlerini, o vadinin bitimindeki yerleşim yerlerini görmek önemli. Çünkü koskoca bir vadinin, Aydın'ın yeşil ormanlarının işte gelmiş olduğu o acı tabloyu da bir yandan ekranlara getiriyoruz. Hemen yanmış olan o vadinin dibinde de Dutluoluk Mahallesi yer alıyor. Yine yanı başında da bir kez daha Karahayit Köyü'nü de görüyoruz. İşte yerleşim yerlerine bu denli yaklaşmıştı. O noktada köyün içerisine gittiğimiz zaman da ekiplerin köyün her noktasında teyakkuzda olduklarını da görmüştük. Gece saatlerinde havadan müdahalenin de noktalanmasıyla birlikte alevler hız kazanmıştı. Ancak geçen dakikalar içerisinde de rüzgarın şiddetini de düşürmesiyle ekiplerin işi büyük ölçüde kolaylaşmış oldu. Sabah saatlerinde gördüğümüz son tabloda aslında Dutluoluk Mahallesi'nde alevlerin artık kontrol altına alındığını, sadece yamacın belirli noktalarında halen daha ufak çaplı yangınların devam ettiğini görüyoruz. Onların da direncinin düşürülmesi, alevlerin kontrol altına alınması için günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan mücadele bir kez daha başlamış oldu. Ekipler seferberliğini devam ettiriyor. Ancak iki gündür gördüğümüz tabloyla kıyaslayacak olursak Aydın'da, Dutluoluk Mahallesi'nde, Çin'de de alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemek mümkün.
1: Teşekkür ediyoruz Eren Coşkun Dili ve kameraman arkadaşımız Ali Kemal Cora'ya. Yani şu an görebildiğimiz kadarıyla, tabii Eren'in de aktardığı gibi, hala bakın havadan da yangın söndürme helikopterini gördük. Hani mücadele devam ediyor. Yeniden çünkü alevlenebilir ama neyse ki söndürülmüş gibi görünüyor. Ama çok kolay değil bu iş. Şimdi ekranlarına bir görüntü getireceğiz. Bakın az önce de söyledim, hani biz gece oluyor, yatıyoruz, uyuyoruz ama ekipler sabaha kadar çalışmaya devam ediyorlar. Çünkü rüzgarın da şiddetiyle birlikte alevler bir anda büyüyebiliyor. Bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Yeşil vatanı korumak için bakın kahramanlar nasıl mücadele ediyorlar.
2: Yardım edin, yardım, aç aç aç.
3: Gece çökmüş, gökyüzünü yıldızlar değil alevler aydınlatıyor. Gaz kamerası açık, koşuyorlar. Nefes nefese, bir yandan duman, bir yandan kor. Tam karşılarında durmadan büyüyen ateş. İşte o anlarda herkes tek bir hedefe kilitlenmiş durumda. Alevi durdurabilmek.
2: Yardım edin, yardım, aç aç aç. Aç okum hadi. Caner!
3: Araç duruyor, kapılar açılıyor. Ekipler hiç düşünmeden aşağı atlıyor. Dakikalar değil, saniyelerle yarış başlıyor.
2: Şuradan. Yardım edin, yardım! Aç, aç, aç! Aç, aç, hadi!
3: Karşılarında sadece yangın yok. Yüzlerine çarpan kavurucu sıcaklık, göz gözü görmeyen yoğun duman ve her an yön değiştirebilecek dev alev duvarı var. Ama buna rağmen geri çekilen kimse olmuyor. Hortumlar omuzlarda taşınıyor, su basılıyor, alevler bir an geri çekiliyor, sonra yeniden yükseliyor. Gaz kamerası bu kez aynı anda 3 farklı

0: noktayı gösteriyor. Üç ayrı ekip, üç ayrı koldan alevlerin üzerine su boşaltıyor. Her biri birbirine sesleniyor. Tek bir saniye bile kaybetmeden. Bir yanda orman işçileri, diğer yanda itfaiye ekipleri. Kepçelerse yol açabilmek için ateşin içine kadar giriyor. Amaç yeni bir müdahale hattı oluşturabilmek. Su bitiyor, hortum yeniden çekiliyor, tekrar basılıyor. Alev sönüyor gibi oluyor ama rüzgarla birlikte yeniden canlanıyor. Mücadelede aynı kararlılıkla yeniden başlıyor.
1: Vur vur vur!
0: Bu görüntüler Aydın'ın Çine ilçesinden. Orman yangınına gece boyunca aralıksız müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çevre illerden gelen ekipler de çalışmalara katıldı. Yangına 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri ve 4 dozerle havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangında Kavşıt Yaylası'ndaki 5 ev zarar gördü. 30 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. 4 mahalledeki hayvanlar da güvenli bölgelere taşındı. Ama geride bu görüntüler kaldı. Alevlerin tam ortasında canlarını içe sayarak bir adım bile geri atmayan insanların nefes nefese verdiği o insanüstü mücadele.
1: Yardım edin, yardım. Aç aç aç. Aç orkumu hadi. Caner.
2: İşte o insanüstü mücadeleden bir bölüm ekranlarınıza taşıdık. Türkiye'nin birçok noktasında benzer görüntüler aslında ortaya çıkıyor. Tabii ciğerlerimiz yanıyor. Hepimizin aklında şu soru var. Neden orman yangınları yaşanıyor? Hani zaman zaman aşırı sıcaklara, işte iklim değişikliğine bağlasak da en büyük faktör insan faktörü, ihmaller, hatalar, orman yangınlarının başlıca sebepleri.
3: Bas bas, sökme. Sökme bas.
4: Türkiye'nin farklı noktalarında peş peşe yaşanan orman yangınları gözleri bir kez daha yangınların çıkış sebeplerine çevirdi. Uzmanlara göre yangınların %90'ı insan kaynaklı ihmal ve hatalardan meydana geliyor. Küçük bir kıvılcım düşük nem ve kuvvetli rüzgarla birleştiğinde büyük bir felakete dönüşebiliyor. Yangınların en önemli nedenlerinin başında anız yakılması geliyor. Tarla temizliği amacıyla yakılan ateşler şiddetli rüzgarla birleştiği zaman ormanlara sıçrıyor ve büyük orman yangınlarına yol açabiliyor. Tam söndürülmeden bırakılan piknik ateşleri, mangal kömürleri ve araçlardan atılan sigara izmaritleri kuru otlara ulaştığı zaman büyük orman yangınlarına neden olabiliyor. Orman yangınlarının çıkmasındaki en büyük nedenlerden birisi de tabii ki de çevre kirliliği. Doğaya atılan cam şişe ve benzeri atıklar güneş ışınlarını odaklayarak orman yangınlarının başlamasına neden oluyor. Hava şartları da yangınların büyümesinde önemli rol oynuyor. Yüksek hava sıcaklığı bitki örtüsünü kurutuyor. Düşük nem oranı ise en küçük kıvılcımı bile alevlendirebiliyor. Şiddetli rüzgarla birleştiğinde ise alevler kilometrelerce ileriye sirayet edebiliyor. Bu da yangının önüne geçilemez bir hal almasına neden oluyor. Balıkesir Gömeç ilçesindeki yangın ve geçtiğimiz yıl Marmaris'teki yangın kaynak makinesi nedeniyle çıkmıştı. Kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar ormanlık alana sıçramıştı ve büyük orman yangınına neden olmuştu.
2: Moderatör hafta sonunun bu bölümünü noktalamış olalım. Yayınımız Kahramanmaraş'tan Dirençli Şehirler Zirvesi ile devam edecek.

Sayın Bakan Yardımcımız, kıymetli Valimiz, Belediye Başkanımız, sevgili Kahramanmaraşlılar ve değerli 24 TV izleyenleri ve 24 radyo dinleyicilerimiz. Türk Medya olarak Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın katkılarıyla TOKİ, Türkiye Cumhuriyeti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut, GEDAŞ, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türk Telekom, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası sponsorluğunda Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiğimiz Dirençli Şehirler Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Türk medya, televizyon, radyo, gazete, dergi ve dijital mecraları kapsayan geniş yayın ağıyla çok yönlü yayın anlayışını benimseyerek yenilikçi, güvenilir ve sürdürülebilir içerikleriyle medya sektörünün her alanında varlığını güçlü bir şekilde devam ediyor. Türk medya olarak düzenlediğimiz Dirençli Şehirler Zirvesi'nde birbirinden değerli konuklarımızla şehirlerimizin geleceğini şekillendirecek sosyal donatıları, yeşil alanları, akıllı altyapısı ve sürdürülebilir unsurlarıyla bir bütün olarak geleceğin dirençli Kahramanmaraş'ını inşa etme vizyonunu tüm boyutlarıyla alanında uzman isimlerle değerlendirmek üzere bu önemli zirvede bir araya geldik. Açılış konuşmalarına geçmeden önce zirvemizin oturum başlıklarını ve oturumlarda yer alacak kıymetli konuşmacılarımızı öncelikle size takdim etmek isterim. Zirvemizin ilk oturumunda dirençli şehirlerde yeni yaşam modelini benim moderatörlüğümde TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve İlbank Uluslararası İlişkiler Grup Başkanı Altuğ Taşdemir'le birlikte konuşacağız. Zirvemizin özel oturumu, şehircilikte yeni model Kahramanmaraş başlığı altında şehirlerimizin geleceğin risklerine karşı daha güvenli, daha sürdürülebilir ve daha yaşanabilir kılacak politikalar, akıllı şehir uygulamaları ve dirençli altyapılar, afet yönetimi ve iklim stratejileri gibi pek çok önemli başlığı Elif Akkaya Kuter, Melik Yiğitel ve Mustafa Kartoğlu moderatörlüğünde COP31 Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'dan dinleyeceğiz. Efendim şimdi de açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Murat Çiçek'i kürsüye davet ediyorum.

Sayın Değer Bakan Yardımcım, Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli misafirlerimiz, değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, Türk Medya Direnç Şehirler Zirvesi'ne bir kez daha hoş geldiniz. Tabii bugün Türkiye'nin en önemli gündem başlıklarından biri olan afete hazırlık, dirençli şehirler ve güvenli yaşam alanlarının inşasını ele almak üzere 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa ve ihya çalışmalarını değerlendirmek, şehirlerimizin geleceğini şekillendirecek şehircilik politikalarını konuşmak ve afetlere karşı daha güçlü bir Türkiye vizyonunu tüm yönleriyle ele almak için Kahramanmaraş'ta bir araya geldik. 6 Şubat depremleri elbette biliyorsunuz ülkemizin hafızasında derin izler bırakan ve hepimizi derinden etkileyen büyük bir felaket olarak tarihe geçti. Yaşadığımız acılar hiçbir zaman elbette unutulmayacak, ancak bu süreçte devletimizin öncülüğünde yürütülen kapsamlı çalışmalarla depremden etkilenen şehirler yeniden ayağa kaldırılırken vatandaşlarımızın güvenli konutlara kavuşması ve sosyal hayatın yeniden canlandırılması adına önemli adımlar atıldı malumunuz. Bugün artık sadece binaların yeniden yapılanmasını değil, altyapısı, ulaşımı, eğitim ve sağlık yatırımları, sosyal donatı alanları, ekonomik canlılığı ve çevresel sürdürülebilirliğiyle aslına bakarsanız geleceğin şehirlerini konuşuyoruz. Dirençli şehirler anlayışı, afetlere hazırlık, güvenli çevreyle uyumlu, teknolojiyi etkin kullanan ve yaşam kalitesini önceleyen şehirlerin inşasını ifade ediyor. Bu zirvede de biz yeniden inşa sürecinde gelinen son durumu, kentsel dönüşüm çalışmalarını, afet risk yönetiminde yapay zeka ve büyük veri teknolojilerinin sağlayacağı imkanları, deprem bölgesinde yürütülen yeniden

0: Yeniden inşa ve ihya çalışmalarını, dirençli şehirler vizyonunu, afetlere hazırlık, iklim değişikliğine uyum politikaları ve Türkiye'nin şehircilik alanındaki gelecek perspektiflerini konuşacağız. Türk Medya olarak ülkemizin geleceği açısından stratejik önem taşıyan şehircilik, afet yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında katkı sağlayacak her platformun destekçisi olmaya devam edeceğimizi buradan bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Dirençli Şehirler Zirvesi'nin de sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek yeni fikirlerin, yeni işbirliklerinin ve yeni çözümlerin geliştirilmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Bu vesileyle zirvemize katılan değerli konuşmacılarımıza, sektör temsilcilerimize, sponsorlarımıza, kıymetli misafirlerimize, tüm izleyicilerimize ve dinleyicilerimize ve siz değerli konuklara bir kez daha teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim.
1: Sayın Murat Çiçek'e teşekkür ederiz. Değerli sponsorlarımızdan ve aynı zamanda bugün zirvemize ev sahipliği yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fırat Görgel'i kürsüye davet ediyorum.

Saygıdeğer Bakan Yardımcım, çok değerli valim, Sayın TOKİ Başkanım, kıymetli protokol, hanımefendiler, beyefendiler, hemşehrilerim, çok değerli basın mensuplarımız, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada şehirciliği konuşurken aslında büyük bir tecrübeyi, ağır bir imtihanı ve güçlü bir yeniden ayağa kalkış hikayesini hep beraber konuşacağız. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız iki büyük deprem, karada meydana gelmiş en büyük afetlerden biri olarak dünya tarihine geçti. O acı günün ardından hayatımızın akışı tamamen değişti. Fakat aynı gün dünyanın belki de en büyük devlet-millet dayanışmalarından biri de yine bu topraklarda ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimizin tüm imkanları ilk andan itibaren sahaya indi. Milletimiz ise eşine az rastlanır bir dayanışma örneği sergiledi. Bugün geriye dönüp baktığımızda felaketin büyüklüğü kadar yeniden inşa iradesinin de tarihe geçtiğini gururla ifade edebiliyoruz. Aradan geçen 3 yılın sonunda Kahramanmaraş'ımız artık sizlerin de şahitlik ettiği üzere geleceğini inşa eden bir şehir konumundadır. Yerleşim alanlarımız yeniden planlandı. Depremin izlerini taşıyan altyapı büyük ölçüde yenilendi ve yenilenmeye devam ediyor. Üst yapı yatırımlarıyla modern ve güvenli yaşam alanları oluşturuldu. Hastanelerimiz, okullarımız, sosyal donatal alanlarımız ve kamu binalarımız birçok noktada deprem öncesinden daha güçlü ve daha nitelikli bir yapıya kavuştu. Kahramanmaraş'ta inşa edilen yeni yerleşim alanlarında yatay mimari esas alındı. Mahalle kültürünü yaşatan, sosyal donatı alanlarıyla desteklenen güvenli ve modern yaşam alanları oluşturuldu. Toplu konutlarımız estetik anlayışıyla, sağlam zemin etütleriyle, ulaşım ve sosyal yaşam bütünlüğüyle afetlere dirençli şehircilik anlayışının en güzel örneklerinden biri haline gelmiştir. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıdan ulaşıma, çevre yatırımlarından sosyal belediyeciliğe kadar her alanda çok yoğun bir çalışma yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Yeni yollar, yeni ulaşım yatırımları, parklar, yeşil alanlar, sosyal yaşam merkezleri, kültür ve spor tesisleriyle her yaştan hemşehrilerimize dokunan hizmetleri hayata geçirdik ve çalışmalarımıza ilk günkü aşkla devam ediyoruz. Hedefimiz depremin izlerini silmekten de öte geleceğin Kahramanmaraş'ını inşa etmekti. Hamdolsun bugün bu hedefe her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Yeni Kahramanmaraş artık bir hedef olmaktan çıkmış, büyük ölçüde gerçeğe dönüşmektedir. Tabii tüm bu süreçlerin içerisinde şehrimize binlerce yıllık tarihine ve kültürel mirasına da büyük bir hassasiyetle sahip çıkıldı. Depremde zarar gören tarihi ve tescilli yapılarımız restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kalktı ve şu anda da ayağa kalkmaya devam ediyor. Geçmişin ruhunu koruyan, geleceğe güven veren bu çalışmalar sayesinde Kahramanmaraş, tarihini koruyarak yarınlarını inşa eden örnek şehirlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bu başarının en büyük mimarı, deprem sürecinde şehrimizi defalarca kez ziyaret ederek milletimizin devletine olan güvenini her fırsatta hissettiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şahsım ve hemşehrilerim adına

0: Kendilerine en kalbi şükranlarımı bir kez daha arz ediyorum. Yine bu süreçte Kahramanmaraş'ı bizlerin hemşerisi gibi sahiplenen, yeniden imar ve ihya çalışmalarında gece gündüz demeden büyük bir gayret ortaya koyan ve hiçbir sorunumuzu masada bırakmayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızla kurduğumuz güçlü koordinasyon sayesinde şehrimizin yeniden inşasında çok önemli mesafeler kat ettik. Bu vesileyle Sayın Bakanımıza, tüm ekip arkadaşlarına, TOKİ Başkanlığımıza, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüze, Başkanlığımıza, tüm kurumlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Yine milletvekillerimize, valimize, teşkilatlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, STK'larımıza, ilçe belediyelerimize, emeği geçen herkese bir kez daha buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. En büyük teşekkürü ise bütün zorluklara rağmen umudunu kaybetmeyen, sabırla, duasıyla ve metanetiyle bu şehri yeniden ayağa kaldıran Kahramanmaraşlı hemşerilerime ediyorum. Çünkü şehirleri binalar değil, insanlar ayağa kaldırıyor. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz dirençli şehirler zirvesinde afetlere hazırlık, güvenli şehirleşme, sürdürülebilir kalkınma ve şehirler arası bilgi paylaşımı açısından önemli sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum. Kahramanmaraş artık yaşadığı acılarla değil, ortaya koyduğu yeniden inşa başarısıyla anılan bir şehir olacaktır. Bu tecrübeyi paylaşmaya, öğrenmeye ve birlikte üretmeye hep beraber devam edeceğiz. Bu anlamlı organizasyonda emeği bulunan Türk Medya grubuna, ailesine, kıymetli konuşmacılarımıza ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyor. Asrın felaketinde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.
1: Sayın Fırat Görgel'e teşekkür ederiz. Efendim şimdi de hitaplarını gerçekleştirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcımız Sayın Ömer Bulut'u kürsüye davet ediyorum.

İşte geldik bizim için zor olan tarafa, konuşma tarafına. Yapmak bizim için kolay ama konuşmak zor. Sayın Valim, Sayın TOKİ Başkanımız ki bayrağı gururla, onurla teslim ettiğim bir arkadaşım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Kentsel Dönüşüm Başkanımız, yine Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın daire başkanları, TOKİ Başkanlığımızın daire başkanları, Türk Medya Grubu'nun kıymetli mensupları, temsilcisi, hanımefendiler, beyefendiler, Kahramanmaraş'ımıza dirençli şehirler zirvesine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerime başlarken bu buluşmaya güç veren, geleceğin güvenli şehirlerini inşa etme irademize ortak olan her birinize teşekkür ediyorum. Zira bu zirvenin burada yapılıyor olması çok kıymetli. 6 Şubat 2023'ü hatırlayalım. Bu coğrafya yeryüzünün görebileceği en önemli sınavlardan biriyle yüzleşti. Gece yarısı sabaha karşı asrın felaketi 11 vatan köşesini 14 milyon insanımızın hayatını ve 110 bin kilometrekarelik toprağımızı adeta yıktı, yerle bir etti. Kahramanmaraş'ın sokaklarında insanlarımızın kendi evinin, doğup büyüdüğü sokağın izini bile aradığı o kara günleri hiç unutmadık, unutmayacağız. İlk günden bu yana burada bir an bile durmadan gece gündüz sayın valilerimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ki sayın cumhurbaşkanımız o ilk günden itibaren ortaya güçlü bir irade koydu. Tüm bakanlarımız sahadaydı. Bizler Sayın Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la birlikte Gaziantep'te bir karargah kurduk.

Oradan bütün 11 ili hep beraber yürüttük. Dolayısıyla bir saniye durmadık. O günlere şöyle dönecek bakacak olursak, inanın o sabah ilk Antep'e vardığımız zaman manzarayı gördük. Orada da Nur Dağı çok etkilenen bölgelerden bir tanesiydi. İnanın bir gözümüz ağlarken bir gözümüz bugünlere doğru neler yapabileceğimize bakıyorduk. O günlerde gerçekten bizleri çok eleştirenler oldu. Ne aceleniz var dediler. Önce arama kurtarmalara bakın dediler. Biz dedik ki arama kurtarmalara zaten bakıyoruz. Onlara bakan başka bir ekip var ama geride kalan canlarımızı da bir şekilde umutla ayakta tutmak zorundayız. Tüm eleştirilere rağmen depremin ikinci gününden şehirlerimizin bugüne gelebilecekleri çalışmalara o gün başladık. O gün çok eleştiri aldık, çok tenkit aldık ama Rabbimize şükür ki Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın ortaya koyduğu güçlü iradeyle bugün depremden etkilenen bütün şehirlerimizi eskisinden daha iyi, daha dirençli ve daha yaşanabilir hale geldik. Nasıl yaptık bunları? 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşlerimizle el ele verdik. Devlet, millet, Türkiye tek yürek oldu. Tarihin en muazzam inşaat çalışmasını yürüttük. Sahadaki mücadelemiz inanın basit bir müteahhitlik hizmeti değildi. 4000'e yakın şantiye kuruldu. Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi. Sayın Bakanımız Murat Kurum'un koordinasyonunda şantiyelerimizde zamana karşı yarışarak her saatte 23, her günde 550 yeni konutun yükseldiği devasa bir üretim temposu yakaladık. Yıkımın 15. gününde ilk harcı döktük. İlk temeli attık, temelleri attık. Töreni de Maraş'ta yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 15. günde işte ne aceleniz var dedikleri zamanda biz bugünleri hesap ederek Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Maraş'ta o temelleri attık. TOKİ, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz yoğun gayretleriyle 27 Aralık 2025 tarihi itibariyle 455 bin bağımsız bölümü ve iş yerini eksiksiz tamamlayarak hak sahiplerimize teslim ettik. Burada dikkati çekmek isterim. 455 bin rakamı sıkça zikrediyoruz. Aslında bu 455 bin rakamı depremden etkilenen ve hak sahibi olan vatandaş sayısı. Ama biz o şehirleri sadece hak sahipliğini gidermek maksadıyla değil, yeni şehirleri ortaya çıkartmak ve yeni bir kentsel dönüşümü de beraberinde yapma azmiyle hareket ettik. Zannedersem rakam 700 bine yakın değil mi? TOKİ Başkanı sosyal konutlarla birlikte 700 bine yakın aslında bu 11 ilde biz konut inşa ettik. Ama bunun 455 bini afattan etkilenen hak sahipleri için. Ama bir apartmanda %50 afattan etkilenmiş, hak sahibi olabilen kişi varken, diğer kısım hak sahibi olamazken aynı şartlarda bakanlığımızın imkanlarını, kentsel dönüşüm imkanlarını kullanarak onları da aynı şartlarda hak sahibi yaptık. Yani dolayısıyla 455 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik ama şehirler için 700 bine yakın konutu inşa ettik. Çok az bir kısmı da devam ediyor. Sadece mevzuya konut olarak bakmadık. Bütüncül bir anlayışla şehirlerimizi baştan aşağı kurduk. İl Bank ile altyapılarını yeniledik. Şehirlerinin kimliğini meydanlarıdır anlayışımızla 11 ilimizde meydanlar yaptık. Ticaretin belgemi çarşılarımızı yeniden inşa ettik. Tarihi kültürel yerleri ihya ettik. Parkları, bahçeleri, okulu, camisiyle tüm şehirlerimizi ayağa kaldırdık ki her şehrin kendi kültürüne göre, kendi geçmişine göre bir çalışma yaptık ve birbirini tekrar eden yapılardan ziyade sanki buralar normal zaman içerisinde değişik mimarların anlayışıyla projelendirilmiş gibi her bir projeyi neredeyse ayrı bir mimara çalıştırmak suretiyle yani tabiri caizse Doğu bloklarındaki bu toplu konut alanları gibi bir anlayış olmasın.

kadim şehirler ortaya çıksın, kendi mimari kimliğini yansıtsın diye çok titiz bir çalışma yapıldı ki bunu en güzel örneği Maraş'tadır herhalde. Maraş'ı herhalde medya mensubu arkadaşlarımız gezmişlerdir ki defalarca gezdiklerini biliyorum. Sadece bugün buraya geldikleri gibi değil. Depremin her aşamasında buradaydılar. O gelişmeyi bizim gibi onlar da takip ettiler. Maraş'ta bile her mahalle kendi özgün mimarisiyle, kendi ticari canlılığıyla, ticari potansiyeliyle farklılık gösteriyor. Ben bu vesileyle bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız burada değil ama tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın bu üstün gayretlerinden de biz kendim, şahsım ve ekibim adına şükranlarımı sunuyorum. Ama burada bulunan arkadaşlarımız var. Ben onlardan rica etmek istiyorum. Onlar zaten bu işin sahadaki kahramanları. İşte TOKİ Başkanımız var, Kentsel Dönüşüm Başkanımız var, yine daire başkanlarımız var. Onlara sizlerden kuvvetli bir alkış istirham ediyorum. Tabii zirvenin adı Dirençli Şehirler. Şimdi tabii dirençli şehirler deyince yani kuvvetli anlamında, muhkem. Azerbaycanlı kardeşlerimizin dediği gibi. Bu kavram inanın dünyada şu anda en gündemde olan bir kavram. Yıllar önce 2016 yılında ben Quito'da bir Habitat toplantısına katılmıştım. O zaman başkan yardımcısıydım TOKİ'de. Sustainable Housing diye sürdürülebilir konut kavramı vardı. Tabii bu kavram 20-30 senedir dünyanın hala gündeminde. Sürdürülebilir konut, erişilebilir konut. Ama tabii onun sonrasında birçok panele katıldım. Ama dünyada bu kavramı içini doldurabilen tek ülke var, o da Türkiye Cumhuriyeti. Çünkü sürdürülebilir konutu son 20 yılda herhalde dünyada bizim gibi 1 milyon 700 bin sadece devlet eliyle yapabilmiş bir ülke yok. Yani dolayısıyla dünyanın gündemine 20 yıldır belki daha da fazla süreyle yer alan sürdürülebilir konut kavramında nasıl yer aldıysak, inanın bugün dirençli şehir dediğimiz yine bu gündemde olan kavramda inşallah önümüzdeki süreçte yine biz yer alacağız diye düşünüyorum. Afetlere hazırlık noktasında da çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Sosyal konutlarımızla şehirlerimizi dirençli hale getiriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 7 milyon vatandaşımızı sosyal konutlara kavuşturduk. Son olarak Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ev Sahibi Türkiye projesiyle de 500 bin sosyal konutu daha 81 ilde hayata geçiriyoruz. Bildiğiniz üzere bu projemizde de deprem bölgesine ayrıcalık ayırdık. Kontenjanları bu bölgede daha fazla tuttuk. Evlerimizin teslimine de 11 ilimizde başladık. Adıyaman ve Malatya'da kuralları çektik. İnşallah Kahramanmaraş'ta da yakında anahtarları herhalde Sayın TOKİ Başkanımız teslim etmeye başlayacağız herhalde bu sosyal konut kapsamında. Şimdiden o da hayırlı olsun sosyal konutumuz Maraş'ımıza. Sosyal konutla birlikte kentsel dönüşüm çalışmalarımız da devam etmekte. 11 ilimizde yerinde dönüşüm çalışmalarımız var. Kalan illerimizde de kentsel dönüşümle binaları afetlere karşı dirençli hale getiriyoruz. Burada özellikle İstanbul'a da çok fazla bu konuda önem verdiğimizi ifade etmek isterim. Bakanlık olarak İstanbul'un depreme hazır hale getirilmesi için çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Her iki kentsel dönüşüm çalışmalarımızın biri de İstanbul'da. Şimdi burada dirençli şehirleri konuştuğumuz için belki sadece bunu burayla da sınırlı bırakmamak lazım. İstanbul'da ve tüm Türkiye genelinde son 20 yılda ki kentsel dönüşüm anlamında ilk yasa 2013 yılında çıkartıldığını düşünürsek son 13 yılda kentsel dönüşümde de Türkiye genelinde kentsel dönüşüm başkanlığımızla birlikte 2 milyon 369 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlanmış tüm Türkiye genelinde.

Tabii bunu İstanbul'a baktığımızda da 998 bin bağımsız bölümün dönüşümün tamamlandığını ve yine 2023 yılında başlamış olduğumuz ki diğer şehirlerin de aslında bundan faydalanmak istediği ama önceliği İstanbul'a verdiğimiz yarısı bizden kampanyası var ki yarısı bizden kampanyasıyla da birlikte 376.212 bağımsız bölümün dönüşüm sürecini yürütüyoruz. Buradan şunu da ifade etmek isterim. Tabii yani herkes konuşuyor ama hani bir şeyler yapmak gerekiyor. Dolayısıyla bu alanda çok ciddi çalışmaları bakanlığımızın yürüttüğü çok kesin. Bu yarısı bizden kampanyası aslında kampanya da demek değil projesi bu yılın sonu itibariyle sona eriyor aslında. Ama biz belki tarihi uzatmak zor olur. Ama biz diyoruz ki bu projeden faydalanmak için yıl sonuna kadar eğer binanızın riskli yapı olduğunu tespit ederseniz bu projenin önümüzdeki yani sadece tespit çünkü benim binam depreme hazırlıksız dolayısıyla ben bunun risk tespitini yaptırıyorum dediğiniz zaman yıl sonuna kadar bu projeden yararlanmaya devam edeceksiniz. Onun için İstanbul'u depreme hazırlıklı hale tam anlamıyla getirebilmemiz için bu nokta çok önemli. Vatandaşımız eğer yıl sonuna kadar bu tespiti yaparsa inşallah İstanbul'u daha dirençli hale getireceğiz. Şunu da ifade etmek isterim tabii ki. Şimdi aslında Türkiye olarak hani neredeyiz depreme hazırlık açısından değerlendirdiğimiz zaman bir an önce verdiğim rakamlar çok ciddi rakamlar. Dünyada bizim kadar bu işe ciddiyetle yaklaşan başka bir ülke yoktur. Belki depremle karşılaşmıyorlar. Çünkü Avrupa'da bugün diri bir fay hattını bulma şansınız yok. Yani Avrupa'nın bir deprem riski yok zaten. Yine Afrika'nın yoktur. İşte İran'ın vardır. Japonya'nın vardır. Güney Amerika ülkelerinin vardır. Dolayısıyla bizim depreme daha çok hazırlıklı olmamızı gerektiren husus bizim coğrafyanın taşıdığı fay hatları. Ama inanın ben şunu söyleyebilirim ki özellikle İstanbul'da yapmış olduğumuz bu dönüşüm ki daha da fazlasını yapmamız gerekiyor. Son 1,5 yıl önce İstanbul'da yaşadığımız aslında 6'nın üzerinde 6.4 civarında bir depremde hiçbir binamız etkilenmedi. Etkilenmemesinin sebebi işte o İstanbul'da yapılanlar. Ama daha iyisini yaparsak inşallah daha şiddeti yüksek bir depremde de etkilenmemiş oluruz. Bugün bakıyorsunuz işte Japonya'da işte depreme en hazırlıklı ülke olduğunu ifade ediyorlar. Ya da dünya böyle biliyor. Ama 7.4 şiddetindeki hatta orada Japonya'da anlatılırken insanlar deprem olduğu zaman hiçbir şekilde telaş yaşamadığını, işte uykusundan sadece uyandığını ya da sağa sola dönebildiğini, dolayısıyla hiçbir panik halinde gitmediğinden bahsediyor ama aslında 7.4 şiddetindeki deprem bile bir hafta önce Japonya'da neler hasarlar ortaya çıkarttığını gördük. Dolayısıyla biz belki tamamlayamadık ama tamamlamadık. Tamamlamak için gayret gösterdik. Ama ülkeyi önemli bir şekilde de depreme hazırlıklı hale getirdik bu dönüşümleri yapmak suretiyle. Birazdan zaten arkadaşlar bunu panellerde kentsel dönüşüm başkanımız var, TOKİ başkanımız var. Detaylı bir şekilde mutlaka anlatacaklardır. Dirençli şehirler derken sadece depreme karşı bir hazırlıktan bahsetmiyoruz. Günümüz dünyasını tehdit eden iklim krizine karşı da şehirlerimizi hazırlıyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarda bu hassasiyeti koruyoruz. İklim dirençli, sıfır atık uyumlu, yenilebilir enerji yapılar inşa ediyoruz. İklim krizi dayanıklı, yangın, sel gibi afetlere karşı da şehirlerimizi hazırlıyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde önümüzdeki Kasım ayında Antalya'da dünyanın

0: en büyük zirvesi olan COP31 iklim zirvesine ev sahipliği yapacak. 196 ülkeyi güzel Antalya'mızda ağırlayacağız. O zirvede de dirençli şehirler başlığını en önemli temalarından biri olarak belirledik. Ve bu buluşmadan elde edeceğimiz sonuçlar, afetten doğan kentsel tecrübenin tüm dünya kentlerine rehberlik edeceği tarihi bir tecrübe olacağına da inanıyorum. Ben bu duygularla hepinize teşekkür ediyor. Kahramanmaraş'ta düzenlenen bu güzel programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sözlerimi de tam bitirmeden bir düşünürün şu cümlelerini tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir işi iyi bilen yapar. Az bilen akıl verir. Bilmeyen eleştirir. Yapamayan çamur atar. Şimdi çok şükür ki bu düşüncelerden birincisi Sayın Cumhurbaşkanımızın yine bize verdiği destekler. Bakanımızın sürekli yanımızda olması sebebiyle bizi bir işi Rabbimizin de yardımıyla bizleri bir işi iyi bilen tarafta yer aldırdı bu süreçte. Ama bu süreçte neler yaşadık? Az bilenlerin verdiği akılları duyduk, kabul ettik. Az biliyor, var bir aklı dedik. Eleştiren çok oldu. Ya bilmiyor, öğretemedik, biz de anlatamadık. Onu da kabul ettik. Ama yapamayanların çamur atmasını da tüm Türkiye halkının, tüm Maraşlıların takdirine bırakıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Yardımcımız Sayın Ömer Bulut'a hitaplarından dolayı teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür. 24 TV'den bizi izleyenler ve 24 radyo dinleyicileri. Dirençli şehirlerde yeni yaşam modelini konuşmak üzere. TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Al. Buyurun efendim. Şöyle. Hoş geldiniz. Ve İlbank Uluslararası İlişkiler Grup Başkanı Altuğ Taşdemir'i sahneye davet ediyorum.
2: Merhaba.
1: Efendim oturumumuzun bu kısmını 24 TV YouTube yayınından izlemeye devam edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Zaman kaybetmek yok.
2: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Zaman kaybetmek yok.
2: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Moderatör hafta sonuyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Gündemdeki gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İlk sırada orman yangınlarıyla mücadele var. Birçok noktada yangınlar vardı. Ekiplerin canla başla mücadelesiyle yangınların hemen hemen tamamı kontrol altına alınmış durumda. Aydın'da devam eden bir yangın var Çine ilçesinde ama orada da karadan ve havadan müdahaleyle artık son aşamaya gelinmiş durumda. Detaylar için bölgeye uzanalım. Muhabir arkadaşımız Eren Coşkundili bize son notları aktaracak.
1: Dutluoluk'tayız. Dutluoluk'ta aslında dün alevlerin şiddetli bir şekilde yükseldiği saatleri görmüştük. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan mücadele bir kez daha başlamıştı ve şu dakikalarda da aslında alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemek mümkün. Tabii özellikle 150 hanenin yaşadığı mahalleye doğru alevlerin sıçramasından büyük endişe ediliyordu ki akşam saatlerinde rüzgarın da şiddetini artırdığı dakikalarda büyük paniğin yaşandığı yerlerden birisiydi Dutluoluk. Tabii Çin'in aslında geniş vadilerinde, yamaçlarında şiddetli bir şekilde yangını gördüğümüz saatler vardı. Dün öğlen saatlerine doğru aslında rüzgarın şiddetini aniden artırması ve hızlı bir şekilde yön değiştirmesi nedeniyle alevler yerleşim yerlerine doğru yanaşmıştı. Tabii nemin düşük olması, sıcaklığın yüksek olması, arazinin engebeli olması da ekiplerin işini güçleştiriyor. Şimdi bir son duruma bakalım. Bakın Ali Kemal Cor ekranlarınıza getirecek. Görmüş olduğunuz gibi Aydın'ın güzelim ormanlarının nasıl acı bir tabloya büründüğünü, o güzel ormanlardan geriye eser kalmadığını söylemek mümkün. Tabi saatlerce verilen büyük bir fedakarlık ve mücadeleden bahsediyoruz. Ancak arazinin engebeli olması nedeniyle ekipler pek çok noktaya ulaşmakta büyük güçlük çektiler. Havadan mücadelenin bir an olsun durmadığı, ekiplerin seferber olduğu bir gün geçirdik. Dün öğlen saatlerinde rüzgar şiddetini artırdı ve alevler yerleşim yerlerine doğru yaklaşmaya başladı. Tabi Ali'nin ekranlara getirdiği yamacı vadiyi görüyorsunuz. Derinliklerine inebilmek oldukça güç oluyor. Tabi engebeli arazi nedeniyle ekiplerin karadan müdahalesi zorlaşınca da havadan müdahale büyük önem kazanıyor. Ancak o da bu noktada dün büyük ölçüde etkisiz kalmıştı. Yamacın derinliklerine ekiplerin müdahale edebilmesi havadan bile güçleşmişti ve tam anlamıyla bir sis perdesi içerisinde kalan Dutluoluk'u görmüştük. Gece saatlerine doğru rüzgar şiddetini düşürmüş olsa da alevler yayılmaya devam etti. Büyük çapta aslında yangınların devam ettiği noktalardan biriydi Aydın ama Dutluoluk Mahallesi, Çine bölgesi, görmüş olduğunuz bu yamaçlar alevlere teslimdi. Gece boyunca karadan mücadelenin devam ettiğini gördük. Tabii bir yandan sadece alevleri söndürmek değil, aynı şekilde sönümlenmiş noktalarda, alevin direncinin düştüğü noktalarda soğutma çalışmaları büyük rol üstleniyor ki bir kez daha yangının aynı noktada başlamaması için pek çok kez örneğini gördük. Yangının söndü dediğimiz noktalarında birkaç dakika içerisinde rüzgarın yönünü değiştirmesi ve şiddetlenmesiyle birlikte yeniden alevlere teslim olan noktaları da görmüştük. Bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan mücadele bir kez daha kendisini gösterdi ve zaman zaman kozalağın patlaması, zaman zaman ağaçların yapısının kolaylıkla tutuşabilen çam ağaçları olması ve tabii ki de arazi koşulları ekiplerin elini kolunu bağlamış olsa da havadan verilen mücadeleyle birlikte helikopterlerin bir an olsun durmadığı saatler boyunca aslında havadan mücadele devam etti ve günün ilk ışıklarıyla birlikte de aslında ortaya çıkan tabloya baktığımızda alevlerin büyük ölçüde sönümlenmiş olduğunu gördük. Saatler ilerledikçe öğlen saatlerine doğru aslında alevlerin bir kez daha belirli noktalarda yükselmiş olduğunu görsek de büyük ölçüde Aydın'da da, Çin'de, Dutluoluk Mahallesi yakınlarında, işte Ali'nin ekranlara getirmiş olduğu bu geniş vadide alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylememiz mümkün. Ama bir kez daha hatırlatalım, tam anlamıyla kontrol altına alındı demek için erken olsa da büyük ölçüde Dutluoluk'ta, Çin'de alevlerin enerjisinin düştüğünü, yangının artık söndürme çalışmalarında sona gelindiğini, halen daha havadan mücadelenin devam ettiğini ama kontrol amaçlı olarak özellikle soğutma çalışmalarına ağırlık verildiğini, ekiplerin de teyakkuzlu olduğunu söyleyebiliriz.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor, izliyoruz.
2: Dün sizler aracılığıyla orman yangınlarındaki son durumu kamuoyumuzla paylaşmıştık. Bugün de yine hem vatandaşlarımızı bilgilendirmek hem de maalesef ki yine bizi en az yangınlar kadar meşgul eden dezenformasyonla mücadele edebilmek için doğrudan sizleri bilgilendirmek istedim. Değerli basın mensupları, rüzgarın şiddetini artırdığı çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettik. Bunların 162'si orman dışında çıktı. Hamdolsun bugün itibariyle, an itibariyle çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylediğimiz Balıkesir, Gömeç ve Mersin, Günnar yangınları hamdolsun tam anlamıyla kontrol altına alınmış durumda. Yine enerjisini düşürdüğümüzü söylediğimiz Aydın Çine yangını ise sabah saatleri itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Maalesef bu açıklamaları yaparken dün öğleden sonra Susurluk'ta yeni bir yangın başladı. Bizi rüzgar anlamında çok ciddi bir şekilde zorladı açıkçası. Bu yangına da arkadaşlarımız sabaha kadar müdahale ettiler ve an itibariyle bunun da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Tabii yangının doğası gereği yangın alanının içerisinde zaman zaman rüzgara bağlı belki kısmi tütmeler olabilir, ufak parlamalar olabilir. Bunlar endişe edici herhangi bir durumu ifade etmiyor. Zaten şu anda an itibariyle herhangi bir şekilde tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok çok şükür. Ama tabii bu bizim bir rehavete kapılmamızı gerektirmez. Hem bizim risk değerlendirmelerimiz hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de açıkladığı özellikle İstanbul'dan başlayarak neredeyse bütün kıyı illerimizde saatte 60 kilometrenin üzerinde bir rüzgarı alıyoruz uyarısını. Tabii bu rüzgar hakikaten hem yangının mücadele esnasındaki zorlaştırması hem de yeni çıkacak olan yangınlara davetiye çıkarması açısından sıkıntılı. Değerli basın mensupları son 3 gündür çok zorlu bir mücadele

0: dinlenmeyen, acıması ya da vicdanı olmayan bir düşman var. Ama bu düşmanın oluşması, bütün uyarılara rağmen bunu defaatle söylüyoruz, maalesef ki insan unsurunu barındırıyor. Örneğin Balıkesir Gömeç'teki yangın maalesef bütün uyarılarımıza rağmen bir vatandaşımızın evinde yaptırdığı kaynak makinasından çıkan kıvılcımlarla başladı. Yangınların tamamıyla ilgili kolluk güçleri soruşturmalarına devam ediyorlar. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın da kabine sonrası açıkladığı üzere yangına sebep olmanın çok ciddi cezası var. Bu işin adli kısmı. Ancak yine söylüyorum, ormanlarımızda yaşayan, bu ekosistemde yaşayan sadece bizler değiliz. Oradaki en küçük gözle görülebilir karıncadan kuşa kadar, kaplumbağasından işte yaban hayatına kadar, oradaki hayatı yok eden, zaman zaman yerleşim yerleri, ki orman ve yerleşim yerleri bizim ülkemizde Anadolu'da sıklıkla iç içe, buralardaki hayatı tehdit eden, oradaki vatandaşlarımızın hayatlarını maalesef cehenneme çeviren bu yangın illetine karşı hepimizin ortak mücadele etmesi ve hassasiyet göstermesi gerekir. Bunu hep birlikte inşallah yeneceğiz. Tabii uyarılarımız hem Orman Genel Müdürlüğümüzden, Bakanlığımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden, AFAD'dan, valiliklerden çok farklı şekilde yapılıyor. Malumunuz biz de bu illerdeki Ulaştırma Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Baz istasyonlarından sinyal alan bütün telefonlara da bu uyarıları gönderiyoruz. Göndermeye de devam edeceğiz. Buradan ben tekrar sizlerin vasıtasıyla vatandaşlarımıza o tekrar ettiğimiz ama hayati olan uyarıyı yapalım. Lütfen uyarı yapılan dönemlerde başta olmak üzere herhangi bir şekilde dışarıda bir ateş yakmayalım. Ateşe, aleve sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmayalım ve en ufak bir yangın emaresi görüldüğünde de 112'yi arayalım. Yangına ilk müdahale hayatidir. Biz de bunu gerçekleştirdiğimizde, ki konuşmamın başında söyledim, 3 günde 260 yangına müdahil olduk. Yani bunların büyük bir çoğunluğunda hızlı müdahaleyle söndürmüş olduk. Ben bu müessif hadiselerin tekrar yaşanmaması için bütün vatandaşlarımızın hem kendi gayretleriyle hem şahit oldukları herhangi bir problemde müdahaleleriyle, hiçbir şey yapamıyorlarsa bizlere haber vermeleriyle bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum, buna inanıyorum. Bu süreç içerisinde bizlere destek olan başta Milli Savunma Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız olmak üzere bütün bakanlıklarımıza, özellikle biz yangınla mücadele ederken maalesef ki yine bizi en az yangın kadar yoran dezenformasyonda bizlere destek veren İletişim Başkanlığımıza, valiliklerimize, AFAD'ımıza, yerel yönetimlere, bütün sivil toplum kuruluşlarına ve şu anda aklıma gelmeyen ama destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Sağ olun çocuklar.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarını ekranlara taşıdık. Asla bakarsanız hani 3 günde nasıl bir mücadele verildiğini anlattı. 260 yangının 258'i kontrol altında, tehlikeli bir durumda görünmüyor. Yine gelişmeler oldukça tabii ki bu konuya ilişkin aktarmayı sürdüreceğiz ama sıcak gelişmeler peşi sıra geliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama var. Sosyal medya hesabından paylaştı. Faili meçhul 2 cinayet daha aydınlatıldı. Bakalım Sayın Bakan'ın açıklamasının detaylarına. Faili meçhullerin aydınlatılması, suçluların adalet önünde hesap vermesi, Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve vatandaşlarımızın

0: hukuk sistemine duyduğu güvenin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır, diyor Bakan Gürlek. Çözülen her dosya mağdurlarımızın yakınlarının yıllardır taşıdığı acının bir nebze olsun hafiflemesine, toplum vicdanındaki yaraların sarılmasına ve ülkemizdeki güven ortamının pekişmesine katkı sağlamaktadır. Bu anlayışla faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımız koordinasyonunda geçmiş yıllarda işlenen ve kamu vicdanında derin izler bırakan suçların aydınlatılması yönelik çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Son olarak yürütülen titiz incelemeler sonucunda Balıkesir Bandırma'da 17 yıl önce bir kız bebeğin ölümüyle ilgili dosyanın karanlıkta kalan yönleriyle Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 yıl önce işlenen Eyüp Özbadem cinayeti aydınlatıldı, diyor bakan. Bundan tam 17 yıl önce 10 Mayıs 2009 tarihinde Bandırma'da bir çöp konteynerinde poşete konulmuş halde kız bebek cesedi bulunması üzerine başlatılan soruşturmada bebeğin annesi tespit edilmiş ve yargılama sonucunda 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Ancak bebeğin babasının kimliği ve olaydaki rolü uzun yıllar boyunca belirlenememişti. Dosya yeniden ele alındı, diyor bakan. Bebeğin bulunduğu poşet üzerinde yapılan incelemede şüpheliye ait parmak izi tespit edildi. Tanık beyanları, ceza infaz kurumu ziyaretçi kayıtları, teşhis işlemleri ve adli tıp kurumunca yapılan DNA incelemesi sonucunda şüphelinin bebeğin biyolojik babası olduğu tespit edildi. Toplanan deliller doğrultusunda da şüpheli gözaltına alındı. Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Bakın 17 yıl önce 2009 tarihinde bir bebek çöp konteynerinde bulunuyor, cansız bedeni bulunuyor. Anne zaten hüküm giydi ama bebeğin babası bir türlü bulunamamıştı. Aradan geçen 17 yılın ardından o baba bulundu. Parmak izleri bebeğin çöp konteynerine konulduğu poşette parmak izleri tespit edildi. Deliller incelendi, tek tek belirlendi ve netice itibarıyla o baba da cezaevine gönderildi. Şimdi bu bir. Diğerine bakalım. Bundan 4 yıl önce Adana'nın Ceyhan ilçesinde Eyüp Özbadem 4 Haziran 2022 tarihinde motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Olayın ardından bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmış. Ancak soruşturmanın o aşamasında failler ve olaydaki bağlantılar kesin olarak ortaya çıkarılamamıştı. Dosya yeniden inceleniyor yine burada da. Şüphelilere ait TTS ve bas kayıtları, kamera görüntüleri, kriminal raporlar, tanık anlatımları ve ifadelerdeki çelişkiler birlikte değerlendiriliyor. Yapılan çalışmalar sonucunda da cinayetin azmettiricisi tespit ediliyor. Ardından tetiği çeken iki zanlı belirleniyor. Ve yine iki de yardımcı, faillere yardımcı olan iki şüpheli tespit ediliyor. Yani toplam 5 kişiden bahsediyoruz. Soruşturma sırasında ayrıca şüphelilerin olay öncesindeki görüntülerini içeren kamera kayıtlarının iki şüpheli tarafından silinerek delillerin gizlendiği de belirleniyor. Operasyon sonucu cinayetle bağlantılı 5 şüpheli tutuklanıyor ve bu kamera görüntülerini silen iki şüpheli delilleri gizleme suçu, onlar için de adli kontrol kararı veriliyor. Bakan diyor ki bu vesileyle her iki dosyanın aydınlatılmasında büyük bir dikkat ve özveriyle görev yapan Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Manisa Bandırma Emniyet Müdürlüğümüze ve Adana Ceyhan Emniyet Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Aziz milletimiz bilmelidir ki üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecek, hiçbir mağdurun ve masumun hakkı sahipsiz kalmayacaktır. Delillerin izini sabırla sürecek, faili meçhul dosyaların üzerindeki karanlığı birer birer kaldıracağız, diyor. Evet, bakanın açıklaması bu şekilde. İki faili meçhul cinayet daha aydınlatılmış oldu. Mersin'in Akdeniz ilçesinden bir haber getireceğiz ekranlarınıza. Doğrusunu isterseniz anlatması güç, izlemesi daha da güç bir haber. Çünkü bir çocuk bir saldırgan tarafından şiddet görüyor, defalarca darp ediliyor. Türkiye'nin gündemine oturan görüntülerden bahsediyoruz. Çocuk maalesef hastaneye kaldırıldı ağır yaralı halde. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla da soruşturma başlatıldı. Bakalım.
1: Koşuyordu. Tek istediği kendini güvende hissedeceği bir yere sığınmaktı. Mahalle marketine girdi ancak peşinden gelen kişi kapıda durmadı. İçeriye

0: E kadar girdi. Çocuğu marketin ortasında darp etti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Türkiye'nin dört bir yanından tepki yağdı.
1: Bir şeyler aldık. Çıkıyorduk arkadaşlarım beri deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı. Ben kaçamadım. Köşede kaldım. Sonra adam geldi beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum.
0: Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli gözaltına alındı. Yaralanan çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Bir çocuğun korkuyla sığındığı market, o markette yaşanan şiddet ve kameralara yansıyan o anlar uzun süre hafızalardan silinecek gibi görünmüyor.
2: 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan bir tim vardı hatırlayacaksınız. O timin firari üyelerinden biri kırmızı bültenle aranıyordu. 10 yıl sonra Afyonkarahisar'da yakalandı. Devlet yanına bıraktı ama yanına bırakmadı. Hani böyle bir söz vardır. Aynen öyle oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenleyen timin pilotu 10 yıl sonra yakalandı. Operasyona dair görüntüler şu an ekranlarınıza geliyor. O FETÖ'cünün gizlendiği adreste nasıl gözaltına alındığını görüyorsunuz. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında özel kuvvetlere sızmış hain bir tim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te suikast düzenledi. O hainlerle birlikte hareket eden ve ihraç edilen ordudan pilot yüzbaşı terörle mücadele ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Yakalandıktan sonraki ilk görüntüsü sizler de görüyorsunuz. Tıpkı o menfezde yakalanan diğer arkadaşları gibi bitik bir halde gözaltına alındığı andaki görüntüsü bu şekilde. O FETÖ'cünün operasyonu hem Eskişehir'e Afyonkarahisar'dan ekipler dahil oldular. Emniyet ekiplerinden terörle mücadele şubesi istihbarat şubeyle bir koordineli çalışma burada yürüttü. Çember daraltıldı ve o hain 10 yılın ardından kıskıvrak yakalandı. Üzerinden 10 yıl geçse de darbe girişiminin FETÖ'yle mücadele kararlılıkla devam ediyor ve o gece 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gecede rolü olan, parmağı olan FETÖ'cüleri yakalamak için de aradan yıllar da geçse aynı azimle mücadele sürüyor. Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Kaan'ın yeni prototipi yer testlerine başladı. TUSAŞ piste yenilenen yüzüyle çıkan Kaan'ın ilk görüntülerini paylaştı.
3: Hangarın kapıları açıldı, Türkiye'nin gurur kaynağı yenilenmiş haliyle pistte böyle gövde gösterisi yaptı. Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Kaan yenilenmiş haliyle ilk kez görücüye çıktı. TUSAŞ tarafından paylaşılan videoda Kaan'ın ikinci prototipinin yer testlerinden görüntüler yer aldı. Piste uzun süre taksi yapan Kaan yer sistemlerini tecrübe etti. O sırada Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG da Kaan'a pistte eşlik etti. Kaan'ın ilk prototipi uçuşunu 21 Şubat 2024'te yapmıştı. Yer testleri başlayan prototipin yıl sonuna kadar diğer prototiple birlikte uçması bekleniyor. Kaan projesinde seri üretimin ise 2028'de başlaması hedefleniyor.

0: geçti. Gündemde atamalarla birlikte ihraçlar vardı. Boşalan 12 il başkanlığına yeni atamalar yapıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı'ya da Gürsel Tekin'in yerine atama yapılıp yapılmayacağı soruldu.
1: Bir siyasal partinin üyesi iseniz o siyasal partinin üyelik sorumluluğuna uygun hareket etmeniz gerekir. Yani hem bir siyasal partinin içinde olup hem de başka bir siyasal partinin propagandasını yapamazsınız ya da o siyasal parti lehine çalışamazsınız. Şimdi bu her şeyden önce etik bir meseledir, ahlaki bir meseledir.
2: Kendisi CHP'de ancak aklı ve gönlü yeni partide olanlara ateş püskürdü. Yine ihraç sopasını gösterdi.
1: Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi şaibeli insanların partisi olamaz. O kadar kolay değil.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 91 vekilin partiden ayrılıp yeni partiye geçmesinin ardından ilk olağan MYK toplantısını gerçekleştirdi. CHP'nin parti içi karışıklılığı MYK'da yoğun gündem oluşturdu. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, MYK'da alınan kararları açıkladı. Yine ilk sırada ihraçlar ve atamalar vardı.
1: İl başkanlıklarımızın bir kısmı bizim arkadaşlarımızla yollarını ayırmamıza gerek olmaksızın kendileri istifa etmiş oldu ve daha önce görevden aldığımız illerle beraber yollarımızı ayırdığımız arkadaşlarımız yani kendiliğinden istifa eden giden arkadaşlarımızla boşalan illere atamalar yaptık biz bu MYK'da. Yaklaşık 13 tane ile boş bulunan 13 tane ile atama yaptık.
2: Boşalan o koltuklardan birinin de İstanbul İl Başkanlığı olduğu kulislerde konuşuluyordu. O iddia parti sözcüsü Müslüm Sarı'ya soruldu. Gürsel Tekin'in yerine bir isim atandığı iddiasına Sarı yanıt vermekten kaçındı. Gürsel Tekin ise 16 Ekim'e kadar görevimin başındayım. Atamadan haberim yok dedi.
3: İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı'nın atandığı söyleniyor. Bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız?
1: Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız.
2: Müslüm Sarı'nın yeni partiye geçenlere karşı da tepkisi sert oldu. Akıllara Gürsel Tekin'in bazı isimleri var eden isimdir Kemal Kılıçdaroğlu sözünü getirdi.
1: Bu arkadaşlar Sayın Kılıçdaroğlu'nun eteğinin altında siyaset yapıyorlardı.
2: Parti sözcüsü Sarı, CHP'deki yaprak dökümünden belediye ayağına ilişkinde rakamları paylaştı. İsmi şaibeyle anılanların da aklanarak geri dönebileceği çağrısını yineledi.
1: Aklanıp gelen herkese Cumhuriyet Halk Partisi için siyaset yapmak isterlerse kapımız açıktır. Yaklaşık 120 civarında belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne yollarını ayırmış görünüyor şu an itibarıyla. Bu belediyelerimizden büyükşehir biçimde olanlar sadece 2 tanesi.
0: Hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla soruşturma yürütülen Cem Küçük tutuklandı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Küçük, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. Savcılıkta ifade veren Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme Küçük'ün tutuklanmasına karar verdi. Savcılığın sevk yazısında şüphelinin çeşitli zaman diliminde canlı yayın programında farklı soruşturma dosyasından tutuklu bulunan Fatih Keleş ile ilgili yorum yaptığı, Fatih Keleş'in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı şeklinde haber yaparak yanlış bilgiyi alenen yaydığı belirtildi. Bir diğer canlı yayın programında da Küçük'ün Berkay Gezgin İBB'den 1 milyon liraya yakın para aldı, MASAK raporlarında var diyerek yanlış bilgiyi yine aynı şekilde alenen yaydığının tespit edildiği kaydedildi. Yazıda Cem Küçük'ün bir süre geçtikten sonra ise söz konusu haberle ilgili farklı paylaşımlar yaptığı aktarıldı. Ahbap soruşturması devam ediyor. O dönem Ahbap Derneği'ni canlı yayınlarda, ekranlarda, sosyal medya hesaplarında parlatan, öne çıkaran, öven isimler de bir bir ifade veriyorlar. Ünlü isimlerden bahsediyoruz. Kerem Bürsin onlardan biri. O da aslında diğer isimler gibi yine benzer bir ifade verdi.

0: üzgünüm ve mağdurum dedi. 200 bin liralık bir bağışta bulunduğunu dile getirdi. Oyuncu Eda Ece de neden böyle bir şey söylediğimi anlamıyorum sözleriyle kendini savundu.
1: Kerem Bey, Haluk Levent hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Üzücü.
3: Ahbap soruşturmasında ifade veren oyuncuların söyledikleri dosyaya girdi.
1: Kerem Bey, Haluk Levent hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Üzücü.
3: İlk dikkat çeken ifade Kerem Bürsin'den geldi. Ünlü oyuncu deprem dönemindeki sosyal medya üzerinden yaptığı yardım paylaşımlarının iyi niyetle gerçekleştiğini savundu. Üzgünüm ve mağdurum ifadelerini kullandı. Yardım amacıyla paylaşım yaptığını, toplanan paraların nasıl kullanıldığını ilişkin bilgisinin bulunmadığını söyledi.
1: Kerem Bey, Haluk Levent hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Üzücü.
3: Dosyadaki diğer ifade ise Eda Ece'ye ait. Oyuncu ödül töreninde kullandığı sözlerin farklı noktaya taşınacağını hiç tahmin etmediğini iddia etti. Ve neden böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum savunması yaptı. Pişman olduğunu anlattı. İrem Helvacıoğlu da ifadesinde deprem döneminde farklı yardım faaliyetlerinde yer aldığını, ahbap bünyesinde herhangi bir maddi yardım organizasyonunda görev almadığını söyledi. Helvacıoğlu iddiaları öğrendikten sonra yaşadığı duyguysa tek cümleyle özetledi. Ve öğrendiğimde beni çok üzdü dedi. Soruşturma savcılık tarafından çok yönlü olarak devam ediyor.
0: Bir analiz haberle devam edeceğiz. Türkiye'nin son 25 yılda AK Parti dönemiyle birlikte sağlıkta nasıl devrim yaptığına daha yakından tanıklık edeceğiz. Aslında bunu yaparken yurt dışındaki örnekleri sizlerle paylaşacağız. Biliyorsunuz Türkiye dünyanın bir ucunda da olsa vatandaşlarını özel uçaklarla Türkiye'ye getiriyor. Yine Türkiye'nin en ucra köşelerinde ambulans helikopterlerle hastaların imdadına yetişiyor. Peki Avrupa'da, dünyada durum böyle mi? Hep birlikte izleyelim. Takdir sizlerin.
4: Türkiye'de artık rutin işlem haline geldiği için haber dahi olmuyor. Ama kimi zaman dağ başında kalan bir çoban ya da köylü için, kimi zaman yurt dışında çaresiz kalan bir vatandaş için ambulans helikopterler, ambulans uçaklar uçuruluyor. İnsan fıtratı gereği konfora çabuk alışıyor. Bir süre sonra da bunu normalleştiriyor. Ve sanıyor ki AK Parti döneminde artık rutin haline gelen bu hizmetler kolay yapılıyor. Şimdi size Amerika Birleşik Devletleri'nden çok çarpıcı bir örnek vereceğiz.
5: Bioproof bebek.
4: David Sifaldi iki arkadaşıyla birlikte Montana'nın en yüksek zirvesine yaklaşırken yürüyüş maceraları tehlikeli bir hal aldı. Sifaldi kaydı ve yürüyüş batonu vücuduna saplandı. Ancak ambulans helikopter çağırmaya korktu. Zira 70 bin dolarlık bir faturayla karşı karşıya kalacaktı.
6: Biliyorsunuz arama kurtarma ekiplerinin size yardım etmesi ücretsiz. Uçuşlarsa değil. Bu da kendi kendimi kurtarmaya karar vermemde etkili bir faktördü elbette. Ama yanımda iki deneyimli ve harika arkadaşımın olması ve bir şey ters giderse arama kurtarma ekipleriyle iletişime geçebilme imkanımız olması bu kararı çok daha kolaylaştırdı.
4: Ambulans helikopter parasını karşılayamayacağı için David Sifaldi 16 kilometreden daha fazla bir mesafeyi yürümek zorunda kaldı. Ve bu yürüyüş vücuduna saplanan baton sebebiyle 10 saat civarında sürdü. Üstelik bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nde artık çok yaygın ve bilinen bir mesele. İşte bir başka örnek daha. Amerika Birleşik Devletleri'nde hamile bir kadın arabası bozulunca hastaneye kadar yürümek zorunda kaldı. Ambulans ücretini karşılayamayacak durumda olan anne adayı soğuk havada doğum sancısı çekerek yaklaşık yarım kilometre yürümek zorunda kaldı. Türkiye ise sağlık sistemiyle dünyaya rol model oluyor. Gurbetçilerin sığınağı haline geliyor. Bulgaristan göçmeni Türkan Kara Mehmedova annesinin sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalışırken yaşadıklarını bakın nasıl anlatıyor.
7: Annem SGK'lı vatandaş olmadığı halde düşün. Annemin SGK'sı var ya ama vatandaş değil. Ve ben Bulgaristan'da tüm bütün her şeyimi tükettim. Öyle bir şey var ki Türkiye'de genel sağlık sigortası diye bir şey var. 2000 lira ödüyorsun. Bu 2000 lirayla annem de ben de bakın vatandaş olmadığı halde Yani bütün sağlık kuruluşları

0: haklarından yararlanıyor. Bir kuruş para ödemeden kalça kırığıyla başladık. Beyin tümörüyle devam ediyoruz. Ve şeker hastası olduğu da çıktı şimdi ortaya. Yani şimdi gideceğim onun ilaçlarını alacağım ve bunlara hiçbir para ödemeden hastaneler kaçıncı hastane oldu giriyoruz çıkıyoruz.
1: Genç kadın tedavi süreçlerinin Bulgaristan'da kabus gibi geçtiğini söylüyor. Türkiye'deki sağlık ekiplerine duyduğu minnettarlığı paylaşıyor.
0: Türkiye devletine teşekkür etmek istiyorum burada. Evet. Allah zevar vermesin. Allah razı olsun. Çok doluyum. Gerçekten iyi ki TC vatandaşıyım. İyi ki Türkiye'ye gelmişim zamanında. İyi ki buradayım. İyi ki... Çok zor. Tüm hekimlere, tüm sağlık personeline, bizimle ilgilenen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çok doluyum. Çok fazla doluyum.
1: Takdir her zaman olduğu gibi milletin elbette.
2: Türkiye çevresindeki tüm olumsuzluklara, savaşlara rağmen istikrar adası olmayı sürdürüyor. Bu turizm rakamlarına da yansıdı. Aslına bakarsanız tabii ki savaşların etkisi oldu. 2025'e nazaran rakamlarda bir nebze gerileme var ama ilk 6 aydan bahsediyoruz. 2026'nın ilk 6 ayından Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanı o rakamları paylaştı. Özellikle Temmuz ayı ile birlikte turizmde yeniden ivmelenmenin yaşanacağını söyledi. Ancak her şeye rağmen, tüm bu olumsuzluklara rağmen 26 milyar dolara yaklaşan bir turizm geliri var. Yine aynı şekilde 26 milyona yakın bir turist ilk 6 ayda Türkiye'yi ziyaret etti. Bölgesel gelişmeler, küresel riskler, savaşlar, hava yolunda yaşanan aksamalar tüm dünyada turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Türkiye ise bu zor koşullardan en az hasarla çıkmayı başardı. Türkiye yılın ilk 6 ayında 25 milyondan fazla yabancı turist ağırladı.
3: Nisan ayında 4.3 milyon ziyaretçi, Mayıs ayında 5.7 milyon ziyaretçi, Haziran ayında 6.5 milyon ziyaretçi girişi sağlandı. İlk 6 aylık toplam ziyaretçiye bakıldığı zaman 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçi girişi olmuş oldu.
2: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmde 2026'nın ikinci çeyrek verilerini açıkladı. Türkiye'nin çevresinde yaşanan tüm bu kriz ortamlarına rağmen iyi bir performans gösterdiğini söyledi.
3: Hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 778 milyon, 2026 yılında da yine eşdeğer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz. Turizm Geliştirme Ajansı'nın yoğun tanıtım ve PR faaliyetlerinin de etkisiyle 3. çeyrek itibarıyla tekrar pozitif büyümeye geçeceğimizi öngörüyoruz ve Temmuz ayı itibariyle de bunu görüyoruz. Yani Temmuz ayının kesin verilini her ne kadar biz TÜİK yıl sonu, Ağustos sonunda açıklayacak olsa da kapı girişlerinden elde ettiğimiz verilere göre özellikle yabancı girişlerinde Temmuz itibariyle Türkiye'nin tekrar pozitif büyümeye geçtiğini görebiliyoruz.
2: Türkiye 25 milyonu aşan turistten ciddi bir gelir elde etti. Peki en çok hangi ülkelerden ziyaretçi alındı?
3: Kaynak pazarlara baktığımızda Rusya Federasyonu 2 milyon 650 bin ziyaretçiyle ilk sırada, Almanya 2 milyon 440 bin ziyaretçiyle ilk 6 ayda ikinci sırada, Birleşik Krallık 1 milyon 580 bin ziyaretçiyle üçüncü sırada yer almış durumda.
2: Bakan Ersoy, Türkiye'nin tanıtımına verdikleri öneme dikkat çekti. Türkiye'nin krizleri doğru yöneterek turizmde güçlü performansını koruduğunu söyledi.
3: Cumhurbaşkanımız liderliğinde dış politikada atılan barış sağlayacak adımların savaşan taraflarca da takdirle karşılanıyor olması, Turizm Geliştirme Ajansı'nın krizlerin başladığı andan itibaren gerçekleştirdiği yoğun tanıtım faaliyetlerinin bölgede yer almamız sebebiyle Türkiye'ye yönelik oluşan güvenlik endişelerini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını ve 3. çeyrek itibarıyla pozitif büyüme

0: olarak verilere yansıyacağını öngörüyoruz.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörünün finansman ve istihdam yapısını güçlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen turizm destek paketi kapsamında 60 milyar liralık kredi imkanı sağlandığını da hatırlattı.
2: Özellikle sosyal medyayı takip edenler görmüştür. Denizden yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'da topraklarına ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler, tabii sadece denizden değil karadan da ulaşmaya çalışıyorlar. Bu düzensiz göçmenler Fas'tan geliyor. Yaklaşık 60 bin kişiden bahsediyoruz ve onlar karaya adım attıklarında da İspanyol güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi. En az 34 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bu 60 bin kişinin de 25 bininin yeniden Fas'a döndüğü belirtiliyor. Ancak bu sadece bir göçmen krizi değil. Uzmanlara göre işin ucu İsrail'e kadar uzanıyor.
3: Uzun zamandır böylesi yaşanmıyordu. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarından Ceuta, Fas'tan muazzam bir göçmen akınına maruz kaldı. İspanyol topraklarına girmeye çalışan binlerce göçmen güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Yasa dışı göçmenler önce denizden harekete geçti. Sayıları 800'den fazlaydı. Hemen hemen tamamı Faslı ve Cezayirliydi. Ceuta kentine yakın Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından yüzmeye başladılar. Fas ve İspanya'ya ait güvenlik güçleri alarma geçti. Devriye botlarıyla kaçak göçmenlere müdahale ettiler. İspanyol güvenlik güçleri 300'den fazla kişiyi sudan çıkardı. İspanyol Kızıl Haçı'da 117 kişiyi kurtardı. Olaylar sırasında çok sayıda düzensiz göçmen hayatını kaybetti. İspanyol güvenlik güçleri yaklaşık 200 kişiye de devriye botlarıyla eşlik etti. Faslı yetkililer İspanya kıyılarına ulaşamayan göçmenlere yardım için deniz birlikleri görevlendirdi. Bu kadarla kalmadı. Aynı anda binlerce göçmen de Fas ve İspanya'ya bağlı Ceuta arasındaki kara sınırına akın etti. Ceuta Özerk Yönetim Başkanı merkezi hükümetten polis ve asker desteği istedi. İspanyol hükümeti tüm kaynaklarını seferber etti. Ayrıca acil durum ilan edildi. En kısa sürede düzenin sağlanacağı duyuruldu. İspanyol ordusu bölgeye konuşlandırılıyor. Askerler kısa sürede Ceuta'ya ulaştı. Başbakan Pedro Sánchez de Ceuta'ya gitti. Ertesi gün Ceuta'da manzara buydu. Şehrin her yerinde kaçak göçmenlerin oluşturduğu kalabalıklar vardı. Sadece bir günde Ceuta'ya 49 bin kaçak göçmen girdi. Şehrin nüfusuysa 80 bin civarında. Sorunun nasıl çözüleceği merak konusu. Üstelik sınırdaki hareketlilik ve göçmen akını aralıksız sürüyor. Avrupa Birliği'nden düzensiz göçle mücadelede İspanya'ya destek mesajı geldi. Ancak yaşananlar birlik içinde yeni bir tartışma da doğurdu. İtalya Dışişleri Bakanı, Schengen uygulamasının İspanya'ya kapatılmasını istedi. Kontrolsüz göçün ulusal güvenlik tehlikesi olduğunu belirtti. İspanya Başbakanı Sánchez krizle mücadelede işbirliği için Fas hükümetine teşekkür etmişti. Öte yandan pek çoklarına göre İspanya'nın içine düştüğü durumu sadece bir göçmen krizi olarak görmekte çok doğru olmayabilir. Zira bahsi geçen Ceuta ve Melilla ve kıyıdaki bazı küçük adalar üzerinde uzun zamandır İspanya ve Fas arasında hak iddiası tartışması var. İddiaya göre Fas, göçmenleri İspanya'ya karşı bir nevi silah ve baskı aracı olarak da kullanmış olabilir. Zira sosyal medyada yayınlanan bazı görüntülerde göçmenlerin kamyonların kasalarında Ceuta sınırına taşınmaları, hatta Faslı güvenlik güçlerinin gözetiminde kamyondan inip kayıplara karışmaları yer alıyor. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarına zaman zaman benzer göçmen akınları oluyor ancak bu kez durum biraz daha farklı gibi görünüyor. Yaşananlar hakkında İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'den gelen açıklamalarsa oldukça manidar. Puente sosyal medya mesajında "Evet her şey epey netleşmeye başladı" diyerek İsrail'in BM temsilcisi Dani Dano'nun mesajını alıntılamıştı. İsrailli temsilci ise İsrail'e vaaz verme fırsatını asla kaçırmayan İspanya, göçmenlik politikası konusundaki krizin ardından Ceuta'da olağanüstü hal ilan etti. Belki de bize vaaz vermeye devam etmeden önce Afrika'da neden hala sömürgeci enklavlarını sürdürdüğünü dünyaya açıklaması gerekir diye yazmıştı. İspanya, İsrail'i en sert şekilde eleştiren ülkeler arasında. Fas ise İsrail'le normalleşmeyi öngören İbrahim Anlaşmalarına katılan ülkelerden biri. Karşılığında İspanya ile

kriz sebebi olan Batı Sahra'daki egemenliği ABD tarafından tanınmıştı. Tüm bunlar yaşanırken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun 2019'da sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda yine gündeme geldi. Yair Netanyahu o paylaşımda Arapları İspanya'yı istila etmeye çağırıyordu.

0: Yaz tatili devam ediyor. Okullar kapalı. Haliyle çocukların aslına bakarsanız ekran süreleriyle birlikte uyku düzenlerinde de ciddi dengesizlikler yaşanıyor. Aileler sürekli olarak çocuklarına yeter artık tableti bırak, televizyonun başından ayrıl demek durumunda kalıyor. Ancak o tabletler, telefonlar çocukların elinden alındığında da tepkiler başlıyor. Peki böyle durumlarda aileler ne yapmalı? Uzmanlar ne diyor? Bakalım.
1: Çocuklar birçok alanda aslında hani sokakta ondan sonra ya da farklı yerlerde gezip eğlenmek varken kendilerini böyle bir sanal dünyanın içerisine atma mecburiyetini hissedebiliyorlar.
2: Parka gidiyoruz, havuza götürüyoruz. Çünkü evde olduğumuz müddetçe sürekli sıkılıp televizyon izlemek istiyor. Olabildiğince ben tablet, telefon şu yaşa kadar hiç vermedim, kızım 4 yaşında. Ama televizyondan uzak tutmam mümkün değil.
3: Sence tablet, telefon, televizyon zararlı mı?
4: Zararlı.
3: Yaz tatilinde en büyük sınav ekran. Tablet ve telefonu eline alan çocuklar adeta hipnoz oluyor. Gerçek hayatı ellerinin tersiyle iten çocuklar sanal dünyaya teslim.
1: Yaz döneminde bizim beklediğimiz bir şey bu. Haliyle işte okulun olmaması, kursların azalması ve çocukların biraz daha yaz döneminde daha çok tatille ataleti karıştırması, yani böyle bir miskinlikle karıştırması haliyle ekran süresine doğrudan etki edebiliyor.
3: Yaz tatilinde çocukların tercihi kitap okumak, oyuncaklarıyla oynamak ya da resim çizmek olmuyor. Bu dönemde ekran süreleri artıyor. Bu durumsa onların ruh sağlığını negatif etkiliyor.
1: Şimdi mesela kontrolsüz öfkeler ortaya çıkabiliyor. Uyku bozuklukları ortaya çıkıyor ki bu çocuklar için en tehlikeli olanların başında geliyor. Ondan sonra bir şeyleri akılda tutmakta, dikkatte, odaklanmakta ciddi problemler yaşayabiliyorlar. Çocuklar bir şeyleri anlamlandırma, anlama noktasında herhangi bir zeka problemi olmamasına rağmen bir şeyleri idrak etme noktasında problemler yaşayabiliyorlar. Bu da doğrudan çocukların aslında gelişimini etkiliyor.
3: Peki aileler ekran tuzağından çocuklarını nasıl koruyacak?
1: Ne olursa olsun çocukların sınırlı ekran kullanımı noktasında bir düzen getirmeleri lazım. Yani yaz ortamında ne kadar çocuklar sosyalleşebiliyorlarsa, sosyal etkinliklere gidebiliyorlarsa, böyle işte yaz okulları gibi ve benzeri yerlere adapte olabiliyorlarsa, ebeveynler gönderebiliyorsa aslında o kadar kar.
2: Yeni yeni tabii ki vermeye çalışıyoruz. Hani teknoloji çağı, çocuk illaki görüyor. Evde açıyoruz daha çok, televizyondan izletmeye çalışıyoruz. Telefonu çok vermemeye çalışıyoruz. Daha çok hani çıkarabildiğimiz kadar yaz geldi için parka, oyun alanlarına vesaire ya da bizle beraber çıkıyor, aktivite yapıyor. O şekilde.
3: Evde anne baba telefonla oynuyorken çocuklardan kitap okumasını beklemek pek de makul değil. Çocukların ekran süresini azaltmak istiyorsak ilk önce anne babaların rol modeli olması gerekiyor.
1: Ailenin kendi ekran kullanımına da bakmamız lazım. Yani bu noktada eğer çok fazla ekran kullanımına sahipse aile, evde sürekli bir herhangi bir ekran kullanımı varsa gereğinden fazla, haliyle çocuk da öyle bir şeye yönlenebiliyor.
0: Bilecik'te bir kıraathanede okey oynayan şahsın soluk borusuna portakal parçası kaçtı. Neyse ki o sırada masada rakibi olan kişi tarafından Hemlik manevrası yapıldı. Tekrar hayata tutundu. Kaldığı yerden okey oynamaya da devam etti.
5: Yediği portakalın parçası soluk borusuna kaçtı. Rakibi hayatını kurtardı. Olay Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir kıraathanede meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan Hüseyin Açık, yediği portakalın parçası nefes borusuna kaçınca bir anda tıkandı. Arkadaşları önce ne olduğunu anlamadı. Yanında oturan ve masadaki rakibi olan Soner Keskin hızla Açık'ın arkasına geçti ve Hemlik manevrası yaptı. Hemlik manevrasıyla portakalın parçası çıktı ve Açık rahat bir nefes aldı. Yaşanan olayın ardından masadakiler yerlerine oturarak okey oyununa kaldığı yerden devam etti. Güvenlik kamerasına an be an yansıyan olayın ertesi günü Açık'ın kendisini kurtaran Keskin'e ve okey arkadaşlarına yemek ısmarladığı öğrenildi.
0: Nevşehir'e götüreceğiz sizleri. Kültür Yolu Festivali heyecanı yaşanıyor ve 7. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali de başladı. Tahmin edeceğiniz üzere renkli görüntüler çıktı ortaya.
6: Sıcak hava balonları tasarlandı. Gökyüzünde görsel şölen oluşturuldu. Nevşehir'de bu yıl 7.'si düzenlenen Kapadokya Balon Festivali, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden gelen figürlü balonların katılımıyla başladı.
7: Senede bir böyle şekilli balonlarla da festival çok güzel oluyor.
6: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere ve diğer ülkelerden 30 figürlü sıcak hava balonu katıldı.
8: 10 ülkeden farklı şekil ve bahttaki balonlar gökyüzünde yine görsel bir şölen oluşturacak.
6: Sabah saatlerinde festival alanında uçuş için hazırlanan figürlü balonlar yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü.
9: Çok eğlenceli, güzel yani.
6: Kalp, baykuş, civciv, ördek, papağan gibi çeşitli figürlerle tasarlanan balonlar Kapadokya semalarını renklendirerek ziyaretçilere görsel şölen sundu.
10: Zaten balonları hep görüyordum ama bu renkli balonları, figürlü balonları görmek için de özellikle gelmek istedim. Sırf balon festivali için Ankara'dan geldim. Burası bir kartpostal gibi bir şehir. Bence herkes buraya gelmeli, burayı bir görmeliler.
8: Yılın 224 gününde bu deneyim yaşanmakta. Yaklaşık yılın %60'ında insanlar bu balona binebilmekte.
6: Kentte ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen Hayalimdeki Balon Tasarım Yarışması'nda jüri tarafından birinci seçilen 6. sınıf öğrencisi Bengi Serra Kaya'nın tasarladığı balina figürlü balonda festivalde ilk kez uçtu. Festival 2 Ağustos Pazar günü sona erecek.
8: Her sene ortalama 750 bin misafirimiz gelmekte ve bu balon deneyimi Kapadokya'da tadına varmaktadır.
0: Bu güzel görüntülerle birlikte veda edelim sizlere. Moderatör hafta sonunu noktalıyoruz. Aslında veda diyoruz ama saat başında gelişmeleri aktarmak üzere tekrar bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

0: her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Türklerin nasıl Müslüman olduğunu ve bu dönüşümün inanç, kimlikle kültür arasında nasıl gerçekleştiğini Profesör Doktor Erkan Göksu'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
0: Romanlar sadece bir kurgu mudur? Yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Hoş geldiniz. Güney Asya'nın gelişmeleri aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Hemen başlayalım anlatmaya. Güney Asya'nın gelişmeleri. Şimdi orman yangınlarıyla mücadele özellikle son 3 gündür çok yoğun biçimde devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu. Aslında haberlerin sevindirici olduğunu söyleyelim. 260 yangından son 3 günde çıkan 260 yangından 258'i tamamen kontrol altına alınmış durumda. Orman kahramanlarının yeşil vatanı korumak için gösterdikleri üstün gayretle birlikte bakanın açıklamalarına kulak verelim.
1: Şu anda an itibariyle herhangi bir şekilde tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok çok şükür. Değerli basın mensupları, rüzgarın şiddetini artırdığı çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettik. Bunların 162'si orman dışında çıktı. Hamdolsun bugün itibariyle, an itibariyle çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylediğimiz Balıkesir, Gömeç ve Mersin, Günnar yangınları hamdolsun tam anlamıyla kontrol altına alınmış durumda. Yine enerjisini düşürdüğümüzü söylediğimiz Aydın Çine yangını ise sabah saatleri itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Dün öğleden sonra Susurluk'ta yeni bir yangın başladı. Bizi rüzgar anlamında çok ciddi bir şekilde zorladı açıkçası. Bu yangına da arkadaşlarımız sabaha kadar müdahale ettiler ve an itibariyle bunun da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Karşımızda acıkmayan, uyumayan, dinlenmeyen, acıması ya da vicdanı olmayan bir düşman var. Ama bu düşmanın oluşması, bütün uyarılara rağmen bunu defaatle söylüyoruz. Maalesef ki insan unsurunu barındırıyor. Örneğin Balıkesir Gömeç'teki yangın maalesef bütün uyarılarımıza rağmen bir vatandaşımızın evinde yaptırdığı kaynak makinasından çıkan kıvılcımlarla başladı. Yangınların tamamıyla ilgili kolluk güçleri soruşturmalarına devam ediyorlar.
0: Bakan Yumaklı'nın açıklamasında da vardı. Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını yürekler ağza gelmişti. Çünkü büyük bir orman yangınından bahsediyorduk. Yerleşim yerlerine son derece yakındı ama orada da havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Son durumu öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Eren Coşkun dili bizleri bekliyor.
2: Aydın'da, Çin'de, Dutluluk Mahallesi çevresinde alevlerle mücadelede artık ikinci gününde yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemek mümkün. Özellikle de dün Dutluluk Mahallesi'ne yaklaşan alevler büyük bir paniğe neden olmuştu. Gece saatlerinde şiddetini artıran rüzgar nedeniyle aslında ekiplerin o noktada seferber olduğunu görmüştük. Gece saatlerinde ise havadan müdahalenin sonlanmasıyla birlikte alevler geniş bir alana yayılmaya devam etmişti. Ancak ekipler karadan mücadelesini aralıksız bir şekilde sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarına geldiğimizde ise havadan mücadele yeniden başlamış oldu ve yangının da rüzgarın şiddetinin düşmesiyle birlikte büyük ölçüde sönümlendiğini gördük ve aslında son olarak da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da yaptığı açıklamayla Aydın Çine'deki yangının da büyük ölçüde kontrol altına alınmış olduğunu açıklamış oldu. Tabii Türkiye aslında pek çok noktada orman yangınlarıyla mücadele ediyor ve 260 yangın çıktı şu ana dek ve 258'i kontrol altına alınmış oldu. Alevlerle mücadelede ekiplerin pek çok ilde müthiş bir mücadele verdiğini de söylemek mümkün. Balıkesir, Gömeç, Mersin, Günnar yangınları da yine kontrol altına alınan yangınlar arasında. Aydın Çin'e yine bahsettiğimiz gibi demin de büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettikleri, yangının yeniden çıkmaması için de halen daha teyakkuzda olduklarını da söylemekte fayda var. Öte yandan 260 yangından bahsediyoruz. 258'inin kontrol altında olduğunu biliyoruz ve bunun yanı sıra sırada yine tehlike oluşturabilecek bir yangının olmadığını da yine İbrahim Yumaklı açıklamış oldu. Tabi yangına sebep olmanın çok ciddi bir cezası olduğunu ve hayatı, yangın bölgesindeki hayatı yok eden bu yangın illetine karşı herkesin büyük bir sorumlulukla, hassasiyetle hareket etmesi gerektiğine dikkati çekti ve hiçbir şekilde ateş yakılmaması noktasında bir kez daha uyarıda bulundu. Yumaklı'nın ufak bir yangın olması durumunda da ekiplere ihbarda bulunulması gerektiğini, 3 günde 260 yangına müdahale edildiğini belirtti ve tabii ki de ciddi bir sayıdan bahsediyoruz. Aslında yangınların şiddetli bir şekilde yükseldiği noktalardan biri Aydın Dutluoluk'tu ve 2 gündür devam eden alevlerle mücadelede artık sona gelinmiş oldu. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi de gelmiş oldu ki bir kez daha söyleyelim, ekiplerin halen daha teyakkuzda olduğunu, havadan müdahalede yine soğutma çalışmaları şekline döndüğünü ve yine de karadan ve havadan ekiplerin hazırda beklediğini, yeniden bir yangının çıkmaması noktasında çalışmaların sürdüğünü ve yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebiliriz.
0: Orman yangınları neden çıkıyor? En önemli mesele, en önemli soru bu. Aslına bakarsanız çok büyük bir şekilde insan kaynaklı bu orman yangınlarının çıkış nedeni. Ona bir bakalım şimdi de. En çok hangi hatalar yapılıyor? İzleyelim.
3: Bas bas, sökme. Sökme bas.
4: Türkiye'nin farklı noktalarında peş peşe yaşanan orman yangınları gözleri bir kez daha yangınların çıkış sebeplerine çevirdi. Uzmanlara göre yangınların %90'ı insan kaynaklı ihmal ve hatalardan meydana geliyor. Küçük bir kıvılcım düşük nem ve kuvvetli rüzgarla birleştiğinde büyük bir felakete dönüşebiliyor. Yangınların en önemli nedenlerinin başında anız yakılması geliyor. Tarla temizliği amacıyla yakılan ateşler şiddetli rüzgarla birleştiği zaman ormanlara sıçrıyor ve büyük orman yangınlarına yol açabiliyor. Tam söndürülmeden bırakılan piknik ateşleri, mangal kömürleri ve araçlardan atılan sigara izmaritleri kuru otlara ulaştığı zaman büyük orman yangınlarına neden olabiliyor. Orman yangınlarının çıkmasındaki en büyük nedenlerden birisi de tabii ki de çevre kirliliği. Doğaya atılan cam şişe ve benzeri atıklar güneş ışınlarını odaklayarak orman yangınlarının başlamasına neden oluyor. Hava şartları da yangınların büyümesinde önemli rol oynuyor. Yüksek hava sıcaklığı bitki örtüsünü kurutuyor. Düşük nem oranı ise en küçük kıvılcımı bile alevlendirebiliyor. Şiddetli rüzgarla birleştiğinde ise alevler kilometrelerce ileriye sirayet edebiliyor. Bu da yangının önüne geçilemez bir hal almasına neden oluyor.

Diyor. Balıkesir Gömeç ilçesindeki yangın ve geçtiğimiz yıl Marmaris'teki yangın kaynak makinesi nedeniyle çıkmıştı. Kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar

0: Kuvvetli fırtına ve Poyraz uyarısı zaman zaman saatteki hızı 70 kilometreyi bulabilecek bu rüzgarın. Dolayısıyla çatı uçmaları başta olmak üzere olumsuzluklara karşı uyarılar yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Marmara genelinde etkisini artıracak Poyraz İstanbul'da zaman zaman fırtına şiddetine ulaşacak. Özellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın açık alanlarda etkisini daha da artırması bekleniyor. Uzmanlar rüzgarın sürekli esmesinden çok ani hızlanmaların tehlike oluşturabileceğini vurguluyor. Rüzgarın saatte 60 ila 70 kilometre hıza ulaşabileceği, bu nedenle gevşek çatılar, tabelalar ve ağaçların ciddi risk oluşturabileceği belirtiliyor. İstanbul Valiliği de peş peşe yaptığı uyarılarda vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi. Açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama ve özellikle orman yangınları açısından dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı. Yetkililer yangın riskinin rüzgarla birlikte katlanarak arttığına dikkat çekiyor. Kuvvetli Poyraz'ın çıkabilecek bir yangının kısa sürede büyümesine ve söndürme çalışmalarının zorlaşmasına neden olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle en küçük ihmalin bile büyük sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapılıyor. Meteorolojinin sarı kodlu uyarı yayımladığı iller arasında İstanbul'un yanı sıra Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunuyor. Dolayısıyla bu şehirlerde, bu kentlerde de yine orman yangınlarına karşı hassas davranılmalı, tedbirli olunmalı. Vatandaşlardan güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve özellikle açık alanlarda dikkatli davranmaları isteniyor. ...15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece bir grup hain FETÖ'cü de hatırlayacaksınız Marmaris'e gitmişlerdi. Amaçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemekti. Onlar hain emellerine ulaşamadılar. Bir kısmı yakalandı, yargıya hesap verdi, veriyor. Ama içlerinden biri tam 10 yıldır firariydi. O da Afyonkarahisar'da yakalandı.
1: Adınız ne?
2: Devlet yarına bıraktı ama yanına bırakmadı. Erdoğan'a suikast düzenleyen timin pilotu 10 yıl sonra yakalandı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında özel kuvvetlere sızmış hain bir tim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te suikast düzenledi. O hainlerle birlikte hareket eden ihraç pilot Yüzbaşı BK, terörle mücadele ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. O hain pilot için kırmızı bülten çıkarılmış, hem yurt içinde hem de yurt dışında aranıyordu. Operasyona hem Eskişehir hem Afyonkarahisar ekipleri dahil oldu. Emniyet ekiplerinden terörle mücadele şubesi, istihbarat şubeli koordineri çalıştı. Çember daraltıldı ve o hain 10 yılın ardından kıskıvrak yakalandı. Üzerinden 10 yıl geçse de terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.
0: AK Parti 14 Ağustos'ta 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Siyaset sahnesinde dile kolay, tam çeyrek asırdır devam eden bir mücadele. Birçok darbe girişimleri, birçok olaylar atlatıldı bu süre içerisinde ve tabii ki devrim niteliğinde yatırımlar da hayata geçti. Peki vatandaş bu 25 yıl için ne düşünüyor? Mikrofonu onlara uzattık.
3: AK Parti 14 Ağustos'ta 25. yılını kutlayacak. Bizler de sokağın nabzını tutmaya geldik. Çeyrek asırlık siyasi yolculuğun detaylarını vatandaşlardan alacağız.
4: Bugüne kadar geldiği en güzel lider. Onun üstünde lider tanımıyorum. Dünya liderinde, dünya üzerinde ve Türkiye üzerinde gelmiş en güzel lider diyebilirim.
5: Ak bir geçmiş, hep hizmet etmiş. Çeyrek asra.
6: Hakikaten Türkiye'de büyük bir reformist bir yapıyla geldi. Büyük bir enerji üretti. Özellikle 28 Şubat'ın getirdiği baskıcı yönetime karşı yeni bir halkın reaksiyonu olarak geldi.
7: Çin en önemli AK Parti'nin yaptığı şeylerden bir tanesi Ayasofya'yı tekrardan camiye açması. Benim için bir gururdur, onurdur. Duyuyoruz. Dışarıda kurbetçiler Tayyip Niye gurur duyuyoruz? Çünkü itibarımız arttı. Dışarıda

0: Diş ülkelerdeki artı bizim gururumuz, yani gurur duyuyoruz. Bizim böyle bir kuvvetli bir devletimizin, milletimizin böyle duygusal olduğunu için yani gurur duyuyoruz.
1: Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette, partisi her zaman milletinin emrinde.
2: AK Parti diye değil, genel biz ülkemizin ekonomik olsun, yurt dışında özellikle savunma sanayinde harika adımlar attı. Yani biz orada bir Cumhurbaşkanımız Erdoğan dedi, benim kızlarım birisi optika, birisi ikisi de optimist. Orada iş yerinde bile herkes Tayyip Erdoğan'ı konuşuyor. Herkes. Yani bunu gerçekten abartmıyoruz. Ve orada resmen hani bir Trump'tan fazla konuşuluyor Erdoğan.
3: Sağlık konusu zaten gerçekten de çok ileri seviyede. Şehir hastaneleri özellikle bu konuda çok iyi. Eğitim konusunda dediğim gibi başörtüsü benim için çok büyük bir ilerleme. O şekilde.
1: Peki.

ABD İran arasında yaşanan gerilime bakalım. Daha önce defalarca aynı anonsu yapmıştık ve bir kez daha tekrarlayalım. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı yine tehdit etti. Aslında bu bir itiraf niteliğinde tehdit. Şöyle ki savaşı kazanmak istediklerini söylüyor Trump. Yani henüz savaşı kazanamadıklarını bir anlamda da itiraf etmiş oluyor. Şu ifadeyi kullanıyor: İran'ı çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler. ABD medyası da bu hafta sonu İran'a büyük bir saldırı gerçekleştirebileceğini iddia ediyor ABD'nin. Trump, Camp David'de düzenlediği basına açık ilk kabine toplantısında İran'la ilgili son durumu değerlendirdi. İran savaşının kendileri açısından çok iyi seyrettiğini söyledi. Savaşı kazanmak istediklerini dile getirdi. ABD Başkanı İran'ı çok sert vuracaklarını da sözlerine ekledi. Bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler değerlendirmesinde bulundu. Trump ayrıca İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini de savundu. Tahran'ın sadece sınırlı ölçüde askeri gücünün kaldığını ileri sürdü. İran çok kötü durumda diyen Trump, Tahran'ın müzakere sürecinde dürüst davranmadığını savundu. Öte yandan ABD medyasında İran'a yeni saldırı planına ilişkin iddialar yer aldı. CBS televizyonu ABD ve İsrail'in bu hafta sonu İran'a ortak operasyon düzenleyeceğini öne sürdü. İddia ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırıldı. İki ülkenin İran'ın enerji altyapısını bombalamayı planladığı belirtildi. Saldırının bugüne kadarki en sert bombardıman olmasının beklendiği de öne sürüldü. İsrail ordusunda da büyük bir gerilim var. Aslında zaman zaman bundan bahsediyoruz ama bu kez tablo daha da derinleşmiş görünüyor. Yaklaşık 100 İsrail askerinin isyan ettiği belirtiliyor. Silah bıraktılar, üsleri terk ettiler. Olay Necef çölündeki bir üste yaşandı. İsrail basınında yer alan habere göre tabur komutanı, bölük ve takımların moral sloganlarının yazılı olduğu geleneksel metal levhaları askerlerin önünde kırdı. Askerler komutanın bu eylemine sinirlendi ve yaklaşık 100 asker silahlarını bırakarak üssü terk etti. Gazze'ye saldırılarda yer almayacaklarını belirttiler. İsrail ordusu olayı doğruladı. Bir anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Peki, evet, İsrailli askerlerin isyanı bu şekildeydi. Bülteni noktalıyoruz. Görüşmek üzere.

24 TV'den bizi izleyenler ve değerli 24 radyo dinleyicileri. Türk Medya olarak Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın katkılarıyla TOKİ, Türkiye Cumhuriyeti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut, GEDAŞ, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türk Telekom, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz Dirençli Şehirler Zirvesi'ne hepiniz tekrar hoş geldiniz. Efendim şimdi bir kez daha açılış konuşmalarını yapmak üzere Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Murat Çiçek'i sahneye davet ediyorum.

0: Saygıdeğer Bakanım, Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli misafirlerimiz, değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi'ne hepiniz bir kez daha hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bugün bizleri misafir eden tarihiyle, kültürüyle, medeniyet birikimiyle ve güçlü insanıyla Anadolu'nun en önemli şehirlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta bulunmak büyük bir mutluluk bizim için. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi'ni gerçekleşen ilk oturumunda dirençli şehirlerde yeni yaşam modeli adı altında çok kıymetli değerlendirmeler yapıldı. Şehirlerin yalnızca fiziki yapılardan ibaret olmadığı, insanı merkeze alan, çevreyle uyumlu, güvenli, sosyal ve sürdürülebilir yaşam alanları olması gerektiğini bir kez daha ortaya koyduk. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Çevre Şehircilik ve İklim Bakanımız Sayın Murat Kurum'un vizyonuyla Kahramanmaraş'ımızın yeniden ayağa kaldırılması sürecinde sadece bir yeniden inşaat çalışması değil, aynı zamanda geleceğin şehircilik anlayışının güçlü bir örneği olduğunu gördük. Sayın Bakanımızın vizyoner yaklaşımıyla yürütülen çalışmalarla Kahramanmaraş sadece yaralarını saran bir şehir değil, aynı zamanda daha güvenli, daha yaşanabilir ve daha dirençli şehirlerin nasıl inşa edileceğini gösteren önemli bir merkez haline gelmektedir. Teşvikleriyle zirvemizi onurlandıran Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un katılımları ve değerlendirmeleriyle gerçekleştirilecek bu ikinci özel oturumda şehircilikte yeni model Kahramanmaraş başlığı altında şehrin yeniden ihya ve inşa sürecini, yeni yaşam alanlarını, dirençli şehircilik anlayışını ve geleceğe yönelik hedeflerinden Sayın Bakanımızın ortaya koyacağı vizyon ve kıymetli paylaşımlarını kıymetli paylaşımdan istifade edeceğiz. Bugünün dünyasında şehirler artık yalnızca yaşam alanları değil elbette. Aynı zamanda ekonomik gelişimin, sosyal refahın ve sürdürülebilir kalkınmanın merkezleri. Bu anlayışla şehirler planlanırken afetlere karşı dayanıklı, çevresel sorumlulukları gözeten, üretimi ve yenilikçiliği destekleyen, insan yaşamını merkeze alan modeller geliştirmek büyük önem taşımaktadır. 6 Şubat depreminin hemen ardından bir hafta sonra, zaten Türk Medya ekibi burada tüm yayınları yapıyordu. Ben de buraya gelmiştim ve Kahramanmaraş'ta bu yıkımı bizzat burada gözlemlemek, o acıya, o hakikaten afete şahit olmak durumunda bulundum. Çok üzücüydü. Hepiniz bunları tabii ki yaşadınız, daha derinden hissettiniz ama buraya gelip bunları görmek hakikaten çok üzücüydü, çok üzülmüştük. Ama aradan geçen süre içerisinde ben ilk defa Kahramanmaraş'a geldim. O dönem geldiğimde elbette buranın Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Kurum'un vizyonuyla yeniden ayağa kalkacağını biliyordum ama ya hani nasıl olacak sorusu da bir taraftan aklımın bir köşesindeydi. Bugün gelip aradan 3 sene geçtikten sonra dün geldik Türk Medya ekibinin kıymetli yöneticileriyle, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızla, diğer yazarlarımızla birlikte. 3 sene önce nasıl olacak sorusunu aklımın bir köşesinde geçirmekten açıkçası utandım. Çünkü 3 sene sonra Kahramanmaraş'ın hakikaten geldiği durum bu ülkenin bir vatandaşı, bir evladı olarak beni gururlandırdı. Hasreten Sayın Kurum'a buradan ben de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü inanılmaz işler yapılmış burada. Dün bunu bir kere daha şahit oldum. Bundan dolayı bir kere daha teşekkür edeyim Sayın Bakanımıza. Kahramanmaraş köklü geçmişi, güçlü sanayi ve üretim altyapısı, girişimci kimliği ve nitelikli insan kaynağıyla bu dönüşüm sürecinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu düşüncelerle, teşrifleriyle bizleri onurlandıran Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, zirvemize katkı sunan tüm konuşmacılarımıza, sponsorlarımıza, misafirlerimize ve emeği geçen herkese ve siz değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim.

Sayın Murat Çiçek'e teşekkür ederiz. Efendim şimdi de dirençli şehirlerde yeni yaşam modelini konuşmak üzere 24 TV Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Ve COP31 Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u sahneye davet ediyorum.

0: Hoş geldiniz.
1: Ve ben sözü öncelikli olarak tabii Elif Akkaya Kuter sana bırakıyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum Erkan Kol. Hepiniz hoş geldiniz Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi'ne. Bakanım size de bu yoğun temponun içinde teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ama aynı zamanda depremin meydana geldiği günden bugüne o kadar buradasınız ki aynı zamanda ev sahibisiniz. Evet. Depremize ev sahipliğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. İlk soruyu müsaadenizle ben soracağım. Buyurun. Evet, depremin meydana geldiği günü. O günü unutmak imkansız, mümkün değil. Can kayıplarının, yakınlarını kaybedenlerin acısının telafisi yok, olamaz. Ama mala gelen zararın telafisi mümkün ama çok da kolay değildi. Biraz önce Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek de ifade etti. Hiç kolay değildi. Kısa süre sonra da bir genel seçim oldu ve gösteriyor ki verilen sözlerin tutulması, depremde zarar gören yerlerin yeniden inşası konusunda aslında millet de size güvendi ve hiç de haksız çıkmadı. Geleceğin dirençli Kahramanmaraş'ını inşa etme sürecini dinlemek istiyoruz. Şehircilikte yeni model yaklaşımının temel farklarıyla.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Kahramanmaraş'ımıza, memleketimize hoş geldiniz diyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Memleketimiz çünkü gerçekten kahramanlar yurdunun bir parçası olmaktan, bu güzel insanların hemşerisi olmaktan büyük bir onur diyorum, gurur diyorum. Gerçekten Kahramanmaraş adı gibi kahraman. Çünkü biliyorsunuz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta Pazarcık merkezli iki deprem yaşadık. Asrın felaketi dedik. Binlerce canımızı, kardeşimizi toprağa verdik. Çok büyük acılar vardı. Murat Bey'in de ifade ettiği gibi 6 Şubat'ta burada sokaklarda hüzün, sokaklarda gözyaşı ve evini, işini, aşını, en önemlisi de ailesini kaybetmiş kardeşlerimiz vardı. Zor gündü. Sadece Kahramanmaraş'ta olmadı bu deprem. 11 ili 14 milyon insanı etkileyen bir depremden bahsediyoruz. O yüzden asrın felaketi diyoruz. Çünkü tarihimize baktığımızda böylesi büyük bir felaketle karşılaşmadık. Ve o gün itibariyle de gerçekten bu zor süreçte Kahramanmaraş'ın insanları vakarıyla, duruşuyla, o metanetiyle aslında hepimize önderlik etti. Ben her enkaz başına gittiğimde şunu gördüm. Devletimiz var olsun dediler. Devlet, evet müddettir kavramı vardır bizde biliyorsunuz. O ilk gün enkazların kaldırılmaya başlandığı o ilk saatlerde bile vatandaşımız devletine, Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendi. Ve hiçbir zaman biz de o güveni boşa çıkarmadık. Aslında biz bir emaneti üstlendik. Ve emanet sahibi insanlar olarak da o sorumluluk bilinciyle Elif Hanım çalışmaya gayret gösterdik. Hep birlikte çalıştık. Burada valimizle, bakanımızla, milletvekillerimizle.

0: belediye başkanlarımızla el ele verdik. Tezviratlar oldu, efendim devlet nerede diyenler oldu, bu işler yapılacak mı diye soranlar oldu, bu enkazın altından kalkamazlar diyenler oldu. Aslında buradaki başarısızlığı bekleyenler oldu. Biz kulaklarımızı kapattık ve hep birlikte Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle, kardeşlerimizle el ele verdik ve aslında inşası dediğimiz bu inşa sürecini yürüttük. Kolay değildi. Yani alışılagelmiş düzende baktığınızda işte ilk önce bir enkazı kaldırırsınız. Ardından plan yaparsınız. İşte ardından inşa sürecine başlarsınız. Bizim böyle bir vaktimiz yoktu. O emaneti aldığımız saat itibariyle biz hızlı hareket etmek zorundaydık. Kahramanmaraş'ın ihtiyaçlarını gidermek zorundaydık ve Kahramanmaraş'ı eskisinden daha güzel, eskisinden daha sağlam, daha güvenilir bir şehir haline getirmek mecburiyetindeydik. İşte bu bakışla çalıştık ve bir taraftan enkaz kaldırdık, evet. Ama bir taraftan da yeni şehri inşa edecek adımlarımızı attık. O yüzden alışılagelmişin dışında işte 15. günde temel attık. Yani bir taraftan enkaz kaldırılıyordu ama bir taraftan da mimarlarımız, mühendislerimiz, plancılarımız en sağlam zeminde fay hatlarından uzak yeni konutların inşası için seferberlik yürütüyorlardı ve 45. günde hiç unutmuyorum ilk konutlarımızı teslim etmeye başladık. O zaman ilk deprem esnasında yapılamaz diyenler açıkçası moralini bozduk. Milletimize umut olduk. Yani ki yerel seçimler de göstermiştir, genel seçimler de göstermiştir ki bu bölgemiz, 11 ilimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimize tam destek vermiştir. Biz de o desteği asla boşa çıkarmamak için çalıştık, çabaladık, başımızı öne eğdik, o dedikoduları aldırmadık, o söylenenlere kulak asmadık ve büyük bir motivasyonla saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya hep birlikte imza attık. Çünkü biz bunu tek başımıza yapamazdık. Maraşlı hemşerilerimizle yaptık. Hataylı kardeşlerimizle yaptık. Adıyamanlı yine kardeşlerimizle bu başarıyı hep birlikte 11 ille beraber elde ettik ve hamdolsun bugün gururla bakacağımız sokağında artık hüzün yerine sevincin, oradaki üzüntünün yerine artık çocuk cıvıltılarının duyulduğu bir Maraş'ı gururla tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya gösteriyoruz. Allah'a hamdolsun ki böylesi güzel bir işi Rabbim bize nasip etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilde gece gündüz tabiri caizse karınca gibi çalışarak alın terimizle, emeğimizle bu işi yaptık ve şimdi de gururla bu şehirlere geliyoruz. Şöyle işte belediye binasını bilirsiniz. Belediye binasının hemen karşısında Azerbaycan Mahallesi vardı. Hemen arkasında Ebrar sitemiz vardı. Orada maalesef binlerce kardeşimizi, yüzlerce kardeşimizi yitirdiğimiz bir siteydi. Ve depremin belki sembolü olmuştu. Şimdi orası Anka konutları oldu. Yani Umud'un ismi oldu. Ve oradan başlayıp Trabzon Caddesi'ne kadar uzanan, kapalı çarşıyı içine alan şehre baktığımızda yeni binalarıyla, yeni sosyal alanlarıyla, yeni yeşil alanlarıyla modern bir Kahramanmaraş'ı Maraşlı hemşehrilerimize sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Allah böyle kaza bela bir daha yaşatmasın diyorum.
1: Amin.
0: Ben bu vesileyle bir kez daha orada kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, buradaki herkes depremzede. Depremde etkilenmiş ve yakınını kaybetmiş kardeşlerimiz. Ne mutlu bize ki hem deprem şehitlerimizin hatıralarını yad ediyoruz, hem de bir taraftan bugün güvenli, huzurlu bir Maraş'ı hep birlikte inşa ediyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun
3: Evet,
2: Mustafa Bey.
3: biz de sizin duygularınıza da, duanıza da
0: sağ olun.
3: Duygularınıza da, dualarınıza da katılıyoruz. Allah rahmet eylesin. Bugün şimdi modelden bahsettiniz. Biz de o modeli konuşuyoruz aslında. sadece inşaat yapmaktan ibaret olmayan bir model. Bahsettiğiniz yerlere belediyeye karşısında biz de dün bütün gün bu bölgeyi gezdik. O mahalleyi, Ebrar sitesini ve bir şey dikkatimi çekti. Küçük çocuklar bisiklete biniyorlardı. Bazıları çok küçüktü, 7 yaşlarında filan. Muhtemelen depremi hatırlamayacak yaştaki çocuklar. Şimdi yeniden ve sıfırdan ilk defa gördükleri bir hayata başladılar. Ve orada binalardan öte bir canlılığın, hayatın da yenilendiğini gördük. Şimdi biraz daha biblo gibi, biraz daha maket gibi bir şehir yapıldı. Ve o maketin içerisi artık yavaş yavaş bir görüntüden ibaret olmaktan çıkıp canlanıyor. Ticarethaneler dolmaya başlamış, tabelasız ticarethane sayısı oldukça az. Dükkanların önünde insanlar gezinmeye başlamış. Bu bir sosyal yaşamı, bir ekonomik canlılığı da beraberinde getiriyor. Bu da herhalde bu modelin bir parçası. O yüzden biraz daha işin sosyal tarafıyla da o modeli bizim için açar mısınız?
0: Yani bina inşa etmek Mustafa Bey kolay. Yani bina yapabilirsiniz. Sonuçta 4 duvar, 1 çatı bir binayı oluşturabilir. Ama medeniyet inşa etmek kolay değil. İşte Kahramanmaraş'ın hikayesine baktığınızda birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirden bahsediyoruz. Kahramanlar yurdu diyoruz. Vatanı için, ay yıldızlı bayrağı için mücadele etmiş insanların yurdundan bahsediyoruz. Dolayısıyla özel bir yer. Bu özelliği korumak zorundayız. O medeniyetin izlerini yeniden taşımak, yeniden gelecek nesillere aktarmak mecburiyetindeyiz. İşte bu mecburiyetler, bu bakışla biz bir tasarım yaptık. Bütüncül bir tasarım yaptık. Yani sadece bina yapmaktan ibaret görmedik. Yani yeşil alanıyla, parkıyla, ticari üniteleriyle. Yani bir taraftan konut yapabilirsiniz ama eve ekmek götüremeyen, kepengini açamayan esnafı unutamazsınız. Bir taraftan tarihi göz ardı edemezsiniz ki tarihi binalarıyla işte Kapalı Çarşısı, Demirciler Çarşısı, oradaki Kasaplar Çarşısı, İsa Divanlı Mahallesi ki Maraş dediğimiz eski Maraş burası. Sadece merkez olarak da görmeyin. Köyü var. Yani 3481 köyde çalıştık. Afşin'de termik santrali var. Hem termik santralle ilgili sorunları konuştuk, hem oradaki yapılması gereken işleri düşündük. Elbistan'da, yani Elbistan dediğiniz yer bugün bir şehir, Anadolu'daki bir şehir kadar büyük bir ilçeden bahsediyoruz. Gittik orada yine Elbistan'ın ruhuna, kimliğine, iklimine uyacak bir tasarımla bu çalışmayı yaptık. Yani sadece merkezde değil, ilçelerinde de, köylerinde de, beldelerinde de işte Pazarcık belki tarihinde görmediği meydanına, çarşısına, o şehrin merkezindeki dönüşümle kavuştu. Bugün eski Maraş'tan yine gördüğümüz kesitler var. İkisini kıyasladığımızda siyahla beyaz kadar fark olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. İşte bu bakış aslında bizi başarıya ulaştıran. Tabii biz inandık, güvendik. Milletimiz bize güvendi. Biz de bunu yapacağımıza ilk saat, ilk dakika itibariyle inandık. Ve bir seferberlik anlayışıyla Mustafa Bey bu işleri gerçekleştirdik. Şimdi de hepimizin gurur duyacağı, devletimizin yaptığı işlerden övüneceğimiz, tüm dünyaya anlatacağımız bir tabloyla karşı karşıyayız. Muhakkak eksikler de vardır. Muhakkak hatalar da vardır. Ama bile isteye yapılmış bir hata asla söz konusu olamaz. Onları da gidereceğiz. Şunu hep söylüyorum. Yani buradaki son depremzede kardeşimizin yüzü gülene kadar bu ekip buradan ayrılmayacak. Biz elimizi... Elimizi, eteğimizi asla bu bölgeden çekmeyeceğiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 25 yıldır olduğu gibi eser üretmeye, hizmet üretmeye, milletin zor zamanında yanında olmaya devam edeceğiz. Asıl olan bu bakış. Biz milletimizin oylarıyla seçiliyoruz. Milletimizin oylarıyla bu hizmetleri yapıyoruz. Ve o emaneti, bize verilen emaneti de gözümüz gibi koruyacağız. O milletin zor zamanda, hatırlayın, Haçlığından, efendim birikimlerinden buraya yardım gönderdiği o emanetleri de kendi malımız gibi, milletin malını düşünerek onun hesabını bu dünyada, bu dünyada veremezsek ahirette vereceğimiz bilinciyle hareket ederek bu çalışmaları yürüteceğiz. O yüzden bu hassasiyetle çalıştık. Şükürler olsun ki milletimize mahcup olmadık.
2: Evet. Buyurun.
1: Şimdi Sayın Bakan, ben soruma geçmeden izninizle bir anekdotu aktarmak istiyorum. Şimdi birkaç ay önce biz Hatay'da Bakan Bey'le bu biten deprem konutları gezerken önce otelde bir toplantı, sonra bir otobüse bindik. Gidiyoruz Kurtuluş Sokağı'na döneceğiz. Bakan Bey şoföre dedi ki, hani Kurtuluş Sokağı değil mi? Dedi ki ortadan hani dönüp gerek yok dedi. Sağdan dön, tekrar sağ, hemen gidiyor. Ve öyle oldu. Aşağı indik, şoför dedim sen buralı değilmişsin. Valla doğma büyüme buralıyım abi dedi, ama bizden daha iyi biliyor Bakan Bey dedi. Sonra Vali Bey'e sordum, Sayın Masatlı'ya. Vali Bey dedim ki, Mustafa Masatlı'ya, ya dedim benim bildiğim Bakan Bey'in Konya, İstanbul, Ankara geçmişi var. Bir Hatay geçmişi mi var? Artık dedi 11 şehir onun geçmişi. Sürekli burada çekip çıkmıyor dedi. Dün de Başkan Bey dedi ki, ya Bakan Bey sürekli burada dedi. Eli sürekli üzerimizde. Sonra öğrendim ki eliniz üzerinde değilken de gözünüz üzerindeymiş. İHA uçurup burayı izlemeye devam ediyormuşsunuz. O yüzden Allah size kolaylık versin. Ya bu ekip hakikaten...
2: O zaman sorunuza geçmeden bir ekleme de ben yapabilir miyim? Biraz önce buradan arkadaşlar geldi bizi hazırlamak için. Dedi ki kim gelecek dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum gelecek dedim. O zaten burada dedi.
1: O hep burada yani.
2: Buyurun.
1: Efendim izin verirseniz soruma geçmişim. Mustafa Bey sordu. Şimdi biz hep konutları konuştuk. Yani işte ilk daha birinci yılın sonunda 55 bin konut, şu anda 500 bine yaklaştı. Fakat mesela ben şehirleri gezerken bir şey daha konuşmamız gerekiyor galiba. Konutlar dışında da ciddi yatırımlar var. Yani yol var, köprü var. Yani ben biraz da buraya girmek istiyorum. Yani konut dışında hangi yatırımlar önceliğiniz, hangileri devam ediyor? Çünkü şehri biraz şehir yapan da onlar galiba.
0: Tabii tabii. Yani açıkçası biz iş yapmaktan temel atmaya, açılış yapmaya fırsat bulamıyoruz. Hiçbir zaman da önemsemedik. Belki bizim de eksikliğimiz bu. Yani bazen işte bu kadar işi dünyanın başka yerinde yapsalar, yazdıkları o destanı çok daha büyüterek anlatırlar diye bize eleştiri de yapıyorlar. Biz mütevazi olmaya devam edeceğiz. Yani asıl olan millete hizmet. Buradaki herkes neyin ne olduğunu, kimin ne yaptığını, kimin elini taşın altına koyduğunu, kimin koymadığını çok net biliyorlar. Ve tabii ki sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece konut yapılmadı. Konut dışında burada parkları, yolları, altyapısı, Türkiye'nin çevre uzunluğu kadar bir altyapıdan bahsediyoruz. İşte bugün açılışını yapacağımız arıtma testlerimiz var. Düzenli depolama sahalarımız var. O gün hatırlayın yine bir konu vardı. Ya bu enkazlar ne olacak? Bu enkazları alıyorsunuz, işte çevreyi kirletiyorsunuz. Bunları bir yere depoluyorsunuz. Bunlar yıllarca buradan kalkmayacak. O enkazları geri dönüştürüyoruz. Oradaki malzemeleri işte bu geri dönüşüm tesisleriyle birlikte ekonomiye kazandırıyoruz. Belediyelerimiz, Büyükşehir Belediye'miz bu tesisten çıkan malzemelerle altyapı işleri yapıyor, yollar yapıyor. Ve yani çıkan neticede burada %39 enerji kullanımını azalttık. Yani bütün binalar sıfır atık uyumlu, ısı yalıtımlı, kendi enerjisini üreten ve geçmişe nazaran daha az enerji tüketen bir bakışla yapıldı. Az önce buraya gelirken havalimanından Maraş için Kahramanmaraş sporumuz var. Ve gerçekten kıymetli, değerli. O gün için vekillerimiz dediler ki biz Maraş sporumuza da bir stadyum yapmalıyız. Gençlik Spor Bakanlığımızla konuştuk ve hızlıca stadyumun inşaatını başladık. Yani bu yıl sonu hemen hemen bitecek. O seviyeye geldi. Daha Melik Bey, Gençlik Spor Bakanımızla buraya gelip temel atamadık. Yani temel atamadık. İnşallah açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir coşkuyla

0: yapacaktır. Yani stadyumda yaptık, meydanlar yaptık. Yani bugün açılışını yapacağımız meydanda 500'e yakın kapalı otoparkta araçlarını modern oraya park edebilecekler. Meydanda o çocuklarıyla, aileleriyle hoş vakit geçirebilecekler. Eskiden baktığınızda işte bir Trabzon Caddesi'nde bir kısım çarşı vardı diyelim. Bir kısım da kapalı çarşı etrafında işte kasaplar, demirciler çarşısı. Şimdi şehri biz dağıttık. Yani Yatay'da bugün Azerbaycan Mahallesi'nde bir destinasyon oluştu. Yani orada bir cazibe merkezi oluştu. Valilik meydanı bitiyor. İnşallah yıl sonu açılacak. Valimizle birlikte orada bir meydan oluşacak. Belediyenin yanında yine aynı şekilde bir cazibe alanı oldu. Ve her projede bu detayları düşündük. Yani esnaf mutlu olacak ki aile mutlu olsun. Bugün 118 meydanda açıyoruz. 120'ye yakında toplantılar sesinde açıyoruz. Yani toplantılar sesinde, burası biliyorsunuz bir taraftan da sanayi şehri. Yani o sanayinin devamlılığı adına ticari dükkanlar, sanayi siteleri de inşası
1: geri
0: yapıldı.
1: Geri dönüşleri de hızlandı.
0: Tabii bakın bunlar mesela sanayi siteleri, evet. Toptancılar sitesi. Bunlar da yine buradaki istihdam adına, üretim adına önemli. Bir de neyi kazanacağız biliyor musunuz? Bunu belki daha hissedemiyoruz veya kısmen hissetmeye başladık. Şimdi yaptığımız konutlarla buradaki kira fiyatları düşüyor. Vatandaşımız, yani o kadar büyük bir milletiz ki 6 Şubat sabahı herkes evini, işini, aşını buradaki depremzede kardeşimizle paylaştı. Evinde misafir etti, boş evi vardı, bir odasını verdi. Ankara'da, İstanbul'da, Mardin'de, Diyarbakır'da sokakta ben şunu görüyordum. Bir Hataylı'yı, bir Maraşlı'yı, bir Malatyalı'yı, bir Adıyamanlı'yı gördüğümde hem şehrini soruyordu bana. Hem de burada mutluyuz, huzurluyuz. Milletimiz bize sahip çıktı, devletimiz bize sahip çıktı sözlerini duyuyordum. İster istemez de oradaki konutlarda ve kiralarda da şehirlerde bir hareket oldu biliyorsunuz. Evet. Ya kolay değil yani 800 bin yıkılmış binadan, konuttan bahsediyoruz. Herkes evini paylaştı, işini paylaştı. Şimdi o vatandaşlarımız artık geri dönüyor. Ve şehrine geliyor. Evine geliyor, ata toprağına geliyor. Burada artık üretim yapabilecek. Burada artık huzurlu, güvenli bir binada yaşayacak ve dolayısıyla öbür 70 ildeki aslında belki yükü de, o misafirperverliği de hiçbir gün şikayet etmeden, hiçbir gün bununla ilgili bir rahatsızlık duymadan yaptığı o büyüklüğü de şimdi geri dönerek oradaki şehirleri de inşallah rahatlatmış olacağız. Ve baktığınızda yani burada her sokakta, her mahallede yaşanabilir bir şehir için ne gerekiyorsa bu düşünüldü ve belediyelerimizle, ilgili bakanlıklarımızla okullar yapıldı. Yani bugün depremden daha fazla burada sınıf var. Deprem öncesinden daha fazla sınıf var. Milli Eğitim Bakanlığımız okullarını yaptı. Ulaştırma Bakanlığımız yollarını yaptı. AFAD'ımız milletimizin her türlü eksiğini giderecek adımlar attı. Yani bütüncül bir bakışla Sağlık Bakanlığımız buradaki sağlık tesislerini yaptı. Yani belki ismini unutmuşumdur başka bakan. Bütün bakanlıklarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda bu işleri yaptı ve şehri bir bütün olarak değerlendirdik.
2: Evet. Şimdi aslında birazcık hedeflerin bile üzerinde şeylerden bahsediyoruz. Bugün açılışını yapacağımız meydan dediniz, arıtma tesisleri dediniz, işte stadyumdan bahsettiniz. Tabii gelinen son durumu rakamlarla da sizden isteyeceğim ama aynı zamanda şimdi deprem bölgesini inşa ederken ne yazık ki afetler de bir taraftan devam ediyor. Sığdırgı, Ödemiş, hatta geçenlerde orada bir çocukla da paylaşımınız vardı. Evimiz yandı diyen bir çocuğun evi de bitmek üzere.
0: Evet.
2: Evet, o evlerdeki son durumu alalım buradaki rakamlarla beraber.
0: İşte devletimiz bu kadar büyük aslında. Yani bir taraftan 11 ildeki bu mücadeleyi verirken bir taraftan da hayat durmuyor. Afetler devam ediyor, yangınlar devam ediyor, depremler devam ediyor. Ve yani Balıkesir'imizde, İzmir'de, Karabük'te, Bilecik'te geçtiğimiz

0: Geçtiğimiz yaz bu yangınları, depremleri yaşadık. Ve hemen aynı burada olduğu gibi hızlıca aksiyon aldık. Hızlıca gidip işte Balıkesir'de, Sındırgı'da, İzmir'de, Ödemiş'te yapılması gereken işlere koordine olmak suretiyle başladık ve orada milletimizin umudu için o küçük muzaffer hiç unutmuyorum. Bir tören için gitmiştik, temel atma töreni. Yine hemen depremden, yangından işte 30 gün sonra falandı. Gittik, orada beni gördü. Yani çok üzüldüm. Bizim evimiz yandı biliyor musun dedi. Ya bizim evimizi yapacak mısınız dedi. Ben de ona bir söz verdim. Hiç merak etme, hiç üzülme. O evi inşallah devletimiz yapacak. Ben de sizin evinize geleceğim dedim. Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah buraya açılışa gelecek dedim ve şükürler olsun o küçük muzafferin umudu olmaya oradaki kardeşlerimizin varsa görüntü.
1: Murat amcadan duymuştum. Bizim evimizi sonra yapacağım dedim. O da benim söz verdi. Şimdi
2: evimiz
1: yapacağız.
2: Buradan bir keşif duran. Ben bunu manşet yapmıştım.
0: Yani onları da yapıyoruz. Yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Yine Balıkesir ilimizde, Antalya'mızda yangınlar var. Ekiplerimiz hızlıca sahaya girdiler. Yangının bitmesine müteakip hasar tespitlerini yapıyoruz. Ve hızlıca inşallah daha önce olduğu gibi Antalya'da, Muğla'da, İzmir'de yangınlarda ne yaptıysak, depremlerde Elazığ'da, Malatya'da ne yaptıysak, İzmir depreminde nasıl söz verip İzmir'in en büyük dönüşümünü gerçekleştirdiysek, aynı anlayışla milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
3: Evet. Buyurun
2: Şimdi
3: Mustafa.
2: tabii onu söyleyince benim de aklıma daha önce galiba Antalya tarafında yine bir yangında evini kaybeden bir yaşlı teyzeyle amcanın da benzer
0: İbrahim
2: şekilde
0: amca.
2: evet ev sahibi olmasını sağladıktan sonra bir görüntü vardı. Şimdi çocukların umudu, büyüklerin de duası
0: Evet.
2: bu işin aslında görünmeyen ne diyelim karşılığı. Fakat bunun tabii bir de işin memnuniyet boyutu var. Siz tabii depremlerde, sel felaketlerinde sorumluluk alanınızda olan her konuda sorun çözülene kadar siz de orada duruyorsunuz. Ekibinizi de yerinde tutuyorsunuz. Demin de bahsettiniz. Bunu hepimiz gözlemliyoruz. Bu beklentileri tabii bir an önce dinliyorsunuz. Şimdi salona girerken de vatandaşların yine talepleriyle karşılaşmıştınız. Sizin öyle bir yanına kimsenin sokulmadığı siyasetçi profiliniz yok. Çoğunlukla da bizde öyle zayıf o taraf, iyi bir şey bu. Şunu yapıyor musunuz? Şimdi bizim gördüğümüz, duyduğumuz bir özel durumlar var. Bizde manşet olabilecek durumda. Ama bir memnuniyet anketi araştırması yapıyor musunuz? Sağdan aldığınız geri dönüşler bunlardan ibaret değildir.
0: Maraşlara soralım. Memnun mu Maraşlar? Çok teşekkür ederim. Şöyle,
2: biz bunları burada da duyduk bu arada. Yani sadece bu salonda değil, sokakta da. Sokakta da duyduk.
0: Ben
2: evet.
0: Deprem olduğu günden beri buradayım. Hemen hemen her hafta bir ile gidiyorum. İşte buraya geldiğimizde bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla hep sokaktayım. Ve gidiyoruz. Ben olmadığım zaman da işte aldığımız kararları sağ olsun vekillerimiz, başkanlarımız sahada vatandaşımızla görüşüyor ve o aldığımız kararları hızlıca işletiyoruz.
4: Ya da İHA'yı havadan izliyor.
0: Yani görüntüler alıyoruz. Sonuçta gittiğimiz yerde hep sokaktayız. Yani insanların tepkisini de, sevgisini de, duasını da görebiliyorsunuz.
2: Evet.
0: Zaten bu bölgenin insanı şöyle gerçekten vatanına, milletine tam bağlı insanlar. Yani en zor günde bile ben Hiçbir isyan duymadım. Hiçbir şikayet duymadım. Yani devletimiz var olsun dediler. Allah devletimize zeval vermesin dediler. Ben hep bu sözleri duydum. Allah razı olsun hepsinden. Ve yani biz de onlarla birlikte yapılabilecek her şeyi yapmaya gayret gösterdik. Hiçbir zaman zorla bir iş yapmadık. Rezerv alan dediler, efendim zorla yapıyor dediler. Asla zorla iş yapmadık. O alanda çoğunluk ne istiyor? Biz çoğunluğun istediğine uyduk. Yani gittik, herkesin kapısını çaldık. Dedik ki ya biz burayı yerinde yapmak istiyoruz. Yine komşularınızla birlikte yaşayın istiyoruz. Sizin dışınızda burada kimse yaşamasın istiyoruz dedik. Ve size sormak istiyoruz. Sorduk. Bazıları dedi ki evet olsun biz yapmak istiyoruz. Bazıları dedi ki yok biz istemiyoruz. Siz dışarıda yapın. Bizim hak sahipliğimizi dışarıda verin. Peki dedik. Ve böyle nakış işler gibi her sokağı, her mahalleyi işlemeye gayret gösterdik. Yani zorla vatandaşımızın istemediği bir işi asla ve asla yapmadık, yaptırmadık. Şunu görüyoruz ki yani anketler de yapıyoruz. Bu memnuniyeti de araştırıyoruz. Şu an şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki yani 11 ilde deprem bölgesinde vatandaşlarımızın %70'ten fazlası yapılan işten, devletimizin hızından, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradeden tam anlamıyla mutludur. Devletine tam anlamıyla güvenmektedir.
2: Teşekkür ederim.
4: Evet. Sayın Bakanım, şimdi bu depremin ilk döneminde bir yandan da aslında dezenformasyonla uğraştınız. Çok ciddi bilgi kirliliği ama o kadar bazen rahatsız edici ileri boyutta ki işte devlet yok, devlet bir şey yapmıyor. Artık biz sevgili Ayşin Torun'la günde 20 kere falan konuşuyorduk. Yani artık bu ya doğru değil falan diye. Şimdi bugün baktığımızda Ahbap Derneği, şimdi o dönem o kilit dezenforma bilerek ya da bilmeyerek ama bir şekilde içinde yer alan sanatçı, şarkıcı, popüler insanlar sırayla çaktırmadan tweetleri siliyorlar, o dönemki tweetleri. Bir yandan da ya biz farkına varamadık. Ve tablo ama vahim. Yani 10 milyara yakın para yok, çakılan bir çivi yok ve sizi yoran bir süreçti. Bugün baktığınızda çok net sorum, ne düşünüyorsunuz Sayın Bakanım?
0: Şimdi tabii Melik Bey, o zaman deprem oldu. Depremden sonra bütün bakanlıklarımız sahaya gitti. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün deprem illerini tek tek gezdi. Yapılması gerekenlerle ilgili talimatlarını verdi. Biz bu işleri yaparken işte bir taraftan enkaz kaldırıyoruz, bir taraftan yeni projelerin yapımını başlatıyoruz. Duyuyoruz tabii, bunların hepsini duyduk. Yani devlet nerede dediler. Devlet enkazın altında kaldı dediler. Bu işi yapamayacaklar, bitiremeyecekler ve bu enkazın altında kalacaklar, yok olacaklar dediler. Bugün geldiğimiz noktada Allah hamdolsun, yani geçen yıl sonu itibariyle 455 bin konutu bu devlet bitirdi. Bu yıl parkıyla, bahçesiyle, stadyumuyla o artık detayları diyeceğimiz işin detaylarını bitiriyor. Teslim ediyor. Yerinde 120 bin dönüşüm konutu yapıyoruz. 455 binde 570 bin konut yapılıyor. 570 bin. Bugün baktığınızda birçok Avrupa ülkesinden büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Örneğini gösterin. Dünyada bir tane örneğini gösterin. Böyle kısa bir zamanda 11 ilde 3500 şantiyede öyle alelade değil. Her şehri kimliğine uygun bir şekilde yapacaksınız, planlayacaksınız, bitireceksiniz.
2: Ve aynı anda bir deprem felaketini yönetirken.
0: Evet. Örneğini gösteremezsiniz. Madem devlet yoktu da saatte 23 konutu kim yaptı? Madem devlet yoktu da 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimizin o gece gündüz çalışması, bu yapılan 500 bin konutu kim yaptı devlet yapmadıysa? İşte bugün şunu görüyoruz. Yani o milletin zor zamanlarında, ya ben kumbarasından para gönderen çocuğu biliyorum ya. O çocuk buradaki depremzede için

0: Haçlığını gönderdi. Ve o emaneti, ya hep söylüyorum, biz o emaneti aldık ve o emanetin ruhuna uygun bir şekilde bir çalışma yaptık. Biliyorduk ki milletimiz bize inandı, güvendi ve bir emanet teslim etti. Biz de bu emaneti açıkçası korumak adına, yani hepimiz, ya orada o kadar çalışan polisimiz, jandarmamız, güvenlik güçlerimiz, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, onların emeklerini yok saydılar. Evinden ayrıldı. Ya polislerimiz kendi ailelerini kaybetti, gitti vatandaşımızı enkazdan çıkarmak için uğraştı. Hepsi depremzedeydi. Kim geldi buraya? İlk gelen yine buradaki emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız oldu. Ama onların emeklerini yok saymaya çalıştılar. Ki o arkadaşlarımız o söylenler içerisinde, o eleştiriler içerisinde kulaklarını kapattı ve gitti orada milletimizin yardımına koştu. Bugün işte gün gibi her şey ortada. Devletimiz 500 bin konutu yaptı, teslim etti. Ve milletimiz burada huzurla, güvenle oturuyor. Tabii ki söylediğiniz hukuki bir süreç var. Muhakkak o milletimizin emanetleriyle ilgili adli süreç işleyecek, hukuki süreç işleyecek ve milletimizin emanetini de devletimiz soracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu işler öyle, yani devletin işte o büyüklüğüyle, devletin becerisiyle, tecrübesiyle, kabiliyetiyle olduğunu da aslında tüm Türkiye, tüm dünya bir kez daha görmüş oldu. İstemeyiz tabii ki kötü neticeler çıksın. Yani milletimizin o kıt kanaat gelirlerinden, birikimlerinden verdiği yardımları biz de hesabını soracağız. Varsa bir yanlış, gereğini de devletimiz yapacaktır.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii bir de COP31 süreci var. İklim değişikliğine uyum politikaları da çok önemli. Bu anlamda bu konuya da değinmek istiyorum. Bir ay önce de Türkiye Londra Enerji Dönüşüm Yatırım Forumu'ndaydınız. Orada çok fazla temaslarınız oldu. Aslında o temaslardan da biraz bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda da COP31 Başkanı olarak yoğun mesainiz var. Orada hazırlıklar nasıl gidiyor? Nasıl bir zirve oldu?
0: Evet, yani çok önemli bir toplantıya Türkiye ev sahipliği yapacak. Kasım ayında Antalya'da COP31 başkanlığı sürecinde Türkiye 196 ülkeyi ağırlayacak. Ve burada da gerçekten çok önemli konuları işliyoruz. Milletimizle birlikte görüşmelerimiz, işte yapılan toplantılar sonucunda alınan kararlar neticesinde COP31'de Antalya'da tüm dünyaya önemli mesajlar vereceğimiz bir toplantıdan bahsediyoruz. Bu kapsamda işte Londra'da, Almanya'da birçok görüşmeler yaptık, ülkelere ziyaretler yaptık, mevkidaşlarımızla görüşüyoruz ve şunu istiyoruz, yani gelinen süreçte işte hala iklim değişikliğinin etkilerini hissediyoruz. Hem dünyamız hem ülkemiz. Yangınlar, seller, heyelanlar. Bu etkileri azaltabilmek için de artık sorumluluk sahibi insanlar olarak tüm dünyaya bu etkileri azaltacak kararlılığı göstermek durumundayız. Neden? Yani gelinen süreçte artık taahhütlerin maalesef gerçekleşmediği, işte bugünkü bölgemize, Orta Doğu'ya baktığımızda enerji krizlerinin tüm dünyayı vurduğu, yeniden bir düzenin kurulduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte enerji sistemleri değişecek. Ki temiz enerjinin ne kadar önemli olduğu bugün de konuşuluyor. Bundan sonra da konuşulmaya devam edecek. Dünyada adaletten bahsediyoruz. Yani bu kirlenmenin, bu maalesef dünyanın düştüğü durumun geçmişine baktığınızda %1 bile demeyeceğimiz ülkeler bunlarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Yani tarihi sorumlulukları yok. Ülkemizin de yok. Dünyayı kirletenler bu konuda elini taşın altına koyması gerekiyor. Ekonomi

0: ekonomik olarak, finans olarak o taahhütlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Tüm işte bu krizlerin, tüm bu yaşananların ışığında biz Antalya'da tüm dünyaya Sayın Cumhurbaşkanımızın dış politikada verdiği mesajı, güvenin, burada istikrarın, kimsenin geride bırakılmadığı, kimsenin unutulmadığı, kimsenin göz ardı edilmediği bir başkanlık süreci yürüteceğiz. Ve çok önemli mesajlar vereceğiz. 196 ülke gelecek. 100'ün üzerinde liderin ülkemizde olacağı liderler zirvesiyle gerçekten kapsamlı bir toplantıya ev sahipliği yapacağız. Ve istiyoruz ki burada netice alalım. Uygulama odaklı bir COP olsun istiyoruz. Sonuç odaklı bir COP olsun istiyoruz. Burada yaşananların etkilerini azaltacak ve bilhassa o gelişmekte olan ülkelerin finansal erişimini çoğaltacağımız, 2035'e kadar %35 elektrifikasyon hedefiyle temiz enerjiye ulaşacağımız, Afrika'da hala temiz enerjiye ulaşamamış toplumlara destek olacağımız, finansın adaletli bir şekilde dağıtılacağı bir organizasyonu, bir toplantıyı Antalya'da yapacağız ve bu kararları alıp artık söylemin bittiği, uygulamanın artık gün yüzüne çıkması gerektiği bir kopu inşallah tüm dünyayla yapmış ve bu başarıyı elde edecek adımları atmış olacağız.
1: Evet. Mustafa Bey, notlar aldınız galiba. Buyurun.
2: Bu enteresan tabii, bu bundan sonraki bizim geleceğimiz. Siz depremde yıkılan şehirler için bir model ortaya koydunuz. Az önce onun ayrıntılarını da konuştuk. Bu modelin bir tarafı tabii sıfır atıkla başlayan enerji tarafıyla da atık yönetimiyle de dirençli bir şehir. Sadece depreme karşı değil, bunu da gerektiriyor. Şimdi Türkiye tabii Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde, öncülüğünde dünyaya bir sıfır atık günü, bir sıfır atık bilinci armağan etti Birleşmiş Milletler üzerinden. Şimdi bu Türkiye'ye hem bir bizim için gurur kaynağı hem de bir sorumluluk. Dolayısıyla en iyisini yapmak zorunda ve durumundayız. Şimdi sizin bahsettiğiniz COP31'de bu en iyisini yapma vizyonuyla gireceğimiz bir süreç. Şimdi biz bu konuda ne kadar örnek bir durumdayız ki, siz orada bir şey söylediniz. Genelde bu tür zirveler, uluslararası zirveler dilek ve temennilerle kapanır. Siz uygulamada sonuç alıcı şekilde bitmesini sağlamak istiyoruz dediniz. Beklediğiniz sonuçlar neler ve bizim Türkiye olarak bu konudaki yerimiz neresi? Biz üzerimiz üzere düşeni tam olarak yapabildik mi?
0: Şimdi şöyle, Mustafa Bey, yani geldiğimiz süreçte maalesef uluslararası toplantılarda dediğiniz gibi temenni boyutunda söylemler, kararlar alınıyor ama uygulamaya geçilmesinde problemler var. Aslında COP sürecinin de alışık olmadığı bir başkanlığı yürütüyoruz. Biz Londra'da tüm dünyaya eylem maddeleri, eylem gündemi çerçevesinde belli hedefler ortaya koyduk. Ve dedik ki biz başkanlık sürecini yürüteceksek böyle yürüteceğiz. İşte elektrifikasyonda %35 hedefi, enerjinin yoğunluğunun azaltılması hedefi, atıkların azaltılması %50 ki azaltılma hedefi koyuyoruz. Sıfır atık yaklaşımı, dirençli şehirler yaklaşımı, finansal erişim uygulama mekanizması gibi birçok eylem gündemini ortaya koyduk. Dedik ki biz Antalya'da bu kararları alacağız. Bu kararları sizlerle birlikte almak istiyoruz ve artık söyleme, taahhüte gerek yok. Artık uygulama zamanı. Bu uygulamaları birlikte hayata geçirme zamanı. Gelin hep birlikte temiz enerjiye erişelim. Gelin hep birlikte bu dönüşümü, döngüsel ekonomi dediğimiz bu dönüşümü sağlayalım. Gelin hep birlikte geleceğimize, insanlığımıza, gençlerimize daha güzel bir gelecek bırakalım taahhütlerini ve aslında uygulamalarını içeren bir eylem gündemini ortaya koyduk. Ve bu eylem gündemi güzel tepkiler aldı. Muhakkak endişeleri olan var. O endişeleri olan ülkelerle görüşüyoruz. Dirençli şehirler diyoruz. Biz COP'ta Hatay'ı anlatıyoruz. COP'ta Kahramanmaraş'ı anlatıyoruz. Adıyaman'ı anlatıyoruz. Buradaki başarıyı anlatıyoruz. Gelin. İşte bu başarıyı hep birlikte sahiplenelim ve dünyanın bütün ülkelerinde bu uygulamaları gerçekleştirelim istiyoruz ve bu konuda iyi bir noktadayız. Yani işte depozito uygulama sistemi, yani bugün baktığınızda 2 milyon 800 bin kullanıcının olduğu, günde yaklaşık 2 milyon ambalajın toplandığı, yani 70 milyona yaklaştı İşte Temmuz başından bu yana

toplanan ambalaj sayısı. Yani vatandaşımız doğayı sevdi, bu uygulamayı sevdi. Yani sıfır atık Sayın Emin Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz proje aslında

0: kısmen bu devrimi biz kaçırmışız. Ve bugün sürdürülebilir bir ekonomi dönüşümü var. Yani işte yaşadığımız enerji krizleri aslında bunu gün yüzüne çıkarıyor, net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani her ülkenin her alanda bağımsız olması lazım. Enerjide bağımsız olmalı, sanayide bağımsız olmalı, savunma sanayinde bağımsız olmalı. Dolayısıyla işte yaşanan enflasyon krizlerinin sebeplerine baktığınızda, pandemi krizi sonrasındaki yaşanan sıkıntılara baktığınızda sebeplerinin bu gerçekler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu fırsatı Türkiye olarak biz değerlendireceğiz. Yani bu konuya liderlik edeceğiz, bu konuya önderlik edeceğiz. Tüm dünyaya mesajlarımızı vereceğiz ama kendi içimizde de sanayimizi, şehrimizi, insanımızı bu konularla birlikte dönüştürmek mecburiyetindeyiz. Bu fırsatı değerlendirmek zorundayız ki bu ülke bağımsızlığı adına da bu lazım. Yani işte bugün tüm dünya savaş içerisindeyken Türkiye dimdik ayakta durabiliyorsa, Rusya-Ukrayna krizinde tahıl koridorunu önünü açabiliyorsa, İran, Amerika-İsrail savaşında Türkiye burada barış için, huzur için, güven için bir istikrar adası olabiliyorsa, Filistin'de yaşanan drama sessiz kalmıyorsa, aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu liderlik sayesindedir. Türkiye'nin güvenli liman olduğu süreci sayesindedir ve biz bu bakışı aslında COP'ta da bu tecrübemizi aktararak bu fırsatı değerlendireceğiz ve çok değil önümüzdeki inşallah 5 yıllık süreçte bu kazanımları elde edecek adımları zaten attık. Savunma sanayinde bugün dünyanın konuştuğu bir yerdeyiz. İşte dirençli şehirlerle şehirlerimizi ayağa kaldırıyoruz. Böylesi büyük bir deprem afetinin üstesinden kalktık. İnşallah önümüzdeki yıl vatandaşımızın beklentilerini biliyoruz. O beklentiler çerçevesinde o adımları atacağız. O destekleri yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız her bakanlığın konusuyla alakalı bu konuları birebir takip ediyor. Ve böylesi zor bir afetin üstesinden gelmek kolay değildi. 100 milyar dolar kaynaktan bahsediyoruz. Ve bu kaynakları harcadık. Bu kaynakları yatırım yaparak şehirlere kazandırdık. Şimdi altyapımızı işte bu süreçte tamamlamış, savunma sanayinde büyüyen, kendi enerjisini üreten, ekonomide bu dönüşümü sağlayan, sanayide bu dönüşümü sağlayan bir ülke olarak inşallah o koymuş olduğumuz Türkiye yüzyılındaki hedeflerimize Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlılıkla yürüyeceğiz. Ve göreceksiniz önümüzdeki 10 yıllık süreç Türkiye'nin büyüdüğü, Türkiye'nin her alanda söz sahibi olduğu bölgesinde bugün Avrupa Birliği bizim sözümüze bakıyor. Dünya bizim sözümüze bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyecek diye takip ediyor. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte de toplumun refahıyla birlikte inşallah biz tüm dünyaya bu duruşumuzu haykıracağız. Ve çok önemli çıktılar elde edeceğiz. Bunun temelleri atılmıştır. Adım adım kararlılıkla bu projeler yürümektedir. Ve milletimizin yaşadığı sıkıntıları da biliyoruz. Çözümleri de inşallah önümüzdeki yıl daha agresif sahaya yansıtacağız ve hep birlikte milletimizle birlikte yolumuza yürümeye devam edeceğiz.
1: Vaktimiz var mı bilmiyorum ama bu anlattıklarınız bana Cumhurbaşkanı'nın tabii küresel liderler arasındaki farkını bir kez daha hatırlattı. Sonuç alıcı, sonuç odaklı
0: Evet.
1: olmak ve onun o meşhur sözü var. Neticelendir. Yani oku, düşün, uygula ve neticelendir. Çünkü sonuç alınamayan hiçbir şeyin kimseye bir faydası olmuyor. Bu sizin alanınızda da, dış politikada da her yerde geçerli. Sizin özetlediğiniz gibi.
0: Evet.
2: Evet.
3: Zamanımız varsa ben de
2: zamanımız 1 dakikada sizin için olsun Melih
3: ya,
2: Keytel. Buyurun.
3: soru sorabiliyor
2: Aslında
3: muyum?
2: tabii buyurun.
3: Tamam. Şimdi Sayın Bakan, birçok konuyu konuştuk depremi ama şimdi bu deprem konularını tartışırken tabii İstanbul'u konuşmadan olmaz. Bir mega kent ve sürekli bir deprem riskinden bahsediliyor. Şimdi anladığımız kadarıyla yerel yönetimden pek bir hayır yok gibi, iş size kaldı gibi görünüyor. Bu kentsel dönüşüme dair çalışmalar ne aşamada, özellikle o aşamadaki planlamalar nasıl gidiyor?
0: Evet, yani İstanbul'u önemsiyoruz. İstanbul'daki dönüşümü önemsiyoruz. Yani aslında Türkiye

0: Türkiye'de deprem dönüşümünün bir milli güvenlik meselesi olduğunu da hep söylüyoruz. Biliyorsunuz 2012 yılından beri de bu mücadeleyi veriyoruz. Bu kapsamda 81 ilde 2 milyon 800 bin konutun dönüşümü sağlanmış. Yani bunların yaklaşık 2 milyon 300'ü de bitmiş, 300 küsür bini devam ediyor. 360 bin konutun dönüşümü devam ediyor. Yaptığımız her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz. Yani hatırlayın 2023 seçimleri öncesinde yarısı bizden projesini milletimize sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeledi ve o dönüşüme bir de yarısı bizden ekledik. Bugün yaklaşık 370 bin yarısı bizdenle vatandaşımız konutunu dönüştü. 370 bin İstanbul'da dönüşümden bahsediyoruz. Yani devletimizin hibe, kredi destekleriyle, taşınma destekleriyle bu projeyi vatandaşımızı desteklediği. Şimdi her 39 ilçenin mahallesine gitseniz her sokakta bir dönüşüm projesini görürsünüz. Yarısı bizdenle dönüşmektedir diye. Ve bu projeyi devam ettirmemiz İstanbul'un dönüşümü bu noktada çok önemli ve elzem. Biz bu kararlılığı 2012 yılından beri sergiliyoruz, sergilemeye de devam ediyoruz. Yerel yönetimlerde bu işi yapmak isteyenlere kapımız açık, gönlümüz açık. Bunu hep söylüyoruz. Yani burada da deprem bölgesinde hiçbir partiyi, hiçbir belediyeyi ayırt etmedik. Kim ne istediyse birlikte çalıştık. İşte burada iktidarı, muhalefeti, bütün belediye başkanlarımız burada. Yani vatandaşımız bizden ne istiyorsa biz onu yapmaya çalıştık. Kentsel dönüşümde de bakışımız bu. Yani istiyoruz ki el birliğiyle dönüştürelim. Dertlenen, yapmak isteyen, bu konuda sorumluluk almak isteyene kapımızı açıyoruz. Her ne kadar bize gelen belediye başkanlarıyla ilgili bizi ziyarete geldiklerinde eleştiri alsalar da biz iyi niyetle çalışacağız. İyi niyetle bu mücadeleyi yapacağız. Bugün yapmadığımız dönüşüm maalesef işte deprem sonrasında
1: Maalesef.
0: hem kat ve kat daha fazla maddi kayıplara sebebiyet veriyor, hem de en önemlisi can kayıplarına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla yani bizim burada hep birlikte bu konuyu sahiplenmemiz gerekiyor.
1: Sağ olun.
2: Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Eyvallah.
2: Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum. Hem zirvemize teşrifiniz için hem de ev sahibi için çok çok teşekkür ediyoruz. Sizi biraz daha sahnede ağırlayacağız. Öyle değil mi Erkan Kol?
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Değerli konuşmacılarımıza ve Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür edelim. Bir süre daha sizi sahnede ağırlayalım. Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Murat Çiçek'i hediye takdimi için sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim.
2: Mustafa Bey, isterseniz hediyeden biraz bahsedelim. 1918 yılında basılan.
1: Bakanımız Sayın Murat Kurum'a Akşam Gazetesi'nin 1918 yılı Eylül ayında basılmış olan ilk nüshası takdim ediliyor.
0: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, zahmet ettiniz.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum. Şimdi de hatıra fotoğrafı için Türk Medya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeki Yeşildağ, Sayın Bakan Yardımcımızı, Sayın Kahramanmaraş Valimizi, Sayın Belediye Başkanımızı, Türk medya mecralarımızın genel yayın yönetmenlerini, oturumdaki konuşmacı misafirlerimizi,
0: milletvekillerimizi,
1: sponsorlarımızın kıymetli
0: belediye
1: temsilcilerini
0: başkanlarımızı.
1: sahneye davet ediyorum. Değerli milletvekillerimizi de sahneye davet ediyoruz.
3: Hanım hocam.
1: TOKİ başkanımız, bakan yardımcılarımız.
4: Eyvallah. Beğendiniz mi?

0: Programımızın sonuna geldik. Bu aile fotoğrafından sonra,
1: kadın vekillerinden
0: bu fotoğraftan sonra programımızı sonlandırıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Ben ne yapayım, şöyle geç.
2: Gel.
0: Evet. Çevre Şehircilik ve İklim Değişimi

0: Çiftliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a teşriflerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yani, Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi'nin sonuna geldik.
1: Beraber belediye başkanımız gerçekten...
0: 24 televizyonundan bizleri izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimize de çok teşekkür ederek noktalıyoruz. Hoşça kalın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 13.20. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te hafta sonu gün ortası başlıyor. Evet, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarıyla mücadelelerdeki son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık dedi. Şu anda tehlike oluşturacak bir yangın bulunmadığını belirtti. Hiç dinlenmeyen bu düşmana karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Detaylara bakalım.
1: Şu anda an itibariyle herhangi bir şekilde tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok çok şükür. Değerli basın mensupları, rüzgarın şiddetini artırdığı çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettik. Bunların 162'si orman dışında çıktı. Hamdolsun bugün itibariyle, an itibariyle çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylediğimiz Balıkesir, Gömeç ve Mersin, Günnar yangınları hamdolsun tam anlamıyla kontrol altına alınmış durunda. Yine enerjisini düşürdüğümüzü söylediğimiz Aydın Çine yangını ise sabah saatleri itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Dün öğleden sonra Susurluk'ta yeni bir yangın başladı. Bizi rüzgar anlamında çok ciddi bir şekilde zorladı açıkçası. Bu yangına da arkadaşlarımız sabaha kadar müdahale ettiler ve an itibariyle bunun da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Karşımızda acıkmayan, uyumayan, dinlenmeyen, acıması ya da vicdanı olmayan bir düşman var. Ama bu düşmanın oluşması, bütün uyarılara rağmen bunu defaatle söylüyoruz. Maalesef ki insan unsurunu barındırıyor. Örneğin Balıkesir Gömeç'teki yangın maalesef bütün uyarılarımıza rağmen bir vatandaşımızın evinde yaptırdığı kaynak makinasından çıkan kıvılcımlarla başladı. Yangınların tamamıyla ilgili kolluk güçleri soruşturmalarına devam ediyorlar.
0: İstanbul'da hafta sonu planı yapanları yakından ilgilendiren kritik bir uyarı var efendim. İstanbul Valiliği kuvvetli Poyraz ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu. Saatte 70 kilometreye ulaşması beklenen rüzgar nedeniyle çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksamalar ve orman yangını riskine karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Marmara genelinde yarın etkisini artıracak Poyraz, İstanbul'da zaman zaman fırtına şiddetine ulaşacak. Özellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek kuvvetli rüzgarın açık alanlarda etkisini daha da artırması bekleniyor. Uzmanlar, rüzgarın sürekli esmesinden çok ani hızlanmaların tehlike oluşturduğunu vurguluyor. Rüzgarın saatte 60 ila 70 kilometre hıza ulaşabileceği, bu nedenle gevşek çatılar, tabelalar ve ağaçların ciddi risk oluşturabileceği belirtiliyor. İstanbul Valiliği de peş peşe yaptığı uyarılarda vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi. Açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama ve özellikle orman yangınları açısından dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı. Yetkililer yangın riskinin rüzgarla birlikte katlanarak arttığına dikkat çekiyor. Kuvvetli Poyraz'ın çıkabilecek bir yangının kısa sürede büyümesine ve söndürme çalışmalarının zorlaşmasına neden olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle en küçük ihmalin bile büyük sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapılıyor. Meteorolojinin sarı kodlu uyarı yayınladığı iller arasında İstanbul'un yanı sıra Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunuyor. Yetkililer vatandaşlardan güncel meteorolojik uyarıları takip etmelerini ve özellikle açık alanlarda dikkatli davranmalarını istiyor. Evet, AK Parti 14 Ağustos'ta kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bırakan AK Parti'nin bu yolculuğu vatandaşların gözünden değerlendirildi. Biz de mikrofonumuzu sokağa uzattık efendim. 25 yıllık süreçte neler değişti? Beklentiler neler diye sorduk. Gelin birlikte bakalım.
2: AK Parti 14 Ağustos'ta 25. yılını kutlayacak. Bizler de sokağın nabzını tutmaya geldik. Çeyrek asırlık siyasi yolculuğun detaylarını vatandaşlardan alacağız.
3: Bugüne kadar geldiği en güzel lider. Onun üstünde lider tanımıyorum. Dünya liderinde, dünya üzerinde ve Türkiye üzerinde gelmiş en güzel lider diyebilirim.
4: Ak bir geçmiş, hep hizmet etmiş. Çeyrek asra.
5: Hakikaten Türkiye'de büyük bir reformist bir yapıyla geldi. Büyük bir enerji üretti. Özellikle 28 Şubat'ın getirdiği baskıcı yönetime karşı yeni bir halkın reaksiyonu olarak geldi.
6: Çin en önemli AK Parti'nin yaptığı şeylerden bir tanesi Ayasofya'yı tekrardan camiye açması. Benim için bir gururdur, onurdur. Duyuyoruz. Dışarıda kurbetçiler Tayyip niye gurur duyuyoruz? Çünkü itibarımız arttı. Dış ülkelerdeki arttı. Bizim gururumuz, yani gurur duyuyoruz. Bizim böyle bir kuvvetli bir devletimizin, milletimizin böyle duygusal olduğunu için yani gurur duyuyoruz.
4: Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette. Partisi her zaman milletinin emrinde.
7: AK Parti diye değil, genel biz ülkemizin ekonomik olsun, yurt dışında özellikle savunma sanayinde harika adımlar attı. Yani biz orada bir Cumhurbaşkanımız Erdoğan dedi, benim kızlarım birisi optika, birisi ikisi de optimist. Orada iş yerinde bile herkes Tayyip Erdoğan'ı konuşuyor. Herkes. Yani bunu gerçekten abartmıyoruz. Ve orada resmen hani bir Trump'tan fazla konuşuluyor Erdoğan.
8: Sağlık konusu zaten gerçekten de çok ileri seviyede. Şehir hastaneleri özellikle bu konuda çok iyi. Eğitim konusunda dediğim gibi başörtüsü benim için çok büyük bir ilerleme. O şekilde.

0: 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında özel kuvvetlere sızmış bir grup terörist Erdoğan'a suikast için Marmaris'teydi. O hainleri helikopterle taşıyan ihraç pilot yüzbaşı üzerinden geçen 10 yılın ardından Afyonkarahisar'da gerçekleşen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
1: Adınız ne lan?
2: Devlet yarına bıraktı ama yanına bırakmadı. Erdoğan'a suikast düzenleyen timin pilotu 10 yıl sonra yakalandı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında özel kuvvetlere sızmış hain bir tim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te suikast düzenledi. O hainlerle birlikte hareket eden ihraç pilot Yüzbaşı BK, terörle mücadele ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. O hain pilot için kırmızı bülten çıkarılmış, hem yurt içinde hem de yurt dışında aranıyordu. Operasyona hem Eskişehir hem Afyonkarahisar ekipleri dahil oldu. Emniyet ekiplerinden Terörle Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubeli koordineli çalıştı.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde F-35 tipi savaş uçağı Kaliforniya'daki üsse iniş yaptığı sırada düştü. Kazanın ardından savaş uçağı alevler içinde kaldı. Pilot ise fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtuldu. Olay Kaliforniya'daki Miramar hava üssünde yaşandı. 102 milyon dolar değerindeki F-35 tipi savaş uçağı piste ulaşamadan yere çakıldı. Uçak şiddetli bir patlamayla alev aldı. Gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi. Can kaybı yaşanmadı. Pilot çarpma anından saniyeler önce fırlatma sistemini kullanarak kendini dışarı atmayı başardı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yanan enkaza müdahale etti. Çevrede başlayan ufak çaplı ot yangını da büyümeden kontrol altına alındı. F-35 dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olarak gösteriliyor. Savaş uçağının neden düştüğünü belirlemek üzere soruşturma başlatıldı. Ve İsrail ordusunda gerilim var efendim. Yaklaşık 100 İsrail askeri isyan ederek silah bıraktı ve üslerini terk etti. Olay Necef çölündeki SD Teyman üssünde yaşandı. İsrail basınında yer alan habere göre tabur komutanı bölük ve takımların moral sloganlarının yazılı olduğu geleneksel metal levhaları askerlerin önünde kırdı. Askerler komutanın bu eylemine sinirlendi. Yaklaşık 100 asker silahlarını bırakarak üssü terk etti. Gazze'ye saldırılarda yer almayacaklarını belirttiler. İsrail ordusu olayı doğruladı, bir anlaşmazlık yaşandığını belirtti. Açıklamaya göre gerilim, tabur komutanının kıdemli ve yeni askerler arasındaki düzensiz olaylara dair sembollerin kaldırılmasını emretmesi üzerine yaşandı. İddiaya göre kaldırılan semboller Gazze ve Lübnan'daki çatışmalar sırasında ele geçirilmişti. Bir askerden diğerine aktarılıyordu. Avrupa'daki sıcak hava dalgaları ve kuraklık sıra dışı bir keşif getirdi. Bulgaristan'da Tuna Nehri'nde su seviyesi düşünce mamut kalıntısı ortaya çıktı.
1: Sıcak hava dalgaları ve kuraklık nedeniyle su seviyesi yarıdan fazla düştü. Avrupa'da sıcak hava dalgaları ve kuraklık doğa tarihi açısından sıra dışı bir gelişmeye vesile oldu. Bulgaristan'da Tuna Nehri'nin çekilen suyu toprak altındaki mamut kalıntısını gün yüzüne çıkardı. Rusçuk'taki bölgesel tarih müzesi uzmanları Riahovo köyü yakınlarındaki buluntu üzerinde kazı çalışmalarına başladı. Araştırmacılar iskeletin bir kısmını nehir yatağından çıkarmayı başardı.
2: Araştırmacılar şu ana kadar bir alt çene, fil dişi, kürek kemiği, kaburgalar ve diğer kemik parçalarını ortaya çıkardılar. İskeletin önemli bir bölümünün hala yer altında gömülü olabileceğine inanıyorlar.
1: Kemiklerin bir tüylü mamuta ait olduğu tahmin ediliyor. Bu tür yaklaşık 800 bin yıl önce ortaya çıkmıştı. Tarih öncesi dönemde Avrupa'da geniş bir coğrafyaya yayılmıştı. Yaklaşık 10 bin yıl önce de nesli tükenmişti.
2: Hayvan devasa büyüklükteydi. Neredeyse 5 metre boyunda ve 7-8 tondan fazla ağırlıktaydı.
1: Çalışmalar hassasiyetle devam ediyor.

Gaziantep merkezli 14 ilde dev narko kapan Gaziantep operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda yakalanan ve gözaltı işlemleri tamamlanan 450 şüpheliden 416'sı tutuklandı. 34 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Operasyon Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ekiplerince düzenlendi. Operasyonda hedefteki 548 şüpheliden 450'si yakalandı. 416 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan şüpheliler tamamlanan ifadeleri, yasal işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk

0: edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 416'sı tutuklanırken 34 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun önemini vurgulamıştı. Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve şehirlerin güvenliğini hedef alan uyuşturucu satıcılarıyla bunların dijital ağlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde çıkan çatı yangını mahallede paniğe neden oldu efendim. 4 katlı binanın çatı katını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yangında bir kişi yaralandı.
1: Bir anda yükselen alevler çatı katını teslim aldı. Kısa sürede büyüyen yangın mahalle sakinlerini panikle sokağa döktü. Yangın Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Akçalar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan bir kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatı katında maddi hasar oluşurken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Efendim, İstanbulluların en büyük şikayetlerinden biri yine kameralara yansıdı. Bu kez adres Sultan Gazi. İddiaya göre durakta yolcu almayan İETT şoförü tepki gösteren vatandaşlarla tartıştı. Bu sefere devam etmeyeceğim sözleri üzerine otobüste tansiyon yükseldi. İşine ve okuluna yetişmeye çalışan yolcularsa yaşananlara hayli sert tepki gösterdi.
2: Kim haksız Allah belasını versin ha. Sen durakta duruyor musun?
1: İstanbul Sultan Gazi Taşoğlu hattında çalışan İETT otobüsünde yaşanan tartışma vatandaşların ulaşım çilesini bir kez daha gündeme taşıdı.
3: Abi çocuklar var ya, bir şey
4: yapmayın. Ya tamam, biraz sakin
5: olun. Abi tamam, devam edin, gidelim lütfen ya.
1: İddiaya göre otobüs şoförü durakta bekleyen yolcuları almadan yoluna devam etti. Bunun üzerine otobüs içerisindeki bir yolcu duruma itiraz ederek şoföre tepki gösterdi.
2: Bak sen durakta duruyor musun?
6: Abi, burası ne?
2: Sen burada mı durdun? Eşek yerine diye durdun ya.
1: Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, can güvenliğinin olmadığını söyleyerek sefere devam etmeyeceğini ifade etti. Bu sözler otobüsteki yolcuların tepkisini daha da artırdı. İşlerine ve gitmeleri gereken noktalara yetişmeye çalışan vatandaşlar duruma itiraz etti. Otobüste yükselen sesler kısa sürede tartışmaya dönüştü.
6: Daha da binmeden gitmem ben.
5: Hayır,
1: yaşanan gerginlik boyunca cep telefonu kameraları kayıttaydı. Görüntülerde yolcuların uzun süre otobüste beklediği, şoförle vatandaşlar arasında karşılıklı tartışmanın yaşandığı anlar yer aldı.
5: Onun bu arabayı kullanmak en doğal hakkı, niye iniyor?
2: Bırak.
5: Böyle bir şey yaşatmaya hakkınız yok ya. Çok çabuk var. Ne olur ya.
1: İstanbulluların uzun süredir dile getirdiği ulaşım sorunlarına bir yenisi eklenirken yaşanan olay sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı. İBB yetkililerinin olayla ilgili nasıl bir adım atacağı ise merak konusu oldu.
0: İstanbul'da peş peşe yaşanan iki silahlı saldırı meydana geldi. Eyüp Sultan'da bir kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı galerici saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde silah sesleri duyulurken saldırganların motosikletle kaçtığı anlar dikkatle kayıt altına alındı. Bazılarda ise bir iş yerine kurşun yağdırıldı. İş yeri sahibinin oğlu yaralandı. İki olayda da polis ekiplerinin hızlı çalışmasıyla şüpheliler kısa sürede yakalandı.
7: İstanbul'da peş peşe iki silahlı saldırı yaşandı. İlk adres Eyüp Sultan'dı. Galeriye düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişi yaralandı. O saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde önce peş peşe silah sesleri duyuldu. Ardından saldırganların motosiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri olayla bağlantılı 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 4'e yükseldi. İkinci adresse Bağcılar. Gündüz saatlerinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu iş yeri sahibinin oğlu boynundan yaralandı. İhbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
8: Çatışma oldu. Altaydın.
7: Biri gece, diğeri gündüz. İstanbul'un iki farklı ilçesinde yaşanan silahlı saldırılar kameralara da yansıdı. Bir olayda silah sesleri ve motosikletli kaçış, diğerinde kurşunların hedef olduğu iş yeri. Her iki konuda da soruşturma sürüyor.
0: Mersin'de ise bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı kasklı saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandı. İşte o anlar.
1: Kapıyı açtı, site başkanına kurşun yağdırdı.
9: Kim olduğuna dair bir herhangi bir fikrimiz yok.
1: Olay Mersin'de bir tatil sitesinde yaşandı. Sitenin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, yönetim odasında oturduğu sırada kasklı saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Odanın kapısını açan saldırgan peş peşe tetiğe bastı. Özbolat'ın bacaklarını ateş etti.
9: İşte başkanımız ne yazık ki bir ayağından, sağ ayağından kurşun girmiş çıkmış. Sol ayağında da diz kapağıyla kalçasının arasında bir kurşun var. Ameliyata alacaklar.
1: Saldırı 112'ye bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı site başkanı Özbolat ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise şüphelinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.
9: Kim olduğuna dair herhangi bir fikrimiz yok.
1: Uğradığı silahlı saldırı sonrası Özbolat'ın hastanede tedavisi devam ediyor.
9: Hayati bir tehlikesi yok ama ne yazık ki sağlığını etkileyecek şekilde ilerleyen zamanlarda sıkıntılar yaşayacak.
1: Öte yandan daha önce sitenin müdürlüğünü yapan, ardından da yönetim kurulu başkanı seçilen Murat Özbolat, iddiaya göre 25 Haziran'da da yumruk ve tekmeli saldırının hedefi olmuştu.
0: Ve Rize'de görenleri şaşkına çeviren bir manzara var. Tam 70 yıldır hiç kesilmeden büyüyen bir çay ağacı. Günümüzde 5 metre boyuna ulaştı. Çayeli ilçesinde bulunan ve dededen yadigar kalan bu dev çay bitkisi şimdilerde anıt ağaç olarak koruma altına alınıp turizme kazandırılmayı bekliyor.
7: Tam 70 yıldır hiç budanmadı, yıllara meydan okudu ve boyu 5 metreyi buldu. Karadeniz'in en ilgi çekici çay ağacı görenleri şaşkına çeviriyor. Rize'nin Çayeli ilçesinde bildiğimiz çay bitkilerinden çok farklı. Dededen toruna miras kalan çay ağacı günden güne büyüyerek 5 metreyi buldu. Ağaç akademisyenlerin de dikkatini çekti. Bölgede inceleme yapan uzmanlara göre bir bitkiden çok daha fazlası.
10: Bu ağacın hem korunmasının hem de bu ağaçla ilgili yeni farklı çalışmalar yapılmasının ben bir yandan çay bitkisinin Türkiye'deki girişim serüvenine kanıt olacağını düşünüyorum. Hem de turizm için de önemli bir kaynak değeri olacağını söyleyebilirim.
7: Ağacın sahibi dedesinin hatırasına gözü gibi bakıyor. Ancak giderek büyüyen ve ilgi oda haline gelen ağaç için yetkililerin harekete geçmesini de istiyor.
11: Tarihe tanıklık yapmış olan, ilk dönemlerinden bugüne kadar gelmiş olan bir eser bu yani. Eşi de yok. Anıt ağaç olarak koruma altına alınırsa gerçekten seviniriz yani.
7: Köy halkının ve ziyaretçilerin de orak noktası haline gelen 70 yıllık ağaç, şimdi resmi olarak anıt ağaç statüsüne kavuşacağı ve ekoturizme kazandırılacağı günü bekliyor.
0: Günlük hayat.

0: hayatta sıkça tükettiğimiz bazı yiyecekler içerdikleri yüksek oranda tuz, şeker ve katkı maddeleri nedeniyle uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlar zaman içinde vücudu yorarak hastalıklara kapı aralayabilecek besinleri sıraladı. İşte dünyanın en zararlı 20 yiyeceği listesi.
1: Yani öyle çok ekstra, çok hani katı bir beslenme düzenim yok ama genel olarak hani gün içinde boy ve kiloma uygun kalori sınırını geçmemeye dikkat ediyorum. İçinde çok ekstra katkı maddesi olmamasına ve çok fazla gluten içerikli beslenmemeye dikkat ediyorum.
2: En zararlı yiyecekler listenizde başı ne çekiyor?
1: İşlenmiş et, salam, sosis gibi.
2: Yeni yayımlanan bir araştırma günlük beslenme rutinimizde yer alan bazı ürünlerin vücudumuza olan etkilerini yeniden gündeme getirdi. Özellikle yoğun şeker, tuz ve katkı maddesi barındıran gıdaların sürekli tüketimi mercek altına alınırken bazı yiyeceklerin sırf içerikleri sebebiyle zaman içinde doğrudan sağlık riski oluşturabileceği belirtiliyor. Dünyanın en zararlı 20 yiyeceğinin listesi belli oldu. Listede günlük hayatta sıkça tükettiğimiz birçok besin de var. Listeyi paketli hazır çorbalar, rafine makarna, beyaz ekmek, patates cipsi, konserve et ürünleri, salam, sosis, şekerlemeler ve jelibonlar, paketli meyve suları, enerji içecekleri, hazır noodle, trans yağ içeren margarinler, endüstriyel paketli kek ve kurabiyeler, hazır donmuş pizzalar, fast food hamburgerler, kızartılmış tavuk ürünleri ve gazlı içecekler oluşturuyor.
3: Ama burada önemli olan şey aslında içeriğin kendisi. Yani bunu sadece 20 gıda maddesinden uzak kalarak sağlık kalabiliriz gibi değil. Bu gıda maddelerini içeren birçok şeyi düzgün ve az miktarda gerekirse hiç tüketmeyerek sağlıklı kalabiliyoruz.
4: Beslenmeme dikkat ediyorum. Spor falan yaptığım için çok tüketmiyorum. Cips olsun, hazır gıda olsun çok tüketmiyorum.
2: Peki sizin en zararlı yiyecekler listenizde başı ne çekiyor?
4: Noodle diyebiliyorum. Biraz dış görüş alarak noodle deniyor. Bir de işlenmiş paket yiyecekler dedim. Cips çok yağlı diyebiliyorum.
2: Peki bu yiyecekleri sık sık tüketmek ne gibi sağlık sorunlarına neden oluyor?
3: Çünkü bunlar aslında birçok çalışmayla kalın bağırsak ve rektum kanserleriyle ilişkilendirilmiş gıdalar. Yani bunları yiyorsak kanser oluruz anlamına mı gelir? Hayır. Ama ilişkisi olduğu kanıtlanmış gıdalar ve hastalarımıza biz bunlardan uzak durmalarını özellikle söylüyoruz. Yani beyaz un, İşlenmiş un, işte şekerlemelerin hepsi. Bunlar da basit şekerler olduğu için kan şekerini çok fazla dalgalandırabiliyor. Bunlar da yine şeker hastalarında zaten risk oluşturduğu gibi şeker hastalığına, obeziteye öncülük sağlayabiliyor.
2: Beslenmede dengeyi oluşturmaksa sağlıklı yaşamın anahtarı.
3: Dengeli beslenme, karbonhidrat, yağ ve protein dengesinin düzgün olması ve bunları aldığımız gıdaların sağlıklı gıda olması, aynı şekilde yeterli lif, yeterli mineral ve vitamin içeren gıdalar alarak olabilecek bir şey.
0: Boğaz ağrısı deyip geçmeyin. Çocukluk çağında geçirilen beta enfeksiyonu tedavi edilmediğinde yıllar sonra kalp kapaklarında kalıcı hasara neden olabiliyor. Uzmanlar basit görülen boğaz enfeksiyonlarının mutlaka doğru şekilde tedavi edilmesi gerektiği konusunda aileleri de uyarıyor.
5: Boğaz ağrıdı, ateşi çıktı, geçer denildi. Ama o enfeksiyon yıllar sonra kalbe kadar ulaştı. Çocukluk çağında sık görülen beta mikrobu doğru tedavi edilmediğinde kalp kapaklarında kalıcı hasara yol açabiliyor.
6: Aileler bunu daha çok kalp romatizması ya da çocuklarda kalp kapak hastalığı olarak biliyorlar. Bu hastalık şöyle bir nedeni var, etiyolojisi var. Etiyolojisi beta diye bir mikrop. Özellikle 3 yaşından sonra çocuklar bu betayı okuldan alıyorlar. Arkadaşlarına nefesle 3 yaşın altında beta boğaza yerleşmiyor. Beta boğaza yerleşince ateşli boğaz enfeksiyonu yapıyor. O sırada muhakkak antibiyotikle betayı iyi tedavi etmek gerekiyor.
5: Ardından bazı çocuklarda eklem ağrıları ve şişlik başlıyor. Bazılarında ise kalbi etkiliyor.
6: Eklemlere vursa bile pek bu kalıcı bir hasar yapmıyor. Sadece o geçirdiği dönemlerde ağrılar yapıyor. Ama asıl betanın ya da aranın sıkıntılı tarafı kalbe vurabiliyor. Kalp kapaklarında kalıcı hasar yapabiliyor. O yüzden de ateşli boğaz enfeksiyonu geçirirken muhakkak doktora gitmeyi öneriyoruz. Eğer beta görünce doktor antibiyotik veriyor. Antibiyotik vermeden iyileşenlerde kalp kapakları etkilenebiliyor.
5: Üstelik birçok çocuk hastalığını fark etmeden büyüyor. Rutin muayenede duyulan bir üfürüm ya da yapılan kalp ultrasonu yıllar önce geçirilen beta enfeksiyonunun bıraktığı izi ortaya çıkartabiliyor.
6: Ama daha çok biz hastalığı geçirirken gelmiyor aileler. Yıllar sonra geliyorlar. Yıllar

0: Sonra da şöyle geliyorlar. İşte çocuk doktoruna, rutin muayenelere gittiklerinde kalp muayenesi yapılıyor. Kalbini dinlerken çocuk doktoru diyor ki kalbinden değişik bir ses duyuyorum, üfürüm duyuyorum diyor. Bize gönderiyorlar. Bizde Eko diye cihazımız var. Onunla kalp muayenesi yapıyoruz. Kapağında kaçak görürsek, aa diyor, sizin normalde bu kapağınızda kaçak olmaması lazım. Siz fark etmemişsiniz ama daha önce geçirdiğiniz boğaz enfeksiyonları iyi tedavi olmadığı için kapaklarınızı etkilemiş.
1: Uzmanlara göre bu tabloyu önlemenin yolu boğaz enfeksiyonlarını hafife almamak, tedaviyi eksik bırakmamak ve çocukların düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemek.
0: Çocukların bir kez ekokardiyografik incelemeye girmesinde fayda var. Çünkü çoğu kez aileler böyle eklem ağrılarını büyüme ağrılar olarak sanıyorlar. Hiç böyle bir hastalığın kalbi de etkileyebileceğini bilmiyorlar. O yüzden her çocuğun özellikle 3 yaşından sonra muhakkak akut romatizmal ateş ya da kalp romatizması açısından çocuk kardiyolojiye gitmesi ve ekokardiyografi yaptırmasını öneriyoruz. Eko'da kapak yetersizliği çıkarsa %90'ı bu nedenle oluyor ve erken tanıda ileride ta kapak ameliyatlarına gitmeyi engelliyor.
2: Aman dikkat etmekte fayda var diyelim ve bu saat dilimini noktalayalım efendim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz, ardından saat başında devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kafak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı İsmail Halis. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay. Şipşak.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Marmaz Başkanı Hüseyin Erdem'le söyleşi, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetekle işin doğrusu ve Tamer Atsan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 15.15'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Hukuk, kurallar ve yaptırımlardan mı ibaret olmalıdır? Hukukun mahiyeti nedir? Ahlakla, hakla, adaletle ilişkisi nedir? İslam hukuk felsefesi bu soruları nasıl yanıtlar? Belkıs Kılıçkaya sorulur.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar hoş geldiniz efendim. Ara bitti. Saatler 14'e uzandı. 24'te haber gelişmelerle devam ediyor. Evet, kaçıyordu. Tek amacı kendini koruyacak bir yer bulmaktı. Yanındaki diğer çocuklarla birlikte soluğu markette aldı. Ancak peşinden gelen saldırgan durmadı. Marketin içine girdi. İçeride yakaladığı çocuğu herkesin gözü önünde öldüresiye dövdü. Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşanan olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülere yansıyan o anlar Türkiye'nin de gündemine oturdu efendim. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi var ne yazık ki ve şüpheli cani çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
1: Koşuyordu. Tek istediği kendini güvende hissedeceği bir yere sığınmaktı. Mahalle marketine girdi ancak peşinden gelen kişi kapıda durmadı. İçeriye kadar girdi. Çocuğu marketin ortasında darp etti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Türkiye'nin dört bir yanından tepki yağdı.
2: Bir şeyler aldık. Çıkıyorduk arkadaşlarım beri deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı. Ben kaçamadım. Köşede kaldım. Sonra adam geldi beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum.
1: Olayın ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri harekete geçti. Kimliği belirlenen şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İkinci Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarıyla mücadeledeki son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı 260 yangından 258'inin kontrol altına alındığını bildirdi. Şu anda tehlike oluşturacak bir yangın bulunmadığını belirtti. Hiç dinlenmeyen bu düşmana karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
3: Şu anda an itibariyle herhangi bir şekilde tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok çok şükür. Değerli basın mensupları, rüzgarın şiddetini artırdığı çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettik. Bunların 162'si orman dışında çıktı. Hamdolsun bugün itibariyle, an itibariyle çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylediğimiz Balıkesir, Gömeç ve Mersin Günnar yangınları hamdolsun tam anlamıyla kontrol altına alınmış durumda. Yine enerjisini düşürdüğümüzü söylediğimiz Aydın Çine yangını ise sabah saatleri itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Dün öğleden sonra Susurluk'ta yeni bir yangın başladı. Bizi rüzgar anlamında çok ciddi bir şekilde zorladı açıkçası. Bu yangına da arkadaşlarımız sabaha kadar müdahale ettiler ve an itibariyle bunun da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Karşımızda acıkmayan, uyumayan, dinlenmeyen, acıması ya da vicdanı olmayan bir düşman var. Ama bu düşmanın oluşması bütün uyarılara rağmen bunu defaatle söylüyoruz. Maalesef ki insan unsurunu barındırıyor. Örneğin Balıkesir Gömeç'teki yangın maalesef bütün uyarılarımıza rağmen bir vatandaşımızın evinde yaptırdığı kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlarla başladı. Yangınların tamamıyla ilgili kolluk güçleri soruşturmalarına devam ediyorlar.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatlarıyla açılan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı iki cinayet dosyasını daha karanlıktan aydınlığa çıkardı. Bu kapsamda Balıkesir, Bandırma ve Adana Ceyhan'daki dosyalar çözüme kavuşturuldu.
4: Faili meçhul cinayetler bir bir aydınlatılıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birimle iki cinayet daha aydınlatıldı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı Balıkesir Bandırma ve Adana Ceyhan'daki cinayetleri çözüme kavuşturdu. Üzerinden yıllar geçse de tozlu raflardan indirilen dosyalar tekrar incelemeye alındı. Onlardan biri de 17 yıl önce bir cinayete kurban giden Bandırmalı bir kız bebekti. 17 yıl önce 10 Mayıs 2009 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir çöp konteynerinde kız bebek cesedi bulundu. O günden bu yana tek suçlu anne olarak kayıtlara geçti ve 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ancak dosyada eksik olan babanın kızın ölümündeki rolüydü. Tekrar ele alınan dosya sonucu baba da suçlu bulundu. Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye kasten öldürme suçundan hapse atıldı. Bir başka faili meçhul dosyaysa Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşanmıştı. Eyüp Özbadem 4 yıl önce motosiklette kişilerce silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. O süreçte bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmış ancak dosya tamamen aydınlatılamamıştı. Dosyanın tekrar açılmasıyla birlikte yapılan çalışmalarda cinayeti azmettiren bir isim tespit edildi. İki isimse saldırıyı gerçekleştirdi. Bir başka iki isimse saldırıyı yapanlara yardım etti. Yeniden araştırılan dosyada olayın kamera görüntülerini silen iki kişi daha tespit edildi. Bu dosya kapsamında da 5 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
0: Uşak'ta eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada bazı şüphelilerin belediye personeli olarak görünmelerine rağmen Yalım'ın işletmelerinde servis elemanı, güvenlik görevlisi ve ışıkçı olarak çalıştıkları ortaya çıktı. HTS ve daraltılmış bas kayıtlarının da bu tespitleri desteklediği belirtildi. Belediye şirketlerinde sigortalı gösterilmelerine rağmen Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 9'u tutuklandı. Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu toplam 5 tutuklu şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor. Hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük tutuklandı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Küçük, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Savcılıkta ifade veren Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Küçük'ün tutuklanmasına karar verdi. Savcılığın sevk yazısında şüpheli Küçük'ün çeşitli zaman diliminde canlı yayın programında farklı soruşturma dosyasından tutuklu bulunan Fatih Keleş'le ilgili yorum yaptığı, Fatih Keleş'in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı şeklinde haber yaparak yanlış bilgiyi alenen yaydığı belirtildi. Bir diğer canlı yayın programındaysa Küçük'ün Berkay Gezgin İBB'den 1 milyon liraya yakın para aldı, MASAK raporlarında var diyerek yanlış bilgiyi alenen yaydığının tespit edildiği kaydedildi. Yazıda Küçük'ün bir süre geçtikten sonraysa söz konusu haberle ilgili farklı paylaşımlar yaptığı aktarıldı.

0: Tahminlere göre en az 60 bin göçmen İspanyol topraklarına kaçak olarak girdi. Bunlardan en az 25 bininin Fas'a geri döndüğü tahmin ediliyor. Pek çok uzman ve siyasetçi ise meselenin sadece bir göçmen krizi olarak görülemeyeceğini, hatta ucunun İsrail'e dayandığı görüşünde.
1: Uzun zamandır böylesi yaşanmıyordu. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarından Ceuta, Fas'tan muazzam bir göçmen akınına maruz kaldı. İspanyol topraklarına girmeye çalışan binlerce göçmen güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Yasa dışı göçmenler önce denizden harekete geçti. Sayıları 800'den fazlaydı. Hemen hemen tamamı Faslı ve Cezayirliydi. Ceuta kentine yakın Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından yüzmeye başladılar. Fas ve İspanya'ya ait güvenlik güçleri alarma geçti. Devriye botlarıyla kaçak göçmenlere müdahale ettiler. İspanyol güvenlik güçleri 300'den fazla kişiyi sudan çıkardı. İspanyol Kızılhaçı'da 117 kişiyi kurtardı. Olaylar sırasında çok sayıda düzensiz göçmen hayatını kaybetti. İspanyol güvenlik güçleri yaklaşık 200 kişiye de devriye botlarıyla eşlik etti. Faslı yetkililer İspanya kıyılarına ulaşamayan göçmenlere yardım için deniz birlikleri görevlendirdi. Bu kadarla kalmadı. Aynı anda binlerce göçmen de Fas ve İspanya'ya bağlı Ceuta arasındaki kara sınırına akın etti. Ceuta Özerk Yönetim Başkanı merkezi hükümetten polis ve asker desteği istedi. İspanyol hükümeti tüm kaynaklarını seferber etti. Ayrıca acil durum ilan edildi. En kısa sürede düzenin sağlanacağı duyuruldu. İspanyol ordusu bölgeye konuşlandırılıyor. Askerler kısa sürede Ceuta'ya ulaştı. Başbakan Pedro Sánchez de Ceuta'ya gitti. Ertesi gün Ceuta'da manzara buydu. Şehrin her yerinde kaçak göçmenlerin oluşturduğu kalabalıklar vardı. Sadece bir günde Ceuta'ya 49 bin kaçak göçmen girdi. Şehrin nüfusu ise 80 bin civarında. Sorunun nasıl çözüleceği merak konusu. Üstelik sınırdaki hareketlilik ve göçmen akını aralıksız sürüyor. Avrupa Birliği'nden düzensiz göçle mücadelede İspanya'ya destek mesajı geldi. Ancak yaşananlar birlik içinde yeni bir tartışmada doğurdu. İtalya Dışişleri Bakanı, Schengen uygulamasının İspanya'ya kapatılmasını istedi. Kontrolsüz göçün ulusal güvenlik tehlikesi olduğunu belirtti. İspanya Başbakanı Sánchez krizle mücadelede işbirliği için Fas hükümetine teşekkür etmişti. Öte yandan pek çoklarına göre İspanya'nın içine düştüğü durumu sadece bir göçmen krizi olarak görmekte çok doğru olmayabilir. Zira bahsi geçen Ceuta ve Melilla ve kıyıdaki bazı küçük adalar üzerinde uzun zamandır İspanya ve Fas arasında hak iddiası tartışması var. İddiaya göre Fas, göçmenleri İspanya'ya karşı bir nevi silah ve baskı aracı olarak da kullanmış olabilir. Zira sosyal medyada yayınlanan bazı görüntülerde göçmenlerin kamyonların kasalarında Ceuta sınırına taşınmaları, hatta Faslı güvenlik güçlerinin gözetiminde kamyondan inip kayıplara karışmaları yer alıyor. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarına zaman zaman benzer göçmen akınları oluyor ancak bu kez durum biraz daha farklı gibi görünüyor. Yaşananlar hakkında İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'den gelen açıklamalarsa oldukça manidar. Puente sosyal medya mesajında "Evet her şey epey netleşmeye başladı" diyerek İsrail'in BM temsilcisi Dani Dano'nun mesajını alıntılamıştı. İsrailli temsilci ise İsrail'e vaaz verme fırsatını asla kaçırmayan İspanya, göçmenlik politikası konusundaki krizin ardından Ceuta'da olağanüstü hal ilan etti. Belki de bize vaaz vermeye devam etmeden önce Afrika'da neden hala sömürgeci enklavlarını sürdürdüğünü dünyaya açıklaması gerekir diye yazmıştı. İspanya, İsrail'i en sert şekilde eleştiren ülkeler arasında. Fas ise İsrail'le normalleşmeyi öngören İbrahim Anlaşmaları'na katılan ülkelerden biri. Karşılığında İspanya ile kriz sebebi olan Batı Sahra'daki egemenliği ABD tarafından tanınmıştı. Tüm bunlar yaşanırken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun 2019'da sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda yine gündeme geldi. Yair Netanyahu o paylaşımda Arapları İspanya'yı istila etmeye çağırıyordu.
0: medya dirençli şehirler zirvesi edebiyat ve yeniden inşanın şehri Kahramanmaraş'ta yapıldı efendim. Türk medya icra kurulu başkanı

0: Başkanı Murat Çiçek'in yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan programda bir kentin küllerinden doğuşu ve geleceğin dirençli şehirleri konuşuldu.
1: Şehirler anlayışı, afetlere hazırlık, güvenli çevreyle uyumlu, teknolojiyi etkin kullanan ve yaşam kalitesini önceleyen şehirlerin inşasını ifade ediyor.
2: Türk medya kahraman Maraş'a çıkarma yaptı. Geleceğin şehircilik anlayışı dirençli şehirler zirvesinde ele alındı.
3: Maraş'ın tarihi kimliğine uygun, yine bu bölgenin coğrafi özelliklerine uygun yeni modern alanları kurarken bu şehrin röper noktası teşkil eden önemli yerlerinde tekrar ihya ettik.
2: Zirvenin açılış konuşmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek yaptı.
4: Tüm bakanlarımız sahadaydı. Bizler Sayın Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la birlikte Gaziantep'te bir karargah kurduk. Oradan bütün 11 ili hep beraber yürüttük. Dolayısıyla bir saniye durmadık. Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın ortaya koyduğu güçlü iradeyle bugün depremden etkilenen bütün şehirlerimizi eskisinden daha iyi, daha dirençli ve daha yaşanabilir hale geldik. 455 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik ama şehirler için 700 bine yakın konutu inşa ettik. Çok az bir kısmı da devam ediyor.
2: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yeni Kahramanmaraş hayalinin gerçeğe döndüğünü vurguladı.
5: Yeni yollar, yeni ulaşım yatırımları, parklar, yeşil alanlar, sosyal yaşam merkezleri, kültür ve spor tesisleriyle her yaştan hemşehrilerimize dokunan hizmetleri hayata geçirdik ve çalışmalarımıza ilk günkü aşkla devam ediyoruz. Hedefimiz depremin izlerini silmekten de öte geleceğin Kahramanmaraş'ını inşa etmekti. Hamdolsun bugün bu hedefe her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Yeni Kahramanmaraş artık bir hedef olmaktan çıkmış, büyük ölçüde gerçeğe dönüşmektedir.
2: Başkan Görgel gelinen noktadaki başarının sırrının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.
5: Deprem sürecinde şehrimizi defalarca kez ziyaret ederek milletimizin devletine olan güvenini her fırsatta hissettiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şahsım ve hemşehrilerim adına kendilerine en kalbi şükranlarımı bir kez daha arz ediyorum. Yine bu süreçte Kahramanmaraş'ı bizlerin hemşerisi gibi sahiplenen, yeniden imar ve ihya çalışmalarında gece gündüz demeden büyük bir gayret ortaya koyan ve hiçbir sorunumuzu masada bırakmayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a gönülden teşekkür ediyorum.
2: Zirvenin ev sahipliğini yapan Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek ise bu konunun destekçisi olmaya devam edeceğiz dedi.
1: Ulaşımı, eğitim ve sağlık yatırımları, sosyal donatı alanları, ekonomik canlılığı ve çevresel sürdürülebilirliğiyle aslına bakarsanız geleceğin şehirlerini konuşuyoruz. Türk Medya olarak ülkemizin geleceği açısından stratejik önem taşıyan şehircilik, afet yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında katkı sağlayacak her platformun destekçisi olmaya devam edeceğimizi buradan bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Dirençli Şehirler Zirvesi'nin de sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek yeni fikirlerin, yeni işbirliklerinin ve yeni çözümlerin geliştirilmesine katkı sunacağına inanıyoruz.
2: Zirve dirençli şehirlerde yeni yaşam modeli ve şehircilikte yeni model Kahramanmaraş modeli olmak üzere iki farklı oturumdan oluştu. Bir şehrin yeniden ayağa kalkış hikayesi anlatıldı, bundan sonraki yol haritası konuşuldu.
3: Şehirlerin ve ilçelerin merkezlerini ihya edelim kararı bu 11 ilimizin en önemli kararıdır. Yani şehirlerin kaybettiğimiz konut ve ticaret sayısı kadar, az önce dediniz ya yaşam alanları diye. Bunların tamamını biz bugün Kahramanmaraş'ta Altınova gibi, Önsen gibi alanlarda üretip, 3 yıl bile değil, 1,5 yıl içerisinde toplu konut dairemiz bunu sağlayıp vatandaşlarımıza daha kolay bir işlemle teslim edilebilirdi.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12. durağı Nevşehir olacak sevgili izleyenler. 9 gün boyunca konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere ve çocuk etkinliklerine uzanan zengin programlarıyla Nevşehir, Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getirecek.
6: Müzik Gökyüzü balonlarla süslenecek. Nevşehir kültür, sanat ve gastronomiyle renklenecek. Hititlerden Romalılara, Selçuklulardan Osmanlılara kadar uzanan köklü geçmişi, peribacaları ve yeraltı şehirleriyle dünyanın en özel destinasyonları arasında yer alan Nevşehir, 1-9 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12. durağı olacak. Festival kapsamında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali'nde 25'i özel şekilde olmak üzere toplam 35 sıcak hava balonu Kapadokya semalarını renklendirecek. Akşam saatlerinde gerçekleştirilecek Night Glow gösterileri ise yerli ve yabancı ziyaretçilere unutulmaz görsel şölen yaşatacak.
7: Kültür Yolu Festivali Nevşehir'e çok güzel hem hatıralar bırakacak hem de ekonomik anlamda da önemli bir değer katacağını düşünüyoruz.
6: Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında belirlenen 43 lezzet noktası kentin köklü gastronomi kültürünü ziyaretçilerle buluşturacak. Festival boyunca seçkide yer alan restoranlar, kafeler ve yerel işletmeler Kapadokya mutfağının en özel tatlarını misafirlerine sunacak.
8: Bu sene Nevşehir 4. kez ev sahiplikli yapacak Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ve bu yılki 12. durağımız. Yine biz dolu dolu etkinliklerle Nevşehir'le buluşmaya hazırlanıyoruz. Konserlerden sergilere, atölye çalışmalarından söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomiye kadar kültür sanatın pek çok dalında işler, etkinlikler vatandaşlarımızla buluşacak.
6: Nevşehir'de festival akşamları Göreme Festival alanında düzenlenecek konserlerle renklenecek. Festival boyunca Nevşehir sergiler, atölyeler ve çocuk etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.
0: Tekrardan buluşalım. Hoşça kalın.

Hukuk, kurallar ve yaptırımlardan mı ibaret olmalıdır? Hukukun mahiyeti nedir? Ahlakla, hakla, adaletle ilişkisi nedir? İslam hukuk felsefesi bu soruları nasıl yanıtlar? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Asım Cüneyt Köksal yanıtlıyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
5: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.

Bilgiyi şiirle, öyküyle, anıyla, portreyle, hayatın her şeyiyle %90 bilgi hepsini meç etmediğimiz müddetçe bugünün dünyasını değiştiremeyeceğimize inandığım için bilgi karşısında gerçekten büyük heyecan duyuyorum. Büyük ıstırap duyuyorum. Nureddin Topçu'nun ıstırap kelimesine yüklediği anlamla ama bilgi karşısında heyecanımızı hiçbir zaman hiçbir şey yitirmesine sebep olmamalı.

0: Üzerine konuşacağımız hem müellifinin kaleme almış olduğu eser var, hem de bir okur olarak kendi kitaplığının bir parçasıyla karşımıza gelmiş bir misafir var. Ama öncelikle kaleme aldığınızdan başlayalım ve diyelim ki Semerkant günlüklerinin konusu nedir?
1: Semerkant günlüklerinin konusu içimizde ve dışımızda tüm yolculukların anlam haritasını arayan bir yolcunun kayıtlarıdır.
0: Peki bu kitabı yazmak niçin gerekliydi? Kitaplığımızdaki hangi boşluğu doldurur?
1: Ben biraz hayata acizane, hem hayata hem mesleğe şöyle bakmaya gayret ediyorum. Zihnimize, gönlümüze, aklımıza, kalbimize düşen her anlamlı şeyin mutlaka ama mutlaka kayıt altına alınması gerektiğini, kamusallaşması gerektiğini düşünerek uzun yıllardan bu tarafa yaşıyorum. O sebeple bu sadece şahsi yolculuklarımın değil, kim hangi yolculuğa çıkmış ise ve kim nerede bir bilgiye, artı bir bilgiye, artı bir değere ulaşmış ise mutlaka onu benimle, artı bir insanla neden paylaşmıyor diye bakıyorum her yere ve her şeye açıkçası. Ben de nice öncünün inşa etmiş olduğu o topraklara gittikten sonra elbette özellikle video merkezli, yayın merkezli, televizyon merkezli, belgesel merkezli çok şey yaptım. Fakat Allah'a dua etmiştim. Allah'ım ne kadar yoğun olursam olayım orada. Rahmetli Tuğrul İnançer Hoca için Ayşe Şasa'nın çok güzel bir tanımlaması vardı. O derdi ki bir güne bizler gibi bir kişilik hayat yaşamazdı, sığdırmazdı. Birkaç kişilik hayat yaşardı. Ben de öyle dua ettim Allahu Alem. Dedim ki Allah'ım ne olur 24 saatin içerisinde ve üzerinde mümkünse bir zaman dilimi oluştur da ben o süreçte bir şeyleri kaleme alabileyim. Nasip oldu, lütfetti. Öncüler, büyükler, Rabbimiz ve ortaya böyle bir günlük çıktı. Kitap demiyorum özellikle. Kitaba hürmetim sebebiyle kitap demiyorum. Çünkü kitap başka bir şey. Kitap çok daha büyük emek verilen bir şey. Kayıp Aydınlanma, Frederick Starr'ın özellikle Türkistan üzerine, o bölge üzerine yazdığı hayli hacimli bir kitaptır. Mesela o kitap için 20 yıl emek vermiştir. Yani 20 yıllık bir emekle ortaya gelen bir eserdir. Evet, bu eserde de elbette gayret vardır, çaba vardır. Ama mütevazı olmak gerektir. O sebeple günlükler olarak takdim ettim.
0: Gazetecisiniz, yayıncısınız ve aslında bir yayın serüveninin içinden çıka gelen şeyler bunlar.
1: Evet.
0: Evet, tam da dediğiniz gibi zaman bereketlenmiş diyebiliriz. O gün ve anda kalabilirdi ama o coğrafyanın bugüne ve bundan sonraya ve daha fazla insana ulaşabilmesinin bir imkanı, bir mecra olmuş gibi görünüyor. Semerkand'ın özeline gelelim. Siz oraya işaret ettiğinizde sadece bir coğrafyadan mı bahsediyorsunuz? Tarihi tarafından mı, manevi tarafından mı? Orası bir nostalji mi? Orayı tecrübe etmiş biri olarak yaşamakta olan ruhunun konuştuğunu düşünüyor musunuz? Ne söylüyor?
1: Yaşamakta olan ruh dediniz. Bu o kadar büyük bir cümle ki, o kadar somut, o kadar kıymetli bir cümle ki, yaşamakta olan ruh. Yani açıkçası bu yaşamakta olan ruhu yaşatacak olan her birimiziz. Az evvel biraz da bunu söylemeye gayret ettim. Şayet o yaşayan ruhu ben görmeye çalışmazsam ve o ruhu bir şekilde, bu kitapla olur, video ile olur, başka yollarla olur, bir şekilde mutlaka o yaşayan ruhu benim keşfetmem gerekiyor. Sadece Türkistan coğrafyasında değil, ben hamdolsun belki ilerleyen dakikalarda yine konuşacağız, kitabın açılışında da yazdığımda eksikti. Çünkü 2024'te yayınlandı bu kitap ve ben Kudüs, Endülüs, Semerkant'tan sonra bir de Şam'da bu seyahatleri gerçekleştirme imkanı buldum. Aslında yeryüzü haritasını tam o yaşamakta olan ruh dediğiniz ifadeyle Kudüs, Endülüs, Semerkant, Şam hattıyla, haritasıyla kendi mesleğim gereği, kendi işim gereği, daha doğrusu bunların da ötesinde ibadet mesuliyetiyle biraz da. Çünkü bütün bunlara artık ben şahidim. Aklım, gözüm, zihnim, Allah'ın lütfettiği her şey ile beraber ben artık bu haritayı görüyorum. Ve bu haritayı, bu anlam haritasını ve bu harita sadece manevi bir harita değil, sadece maddi bir harita değil. Bence bunun içerisinde sosyal harita da var, siyasi harita da var, ekonomik de var, kültürel de var. Çünkü en genel hatlarıyla ben şöyle hayretler içerisinde notlandırmıştım o seyahate çalışırken de, o kitaba, günlüklere çalışırken de. Yani en tırnak içerisinde en laik, en seküler bir zihin bile o coğrafyaya sadece böyle 900-950 binli yıllardan başlayarak insanlık tarihine bir baksa gerçekten hayretler içinde kalmıştım çalışırken, okurken, okumalar yaparken, not alırken. Bir an durdum, bütün isimleri böyle kronolojisiyle beraber yazdım. 950'li yıllarda Yusuf Hamedani Hazretlerinin, Hasan Harakani Hazretlerinin bulunduğu topraklar, coğrafyalar. 900'den 1000'e kadar, 1050-1100'e kadar bu iki kurucu sütun diyorum ben ona. O iki kurucu sütun talebeler yetiştiriyorlar. Yani düşünün. Yani dünyaya en seküler gözle bakıyoruz. En laik gözle bakıyoruz. Hiçbir dini aidiyetimiz yok, önceliğimiz yok. Yusuf Hamedani ve Hasan Harakani Hazretleri bu şehirlerde talebeler yetiştiriyorlar ve başka şehirlere vazifelendiriyorlar onları. Lütfen böyle şehirleri gözümüzün önüne getirelim ve o yıllarda yani bugünün teknolojisi, imkanlarının %1'i bile yok. Şehirlere vazifelendiriyorlar. Ve sonra yıllar geçiyor. 1100, 1150, 1200, 1300, 1400, 1500. Yani o arada tabii yüzlerce isim var. Bir durdum. Ya dedim ki buralarda iyi insan üretim fabrikaları kurulmuş adeta. Yani iyi insan, ahlaklı insan üretim fabrikaları kurulmuş. Buhara'dan kalkmış, Bursa'ya gelmiş. Bursa'dan kalkmış, Semerkant'a gitmiş. Kudüs'ten, Şam'dan kalkmış, Konya, Kastamonu, Bursa'ya gelmiş. Oradan bir daha Semerkant'a gitmiş bir insan. Ve bu insanlar insan yetiştiren insanlar. Hülasası o harita sadece manevi bir harita değil, sadece bir turizm rotası değil. Bütün bunlarla beraber, hepsiyle beraber insanı inşa eden, tarihi inşa eden öncülerin halen yaşayan toprakları. Hani göle maya çalma metaforu vardır ya Nasrettin hocamızın. Yani o göl öyle bir maya çalmış ki insanlığa Anadolu toprakları, Diyar-ı Rum denilen topraklar, Balkan toprakları, Afrika topraklarına ta oralardan o ışık hala enerjisini, muhabbetini, aydınlığını, mehabetini yaymaya devam ediyor.

0: Tarihteki değerlere baktığımızda çoğunlukla diyeceğim ve belki de üzülerek aynı zamanda bir nostaljik değer, bir müzelik nesne gibi, bir anıyı çağırmaya gayret eder gibi yaklaşıyoruz. Siz burada başka bir şey söylüyorsunuz. Yani 2020'lerin dünyasındaki bir yolcu, bir seyyah olarak orayı gözlemliyorsunuz.
1: Bu söylediğiniz nokta gerçekten çok önemli. Buradan Mustafa Kara hocama hürmet ediyorum, selam ediyorum. Elinden öptürmez ama ellerinden öpüyorum müsaadesiyle. Ben Mustafa Kara hocamı şu sebeple birçok hocamdan çok ama çok ayrıca seviyorum. Süheyl Ünver'in, rahmetlinin şöyle bir ifadesi vardır. Bizim der, şifahilik diye bir belamız var der. Şifahilik. Ne demek bu? Söz olarak anlatıyoruz, uçuyor gidiyor. Mustafa Kara hocam öyle değil. Süheyl Ünver hoca gibi her şeyi ama her şeyi mümkünse bir kitabın arasına dönüştürmüş. Yani bu bir iddia olarak değil, gayret olarak ne olur algılansın. Benim de ömrüm açıkçası video üretmekle geçti. Ömrüm boyunca binlerce hamdolsun video ürettim. Binlerce de tweet atıyorum, metin yazıyorum. Çünkü öncülerin o kadar büyük gayretleri olmuş, üretimleri olmuş ki yani biz onların yüzde biri, binde biri, milyonda birinin izinde, tozunda ne yapabilirsek son nefesimize kadar yapmalıyız diye düşünüyorum. Bu şey değil. Mustafa Kara Hoca'ya atıfta bulunmamın sebeplerinden bir tanesi de şu. Kıymetli izleyicilerimizden istirhamım, ısrarlı bir nezaketle, nezaketli bir ısrarla istirhamım şu. Seyahatlere çıkmazdan evvel çok iyi okumalar yapalım. Mekanların yaşamasının temel yolu bence bu. Yani oraya gidip elbette kendi sosyal medya hesaplarımız için güzel fotoğraflar çekelim, mutlaka çekelim. Ama mekanların nasıl yaşayabileceğini ve nasıl yaşadığını yoğun okumalar yapmadan bence tam olarak hissedemeyiz. Evet, herkes gönlüne göre, nasibine göre, gayretine göre o ne kadar canlı olup olmadığını, bu İstanbul için de böyle, Bursa için de böyle, Semerkant için de böyle, Kurtuba için de böyle, Üsküp için de, Bosna için de böyle açıkçası. Mekanlara gitmezden evvel en azından Türkiye Diyanet Vakfımızın İslam Ansiklopedisi'nde birçok mekan, birçok portreye ilişkin muhteşem metinler var. Ben acizane gittiğim birçok şehir, muhit, bölge, tanıştığım insan, okumaya çalıştığım insanla ilgili o metinleri okurken yeni kapılar açılıyor. O kapı başka bir kapıya, o kapı başka bir kapıya. Allah'ım diyorum, bizim daha yürümemiz gereken ne kadar yolculuklar varmış. Biraz da o yolun günlükleridir. Mekanlar yaşıyor ama o mekanları yaşatacak olan bence bizim bakışımız, bizim gönlümüz, bizim ruhumuz. Çünkü o mekanları inşa eden ruhlar, öncüler biz onları yaşatabilelim diye cenk ettiler. Biz onları yaşatabilelim diye hem fiziki cenk hem de gönül cengi. Cüneydi Bağdadi'nin olsa gerek, sulhu bitmeyen savaş der malum tasavvuf için. Son nefese kadar hiç bitmeyecek mücadele, savaş, her birine ihtiram ile, hürmetle.

0: okur olarak ilgi duyduğunuz türler merak konusu olabilir bir taraftan. Çünkü bir mesleğiniz bu, işiniz bu. Görüntü üretmek, metin üretmek. Bununla ilgili sürekli çalışma halindesiniz. Hayatın özel alanlarıyla da iç içe geçmiş olması pek muhtemel. Ama bir taraftan da sade okur zevki diye bir şey var. Ham, som. O zevk duruyor mu? Profesyonellik onu nasıl etkiliyor?
1: Ya duruyor, gerçekten duruyor. Ben salt bilgi dışında neredeyse bir süre kendimi her şeye kapattım. Yani bunu biraz latife olarak söylüyorum. Ben uzun süre çok yoğun şiir okumuş, kendince de her Türk gibi yazmış bir insan olarak, yoğun öykü de okumuş bir insan olarak bir süre şiir okumayı, hatta uzun bir süre şiir ve öykü okumayı bıraktım. Bu doğru değil. Ama dedim ya, biraz latife yolu söylüyorum. Dedim ki ya salt bilgi, bilgi, bilgi.

0: Çünkü ben o salt bilgiyi hem insan olarak hem Müslüman olarak hem de bu dünyanın ahval ve şeraiti içerisinde yaşayan bir insan, Müslüman, Türk ve bir yayıncı olarak, bir gazeteci olarak benim mesuliyetlerim diğer zamanlardakinden daha başka olduğuna inandığım için açıkçası dedim ki bilgi, bilgi, bilgi. Yani bugün işte yakın süre öncesine kadar malum Dünya Kupası'nda en az 7 milyon kadar biletli izleyici vardı. Biletli izleyici 7 milyon. Milyonlarca da dünyanın her yerinde izleyici vardı. Yani herhangi bir ülkeyi, Yeşil Burun Adaları adlı ülkeyi, takımı izlerken ben bir futbol yorumcusu isem, ben bir televizyon spikeri isem, Portekiz, Hollanda gibi sömürge ülkelerinin Avrupa tarihini inşa edişlerine dair bir iki bilgi notunu bir yerde gördüysem bunu paylaşmam gerekiyor. Yani Yeşil Burun Adaları bende aynı zamanda sömürge kavramıyla ona ilişkin literal bilgilerle yol almalı. O sebeple ben bilgi diyorum her yönüyle. Bilgiyi şiirle, öyküyle, anıyla, portreyle, hayatın her şeyiyle %90 bilgi hepsini meçhetmediğimiz müddetçe bugünün dünyasını değiştiremeyeceğimize inandığım için bilgi karşısında gerçekten büyük heyecan duyuyorum. Büyük ıstırap duyuyorum. Nureddin Topçu'nun ıstırap kelimesine yüklediği anlamla ama ıstırap deyince o şey der. Bu acı çekmek, kendi dünyana kapanmak değildir. Istırap der harekettir. Onun felsefesinin de merkezinde. O sebeple sorunuzu belki biraz böyle genişten alarak sözü yorarak da cevaplamış oldum. Kusura bakmayın lütfen ama bilgi karşısında heyecanımızı hiçbir zaman hiçbir şey yitirmesine sebep olmamalı.
1: Peki, şimdi sehpanın üzerinde sizin bugünkü misafirliğinize aynı zamanda eşlik eden bazı kitaplar görüyorum.
0: Evet.
1: Bize onlardan biraz bahseder misiniz? Tanıtır mısınız? Hangileri arkadaşınız ve neden arkadaşınız oldu bu kitaplar?
0: Kesinlikle yakın arkadaşlarım. Bilinmeyen Aliya isimli bir kitap. Mesela vefat etti. Benim en yakın arkadaşlarımdan birisidir. Fatih Ali Hasanay'ın. Kendisiyle hiç tanışmadım. Ama çok yakın arkadaşlarımdan birisi. Sudanlı bir insan kendisi. Bilinmeyen Aliya isimli bir kitap yazdı. Sudan'da dünyaya geliyor. 1963 yılında Belgrad'a tıp fakültesi okumaya gidiyor. Ve 1963'ten 2000'li yıllara kadar Balkan coğrafyasında adım atmadığı yer kalmıyor. Fatih Ali Hasanay'ın isimli bir tıp insanı kendisi. Fakat az evvel söyledim ya ıstırap ve hareket kelimeleri, büyük bir ıstırabı var Fatih Ali Hasanay'ın. O yıllarda Müslüman Kardeşler Hareketi'ne mensup ve bugünün imkanlarından yoksun. Fakat onun bir derdi var, bir davası var, bir meselesi var, bir önceliği var. Ve 60'lı yılların dünyasında Sudan gibi bir yerden o günün soğuk savaş dünyasını hatırlayalım lütfen. Balkan coğrafyasına adım atıyor. 1983'te Aliye İzzet Begoviç'in Miladı Müslümani isimli arkadaşlarıyla beraber kurmuş oldukları o büyük öncü iyilik hareketi yargılandığı için onları savunmak için hukuk ordusu grubu kuruyor. Ordu dediğime bakmayın birkaç kişi. Ama o ordu o kadar büyük işler yapıyor ki Çekçe, Romence, Macarca, Bulgarca Kur'an-ı Kerim mealleri yayınlıyor. Bütün o ülkelerde bunları istasyon istasyon, tren istasyonlarında polislerin kovalamacaları arasında dağıtıyor. Yüzlerce ve binlerce insanın ihtida etmesine sebep oluyor. O bölgedeki binlerce gencin ismi, çocuğun ismi bugün Fatih ise, Muhammed ise, Ahmet ise bunu Fatih Ali Hasanay'ın gayretlerine borçluyuz. Ve Bosna soykırımında, Bosna Savaşı'nda Fatih Ali Hasanay'ın Bosna davasını o mücadeleye en büyük yardımları yapan isimlerden birisi oluyor. Ve yakın bir süre öncesinde İstanbul'da tedavi gördüğü sırada hayata veda ediyor. Eyüp Haziresi'nde bugün kabri. Bunu şunun için anlattım. Hiç kimse Fatih Ali Hasanay'ın adını neredeyse bilmediğini ben fark ettim. yayın dünyasının çok yakından tanıdığı, bildiği bir isim. Elbette ismini vermeyeceğim. Çok yakın bir dostum. Çok çok kıymetli bir arkadaşım. Bana şunu söylemişti. Ben Fatih Ali Hasaneyn'i vefatıyla tanımadım elbette. Evvelinde de tanıyor idim. Fakat bir türlü ziyaret edemedim. Bu benim çok büyük bir mahcubiyetimdir kendisine. Saadettin Acar hocam kaç kez gidelim demesine rağmen. Vefat ettiği haberini aldığım andan itibaren Zeynep Hanım, Allah şahit, kamu da şahittir yani buna. Dedim ki ya ben bu borcumun binde birini, yüzde birini ödemeye gayret edeceğim. Onlarca kez Fatih Ali Hasaneyn yayınları yaptım, programları yaptım, metinleri yazdım, videoları yaptım. Mesela bir videomuz hamdolsun vefat videosuydu, röportajlarla beraber 800 bin kişi görüntülemiş. Şükrettim Allah'a. Sonra oturdum özel yayın yaptım, dostlarını çağırdım. Sözü yormuş olmayayım. Bütün bu gayretleri ortaya koyan insanı bize kimse anlatmamış. Aliye İzzet Begoviç'i biz her yerde duyuyoruz ismen. Fakat Aliye'nin yol arkadaşını, hatta bu pek bilinmez, Aliye İzzet Begoviç'in yerine onun makamında bir süre cumhurbaşkanlığı bile yapan bir isim olan Fatih Ali Hasaneyn'i kimse anlatmadığı için ben de kendimce anlatmaya gayret ettim. Benim en önemli yol arkadaşlarımdan birisidir. Az evvel ismi geçti, Nureddin Topçu. Nureddin Topçu, üzerinden ne kadar yıllar geçerse geçsin, Mehmet Akif gibi, Babanzade Ahmet Naim gibi gerçekten de hem ahlaklarıyla hem karakterleriyle hem de yetiştirdikleri insanlarla bence istifade etmemiz gereken öncülerden bir tanesidir. Çağdaş dediniz, Gökhan Ergür. Gökhan Ergür kardeşimi çok seviyorum ben. Gökhan Ergür'ü birçok yönüyle, ahlaken, duruşuyla, metniyle, sosyal medyadaki varlığıyla, her yönüyle tertemiz bir zihin. Gökhan Ergür, bakın şimdi böyle ince bir latife olsun, hani derler ya, reçete yazsa bile okurum diye. Gökhan Ergür reçete de yazıyor mübarek. Kendisi bir hekim, bir tıp hekimi aynı zamanda, bir ruh hekimi. Gökhan Ergür'ün Halden Anlamak kitabı değil sadece, diğer bütün kitaplarını da öneriyorum. Bakın, dünyaya bakış açınız ne olursa olsun, benim her yerde anlattığım, mutlaka ama mutlaka okunmalı diye düşündüğüm başucu kitaplarından bir tanesi, referans kitaplarından bir tanesi, çok kıymetli Taha Kılınç'ın Dil ve İşgal isimli kitabı. Bunu böyle anlattıktan sonra diyorum ki ya bu kitapta kitaptan daha önemli olan kitabın dipnotları. Kitabın dipnotları neredeyse kitaptan daha önemli. Çünkü burada şunu görüyoruz, ıstırapla, acıyla hem de şunu görüyoruz bu kitabın dipnotlarını okuduğumuzda. Siyonizmin ta 1870'lerden başlayarak, 1880'lerden başlayarak ki modern İbranice'nin kurucusudur Eliezer ben Yahuda, onu anlatır normalde. Fakat Siyonistlerin bugünün karanlık dünyasını nasıl inşa ettiklerini ta 1880'li yıllardan bugüne nasıl bir küresel organizma, hem de sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik organizma kurduklarını anlatan referans bir eserdir Dil ve İşgal. Son bir öneri de olsun ilgilisi için. Bugün verilen en büyük mücadelesinin ben anlatı inşası, anlatı mücadelesi olduğunu düşünüyorum. Anlatının krizi Güney Kore ve Almanya hattında yaşayan önemli bir zihin olduğuna inandığım Çulhan'ın Anlatının Krizi isimli eseridir efendim.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla Doğrusu Ne diye soruyor. Doğrusu Ne bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczane ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.

Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özge'nin Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Türklerin nasıl Müslüman olduğunu ve bu dönüşümün inanç, kimlikle kültür arasında nasıl gerçekleştiğini Profesör Doktor Erkan Göksu'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
7: Troy!
0: Romanlar sadece bir kurgu mudur, yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.
8: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
9: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
10: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
8: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz. Ara bitti. Saatler 15'e uzandı ve 24'te haber gelişmelerle kaldığı yerden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'taydı. Türk medya dirençli şehirler zirvesinde konuşan Bakan Kurum'un gündeminde Ahbaplar suç örgütü soruşturması da vardı efendim. Sözde deprem yardımı için toplanan paraların akıbetinin hesabının devletin soracağına özellikle vurgu yaptı.
1: Çok geçmiş olsun.
2: Allah razı olsun. Geçmiş olsun.
1: Allah.
2: Hiçbir şeyimiz kalmadı.
1: Böyle kaza bela bir daha yaşatmasın. Hepsini gideriz. Hiç merak etme. Hep beraber hepsini gideriz.
2: Allah razı olsun.
1: Çok geçmiş olsun.
3: Devlet nerede dediler, başarısız olmamızı istediler. Ama biz bunlara kulaklarımızı tıkadık ve karınca gibi çalıştık dedi. Bakan Kurum Türk medya ailesinin sorularını büyük bir içtenlikle cevapladı.
4: Enkaz başına gittiğimde şunu gördüm. Devletimiz var olsun dediler. Devlet, evet müddettir kavramı vardır bizde biliyorsunuz. O ilk gün enkazların kaldırılmaya başlandığı o ilk saatlerde bile vatandaşımız devletine, Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendi. Ve hiçbir zaman biz de o güveni boşa çıkarmadık. Aslında biz bir emaneti üstlendik. Efendim devlet nerede diyenler oldu, bu işler yapılacak mı diye soranlar oldu, bu enkazın altından kalkamazlar diyenler oldu. Aslında buradaki başarısızlığı bekleyenler oldu. Biz kulaklarımızı kapattık ve hep birlikte Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle, kardeşlerimize el ele verdik ve asrın inşası dediğimiz bu inşa sürecini yürüttük.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin şehircilikte yeni model Kahramanmaraş modeli oturumunda konuştu. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter'in sorularını yanıtladı.
4: İşte 15. günde temel attık. Yani bir taraftan enkaz kaldırılıyordu ama bir taraftan da mimarlarımız, mühendislerimiz, plancılarımız en sağlam zeminde fay hatlarından uzak yeni konutların inşası için seferberlik yürütüyorlardı. Ve 45. günde hiç unutmuyorum ilk konutlarımızı teslim etmeye başladık. Büyük bir motivasyonla saatte 23 günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya hep birlikte imza attık. Çünkü biz bunu tek başımıza yapamazdık. Maraşlı hemşerilerimizle yaptık. Hataylı kardeşlerimizle yaptık. Adıyamanlı yine kardeşlerimizle bu başarıyı hep birlikte 11 ille beraber elde ettik ve
3: Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Ahbaplar suç örgütü soruşturması da Bakan Kurum'a sorulan sorular arasındaydı. Devlet milletin emanetinin nereye gittiğinin hesabını soracaktır dedi.
4: Madem devlet yoktu da saatte 23 konutu kim yaptı? O milletin zor zamanlarında ya ben kumbarasından para gönderen çocuğu biliyorum ya. O milletimizin emanetleriyle ilgili adli süreç işleyecek, hukuki süreç işleyecek ve milletimizin emanetini de devletimiz soracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Varsa bir yanlış, gereğini de devletimiz yapacaktır.
3: Bakan Kurum'un gündeminde sadece depremden etkilenen bölgeler yoktu. Nerede bir afet meydana gelse orada olduklarına dikkati çekti. Özellikle yangından evini kaybeden bir çocukla olan diyaloğu salondaki herkesi duygulandırdı.
5: Bizim köyden, sağ ol.
6: Evet, daha güzelini yap. Tamam mı?
7: Murat amcadan duymuştum. Bizim evimiz yalnız sonra yapacağım dedim. O da benim söz verdi. Şimdi devrim.

0: yapabilirsin. Oradan Keşet Nur'a
1: ben bunu manşet yapmıştım.
2: Bakan kurum kendilerini ziyaret eden belediye başkanlarının eleştiriler aldığını ancak tüm eleştirilere kulak tıkayarak iyi niyetle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
3: İktidarı, muhalefeti, bütün belediye başkanlarımız burada. Yani vatandaşımız bizden ne istiyorsa biz onu yapmaya çalıştık. Kentsel dönüşümde de bakışımız bu. Yani istiyoruz ki el birliğiyle dönüştürelim. Dertlenen, yapmak isteyen, bu konuda sorumluluk almak isteyene kapımızı açıyoruz. Her ne kadar bize gelen belediye başkanlarıyla ilgili bizi ziyarete geldiklerinde eleştiri alsalar da biz iyi niyetle çalışacağız. İyi niyetle bu mücadeleyi yapacağız.
4: Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla sürerken 3 ayrı noktadan yeni yangın haberi var. Balıkesir, İzmir ve Antalya'da ekipler ormanlık alanlardan yükselen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışıyor. Balıkesir'in Marmara ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim alanlarına yakın bir bölgeden dumanların yükselmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangını kontrol altına almak amacıyla kara araçları ve hava unsurlarıyla müdahaleye başladı. Ekiplerin ormanlık alandaki yangını söndürmek için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Diğer yangının adresi Antalya. Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan hızlı ve etkin şekilde müdahalede bulunuyor. İzmir, Buca'da da orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere hem havadan hem de karadan söndürme aracıyla müdahale ediyor.
5: Yoldan atlatmaya çalışıyor.
6: Tepe Mahallesi.
4: Evet, İstanbul'da hafta sonu planı yapanları yakından ilgilendiren kritik bir uyarı var efendim. İstanbul Valiliği kuvvetli Poyraz ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu. Saatte 70 kilometreye ulaşması beklenen rüzgar nedeniyle çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksamalar ve orman yangını riskine karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Marmara genelinde etkisini artıracak Poyraz, İstanbul'da zaman zaman fırtına şiddetine ulaşacak. Özellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek kuvvetli rüzgarın açık alanlarda etkisini daha da artırması bekleniyor. Uzmanlar rüzgarın sürekli esmesinden çok ani hızlanmaların tehlike oluşturduğunu vurguluyor. Rüzgarın saatte 60 ila 70 kilometre hıza ulaşabileceği, bu nedenle gevşek çatılar, tabelalar ve ağaçların ciddi risk oluşturabileceği belirtiliyor. İstanbul Valiliği de peş peşe yaptığı uyarılarda vatandaşlardan tedbirli olmalarını istediği açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama ve özellikle orman yangınları açısından dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı. Yetkililer yangın riskinin rüzgarla birlikte katlanarak arttığına dikkat çekiyor. Kuvvetli Poyraz'ın çıkabilecek bir yangının kısa sürede büyümesine ve söndürme çalışmalarının zorlaşmasına neden olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle en küçük ihmalin bile büyük sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapılıyor. Meteorolojinin sarı kodlu uyarı yayımladığı iller arasında İstanbul'un yanı sıra Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunuyor. Yetkililer vatandaşlardan güncel meteorolojik uyarıları takip etmelerini ve özellikle açık alanlarda dikkatli davranmalarını istiyor. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar tarafından üretilen K2 kamikaze İHA'larının otonom ve formasyon sürüş testi görüntülerini paylaştı. Gelin birlikte görelim.
7: Baykar'ın yeni K2 kamikaze İHA'ları otonom ve formasyon uçuş testlerini başarıyla tamamladı. 10 adet K2 kamikaze İHA sürüş formasyonunda uçarak dikkat çekti. Yapay zeka destekli sürü sinerjisiyle hareket eden K2 Kamikaze İHA, literatürdeki feda edilebilir sınıfına yeni bir yaklaşım getiriyor. Ar-Ge çalışmalarının bir

Sonraki adımında platformun mühimmatını hedefte bıraktıktan sonra üsse geri dönebilen ve yeniden kullanım imkanı sunan versiyonlarının hayata geçirilmesi planlanıyor. K2 Kamikaze İHA'nın seyir

0: Bu sayede K2 Kamikaze İHA tümüyle GNSS sinyallerinin bulunmadığı ortamlarda dahi görsel tarama kabiliyetiyle kesintisiz seyri sefer icra ederek hedefine otonom şekilde ilerleyebiliyor. Üzerinde bulunan gimbal kamera sistemi platforma hem keşif gözetleme yeteneği kazandırıyor hem üst seviye görsel kilitleme özelliğiyle hedefi tam isabetle bulmasına olanak sağlıyor. Platform ayrıca koordinat tabanlı hassas vuruş yeteneğine de sahip. Bu özelliklerinin yanı sıra sahip olduğu görüş hattı ve görüş hattı ötesi uydu veri bağı ise operasyonel esnekliği en üst seviyeye çıkarıyor.
1: Efendim, bu saat dilimini bu haberle noktalıyoruz. Ancak bir yere ayrılmayın. Saat başında yeniden buluşacağız. Hoşçakalın.

Hukuk, kurallar ve yaptırımlardan mı ibaret olmalıdır? Hukukun mahiyeti nedir? Ahlakla, hakla, adaletle ilişkisi nedir? İslam hukuk felsefesi bu soruları nasıl yanıtlar? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Asım Güneyt Köksal yanıtlıyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol. %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
5: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: 8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta programımıza kanatsız uçuş bölümümüzle başlayacağız. Biliyorsunuz kanatsız uçuş bölümümüzün daimi konuğu Tamer Atsan. Tamer hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk Murat. Evet,
0: bu hafta açılışı senle yapıyoruz.
1: Harika.
0: Yazın en çok motosiklet kullandığımız, daha doğrusu motosiklet kullanımının arttığı, motosikletle seyahatlerin arttığı bir dönem. Ve tabii ki haberlere de konu olma biraz daha fazlalaşıyor. Çünkü kaza haberleriyle gündeme geliyor motosiklet kullananlar genellikle. Peki motosiklette neden kaza olur? İstersen oradan başlayalım.
1: Sevimsiz bir konu ama dediğin gibi kaza oluyor. Olunca da otomobile göre tabii ki şeyleri verdiği zarar kullanıcılarına daha fazla oluyor. Neden olur? Birincisi eğitimsizlik. Çünkü insanlar motosiklet kullanmaya başlıyorlar ama eğitimi hiç düşünmüyorlar. Halbuki eğitim aldığın zaman işte nerede nasıl duracağını biliyorsun. Nelere dikkat etmen gerektiğini biliyorsun. Bu senin hem teorik bilgilerini geliştiriyor hem de tabii ki fiziki becerilerini de geliştiriyor. Dolayısıyla birinci sıraya ben eğitimi koyuyorum. Kaza olma sebeplerinden bir tanesi eğitimsiz motor kullanma.
0: Peki şöyle söyleyebilir miyiz ona? Hepimiz okula gidiyoruz ve okullarda branşları o branşın öğretmeninden öğreniyoruz. Ama nedense ağırlıklı olarak diyelim hatta buna otomobil kullanmayı, işte ne bileyim çekici kullanmayı, motosiklet kullanmayı, bisiklet kullanmayı öğretmeninden değil ama işte bir tanıdık, anne baba, abi, eş, dost, evet, genellikle böyle. İşte
1: bir burada, bilen.
0: Evet, yani bir bilen ama o bilen uzman değil aslında.
1: Ne ve kadar
0: o bilen,
1: bildiğini de bilmiyoruz evet, onu.
0: Bir de onun bildiği aslında şöyle bir şey daha var. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bir sürü sistemler gelişiyor. O bilen ehliyetini 30-40 sene önce alan kişi o teknolojiyle büyümüş, yetişmiş ama bugünkü teknolojiye ne kadar adapte olduğu da soru işareti. Hani belki çok iyidir, ona bir şey demiyorum ama bu da aslında önemli konulardan biri.
1: Kesin. Yani motosiklet hani böyle hızlı karar verilip işte metropollerde trafik sıkışıyor. Ben bir motor alayım. Zaten kullanması çok kolay. Yani gaza basıyorsun, hele bir otomatik skuterden bahsediyorsan. Gaza basıyorsun, gidiyor. Frene basıyorsun, duruyor. Ha bunda ne eğitime ne gerek var falan. Halbuki esas eğitim burada. Yani etrafı nasıl tarayacağız, nelere dikkat edeceğiz, ne gördüğümüzde problem olabilir vesaire. Dolayısıyla eğitim çok önemli. Dediğim gibi hele bir haftalık böyle uzun eğitimler aldığın zaman içinde bunun fiziki becerilerini geliştireceğin birçok şey var, safa var, eğitim bölümleri var. Onun için eğitim şart. İkincisi trafik kuralları. Yani bu otomobilde de geçerli, motosiklete de daha fazla geçerli. Trafik kurallarına uymamak motosiklet kullanırken kaza sebeplerinin başında geliyor. İşte sollanmanın yasak olduğu bir yolda sollamak. Efendim mesela en çok kaza olan yerler virajlar. Keskin viraj uyarısının olduğu yerde oraya çok hızlı girmek. O tabelayı göre göre hızlı girmek. Çok basiti sürat hız kurallarına uymamak. 120 ise 140 ile 160 ile gitmek vesaire. Veya şehir içinde 50 kilometre ile kısıtlanmış yerlerde 100 ile gitmek gibi. Trafik kurallarına uymamak da önemli bir kaza sebebi. Üçüncüsü ve bence çok enteresan, herkesin bildiği ama nedense hep göz ardı ettiği lastikler. Yani hayatımız avuç içi kadar iki tane kauçuk parçasına bağlı motosiklette. Avuç içi kadar. Ve biz bunun eski olduğuna, yıpranmış olduğuna, havasının yüksek veya düşük olduğuna hiç dikkat etmiyoruz. Halbuki çok önemli. Yani yaptığınız fren veya viraja girdiğinizde o lastiğin sizi tutması, tutması derken yolda tutması bir, hayatta tutması. Yani kaydığın anda bittin.
0: Evet, yüksek süratlerde geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun. Dolayısıyla

0: birkaç kere konuştuk. Lastiklerin belli periyotlarda değiştirilmesi, yenilenmesi ve en azından haftada bir kere, ben onu hep söylüyorum, mutlaka lastik havalarının kontrol edilmesi çok önemli. Çok telaşlıyız. Bu da mesela bir şey, kaza sebebi. Yani bir yere çıkacağız, işte yarım saatlik yol var, tam yarım saatlik mesafeye göre çıkıyoruz. Halbuki biraz daha erken çıkmak, telaşlı kullanmamak. Burada çünkü hep konuşuyoruz seninle, motosiklet kullanmak bir yerden bir yere ulaşmak değil, eğer ticari bir motosiklet kullanmıyorsak. Önemli olan motosikleti sürmek, onun üstünde keyif almak, onu yaşamak. Amacımız bu bizim. Bir yerden bir yere gitmek değil.
1: Ya bugün daha yaşadım bu örneği. Şöyle, yola çıktık, bir ara bağlantı yolu. Yol akıyor, otomobiller aşağı yukarı 80 bandında gidiyor, 80 kilometreyle. Emniyet şeridinden motorlar tahminim, yani 80'in üzeri de 100 civarında, 100-110 bandında gidiyor. Şimdi 80'le akan bir trafik varken sen emniyet şeridinden niye bu kadar hızlı gidiyorsun? Bu acele ne? Nereye yetişiyorsun? Ne yapıyorsun? Zaten yasak bir yerde bulunuyorsun. Sana tolere ediliyor burası. Trafik akarken bunu yapma.
0: Değil mi?
1: Hani trafik durdu. Evet, motorda sıcakta durmak çok zor. O motorun ısısıyla insan pişiyor. Bütün her şey dağılıyorsun orada. Konsantrasyon da dağılıyor. Orada bir tolerans. Ama orada hızlı gitme ya. Tekerleğin dönsün, motorun dik dursun. Hani yalpalamayacak gibi düşük hızda git. Acele niye ediyoruz'u ben sana katılıyorum. Anlamıyorum yani.
0: O acele ne? İşte hep onu diyorum. Yani biraz daha erken çıkalım. Saati 8'e değil de sabah 7.30'a kuralım. Yani o motosiklet sürme keyfini yaşamak adına ben telaş edilmemesi gerektiğini. Çünkü telaş bir yere yetişme gayreti insanda konsantrasyonu bozuyor.
1: Doğru.
0: Yani araba mı çıktı? Efendim, ışık mı yandı? Sarı yandı, geçeyim. Yani kırmızıya dönecek, geçeyim. Çünkü acelem var. Halbuki sarı bize şunu uyarıyor. Kardeşim, durmaya hazır ol.
1: Hatta dur demek aslında.
0: Dur, yani dur. Yani kırmızıyı yakacağım, sen dur. Evet. Dengeli dur demek bu. Dolayısıyla bu da önemli bir sebep. Bir de mesela yolu okumamak. İlk başladığımız zamanlar 7-8 sene, belki 10 sene oldu. İleri bakmak diye konuşuyorduk. Şimdi motosiklette ileri bakmak çok önemli. Neden? Çünkü ileride olabilecek problemleri analiz ediyoruz.
1: Çok doğru.
0: Yani bir çimento fabrikasının yanından geçerken kafamız çalışıyor. Ya buradan bir tozlar eğer yola inmişse bu bizi kaydırabilir. Veya ileri baktığımızda ıslak bir zemin görüyorsak, işte bu da yol okumak. Bir problem olabilir orada, oradan geçerken.
1: Su birikintisi olabilir.
0: Çünkü onun su olduğuna emin değiliz. Belki yağ o.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani ona yaklaşırken, o birikintiye biraz daha temkinli yaklaşmak. Veya dar bir sokaktan geçerken park etmiş bir otomobilin tekerleğinin dışarı doğru dönük olması. İçinde biri var mı, yok mu, çalışıyor mu? Belki çıkmaya hazırlanıyor. Bu da yol okuma. Son olarak da belki konforsuz sürüş diyeceğim. Şimdi konforsuz sürüş ne demek diye sorabilirsin bana. Ben de sana açıklayayım. Bir, sıcak havalarda çok fazla giyinmek. Soğuk havalarda zayıf giyinmek. Yani üşümek veya terlemek. Onun için hep seninle deriz, kademeli üstümüzde bir şeyler olsun. Sıcak oldukça durup çıkaralım. Soğuk oldukça durup giyinelim. Bir de işte bol mola veriyoruz ama o mololarda çok fazla karnımızı ekstra doyurmamak. Çok şişkin olmamak. Susuz kalmamak. Yani susuzluk bile kaza sebebi. Dolayısıyla böyle aşağı yukarı 10 maddeyle ben sana neden motosiklette kazalar oluyor'yu anlatmış oldum.
1: Bir de şöyle bir şey var. Bu söylediğine son ek yapayım. Doğru malzeme. Yani doğru eldiven kullanmıyorsan, gereğinden fazla büyük veya küçük sıkan eldiven, gene büyük kask veya küçük kask kullanıyorsan, konforsuz sürüşe bunlar da etki ediyor. Yani doğru ayakkabı, ayağının rahat etmesi lazım. Doğru kask, başının rahat etmesi lazım. Sıkarsa çok artık yanaklar, kulaklar yapıyor. Kullanamıyorsun, konsantren başka bir yere kayıyor. Eldiven de yine öyle. Büyük eldiven içinde oynuyor. Bu sefer gazı ne kadar açıp kapacağını ayarlayamıyorsun. Bütün bunlar kazanın temel faktörü. Şimdi biz malzemeden bahsettik ama yazın en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi sadece kaskla motosiklet kullananlar. Ya ben rica ediyorum, bunun hani yazı kışı yok. Kışında yazında full ekipmanla bu motoru kullanmanız gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok.
0: Yok. Bu konuda şöyle güvenlik birimlerine, polislere teşekkür etmek lazım. Son dönemlerde çok ciddi bir kontrol başladı.
1: Denetleme. Ben de bayılıyorum.
0: Çok. Yani ani olarak durup 3-4 tane polis arkadaşımızı motosikletli durup bir anda bütün motosikletleri topluyorlar. Kasksız, eldivensiz, dizliksiz ona kadar bakıyorlar. Öyle terlikle binmişin, kask yok falan filan, bunların hepsine çok ciddi cezalar uygulanmaya başlandı. Bu hani o cezayı yiyen için belki ya ne oluyor falan filan gibi bir şey ama belki de ileride onun hayatta kalmasını sağlayacak bir denetleme olmuş oluyor.
1: Ben de o konuda tüm yetkililere hakikaten teşekkür ediyorum. Çünkü araç sayısının gerçekten Türkiye'de arttığı bir dönemde, bu bütün araçları söylüyorum bu arada, yani otomobil, motosiklet diye ayırmıyorum, ticariler de dahil, maalesef hani konuşmak istemediğimiz ölümlü kazaların sayısının artmadığını, hatta biraz gerilediğini de görüyoruz. Evet. İşte bu denetimler bize bunu sağlıyor. Onların sayesinde bizim can güvenliğimiz artıyor. Bir de sadece benim güvenli olmam, güvenli sürmem, kurala dikkat etmem, bakımlı bir araca sahip olmam yetmiyor. Benim etrafımdaki diğer sürücülerin de aynı mantıkta, aynı şekilde araçlara sahip olması gerekiyor. Ben kendimi korudum ama beni de senden birisinin koruması gerekiyor. Onu da devlet üstlendiği için bu konuda hakikaten teşekkür ediyorum. Bizi bu tehlikelerden koruduğu ve kazaların oluşumunu önledikleri için biraz can acıtıyor gibi gözüküyor maddi olarak ama hep
0: doğru
1: söylüyorum.
0: Şey. Doğru.
1: Doğru. Ceza yemezsen zaten miktarı seni ilgilendirmiyor. Evet. Dolayısıyla bu uygulamaların da devam etmesi gerektiğine inanıyorum.
0: Ben de.
1: Tamer, ağzına sağlık diyorum. Çok keyifli bir söyleşi oldu.
0: Ben
1: şimdi sırayı Kastrol Magnetek'le işin doğrusu alıyor. Kastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Teknik konularla sizlerin karşısındayız. Gökhan Eraslan sormuş. Aracımın jantlarını büyütmek istiyorum. Lastik taban ve yanak ölçüsünü orijinal dış çapa sadık kalacak şekilde hesapladım. Yani kilometre saati sapmayacak. Yine de jantı büyütmek, jant göbeğine binen dikey yükü ve süspansiyon geometrisine scrap radius bozup yürüyen aksama zarar verir mi demiş. Çok güzel, çok teknik bir soru sormuş. Evet, bu jant büyütmek isteyen arkadaşlarımız var Serdar abi. Ne tavsiye ediyorsun? Bunlar hangi parametreler dikkat edilerek yapılmalı?
2: Şimdi Murat, bir kere soru eksik bir soru. Jant büyütmekten kasıt nedir? Jantı genişletmek mi, çapını büyütmek mi?
1: Genellikle çap. Hani tamam. 17 inç, 18, şimdi, 19
2: çapıysa,
1: yapmak.
2: Çapıysa ama bir de daha geniş lastik takabilmek için taban jantın genişliğini de değiştirenler çok oluyor. İşte 7 inçten 8 ince, 9 ince çıkaranlar oluyor. Bunların her ikisi de öncelikle arkadaşımızın da söylediği gibi yürüyen aksama, poryalara, aksonlara, hatta rotillere, rot başlarına varana kadar daha fazla bir yük yüklüyor. Onun için onların ömrünü kısaltıyor ve onların kırılma, eğilme ihtimalini arttırıyor. Ama bu çok yüksek bir oran değil. Yani buradaki etkisi %5'tir, %3'tür. Ama daha önemlisini, bu arkadaşa bunu tavsiye etmememin esas sebebine geleceğiz. O bambaşka bir şey. Şimdi Murat, diyelim ki bu araç 17 jant. 17 jantı 18 janta çıkarttığınız zaman 1 inç, yani 25-14 milimetre, yani yaklaşık 2,5 santim jantı büyütmüş oluyorsun. 2,5 santim jantı büyütürken eğer lastiğin dış ölçüsünü aynı bırakıyorsan, lastik yana eskisinden 2,5 santim daha daralıyor. Özel

0: Özellikle İstanbul gibi yolun çok bozuk olduğu kasisler, çukurlar, speed bump'lar falan olan bir yerde düşük profil bir lastik kullanmak kadar zararlı ve tehlikeli bir şey yok. Hemen lastiğin patlaması, lastiğin yanaktan yarılması, jantın eğilmesi buna benzer sebepler.
1: Ön takımların zarar görmesi.
0: Ya tabii ki o yani her şey çünkü yani bak Murat lastik yanak yüksekliği aslında yani mühendislikteki İngilizce deyimi suspension'ın tool'dur. Yani suspansiyonun bir parçasıdır. Yani amortisör nasıl çalışıyor? Yay nasıl çalışıyor? Ama lastiğin yanağı da siz çukura girdiğinizde, viraja girdiğinizde, fren yaptığınızda belli bir şekilde çalışır ve otomobilin reaksiyonlarını yumuşatır. Tabi buradaki lastik havası da çok önemli. Hep bunu da hatırlarsan söylüyoruz. Yani yanlış lastik havası, gerekenden fazla lastik havası, gerekenden az lastik havası bunlar hep bu etkenleri değiştiren durumlardır. Ama lastik yanağının düşürülmesi benim Türkiye şartlarında şahsen diyeyim hiç tavsiye etmediğim bir şey. Hatta şöyle bir durum var. Marka model vermeyeceğim. Avrupa'da satılan, işte Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da satılan oranın yol koşullarına, oranın otoban koşullarına yapılmış özel otomobiller, yani böyle Ares versiyonu falan otomobillerin lastik yanak yükseklikleri Türkiye'ye çok az geldiği için onlar bile çok büyük problemler yaşıyorlar bu çukurlarda, kasislerde. Onun için ben arkadaşa nereden fedakarlık? Yani mesela lastiğin tabanını genişletmek. Ya bunun iyi tarafları bile var. Çok fazla bir bunu yapma diye bir ısrarım olmaz. Ama jantı büyütüp lastik yanağını düşürmek, hele bir de bu aksesuarlarla yapılan ölçümler var. Hele bir de üreticinin önerdiğinin de dışına çıkıyorsa bir sürü negatif unsura sebebiyet verebilir. Asla yapmasını tavsiye etmem. Hele yani bir inçte hele bunu iki inç yapanlar yani ben çok görüyorum, duyuyorum yani araç 16 inçle fabrikadan çıkmış 18 inçe çeviriyorlar. 18, 2 inç dediğin zaman Murat 5 santim. Çok ciddi bir fark. Bu da lastik yanağının daralmasına sebebiyet veriyor.
1: Ya onu şöyle bir örnekle istersen tamamlayalım. Hani kapılarda takoz vardır ya, kapı çarpmasın diye bir lastik takoz. O ne yapar? İşi sessizleştirir, darbeyi emer, kapı duvara çarpmaz. Bu da işte ön takıma giden darbeyi yana absorbe ediyor. İçeri daha az ses geliyor, daha az vibrasyon geliyor. Ön takımlara daha az şiddet geliyor. Lastiğe daha az basınç oluyor, janta da daha az basınç oluyor. Dolayısıyla evet öyle ama neden büyüdü diye söyleyecekler. Ben de onu söyleyeyim. Tabii ki günümüzün disk çapları büyüdüğü için frenler, aracın beygiri arttı. Tabii. Disk çapları büyüdü. Onun için jant göbekleri biraz büyüdü. Ama bunu fabrika ayarlarında bırakmak en doğrusu. Çünkü mühendisler bunu en optimal şekilde hesaplıyor. Evet, bu haftada bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yeni bir soruda tekrar keyifle cevaplamaya, yanıtlamaya devam edeceğiz. Gasol Magnetek'le işin doğrusunda izledikten sonra stüdyomuzda yine değerli bir konuğumuz var. Marmaz Başkanı, Marmara Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Erdem bizlerle beraber. Evet, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, biraz arayı açtık ama şimdi biraz ikinci eli tekrar sizinle konuşmak istiyoruz, değerlendirelim. Çünkü en çok gündemde olan konulardan bir tanesi ikinci el. Sıfır araçların fiyatları malum. Dolayısıyla ikinci ele olan talep biraz daha artıyor, biraz daha göz önüne çıkıyor. Otomotiv pazarını bugün nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle ilk 6 aya baktığımızda sizce yeterli düzeyde mi? Bunun tabii ki ikinci ele yansımaları oldu. Bu yansımalar sizce nasıl?
2: Otomotiv pazarı şu an için durgun. Sanırım bu durgunluk bir süre daha devam edecek. Çünkü gerek esnafımızın ikinci el otomobile ulaşımı çok zorlaştı. Sektörde büyük oyuncular var. Gerekse de krediye ulaşım yok. Bunun yanında işte %62 civarında para fonda ya da faizde. Altından dolayı da sıkıntı var biliyorsunuz. 8 liraya kadar insanlar altın aldı. 6 liraya düşünce de parasını bozamıyor. Hem nakit sıkıntısı hem otomotive ulaşamadığımızdan hani tabiri caizse arabacı gibi söyleyeyim yaprak bile kıpırdamıyor.
1: Evet, bu peki ne zaman düzelir? Yani buna düzeltmek için nasıl adımlar atılması lazım? Ve esnaftan beklentiler ne yönde?
2: Ya esnafın beklentileri krediye ulaşabilmek, sektöre sonradan girmiş, parası olduğu için girmiş, sektörü bilmeyen, sektördeki güçlü temsilcilerin kurallara uygun bir şekilde, yani bir rekabet güzel ama haksız rekabet kötü. Bu haksız rekabetin düzeltilmesi için zaman zaman raporlama yapıyoruz. Yeni bir raporlama yapıp tekrar bakanlığımıza, gerek Motorlar Açık Federasyonumuz MASFET, gerekse biz bunun için diğer derneklerle beraber, Anadolu'da 60'a yakın MASFET'e bağlı derneğimiz var. Sektör temsilcileri bununla ilgili esnafın rahat nefes alabilmesi için gayret ediyoruz.
1: Peki bu raporlamaları yapıyoruz dediniz, haksız rekabet dediniz. Esnafın yaşadığı en büyük sorun nedir bu konuda? Haksız rekabete baktığımızda nedir ortaya çıkan konu?
2: Sektöre sonradan girmiş, örneğin medya gücü olan, ekonomik olarak çok güçlü olan, pandemiden sonra sektörün dengesi biliyorsunuz bozuldu zaten. Bulanık suda balık avlayanlar var çok fazla. Etektekçiler var piyasada hala. Onlar henüz ayıklanmadı. Süreç çok fazla muğlak olduğu için de esnafın sağlıklı çalışabilmesi çok zorlaştı.
1: Peki ikinci elde fiyat dengesi oturdu mu? Çünkü bahsettiğiniz gibi pandemi sürecinde rakamlar oldukça şişmişti. Ederinin çok üzerinde rakamları, evet, araçlar el değiştiriyordu. Bu tabii sıfır, ikinci el fark etmeksizin böyle bir pazar vardı. Ve tabii ki araç çok kolay satılıyordu. Yani siz satmayı bilmeseniz de alıcı zaten hazırdı. Sıfır araç satıcıların en büyük sorunu şu bugüne baktığımızda. Araç satmayı unuttuk diyorlar. Hep hazır müşteri alışıkları için. Bugün yeniden araç satmanın savaşını veriyorlar. İkinci elde durum nedir? Esnaf o dönemde evet rahat araç sattı, çok karlı araç sattı belki ama bugün nedir durum?
2: Ya bugün araca ulaşmak en başında söylediğim gibi çok zorlaştı. Çünkü dijital ortamları kullanan büyük güçler gel fiyatı veriyorlar. Örneğin 20 bin araca fiyat veriyor. Bu fiyatlarda da gittiğinizde biz bunu bakanlığımızda %5'e düşürttük ama %5'in de altında fiyatlarla ekspertizini yapıyor. İşte şu var, bu var vesaire diyor. Mazeret uyduruyor. Daha altında fiyatlarla malı topluyor. Buradaki kaybeden hem bizim esnafımız hem de son kullanıcı da zarar ediyor. Yani %10, %15 gibi piyasanın üstünde piyasaya hakim olmak için ekonomik gücünü, sosyal medya gücünü kullanarak araç fiyatlarını şişiriyorlar. Bu da ne yapıyor? Esnafa araba gelmiyor. Yani esnaf bu arabanın bir değeri var. O değeri üzerinden yürüyorsa bile hakim güç haline gelmek için fiyatları yükselterek alıyor.
1: Siz dernek olarak hem MASFET olarak hem Marmas olarak nasıl bir yapı kurdunuz? Üyelerinizi hangi seviyeye taşıdınız? Kurumsallaşmaktan bahsettiniz. Burada yaptırımlarınız neler? Ve üyeler bugün baktığımızda nasıl bir esnaf profilinden oluşuyor? Biraz bunu anlatırsak herhalde aradaki farkın ya da dengenin diyelim, bu büyük firmalarla esnaf arasındaki dengenin de nasıl olduğunu seyircilerimiz daha iyi anlayacak.
2: Son kullanıcı için de özellikle söylüyorum. Büyük firmalar görmeden alıyor. Ufak esnaf 5 araba, 10 araba, 15 araba, 20 araba da olsa bunları tek tek neredeyse işin sahibi görerek, ekspertizini yaptırarak, kendi gözüyle de değerlendirerek, biz esnaflar satamazsam binerim diye alırız. O şekilde mal alırız. Bizim küçük esnaftaki malımız o konumda daha sağlıklı. Bir. İkincisi, biz güvenli ödemeyi getirdik. İstedik geldi. Şu an güvenli ödeme var. Ekspertiz zorunluluğu var. Yetki belgeli bir esnaftan bunu alırken herhangi bir sıkıntısı son kullanıcının olmayacak bundan sonra. Bununla ilgili daha güvenli nasıl hale gelir, neler yapılabilir üzerinde zaten çalışıyoruz.
1: Peki sektörün bugün çözüm bekleyen en önemli yapısal sorunları nedir sizce?

0: Sürdürülebilite ve adaletli bir satış. Yani bakanlığımızla da bunu görüştük. Hı hı. Bugün benim esnafımın ödediği yıllık vergi, bunun yanında işte binde iki geldi, binde iki. Dört araba satan ayda bir esnafla 400 araba günlük satan esnafın arasındaki vergi adaleti gibi ince ayrıntılar, nüanslar var. Bununla ilgili bakanlığımızla görüşüp raporlayıp çalışıyoruz.
1: Peki hala kayıt dışı sürüyor mu? Pandemi döneminde birçok ortaya satıcı çıkmıştı. Yani herkes, şimdi meslek grubu söylemeyeyim ama galerici olmak, yani ikinci el araç ticareti yapan bir şirket, bir firma olmak başka bir şey. Bir de bir birey olup araç alıp satmak başka bir şey. Hangi mesleği yaparsanız yapın. Bundan çok fazla ortaya çıkmıştı. Bu hala devam ediyor mu? Ve bu kayıt dışılığın önüne geçmenin bir yolu var mı? Bu konuda çalışmanız var mı?
0: Var. Kayıt dışı ile ilgili gerçekten hala sorunlarımız ciddi devam ediyor. Ama güzel olan tarafı da herhalde pandemiden bu yana bakanlığın en çok üzerinde çalıştığı sektör muhtemelen bizim sektördür. Ticaret Bakanlığı'na ve bakanımıza ve bürokrasiye bu konuda çok teşekkür ederiz. İki gün önce hatta bir mesaj attık. Bu home office'lerle ilgili vesairelerle ilgili çok takip ediliyor. Bu işi gerçekten bilenin haklı rekabet güzel, haksız rekabet güzel, kötü. Yani biz rekabetten yanayız ama adil olması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gerek federasyonumuz, gerekse tekrar söylüyorum Anadolu'da küçüklü, irili, büyüklü derneklerimizin tamamı otomotivde son pandemi sonrası yani 7 yıldır üzerinde bir göz var. Bu göz STK'larımızı da çalışmayan tabela STK'larını bile çalışır hale geldi. Şu an için bir sağlıklı yürüyor. Çoğu sorun düzelecek ama esnafımıza tavsiyemiz de şu. Birileri bulanık suda balık avlıyor. Böyle zamanlarda esnafımıza sakin olmayı, daha dirayetli olmayı, işin gerçekten erbabı olanlar kalacak.
1: Peki böyle azalma var mı hiç esnaf sayısında, üyeleriniz
0: yüzde, arasında? Yani net sayı veremem ama %10'un üzerinde esnaf kapattı, kapatmaya gidiyor. Çünkü gerçekten hem mala ulaşım zor, hem de kredibilite olmadığı için son zamanlarda biliyorsunuz katılımlarda araba alıp satmaya başladı. Orada da bir adaletsizlik var. O yüzden bakanlığımızda da bir rapor hazırlayıp gönderiyoruz. Herkes işini yapmalı ama maalesef Türkiye'de yıllardır hatırlarım eski olduğum için farklı zamanlarda herkesin o mesleğe döndüğü, bunların rüzgar gibi gelip rüzgar gibi de gittiğini görürüz. Esnafımıza artık bireyselde birebir konuşmada şunu söylüyorum. Çoktan çok azdan az gider. Senin 10 araban var, sen 10 arabalık ama buraya bu kadar böyle körü körüne gelmiş meslekle ilgisi olmayan sektörlerin de çok uzun kalmayacağını, sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Devletin bizim üzerimizde şu an Ticaret Bakanlığı'nın özel ilgisi olduğunu da biliyorum. Her şey inşallah daha güzel olacak ama biraz sabredeceğiz.
1: Peki son sorum dijitalleşmeyle ilgili. Çünkü artık otomobillere baktığımızda inanılmaz bir dijitalleşme görüyoruz araçların içinde. Kullanıcıların lehine çok güzel özellikler sunmaya başladı.
0: Evet.
1: Dijital platformları görmeye başladık. Bütün satış sektörlerinde yani bugün ne satarsanız satın bir dijital platforma sahipsiniz ki tüketici size daha kolay ulaşsın diye. İkinci el araç ticaretinde galericiler bazında diyeceğim buna. Büyük kurumsal firmaları bunun dışında tutuyorum. Bir dijitalleşme söz konusu mu? Ortak bir dijital platformda buluşmayı düşünüyor musunuz? Tüketiciler size en kolay nasıl ulaşabilir? En rahat, en şeffaf nasıl ulaşabilir?
0: Yani Türkiye'de 90 bine yakın esnaf var. Burada son kullanıcı kendisine en yakın olan esnafı tercih etmesini ama tabii bunun yetki belgesi, ekspertizi, güvenli ödemesi yapılarak artık çünkü son devirde şey kalmadı. Artık güven kağıt üzerinde olursa güzel. Dijitalleşme ile ilgili federasyonumuzun da bir çalışması var. Bizim de çalışmalarımız var. Artık uygulamalar hazırlıyoruz. Uygulamadan her şeyi görebilecek duruma geldik. Dijitalleşmede sadece dijital platformların da

0: lokomotifçi olması o gücünü o tarafa da kaydırıp esnafı sıkıntıya sokması hoş değil. Aslında onlar da aldıkları, topladıkları, yüksek fiyatlara topladıkları malı gene benim esnafıma satıyorlar. İnsan hani bindiği dalı keser mi? Bazen büyük şirketlerin o kadar gözleri kararmış oluyor ki bindiği dalı bile kesmeye kalkıyorlar. Otomotiv esnafı son pandemiyle beraber gerçekten çok üzüldü, çok ezildi. Umarım bakanlığın desteğiyle de kendi emek ve gayretleriyle de bundan sonraki dönemde biraz daha nefes alacağız ama bu yılı bitirmemiz lazım gibi geliyor. Allah esnafa da ülkeye de hayırlar getirsin diyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz bu açıklamalar için. Esnaf biraz dertli benim gördüğüm kadarıyla. İnşallah herkes için hayırlısı olsun ama bununla beraber gelişmelere de açık olduğunuzu, bunları yapmakta şu an start verdiğinizi, başladığınızı da söylediniz. O yüzden tabii ki bu tüketiciye yansıyacak olumlu bir dönüş. Bu dijitalleşmeyle beraber şeffaflık artacak, erişim kolaylığı artacak.
0: Evet.
1: Hani mahallenin bakkalı, berberi o mahalledekilere ne kadar samimi, dost, abi, kardeş ilişkisiyle yürütüyorsa esnaf da bu şekilde yürütüyor tabii ki işlerini. O yüzden bu farklar zamanla daha netleşecek diye düşünüyorum. Size de kolay gelsin diyorum. Dernek
0: çok
1: işleri çok zor bunları yürütmek.
0: Siz de hem, STK başkanınız artık zor yani.
1: Öyle. O yüzden hani hem hükümet nezdinde, hem kullanıcılar nezdinde, hem üyeler nezdinde birçok çalışma yapmanız gerekiyor. Kolay gelsin diyorum. Gelişmeler oldukça sizi burada ağırlamak istiyoruz. Onları da duyurmak istiyoruz. Memnun tüketicilerin olur. En iyi şekilde faydalanacağı, çözüm bulacağı, rahat edeceği, karlı olacağı çözümlerle karşımızda olmanızı diliyoruz diyelim. Ve Hüseyin Erdem'e teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. 8. etabı da bu haftalık burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasından neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Civan Aydın ve sanatçı Sezai Aydın. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan.
1: Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Vakıfbank Sanat sunar.

0: yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Türklerin nasıl Müslüman olduğunu ve bu dönüşümün inanç, kimlikle kültür arasında nasıl gerçekleştiğini Profesör Doktor Erkan Göksu'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlara da ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz efendim. Ara bitti, saatler 16'ya uzandı ve 24'te haber gelişmelerle devam ediyor. Türkiye ile Irak arasında enerji işbirliğinde yeni adım atıldı. BOTAŞ Irak'ın devlet petrol şirketleri arasında ham petrol boru hattının kullanımına yönelik bir yıllık anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmenin ardından BOTAŞ Irak devlet petrol şirketleri SOMO ve ENOGA arasında Irak-Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Bakan Bayraktar, yaklaşık yarım asırdır iki ülke arasında stratejik enerji koridoru olarak hizmet veren hat için uzun vadeli yeni anlaşmaya yönelik çalışmalar sürerken, günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan geçiş düzenlemesinin hayata geçirildiğini belirtti. Bayraktar, Irak petrolünü Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına ulaştıran hattın, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerin de gösterdiği üzere bölgesel ve küresel enerji arz güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti. Bakan Bayraktar hedeflerinin bu altyapıyı tam kapasiteyle değerlendirerek İran yanı sıra bölgenin enerji kaynaklarını da Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına ulaştıracak kapsamlı ve uzun vadeli bir enerji işbirliğini hayata geçirmek olduğunu söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'taydı. Türk medya dirençli şehirler zirvesinde konuşan Bakan Kurum'un gündeminde Ahbaplar suç örgütü soruşturması da vardı. Sözde deprem yardımı için toplanan paraların akıbetinin hesabını devletin soracağına özellikle vurgu yaptı. Detaylarına haberde bakalım.
1: Geçmiş olsun.
2: Allah razı olsun. Geçmiş olsun.
1: Allah.
2: Hiçbir şeyimiz kalmadı.
1: Böyle kaza bela bir daha yaşatmasın.
2: Amin, amin.
1: Hepsini gideriz. Hiç merak etme. Hep beraber hepsini gideriz.
2: Allah razı olsun.
1: Çok geçmiş olsun.
3: Devlet nerede dediler, başarısız olmamızı istediler. Ama biz bunlara kulaklarımızı tıkadık ve karınca gibi çalıştık dedi. Bakan Kurum Türk medya ailesinin sorularını büyük bir içtenlikle cevapladı.
4: Enkaz başına gittiğimde şunu gördüm. Devletimiz var olsun dediler. Devlet... Evet, müddettir kavramı vardır bizde biliyorsunuz. O ilk gün enkazların kaldırılmaya başlandığı o ilk saatlerde bile vatandaşımız devletine, Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendi. Ve hiçbir zaman biz de o güveni boşa çıkarmadık. Aslında biz bir emaneti üstlendik. Efendim devlet nerede diyenler oldu, bu işler... yapılacak mı diye soranlar oldu, bu enkazın altından kalkamazlar diyenler oldu. Aslında buradaki başarısızlığı bekleyenler oldu. Biz kulaklarımızı kapattık ve hep birlikte Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle, kardeşlerimize el ele verdik. Ve asrın inşası dediğimiz bu inşa sürecini yürüttük.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin şehircilikte yeni model Kahramanmaraş modeli oturumunda konuştu. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter'in sorularını yanıtladı.
4: İşte 15. günde temel attık. Yani bir taraftan enkaz kaldırılıyordu ama bir taraftan da mimarlarımız, mühendislerimiz, plancılarımız en sağlam zeminde fay hatlarından uzak yeni konutların inşası için seferberlik yürütüyorlardı. Ve 45. günde hiç unutmuyorum ilk konutlarımızı teslim etmeye başladık. Büyük bir motivasyonla saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya hep birlikte imza attık. Çünkü biz bunu tek başımıza yapamazdık. Maraşlı hemşerilerimizle yaptık. Hataylı kardeşlerimizle yaptık. Adıyamanlı yine kardeşlerimizle bu başarıyı hep birlikte 11 ille beraber elde ettik ve
3: Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Ahbaplar suç örgütü soruşturması da bakan kuruma sorulan sorular arasındaydı. Devlet milletin emanetinin nereye gittiğinin hesabını soracaktır dedi.
4: Madem devlet yoktu da saatte 23 konutu kim yaptı? O milletin zor zamanlarında ya ben kumbarasından para gönderen çocuğu biliyorum ya. O milletimizin emanetleriyle ilgili adli süreç işleyecek, hukuki süreç işleyecek ve milletimizin emanetini de devletimiz soracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Varsa bir yanlış, gereğini de devletimiz yapacaktır.
3: Bakan kurumun gündeminde sadece depremden etkilenen bölgeler yoktu. Nerede bir afet meydana gelse orada olduklarına dikkati çekti. Özellikle yangından evini kaybeden bir çocukla olan diyaloğu salondaki herkesi duygulandırdı.
5: Bizim köyler, tamam.
6: Ha bak daha güzelini yap.
5: Tamam mı?
7: Murat amcadan duymuştum. Bizim evimizi sonra yapacağım dedim. O da bana söz verdi. Şimdi
8: devrimiz
7: yapacak.
8: Murat amca keşfet duracak.
3: Sen bunu manşet. Bakan kurum kendilerini ziyaret eden belediye başkanlarının eleştiriler aldığını ancak tüm eleştirilere kulak tıkayarak iyi niyetle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
4: İktidarı, muhalefeti, bütün belediye başkanlarımız burada. Yani vatandaşımız bizden ne istiyorsa biz onu yapmaya çalıştık. Kentsel dönüşümde de bakışımız bu. Yani istiyoruz ki el birliğiyle dönüştürelim. Dertlenen, yapmak isteyen, bu konuda sorumluluk almak isteyene kapımızı açıyoruz. Her ne kadar bize gelen belediye başkanlarıyla ilgili bizi ziyarete geldiklerinde eleştiri alsalar da biz iyi niyetle çalışacağız. İyi niyetle bu mücadeleyi yapacağız.
0: Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor efendim. 4 ayrı noktadan da yeni yangın haberi geldi. Balıkesir, İzmir, Kocaeli ve Antalya'da ekipler ormanlık alanlardan yükselen alevleri kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Balıkesir, Marmara ve Erdek ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yerleşim alanlarına yakın bölgelerden dumanların yükselmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine hızla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangını kontrol altına almak amacıyla kara araçları ve hava unsurlarıyla müdahaleye başladı. Ekipler iki ayrı ilçede çıkan yangınları kontrol altına almak için seferber oldu. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marmara Adası Topağaç Mahallesi kırsalında başlayan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Vali Ustaoğlu bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Balıkesir Valisi ayrıca yangının çıkış nedeninin bir vatandaşın evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığını aktardı. Jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Diğer yangının adresi ise Antalya. Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan hızlı ve etkin şekilde müdahalede bulunuyor. İzmir Buca'da da orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan çok sayıda söndürme aracıyla müdahale ediyor. Öte yandan Kocaeli Dilovası'nda bulunan organize sanayi bölgesi yakınındaki ormanlık alanda da yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Efendim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu dakikalarda Kahramanmaraş'ta kent meydanı ve çarşısı toptancılar sitesi yapımı tamamlanmış projelerin açılış törenine iştirak ediyor. Hemen kulak verelim.
4: Asrın felaketini yaşadığımız Kahramanmaraş'tan oradaki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza sesleniyorum. Müsterih olun. Hiç ama hiç üzülmeyin. Dün yangınlardan, depremlerden sonra nasıl şehirlerimizi ayağa kaldırdıysak, nasıl bir yılda yuvalarımızı yaptıysak, yine geçtiğimiz yıl bu zamanlar afetlerden etkilenen işte Ödemiş'te, Sındırgı'da, Karabük'te teslimlerimize başladıysak, yangından zarar gören tüm vatandaşlarımız için de aynı şekilde yuvalarımızı yapacağız. Unutmayın, Devletimiz daima

Milletimiz de sizlerle beraberdir. Kıymetli kardeşlerim, bugün Kahramanmaraş'ımızda gerçekten çok önemli eserlerin açılışını burada büyük bir coşkuyla gerçekleştiriyoruz.

0: Tek bir an bile elimizi çekmiyoruz. Ne mutlu ki bizlere, ailelerimize bırakacağımız en büyük miras olarak görüyorum. Sizlere, bu aziz şehre hizmetle şerefleniyoruz. Her gelişimizde. Her gelişimizde bizleri öz evladı, kardeşi gibi kucaklayan, bağrına basan Maraş'ımızı biz Allah için çok seviyoruz. Çünkü Maraş, Asım felaketinde kahraman sıfatının hakkı nasıl verilmiş bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. O kara günleri hep birlikte yaşadık, sarsıldık, sınandık ama asla ümitsizliğe kapılmadık. Devletimizin tüm imkanlarını Kahramanmaraş'ımıza, deprem bölgesine tabiri caizse akıttık. Acı günde durulmaz, kara günde sorulmaz dedik, kollarımızı sıvadık ve buradaki tüm arkadaşlarımla birlikte gece gündüz çalıştık. Şantiyeden şantiyeye, mahalleden mahalleye koştuk ve hamdolsun bugün enkazların yerinde dimdik, sapasağlam yükselen Kahramanmaraş'ımızın hem merkezinde hem de ilçelerinde 74 bin sağlam güvenli yuvalara bakıyoruz. Sonsuz şükrediyoruz. Tabii bizim işimiz çalışmak, namımız gayrettir. 74 bin yuvayı teslim ettik diye işimiz bitti sanmayın. Hep söylüyoruz. Kahramanmaraş'taki her bir kardeşimizin yüzü gülene kadar bizim için bu mücadele tamamlanmış sayılmaz. Şubat ayında çok teşekkür ediyorum. Şubat ayında biliyorsunuz ev sahibi Türkiye kampanyamızın kurallarını çektik ve 8200 konutumuzu da inşallah süratle tamamlayacağız. Ve Maraşlı kardeşlerimizi en güvenli, en huzurlu, en sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Buradan bir müjde daha verelim. Deprem bölgesine hep kontenjanımızı fazla ayıracağımızı söylemiştik. Kahramanmaraş'ta da bu kapsamda yapmış olduğumuz 8200 konuta ilave, burada evi olmayan, depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Ve yaklaşık 4500 sosyal konutu Kahramanmaraş'a kazandırıyoruz. İnşallah daha önce olduğu gibi yine kurallarımızı çekeceğiz ve ev sahibi olmayan kardeşlerimizin ev sahibi olması için bu projeyi de kararlılıkla hayata geçireceğiz. Kıymetli kardeşlerim, şehrimizin yarınları için milletvekillerimizle, valimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla el ele çalışıyoruz. Şehrimizde ticaretiyle, meydanıyla, çarşılarıyla, yeşil alanlarıyla hayatı yeniden kuruyoruz. Ve işte bunu yaparken de Kahramanmaraş'ımızın geçmişine sadık, geleceğine hazır bir şekil olması için sokaklarıyla, meydanlarıyla hep birlikte yeniden ayağa kaldırıyoruz. İşte kent meydanımız ve çarşımız. Burası Kahramanmaraş'ın kalbi. Hemen arkamızda valimiz var. Bu alanda 116 ticari birimi şehrimize kazandırdık ve bu sayı şu demek: sabah yeniden açılacak kepenk demek, bereketle dolacak tezgah demek ve alın terini helal kazanca çevirecek yine esnafımız demek. Hakikaten muhteşem bir eser oldu. Burada meydan altında 424 araçlık kapalı otoparkımızda hem şehir merkezini daha düzenli hale getiriyoruz hem de daha erişilebilir şekliyle esnafımıza hizmet veriyoruz.
1: Bakan kurumun açıklamalarını taşıdık ekranlara efendim. Kahramanmaraş'ta toplu açılış töreninde konuştu. Böylelikle bu saat dilimini de noktalıyoruz. Saat başında yeniden buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Gelecek seninle gelecek. İstanbul Medipol Üniversitesi.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından İşlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: İnsanlığın en büyük gizemi çok uzaklarda değil, tam ayaklarımızın altında. Dünyanın %70'i okyanuslarla kaplı. Ama o sonsuz maviliğin altında ne olduğunu hala tam olarak bilmiyoruz. Bilim insanları ayın yüzeyi hakkında okyanusların en derin noktalarından daha fazla bilgiye sahip olduğumuzu söylüyor. Düşünün, her gün üzerinde yaşadığımız gezegenin en büyük bölümü aslında bizim için hala karanlık. Binlerce metre derinlik, ezici bir basınç, mutlak sessizlik ve bugüne kadar gözümüzün hiç görmediği canlılar. Peki o karanlığın içinde ne saklı? Dünyanın ilk yaşam izleri mi? İnsanlığın geleceğini değiştirecek yeni ilaçlar mı? Milyarlarca dolarlık enerji ve maden kaynakları mı? Yoksa henüz adını bile koyamadığımız bambaşka bir dünya mı? Çünkü derin okyanuslar artık yalnızca bilim insanlarının merak ettiği bir yer değil. Büyük devletlerin, teknoloji şirketlerinin ve küresel güçlerin dikkatle izlediği yeni bir rekabet alanı. Belki de geleceğin en büyük keşifleri yıldızların arasında değil, kendi gezegenimizin karanlık derinliklerinde bizi bekliyor. Gelin bu hafta biz de insanlığın son keşfedilmemiş evrenine doğru yolculuğa çıkalım.
1: İnsanlık yüzyıllardır gözünü gökyüzüne çevirdi. Önce yıldızları anlamaya çalıştı, sonra Ay'a ulaştı. Bugün Mars'a gitmenin planlarını yapıyor. Peki ya bütün bu yolculuk boyunca yanlış yöne bakmış olabilir miyiz? Çünkü üzerinde yaşadığımız gezegenin en büyük bilinmezi belki de başımızın üzerinde değil, ayaklarımızın altında. Yani şunu demek istiyorum, haritalarda maviyle gördüğümüz o dev boşluk aslında bildiklerimizi değil, henüz hiç tanımadığımız bir dünyayı gösteriyor. Öyle bir dünya ki içinde yeni yaşam biçimlerini, yeni ilaçları, yeni enerjileri,

enerji kaynaklarını, hatta belki de insanlık tarihinin en büyük keşiflerini saklıyor olabilir. İşte bu yüzden bugün okyanusların derinliklerine sadece bilim insanları inmiyor. Devletler, teknoloji şirketleri ve küresel güçler de aynı derin maviye bakıyor. Çünkü bazen bir keşif mesela yeni bir kıta bulmak olmayabilir. Aksine yanı başınızda duran ama daha önce var olduğunu bile fark etmediğiniz bir şeyi keşfetmekte olabilir. Buyurunuz. Dünyanın son keşfedilmemiş evreni derin denizler.

0: Derin denizleri uzaydan daha az keşfetmemizin temel nedenleri aslında basınç, iletişim ve aynı zamanda maliyet. Basınç özellikle bunun en büyük etkeni. Şu anda normal hayatımızda üzerimizdeki atmosferin ağırlığı bir atmosfer basınç olarak bize şey yapıyor. Uzayda ise hiç atmosfer olmadığı için sıfır atmosfer basıncı var. Bu durumda uzay teknolojileri bir atmosferle sıfır atmosfer basıncı arasında gidip geliyor. Mesela ben Washington'dayken uzay mekiklerini görmüştüm. Öndeki ısı kalkanı biraz kalın. Geri kalan bütün aslında metal normalden oldukça ince. Halbuki denizaltıları bunun tam tersi. Çünkü her 10 metrede bir denizin altına indikçe bir atmosfer basınç fazlalaşıyor. Bu durumda derin denizlerde yani 5000 metre ve altında şu anki basıncın 500 katı fazla basınç var. Yapılacak herhangi insanlı insansız araçların çok daha farklı teknolojilerde olması lazım. Sıfır hatayla yapılması gerekiyor. Bu maliyeti çok arttırıyor. İkinci bir etken ışık. 1000 metrenin altında ışık yok. Bu durumda kendi getirdiğiniz ışıkla en fazla etrafınızı inceleyebiliyorsunuz. Bu da çok limitli bir alan yapıyor. Şu anda derin denizlerin 1/3'ünü sadece haritalayabildik. O da fotoğraflama değil, sadece haritalama. Halbuki Mars'ın ve Ay'ın bütün haritaları yapıldı. Çünkü ışıktan dolayı. Diğer bir etken de aslında bir iletişim. Normalde biz radyo dalgalarıyla uzayda haberleşiyoruz ve sıfır delay var. Yani bir ikisi arasındaki etkileşim. Suyun altına ise mecburen akustik dalgalarla gitmemiz gerekiyor. Bu da iletişimdeki hızı azaltıyor ya da kabloyla gitmemiz gerekiyor. Bizi limitliyor. Yeni yeni özellikle otonom araçların artmasıyla ve yapay zekanın da devreye gelmesiyle otonom araçlar başladı. Onlara komut veriyoruz, derin denizlere girebiliyorlar, bir süre orada kalabiliyorlar, data toplayabiliyorlar. Ama bunların maliyeti hala çok yüksek ve üstelik de yapay zekanın gelişimiyle yavaş yavaş ilerlemeye başlamış durumdalar.
1: Basınçla beraber bütün o cihazlar farklı teknolojiler gerektiriyor. Örneğin her 1000 metrede 100 kat basınç artıyor. Veya mesela Mariana Çukuru'nu düşünün, 11.000 metre derinliğinde. Bu gözle canlandırması çok zor ama mesela bir uçakta uçarken aşağıya baktığınız zaman gördüğünüz mesafe denizin üstünden Mariana Çukuru'na bakmak gibi. Zifiri karanlık ve mesela 11.000 metre bir kablo, bir vinç düşünün. Ya o kablolar bir de iletkenliği olan kablolar olacak. Çok büyük teknolojiler gerektiriyor. Hem görselleştirme hem numune alma açısından. Ya herhangi bir kabloyla da indiremiyorsunuz. 11.000 metrenin kablonun dolanması ve toplanması bile düşünün birazcık kaysa bile bütün operasyon etkilenebiliyor. Yani çok gemilerin deniz araştırma gemisi olması gerekiyor. Herhangi bir gemiyi alıp da kullanamıyorsunuz. Ekip olması gerekiyor. Çok güçlü bir ekip olması gerekiyor ve o cihazları bilen teknik insanların olması gerekiyor. Merak konusunda merak var. Özellikle işte ekonomik açıdan da önemli olabilir diye. Merak konusunda bir sıkıntı yok ama gerçekten maliyetli ve insan gücü de gerektiren bir alan olduğu için yavaş gidiyor ama gidiyor. Öyle söyleyeyim.
2: Ay'a insan gönderdik ama

0: Okyanusların dibini hala tam olarak bilmiyoruz. Sizce önce uzayı mı keşfetmeliyiz yoksa kendi gezegenimizi mi?
1: Bence önce okyanusu keşfedip sonra uzaya başlamalıyız diye düşünüyorum.
2: Ya tabii ki ilk başta kendi gezegenimizi keşfetmek daha önemli bence. Ya ama baktığınızda uzay birazcık daha ilgi çekici olduğu için doğal olarak birazcık uzaya ve dışarıya doğru farklı bir ilgimiz, yani bilinmezliğe karşı bir ilgimiz oluyor. O yüzden iki tarafta, yani iki tarafa da aynı önemi vermeliyiz bence. Ben öyle düşünüyorum.
3: Bence uzayı keşfetmeliyiz.
4: İkisinden de uzak kalmamamız lazım.
5: Yaşamak için neye ihtiyaç duyar? Işık mı? Oksijen mi? Sıcaklık mı? Yani bildiğimiz dünyanın kuralları mı? İşte derin denizler bu soruların cevabını yeniden düşündürüyor. Çünkü güneş ışığının asla ulaşmadığı karanlıkta, ezici basıncın altında, insan bedeninin saniyeler için dayanamayacağı koşullarda hayat var. Hem de sessiz, tuhaf ve büyüleyici biçimlerde. Kendi ışığını üreten canlılar, kaynar su bacalarının çevresinde kurulan ekosistemler, o dev kalamarlar, henüz adı bile konmamış türler. Yani derin deniz bize şunu fısıldıyor olabilir: yaşam sandığımızdan çok daha inatçı. Eğer güneşsiz bir dünyada hayat var olabiliyorsa, başka gezegenlerin karanlık okyanuslarında da yaşam var olabilir mi? Ne dersiniz?

problemlerin en başında şey vardır, güneş ışığı vardır. Güneş ışığıyla beraber fotosentez olur ve oksijen, atmosfer oksijenlenir ve daha büyük canlılar oluşur. Temel budur. Ama derin okyanusa indiğimiz zaman işte binlerce metre derinlikte, zifiri karanlıkta birçok canlıların yaşadığını görüyoruz. Ve bu ilk akla getiren şey, acaba canlılık ilk bu işte hidrotermal bacaların etrafından mı başladı? Orada çünkü güneş ışığı olmadığı için canlılar başka molekülleri kaynak olarak kullanıyor ve kemosentez ile bunları enerjiye dönüştürüyor ve besin zincirinin halkasını oluşturuyor. Onun üzerinde diğer canlılar geliyor. Bu derin deniz konuları aynı zamanda o yüzden hem astrobiyoloji hem biyojeokimya konularına giriyor ve uzaya dair de bayağı fikirler veriyor. Örneğin buzlu okyanus uyduları var işte Satürn'ün, Jüpiter'in. Oradaki okyanus ortamları da acaba bir canlı varoluşuna kaynak sağlayabilir mi, uygun bir ortam yaratabilir mi diye modellemeler yapılıyor. Ya okyanus tabanı bilinmez yönüyle de hem de daha farklı bir canlılık sunduğu için gerçekten büyük ilgi çeken bir alan. Çok farklı canlılar görüyoruz. İşte biyoluminesans, önünde ışığı var. Bazen av çekmek için kullanıyorlar, bazen başka amaçlar için bilemiyorum ama canlılık çok farklı ama kimyasal olarak da çok daha böyle sorular var orada. Sorulması ve cevaplanması gereken. Mesela çok güzel bir araştırma yeni. Karanlık oksijen diye bir şey, tanım. Oksijen çünkü güneşle bağdaştırılıyor. Normalde atmosferde serbest, yani O2 şeklinde oksijen gazı yok dünyanın başlarında. Daha sonra fotosentezle oksijenleniyor. Bütün varsayım buna dayalı. Ancak işte Kuzey Pasifik Okyanusu'nun tabanında bilim insanları cihazları gönderiyorlar. Dipte oksijen tespit ediyorlar. Dipte oksijen olmaz yani. Normalde olmaması lazım. Bunu ilk önce cihaz hatası olarak yorumluyorlar. Sonra birkaç yıl sonra tekrar gidiyorlar. Tabii bir soru işareti. Ve tekrar o oksijeni orada gözlemliyorlar. Ve ilk defa oksijenin elektrokimyasal yöntemle de oluşabileceği üzerine bir tez atılıyor. Çünkü tabanda polimetalik nodüller var ve bu nodüller tuzlu suyla beraber elektrokimyasal bir süreç başlatıp H2O'dan, sudan oksijen üretebiliyor ve orada oksijen gazı ölçüyorlar. Bu bir ilk, hani bütün evrimsel süreci bile tekrar yazacak bir durum. Bu tip ilginç çalışmalar, yani hem biyoloji hem kimya, ikisi de yeniliklere açık. O yüzden çok ilginç alanlar.

0: Mariana Çukuru'na inmek ister miydiniz yoksa Mars'a gitmek mi? Şöyle de sorabilirim. Dünyanın en derin noktasında bir hafta geçirmek mi? Uzay istasyonunda bir hafta geçirmek mi daha zor sizce? Neden?
1: Yani zorluğunu bilmiyorum ama tercihen uzay istasyonunu seçerdim, öyle diyeyim.
2: Bence Mariana Çukuru'nu keşfetmeyi daha çok isterdim. Çünkü daha önce biliyoruz orada deniz canlıları daha fazla olduğu için, çeşitlilik daha fazla olduğu için daha fazla merak uyandırıcı oluyor. O yüzden orayı keşfetmeyi isterdim ben.
3: Bence dünyanın en derin yerinde geçmek, yani Mariana Çukuru'nun dibinde geçmek daha zordur. Çünkü hani bir kere zaten etraf çok karanlık, imkanı yok. Ve sonuçta dışarıyla ilişkin sıfır ama mesela uzay istasyonunda birazcık daha bazı potansiyelli daha rahat yaşam için oluyor zaten. Orada insanların yaşaması için olduğunu düşünüyorum. Bence dünyanın dibinde daha zordur diye düşünüyorum.
4: Uzay istasyonunda bir haftanın daha zor olduğunu düşünüyorum. Yani atmosferin olmadığı ortam insanı biraz daha gerer diye düşünüyorum.
5: Çukurda geçirmek daha zor olurdu. Çünkü manzarası da yok. Uzayda en azından bir manzara da olabilir, güzel olabilirdi.
6: Bence dünyanın en derin yerinde bir hafta geçirmek çok daha zordur. Mariana Çukuru'na gitmek isterim.
7: Denizin yüzeyinden aşağı inmeye başladığınızda aslında yalnızca derinlere gitmezsiniz. Başka bir dünyaya girersiniz. Önce ışık kaybolur, sonra renkler, bir süre sonra ses bile farklı duyulmaya başlar. Ve en sonunda mutlak karanlık. Artık gece değildir. Çünkü burada gece ve gündüz diye bir kavram yoktur. Binlerce metre aşağıda suyun uyguladığı basınç öylesine büyüktür ki insanı koruyan özel araçlar olmadan birkaç saniye bile hayatta kalmak mümkün değildir. Üstelik sıcaklık donma noktasına yaklaşırken bazı bölgelerde okyanus tabanından yüzlerce derece sıcaklıkta mineraller fışkırır. Yani aynı dünyanın içinde hem buz gibi bir sessizlik hem de adeta kaynayan bir cehennem yan yana bulunur. Ve bütün bu zorlu koşullara rağmen hayat vazgeçmez. Kendi ışığını üreten balıklar, camdan yapılmış gibi görünen canlılar, dev kalamarlar, yüz milyonlarca yıldır neredeyse hiç değişmeden yaşamını sürdüren türler. Bilim insanlarını en çok şaşırtan şey ise onların varlığı değil, bunu nasıl başardıkları. Çünkü bu canlılar bize yalnızca okyanusları anlatmıyor. Hayatın sınırlarını da yeniden çiziyor. Belki de yaşam bizim sandığımızdan çok daha dirençli. Ve belki de bu yüzden insanlık bugün yalnızca okyanusların dibini keşfetmeye çalışmıyor. Hayatın mümkün olduğu sınırları yeniden keşfediyor.
0: Yüzyıllar boyunca insanlar zenginliği toprağın altında aradı. Altın için savaşlar yapıldı. Petrol için sınırlar değişti. Ama bugün insanlık gözünü okyanusların dibine de çevirmiş durumda. Çünkü elektrikli otomobillerden yapay zeka sistemlerine, uydu teknolojilerinden savunma sanayine kadar geleceğin birçok teknolojisi çok özel metallere ihtiyaç duyuyor. Ve bilim insanlarına göre bu metallerin önemli bir bölümü binlerce metre derinlikte okyanus tabanında bulunuyor. İşte tam da bu yüzden bugün denizlerin altında sessiz ama büyük bir yarış yaşanıyor. Gemiler araştırıyor, robotlar haritalandırıyor, dev şirketler yatırım yapıyor. Hatta ülkeler yeni kurallar belirlemeye çalışıyor. Peki ne dersiniz? Bu durum insanlığın yeni keşif yolculuğu mu yoksa 21. yüzyılın görünmeyen kaynak savaşı mı başlıyor? Çünkü bazen dünyanın geleceğini değiştiren şey bir keşif değil, o keşfi ilk kimin yaptığı oluyor.

Denizaltı madenciliği popüler bilimsel egemenlik alanı, aynı zamanda önem verilen bir konu. Şöyle, burada yani yüzyılın altınına hücum denilen şey gerçekten altın değil ama orada işte bakır, nikel, kobalt, çinko, mangan gibi metaller ve nadir elementler. Bunlar gerekli olabilir. İşte daha önce bildiğimiz, yani savunma sanayi haricinde de mesela yapay veri, o veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu ham maddeler sağlanabilir bu şekilde. Özellikle bu poli

0: metalik nodüller düşünülüyor bununla ilgili. Madencilik yapılabilir, yapılıyor da zaten. Bir bilimsel egemenlik alanıdır aynı zamanda.
1: Özellikle günümüzde batarya teknolojisinin gelişiminde etkin olan rare earth metal dediğimiz nadir dünya elementlerinin bir kısmı da aslında derin denizlerde mevcut. Bunlara biz polimetal dediğimiz nodüller halindeler. 5000 metrenin altında Pasifik Okyanusu'nda ve Atlantik Okyanusu'nda bulunuyorlar. Tonlarca oldukları biliniyor. O yüzden de derin deniz madenciliği şu anda çok önemli bir konu. Tabii her ileri teknoloji gibi bir kısmı hype, bir kısmında hala teknoloji ilerlemeye devam ediyor. Bir kısmında biraz balon etkisi var. Bunların hepsi dikkate alındığında potansiyeli olan bir bölge, derin denizler ve mutlaka ilgilenilmesi gerekiyor.
2: Yüzyıllar boyunca denizlere baktık. Onları aşılması gereken yollar, ticaret rotaları, sınırlar olarak gördük. Belki de ilk kez denizlerin üstünü değil, altını merak ediyoruz. Çünkü artık okyanusların dibinde yalnızca bilinmeyen canlılar aranmıyor. Yeni ilaçlar, yeni enerji kaynakları, yeni teknolojiler ve belki de geleceğin ekonomik dengelerini değiştirecek zenginlikler aranıyor. Ama her keşif beraberinde yeni bir soruyu da getiriyor. İnsanlık gerçekten bilinmeyeni anlamak için mi derinlere iniyor? Yoksa ihtiyaçları büyüdükçe gezegenin son dokunulmamış sınırına mı yöneliyor? Belki de okyanusların dibindeki asıl sır orada yaşayan canlılar değil. İnsanlığın neden tam da bugün o karanlığa inmeye karar verdiği? Çünkü bazen bir keşif bulduğunuz şeyden çok neden aramaya başladığınızı anlatır.
3: İnsanlık iklim krizini durdurmak için büyük bir dönüşümün eşiğinde. Daha temiz enerji, daha az karbon, daha fazla elektrikli araç, daha akıllı teknolojiler. Ama bütün bunların görünmeyen bir bedeli de olabilir mi? Çünkü mesela geleceğin bataryaları veya yüksek teknoloji sistemleri için gereken bazı kritik metallerin adresi artık dağlar değil, okyanusların dibi. Peki doğayı korumak için çıktığımız bu yolculukta doğanın son dokunulmamış dünyasını riske mi atıyoruz? Henüz tam olarak tanımadığımız canlıların yaşadığı bir ekosisteme müdahale etmenin bedelini gerçekten biliyor muyuz? Belki de ilk kez insanlık iki doğru arasında seçim yapmak zorunda. Bir yanda iklim kriziyle mücadele, diğer yanda milyonlarca yıldır kendi dengesiyle varlığını sürdüren derin okyanuslar. Peki doğru olan hangisi? Ne dersiniz?
0: Derin deniz madenciliğinin yani en büyük vereceği hasar deniz tabanıdır. Deniz tabanı da çok kırılgan bir ekosistem. Buradaki tahribat bütün

Sevgili İstanbullular, değerli dava ve yol arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, gözümüzün nuru, kıymetli gençler, sizlere kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan, bu coşkulu salondan İstanbul'un 39 ilçesini, 16 milyon İstanbullu kardeşimizin her birini yürekten selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi yine müstesna bir kardeşlik ikliminde gerçekleştirdiğimiz

Geldiğimiz İstanbul genişletilmiş il danışma meclis toplantımızın ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizleri bir araya getiren il başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyor. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Bu vesileyle bugün bir kez daha kuruluşundan itibaren il başkanlığımızın bünyesinde büyük Türkiye mücadelesine, güçlü Türkiye davasına omuz vermiş tüm yol arkadaşlarımı, tüm yöneticilerimizi şükranla anıyorum. Ahirete irtihal etmiş kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Öncelikle bir hususu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. İstanbul İl Teşkilatımız, İstanbul'daki belediyelerimiz, meclis üyelerimiz, elbette kadın ve gençlik kollarımıza maşallah tam bir adanmışlık içinde bir bayrak yarışı anlayışıyla şehrimize ve davamıza hizmet etmeyi sürdürüyor. Gönüller kazanmak, gönüller yapmak için çıktığımız bu kutlu yolculukta üye sayımızı artırarak, büyüyerek, güçlenerek yola devam ediyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı, hatta site site çalışarak Türkiye yüzyılını milletimizle birlikte inşa ediyoruz. Şehirleşmenin artmasıyla birlikte her site bir teşkilat anlayışıyla komşuluk hukukunu güçlendiren, gönüllere dokunan yeni nesil teşkilatçılık modellerinden birini ilk etapta İstanbul'da hayata geçirmeye başladık. Aksaçlılarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini harmanladığımız bu güzel faaliyetlerimizin yansımalarına bizzat şahit oluyoruz. Partimize yönelik teveccüh artmaya devam ediyor. AK Parti Türk siyasetinin çekim merkezi, cazibe merkezi olma vasfını daha da güçlendiriyor. Özellikle yeni üye seferberliğimizin başta İstanbul olmak üzere ülkemiz genelinde teşkilatlarımıza yepyeni heyecan kazandırdığını görüyoruz. Üye sayısı itibariyle Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11.710.000'e ulaştı. Son 6 ayda 166.612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. İstanbul teşkilatımız üye seferberliğimizin adeta lokomotifi oldu. Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 253.000 yeni üye kazandırdık. Böylece İstanbul'da üye sayımızı 2.198.000'e çıkardık. En çok üye yapan ilçelerimiz ise sırasıyla

Beyoğlu. Maşallah. Ataşehir. Kartal. Fatih. Ve Zeytinburnu oldu. Ama durmak yok ha. Yola devam. Yola devam. İstanbul İl Teşkilatımızın partimize kazandırdığı 253 bin yeni üyemize, aramıza hoş geldiniz diyorum. Yeni üyelerin partimize kazandırılmasında emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu seferberlikte 39 ilçemiz arasında ilk 5'e giren ilçe teşkilatlarımızı ayrıca kutluyor, başarılarının katlanarak devam etmesini ümit ediyorum. Şahsıma sizler gibi gayretli, sizin gibi inanmış yol arkadaşları bahşettiği için Rabbime her zaman hamd ettiğimi burada bir kere daha ifade ediyorum. Değerli kardeşlerim, bakınız sadece üye sayısı bakımından değil, toplumsal temsil açısından da ülkenin en büyük siyasi hareketiyiz. 86 milyonun tamamına aynı nazarla bakıyor, hiçbir ayrım yapmadan her bir vatandaşımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Onun için AK Parti, bu ifademe dikkat edin, AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz. Onun için burada herkese bir sayfa var. Herkesin hikayesine yer var diyoruz. Bundan 25 yıl önce AK Parti'yi kurarken siyasetimizi işte bu temel ilkeler üzerine bina ettik. 25 yıldır da bu ilkeler istikametinde siyaset yapıyoruz. Bilinmesini isterim ki AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır. Bu çatının altında Türkiye merkezli siyaset yapmak, Türkiye'ye hizmet etmek isteyen her bir insanımıza yer vardır. Türkiye yüzyılı hedefine giden yolda ilkelerimizi benimseyen herkes de partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan, birlikte omuz omuza yol yürümekten biz sadece şeref duyarız, bahtiyarlık duyarız. Yolunu ayırana uğurlar olsun dediğimiz gibi yolumuza ve kolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız. Şimdi 14 Ağustos'ta

Kuruluşumuzun 25. yıl dönümünü idrak edeceğiz. İnşallah Ankara'da coşkulu bir mitingle 25. yaşımızı kutlayacağız. Şanla, şerefle, milletimize hizmetle geçirdiğimiz bu 25 yıla baktığımızda gördüğümüz şudur değerli kardeşlerim. AK Parti yıldan yıla büyüyen, güçlenen, büyüdükçe ve güçlendikçe de tıpkı bir yıldız gibi Türk siyasetinde parlayan bir partidir. AK Parti kendisiyle birlikte Türkiye'yi de büyüten, Türkiye'nin itibarını tüm dünyada yükselten, Türkiye'nin gücüne güç katan bir partidir. AK Parti aynı zamanda Türkiye'de siyasete kalite kazandıran, siyasetin sadece pratiğini değil, paradigmasını da dönüştüren devrimci bir partidir. Evet, kim ne derse desin, kim hangi ham hayali kurarsa kursun, AK Parti budur. AK Parti'nin farkı budur. Siyasal vizyonu budur.

Ahlaki üstünlükte, psikolojik üstünlükte, işte burada bu çatı altındadır. Bugün büyük AK Parti ailesine intisap eden belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize sizler adına aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İlçelerine hizmet çabalarında her zaman yanlarında olacağımızı önemle vurgulamak istiyorum. Aziz kardeşlerim, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yönelik artan ilginin sırrını çözmek için öyle detaylı analizlere, beyin fırtınalarına gerek yok. Yalnızca son günlerde muhalefet cephesinde yaşanan tartışmalara ve bunların niteliğine bakmak bile bunu anlamak için kafidir. Bizim gündemimizde onların gündemi arasında dağlar kadar fark var. Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Biz plan üretirken, proje üretirken, milletimizin derdine çare üretirken onlar sadece ve sadece gerilim, çatışma, hakaret ve polemik üretiyor. Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. Bizim gündemimizde Körfez'le Avrupa'yı ülkemiz üzerinden ticari olarak birbirine bağlayacak olan kalkınma yolu projesi vardır. Eskisi ve yenisiyle onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Bizim gündemimizde

terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide, ne şehircilikte, ne dış politikada, ne de iç siyasette. Bize ve millete faydası olacak, bizim ufkumuzu açacak hiçbir önerileri yok. Biz ise tüm bu zorlu konjonktüre rağmen Türkiye'yi kalkınma rotasında tutuyor, insanımızın sıkıntılarına çare bulmaya gayret ediyoruz. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, sizin her gün yaşadığınız gibi bugün trafiğin yanı sıra İstanbul'un en önemli sorunlarından biri kentsel dönüşüm meselesidir. İstanbul çarpık ve sağlıksız kentleşmenin yoğun olduğu bir şehrimizdir. İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek siyasetten öte hepimiz için bir milli güvenlik sorunudur. Bu anlayışla iktidar olarak şu anda her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz. Şehrimizin dört bir yanında riskli yapıları hızla dönüştürüyor, İstanbul'u daha güvenli hale getiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul'da yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümü yeniledik. Yarısı bizden kampanyamızla 377 bin konutu dönüştürüyoruz. Sadece kentsel dönüşümle değil, dar gelirli insanlarımıza yönelik sosyal konutlarımızla da İstanbul'un yapı stokunu yeniliyoruz. Kuralarını çekip yapımına başladığımız ev sahibi Türkiye projemizle 100 bin sosyal konutu şehrimize kazandırıyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını Bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz. En önemlisi bu konutlarımız bulunduğu bölgedeki piyasa raiç bedelinin altında kiralanacak. Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak. 3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu konutlar kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek. Böylece on binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız. İstanbullu vatandaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir diğer müjdemiz de esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz. İş yeri, taşıt ve makina tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan
3,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Yeni limitlerimizin de esnaf kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli yol arkadaşlarım, burada bir temennimi tüm samimiyetimle ifade etmek arzusundayım. Ülkemizdeki muhalefetin de bizim vizyonumuzu paylaşması, bizimle aynı ufka bakması bilhassa Türkiye'nin hayrına olacak konularda bizimle aynı hassasiyeti taşıması dün olduğu gibi bugün de en büyük arzumuzdur. Millet değişirken, ülke değişirken, dünya değişirken bu değişime paralel olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı kendisini sürekli yenilerken muhalefetin yerinde sayması hatta geriye gitmesi ülkemize yakışan bir durum değildir. Şurası bir gerçek ki Türkiye'den kopuk, milletin gündeminden kopuk, daha vahimi hayatın ve siyasetin gerçeklerinden kopuk bir muhalefetin bu ülkeye hiçbir hayrı dokunmaz. Aynı şekilde suç örgütleriyle, rant şebekeleriyle bağını kesemeyen, sırtını Türkiye ile hesabı olan bir takım güç odaklarına dayayan bir muhalefet de Türkiye'ye ve Türk demokrasisine fayda getirmez. Siyasi yelpazenin hangi kanatında olursa olsun muhalefet partilerinin de artık Türkiye'nin standartlarına çıkmasının vakti gelmiştir. Türkiye hepimizin ortak paydasıdır. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin müşterek yuvasıdır. Hangi kökenden olursak olalım, hepimiz Türk milletinin fertleriyiz. Ülkenin ve milletin yüksek çıkarları söz konusu olduğunda ortaklaşmak, bir araya gelmek, aynı zeminde buluşmak mecburiyetindeyiz. Bu kendini Türk milletine ait hisseden herkes için milli bir ödevdir. Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, 40 yıldır enerjimizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi adeta tüketen, 40 yıldır on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var. Halkımız ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyor. Biz de bu inancın boşa çıkartılmasını asla ve asla istemiyoruz. Meselenin çözümü noktasında toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü mutabakatın heba edilmemesi, gündelik siyasetin gelip geçici hesaplara kurban edilmemesi gerektiği inancındayız. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile zaten ilk günden itibaren yapıcı ve samimi tavrımızı pek çok defa ortaya koyduk. Çözümsüzlükten yana değil, çözümden yana olduğumuzu, bunun için
son derece hasbi bir mücadele verdiğimiz

0: Her kritik kavşakta aziz milletimize çok net biçimde gösterdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de aynı yapıcı tavrı sürdüreceğiz. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Milletin sorunlarını çözmeyi şiar edinmiş tüm partilerimizin katkısıyla inşallah bu meseleyi bir an önce hal yoluna koymak durumundayız. Ümit var, tutumumuzu kurarken elbette riskleri de göz ardı etmiyoruz. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Aklı selimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır. Şüphesiz mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır. Ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz. Sizlerden bu konuda çok daha fazla gayret göstermenizi rica ediyorum. Özellikle önümüzdeki haftadan itibaren yaz boyunca herkese ulaşalım ve her bir kardeşimize bu süreci etraflıca anlatalım. Buna hazır mısınız? Buna var mısınız? Terörün bu ülkeye olan 2,3 trilyon dolarlık faturasını anlatalım. Ülkenin inşallah bu sorundan kurtulduğunda neler kazanacağını anlatalım. 40 yıllık bu parantez kapandığında milletimizin tamamının nasıl huzura kavuşacağını anlatalım. Sizlere güveniyorum. Sizlerden çok çalışmanızı, kapı kapı dolaşmanızı bekliyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle İstanbul genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini takdim etmek üzere İstanbul İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir'i sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen.
2: Ömür vakfetmiş canla başla.
1: İl Başkanımızın hediyesi modern harç sanatçısı Bilal Akkaya'nın özel koleksiyonundan nadide bir eser. Barakallah yazılı Çamlıca Kulesi. Teşekkür ediyoruz.
2: Hizmet için nöbete, partisi her zaman milletinin emrinde. Adı AK Parti.
1: Şimdi de 2025 yılında üye kampanyamızda en başarılı olan ilk 5 ilçemize plaket verilecektir. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Büyükgümüş'ü öncesinde sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Ve 2025 yılında üye kampanyamızda en başarılı ilk 5 ilçemizi sırasıyla davet edeceğim. Öncelikle 5. olan ilçemiz Zeytinburnu. İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Yalçınkaya, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanı.

yanımızda sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Yaşarken biz güvendeydik. Evet, İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanımızı da sahneye davet ediyoruz.

Evet, Fatih ilçe başkanımıza, kadın ve genç kolları başkanımıza teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla uğurluyoruz sahneden. Buyurun lütfen. Şimdi de üye kampanyamızda İstanbul'da 3. olan ilçemiz Kartal. İlçe başkanımız Sayın Haydar Göksoy, kadın ve genç kolları başkanımızı

Evet, Kartal'a ilçe başkanımız Haydar Göksoy'a, kadın ve genç kolları başkanımıza teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı uğurluyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Buyurun lütfen. Şimdi de ikinci olan ilçemiz Ataşehir. İlçe başkanımız Sayın Burak Çiftçi, kadın ve gençlik kolları başkanımızı

Ataşehir İlçe Başkanımız, Kadın ve Genç Kolları Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla uğurluyoruz. Ve şimdi de yine kampanyamıza geldik. Birinci olan ilçemize, birinci olan ilçemiz Beyoğlu. İlçe Başkanımız Sayın Kasım Fırat, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanımızı sahneye davet ediyoruz.

0: Ey oğlu ilçe başkanımıza teşekkür ediyoruz. İl kadın ve gençlik kolları başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ve teşkilat başkanımıza teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla yerlerini alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi de partimize katılacak belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimize rozet takma törenine geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Demir'i sahneye davet ediyorum. Buyurunuz değerli başkanım. İşte Büyük AK Parti ailemize CHP'den katılım gösteren ilk belediye başkanımız Tuzla Sayın Eren Ali Bingöl.
1: Yeni bir dünya içine.
0: Meclis üyelerimiz Sayın Arzu Yelken, Sayın Özcan Türk, Sayın Osman Bilgin, Sayın Eyüp Sunar ve AK Parti ilçe başkanımız Sayın Şeref Çolak.
1: İnandık halka, güvendik halka, inandık halka.
0: Tuzla Belediye Başkanımız Eren Ali Bingöl'e, Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. İşte AK Parti çağırıyor herkesi, gel sen de katıl, gel şimdi tam vakti. Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz. Sayın Belediye Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, buyurun lütfen.

İstanbul'umuza, Tuzla'mıza hicret etmek için AK kadroları tercih eden belediye başkanımız ve üyelerimiz Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz.

Parti çağırıyor herkesi. Tuzla Belediye Başkanımız ve meclis üyelerimize bir kez daha Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz. Ve Tuzla Belediye Başkanımızı, ilçe başkanımızı ve meclis üyelerimizi saygılarımızla uğurluyoruz. Buyurun.

Başkanımız, değerli konuklar. Şimdi de büyük AK Parti ailemize CHP'den katılım gösteren Çekmeköy Belediye Başkanımız Sayın Orhan Çerez. Sayın Orhan Çerkez. Mevzilerimiz Sayın Ekrem Esmeray, Sayın Fevzi Varlı,

etmek için ak kadrolar. İşte Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla şehirlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Partimize katılım gösteren belediye başkanımıza, meclis üyelerimize, büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.

yok. Hep en yükseğe, hep en ileriye, hep zirveye diyoruz. Ve ilçelerimize, şehirlerimize hizmet etmek için büyük AK Parti ailemiz büyümeye devam ediyor. İşte Cumhurbaşkanımız, işte AK kadrolar, Çekmeköy Belediye Başkanımız, Sayın Orhan Çerkez'e, meclis üyelerimize, ilçe başkanımız Sayın Fatih Sırmacı'ya çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı doğruluyoruz. Halka sana da bir yer var, geniş bu halka. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi de büyük AK Parti ailemize CHP'den geçiş yapan Şile Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Sacit Terzi, İBB meclis üyemiz Sayın Ahmet Coşkun, Şile meclis üyesi Sayın Abdullah Kedik, Şile meclis üyesi Sayın Turan İnanır ve AK Parti Şile İlçe Başkanımız Sayın Erdoğan Akgül,

Parti çağırıyor herkesi. Gel sen de katıl. Gel şimdi tam vakti. Büyük AK Parti ailemiz büyümeye devam ediyor. İşte Şile'ye en iyi hizmetleri getirebilmek için, ülkemize hizmet etmek için, işte Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK kadrolar. Teşekkürler Şile. Hayırlı ve uğurlu olsun. Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz. Evet, sizleri de değerli belediye başkan vekilimizi, meclis üyelerimizi, ilçe başkanımızı yerlerine davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi de partimize katılım gösteren CHP'den meclis üyemiz, Ümraniye'den meclis üyemiz Sayın Yakup Fındık, Ümraniye İlçe Başkanımız Sayın Selim Çetinkaya ve Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım'ı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. CHP Ümraniye Meclis Üyesi Sayın Yakup Fındık, artık AK Parti'mizde, büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Evet, AK Parti ailemize katılım gösteren Sayın Yakup Fındık'a çok teşekkür ediyoruz. İlçe Başkanımız Sayın Salim Çetinkaya ve Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım'a çok teşekkür ediyoruz. Ve Ümraniye'mize daha güçlü hizmet etmek için hep birlikte el ele veriyoruz. Teşekkürler Ümraniye. Ümraniye'ye bizden selamlarımızı iletin lütfen. Sizleri aşağıya alıyoruz. Buyurun lütfen. Saygılarımızı uğurluyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi de son olarak Büyük AK Parti ailemize CHP'den katılım gösteren Beyoğlu mevsiyemiz Sayın Recep Yamak ve Beyoğlu İlçe Başkanımız Sayın Kasım Fırat'ı sahneye davet ediyoruz.

AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Recep Yamak. Büyük AK Parti ailemiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Siz teşkilatlarımızın sokakta olan çalışmalarıyla hep birlikte büyümeye devam ediyoruz.

İşte Beyoğlu'na kazandıran, Beyoğlu'nda bizimle birlikte hareket edecek Sayın Recep Yamak, AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Böylelikle rozet törenimiz de sona ermiştir. Genişletilmiş danışma meclisimizi katılımlarıyla onurlandıran AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz.

0: Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şifre

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczacı ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
5: Ziraat Bankası sunar.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Ve Bodrum Bale Festivali başladı değerli izleyenler. Tarihi Bodrum Kalesi'nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşan festival 23. yılında da yine dop dolu bir programla perdelerini açtı.
1: Bale sanatının seçkin eserlerini tarihi Bodrum Kalesi'nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşturan Uluslararası Bodrum Bale Festivali 23. yılında yine dop dolu bir programla perdelerini açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival kapsamında tüm temsiller 17 Ağustos'a kadar Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde saat 21.45'te gerçekleştirilecek. Festival perdelerini İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenecek olan Çaykovski'nin ölümsüz eseri Kuğ Gölü Balesi ile açıyor. 4 Ağustos Salı ve 5 Ağustos Çarşamba günü ise Ankara Devlet Opera ve Balesi, Mikis Theodorakis'in unutulmaz müzikleri eşliğinde Zorba Balesi'ni sanatseverlerle buluşturacak. Nikos Kazantzakis'in aynı adlı romanından uyarlanan eser, yaşamın acılarını ve sevinçlerini sirtaki ritimleriyle harmanlayarak insanın özgür ruhunu ve yaşama tutkusunu etkileyici bir dille anlatacak.

0: Bu yıl 11. kez gerçekleşmeye hazırlanan Kısadan İste Kısa Film Festivali'ne başvurular devam ediyor değerli izleyenler. Büyük bir istikrarla yolculuğuna devam eden ve kısa filmciler için beklenen bir etkinlik olan festival bu yılda adından söz ettirmeye hazırlanıyor.
1: Yıldır başka bir festival mottosuyla yolculuğuna devam eden, kısa filmciler ve ilgili sektör için özel ve farklı bir yerde duran Kısadan Hisse Kısa Film Festivali bu yıl 11. kez sinema severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sinema sanatının çekirdeğini temsil eden kısa filmlerin üretimini teşvik etmek amacı taşıyan ve Türk sinemasına nitelikli yeni sanatçılar kazandırmayı hedefleyen festival, bu yıl 21-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Kısa film yoluyla sinema kültürünü yaygınlaştırmak, sinemaya gönül verenlerin mesleki, sanatsal ve kreatif gelişimlerine destek olmak, aynı zamanda nitelikli eserlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen ve bu yıl usta sinemacı Lütfi Ömer Akad'ı anacak olan festivale başvurularsa tüm hızıyla devam ediyor. Türk medyanın ana medya sponsoru olduğu festivalde kısa film yarışması ve gösterim programının yanı sıra festival haftasında birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, atölye ve panel de sinema severlerle buluşacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda işitme ve görme engelli bireyleri unutmayan festivalde birçok gösterim ayrıntılı altyazı ve sesli betimleme ile sunulacak. Ayrıca bu yılda sinema temalı kolektif yazılan bir kitap da festival takipçileriyle paylaşılacak.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
2: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. Beş filmin vizyona gireceği yeni haftada üç başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Örümcek Adam, yepyeni bir gül yapımı.
1: I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
2: Film, kendini sevdiklerinin hafızasından gönüllü olarak silmek zorunda kalan Peter'ın, artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York sokaklarında tek başına suçla savaşırken yaşamaya başladığı fiziksel değişimle boğuşmasını anlatıyor. Bir diğer filmimiz ise Özgür Kedi Scotty.
3: Grubun en sakar kedisi.
4: Ya her şey niye hep benim üstüme düşüyor?
2: Filmde sokaklarda yalnız yaşamaya alışkın olan Scotty'nin hayatına aniden giren ev kedisi Katie ile birlikte şehrin sokaklarında çıktığı yolculuk ve bu süreçte aidiyet duygusunu sorgulaması anlatılıyor.
5: Neden?
3: Çünkü sen bir yabancısın ve yabancıların ne düşündüğünü asla bilemez.
5: Hiçbir şey düşünmüyorum ki.
6: This way. Modi's vision.
7: Destruction is creation.
2: Üçüncü filmimiz ise Modi, Deliliğin Kanadında Üç Gün yapımı.
8: Soul City's closing in on me.
2: Film, 1916'da Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı üç gününü odağına alıyor. Polis baskısının, savaşın yıkıcılığının ve kişisel çıkmazların gölgesinde ilerleyen hikayede Modi, eserlerine değer verilmediğini düşündüğü için şehri terk etmeyi planlar. İşte her şey bundan sonra başlar.
6: Modi's vision.
7: Destruction is creation.
0: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Civan Aydın ve sanatçı Sezai Aydın. Kendileriyle sanat üretimi yolculuklarına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz. Merhabalar.
9: Merhaba.
0: Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Çok iyi görünüyorsunuz. İyi ki Kırmızı Halı'dasınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.
9: Çok teşekkürler.
0: Dedikten sonra müsaadenizle başlamak istiyorum. Klişe ama bizim için önemli bir klişe ve girizgah olacak. Sanat sizin için ne demek? Sanatın kavramsal karşılığı nedir? Hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor? Böyle başlamak isterim. Civan, lütfen buyur.
9: Bu aslında açıklaması geniş bir kavram. O yüzden kendi adıma kısaca şöyle özetleyebilirim sanatı. Sanat bence insanın kendisini aşma isteği ve bir insanın sürekli kendisinde bir derine inme, bir kendini keşfetme ve gerçekleştirme amacı olarak görüyorum sanatı. Aynı zamanda sanat, yaşamdan aldığımız deneyimleri zihnimizde dönüştürerek yeniden yansıtma imkanı veriyor bize. Hepimiz bu hayatı yaşıyoruz ama sanatçılar kendi farklı bakış açılarıyla deneyimlerini bize dönüştürerek yeniden sunuyorlar. Ama sadece buna bir dönüşü, bir üretim alanı olarak da görmek istemiyorum açıkçası. Çünkü sanat düşünme, kendini keşfetme ve anlam aramanın bir yolu bence.
0: Sanatçının içine perspektifi girince de aslında sanatlaşıyor gibi bir şey söylemek istedim diye
9: evet.
0: Anlıyorum. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir özet oldu.
9: Çok teşekkür ederim.
0: Sezai, lütfen.
10: Benim için de sanat akıl ve bilgiyle desteklenen... Ve arkasından yaşadığımız çağın sorunlarını, hissettiklerimizi bir şekilde tuvale aktardığımız ve o döneme yansıttığımız bir durum diyebilirim.
0: Çok güzel. Peki yine seninle devam etmek istiyorum. Resim üretimi, sanat üretimine ne zaman ve nasıl başladınız? Birlikte mi başladınız yoksa ayrı ayrı zamanda?
10: Ya aslında o soruya ilk Civan cevap verse daha iyi
0: Tabii
10: olur. Çünkü
0: ki.
10: O benden daha önce başladığı için.
0: Tamamdır.
9: Yani çocukluğumdan beri benim sanata çok ilgim vardı. Yani nerede bir şey görsem onu her zaman çiziktirmek isteyen bir çocuk gibi düşünün. Elimde sürekli kağıt kalem ve biz kardeşler olarak da bunu bir oyun alanı gibi de görüyorduk aslında. Sonrasında ben bunu Güzel Sanatlar Lisesi'ne giderek daha bilinçli bir eğitime dönüştürdüm. Ardından orası beni Mimar Sinan Üniversitesi'nin resim bölümüne hazırladı. Orada uygulamalı ve teorik olarak çok yoğun bir eğitim aldım. Sonrasında o süreçte Münih Akademisi'ne Erasmus programıyla kabul aldım. Ve orada bir dönem geçirdim. Orada gördüğüm sanatsal araştırmalarım vesaire ve müze gezileri bende bambaşka bir boyut kazandırdı bu işi yapma konusunda. Oradan edindiğim deneyimler sonrasında Türkiye'ye döndüğümde Sezai'de zaten Marmara Üniversitesi resim bölümündeydi. Ve onunla zaten bir diyalogumuz başlamıştı bizim. Okuduğumuz kitapları paylaşmak, tartışmak sanatsal anlamda zaten temellerini atmıştık. Döndüğümde ise bir atölye fikrine daha çok odaklanmaya başladık. Böylece yolculuğumuz başladı diyebilirim.
0: Çok güzel. Senin buna eklemek istediğin, bu yolculuğa eklemek istediğin bir şey var mı?
10: Kesinlikle Civan'ın da tam bahsettiği gibi, özellikle Civan'ın bahsetmesini onun için istedim. Ben de daha sonrasında Civan'a sanatsal anlamda en iyi arkadaş olarak bu sürece dahil oldum. Ve beraber aynı atölyede üretimimizi devam etmekteyiz.
0: Çok güzel. Atölyenizle ilgili bir sorum var. Birazdan geleceğim. Çok güzel bir atölye. Ben de severek geliyorum ve ziyaret ediyorum sizleri. Bu soruyu cevaplamak belki biraz zor olabilir ama kendi sanat üsluplarınıza teknik ve içerik olarak tat, doku, duygu olarak nasıl bakıyor ve adlandırıyorsunuz? Öz bakışınızı nasıl sergiliyorsunuz kendi üslubunuza ve tarzınıza? Civan.
9: Şöyle diyebilirim. Benim figüratif ve realist bir stilde yapıyorum. Bu da ziyaret ettiğim müzelerin etkisi de büyük. Özellikle Almanya'da okuluma yürüme mesafesinde olan Alte Pinakothek Müzesi'nde gördüğüm Rubens Salonu. Orada Rubens'in o büyük yağlı boya figüratif işlerini gördüğüm an çok etkilendim. Yani hayalimde öyle bir stilimin olacağı, yani o şekilde bir resim yapacağım duygusunu o an hissettim. Döndüğümde de atölyeyi ona göre kurguladık zaten. Stilime o yüzden figüratif, realist diyebilirim. Ama içerisinde yer yer konumu anlatmakta daha yardımcı olan soyut imgeler, sembolik öğeler ve sürrealizm etkisi var. Üslubumu o şekilde açıklayabilirim. Teknik olarak bahsedecek olursam eğer, bir resmin geleneksel resim kurallarına göre yapılmasını önemsiyorum. Örneğin bir tuvalin başlangıcından resmin bir bitişine kadar. Resimlerde kullandığım boya katmanlarının sırası bile benim için önemli. Çünkü resmimin sadece bugün değil, yarın da dayanıklılığını sürekli koruyor olması lazım. Yani zamana bir direnç içinde olmasını çok önemsiyorum resimlerimin. Onun dışında teknik olarak daha çok desen ve açık koyu üzerine yoğunlaşıyorum. Çünkü bu benim anlatmak istediğim duyguya en uygun metot. İşte Rönesans'ın çizgiselliği, Barok dönemin ise ışık gölgesinin harmanlanması benim her zaman en büyük ilham kaynaklarımdan oldu. O yüzden temel alıyorum onu.
0: Bu bütün tanımlamaların hem yurt dışı görmüş olman, hem ülkemizde yaşıyor olman, hem uluslararası perspektiften bakıyor olmanla ilgili de olabilir mi aslında aynı zamanda?
9: Evet, yani sanat tarihiyle çok bağı var.
0: Çok güzel.
10: Civan zaten fazlasıyla durumumuzu özetledi.
0: Senin kendi resimlerine bakışını merak ediyorum ama evet. Nasıl yorumluyorsun bu resimlerini tat, doku, duygu olarak?
10: Ben de resimlerimi şöyle, genelde ben kompozisyon ağırlıkla aslında çalışıyorum. Anlatmak istediğim, vurgulamak istediğim konuyu çok fazlasıyla önemsiyorum. Bunu önemserken de resmin kendi içindeki farklı unsurları vardır. İşte açık, koyu, kompozisyon ya da anlatmak istediğin yerin etkisini kompozisyonun kurallarıyla daha etkili hale getirirsin. Bunları önemseyerek aslında kavramı daha ön planda tutan ama resmin tekniksel o biçimsel özelliklerini kavramı daha güçlü hale getirecek şekilde kullanmayı seviyorum. Resimlerimi bu şekilde bahsedebilirim.
0: Peki resimlerinize ilham kaynağınız, beslendiğiniz noktalar neler? Nelerden ilham alırsınız? Günlük yaşantınızdaki ilhamlar bunu besler mi, beslemez mi?
9: Ya aslında bu çok güzel bir soru. Ben ilham deyince aklıma benim direkt deneyim geliyor. Yani yaşamdan edindiğimiz deneyimler, tanımda da söylediğim gibi, bunlar okuduklarımız, izlediklerimiz, yaşadıklarımız, takip ettiğimiz, hissettiklerimiz, bunların hepsinin bütünü kendi içimizde bir birikim oluşturuyor ve ona ihtiyacımız olduğu an ona tekrar dönüyoruz, onu oradan buluyoruz, yakalıyoruz ve kendi ifademizi ortaya koyuyoruz. Bu anlamda hatta Kırmızı Halı programına çok güzel de bir örnek olması adına Akira Kurosawa'nın, umarım doğru telaffuz etmişimdir, Çok güzel bir sözü var. Yaratıcılık deneyimden doğar diye. Yaratıcılığı bellekten doğar diyerek aslında belleğin, yani bir insanın birikimlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize.
0: Geçmiş ve hafızasının da aynı
9: kesinlikle.
0: Şekilde.
9: Kesinlikle. O yüzden benim en büyük ilham kaynağım beslenmek, yani beslendiğim kaynaklar yaşam ve yaşamda gördüklerim. Bir roman, bir şiir, felsefe. Bunların hepsi benim için gerçekten büyük ilham kaynakları. Özellikle şeyi de belirtmek isterim size, sanat tarihi.
0: Sanat tarihi
9: benim en büyük vazgeçilmezlerimden biri. En ufak bir ilham arayışına düştüğümde hemen bir kütüphaneye dalıp görsellerin arasında kaybolmak, sanat tarihinin, Rönesans'ın, onların ya da Barok dönemin ya da bir romantizmin, bir Goya'nın resimlerinin arasında kaybolmak bana çok iyi geliyor.
0: Çok güzel. Senin için nedir sanatından beslendiğin, ilham aldığın noktalar?
10: Benim için de tamamen öyle. Özellikle sanat tarihi zaten burada bizim önümüzdeki en net görebileceğimiz ve beslenebileceğimiz bir alan. Bunun dışında güncel hayattan beslenmek ve aslında en önemlisi kişinin kendine odaklanması. Çünkü hayattan belli veriler alıyoruz. Belli deneyimler yaşıyoruz. Ve burada bir psikolojiye sahip oluyoruz. Bu psikolojiyi de iyileştirebilen bir yan olduğu için sanatın, hem kendi içini boşaltmış oluyorsun, hem sanatını yapmış oluyorsun. Bu şekilde diyebilirim aslında.
0: Kişinin kendisiyle ilgili dediğim bir minvalinde söylediğim bir yer var. Resimlerinizde portreler, öz portre ya da self portre dediğimiz detaylar değil, büyük geniş ölçekli resimler görüyoruz. Sen mi daha çok ilgileniyorsun yoksa sen?
10: Aslında ikimiz de ilgileniyoruz. İlgileniyorsunuz. Aynen öyle.
0: Bu nereden çıktı? Yani çok etkileyici görünüyorlar çünkü.
10: Kişinin aslında kendine odaklanmasıyla ilgili. Ben kendi resimlerime baktığımda daha toplumsal bir yapıdan kendimi kurgularken, Civan'sa daha kendi portrelerine daha içsel bir yandan kurgulamayı
0: önemsiyor.
10: Ve bunun da karşılıklarını aslında resimlerimizde görüyoruz. Ki benim resimlerimde sadece figürler, kendimden de yola çıkmıyorum. Bazen bir köpeği bile kendi üzerimden tanımlıyorum aslında. Farklı canlıları da kullandığımda aslında onlar da bizi temsil ediyor. Bizim yaşantımızı bir şekilde gösterdiği
0: bir düşüncesindeyim. Yani hem sizler hem de hafızalarınız aslında üretimlerinize doğrudan yansıyor da diyebiliriz.
10: Tabii tabii.
0: Peki kardeşler olarak birbirinden beslendiğiniz noktalar var mı? Ya da çatıştığınız, ters düştüğünüz, aynı atölyeyi altlı üstlü paylaşıyorsunuz çünkü.
9: Evet.
0: Hem atölye ortamında hem ev ortamında hem de çalışmalarınızda nasıl görüyoruz bunu?
9: Sen mi dersin?

0: Sen başla istersen.
1: Şöyle biz ben işte bu işe başladığımdan beri Civan'la beraber aynı atölyede çalışıyorum. Hı-hı. Yani tek başına bir deneyim hiçbir zaman elde etmedim. Ama Civan'la çalışmanın verdiği konfor ve huzurlu ortam her zaman beni zaten mutlu ediyor. Bizim aramızda çekişmeler veya tartışma mı diyeyim, resimsel anlamda olursa oluyor. Bu da birbirimizi besleyecek şeyler çok oluyor güzel. Zaten. Onun dışında Civan zaten çok iyi bir kardeş. Ve süreçte bana çok da iyi bir arkadaşı da yanında hediye etti diyebilirim. Gayet keyifli diyebilirim aslında. Bizim çok güzel bir özel alanımız var. Atölye alanımız var. Çok da güzel bir arkadaşlığımız var.
2: Civan çok iyi bir kardeşsin.
0: Evet, Sezai de öyle gerçekten. Evet.
2: Sen neler eklemek istersin?
0: Ben de şöyle söyleyeyim. Yani bu sanatın doğasında bir yalnızlık var. Aslında biz bunu bilerek bu işin içerisine giriyoruz. Hatta Orhan Pamuk'un çok güzel bir sözü var. Geçenlerde bir röportajında denk geldim. Kendisi hep ressam olmak istemiş. Ve şey diyor, ben kendimi aslında ressamlığa hazırlarken yazar olmuşum. Aslında yazarlığa hazırlamışım diyor. Yani bu iş biraz yalnız kalmayla barışmak demek. Yani dört duvar arasında çalışmayı göze alarak başlıyorsunuz bu mesleğe. O anlamda Sezai yalnızlığı yine yaşıyoruz yalnızlığımızı, tuvalimizin başında yalnızız ama Sezai ile birlikte bu çok kaliteli ve daha anlamlı hale geliyor. O yüzden onun dışında birbirimize dürüst ve samimi yorumlar yapmamız çok güzel. Atölyeden bir resim çıkmadan onun gözünden, o profesyonel gözünden geçiyor olması benim için büyük bir konfor alanı. O yüzden çok keyifli diyebilirim.
2: Çok güzel. Hemen bununla bağlantılı olarak atölyeye sahipsiniz. Bir sanatçının atölyeye sahip olması ve üretimlerini orada gerçekleştiriyor olması neden kıymetli ve önemli sizce?
0: Yani bence çok önemli. Çünkü
2: daha huzurlu
0: zamanımızın...
2: bir ortamdan ziyade daha konforlu ya da geniş bir alan olduğu için mi?
0: Geniş bir alan olduğu için. Bir de her ne çalışıyorsanız, bir sanatçıysanız çalışmanıza uygun alan gerekiyor. Yani bir heykel yapsaydım, metal heykel, ona göre bir yerden atölye ayarlamak olurdu ama resimde de mesela yüksek tavan gibi ya da büyük ebatlı resimlerin hem sunumu hem yapılması gibi konular bize her zaman zaten bir atölye fikrine ister istemez tutuyor. O fikirde tutuyor, yani ona açık oluyoruz otomatikman. Ve çok konforlu ayrıca ve her sabah gitmek, o kapıyı açmak ve orada odak halde akşama kadar çalışma bence insanı zinde tutan bir şey. Özellikle son bir yıla baktığımda neredeyse haftanın 7 gününün orada geçtiğini görüyorum mesela. O yüzden çok özel alan ve çok gerekli. Çok da ne diyebilirim, Sezai eklesin hatta.
1: Şöyle aslında fikren ve fiilen her saniye veya gün içerisinde çalışmaya hazır olduğum bir yerde olma fikri önemli.
2: Huzur verici
1: önemli.
2: Bir fikir.
1: Bunun en önemli sebebi de şu aslında. Yaratıcılık da bu şekilde doğan bir şey zaten. Yani yaratıcılık bir anda böyle vahiy gibi inecek bir şey değil. Yaratıcılık süreç içerisinde çalıştıkça karşına gelen bir şey. Onun için atölye fikri burada çok değerli, çok önemli. O atölye bizim keyifle zaman geçirdiğimiz ve işlerimizi üretmemek için, Civan zaten fiziksel şartlarından bahsetti. Evet. Bunlar zaten çok önemli. Önemli olan da orada her dakika çalışmaya hazır olmak gerekli yani.
2: Peki şu konuda ne düşünürsünüz? Sanat fayda sağlamak zorunda mıdır? Her şey şık, cici, güzel, estetik tırnak içinde görünmek zorunda mıdır? Sizin resimleriniz yer yer ürpertici detaylar da barındırıyor çünkü. Bunun faydaya ters düştüğünü düşünür müsünüz? Bir yargı barındırmadan soruyorum bu arada bunu. Ne düşünürsün? Sanat fayda sağlamak zorunda mıdır her zaman?
0: Yani
2: faydalı olmak zorunda mıdır?
0: Şöyle, faydalıdır demek istiyorum. Ancak faydalıdır sorumluluğunu da çok yüklemek istemiyorum sanata. Çünkü eğer öyle bir baskı düşünürsek sanatın o özgürlüğünden almış oluyoruz gibi geliyor bana. O yüzden kendi işlerimden şöyle söyleyebilirim ve tanımdan özellikle başta söylediğim. Bence bir insanın derinleşmesi bile başlı başına bir iyileşme sürecidir. Yani bir arkeolojik kazı yapar gibi bir insanın sürekli kendini eşelemesi, araştırması, merak etmesi bence bir insanda çok büyük bir fayda. Yani büyük bir terapi aslında. Sonunda bir de bu sanat eserine dönüşüyorsa tabii eğer. Ben en çok fayda olarak şöyle görüyorum, kısaca söyleyeyim. Bir insanda merak, heyecan ve sürekli gelişim halinde, yani gelişiyor olmak halinde sanatın zorunlu tutması bence en büyük artılardan biri. Yani o şekilde faydasını söyleyebilirim.
2: Çok güzel.

0: Bir özet oldu. Sen ne düşünürsün? Sanat fayda sağlamak zorunda mıdır?
1: Yani ben de civan gibi düşünüyorum aslında ama ben biraz daha keskinim. Sanat fayda sağlamak zorunda değil aslında. Benim düşüncem böyle. Çünkü sanata böyle bir yükümlülüğü hakikaten yüklemenin sanata da bir faydası yok. Kimseye bir faydası yok. Çünkü sanat zaten başlı başına dikkat çekici bir şeydir. Sorgulatıcı bir şeydir. O ya da bu zaten tek başına bir soru da değil. Bir de bunu yapan tarafta olduğumuz zaman kendimiz, buradan baktığım zaman zaten yaptığımız şeyler topluma fayda sağlayan şeyler olduğu için veya toplumun dikkat çekmesini istediğimiz unsurlar olduğu için fazlasıyla fayda da sağlıyor zaten. Ama sadece fayda sağlar demek biraz
0: çok
1: altını boşaltıyor
0: olabilir
1: gibi diye düşünüyorum. Çünkü varlık sebebi zaten bu. İnsanlık tarihinden beri de var zaten.
0: Sizler de zaman zaman sergiler açıyorsunuz ya da karma sergilere dahil oluyorsunuz ki atölyenizde bir galeri mekanı gibi çok şık ve güzel bir mekan. Orada da eserlerinizi sergiliyorsunuz. Sergi açmak bir sanatçı için neden önemlidir? Neden kıymetlidir? Neden önemli olmak zorundadır daha doğrusu? Buradan da yakın zamanda bir serginiz varsa karma kişisel duyurursanız çok mutlu oluruz. Ama önce ilk sorumla başlayalım. Lütfen buyurun.
2: Sergiler önemli sanatçılar için. Ancak bizler daha böyle üreten taraftayız ya, üreten gözüyle baktığım zaman ilk defa bir eseri atölyede üretiyorsunuz ama asıl sunum dışarıya göstermekle başlıyor. Orada aslında kamusal alanda o işin gözükmesi izleyicileri de kapıyı açmış oluyor. Yani izleyicilerin onu yorumlayabilmesi, okuması ve sizinle paylaşması olarak bir kere size dönmesi o yorumların sanatçı için büyük kazanım. O şekilde söyleyebilirim. Onun dışında sadece atölyede üretmekle de olmuyor. Yani sergiler bence sanatçılar belli zamanlarda yapmalı ama çok da acele etmeden. Olabildiği kadar olgunlaştıkça, eserler oluşturdukça açmalı.
0: Sergi açmak için açmış olmak için şey yapmamak
2: yok,
0: gerekiyor.
2: Yok, hiç öyle bir durum olmamalı. Mesela ben yaklaşık 6-7 yıl, hatta Sezai de öyle. İlk resim serüvenimize başladığımız an, yani beraber atölyemizi kurduğumuz an, resimlerimizi oluşturma, esas dilimizi oluşturma sürecinde bir 6 yıl gibi bir süre içinde hiçbir sergiye katılmadık mesela.
0: Bu yani bir duruştu aslında.
2: Bu bir duruş, evet. Yani ilk defa 2018'de güzel sergilerle giriş yaptık. Yeni sergi söylemek istersem eğer aslında çok da yeni diyemem ama bir yıldır üzerinde çalıştığım çok yoğun bir projem var. Tam ortalarındayım. Bir yıl, bir buçuk yıl daha sürecek. 2,5 yıl toplamda, onun sonrasında harika bir sergiyle gelmeyi planlıyorum. Onu söyleyebilirim. Ama Sezai'yle de beraber yapacağımız sergi projelerimiz var. Sürpriz davetlere, tekliflere de değerlendiriyoruz şu anda. Biraz onları konuştuğumuz süreçteyiz Sezai'yle. Gerisi de Sezai getirecek.
0: Senin kişisel sergin için 1,5 yıl daha bekleriz.
2: Benim biraz süre var gibi görünüyor.
0: Çok güzel.
1: Atölyede çalışmak kesinlikle önemli. Ama bir sanatçı için en önemli yerlerden biri de bunun sonucudur aslında sergi. Sergi açmak da bunun için çok değerli. Çünkü orada kamusal bir alana çıktığın için izleyiciyle ilk buluştuğun an oluyor. Ve burada da izleyiciden aldığın, bazen kendi resmini yaparken sen başka bir şey düşünüyorsun ama bazen izleyiciden de resmine bakıp farklı yorumlar çıkabiliyor. Oradaki o birbiriyle iletişim çok değerli olabiliyor. Bunun için yaşamak lazım. Sadece burada şu var, bunları erken tüketmemek çok önemli. Erken tüketmemek lazım sergi fikrini bir sanatçı açısından. Bazılarını görüyorum, duyuyoruz. İlk hedefi sergi açmakmış gibi bir hedefe bürünüyorlar. Buna girmemek lazım diye düşünüyorum.
0: Peki tabii senin de yeni kişisel sergin için 1,5 yıl beklememiz gerekecek mi?
1: Civan'dan farklı olarak benimki biraz daha farklı. Ben de üretimlerimi zaten devam ettiriyorum. Aslında bizim 2025 yılına kadar çok aktif bir sergi sürecimiz olduğu için şu anda biraz daha işlerimize yoğunlaştığımız ve üretim odaklı olduğumuz bir dönem. Civan da zaten bir projenin içerisinde. Görüştüğümüz bir iki proje var. Bunlarla ilgili de süreç açıkçası daha değerlendirme sürecinde. Bir somutlaşmış bir şeyler olduğunda da zaten bunu sosyal medyalarımızdan ve
0: benzeri platformlardan
1: duyacağız paylaşacağımızı yani söyleyebilirim.
0: Aynen öyle. Haberimiz olacak. Biz de ilgiyle takip ediyor olacağız. Evet. Görüyoruz ve biliyoruz aslında aynı zamanda. Peki bunu bir reçete olarak sormuyorum ama genç sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi soruları yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar ve ben de varım demeliler? Civan.
2: Ya tavsiye vermek bu alanda aslında biraz zor ve sorumluluk da gerektiren bir şeymiş gibi geliyor.

0: diyor bana. Ama çok sonuç odaklı olmamalarını tavsiye ederim. Çünkü bu bir süreç, yani bu çok uzun bir maraton, çok inişleri çıkışları olan ve böyle sağlam bir yerde durmanız gereken, psikolojik olarak özellikle öyle bir meslek olarak görüyorum bunu. O yüzden kendilerini iyi tanısınlar, buna ne kadar uygun olup olamadıklarını belki sorgulayabilirler. Onun dışında önlerine çıkan fırsatları değerlendirmeye çalışsınlar, denesinler, denemekten asla endişe etmesinler. Yani kısaca bunu söyleyebilirim. Hı hı.
1: Senin söylemek istediğin bir şey var mı genç sanatçılara, yeni sanatçılara, sadece genç değil?
2: Benim de farklı olarak şunu söyleyebilirim. Ya şu anda özellikle 2025'ten sonra diyeyim, başka bir dünyanın içerisine girdik. Artık yapay zekanın bile hakim olduğu bir dünya. Artık sanatın ne olduğunu tartışmanın da ötesinde bambaşka materyallerle artık sanatı da ifade etmeye başlandı. Hı hı. Onun için sanatçı olmak isteyen arkadaşlarımızın, gençlerimizin aslında bu sürece artık yatırım yapmalarını tavsiye edebilirim. Çünkü bambaşka bilmediğimiz bir dönem geliyor önümüzde. Bunun için çok çalışmaları gerekiyor, çok araştırmaları gerekiyor. Ama benim de heyecanla beklediğim bir süreç. Bakalım, göreceğiz.
1: Çok güzel. Teşekkür ederiz tavsiyeleriniz için. Son olarak bundan sonrası için kaygınız nedir? Nerede olmak, ne yapmak istiyorsunuz uzun vadede? Garip bir soru belki biraz ama hani ne hayal ediyorsunuz merak ediyorum. Kendi kişisel hem de kardeşler olarak yolculuğunuz için kısaca rica ediyorum Civa.
0: Yani kardeşler olarak devam etmeyi düşünüyoruz. Yani atölyemiz böyle gidecek gibi görünüyor. Hı-hı. Çünkü mutluyuz bu anlamda. Ve ben bu şekilde üretebilmeyi, özgürce üretebilmeyi, her zaman böyle sanatın içerisinde olmayı, daha büyük projeler yapmayı, resimlerimle yine. Yani resimlerim beni nereye götürürse oraya doğru gitmek.
1: Çok
0: öyle
1: güzel,
0: diyebilirim.
1: Çok güzel. Umarım Allah yolunu açık etsin. Umarım tam istediğin gibi ve hayal ettiğin gibi olur her şey.
2: Ben de Civan'dan farklı olarak şöyle söyleyebilirim. Ulusal bir şekilde yaptığımız sanatımızı uluslararası platformlara taşımayı her zaman çok isterim. Resimlerimizin yurt dışlarındaki farklı müzelerde veya farklı sergi salonlarında, fuarlarda, ya oralarda görmeyi çok istiyorum. Bunu söyleyebilirim. Umarım da böyle bir fırsat doğar karşımıza.
1: Hem resimleriniz, hem üretimleriniz, hem de sanatınız bunun için çok müsait. Umarım istediğiniz gibi olur her şey dedik diyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki Kırmızıalı'daydınız, iyi ki buradaydınız. Sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Çok teşekkür ederiz davetiniz için.
2: Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için.
1: Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler tekrar. Evet değerli izleyenler, Kırmızıalı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: ekranlarından ve 24 Radyo'dan merhaba efendim. Mutlu akşamlar ve mutlu hafta sonları. Ben Duygu Göktürk. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. AK Parti'nin Türkiye'de siyasete kalite kazandıran, siyasetin sadece pratiğini değil paradigmasını da dönüştüren devrimci bir parti olduğunu belirtti. Erdoğan, güçlenerek yola devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı AK Parti'nin kuruluş gayesinden bahsederken muhalefete de sert sözlerle yüklendi. Konuşmasının ardından AK Parti'ye geçen İstanbul Tuzla, Çekmeköy ve Şile Belediye Başkanlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı.
1: Bu ifademe dikkat edin. AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz. Ahlaki üstünlükte, psikolojik üstünlükte, işte burada, bu çatı altındadır. Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, İl ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Şehrimizin dört bir yanında riskli yapıları hızla dönüştürüyor, İstanbul'u daha güvenli hale getiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul'da yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümü yeniledik. Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, 40 yıldır enerjimizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi adeta tüketen, 40 yıldır on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var. 86 milyonun tamamına aynı nazarla bakıyor, hiçbir ayrım yapmadan her bir vatandaşımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Ama durmak yok ha. Yola devam. Yola devam.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'taydı. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi'nde konuşan Bakan Kurum'un gündeminde Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması da vardı. Sözde deprem yardımı için toplanan paraların akıbetinin hesabını devletin soracağına özellikle vurgu yaptı.
2: Çok geçmiş olsun.
3: Allah razı olsun. Geçmiş olsun.
2: Allah.
3: Hiçbir şeyimiz kalmadı.
2: Böyle kaza bela bir daha yaşatmasın.
3: Amin, amin.
2: Hepsini gideriz. Hiç merak etme.
3: Allah
2: hep beraber hepsini gideriz.
3: Allah razı olsun.
2: Çok geçmiş olsun.
4: Devlet nerede dediler, başarısız olmamızı istediler. Ama biz bunlara kulaklarımızı tıkadık ve karınca gibi çalıştık dedi. Bakan Kurum Türk Medya ailesinin sorularını büyük bir içtenlikle cevapladı.
5: Enkaz başına gittiğimde şunu gördüm. Devletimiz var olsun dediler. Devlet... Evet, müddettir kavramı vardır bizde biliyorsunuz. O ilk gün enkazların kaldırılmaya başlandığı o ilk saatlerde bile vatandaşımız devletine, Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendi. Ve hiçbir zaman biz de o güveni boşa çıkarmadık. Aslında biz bir emaneti üstlendik. Efendim devlet nerede diyenler oldu. Bu işler Yapılacak mı diye soranlar oldu. Bu enkazın altından kalkamazlar diyenler oldu. Aslında buradaki başarısızlığı bekleyenler oldu. Biz kulaklarımızı kapattık ve hep birlikte Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle, kardeşlerimizle el ele verdik. Ve aslında inşası dediğimiz bu inşa sürecini yürüttük.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin şehircilikte yeni model Kahramanmaraş modeli oturumunda konuştu. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter'in sorularını yanıtladı.
5: İşte 15. günde temel attık. Yani bir taraftan enkaz kaldırılıyordu ama bir taraftan da mimarlarımız, mühendislerimiz, plancılarımız en sağlam zeminde fay hatlarından uzak yeni konutların inşası için seferberlik yürütüyorlardı. Ve 45. günde

0: Hiç unutmuyorum, ilk konutlarımızı teslim etmeye başladık. Büyük bir motivasyonla saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya hep birlikte imza attık. Çünkü biz bunu tek başımıza yapamazdık. Maraşlı hemşerilerimizle yaptık. Hataylı kardeşlerimizle yaptık. Adıyamanlı yine kardeşlerimizle bu başarıyı hep birlikte 11 ille beraber elde ettik ve
1: Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Ahbaplar suç örgütü soruşturması da bakan kuruma sorulan sorular arasındaydı. Devlet milletin emanetinin nereye gittiğinin hesabını soracaktır dedi.
0: madem devlet yoktu da saatte 23 konutu kim yaptı? O milletin zor zamanlarında, ya ben kumbarasından para gönderen çocuğu biliyorum ya. O milletimizin emanetleriyle ilgili adli süreç işleyecek, hukuki süreç işleyecek ve milletimizin emanetini de devletimiz soracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Varsa bir yanlış, gereğini de devletimiz yapacaktır.
1: Bakan kurumun gündeminde sadece depremden etkilenen bölgeler yoktu. Nerede bir afet meydana gelse orada olduklarına dikkati çekti. Özellikle yangından evini kaybeden bir çocukla olan diyaloğu salondaki herkesi duygulandırdı.
2: Bizim köyden, tamam.
3: Evet, daha güzelini yap. Tamam mı?
4: Murat amcadan danıştım. Bizim evimiz yalnız sonra yapacağım dedim. O da benim söz verdi. Şimdi
5: devrimiz
4: yapacağım.
5: Murat amca keşfet duran. Ben bunu
1: manşet yapmıştım. Bakan kurum kendilerini ziyaret eden belediye başkanlarının eleştiriler aldığını, ancak tüm eleştirilere kulak tıkayarak iyi niyetle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
0: İktidarı, muhalefeti, bütün belediye başkanlarımız burada. Yani vatandaşımız bizden ne istiyorsa biz onu yapmaya çalıştık. Kentsel dönüşümde de bakışımız bu. Yani istiyoruz ki el birliğiyle dönüştürelim. Dertlenen, yapmak isteyen, bu konuda sorumluluk almak isteyene kapımızı açıyoruz. Her ne kadar bize gelen belediye başkanlarıyla ilgili bizi ziyarete geldiklerinde eleştiri alsalar da biz iyi niyetle çalışacağız. İyi niyetle bu mücadeleyi yapacağız.
6: Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Balıkesir, İzmir, Kocaeli ve Antalya'da ekipler ormanlık alanlardan yükselen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan seferber oldu. Alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Son duruma bakalım. Balıkesir'in Marmara ve Erdek ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yerleşim alanlarına yakın bölgeden dumanların yükselmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine hızla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler iki ayrı ilçeden çıkan yangınları kontrol altına almak için seferber oldu. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu yangına ilişkin sosyal medya hesabından son durumu paylaştı. Marmara Adası Topağaç Mahallesi kırsalında başlayan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Vali Ustaoğlu bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Balıkesir valisi ayrıca yangının çıkış nedeninin bir vatandaşın evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığını aktardı. Şüphelinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Diğer yangının adresi ise Antalya'ydı. Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan hızlı ve etkin şekilde müdahalede bulundu. Alevler 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. İzmir Buca'da da orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri havadan ve karadan çok sayıda söndürme aracıyla müdahale ediyor. Öte yandan Kocaeli Dilovası'nda bulunan organize sanayi bölgesi yakınındaki ormanlık alanda da yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü. Ciğerlerimizin yandığı bir diğer noktada Aydın'ın Çine ilçesiydi. Kavşit Yaylası'nda 3 gün önce başlayan orman yangınında ekiplerin havadan ve karadan sürdürdüğü çalışmalarla yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangında yüzlerce dekar alan kül olurken yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. İstanbul'da hafta sonu planı yapanları

Yakından ilgilendiren kritik bir uyarı var sırada. İstanbul Valiliği kuvvetli Poyraz ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu. Saatte 70 kilometreye ulaşması beklenen rüzgar nedeniyle çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri veya ulaşımda aksamalar, orman yangını riskine karşı vatandaşlardan da dikkatli olmaları istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerli

0: etkisini daha da artırması bekleniyor. Uzmanlar rüzgarın sürekli esmesinden çok ani hızlanmaların tehlike oluşturduğunu vurguluyor. Rüzgarın saatte 60 ila 70 kilometre hıza ulaşabileceği, bu nedenle gevşek çatılar, tabelalar ve ağaçların ciddi risk oluşturabileceği belirtiliyor. İstanbul Valiliği de peş peşe yaptığı uyarılarda vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi. Açıklamada kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama ve özellikle orman yangınları açısından dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı. Yetkililer yangın riskinin rüzgarla birlikte katlanarak arttığına dikkat çekiyor. Kuvvetli Poyraz'ın çıkabilecek bir yangının kısa sürede büyümesine ve söndürme çalışmalarının zorlaşmasına neden olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle en küçük ihmalin bile büyük sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapılıyor. Meteorolojinin sarı kodlu uyarı yayımladığı iller arasında İstanbul'un yanı sıra Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunuyor. Yetkililer vatandaşlardan güncel meteorolojik uyarıları takip etmelerini ve özellikle açık alanlarda dikkatli davranmalarını istiyor. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar tarafından üretilen K2 kamikaze İHA'larının otonom ve formasyon sürüş testi görüntülerini paylaştı. İzleyelim.
1: Baykar'ın yeni K2 kamikaze İHA'ları otonom ve formasyon uçuş testlerini başarıyla tamamladı. 10 adet K2 kamikaze İHA sürüş formasyonunda uçarak dikkat çekti. Yapay zeka destekli sürü sinerjisiyle hareket eden K2 kamikaze İHA, literatürdeki feda edilebilir sınıfına yeni bir yaklaşım getiriyor. Ar-Ge çalışmalarının bir sonraki adımında platformun mühimmatını hedefte bıraktıktan sonra üsse geri dönebilen ve yeniden kullanım imkanı sunan versiyonlarının hayata geçirilmesi planlanıyor. K2 kamikaze İHA'nın seyri sefer mimarisi, küresel konumlama sistemlerinin bulunmadığı veya yoğun karıştırmaya maruz kaldığı elektronik harp ortamlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Platform, gimbal kamerası ve gövde altında bulunan gece görüş kabiliyetine sahip kamera sistemi aracılığıyla yeryüzü şekillerini görsel olarak tarayarak konum kestirimi yapabiliyor. Bu sayede K2 kamikaze İHA tümüyle GNSS sinyallerinin bulunmadığı ortamlarda dahi görsel tarama kabiliyetiyle kesintisiz seyri sefer icra ederek hedefine otonom şekilde ilerleyebiliyor. Üzerinde bulunan gimbal kamera sistemi platforma hem keşif gözetleme yeteneği kazandırıyor hem üst seviye görsel kilitleme özelliğiyle hedefi tam isabetle bulmasına olanak sağlıyor. Platform ayrıca koordinat tabanlı hassas vuruş yeteneğine de sahip. Bu özelliklerinin yanı sıra sahip olduğu görüş hattı ve görüş hattı ötesi uydu veri bağı ise operasyonel esnekliği en üst seviyeye çıkarıyor.
0: MHP lideri Bahçeli savunmada kurumsallaşma çıkışı yaptı. Kaan ve Kızıl Elma örneğini verdi. Ayrıca Türkiye yüzyılı çerçevesinde egemen devlet olmanın şart olduğunu vurguladı.
2: MHP lideri Türkiye'de savunma sanayinde kurumsallaşmanın altını çizdi. Kaan ve Kızıl Elma örneğini verdi. Savunma sanayinde tam kurumsallaşma demek, bütün politik ihtilaflardan ve tartışmalardan bağımsız bir durumda konumlanmak demektir. Yine hiçbir politik istikrarsızlıktan ve yürütmedeki değişikliklerden etkilenmeyecek bir kurumsal statüye ve güce kavuşmak anlamına gelmektedir. Kaan veya Kızıl Elma sadece teknolojik bir kazanım değildir. Kavramlar ve adlandırmalar, üreten olma potansiyelimiz ve gerçeğimizle doğrudan alakalıdır. Savunma ve silah sanayinde attığımız her adım bizi kendi tecrübemize, geçmişimize ve dil dünyamıza daha fazla yaklaştırmaktadır. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Türkiye yüzyılı üzerinden yaptığı açıklamada egemen devlet olmak şart dedi. Egemen devlet, dünya üzerinde kendi bölgesinin egemen iradesini elinde bulunduran, bu bölgede söz sahibi olan ve alternatif politikalar geliştirebilen devlet anlamına gelir. Bu bölgede ancak egemen bir devlet olunursa söz konusu risk ve tehditler bertaraf edilebilir. Siyasal ve sosyal gelişmelere göre hareket etme imkan ve kabiliyetine ulaşılabilir. Bunun için Türkiye egemen

0: Devlet olarak bölgede öngörülebilirlik ve istikrar açısından kapsamlı bir yol haritasıyla hareket ederken geniş çaplı sistem analizi yapmalı, nasıl bir yol haritası takip edeceğini bilmelidir. Devlet Bahçeli Türkiye'nin üretim gücüne dikkati çekti. Bahçeli, huzur, refah ve güvenliği tesis etmek, insan ilişkilerini düzenlemek, temel hak ve özgürlükleri korumak dışında devletin asıl görevlerinden birisi de üretim faaliyetinin kurulmasını sağlamaktır ifadelerini kullandı.
1: Türkiye ile Irak arasında enerji işbirliğinde yeni adım atıldı efendim. BOTAŞ'la Irak'ın devlet petrol şirketi arasında ham petrol boru hattının kullanımına yönelik bir yıllık anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmenin ardından BOTAŞ'la Irak Devlet Petrol Şirketleri SOMO ve NOK arasında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Bakan Bayraktar, yaklaşık yarım asırdır iki ülke arasında stratejik enerji koridoru olarak hizmet veren hat için uzun vadeli yeni anlaşmaya yönelik çalışmalar sürerken günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan geçiş düzenlemesinin hayata geçirildiğini belirtti. Bayraktar, Irak petrolünün Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına ulaştıran hattın, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerin de gösterdiği üzere bölgesel ve küresel enerji arz güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti. Bakan Bayraktar, hedeflerinin bu altyapıyı tam kapasiteyle değerlendirerek Irak'ın yanı sıra bölgenin enerji kaynaklarını da Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına ulaştıracak kapsamlı ve uzun vadeli bir enerji işbirliğini hayata geçirmek olduğunu söyledi. ...15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında özel kuvvetlere sızmış bir grup terörist Erdoğan'a suikast için Marmaris'teydi. O hainleri helikopterle taşıyan ihraç pilot yüzbaşı üzerinden geçen 10 yılın ardından Afyonkarahisar'da gerçekleşen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
0: Adınız Erdoğan. Devlet yarına bıraktı ama yanına bırakmadı. Erdoğan'a suikast düzenleyen timin pilotu 10 yıl sonra yakalandı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında özel kuvvetlere sızmış hain bir tim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te suikast düzenledi. O hainlerle birlikte hareket eden ihraç pilot Yüzbaşı BK, terörle mücadele ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. O hain pilot için kırmızı bülten çıkarılmış, hem yurt içinde hem de yurt dışında aranıyordu. Operasyona hem Eskişehir hem Afyonkarahisar ekipleri dahil oldu. Emniyet ekiplerinden Terörle Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubeli koordineli çalıştı. Çember daraltıldı ve o hain 10 yılın ardından kıskıvrak yakalandı. Üzerinden 10 yıl geçse de terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Bu arada FETÖ'cü hainin yakalandığı ev de kaydedildi. Afyonkarahisar şehir merkezinde İnaz deprem evlerinde 3 katlı bir dairede saklandığı öğrenildi. Hücre evde 3 oda bulunmasına rağmen sadece tek odada yaşam belirtisi vardı. Şahsın yakalandığı odada çok sayıda dolar ve kimlik olması da dikkat çekti. Güvenlik kaynakları şahsın yakın zamanda yurt dışına kaçma girişiminde bulunacağını tespit etti. Aynı zamanda bugüne kadar saklanması konusunda da FETÖ'cü hainin sürekli kılık değiştirdiği öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Marmaris davası olarak da bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında kesinleşen hükümleri paylaştı. Bu kapsamda 31 sanık hakkında 4'er kez, 3 sanık hakkında 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 1 sanık hakkında 4 kez, 1 sanık hakkında 3 kez, 4 sanık hakkında 1'er kez müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca Adalet Bakanı Gürlek, Cumhurbaşkanlığı eski başyaveri Ali Yazıcı hakkında yeniden yapılan yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmedildiğini ve kararın kesinleştiğini aktardı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatlarıyla açılan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı iki cinayet dosyasını daha karanlıktan aydınlığa çıkardı efendim. Bu kapsamda Balıkesir Bandırma ve Adana Ceyhan'daki dosyalar çözüme kavuşturuldu.
0: Faili meçhul cinayetler bir bir aydınlatılıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birimle iki cinayet daha aydınlatıldı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Balıkesir Bandırma ve Adana Ceyhan'daki cinayetleri çözüme kavuşturdu. Üzerinden yıllar geçse de tozlu raflardan indirilen dosyalar tekrar incelemeye alındı. Onlardan biri de 17 yıl önce bir cinayete kurban giden Bandırmalı bir kız bebekti. 17 yıl önce 10 Mayıs 2009 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir çöp konteynerinde kız bebek cesedi bulundu. O günden bu yana tek suçlu anne olarak kayıtlara geçti ve 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ancak dosyada eksik olan babanın kızın ölümündeki rolüydü. Tekrar ele alınan dosya sonucu baba da suçlu bulundu. Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye kasten öldürme suçundan hapse atıldı. Bir başka faili meçhul dosyaysa Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşanmıştı. Eyüp Özbadem 4 yıl önce motosiklette kişilerce silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. O süreçte bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmış ancak dosya tamamen aydınlatılamamıştı. Dosyanın tekrar açılmasıyla birlikte yapılan çalışmalarda cinayeti azmettiren bir isim tespit edildi. İki isimse saldırıyı gerçekleştirdi. Bir başka iki isimse saldırıyı yapanlara yardım etti. Yeniden araştırılan dosyada olayın kamera görüntülerini silen iki kişi daha tespit edildi. Bu dosya kapsamında da 5 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

0: Dünya gündemiyle devam edelim. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan büyük göç krizi artık yeni bir boyuta taşındı. On binlerce düzensiz göçmenin Fas'a dönmeye başlamasına rağmen Avrupa'da siyasi gerilim sürüyor. Ceuta'daki kriz Avrupa Birliği'ni, Schengen tartışmalarını ve uluslararası diplomasiyi de yeniden gündeme taşıdı.
1: Kimi yüzerek geçmeye çalıştı, bu uğurda onlarca kişi can verdi. Kimi ise bariyerleri aştı, güvenlik güçlerinin müdahalesi onları durduramadı. Yaklaşık 85 bin nüfuslu Ceuta kenti Fas'ın Fenidek kıyılarından başlayan devasa bir göç dalgasıyla çalkalandı. Kente kısa sürede en az 60 bin kişinin girdiği tahmin ediliyor. Bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Fas'tan İspanya'ya giren kaçak göçmenlerin çoğu Fas'a geri döndü. Ancak göç dalgasının yankıları sürüyor. İtalya ve İspanya arasında Schengen krizi baş gösterdi. İtalya, İspanya ile olan Schengen serbest dolaşım anlaşmasını geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Fransa, İspanya sınırındaki polis ve jandarma sayısını artırdı. Avrupa Birliği yetkilileri ise Ceuta'nın hali hazırda Avrupa Birliği dış sınırı sayıldığını ve ana karaya kontrolsüz geçiş olmadığını belirterek İspanya'ya Schengen kapatılması yönündeki talepleri reddetti. Yaşanan devasa yasa dışı göç akınının zamanlaması da tartışma konusu. Pek çok iddia ve görüş var. Madrid yönetiminin Gazze soykırımı sonrası İsrail'e yönelik sert tutumu, ABD üslerinin İran'a yönelik operasyonlarda kullanılmasına izin vermemesi ve Sanchez'in Fas'ın rakibi Cezayir'e gerçekleştirdiği ziyaretin Rabat yönetimini rahatsız ettiği belirtiliyor. Fas'ın geçmişte de yasa dışı geçişleri İspanya'ya karşı bir koz olarak kullandığı biliniyor. Kriz Amerikan siyasetinin de gündemi oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Ceuta'daki görüntüleri bir ülkenin işgal edilmesine benzetti. Yaklaşan erken seçim öncesi iç kamuoyuna mesaj verdi.
2: Bu korkunç görüntüyü aklınızda tutun. Eğer yanlış taraf iktidara gelirse 3 yıl içinde bizim de halimiz bu olacak.
0: Gazze'de ateşkes ve barış planının detayları netleşirken sahada ise İsrail'in soykırımı sürüyor. Gazze Barış Kurulu Hamas'ın silah bırakması ve İsrail'in bölgeden çekilmesini öngören 15 maddelik yol haritasını açıkladı. ABD Başkanı Trump İsrail'in durumdan memnun olduğunu söylerken Hamas sürece temkinli yaklaşıyor. Diplomatik masada bunlar yaşanırken İsrail ordusunun ateşkese rağmen sivilleri ve hastane bölgelerine hedef alan kanlı saldırıları ise hız kesmeden devam ediyor.
1: Hamas silahsızlanmayı kabul etti. İsrail'dense bir açıklama yok. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına yönelik kritik bir eşik aşılmıştı. Ancak İsrail anlaşmaya rağmen hala Gazze'yi bombalıyor. Gazze Barış Kurulu ise ABD Başkanı Trump'ın mimarı olduğu barış planının ikinci aşamasına ilişkin detayları paylaştı. 15 maddelik yol haritasına göre Hamas'ın silah bırakmasıyla İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi eş zamanlı ve kademeli olarak yürütülecek. Süreç Uluslararası Doğrulama Komitesi tarafından adım adım denetlenecek. Sabit bir takvim yerine tarafların attığı her adımın sahada doğrulanması şartı aranacak. Plan kapsamında Gazze'deki tüm sivil ve güvenlik yetkileri Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne devredilecek. Hamas ve diğer silahlı gruplar yeni yönetimde yer almayacak. Sokak gösterileri ve askeri geçit törenleri yasaklanırken toplanan ağır silahlar ve mühimmatlar İsrail'e değil, Uluslararası İstikrar Gücü gözetiminde oluşturulacak depolara kaldırılarak kademeli olarak imha edilecek. İstikrar Gücü ayrıca İsrail güçleriyle yeni Gazze yönetimi arasında bir tampon bölge oluşturarak güvenliği sağlayacak. ABD Başkanı Trump da varılan uzlaşıya değindi. Çoğu kişinin Hamas'ın silah bırakmasını imkansız gördüğünü belirtti. Bu başarıyı ABD'nin İran üzerindeki baskısına bağladı. Trump, İsrail'in de anlaşmadan memnun olduğunu iddia etti.
2: İsrail ile bu konuda bir mutabakat var ve İsrail bu durumdan çok memnun. İsrail de bu sürece yardım etti. Çoğu kişi bu anlaşmanın, yani Hamas'ın silah bırakmasının imkansız olacağını söylüyordu.
1: Ancak Trump'a karşı İsrail'in aşırı sağcı kanadından çatlak sesler yükseliyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir planı kabul edilemez buldu. Hamas cephesi ise İsrail taahhütlerine uymazsa biz de uymayız diyerek şartlı destek mesajı veriyor. Lakin soykırımcı İsrail Trump'a ve ateşkese rağmen sivil katliamını sürdürüyor. İşgalci İsrail ordusu Deir el-Belah'ta Aksa Şehitleri Hastanesi çevresindeki bir ilaç deposunu vurdu. Yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını bombaladılar. İlaç deposu yerle bir oldu, onlarca çadır küle döndü. Nuseyrat'ta da çok sayıda bina yine enkaza döndü. Saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu, onlarca sivil de yaralandı.
0: İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarına katılacak mı? Bu soru gündemde, zira ABD ve İsrail'in bu hafta sonu İran'ın enerji altyapısına yönelik tarihin en ağır bombardımanını yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. ABD Başkanı Trump ise İran'ı çok sert vuracağız dedi. İran'sa ABD'nin tehditlerine karşı kuvvetteki ABD üssüne İHA saldırısı düzenleyerek cevap verdi.
1: Orta Doğu'da gerilim yüksek, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında vites artırmaya hazırlandığı iddia edildi. CBS News iddiayı ABD'li yetkililere dayandırdı. Buna göre ABD ve İsrail İran'daki rafinerileri ve elektrik santrallerini hedef alacak. Enerji altyapısına bugüne kadarki en sert bombardımanı gerçekleştirecek. İddialar bununla da sınırlı kalmadı. The Telegraph gazetesine göre Trump ve Netanyahu İran üzerindeki baskıyı artırmayı hedefliyor. İran'ın sınır kapılarını kapatarak komşuları üzerinden tam bir kara ablukası uygulamayı düşünüyor. Uluslararası basındaki iddiaları güçlendirecek açıklamaysa ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump savaşın seyriyle ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Amacının sadece kazanmak olduğunu belirtti. İran'ı sert bir şekilde vuracaklarını söyledi.
2: İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler. Müzakere masasında dürüst davranmadılar.
1: Trump ayrıca Minnesota'daki su tesislerine yapılan siber saldırının arkasında İran'ın olduğuna inanmadığını belirtti. Eyaletin demokrat yöneticilerini beceriksizlikle suçladı. İran'sa söz konusu haberlere ve Trump'ın tehditlerine saldırılarla cevap verdi. Kuveyt'teki ABD üstüne İHA saldırıları düzenlendi. Kuveyt Savunma Bakanlığı İHA'ların etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şarapnel parçaları nedeniyle Bubiyan Adası'nda ve kuzeydeki bir devlet tesisinde maddi hasar oluştu. İran ordusu ise ABD'nin bölge ülkelerinin zenginliklerini kendi ordusuna ve İsrail'e kalkan yaptığını belirterek müttefik ülkeleri uyardı. Hürmüz Boğazı'ndaysa abluka bilmecesi var. CENTCOM, İran'ın boğazı kapattık iddiasına tepki gösterdi. Boğazın ticari gemi geçişlerine açık olduğunu ve İran'ın geçit üzerinde kontrolü bulunmadığını açıkladı. Ancak İran, Hürmüz'den

0: İzinsiz geçen gemileri hedef alıyor. İran medyası da vurulan gemilere yönelik görüntüler paylaştı. ABD'nin boğaz açık demesine rağmen bölgeden geçen gemi sayısında düşüş sürüyor. Bulgaristan'sa Trump'ın talebine boyun eğdi. ABD'ye ait 2 adet yakıt ikmal uçağını Bezmer hava üssüne konuşlandırmasına izin verdi. Uçaklar üsse indi. İran, Bulgaristan'ı uyarmış ve ABD'ye üs açmasını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelemişti.
1: ABD, tükenen mühimmat stoklarını yenilemek ve savunma sanayisini büyütmek için kesenin ağzını açtı efendim. İran'da girilen savaşta azalan cephaneliğini doldurmak isteyen Pentagon, Patriot füzeleri ve nükleer denizaltı üretimini artırmak için dev savunma şirketleriyle 135 milyar doları aşan iki dev sözleşme imzaladı. O sözleşmelerin detaylarına bakalım.
2: ABD Savunma Bakanlığı, ülkenin savunma üretimini hızlandırmak amacıyla tarihi bir adıma imza attı. Pentagon, temel savunma yüklenicileriyle Patriot önleme füzeleri ve nükleer denizaltı inşası için toplam değeri 135 milyar dolar aşan iki ayrı dev sözleşme duyurdu. Bu hamle, ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma şirketlerine ve hissedarlara ödeme yapmak yerine fabrikaları büyütmeye ve üretime odaklanmaları yönünde yaptığı baskıların ardından geldi. Gelecekteki çatışmalara hazırlık yapan Trump yönetimi, nesiller boyu gerekli bir yatırım olarak nitelediği 1,5 trilyon dolarlık bir savunma bütçesi talep ediyor. İran'la yaşanan savaş ve Ukrayna'ya sağlanan hava savunma desteği, ABD'nin Patriot stoklarını kritik seviyelere düşürdü. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ne göre ABD'nin elinde binden az Patriot önleme füzesi kaldı. Bu açığı kapatmak için Lockheed Martin'le 58,6 milyar dolarlık 7 yıla yayılan bir sözleşme yapıldı. Pentagon'un ikinci büyük yatırımı ise deniz kuvvetlerine yönelik oldu. İki şirketle 76 milyar doları aşan sözleşme imzalandı. ABD Deniz Kuvvetleri'nin nesilde bir görülecek yeniden yapılanma olarak nitelendirdiği ve 2038'e kadar sürecek projeyle Tomahawk seyir füzesi kapasitesi artırılmış, 9 adet Virginia sınıfı hücum denizaltısı ve 5 adet Columbia sınıfı balistik füze denizaltısı üretilecek.
3: This is the Tomahawk cruise missile, one of the greatest prides of the American Navy.
2: İran'ın balistik füze ve İHA saldırılarına karşı her biri milyonlarca dolara mal olan önleme füzelerinin yoğun şekilde tüketilmesi, savunma sanayisinde yeni bir üretim dönemini başlattı. Lockheed Martin gibi şirketlerin gelir tahminlerini yükselten bu hamleye rağmen uzmanlar uyarıyor. Hedeflenen yıllık 2000 füzelik kapasite, İran savaşının uzaması veya Çin gibi daha güçlü bir rakiple yaşanabilecek olası bir çatışmada ABD ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için tamamen yetersiz kalabilir.
1: Rusya-Ukrayna savaşındaki son duruma da bakalım. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ağır bir hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti. 28 kişi de yaralandı. Kiev'de gece yarısı şiddetli patlamalar yaşandı. Rusya ordusu Kiev'de birçok noktayı balistik füzelerle hedef aldı. Çok sayıda bina hasar gördü. Yangın çıktı. İlk belirlemelere göre saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi. Dördü çocuk, 28 kişi de yaralandı. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Saldırı Ukrayna'nın ABD'den Patriot füzesi almak için girişimleri artırdığı bir dönemde geldi. Kiev, Patriot füzelerinin hava savunması için kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Zelenski'yi hayal kırıklığına uğratacak bir açıklama geldi. Trump, Patriot füzelerinin üretim lisansının verilmesi fikrine kapıları kapattı. Patriot'ların ABD için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu tür bir teknolojinin başkasına verilmesinin asla gerçekleşeceğini sanmıyorum dedi. Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde Ukrayna'ya Patriot üretimi için lisans vereceklerini söylemişti. Türkiye'nin savunma sanayisindeki gururu Bayraktar Kızıl Elma'nın yetenekleri her geçen gün artırması Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı efendim. İnsansız savaş uçağının gövde içi silah istasyonundan ilk kez gerçek mühimmatla hedefi başarıyla vurması Yunan medyasında ölümcül tehlike olarak manşetlere taşındı.

0: Savaş uçağının Çorlu'daki uçuş eğitim ve test merkezinde gerçekleştirdiği son test atışları Atina'da deprem etkisi yarattı. Kızıl Elma dahili silah bölmesinden Roketsan üretimi Teber 82 ve Aselsan üretimi Tolun P mühimmatlarıyla ilk kez gerçek hedefleri başarıyla vurdu. Bu tarihi adım Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesi tarafından manşete taşındı. Analizde Kızıl Elma'nın bu yeni kabiliyeti Yunan hava savunması için ölümcül bir tehlike olarak nitelendirildi. Dahili silah taşıma özelliğinin uçağın radar kesit alanını ve hızını etkilemediğini, aksine düşük radar izini koruyarak düşman topraklarının derinliklerine gizlice nüfuz etmesine imkan sağladığı vurgulandı. Yunan gazetesi haberinde oldukça çarpıcı iddialara da yer verdi. Kızıl Elma'nın yoğun hava savunmasına sahip bölgelerde bile etkili olabileceğini belirtti. Gazete, Türkiye Yunanistan'la askeri bir çatışmaya hummalı bir şekilde hazırlanıyor ifadesini kullandı. Analizde Ege'deki barış kum saatinin sona ermekte olduğu yönündeki önceki değerlendirmelerin bu testlerle doğrulandığı öne sürüldü.
1: Bismillah, ateş!
0: Daha önce de Tolun, Teber 82, KGK, LGK 82 ve Jet 230 hipersonik füzesiyle testler yapan Kızıl Elma, 29 Kasım 2025'te Sinop açıklarında Gökdoğan hava füzesiyle jet motorlu bir hedefi imha ederek dünyada bunu başaran ilk insansız savaş uçağı olmuştu. Uzmanlara göre başarıyla sonuçlanan bu son gövde içi atış testleri, mühimmat entegrasyon sürecini daha da hızlandırarak Kızıl Elma'yı gökyüzünde en caydırıcı güçlerden biri haline getiriyor.

0: Kaçıyordu. Tek amacı kendini koruyacak bir yer bulmaktı. Yanındaki diğer çocuklarla birlikte soluğu markette aldı. Ancak peşinden gelen saldırgan durmadı. Marketin içine girdi. İçeride yakaladığı çocuğu herkesin gözleri önünde öldüresiye dövdü. Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşanan olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülere yansıyan o anlar Türkiye'nin gündemine oturdu efendim. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi var. Şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
1: Koşuyordu. Tek istediği kendini güvende hissedeceği bir yere sığınmaktı. Mahalle marketine girdi ancak peşinden gelen kişi kapıda durmadı. İçeriye kadar girdi. Çocuğu marketin ortasında darp etti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Türkiye'nin dört bir yanından tepki yağdı.
2: Bir şeyler aldık. Çıkıyorduk arkadaşlarım dedi deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı. Ben kaçamadım. Köşede kaldım. Sonra adam geldi beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum.
1: Olayın ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri harekete geçti. Kimliği belirlenen şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İkinci Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
0: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet ve irtikap suçu işlendiği iddiasına ilişkin düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış, soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı. Üsküdar Belediyesi'nce yapı ruhsatı verilmesi sürecinde herhangi bir yetkisi olmamasına rağmen belediye iştiraki Kent AŞ görevlilerinin kriptolu kapalı devre mail üzerinden oluşturulan iletişim ağıyla ada parsel bazlı renklendirmeler yaparak hazırlanan Excel tablosuyla Üsküdar Belediyesi personelinin talimatlarına talimatlandırmak suretiyle yapı ruhsatı verilmesi sürecini koordine ettiği belirtildi.

0: belirlenmişti. MASAK verilerine göre kent AŞ ile müteahhitler arasında toplamda 1.078.870 lira bedelli çok sayıda paravan nitelikte danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmelerle 361.392.264 liranın Üsküdar Belediyesi ve iştiraki kent AŞ içerisindeki çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gayri resmi olarak yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerin icbar suretle elde edildiği tespit edilmişti. Konuyla ilgili son noktayı bakanlık sosyal medya hesabından yaptı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklanması üzerine anayasanın 127. maddesiyle 5.393 sayılı belediye kanununun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır denildi. Bir pastanede başlayan silahlı saldırı cinayet soruşturmasına dönüştü. Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı artarken firari şüpheli de İstanbul'da silahlarla yakalandı.
1: Görüntülü konuşmalarla başlayan tehditler pastanede silahlı saldırıya kadar gitti. Ceyhan'da cinayet sonrası başlayan kaçış İstanbul'da son buldu. Şüpheli silahlarla birlikte yakalandı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir pastanede meydana gelen silahlı saldırıda iş yeri çalışanı 29 yaşındaki Yusuf Erdem hayatını kaybetti. Aynı yaşta olan Emre Taşçı ise göğsünden yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemede 3 adet 9 mm çapında boş kovan bulunurken soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliyle birlikte toplam 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına giren tanık ifadelerine göre saldırıdan kısa süre önce taraflar arasında WhatsApp üzerinden görüntülü görüşme yapıldı. Görüşmede tehdit ve hakaret içerikli konuşmaların yaşandığı, ayrıca Yusuf Erdem'e yönelik saldırı yapılacağının dile getirildiği iddia edilirken, savcılık bu beyanlar doğrultusunda olayın azmettiricileri olduğu değerlendirilen şüphelilere ilişkin soruşturmayı genişletti. Olayın ardından yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari durumda bulunan Hasan Yalçın da İstanbul'da tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Adreste yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabancayla çok sayıda fişek ele geçirilirken, şüphelinin Ceyhan'a sevk edileceği bildirildi.
0: Türkiye teknoloji girişimciliğinde küresel bir merkez olma hedefiyle önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Atatürk Havalimanı'nın eski terminal binaları Terminal İstanbul projesi kapsamında dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik kampüslerinden birine dönüştürülüyor. Proje yerli ve yabancı girişimcileri aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor.
2: Türkiye Terminal İstanbul projesiyle dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezini kurmaya hazırlanıyor.
3: Burası Atatürk Havalimanı terminal binaları. Uzun yıllar boyunca havalimanı olarak ülkemize hizmet etmiş bir merkezdeyiz. Havalimanının daha fazla yolcu kapasitesine ihtiyaç duyması nedeniyle biliyorsunuz İstanbul yeni bir havalimanına ev sahipliği yapıyor. İGA kurulmuş oldu ve gerçekten İGA'da geçmişte Atatürk Havalimanı'nda sunulabilen hizmetin çok daha ötesinde hizmet sunma imkanıyla Türk havacılığı çok daha büyük bir büyüme hızı yakalamış oldu. Şimdi bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle havalimanı terminal binalarını yine Türkiye'ye, Türk ekonomisine en güçlü şekilde hizmet edecek bir teknoloji merkezine dönüştürüyoruz.
2: İstanbul Havalimanı'nın 2018 yılında hizmete girmesiyle birlikte yolcu ve kargo uçuşlarına kapatılan Atatürk Havalimanı bu kez teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin merkezi olmaya hazırlanıyor. Terminal İstanbul adı verilen proje kapsamında havalimanının eski terminal binaları startup ofislerine, kuluçka merkezlerine ve yatırımcı buluşma alanlarına dönüştürülüyor.
3: Burası Terminal İstanbul markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olacak. Bu merkezin ilk etapını, sadece 5000 metrekareden oluşan etapını açılışa hazırlıyoruz. Ama tamamladığımızda önümüzdeki yıl 200 bin metrekarelik bir merkezi Türk teknoloji girişimciliği ekosistemine ve aynı zamanda dünyanın dört bir yanından buraya gelecek girişimcilere ve yatırımcılara

0: yatırımcılara hizmet sunmak üzere hayata geçirmiş olacağız.
1: Terminal İstanbul'un amacı yalnızca büyük bir teknoloji kampüsü kurmak değil. Asıl hedef uluslararası işbirlikleri sayesinde İstanbul'u girişimcilik ve teknoloji yatırımları açısından dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline getirmek.
2: Terminal İstanbul, Türkiye'nin gelişimine uzun yıllar hizmet etmiş olan Atatürk Havalimanı'nda açılıyor.
1: Terminal İstanbul'a ilgi gösteren kuruluşlardan biri de Çin Devlet Destekli Yatırım Şirketi oldu. Yaklaşık 47 milyar dolarlık varlığı yöneten kurumun Terminal İstanbul'da ofis açmak için anlaşma sağladığı belirtiliyor. Böylece kampüste faaliyet gösterecek yerli ve yabancı girişimler Çinli yatırım fonlarıyla doğrudan temas kurmayı fırsat yakalayacak. Projede oluşturulacak tek durak hizmet merkezi sayesinde şirket kuruluşu, oturma ve çalışma izinleri, göç idaresi işlemleri, vergi işlemleri ve sosyal güvenlik süreçleri tek noktadan yürütülebilecek. Böylece yabancı girişimciler ve yatırımcılar farklı kamu kurumlarını dolaşmak zorunda kalmayacak.
3: Satrançta yeni yetenekleri dünya sahnesine taşıyacak uluslararası bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Milli satranççı Ediz Gürel'in marka ilçisi olduğu projeyle genç sporcular eğitim ve mentorluk desteği alacak. İlk adımsa Firdişi sahilinden gelen 3 genç satranççıyla atıldı.
4: Satrançta her hamle geleceği belirler. Bu kez yapılan hamle ise genç yetenekler için. Uluslararası projeyle geleceğin satranç ustalarına eğitim ve mentorluk desteği sağlanacak.
5: Firdişi Afrika'nın en gelişmiş ülkelerinden biri. Fransızca ana dili olan bir ülke. Ve biz Firdişi'nde 5 senedir oranın en bazı yük elektriğini sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bu Firdişi gençlerine yaptığımız küçük bir turnuva, küçük bir Ediz'le tırma, onlara da bir jest olsun diye yaptığımız bir maçtı. Sizlerle paylaşınca çok daha güzel oldu. Ama bizim aslında sosyal sorumluluk aktivitelerimizin çoğu kızlar ve öğrenciler üzerine gidiyor.
4: Car Powership'in Checkmate for Tomorrow vizyonuyla hayata geçirdiği Future Grandmasters projesi, satrançta gelecek vadeden genç sporculara uluslararası ölçekte yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor. Projenin uluslararası marka elçisi olan Milli Büyük Usta Ediz Gürel de bilgi ve tecrübelerini genç sporcularla paylaşacak.
6: Bu programda aslında Afrika'daki satranç sporcuları için bir bakıma başka türden bir aydınlanma oldu. Ben kendim bir satranççı olarak bundan dolayı Karadeniz Holding'e çok teşekkür ederim.
4: İlk etapta Fildişi sahilinin Abidjan kentinden seçilen 3 genç satranççı projeye dahil edildi. Sporcular uluslararası büyük usta Nebojša Nikčević'in birebir eğitimleriyle gelişimlerini sürdürecek.
7: Elektrik üretiyor olmaktan büyük gurur duymakla beraber bunların sadece şehirleri, hastaneleri, okulları aydınlattığını biliyoruz. Ancak geleceği aydınlatmaya devam etmek için bulunduğumuz ülkelerde sosyal etki hareketleri düzenliyoruz ve oradaki gençlere, kadınlara, kimsesiz çocuklara yardım etmeyi de işin açıkçası ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.
8: Merci de nous associer à un jeu.
9: Tesadüf diye bir şeyin olmadığına inanıyorum. Bu gelişimde kişisel gerekçelerle bir İstanbul ziyareti için burada bulunduğum bir dönemde Car Powership tarafından bu organizasyona davet edildim. Herkese Türkiye ile Fildişi sahili arasındaki bu işbirliğine vesile oldukları için teşekkür ederim. Bizi bir araya getirdiğiniz için teşekkürler.
8: Merci de nous avoir associés et pour que vive la coopération.
4: Türkiye'den başlayan bu sosyal sorumluluk projesinin önümüzdeki dönemde farklı ülkelerdeki genç satranç yeteneklerini de kapsayacak şekilde büyümesi hedefleniyor. Geleceğin büyük ustaları ise bu destekle uluslararası arenaya hazırlanıyor.
3: Bu haberle hafta sonu akşam haberlerini noktalıyoruz efendim, ama bir yere ayrılmayın. Saat başında gelişmelerle yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Hukuk, kurallar ve yaptırımlardan mı ibaret olmalıdır? Hukukun mahiyeti nedir? Ahlakla, hakla, adaletle ilişkisi nedir? İslam hukuk felsefesi bu soruları nasıl yanıtlar? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Asım Cüneyt Köksal yanıtlıyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Handikredi.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şıp şıp

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özge'nin Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Türklerin nasıl Müslüman olduğunu ve bu dönüşümün inanç, kimlikle kültür arasında nasıl gerçekleştiğini Profesör Doktor Erkan Göksu'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba, ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. AK Parti'nin Türkiye'de siyasete kalite kazandıran, siyasetin sadece pratiğini değil paradigmasını da dönüştüren devrimci bir parti olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı AK Parti'nin kuruluş gayesinden bahsederken muhalefete de sert sözlerle yüklendi. Konuşmasının ardından AK Parti'ye geçen İstanbul Tuzla, Çekmeköy ve Çile belediye başkanlarına rozetlerini taktı.
1: Bu ifademe dikkat edin. AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin il danışma meclis programında konuştu. Konuşmasının ardından İstanbul'da AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti rozeti taktı.
3: Siyasetin adı, geleceğin soyadı Recep Tayyip Erdoğan.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında muhalefete yüklendi. Kendi içlerinde kavgaların bitmediğine vurgu yaptı.
1: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor.
2: Terörsüz Türkiye gündemine de değinen Erdoğan, meclise sunulacak yasayla sürecin ivme kazanacağını söyledi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz.
2: Bugüne kadar 1 milyon bağımsız bölümünün yenilendiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, kiralık konutlar ve esnaf için yeni kredi miktarları konusunda müjdeler verdi.
1: Kuralarını çekip yapımına başladığımız ev sahibi Türkiye projemizle 100 bin sosyal konutu şehrimize kazandırıyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını Bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz.
2: Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz diyen Erdoğan, yapılan çalışmalarla AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 710 bine ulaştığını söyledi.
1: Bu çatının altında Türkiye merkezli siyaset yapmak, Türkiye'ye hizmet etmek isteyen her bir insanımıza yer vardır. Türkiye yüzyılı hedefine giden yolda ilkelerimizi benimseyen herkes de partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan, birlikte omuz omuza yol yürümekten biz sadece şeref duyarız, bahtiyarlık duyarız.
4: Senin izinde adil bir dünyaya, kutlu bir şafağa, güçlü ve aydınlık yarınlara.
0: İstanbul Havalimanı büyüyen hava trafiğine hazırlanıyor. Yapımı tamamlanma aşamasına gelen 4. ana pistin yılın son çeyreğinde hizmete açılması hedefleniyor. Yeni pistle birlikte hem uçuş kapasitesinin artması hem uçakların yerde bekleme sürelerinin azalması bekleniyor.
2: İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pistte çalışmalar son aşamaya geldi. 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yeni pistin teknik testlerin ardından yılın son çeyreğinde hizmete alınması planlanılıyor. Yeni pist havalimanının operasyonel kapasitesine önemli katkı sağlayacak. Artan uçuş trafiğinin daha rahat yönetilmesine imkan tanırken uçakların pistle terminal arasında geçirdiği taksi sürelerini de azaltacak. Böylece hem yerde bekleme sürelerinin kısalması hem hava trafiğinin daha verimli yönetilmesi hedefleniliyor. Özellikle uygun hava koşullarında doğu yönlü kalkışlar bu pistten gerçekleştirilecek. Doğu-batı eksenine inşa edilen pist, yan rüzgar koşullarında operasyonlara destek sağlayacak. Aynı zamanda gelecekte planlanan dörtlü bağımsız pist operasyonlarının da önemli parçalarından biri olacak. Hangar bölgesine yakın konumuyla genel havacılık uçuşlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de katkı sağlayacak.
0: Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden anlamlı bir dayanışma örneği gelecek şimdi ekranlarınıza. Çiftçiye destek olmak için üreticiden satın alınan 100 ton kavun depremzede vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.
5: Hem tarladaki mahsul değer gördü hem de sofralarda yüzler güldü. Hatay Büyükşehir Belediyesi, üretime destek, depremzedeye hizmet diyerek harekete geçti. Yerel üreticiyi desteklemek amacıyla çiftçiden 100 ton kavun satın aldı. Alınan kavunlar depremzedelere, huzur evlerine, bakım evlerine ve Kur'an kurslarına ücretsiz olarak ulaştırıldı. Anlamlı projeyle hem kırsal kalkınmaya katkı sağlandı hem de zor günlerde dayanışmanın güzel bir örneği sergilendi. Belediye yetkilileri ise üretim ve yardımlaşmayı buluşturan bu tür sosyal projelerin devam edeceğini belirtti.
0: Gelişmeleri aktardık. Bu dilimi noktalıyoruz efendim ama bir yere ayrılmayın. Bizim ardımızdan Bu Ülke programı sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Türkiye'nin kuzeyinde Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatın ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli, 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli, 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Akbank'tan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam çok önemli bir konuyu, çok değerli bir konuğumuzla konuşacağız. Ne konuşacağız? Kitabı göstereyim önce. Hakkın tahakkuku, hukukun mahiyeti, ahlakla ilişkisi, hakla ilişkisi ve adaletle ilişkisi. Asım Cüneyt Köksal'la konuşacağız. Ve tabii konuşurken siz de göreceksiniz, biz bunun şu anda yer küremizde, üzerinde bulunduğumuz yer kürede, içinde bulunduğumuz sistem bunun ne kadar uzağında, onu göreceksiniz. Kitabı da tekrar söyleyeyim, Ketebe Yayınları'ndan. Bilhassa erbabı, ilgilileri, hukuk fakültesinde okuyan öğrenciler ve meslek edinmiş olanlar, siyasetle ilgilenenler, ülkeyle ilgili dertlenenler, dünyayla ilgili dertlenenler muhakkak okumalı. Çünkü esastan bir mütalaa. Ama bunun beraberinde Asım Cüneyt Köksal'ın muhterem dedesini de bu vesileyle anmak istiyorum. Ülkemizin en önemli İslam alimlerinden biri Mustafa Asım Köksal. Biliyorsunuz peygamberler tarihi var, İslam tarihi var. Onları şu anda ben size gösteremeyeceğim ama internetten girirseniz görürsünüz. İslam İlmihali Ketebe Yayınları'ndan çıktı tekrar. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu Ketebe Yayınları'ndan. Ve Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbela faciası Ketebe Yayınları'ndan çıktı. Bu arada Asım Cüneyt Köksal dedesinin hayatı, hatıraları ve eserleri üzerine de bu kitabı yazmış, Ketebe'den çıkmış. Biz de bilahare bu konuyu inşallah konuşacağız. Dedesinin hayatını ve bize kazandırdıklarına. Hoş geldiniz Asım Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen sabah akşam ülkemizde de dünyada da hukuktan bahsediyoruz. Hele bizim ülkemizde hep batıdan referans vererek filanca ülke

0: de aslında şöyle bir hukuk sistemi var ama bizde yok. Bizde şu oturdu, bu oturmadı diyoruz. Ama sanki birkaç yıldır artık herkesin müşteki olduğu, aslında var olan bir sistem, bir sistem dahi olmadığı konusunda herkesin az çok bir fikri var. Onun için sormak istiyorum. Sizi bu kitabı yazmaya motive eden şey nedir? Siz nerede kriz gördünüz?
1: Teşekkür ederim. Şimdi benim tabii bir taraftan akademik ilgi alanım. Diğer taraftan yıllar boyunca doktora öğrencilerimle yaptığım dersler, İslam Hukuk Felsefesi başlıklı bir dersim var. 2011 yılından itibaren aslında ilk makale yayınlarım bu alanla ilişkiliydi. Yani İslam Hukuk Felsefesi, ben doktoramı fıkıh usulü alanında yaptım. Fıkıh usulünün mahiyeti ve gayesini inceledim.
0: Oradan ister istemez.
1: Tabii yani mesela o çalışmamın üçüncü bölümünü de batılı disiplinlerle karşılaştırmalı bir şekilde. Yani fıkıh usulü batılı hukuk disiplinlerinden hangilerine tekabül eder mi, ne ölçüde benzeme var veya işte farklılıklar var. Onları ele aldım. Dolayısıyla batı hukuku üzerine de uzun zamandır bir alakam entelektüel anlamda, akademik anlamda var, okumalarım var. Ve şöyle bir çalışma doğrusu göremediğim için bir eksiklik olarak İslam Hukuk Felsefesi diye bir çalışma ve burada hem bir hukuk felsefesi metninde bulunması gereken temel başlıklar, temel temalar yer almalı. Bunu klasik İslam hukukçularının düşüncelerini analiz ederek yapmalı. Ama aynı zamanda da bu sadece bir tarih çalışması değil. Yani tarihte bir takım alimler, düşünürler gelmişler. Şöyle şöyle düşünceleri vardan ibaret değil. Arzu ettiğim çalışma şöyle bir şey. Aynı zamanda modern batı hukuk felsefesiyle mukayeseli bir çalışma. Yani bunun sadece ilk şeyini de bulamadım açıkçası. Yani 6 tane temel konu tespit ettim. Mesela bugün bir hukuk felsefesi kitabını elinize aldığınız zaman içinde bulunması beklenen konuları İslam hukukuna uyarladığınız zaman. Yani hukuk nedir? Hukukun mahiyeti nedir İslam açısından ve bunun işte ahlakla ilişkisi nedir? Hak kavramı, adalet kavramı. Sonra özgürlük meselesi. Özgürlüğün türleri, farklı farklı türleri var. İrade özgürlüğünden siyasi hürriyet özgürlüğe, manevi özgürlüğe ve diğerlerine. Hüsn ve kubuh meselesi, iyilik ve kötülüğün kökeni nedir? Yani Allah emrettiği için mi iyidir, yoksa iyi olduğu için mi onu emrediyor ve tersi? Kubuh, kabih için de aynı şekilde. Bu temel bir meseledir zaten İslam, İslami ilimler için, fıkıh usulü kelam için. Hüsn kubuh meselesi, yani iyi ve kötü. Ve makasıt, yani hukukun amacı. Makasıt ve maslahat meselesi.
0: Gayesi.
1: Gayesi, hukukun gayesi meselesi. Yani bizim dünyamızda bir İslam hukuk felsefesinin ele alması gereken temel başlıklar bunlar. Ben bunlar üzerinde epey zamandır mukayeseli bir şekilde çalışırken, tabii biraz hacmi de zaman içerisinde büyüdü çalışmanın. Ben bunu iki cilte bölmeye karar verdim onun için. Yani ilk üç.
0: Çok hayırlı olur.
1: Evet. İlk üç başlığını böyle işte hukukun mahiyeti ve ahlakla ilişkisi, hak ve adalet kavramlarına inşallah nasip olursa ikinci cilti de dediğim gibi özgürlük meselesi, hüsn kubuh meselesi ve hukukta gaye, yani makasit ve maslahat meselesini ele almak istiyorum, Allah nasip ederse.
0: Siz burada aslında esastan mütalaa yapıyorsunuz, mukayese yapıyorsunuz, mütalaa yapıyorsunuz. Ve aslında bir teklifte de bulunuyorsunuz. Yani bu yoldan giden insanlar için inşallah devamı da gelir.
1: İnşallah.
0: Başkaları da çalışır üzerinde.
1: İnşallah.
0: Baktığınızda şunu sormak istiyorum. İslam hukuk felsefesi batıda ele alınıyor mu? Ne kadar haberdarlar? Türkiye'de nedir durum?
1: Yani şöyle,
0: bir müktesebat var mı bununla ilgili?
1: Bu başlıkla ilgili, yani tabii ki ülkemizde bir ilmi, ciddi manada bir ilmi birikim elbette var. Son 30-40 yılda bu daha bariz bir şekilde kendisini gösteriyor. Şunu tabii görmek lazım. Yani bir taraftan fıkıh İslam hukukunun füru tarafında, yani hukuk alanında çeşitli hukuk başlıkları çerçevesinde ele alınan çok sayıda çalışmalar, tezler, monografiler elbette var. Bir taraftan da biraz daha hukuk felsefesiyle ilişkili olan fıkıh usulü alanında da epeyce monografik çalışmalar son zamanlarda ortaya çıkmaya başladı doğrusu. Fakat yani bir bütün olarak benim anladığım anlamda bir hukuk, İslam hukuk felsefesi dediğimiz zaman bu fıkıh usulüyle birebir örtüşen bir alan değil aslında.
0: Evet, çünkü onu da kelamla anlatmışsınız.
1: Evet. Çünkü mesela buradaki mesela özgürlük meselesi, özgürlüğün irade özgürlüğü boyutu kelami bir boyut. Bizim geleneğimizde kelam ilminde ele alınmış. Adalet başlığı daha çok siyasetnamelerde ele alınmış, siyasi metinlerde ele alınmış. Hak kavramı furu fıkıhta, yani fıkhın ana bünyesinde, yani o da dağınık bir şekilde yani ele alınmış. O da doğal bir şey zaten, fıkıh ilminin kendi amaçlarıyla uyumlu bir şey o. Çünkü çeşitli alt başlıkların her birisinin ilgilendiği hak türleri var. Bu hak türlerini ilgili yerlerde ele almış klasik fakihlerimiz. Ama şimdi bunu böyle bizim bir batılı disiplinde, bir hukuk disiplini, hukuk felsefesi disiplininde görmek isteyeceğimiz gibi bir nazari bir boyutta ele alan çalışma. Doğrusu şöyle, İslam hukuk felsefesi başlıklı birkaç Türkçe kitap var ama sadece amaç, gaye...
0: Çünkü felsefesi ortaya konulunca zaten aslında fakihlerin yaptığı, değil mi? O felsefe dahilinde.
1: Tabii yani aslında...
0: Mütalaa ediyorlar.
1: Aslında fakihler, büyük fakihler doğrusu. Mesela Hanefi geleneğinde Debussy, Serasi, Pezdevi gibi isimler, Kâsani gibi isimler.
0: Yani gerçi felsefesi diyoruz ama belki ruhu dememiz lazım.
1: Tabii yani ona bizim bugün hukukun felsefesi diyebileceğimiz, yani mesela şer'i hükümlerin temellendirilmesi, şer'i hükümlerin arkasındaki gerekçeler, mesela bunlara sır demişler, hikmet demişler mesela. Başka bazı kavramlar kullanmışlar. Mesela Debussy'nin El Esrar isimli kitabı, Sırlar. Yani sır dediği, yani neden bu hükmün gerekçesi niye böyle? Bunun arkasında yatan düşünce ne? Hikmet demişler mesela, illet demişler. Bizim sonradan daha teknik manada kullandığımızdan biraz daha geniş manada. Büyük ölçüde bizim demek istediğimizle örtüşen şeyler var. Yani çok kıymetli bir görüş ve mütalaa bir hazinesi var. Yani fıkıh içerisinde. Yani bu şudur, bunun hükmü budur demekle kalmıyor fakihler. Onun gerekçesini yapıyorlar, açıklamasını yapıyorlar. Niçin öyle olduğunun temellendirmesini yapıyorlar. Ve bu modern bir hukukçu diyelim, bunu bir nazari bir bakışla o açıklamanın günümüz okuruna ulaştırılabilmesini sağlayacak gereçlere sahip artık bugün mesela. Biraz şey okumalarını şey yaparsa, mukayeseli yapabilirse. Dolayısıyla biraz o şekilde, yani neden? Yani hukuk sistemleri var ama bütün hukuk sistemleri arkasındaki ortak fikirler, ortak temalar nedir mesela? Bir geniş manada baktığınız zaman, ama özellikle İslam hukuk açısından baktığınız zaman işte hükümlerin arkasındaki o temel bakış nedir? İllet ve hikmet nedir gibi.
0: Şimdi biz aslında içinde olduğumuz ve müşteki olduğumuz sistemden biraz söz edelim. Belki o zaman daha manidar olacak sizin yaptığınız çalışmayı anlamak. Çağdaş hukukun, yani şu an bu günümüz hukukunun batıda, ama biz de hemen hemen aynı şeyleri en azından yani bizim de üzerimizde egemen olan hukuk sisteminin ahlakla ilişkisi var mıdır? Var ise bu ahlakın kökenleri nedir?
1: Evet.
0: Bir de baktığımızda, ya da onu devamında sorayım, nasıl tercih edersiniz bilmiyorum. Şimdi iki savaş yapmış, birinci savaşı yapmış, ikinci savaşı yapmış. Peşinden İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük ölçüde normlarını savaşan ülkelerin koyduğu bir sistem aynı zamanda bu.
1: Tabii Şimdi biraz önceki sorunuzda da bir yarım kalan bir şey vardı müsaadenizle.
0: Buyurun,
1: yani İslam hukuk felsefesi alanı mesela Batı'da nasıl değerlendiriliyor?
0: Ha,
1: bir
0: evet.
1: disiplin olarak ele alınıyor mu veya işte ben kitabımda da ifade ettiğim bir şey var. Çok büyük bir çalışma var. Yani Batı hukuk düşüncesine ilişkin büyük, devasa böyle kolektif bir çalışma var. Yani binlerce sayfalık. Burada Batı içerisinde İslam ve Yahudi geleneğini de
0: yan yana
1: alarak, yani neticede yan yana ortak bir kültürel havuz içerisinde düşünerek yer vermişler. Ama toplam bir makale de mesela binlerce sayfalık bir külliyatta yan yana koyduğunuz zaman böyle bir rafı dolduracak bir külliyatta 30 sayfalık bir makalede sadece İslam ve Yahudi hukuk düşüncesini beraberce ele alan bir makale var. O da orada da sadece söylediği şey işte Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd ki bunlar aslında İslam hukuk düşüncesinde İbn Rüşd'ü bir tarafa bırakırsanız özellikle Farabi ve İbn Sina kayda değer görüşleri olan düşünürler değil. Daha çok metafizik.
0: İktisası da değil zaten.
1: Diğer alanlarda daha çok metafizik ve doğa bilimlerinde daha çok eser vermişler ama hani İbn Rüşd tamam hukukçu aynı zamanda ama yine de bu üç isimden ziyade çok daha önde gelen isimleri bilmedikleri için veya önem vermedikleri için dikkate almamışlar
0: ve görmek istemedikleri
1: için. Zaten yazar şey diyor yani İslam'da bir hukuk düşüncesi, bir hukuk felsefesi olması mümkün değildir filan gibi bir iddia da ileri sürüyor o makalede. Kendine göre şeyleri var, gerekçeleri var. Çünkü o değişmez bir takım hükümler sabit filan, onların felsefesi olmazmış. Başka bazı çalışmalarda da bu tutumu görüyoruz doğrusu. Yani bir Batı hukuk tarihine ilişkin yine büyük hacimli bir eserde yani mesela ilk İslam hukukçularından yani mezhep kurucusu olan büyük fakihlerden 300-400 yıl sonra yaşayan Batılı bir hukukçu için dünyada ilk kapsamlı hukuk kitabı yazan kişi diye bir nitelemede bulunuyor. Yani bunları zikrettim doğrusu. Yani böyle bir İslam hukukunun fikri yönüne dair Batı'da Batılı eserlerde bir fazla bir şey bulmak çok ama şöyle söyleyeyim İslam hukukuna ilişkin eser veren doktora tezi yazan Batılı yazarlar tabii biraz daha farklı. Onları daha farklı bir kategoride düşünmek lazım. Onlar içerisinde daha İslam hukuk geleneğinin zenginliğini itiraf eden, kabul eden isimler de yok değil, var. Ama bir bütün olarak hani İslam hukuk felsefesi gibi bir disiplinden bahsedebilir miyiz dediğimiz zaman yani İngilizce'de de, Arapça'da da, Türkçe'de de bu söylediğim niteliklere uygun bir çalışmayı göremediğimi ifade etmem lazım. Diğer taraftan tabii önemli bir soru sordunuz yani ahlakla ilişki anlamında. Yani bu tabii benim de çalışmamın şeylerinden bir tanesi, temel iddialarından bir tanesi. Yani İslam'daki hukuk ve ahlak bütünlüğü meselesine vurgu yapmıştım. Batı'da da aslında daha 300 yıl, son 300 yıldan daha önceki dönemlerde durum İslam dünyasına benzer minvalde seyrederken
0: bugün ama artık izi bile kalmadı.
1: Bazı gelişmeler, bazı akademik ve entelektüel gelişmeler, bazı düşünürler Pufendorf gibi bazı düşünürlerin bir takım kaygılarla, bu kaygılar bizim bugünkü bakışımız açısından tam bir sekülerlik, yani hukuk ve ahlak ayrılsın amacıyla değil belki. Mesela devletin gücüne karşı insanların hukuklarını korumak, haklarını korumak gibi amaçlarla da yapılan belki kısmen iyi niyetli bazı düşünceler bir tür birikimsel bir etki yapıyor. Ve zaman içerisinde
0: bir kopuş mu var?
1: Bir kopuş artık haline tamamen geliyor. Yani ahlak ve hukuk öyle bir zaman geliyor ki artık tamamen farklı alanlar.
0: Ne
1: olur
0: zaman?
1: Başlangıcı yani 1700'lerin başında. Ama bunun iyice teessüs etmesi, iyice oturması 19. yüzyılda hukuki pozitivizmin egemen hale gelmesiyle gerçekleşiyor. Yani modern devletin iyice dünya üzerinde ölçeğinde yerleşmesi.

0: ve Batı'da işte Austin'in, John Austin'in özellikle temsil ettiği, Bentham'ın öğrencisi ve dostu olan Austin'in temsil ettiği hukuki pozitivizm hakim hale geliyor. Öyle bir zaman geliyor ki 19. yüzyılda aslında uzun yüzyıllar boyunca Batı'da hakim olan doğal hukuk geleneği, yani aslında hukuk düşüncesi, hukuk felsefesi denildiği zaman doğal hukuk anlaşılırdı. Bu adeta unutulur vaziyete dönüşüyor. Yani doğal hukuk, Batı hukuk geleneği içerisinde işte adaleti ve hukuk ahlak ayrılmazlığını temsil eden bir düşünce yapısı. Ama hukuki pozitivizm diyor ki hukuk ile ahlak ayrı şeylerdir. Yani ayrı olması icap eder, hukukun ahlaktan kopması lazımdır demese bile olgusal olarak böyledir. Dolayısıyla hukuk hukuktur, ahlak ahlaktır. Bunu böyle kabul etmeliyiz. İster ahlaka aykırı olsun hukuki bir takım düzenlemeler, ister uygun olsun. Bu hukukun sorunu değildir. Ama uygun olsun, tamam. İsterseniz uygun hale getirmek için çaba gösterebilirsiniz. Bunda bir sorun yok ama kategorik olarak ayrıdır. Bunu bilelim diyorlar. Yani dedikleri şey bu. Fakat tabii 20. yüzyılın 30 yılını kapsayan büyük savaşlar diyelim. O iki dünya savaşı aslında birleşik bir 30 yıllık bir dünya krizinin bir göstergesi. O dönemde ortaya çıkan çeşitli hukuksuzluklar, imparatorlukların yıkılmasıyla herhangi bir devletin tabiyetinde olmayan yüz binlerce insanın devletsiz kalması mesela, bir salt belirli bir hukuki düzen, salt belirli bir devletin hukukuna tabi olma anlayışının yetersiz kaldığını ve hukuki pozitivizmin bu anlamda sadece egemenin istediği kurallardan ibaret olan bir hukuk düzeni anlayışının yetersiz olduğunu tekrar hatırlattı ve işte insan hakları söylemi yeniden insanların gündemine girdi. Biraz mecburi bir şekilde girmiş oldu. Evrensel insan hakları beyannamesi ilan edildi. İşte neticede yani buna doğal hukuk rönesansı, tabii hukuk rönesansı denilen bir süreç şu veya bu şekilde yaşandı. Ama böyle bir olgusal zorlama olmasaydı, bu büyük savaşlar olmasaydı,
1: yani katliam olmasaydı,
0: belki başka türlü bir şey yine devam edecekti.
1: O beyannameden de söz etmeyecektik. Belki. Zaten onun hatırına söz ettik herhalde. Sadece söz edildi.
0: O da ayrı bir tabii bahis. Evet.
1: Peki sonuç itibariyle bugün çağdaş hukukun ahlakla ilişkisi yoktur gibi gözüküyor. Yani uluslararası hukuka baktığımızda bir kere kurumsal olarak böyle bir şeyin olmadığını görüyoruz bir cümlelere rağmen, bir takım retorik cümlelere rağmen. Siz diyorsunuz ki işte 30 yıl süren bir savaş, o savaşın faillerinin kurduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dünyadaki işte 190 ülke bir araya gelse bir konuda işte biz hemfikiriz dese, 5 taneden bir tanesi hayır dese o uygulanıyor olmuyor. Bu bile şeyi gösteriyor bize, resmi gösteriyor, evet. Ki daha resmi çoğaltabileceğimiz binlerce örnek verebiliriz.
0: Şüphesiz. Yani güç ile elbette burada güçlü olanın bir hukuku belirleme yetkisini kendine gördüğü bir...
1: Güçlü olanın hukuku meşrulaşmış oluyor.
0: Gibi. Bunun tabii çok ciddi sebepleri de elbette var.
1: O zaman yani, da ister istemez ahlakla ilişkisinden söz
0: tabii,
1: edemeyiz.
0: Tabii. Yani bu aslında insan hakları geleneğinin daha önce Orta Çağ'da mesela Batı'da da dayanmış olduğu gelenekten, metafizik köklerinden kopmasının bir sonucu. Yani sekülerleşmeyle beraber... Aslında kitabımda da anlattığım üzere insan hakları düşüncesi, yani temel, devredilemez, doğuştan gelen insan hakları düşüncesinin kökenleri Hanefi fıkıh düşüncesi içerisinde. Yani 1000'li yılların ilk yarısında, yani miladi olarak 11. yüzyılda vefat etmiş Debussy isimli alimin ilk defa ortaya koyduğu, hukuki bir şekilde ortaya koyduğu bir ifade. İnsan diyor, 3 temel hakla dünyaya gelir. İsmet, hürriyet ve malikiyet. İsmet dokunulmazlık demek. Yani bugünkü dile çevirdiğimiz zaman can ve mal güvenliği demek. Hukukun hukuken gerekmediği sürece hiç kimsenin canına ve malına dokunamazsınız demek. İsmet Hakkı bunu ifade ediyor. Hürriyet insanın hukuken hür olmasını ifade ediyor. Yani hukuki bir özne olmasını, hukuki bir kişi olmasını ifade ediyor. Ve malikiyeti yani mülk sahibi olabilme kapasitesi. Şimdi bu üç hak ile beraber insan dünyaya gelir diyor Debussy. Ve bu Allah tarafından verili bir şey insana. Çünkü insana emanet yüklenmiş. Bu emaneti yerine getirebilmesi, dünyadaki vazifesini yapabilmesi için bu temel haklarla donanmış vaziyettedir insan. Bunu ücretli veya ücretsiz, herhangi bir bedelle veya bedelsiz olarak başka birine devretme hakkına da sahip değil. İşte devredilemez bu anlamda. Şimdi bunu bu düşünce bir şeyle beraber, yani insan işte Araf suresinde ifade edildiği gibi bir Allah Teala ile bir elest bezminde bir sözleşme, bir ilk ahit dediğimiz bir ahit. Allah Teala'nın insanları muhatap olarak karşısına alıp onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye buyurması, onların da evet sen bizim Rabbimizsin diye ikrar etmeleri. Bu ikrarı dünyadaki bütün sözleşmeleri de meşru kılacak şekilde, yani işte insan Allah insanı muhatap oluyor. Onunla şu veya bu formda muhatap olarak konuşuyor. İlahi kelama muhatap ve hitabe ehliyetle, o yüce huzurda olabilen bir varlık olarak onu vaz ediyor. Bunu nasıl yorumlarsak yorumlayalım yani. Her yorumunda buna çıkar. İşte insanlar birbirleriyle sözleşme yapabilir varlıklar olabilmelerinin temelinde bu var diyorlar. Yani bizim fakihlerimizin söylediği şey, bu ahit bize hukuki kişi olmanın temelini veriyor. Ona zimmet diyoruz. Yani ben sizinle bir alım-satım sözleşmesi yapabiliyorum hem kendime. Yani
1: biz dünyaya gelirken tabi olarak bunu
0: bizim adeta
1: insan olmamız hasebiyle beraberimize
0: getiriyoruz. İşte bu sistem içerisinde ilk ahit dediğimiz bu Allah ile muhatap olma. Onun verdiği yetkiyle işte yeryüzünde sözleşmeler yapabilme, hukuki bir muamele ortaya koyabilme, hukuk kişisi olma yani, zimmet, akıl, zimmet ve bu üç temel hak ile beraber insan, donanmış vaziyette olan insan, işte emaneti, Allah Teala'nın emanetine yüklenmiş, üzerine yüklenmiş olan bu ağır sorumluluğu yerine getirebilmesi icap ediyor. Onun için onun donanımları bu. İnsanın donanımları, bu yüksek bir vazifeyle gelmişiz. Şimdi böyle bir çerçeve içerisinde, bir kavram haritası içerisinde bir yeri var insan, doğal insan haklarının, gördüğünüz gibi. Bu düşünce Batı'ya olduğu gibi dolaysız bir şekilde ulaşıyor iddiasında bulunamayız ama öyle görülüyor ki 13. yüzyıl Hristiyan ortaçağ skolastik düşünürlerinin bu gelenekten haberdar olmalarıyla, Hanefi hukuk geleneğinden haberdar olmalarıyla, çünkü Debussy'den sonra bütün Hanefi geleneğinin paylaştığı bir düşüncedir bu. Temel insan hakları düşüncesi bir şekilde Batı'nın temellük ettiği ama zaman içerisinde dönüştürdüğü bir düşünceye dönüşüyor. John Locke'a baktığınız zaman üç temel insan hakkı aynı. Debussy'nin söyledikleri aynı. 6,5 asır sonra bunu söylüyor ama burada bağlam değişmiş. Yani John Locke da Tanrı'ya inanıyor, tamam, ama artık Debussy gibi konuşmuyor, onu da görmek lazım. Ve onun merkezi noktası mülkiyet aslında, yani malikiyet, özellikle devlet gücü karşısında mülk sahibi olanların, özellikle toprak sahibi olanların mülkünü koruma iyi bir mesele ettiği için bunlar üzerinde biraz özellikle duruyor.
1: Toprak üzerinden modernleşmenin evet, parkuru ister istemez
0: bir tür
1: hukukunu da
0: etkiliyor. Yani dolayısıyla etkiliyor. Geçiyor ama geçerken bağlam değiştiriyor. Locke'dan sonraki birçok düşünür de Tanrı referansı da kalmıyor artık. Üç tane hak var ama bahşedilmiş değil.
1: Kaçıncı yüzyılda oluyor bu? Aşağı yukarı.
0: Yani bu
1: Tanrı'yla kabloyu
0: mesela Fransız
1: kesmeleri.
0: Amerikan bağımsızlık şeyinde, anayasasında Tanrı'nın bahşettiği haklar diyor bunlar için. Ama Fransız evrensel insan hakları beyannamesinde Tanrı'dan bahsetmiyor. İşte yani 18. yüzyılın sonu.
1: Şimdi bu sekülerizm aynı zamanda sığ bir şey tabii. Tabiatıyla sığ bir şey. Çünkü eğer insana bu bahsettiğiniz haklar Tanrı tarafından, Allah tarafından verilmediyse ve bunu iptal eden bir zaviyeden bakıyorsan en sonunda ortalıkta kim vur diye gidebilirsin.
0: İşte o zaman bu hakları temellendirmenin...
1: Halbuki bunu tabii... iyi bir şeymiş gibi, hatta kurtarmışlar gibi sundular bize onlarca yıldır.
0: Evet.
1: Ve bu zaviye aslında açıkçası çok sığ bir zaviye.
0: İşte çünkü felsefi önünü açıdan temellendirilemeyen bir şey. Aynen. Aynen. Yani haklarımız var ama bu iyi bir şey ama temel insan hakları güzel bir şey. Kullanışlı. Ama felsefi anlamda temellendirilemeyen, kendinden menkul adeta bir şeye dönüşüyor.
1: Yani o bunun müellifleri iyi niyetli bile olsa, evet, bu zaviyeden baktığında bunun çok gidebileceği bir yer yok.
0: Evet,
1: onu işte görebiliyoruz.
0: O evet.
1: Nitekim gitmedi.
0: Evet. Çünkü bütün insanları yani insanların birbirlerine karşı bağımsız, hür ve her birinin saygın birer fert olmasını sağlayan bir Allah düşüncesi, Tanrı düşüncesi merkezi bir şey benim kanaatimce. Bu olmadığı zaman, yani bunu sistemden bu fikri çektiğiniz zaman bu sefer hakikaten güçlü ile güçsüz arasındaki farklar kendisini fiiliyatta daha bariz bir şekilde gösterebiliyor. Yani arka planı zayıf kaldığı zaman açıklama planı bu sözde bir şeye dönüşüyor.
1: Ve sonuçta uygulamada da tabiat kanunlarına dönüşüyor.
0: Yani insan
1: zayıfsan silinir gidersin,
0: tabii,
1: güçlüysen yani, kalırsın.
0: Evet, yani insan haklarının uygulamadaki sorunlarına ilişkin çok ciddi çalışmalar, kitaplar, raporlar var bugün malum. Biz insan haklarını tabii ki savunacağız ama bunu bir ideolojiye dönüştüren bir mesela Kostas Duzinas'ın dediği gibi bir imparatorluk ideolojisine dönüştürüp başka amaçların kılıfı haline getirmek değil. Veya işte temellendirilemeyen, kendinden menkul bir takım görüşlerin tezahürü olarak da değil. Gerçekten Allah tarafından insanlara bahşedilen ve dünyadaki amacımızı yerine getirmek üzere bahşedilen birer gerçek, fiktif değil, gerçek birer hak olarak telakki etmemiz icap ediyor kanaatindeyim.
1: Gerçi biraz batıdan bakınca insan az çok anlayabiliyor oradaki etki tepki ve sonucu. Bizimle hiç alakası yok ama biz de sanki öyle bir etki tepki yaşamışız gibi bir sistemin içerisindeyiz. Orada karşılarında Tanrı değil Katolik Kilisesi olduğu için ister istemez onunla boğuşurken başka bir sisteme geçtiklerini insan anlayabiliyor. Ama bizim için böyle bir şey söz konusu değil.
0: Evet tabii.
1: Ve oradaki... ne yazık ki biz de evet, bu tarihi yaşamışız gibi devam ediyoruz. Peki günümüzde yine hiç ağzımızdan düşürmediğimiz bir kavram, hak kavramı. Fakat bu aynı zamanda parça parça edilmiş, hatta kristalize edilmiş, birbirinden kopartılmış bir şey. Hakkın hakikati nedir?
0: Hak kavramı çok yönlü bir kavram aslında. Yani İslam fıkıh kitaplarında ve diğer ilgili eserlerde, İslam eserler literatüründe hak kavramının çok yönlü ve kapsamlı bir kavram olduğunu görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir tanesi. Çünkü hak kavramında varlık ve sübut anlamı var. Var olmak ve sabit olmak. Allah'tan daha çok var ve sabit diyebileceğimiz bir varlık olmadığı için hak en çok onun hakkı, onun isminin isimlerinden bir tanesi. Hak, el-hak dediğimiz zaman ancak Allah'ı anlıyoruz onun için. Hak, bir taraftan yükümlülük, vücub anlamına da geliyor.
1: Ödev.
0: İşte yani mesela hakkın karşısında ödev deriz biz. Hani bizim dilimize yansıyan anlamıyla hak biraz daha anlamı daralmış vaziyettedir ama mesela Arapça'da ve fıkıh dilinde hak aslında Türkçedeki hak ile vazifeyi beraber içine alır.

0: Çünkü her hak aynı zamanda bir vazifeyi de tazamın eder.
1: Mesuliyet vazife mi getirir?
0: Hem bana hem de başkalarına yönelik.
1: Yani benim bir hakkım vardır. Vazife ve mesuliyet mi?
0: Mesuliyet ve aynı zamanda ödev, başkasının bir ödevi. Yani benim bir nesnem, bir telefonum varsa bunun hak sahibi olan ben, bunu herkese karşı dermeyen edebilirim. Ama herkesten de bu hakka saygıyı beklerim. Bu da bir ödev, başkalarına düşen bir ödev olmuş olur. Ama aynı zamanda
1: başka
0: da,
1: bir örnek daha verebilir misiniz, anlayabilelim?
0: Yani mesela benim bir aracım var, otomobilim var diyelim. Bu otomobil sahipliği bir mülkiyettir. Mülkiyet bir ayni haktır, haklardan bir tanesidir. Yani bir ayn, bir nesne, bir fiziksel varlık üzerinde bir insanın sahiplik ilişkisini ifade eder. Buna, bu bir haklardan bir tanesi. Her hak böyle değil. Yani bir tür haktır bu. Ama üst seviyeden bir hak. Şimdi ben bunu istediğim gibi kullanma, istersem satma, kiraya verme, ödünç verme gibi bir takım işte haklara sahibim. Yani bunu kendi malım üzerinde istediğim gibi tasarrufta bulunabiliyorum. Bu hakkıma karşı tabii ahlaki bir takım yükümlülüklerim var. Yani sebepsiz yere zarar vermemek, kendi malım da olsa gibi bir yükümlülüğüm de var. Ama aynı zamanda da başkalarının benim bu hakkıma saygı gösterme vazifesi var. Yani herkes bu senin aracınsa ben senden izinsiz buna binemem demesi lazım. Benden izinsiz herhangi bir tasarrufta bulunmaması gerekiyor. Dolayısıyla bir hak dönüşlü olarak hem hakkın öznesi için ama aynı zamanda da başkaları için birer vazife anlamı taşıyor. Ama bu başka türlü şahsi hak düzeyinde olursa, bir borç ilişkisi söz konusu olduğu zaman benim bir alacağım varsa bu hakkımdır, bu alacağımı talep etmek. Ama bu borcu ödemek de karşı tarafın vazifesidir. Orada yükümlü tek bir kişiye inmiş oldu. Yani şahsi hakta o vazife tek bir kişinin üzerine binmişken aynı hakta daha herkese şamil bir vazife anlayışı var. Ama her halükarda hak varsa vazife de var. Yani bir madalyonun iki yüzü gibi. Yani vazifeden yalıtılmış bir hak yok. Özellikle bizim İslam hukuk düşüncesinde böyle bu. Salt hak. İşte bu insan hakları açısından da böyle. Yani Batı'da doğal hukuktan ayrışarak gelişen modern insan hakları söyleminde vazifeden ayrışmış bir hak anlayışı var. İşin bir tarafı da böyle. Bunu söylemek istiyoruz.
1: Yani bir taraftan doğal hak diye tanımlamıyor. Yani sizin size Allah tarafından verilmiş olduğu, yani bu zaviyeyi tanımıyor. Ama diğer taraftan da
0: yani sadece hak sahibiyim ben. Mesela
1: hayır, o hakta mesela evrensel, herhangi bir mesuliyet ya da ödevle ilişkilendirilmiyor.
0: İlişkilendirmeden yalıtarak hakkı alıyor. Mesela evrensel insan
1: ve ister
0: vazifeleri,
1: istemez o zaman da hakkı parçalamış olmuyor mu?
0: Oluyor tabii. İşte onu arz etmeye çalışıyorum. Mesela evrensel insan vazifeleri diye bir şey pek aşina
1: parçalayınca
0: değiliz.
1: Parçalayınca da ulaşılır olmuyor zaten.
0: Evet, evet. Ama hak, mesela bu haklarda o kadar çeşitleniyor ki neredeyse her şeyi bir hak konusu haline getirilerek aslında asli bağlamı da buharlaştırılıp zayıflatılmaya doğru gidiyor. Yani öyle bir ayrıntılı haklardan bahseder oluyor ki insanlar.
1: Evet, hak tanımı evet. Da ucu başı belli olmaz
0: olmuyor.
1: Hale geliyor.
0: Çünkü onu zapt edecek bir çerçeve yok. Böyle olunca gitgide yani ben bir insansam şuna hakkım olmalı. Ne bileyim işte şöyle bir ortamda yaşama hakkım olmalı. İşte şu mutfak gereçlerine sahip olma hakkına kadar
1: bu benim hakkım
0: gidebiliyor ama diyebiliyor. Ama bir taraftan da yani hakkım var ama vazifelerim nedir gibi bir vurgu yok. Yani bu hakkın tekabül ettiği vazifeler nedir gibi bir vurgu da yok yani. Hakla vazifeyi beraber ele almıyor bu
1: tabii
0: anlayış.
1: Tabii orada hak aynı zamanda haddini de, hakla bir had ilişkisi de vardır herhalde. Araya gideceğiz ama.
0: Evet.
1: Yani bu şu da benim hakkım, bu da benim hakkım diye giderken
0: orada işte en fazla
1: sınır koyan şey
0: ne? En fazla şu, yani hani liberal özgürlük anlayışından İslam'da bakarsak başkasının özgürlüğüne sınırım, benim özgürlüğümün sınırı başkasının
1: deniyor
0: özgürlüğü.
1: Deniyor da ama bayağı gidiyor başkasının,
0: evet,
1: özgürlüğüne.
0: İşte yani, Evet.
1: Hele toplum içindeyseniz.
0: Evet.
1: Bireysel diye tanımladığınız o hak bir bazen saçılan bir hastalığa bile dönüşebilir.
0: Elbette işte orada toplum içinde yaşamanın şeyini yani daha derinlikli olarak görmek lazım.
1: O zaman dönüşte şimdi araya gideceğiz. O birey ve toplum arasında tercih ne taraftan yana, çağdaş hukukta, İslam'da diye devam edelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özge'nin Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Türklerin nasıl Müslüman olduğunu ve bu dönüşümün inanç, kimlikle kültür arasında nasıl gerçekleştiğini Profesör Doktor Erkan Göksu'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Romanlar sadece bir kurgu mudur? Yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Kapatırken birinci bölümü hak, hukuk, birey ve toplum ilişkisinden devam edelim demiştim ama müsaadenizle yine aynı yerden başka bir soru daha iletmek evet. istiyorum deminki mevzudan. Siz diyorsunuz ki adaletin mekanı mahkeme salonları değil, insanın vicdanı ve gündelik hayatıdır. Bizim de bir deyimimiz var biliyorsunuz, mahkemeye düşmek diye. Şimdi demin bireye özgürlük tanınırken liberal bakışın özgürlüğünden hele ve bugün günümüzde bu başkalarının özgürlük alanına kadar demiştiniz ama onu pekala geçebiliyor yani. Bu neredeyse hiçbir şeyin sınırını tanımlamak mümkün değil günümüzde. Uygulamada da görebiliyoruz onu. İnsanın vicdanı yani daha mahkemeye gitmeden ne oluyor da diğeri geliyor? Nasıl bir hak hukuk tanımı ve özgürlük tanımından oraya geliyoruz?
1: Şimdi tabii hakkı o geniş kendi bağlamıyla daraltılmamış bir şekilde, vazifeden ayrıştırılmamış. Bir taraftan da Cenab-ı Hak'tan gelen, yani aynı zamanda bir değer kaynağı olarak Cenab-ı Hak'la ilişkisini koparmamış bir hak anlayışı çerçevesinde bakıldığı zaman bu hak aynı zamanda bir ontolojik ilke, yani varlıksal bir ilke, varlığın haktan gelmesi, değerlerin de, temel değerlerin de Cenab-ı Hak tarafından ifade edilmesi söz konusu burada. Burada iki tür emir kelimesinin iki tür tezahürünü görmüş oluyoruz. Bunlardan bir tanesi kevni emir dediğimiz, mesela işte doğa yasaları gibi fiziksel yasalar, insanların da diğer maddi varlıklarla, fiziksel varlıklarla paylaştığı ve zorunlu olarak aşamayacakları bir alan. Bu da emir kavramı.

0: ile ifade ediliyor İslam geleneğinde mesela.
1: Allah emrediyor mizanın taşmaması. Mesela göklerde bir mizan var. O mizanın yani bir kozmik bir düzenin uyumluluğun söz konusu olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan da teşrii bir emirden de bahsediyoruz. Bu emir daha çok bizim anladığımız manada hukukun da kaynağı olan emir ve yasakları içinde barındırdığı haliyle bütün normatif alanı ifade ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de, sünnette ifade edilen temel şeyler bunlar. Ki aslına bakarsanız mesela doğal hukuk denildiği zaman herhangi bir gelişmiş bir doğal hukuk anlayışının içeriğini, yani olması gereken anlamındaki içeriğini de hani bu anlamda temel naslarda bulabiliyoruz. Onu da bir vesile olarak söylemiş olayım. Bu anlamda bu iki emrin birbiriyle ilişkisi eğer ilişkisiz hale getirilirse, yani kevni emirle teşrii emir arasındaki sıkı münasebet koparılırsa, bu sefer alem kendi içerisinde ruh dolu, anlam dolu bir ahlakla da ilişkili olan bir kozmik düzen olmaktan çıkıp mekanik bir şeye.
2: O zaman zaten vicdandan da söz edemeyiz.
1: Edemiyoruz. Yani edebilirsek bile daha dar bir manada edebiliyoruz. Yani
2: işte empati diyoruz falan. Bir başka takım kelimeler icat ediyoruz ama
1: temellendirmesini başka yerlerde yapmamız gerekiyor ki o da çok doğrusu kolay bir temellendirme olmuyor yani. Bu geniş anlamıyla hakkı düşündüğümüz zaman hakkın hakikat kelimesinin de kökeni haktır. Yani aynı zamanda realite dediğimiz kavram, Fransızca'da realite, İngilizce'de reality kelimesi hak ile irtibatlıdır. Yani kendindeki hakikati ifade eder. Bir şeyin kendindeki gerçekliğini ifade ediyor. Bu gerçeklik, yani benim dışımdaki, düşünen öznenin dışındaki gerçekliğin de hakla irtibatlı olması, onun hakkın bir türevi olması, tüm hakların, tüm hakikatlerin asıl kaynağının Cenab-ı Hak olması, hakkın vazifeden asla ayrıştırılamaz olması, beraber düşünülmek icap ediyor. Böyle bakıldığı zaman biz tabii bunu aynı zamanda sıdk kavramıyla da ilişkilendiriyoruz. Yani benim dışımdaki o realiteyle realiteye dair benim yargım eğer doğru ise buna sadık diyoruz. Bu doğruluk oluyor. Bu işte doğruluk ve gerçeklik arasındaki ilişki meselesi. Bütün bunlar esas itibariyle yine bizim temel kavramlarımızdan bir tanesi olan hikmetle beraber düşünmek icap ediyor. Bu hikmet kavramını en özlü tanımlarından bir tanesi. Yani sözde, inançta hak, amelde, eylemde hayır. Dolayısıyla iki temel şeyimiz var. Yani insan olarak iki temel kuvvemiz var. İki temel özelliğimiz var. Bunlardan işte birisi bilgi ile temelleniyor. Bu bilgi sözle kendisini açığa vuruyor tabii ki. Dolayısıyla burada doğruluk ve yanlışlık kendisini gösteriyor. Hak bununla irtibatlı olarak devreye giriyor. Yani bu söylediğin haktır diyoruz mesela. Diğer bütün anlamlarıyla beraber temel bir anlam. Diğer taraftan eylemlerimiz var, yapıp etmelerimiz var. İyi yapabiliyoruz, kötü yapabiliyoruz. Burada iyilik ve kötülük devreye giriyor. İşte burada hayrı, hak ve hayır birleştiği zaman hikmet kendisine hikmetli bir insandan bahsediyoruz. Yani sözü doğru, inancı doğru ve yapıp ettikleri hayra matuf bir insan. İşte benim kitabımın isminin de hakkın tahakkuk olmasında da böyle bir temel bir düşünce var. Yani hak ve hayır kavramları.
2: Hem hak var hem tahakkuk ediyor.
1: Hak tahakkuk ediyor. İnşallah ikinci kitap hayrın tahakkuku o başlığını taşıyacak Allah nasip ederse. Çünkü hayır biraz daha ahlakla alakalı. Yani iyi ve kötüyle, özgürlükle, amaçla biraz daha alakalı olduğu için diğer üç konuyla daha irtibatlı. Orada eylemlerimizin yöneldiği, kendisine yöneldiği temel amaçlar.
2: Ama bir taraftan da ister istemez ahlakın içinde, yani ahlak olmadan

0: bakımından birinci kitapta işlediğiniz mevzu da yani hakkın tahakkuku da imkansız bir şey.
1: Yani ayrışabilir şeyler değil. Ama
0: ayrıştığı anda da ortaya
1: ama
0: başka bir şey çıkıyor.
1: Burada biraz daha hak ve adalet kavramları diğerinde, var. Diğerinde biraz daha
0: direkt
1: iyi ve kötü meseleler olduğu için biraz böyle bir
0: ayrım. Peki hakkaniyetle hak ve mevcut hukuk sistemi arasında ya hak ve hakkaniyet ilişkisi nedir? Mevcut hukuk sistemine bakınca ne görüyorsunuz?
1: Yani bütün hukuk sistemleri kendi içinde bir hak, adalet, hakkaniyet kriteri gözetmek durumundadır. Kendi anladıkları, kendi tanımladıkları bir adalet ve hak anlayışı çerçevesinde bunu gerçekleştirirler. Medeni kanunda da buna yer verilmiştir mesela. Hakkaniyet kavramı özellikle işte genel soyut adaletin şey yapılamadığı yerde mesela bireysel anlamda bir kişinin meselesini çözüme kavuştururken genel soyut bir kuralın altına onu koyamıyorsak onun meselesini o zaman bir adaleti o adaletle ilgili o temel soyut kuralı sonuna kadar mantıki sonucuna kadar takip ettiğimiz zaman ortaya bir tür haksızlık çıkacaksa orada hakkaniyet devreye giriyor. Kişiye özel adalet dediğimiz daha özgü, kendisine özgü bir kavram kendisini gösteriyor. Burada önemli olan tabii bu yani her bir sistemin kendi anladığı anlamda bir elbette şey vardır. Hak anlayışı, hakkaniyet anlayışı elbette var. Burada mesela adaletle ilgili sizin sorduğunuz soru neden bireylerle ilişkili olsun adalet mesela? Daha çok biz adaleti bizim dışımızda olup da böyle talep ettiğimiz bir şey yani büyük yerlerden, müesseselerden, devlet kurumlarından.
0: Hatta hak verilmez alınır falan diye sloganları olan.
1: Evet gibi. Mesela adalet böyle talep edilir bir şey gibi. Görürüz. Böyle algılamışızdır. Gündelik dilimize yani böyle yansımıştır ama İslam geleneğine baktığımız zaman adaletin aslında sadece İslam geleneğinde değil şüphesiz Platon, Aristoteles gibi antik filozofların ahlak anlayışlarında da yer alan bir şey. Temel bir fikir var. İnsanların yapıp ettikleriyle ilişkilidir adalet. Niyetleriyle de ilişkilidir. Ama yönelimleriyle de ilişkilidir ama insan eylemleriyle yakından ilişkilidir. Hatta insani bir erdemdir. Adalet bir erdemdir. Hatta erdemlerin mecmuudur Aristo'nun açık ifadesiyle. Yani insan itidal eğer yoluna saparsa, iffetli ise öfkesini yener ama gerekli yerde kullanır. Buna işte o zaman cesur, cesaretli, cesaret erdemine sahipse, iffet erdemine sahipse ve akıl anlamında hikmet sahibi ise bu da üçüncü erdem yani iffet, şecaat yani cesaret ve hikmet erdemlerine sahipse ki bunlar üç temel insani kuvveye denk geliyor. Aslında bunların iki tanesini hayvanlarla paylaşıyor insanlar. Arzu kuvvesiyle öfke kuvvesi hayvanlarda da var. Ama itidalli olmak lazım. İfrattan da tefritten de kaçınmak lazım. İşte bu öfke kuvvesini, kuvveyi gazabiyeyi itidalli bir şekilde eğer temellük edersek, kendimizde bunu bir meleke haline getirirsek bu şecaat oluyor. Bunun tefriti var, korkaklık. Aşırısı var, işte tehevvür, yani olur olmaz her şeye de sinirlenip böyle kavga çıkartmak falan gibi. Aynısı arzu ilkesinde geçerli, bunun ortası iffet. Ama insana mahsus bir kuvvemiz var, akıl, akletme kuvvesi. Bunun da diyor şeysi var, ifrat, akletmenin şeysi olur mu? Mesela tamam tefritini anladık ama ifratı nasıl olur? Ona da işte böyle cerbeze diyor. Yani böyle adeta böyle bir tilki kurnazlığıyla her şeyi kendi lehine yontan bir şey düşünün. Böyle bir tavır düşünün. Hani bir tür akıl ama aslında ahlakçıların akıl diyeceği bir şey değil bu. Daha çok kurnazlık dedikleri, daha çok bu anlamda işte başka kavramlarda geliştirdikleri bir şey. Hayır öyle değil. İtidalli bir şekilde bu kuvve şey yapılırsa hikmet. insanda gerçekleşiyor. İşte bu üç erdem, bunların her birisi erdem. Bunlar bir kişide toplandığı zaman adalet denilen dördüncü ve bunların hepsini kapsayıcı bir erdem ortaya çıkıyor. İşte bu adalet artık bir insan adil olduğu zaman bu üç erdeme de sahip demektir zaten. Bütün hal ve

0: gerektirdiği ilave şeylerle beraber, ama her bireyde bu adalet olması gereken bir şey, temel bir ahlaki erdem. İşte burada mesela Ebu Suud Efendi Kur'an-ı Kerim'den Nahl Suresinin 90. ayet-i kerimesini tefsir ederken Allah adalete emrediyor, adaletle emrediyor derken bu anlamdaki adalettir bu diyor. Yani bu bütün Müslümanları ilgilendiren yani adalettir, kapsamlı olan adalettir. Buna Maverdi adlün şamilün diyor, kapsayıcı adalet. İnsanın...
1: Çok özür dilerim. Klasik İslam düşüncesinde adalet bugün günümüzdeki gibi böyle yanında yeni takılarla bir sürü çeşidiyle anılır mı, yok sosyal adalet, işte toplumsal da adalet, şimdi aklıma gelmiyor ama gün içerisinde bir sürü çeşit tanımla karşımıza çıkıyor, yoksa bir tek adalet mi vardır? Yani adalet bir kez tanımlanır ve her şey onun üzerinden sürdürülür mü?
0: İki tür adaleti birbirinden ayırt ediyorlar. Bir, bu anlattığı manada bütün insanlarla ilişkili bir erdem olarak adalet. İnsanların bütün hal ve hareketlerine sirayet eden, hem üstlerine hem altlarına karşı hem denklerine karşı muamelelerini belirleyen bir erdem olarak adalet. Bir de bu ahlak alanında kök salmış olan büyük kapsamlı bir erdemden bahsetmiş oluyoruz. Bir de daha ziyade yetki sahiplerinin hususi manada hakkı hak sahibine verme anlamında bir adaleti de gözden bahsettiklerini görüyoruz. Bu daha ziyade fıkhi manada. Mesela kadıların mahkemedeki adaletinden bahsederken filan bunu kastediyorlar. Bu biraz daha özel. İlki herkese şamilken bu daha belli kişilerle ilişkili. Çünkü herkesin böyle bir yetkisi olmadığı için. Ama sosyal adalet dediğimiz zaman tabii bu daha modern bir konu. Daha son 2-2,5 belki asrın sanayi devrimi sonrasındaki dünyanın.
1: Yani bir takım takılarla meselesi, tarif edilen evet. Çeşit çeşit adalet mefhumları yok gözüküyor.
0: Yok, iki temel adalet anlayışı var ama bunlar da iç içe. Bunlar da birbirinden ayrıştırılmış adaletler değil. Yani yetki sahiplerinin adaleti de neticede o ahlaki adalet içerisinden neşvünema buluyor. Yani o kendisinde mündemiş bir ahlaki erdem olarak adalet her bir konuda, her bir eylemde doğru olanı, yani olması gerekeni bir şeyi kendisine ait olan yere koyma duyarlılığını gözetmek söz konusu olduğunda bu belli yerlerde belli şekilde tezahür ediyor. Herkesin burada tabii ki bu hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz hadis-i şerifi de bu bağlamda yorumlanıyor. Herkesin bu anlamda bir yetkisi vardır dünyada.
1: Tekrarlayabilir misiniz?
0: Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. İşte bir anne çocuklarından sorumludur, bir baba işte keza ailesinden sorumludur, işte bir yani
1: komşularından
0: şerifi,
1: sorumludur.
0: İnsan ayrıca tabii.
1: Tanıdıklarından, yani, akrabalarından sorumludur.
0: Bu sorumluluk zaten temel bir İslami erdem olarak bize çok sayıda hadis-i şerifle, çok sayıda nasla, ayetle tavsiye edilmiş ve örneklikle beraber, nebevi örneklikle bize gösterilmiş bir şeydir zaten. Yani başkalarından sorumluyuz. Yani bu anlamda mesela birey ve toplumla ilgili... Yani
1: adaletin gerçekleşmesi için.
0: Tabii ki.
1: Ve hakkın tahakkuku için.
0: Aynı zamanda tabii. Yani hepimiz derece derece ama... Yani insanların doğrudan doğruya sorumlu oldukları vardır. Dolaylı olarak sorumlu oldukları vardır ama sorumsuz insan yoktur yani. Yani ben tek başına yaşıyorum, sadece kendimden mesulüm anlayışı yok. Yani en azından yakın çevrenizden, komşularınızdan, şundan bundan. Eğer tek başına yaşıyorsanız da bir dost çevreniz vardır, komşularınız vardır, uzak akrabanız vardır vesaire. Değilse Müslümanlık ve nihayetinde insanlık temelinde derece derece bütün insanlarla şu veya bu ölçüde bir sorumluluk bilinci bize veriyor İslam. Bu bilinç bizi bir taraftan toplumsal varlık olmamızın hakikatini tahakkuk ettiriyor. Yani insan toplumsal varlıktır. Bunu el insan medeniyyun bittab'a diye İbni Haldun Aristoteles'in sözünü Arapça olarak Arapçalaştırmış, meşhur etmiştir. İnsan sosyal bir canlıdır. Toplumsal bir canlıdır. Bu toplumsallık dediğimiz zaman bu salt lafta kalan bir şey değil. Yani toplum olarak yaşamak zorunda olan, doğasında olan bir şey demek.

0: demek bu. Yani tek başına yaşamak insanlığa uygun bir şey değil demek bir taraftan. Diğer taraftan da yani bu doğal tarafı, normatif tarafı ise sorumluyuz yani. Bu sorumluluk bizi yani insan birey olarak vardır. Bu bireyin değerini İslam çok açık bir şekilde ifade eder. Yani bazı toplumsal, toplumcu ideolojilerin aksine birey bir kendinde bir varlık olarak vardır. Bir entite olarak vardır. Başı ve sonu belli olan bir kendinde bir değer olarak vardır. Ama liberalizmin dediği gibi de değil. Yani birey bireyciliğe yol açmıyor. Yani İslam'da birey var ama bireycilik yok. Dolayısıyla toplumsal değerler çok kıymetli. Toplumla bireyi bir araya getirmenin çok kendine özgü tarih boyunca da bunun çeşitli, mesela Osmanlı tecrübesi diyelim veya başka İslam toplumları da aynı şekilde çok nitelikli şeyleri yaşanmıştır. Yani nasıl insanlar hem birey olacaklar, birey olmanın bütün hukuki ve ahlaki değerleriyle donanmış olacaklar. Toplum ve devlet ve bütün normatif sistem, şer'i hukuk onlara birey olmanın şeyini tanıyacak. Bütün değerini kabul edecek, teslim edecek. Ama aynı zamanda toplumdan yalıtılmış bir bireycilik değil de bu, toplumla entegre ve toplumun sal değerleri terviç eden bir birey olacak bu. Bunu yani işte ayrıntılarıyla görebiliyoruz şeyde, İslam tarihinde.
1: Peki bu arada yani demin biraz bahsettik ama İslam bu mevzuya nasıl bakıyor sormak istiyorum. Güçlü haklıdır ve hatta güçlünün haklılığının meşruiyeti olan bir sistemin içerisindeyiz dünyamızda. Yani hukuk sistemi batıdan bakınca işte yine aynı örneği vereceğim. Sadece Güvenlik Konseyi değil ama şu anda yaşadığımız uluslararası ilişkilere baktığımızda İkinci Dünya Savaşı'ndan beri aslında güçlünün de facto haklı çıktığı bir sistemdeyiz. Hatta Netanyahu onu daha veciz bir şekilde ifade etti. Zalim olacağız, güçlü olacağız ki ayakta duracağız diye. İslam klasik fıkıh ve siyaset felsefesi bu mevzuya nasıl bakar?
0: Şimdi tabii teorisinin nasıl baktığı çok açık da. Yani belki sorunuzun içinde bile mündemiş denilebilir. Ama ben pratiği nasıl olduğunu müsaade ederseniz kitaptan bir
1: tabii ben
0: örnek
1: bu arada
0: vereyim.
1: Şey cümleyi de yazmışım. Diyor ki Netanyahu güçlü olanlar hayatta kalır. Zayıflara yer yok. Yenilip yok olup giderler. İşte ben de gereğini yapıyorum diyor.
0: Evet. Şimdi burada yani bu adeta yani söylediği şey sosyal darwinizmin bir
1: evet açık açık söylüyor ve uyguluyor.
0: İfadesi. Yani burada bir
1: kimse de itiraz etmediğine göre problem yok yani.
0: Burada hak kavramına bile bu söylemde hak kavramına, adalet kavramına bile gerek yok. O derece kendinden menkul, kendi kendini temellendirmeye çalışan bir şey söylemi, zulüm söylemi yani. Şimdi ben Haim Gerber isimli gayrimüslim bir araştırmacının Osmanlı hukuku ve siyaseti üzerinde çalışmalar yapmış bir araştırmacının bir 18. yüzyıl alimi olan, Osmanlı alimi olan Debbazade Numan Efendi'nin Tuhfetü Sukuk isimli eserinden hareketle mahkeme kayıtlarına ilişkin bir analizini size kısaca aktarayım. Şimdi
1: okuyun.
0: Toplumsal Osmanlı toplumunda 5 tane toplumsal grup sayıyor. Yönetici sınıf, bunlara askeri deniliyor. Ulema sınıfı, bunlar da aslında yönetici sınıfın bir parçası sayılır. Üçüncüsü sıradan bir Müslüman, buna reaya denilir. Yönetilenler demek. Kadınlar, gayrimüslimler. Şimdi böyle 5 toplumsal sınıf, 140 tane dava inceliyor burada. Şimdi bunu burada yani bulguların bir mukayese için o zaman bir sömürge eyaleti olan New Haven'daki adliye sistemin işleyişini ele alıyor. 1639-1665 yılları arasında, yani yakın dönemde, New Haven'daki adli sistemin işleyişini ele alan bir çalışmayla mukayese ediyor buradaki bulguları. Şimdi şöyle, kadınlar erkeklere karşı dava açmışlar. 22 davanın 17'sini kadınlar kazanmış. Gayrimüslimler Müslümanlara karşı 8 dava açmış, 7 tanesini onlar kazanmış. Yani daha mağdur sayılan, daha nispeten alt tabaka olarak görülen, o günkü anlayış açısından söylüyorum.
1: Kaçıncı sayfadasınız?
0: 257. Reaya askeri sınıf, şimdi yönetilenler var, yönetenler var. Reaya askeri sınıfa karşı 8 davanın 6'sını kazanmış. Reaya ile ulemanın karşı karşıya geldiği 20 davada ise sayıca eşitlik var. Ama şimdi New Haven'daki şeye baktığı zaman ise çoğunlukla kazananlar, davaları açanlar da kazananlar da aristokratlar olup New Haven Mahkemesi çoğunlukla aristokrat sınıfın alt sınıfları kontrol etme amacına yönelik faaliyet gösterdiğini ama kendi bu dönemde gözlemlediği Osmanlı toplumunda durumun tam aksi olduğunu bu sayılarla
1: ortaya koymuş.
0: Yani bu zannediyorum sorunuza biraz da pratikte bir cevap olmuş olur. Yani bunu daha tabii geniş mikyaslı araştırmalarla da teyit etmek
1: yapılıyor.
0: Gerekir. Evet.
1: Yavaş yavaş.
0: Yani ben önemsiyorum tabii bu şeyi. Çünkü daha zayıf olarak kabul edilen bir grup, daha güçlü gruba karşı açtığı davanın büyük çoğunlukla kazandığını bize ifade ediyor bu veriler.
1: Peki bu arada tabii bu hak kavramı, yani biz kısacık bir programda sizin kitabınıza nispetle hepsini konuşamayacak gözüküyoruz. Bir de tabii seyircilerimiz okusalar görecekler. Kolay kolay okunabilecek bir kitap da değil. Çok ağır, sakin bir şekilde düşünerek okumak gerekiyor. Onun için aklıma geldikçe sormak istiyorum. Bir taraftan da yine aydınlanma sonrasında batıda gelişen hukukta bir de hak kavramının bencilleşmesi eleştirisi var.
0: Evet, orada insan hakları insan hakları kavramının demin bahsettiğim o kökenlerinden, temel metafizik ilahi kökenlerinden kendisini yalıtıp sekülerleşmesi ve kendinden menkul bir ideoloji haline dönüşmesi süreci söz konusu Batı'da. Bunu Hobbes ile başlayan bir gelenek bu. Aslında John Locke da başka türlü bir şekilde bunu devam ettiriyor Batı'da. Daha ziyade John Locke'un, yani Hobbes'un temel hak öğretisi, ona göre tek bir temel hak var. O öğreti aslında mutlakiyetçi bir devlet anlayışına varıyor. John Locke'un anlayışı ise tam aksine, aslında liberal bir anlayışa varıyor ama neticede bazı düşünürlere göre bu iki ismin her ne kadar pozisyonları çok farklı ise de insan haklarına yönelik bakışları, yani daha eski, kadim, geleneksel batılı doğal hukuk geleneğinden bir kopuşu temsil ediyor. Yani doğal hukuktan koparak, doğal hukuk anlayışından koparak, doğal hukukta çünkü şeylerin düzeni anlayışı var. Her bir nesnenin kendine özgü bir amaçlılığı fikri var. Amaçlı bir dünya, evren içerisinde yaşadığımız ve insanın da bu düzen içerisinde bir yeri olduğu anlayışı falan var. Bunlar hep mündemiş birbiriyle. Bundan kopartarak, dediğim gibi vazife boyutunu da bir tarafa bırakarak, hakkı önceleyen ve insan sadece belli bir toplumda doğduğu için, sadece bunun için bir takım şeylere, o toplumun zenginliklerine veya işte bir takım başka şeylere hak kazandığı anlayışı kendisini gösteriyor. Ve bu aslında devrimlere, Amerikan ve Fransız devrimlerine de ilham veren bir düşünce olmakla beraber modern devlet tesis ettiği zaman bu düşünceden rahatsız oluyor, öyle söyleyeyim. Çünkü yani tamamen hukuku tek eline almak fikri modern devletle beraber geliştiği için burada devleti önceleyen bir takım haklar düşüncesi o çağın ruhuyla uyuşmuyor. Onun için

0: 19. yüzyılda hukuki pozitivizm daha bir ağırlık kazanıyor ve yerleşiklik kazanıyor. Doğal hukuku tamamen ekarte ediyor uzun süre boyunca.
1: Sonra da palazlanıyor.
0: 20. yüzyılın başlarına kadar ki ama 20. yüzyılın ilk yarısında yenilenen şey de o kadim doğal hukuk olduğu gibi geleneği değil tabii. Daha kısmen farklı bir formda ve insan haklarına özgülenmiş bir vaziyette kısmi bir yeniden doğuş sergiliyor. Burada büyük tabii problemler var. Yani fiili olanla teorik olan arasındaki uyuşmazlık da bunlardan bir tanesi. Yani teori ne kadar iyi, çok güzel teoriler geliştirebilirsiniz ama işte bunun pratiğe hiç yansımaması bir problemdir. Veya pratikte sürekli ihlal edilen bir teorinin saygınlığı meselesi kendisini gösteriyor burada. Yani insan hakları ile ilgili, modern insan hakları ile ilgili birçok eleştiride bunu görüyoruz. Felsefi temelinin zayıflığından bahsediliyor modern haliyle. Ve fiiliyatta çok ihlal edildiğinden bahsediliyor. İşte burada hak kavramının bir taraftan aşınması, diğer taraftan da adaletin kurumlara havale edilmesi. Yani bireysel erdem olarak, külli bir erdem olarak adaletin terk edilip ya tamamen sosyal adalete, tamamen ekonomik bir takım veriler indirgenmesi yahut da işte mahkemelerde ve bazı belli kurumlarda aranan bir şeye dönüşmesi.
1: Evet, ama bütün, hakkın çıkara dönüşmesi.
0: Hakkın çıkara, işte adaletin de bizimle alakası yok, işte o kurumlarla alakalı denilen bir şeye dönüşmesi. Benim kitapta vurgulamak istediğim temel düşüncelerden bir tanesi de şuydu, yani bütüncül adalet kavramı. Yani bu otantik haliyle İslam geleneğindeki adalet anlayışını.
1: Onu biraz daha açar mısınız? Bütüncül yani adalet hayatın anlayışını. Şimdi demin demiştiniz ki ben size bir sürü çeşitli adalet mi var dediğimde iki parametresi var diye söz etmiştiniz. Çünkü aslında bizim aradığımız şey, yokluğunu hissettiğimiz şey o bütüncül adalet anlayışı.
0: Evet. İşte bu yani hayatın bütün boyutlarıyla ilişkili olan adalet. Yani o birinci demin ifade ederken söyledim, o birinci manada bütün bireyleri ilgilendiren, hepimizin hayatımızın her safhasında bizimle beraber bize eşlik etmesi gereken bir hem duygu hem bir erdem. Eylemlerimizin yönelimini belirleyen bir duruş aynı zamanda. Yani dostlarımızla, ailemizle, komşularımızla münasebetimizden, işte iş yaparkenki tutumumuza, diğer her türlü başka insanlar işin içerisine girdiği zaman bir öteki, benim gibi birisi var karşımda. O da benim
1: yani
0: gibi.
1: Yani orada adalet bireyin şöyle çizdiği daire üzerinden mi tanımlanıyor?
0: Evet, yani ben isterseniz Maverdi'nin o kapsayıcı adalet buyurun dediği şeyi biraz arz etmeye çalışayım burada.
1: Buyurun.
0: O Maverdi diyor ki büyük edebi dünya ve din isimli, yani büyük ahlak ve aynı zamanda yani İslam, iktisat, hukuk gibi bugünkü disiplinleri ayrıştırmadan ele alan çok büyük bir klasiktir gerçekten. Orada adlün şamilün dediği, adli şamil, şamil adalet, kapsayıcı adalet dediği bir kavram var. Burada adaleti kişinin kendinde gerçekleştireceği adaletle başkalarında gerçekleştireceği adalet olarak temelde iki kısma ayırıyor. İnsanın diyor kendinde adaleti gerçekleştirme görevi kendini iyiliklere yöneltip kötülüklerden uzak tutmasıyla. Bakın hemen işin içerisine
1: ödev
0: normatif boyut, bir ödev boyutu girdi. Emirler ve yasaklar.
1: Yani bir kere adaleti gerçekleştirmesi için kişinin iyiliği seçmesi
0: lazım
1: gerekiyor. İyi bir insan
0: hayra yönelmesi
1: olmayı
0: lazım.
1: Murad etmesi gerekiyor ve bunu uygulaması gerekiyor.
0: Yani takva kavramıyla ilişkilendirebiliriz bunu.
1: Çok
0: takvalı
1: güzel
0: olması lazım tabii ki. En başta bir adil bir insanın. Sonra tutum ve davranışlarında iki aşırı uçtan, yani ifrat ve tefritten uzak, her konuda uzak durması, işte itidal, adalet.
1: Şimdi
0: kökü
1: kaçıncı sayfadasınız?
0: 247. Bu en dengeli noktayı gözetmesiyle itidali, ifrattan ve tefritten uzak durması. İnsanların kendinde adaletli olması bu. Bakın, yani saydığı şeyler bizim bugün adalet dediğimiz şeylerle çok şey değil ama bunu anlıyorlardı klasik geleneksel insanlar, Müslümanlar böyle anlıyorlardı. Hatta Platon, Aristoteles de böyle anlıyordu yani. Mesela antik düşüncede de böyle anlaşılıyordu. Bir de insanların başkalarına karşı adil olma ödevi var. Bu da üç kısımdır diyor. Birincisi, kendinden daha alt konumda bulunanlara karşı adaletli olmak. Burada en başta bütün kamu yetkililerinden başlamak üzere üst konumda bulunanların daha alt konumlara yönelik davranışları. Bunları diyor işte, aslında söylediği şey şu: yaşamın her tezahüründe hakka riayet etmek. Yani bunu en temelinde işte 4-6 başlığa ayırıyor da bu dördüncüsü aslında hepsini de kapsayan bir şey.
1: Söyleyeyim ben, siz de belki mütalaa edersiniz. Şimdi yönetici için söylediği, onlar hakkında her zaman ve her konuda kolaylık tarafını seçmek.
0: Evet.
1: Zorluk ve sıkıntıları ortadan kaldırmak, elbette buna gayret ediyor. Elindeki gücü haksız şekilde hoyratça kullanmaktan çekinmek. Yaşamın her türlü tezahüründe hakka riayet etmek. Hem o haddini, hududunu biliyor. Evet. Yani hem de ama bir de rehabilite etme
0: aynen, tabii.
1: vazifesi var.
0: İşte bu üsttekinin alttakine yönelik adaleti. Peki ama yönetilenlerin adaleti mesela veya herhangi bir pozisyonda, bir hoca öğrenci ilişkisinde de olabilir. Başka türlü bir
1: aşağıdakilerin baba, de evlat, ödevi var.
0: Aşağıdakilerin üst konumda bulunanlara karşı adil olması da gerekiyor.
1: Onu da okuyayım müsaadenizle.
0: Buyurun tabii.
1: Kendinden daha üst konumda bulunanlara karşı yine adaletli olmak. Maverdi halkın yöneticilere karşı tutumunu bu kısımda ele alıyor. Ve bu tür adaletin üç şekilde olabileceğini dile getiriyor. Şimdi mesela bu günümüz dünyası için hiç kimsenin bahsetmediği bir şey. Halbuki bir illiyet var aramızda tabii. Ve o ilişkinin iki tarafında da hak ve adaletin aynen. geçerli olması gerekiyor ki sizin kitabınızın başlığındaki hakkın tahakkuku gerçekleşsin. Gönüllü itaat, geniş yardım, samimi dostluk. Evet, sıdkul vela, demin söylemiştiniz aslında. Gönüllü itaat toplumsal çözülmeyi önleyip daha çok birlik ve bütünlük sağlar. Geniş yardım toplumu zaafa düşmekten daha çok korur. Samimi dostluk birbirleri hakkında kötü düşüncelerin oluşmasını önler. Bir kimse de bu üç faziletin üçü birden bulunmazsa o kimse kendisini himaye konumunda olanlar tarafından baskı altında tutulur. Kendisini koruyacak olanlardan korunmak zorunda kalır. Ne ya. Demek bu? Biraz açın.
0: Yani bu bunlar, bu üç fazilet daha alt konumda bulunanlarda olması gerekiyor
1: vatandaşlar
0: ki.
1: Vatandaşlar
0: yani. Vatandaşlar. Bu bağlamda yani öyle de yorumlayabiliriz ama sadece o değil. Yani sadece
1: modern, öyle diyelim.
0: Modern devlet kavramlarıyla.
1: Yoksa illaki, bir şirkette çalışanlar aynen. da olabilir.
0: Mesela çalışanlarla patron arasındaki ilişki. Yani burada bu faziletlere sahip olmazsa kişiler kendisini himaye etmek konumunda olanlar tarafından her ne kadar bu adil bir şey olmasa bile mesela baskı altında tutulması, bir olgusal olarak söylüyor bunu. Yani bir baskı
1: adaletin
0: altında
1: sağlanması için gerçekleşiyor.
0: Evet, evet. Yani dolayısıyla
1: eğer baskı altında tutmazsan adalet sağlanmıyor.
0: Sağlanacak. İşte ama bunu karşı tarafın kendisine yönelik bir haksızlığını da engelleyen tavırlar olarak ortaya koyuyor. Yani sen şimdi gönüllü bir itaatte bulun, geniş yardımda ve samimi dostlukta bulun ki böylece zaten bu şeyi, zemini ortadan kalkmış oluyor. Karşı tarafın muhtemel bir adaletsizliğinin zemini ortadan kalkmış oluyor. Bir de üçüncüsü var işte.
1: Evet, insanın kendi dengi olanlara karşı evet. adaletli olması. O zaman da adaletin üç şekildinden bahsediyor. Diğerlerine karşı üstünlük taslamamak. Kibir yani herhalde, değil mi?
0: Evet.
1: Yakınlığı istismar etmemek.
0: Evet.
1: Eziyet etmemek, eziyet vermemek.
0: Evet.
1: Diğerlerine karşı üstünlük taslamamak taraflar arasında uzlaşma, kaynaşma sağlar. Sonra da faydalarını söylemiş. Yakınlığı istismar etmemek şefkat muhabbeti arttırır. Eziyet etmemek daha adil ve hakkaniyetli bir ilişki oluşturur. Bu söylenen eşitler arasında saf ve iştenlikli bir şekilde oluşturulmazsa aralarına düşmanca kopmalar girer. Hem kendileri bozulur
0: evet.
1: hem de başkalarını bozarlar diyor.
0: Evet.
1: Yani i̇şte, orada mesuliyetini yerine getirmeyince başka birinin bozulmasını da sebep, provoke etmiş oluyor, kışkırtmış oluyor, evet, ve evet. Yine onun mesuliyetinde, öyle mi?
0: Evet. Yani dolayısıyla burada yalatılmış bir birey anlayışı yok işte. Yani insanların hepsi birbiriyle ilişkili, etkileşim halinde ve sorumluluk çerçevesinde etkileşim halinde. Burada adalet yalnız ferdi ve yalnız toplumsal hayata yönelik de değil, gördüğünüz gibi. Ferdi ve toplumsal hayatın bütün boyutlarına sirayet ediyor. Adalet dediğimiz şey. Bireysel ahlakın bütün boyutlarıyla nüfuz ediyor. Ve her türlü, yani ast, üst ve eşitler arasındaki bütün ilişki, bütün münasebet türlerini de kat ediyor. İşte ben burada bu böyle bütün münasebet türlerini kat ederek dünya hayatını sahici hale getiren ve her türlü ahlaki, siyasi, toplumsal tezahürü adaletin şumulüne dahil eden bu kapsayıcı adalete bütüncül adalet adını veriyorum ve kitapta bunun üzerinde duruyorum. Ve bu aslına bakarsanız mesela...
1: Kelam fıkıh açısından değil mi? İki zaviyeden de
0: her zaviyeden tabii. Alıyorsun. Siyaset ve yani teorisi açısından da. Mesela bu anlam kaybının bir tezahürünü de yine kitapta inceliyorum. Bu Platon'un Devlet diye çevrilen büyük eseri ki adaleti merkeze alan en önemli antik dönemde yazılmış kitaptır yani. Adaleti anlatıyor. Platon'un bu eseri adaletin ne olduğunu anlatan bir eser. Mesela bunu iki meşhur devlet çevirisi doğruluk diye çeviriyor bu kelimeyi. Yani dikaisune kelimesini dün eski Grekçe'de doğruluk diye çeviriyorlar ve bunu da kendilerine göre bir gerekçelendiriyorlar. Ben bunu da eleştirdiğim bir yer var.
1: Karşılamıyor değil mi?
0: Karşılamıyor çünkü yani birkaç bakımdan karşılamıyor. İşte bu adalet mesela, neden adalet kavramı felsefi dilde bireylerin çünkü Platon orada insanların bireylerin adaletinden bahsediyor birçok yerde. Bu bakıyorlar ya, bu bireylerin adil olması çok anlamlı gelmiyor artık günümüzde. Buna doğru diyelim filan. İşte dediğim gibi mesela, halbuki o sistemlerinin içerisinde adaletin çok merkezi bir yeri var. Adalet kapsayıcı erdem. Platon'a göre de, Aristoteles'e göre de. Ve Aristo bir kitabında bu adaleti işte dağıtıcı adalet ve denkleştirici adalet diye ikiye ayırırken yine aynı terimi kullanıyor. Orada doğruluk demiyor hiç kimse. Çünkü o basbayağı artık hukukla da alakalı, siyasete de alakalı bir kavram haline geliyor. Ama aynı terim. Orada doğruluk diye çevirmedikleri o kavramı Platon'un eserinde doğruluk olsun filan diyorlar. Yani bunun tabii çok mahsurları var benim kanaatimce, teorik bakımdan da. Ve doğruluğun, Platon'un kastettiği o kapsamlı bireysel erdemi niye karşılayamadığına dair de bir şeyler söylemeye çalıştım yine.
1: Evet, söylemişsiniz de. Bir de tabii Batı, yani pozitivizmden söz ettiniz biraz ama biraz daha ileri götürürsek, pozitivist ve sonrasından, yani ondan sonra gelende de hep bir sınır var. Bir tık biraz ötesine geçmiyorsun. İşte aşkın diye ifade ediyorlar ya da ne söylemek gerekiyor bilmiyorum. Metafizik de tam karşılamıyor ama bu nasıl bir krize sebep oluyor?
0: İşte... Yani insan haklarının temellendirilmesinde felsefi bir sorun olduğu birçok ciddi düşünür tarafından ortaya konulmuş. Yani burada mesele dediğiniz gibi, eğer böyle üst referans noktası kabul etmezse insanlık...
1: O zaman mekan değişince, zaman değişince, yer değişince...
0: Her şeyin değişken olduğu
1: ve sabitesi olmadığına
0: sabitesi
1: göre o da değişir.
0: Değişebilen bir şey
1: değişiyor. Değişiyor zaten. Ve işte dünyanın bir köşesinde adalet diye tanımladığı, bir yönetimin adalet diye tanımladığı şey aynı yönetimin başka bölgesinde geçerli olmuyor.
0: İşte yani çok sayıda problemli tezahüre yol açıyor. Bunda hiç tabii şüphe yok. Ama aynı zamanda da bu tarz hak ve adalet gibi temel kavramların kendi özgün değerlerinin

0: altını da oyan aynı zamanda bir şeye de dönüşüyor. Yani onu adeta boş, anlamsız bir kabuğa indirgeme
1: İşte
0: riskiyle
1: şöyle bir
0: karşı
1: şey
0: karşıya kalıyor.
1: oluyor mesela. Diyelim ki gittiniz bir süpermarketi soydunuz. Herhalde dünyanın her yerinde bunun karşılığı hapis cezası. Ama süpermarket, tonlarca süpermarket zinciri ya da işte finans şirketlerinde gördük. O zaman bir suç işlediğinizde, yani soygun bakkal dükkanı gibi değil ama mesela devlete karşı olabilir. Bir takım hileler yapabilirsiniz. Onların karşılığını ekonomik suç olarak ödüyorsunuz çoğu zaman. Yani bir ekonomik ceza olarak tarif ediliyor. Bu işte şeyi herhalde bunda kuralları koyarken mesuliyet, hem mesuliyeti sınırlıyorsun hem Tanrı tırnak içinde tanımadığın için istediğin gibi değiştirebiliyorsun. Yanlış mı düşünüyorum?
0: Evet işte
1: Yani bu demek mi?
0: birçok farklı yerlere
1: Tezahürü olabilir. Mesela
0: tezahürünü
1: bu onlardan biri mi?
0: yani o daha tabii şeyden bakmak lazım. Daha ince bakmak belki ayrıntılı meseleyi ele almak lazım ama her halükarda yani şunu tabii söylemek mümkün. Sabite ve insanları birbiriyle irtibatlı kılan herkesi eşit ve herkesi birbirinden sorumlu kılan, herkesi birbirine karşı hür, özgür bireyler olarak kılan o şeyi, o temel bağı, insanüstü referansı kaybetmek şüphesiz çok sayıda soruna yol açıyor. Yani bunu açıkça tabii söylemek lazım. Bu sorunlar şu veya bu şekilde şey yapabilir, kendisini gösterebilir ama yani
1: Ama İslam'dan bakınca hiç değişmiyor. Yani
0: evet.
1: süpermarketi soysanız da değişmiyor herhalde, değil mi?
0: Yani şöyle İslam
1: Finansal bir takım oyunlarla, bir takım açıklardan istifade ederek bir şeyi elde ettiğinizde, yani haksız olarak elde ettiğinizde yine siz hırsız oluyorsunuz.
0: yani tabii orada da kendine özgü nüansları gözetmek lazım. Yani
1: Mesela
0: İslam hukukunda yani fıkıh geleneğinde yani bir sabiteler var. Nasların yoruma açık olmayan ve kesin içerikleri. Ama bir kısım naslar mesela hadisler söz konusu olduğunda veya yoruma açık bazı ayet-i kerimeler söz konusu olduğunda orada alimlerin, müçtehitlerin bir takım yorum faaliyetleri veya hadisler içerisinde daha sahih gördüğünü, o konuyla daha ilişkili gördüğü hadisi seçme gibi birincisi böyle bir faaliyeti var. İkincisi de böyle nasların hiç bulunmadığı meselelerde içtihat şeyleri var, alanları var, içtihat yetkileri var. Bu İslam hukukuna tabii kendine özgü bir görünüm kazandırıyor. Yani sayısal, niceliksel olarak baktığınız zaman çok az sayıda aslında sabitelerden oluşan, naslardan oluşan bir ilkeler bütünü var. Ama bu ilkeler bütünü işte bu diğer içtihatlara da ışık saçıyor. Onların yolunu aydınlatıyor. Birbirinden farklı, aynı konuda birbirinden farklı çok sayıda alimin içtihatları var ve hepsi aynı şekilde meşru kabul ediliyor. Burada yani değişen ve değişmeyen hususları iyi mülahaza etmek. Belki ayrı konuşmaların konusu tabii bu. Ele almak lazım. Yani İslam hukukunda her bir hükmün asla ve hiçbir şekilde değişmediği, her konuda tek bir hükmün olduğunu söylemek doğru değil. Onu en azından
1: onu
0: arz
1: demek
0: etmek isterim.
1: istemiyorum da deminden beri konuşurken modern hukukta güçlü ve zayıf konusunda farklı bir bakış olduğunu konuştuk. Onu
0: Bir
1: gözlüyoruz
0: de
1: da
0: tabii
1: uygulamada.
0: hukukun söylemiyle şey de arasındaki farklılıklara da bakmak lazım. Yani söylem güzel olabiliyor ama pratik biraz mesela daha şey olabiliyor. Yani o söylemi, o nazariyeyi tam olarak taşıyamayabiliyor. Mesela çok sayıda güçlü donanımlı 100 tane avukat tutabilen bir kişi ile bir büyük

0: holding sahibiyle mesela diyelim. Diğer kişi, sıradan bir kişi hukuk karşısında eşit olabiliyor mu, olamıyor mu mesela?
1: Bir de neredeyse hukuk sistemi faili mağdurdan daha fazla savunuyor. Yani işte, avukatlık mesleğini çoğu zaman öyle görüyoruz.
0: Yani dolayısıyla hani orada o şeyi de şey yapabilmek, hukuk önündeki eşitliği acaba pratikte hangi şekilde nasıl yansıtılıyor filan, onların da kendine özgü bir şeyi var, meseleleri var. Yani tabii çok boyutlu, çok
1: yani demin ünlü. Dediğim de tabii yine İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik suç diye bir suç tanımlarsan, işte büyük sanayici, finansçı vesaire için onun cezai müeyyidesi de daha sıkıntısız
0: tabii kendine özgü
1: müeyyide oluyor. Evet. Dolayısıyla hak tahakkuk etmemiş oluyor.
0: İşte yani orada
1: hatta bu meşru oluyor. Yani aslında mevzu hakkın tahakkuk edilmemesinin meşruiyet kazanması galiba günümüzde. Yani, çok teşekkür ediyoruz Asım Cüneyt Göksal.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, bugün hukukun mahiyetini, ahlakla ilişkisini Batı'da ve bizde derken İslami zaviyeden nasıl bakıldığını konuşmaya çalıştık. Çünkü kolay bir mevzu değil, o yüzden çalıştık diyorum. Dilerseniz bu kitabı tekrar gösteriyorum. Ketebe Yayınları'ndan buyurun okuyun. İslam hukuk felsefesi konusunda hakkın tahakkuku, hukukun mahiyeti, ahlakla, hakla, adaletle ilişkisi. Diğer kitapları da tekrar gösteriyorum. Mustafa Asım Köksal, Asım Cüneyt Göksal'ın dedesi ve ülkemizin mühim alimlerinden. Onun hayatı üzerine yine Mustafa Asım Köksal'ın Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbela faciası ile ilgili kitabı Ketebe Yayınları'ndan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerine ve onun yolu Mustafa Asım Köksal'ın. Yine Allah rahmet eylesin diyelim İslam İlmihali ve bu arada Peygamberler Tarihi ve İslam Tarihi kitaplarına da, daha doğrusu ansiklopedilerine bakabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.

Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 kilometreyi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil,

fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Türklerin nasıl Müslüman olduğunu ve bu dönüşümün inanç, kimlikle kültür arasında nasıl gerçekleştiğini Profesör Doktor Erkan Göksu'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile

0: her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba, ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. AK Parti'nin Türkiye'de siyasete kalite kazandıran, siyasetin sadece pratiğini değil paradigmasını da dönüştüren devrimci bir parti olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı AK Parti'nin kuruluş gayesinden bahsederken muhalefete de sert sözlerle yüklendi. Konuşmasının ardındansa AK Parti'ye geçen İstanbul Tuzla, Çekmeköy ve Şile Belediye Başkanlarına rozetlerini taktı.
1: Bu ifademe dikkat edin. AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin il danışma meclis programında konuştu. Konuşmasının ardından İstanbul'da AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti rozeti taktı.
3: Siyasetin adı, geleceğin soyadı Recep Tayyip Erdoğan.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında muhalefete yüklendi. Kendi içlerinde kavgaların bitmediğine vurgu yaptı.
1: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor.
2: Terörsüz Türkiye gündemine de değinen Erdoğan, meclise sunulacak yasayla sürecin ivme kazanacağını söyledi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz.
2: Bugüne kadar 1 milyon bağımsız bölümün yenilendiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, kiralık konutlar ve esnaf için yeni kredi miktarları konusunda müjdeler verdi.
1: Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını Bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz.
2: Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz diyen Erdoğan, yapılan çalışmalarla AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 710 bine ulaştığını söyledi.
1: İlkelerimizi benimseyen herkes de partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan, birlikte omuz omuza yol yürümekten biz sadece şeref duyarız, bahtiyarlık duyarız.
4: Senin izinde adil bir dünyaya, kutlu bir şafağa, güçlü ve aydınlık yarınlara.
0: Bir pastanede başlayan silahlı saldırı cinayet soruşturmasına dönüştü. Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili yürütülen soruşturmada 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Görüntülü konuşmalarla başlayan tehditler pastanede silahlı saldırıya kadar gitti. Ceyhan'da başlayan cinayet sonrası kaçış İstanbul'da son buldu. Şüpheli silahlarla birlikte yakalandı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir pastanede meydana gelen silahlı saldırıda iş yeri çalışanı 29 yaşındaki Yusuf Erdem hayatını kaybetti. Aynı yaşta olan Emre Taşçı ise göğsünden yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemede 3 adet 9 mm çapında boş kovan bulunurken, soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliyle birlikte toplam 10 kişi yakalandı. Soruşturma dosyasına giren tanık ifadelerine göre saldırıdan kısa süre önce taraflar arasında WhatsApp üzerinden görüntülü görüşme yapıldı. Görüşmede tehdit ve hakaret içerikli konuşmaların yaşandığı, ayrıca maktul Yusuf Erdem'e yönelik saldırı yapılacağının dile getirildiği iddia edilirken, savcılık bu beyanlar doğrultusunda olayın azmettiricileri olduğu değerlendirilen şüphelilere ilişkin soruşturmayı genişletti. Olayın ardından Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında baskınlar yapıldı. 9 kişi bu baskınlarda yakalandı. Firari durumunda bulunan Hasan Yalçın da İstanbul'da tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabancayla çok sayıda fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Uşak'ta eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada bazı şüphelilerin belediye personeli olarak görünmelerine rağmen Yalım'ın işletmelerinde servis elemanı, güvenlik görevlisi ve ışıkçı olarak çalıştıkları ortaya çıktı. HTS ve daraltılmış baz kayıtlarının da bu tespitleri desteklediği belirtildi. Belediye şirketlerinde sigortalı gösterilmelerine rağmen Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 9'u tutuklandı. Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu toplam 5 tutuklu şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor. Böylece bültenimizi noktaladık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz.

Dünyanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermelidir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özge'nin Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Türklerin nasıl Müslüman olduğunu ve bu dönüşümün inanç, kimlikle kültür arasında nasıl gerçekleştiğini Profesör Doktor Erkan Göksu'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Aslan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz.
2: 16 Eylül 1944'ten 2 Şubat 2024'de Türkiye'den dünyaya, dünyadan Türkiye'ye, insandan aleme, alemden insana seyirle geçen 80 yıllık yolculuk.
3: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
2: Ve yolcu artık demir aldı. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askeri ateşi olarak görev yaptığı Tokyo'da okudu. Ekonomi ve istatistik lisansını ODTÜ'den, ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını Fulbright bursuyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vanderbilt Üniversitesi'nden aldı. Sonrasında felsefe öğrenimine yönelen Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College'da başladı. Düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı, fakat doktora derecesini alamadan 1974'te Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi ile ortak psikodil bilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkardı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yasir Arafat tarafından Özgürlük Madalyası'yla onurlandırıldı. Aydınlanma Değil Merhamet adlı romanıyla ise 2006 yılında Moskova'da Mihail Şolokov 100. Yıl Roman Ödülünü kazandı.
3: Türkler insanların insanın yüz akıdır. Kendisine geçmişine bakın, okyanuslar oradan taşar zaten. Yüz akını kaybedersin.
2: 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü.
4: Sayın Alev Alatlı, hiç mübalağasız söylüyorum. Bu ülkenin, özellikle de bu ülke münevverlerinin vicdanı oldu. Eserleriyle oldu. Bize bir büyük medeniyet arayışını anlattı. Bize zihin tutulmalarını, kalp yaralarını anlattı. Sayın Alev Alatlı bize Batı'yı en doğru şekilde anlattı.
2: Sesi, sözü, yüzü artık hafızalarda.
3: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokun

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Doğrusu ne başlıyor? Yine özellikle iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Tabii iç siyaset dediğimizde bir tarafta CHP, diğer tarafta Yeni Parti ve ayrıca yolsuzlukla mücadele kapsamında gerçekleştirilen belediyelere soruşturmalar var. Şimdi belediyelere soruşturmalar konusunda bu hafta içerisinde en çok konuşulan operasyonlardan bir tanesi Etimesgut Belediyesi'nde gerçekleşti. Etimesgut Belediyesi'nde ne oldu? Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu biliyorsunuz gözaltına alındı. Şimdi onunla alakalı iddialar var. Bazı rüşvetler talep edildiği söyleniyor. Müştekilerin yaptığı ifadeler var. Özellikle o ifadeler içerisinde bir müteahhit müştekinin verdiği ifade çok dikkat çekici. Diyor ki Erdal Beşikçioğlu İki belediye otobüsünü göstererek benden iki belediye otobüsü kadar rüşvet talep etti. Yani kabaca 5 ila 6 milyon liralık bir rüşvetten bahsediyoruz. Ve bu soruşturmanın ucu da CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na kadar uzanıyor. Çok böyle dikkat çeken detaylar var. Birazdan konuşacağız. Bir diğer başlığımız tabii ki Yeni Parti. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi Özgür Özel CHP'den ayrıldı. Savaş bitti mi? Tabii ki hayır. Şimdi karşılıklı açıklamalar var. Bir taraftan da CHP'nin son MYK'sında görevden alınan isimlerin yerine yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi. İstanbul İl Başkanlığı ile alakalı da bazı söylentiler var. Gürsel Tekin'in görevden alınacağı söyleniyor son zamanlarda. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl adımlar atılacak. Yeni Parti'nin tüzüğüyle alakalı bazı tartışmalar var mesela. Bu konuyu da yine masaya yatıracağız. Önemli başlıklar arasında. İsrail ordusu kazan kaldırdı. Ordu içerisindeki bazı askerler Netanyahu'nun savaş politikalarına karşı çıkmaya başladı ve artık savaşmak istemediklerini beyan ettiler. Önümüzdeki günlerde acaba İsrail ordusu içeriden Netanyahu'ya karşı bir darbe girişiminde bulunur mu bulunmaz mı dedikoduları, soruları çok fazla soruluyor son zamanlarda. Bu konuyu da değerlendireceğiz. ABD-İran savaşı yine gündemimizdeki önemli başlıklar arasında. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizler olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyorum.

0: Hemen şöyle kıymetli konuklarına takdim ederek başlayayım. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Sayın Can Türkcaner bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi
0: yayınlar. Saatler olsun bu arada, yeni tarzınızı çok
2: beğendim. Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Sayın Nuri Salık bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz
3: yayınımıza. Hoş bulduk Mustafa Bey, iyi yayınlar.
0: Şimdi bir dizi konu başlığımız var. Önce iç gündemde şöyle bir başlayalım. Etmeskut Belediyesi'ne operasyon gerçekleştirildi. Şimdi rüşvet ağıyla alakalı iddialar var ortada. Diğer taraftan Yeni Parti ile CHP arasında böyle kapalı kapılar arkasındaki söylemlerde bir gerginlik sürekli olarak artıyor. Derken siyasette artık yavaş yavaş elini eteğini çeken isimler tamamen ayrılmak kararı aldılar. Gelecek Partisi kendisini feshetme kararı aldı. Şimdi farklı ittifaklar konuşuluyor. Sağda bir birleşme olur mu? Solda ittifaklar nasıl gerçekleşecek diye siyaset kulisleri de çok hareketli. Önce Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk, rüşvet soruşturmasıyla başlayalım. Nuri Hocam sizinle başlayacağım.

0: Şöyle bir iddia var ortada. Erdal Beşikçioğlu'nun kendisiyle iş yapmak isteyen müteahhitlerden rüşvet talep ettiği, bunu özellikle imar işleri müdürüyle gerçekleştirdiği, işte söz konusu hanımefendinin müteahhitlerle bir araya geldiği, onlardan rüşvet talep ettiği, bu başarılı olamayınca Erdal Beşikçioğlu'nun yardımcısının bu kez devreye girdiği, o da başarılı olamazsa bu kez Erdal Beşikçioğlu'nun bizzat devreye girdiği bir ağdan bahsediyoruz. Böyle sazan sarmalı gibi bir ağdan bahsediyoruz. Buyurun hocam, soruşturma ve detaylarla alakalı ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi tabii bu Etimesgut Belediyesi meselesi Mustafa Bey, genel perspektifte Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik belediyelerde vuku bulan bu yolsuzluk olaylarının bir uzantısı gibi görünüyor. Artık hani o 38. Şaibeli Kurultay'dan sonra düğme öyle bir yanlış iliklendi ki orada ortaya çıkan yapılanma, yani 38. kurultaya karışan o şaibeler, akçeli işler daha sonra yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hasbelkader kazandığı o başarılara doğrudan sirayet etmiş gibi görünüyor ve belediye başkanları da burada ne yazık ki bir takım akçeli işlere bulaşmışlar gibi görünüyor. Tabi bunlar şimdilik iddia düzeyinde. Burada savcılık makamı somut maddi delilleri, Cüneyt Üstad'ım bir hukukçu olarak daha detaylı anlatacaktır. Somut maddi delilleri toplayacaktır. İddianamesini hazırlayacaktır. Bunlar kamuoyuna yansıyabilir. Ben şaşırmadım açıkçası. Şöyle şaşırmadım. Zaten Etimesgut'ta ikamet eden birisi olarak açıkçası Fısıltı Gazetesi olarak zaten herkesin kulağına olmuştu gelen o. Evet, bir takım iddialardı bunlar. Tabii bizim bunu somutlamamız, hukuki anlamda bunu değerlendirmemiz mümkün değil ama bir Fısıltı Gazetesi olarak işte bakkala gittiğinizde, markete gittiğinizde, berbere, kuru yemişçiye gittiğinizde duyduğunuz bir takım iddialardı bunlar. Şimdi bunlarla ilgili bir somut adımın atılması, yani bu işin bir hukuki boyut kazanması beni çok şaşırtmadı Mustafa Bey. Onu da ifade etmek isterim. Tabii bu hukuki olayın da dışında Etimesgut'a maalesef yazık oldu. Onu da buradan bir Etimesgut sakin olarak ifade etmek isterim. Çünkü bir önceki belediye başkanımız Sayın Enver Demirel'in o yaptıklarının üzerine bir taş, bir tuğla bile koymayan, maalesef Etimesgut'un günden güne geriye gittiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Burada tabii çarpıcı olan bir takım hususlar var. Öncelikle şunun altını çizmek lazım. Siz de kısaca belirttiniz. Özellikle buradaki yolsuzluk dosyalarının İstanbul'la bağlantısına dair somut bir takım ifadelerin ortaya çıkıyor olması bence son derece önemli. Yani mesele sadece lokal bir yolsuzluk, bir imar usulsüzlüğü, irtikap, rüşvet değil. Bunun doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel siyasasıyla ilişkili olduğuna dair bir takım doneler görüyoruz burada. Bence asıl kritik olan da bu. Yani meselenin Etimesgut'un da ötesinde genel Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinin finansmanı açısından kullanıldığına dair burada aktif pişmanlıktan yararlanan o müteahhitin iddiaları var. Bak, iddia diyorum özellikle. Bu iddialar ciddi iddialar. Şimdi kamuoyunda bu konular gündeme geldiğinde maalesef biliyorsunuz Mustafa Bey, şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Sizle de daha önce yaptığımız yayınlarda konuşmuştuk. İşte bunlar bir takım itirafçılar marifetiyle bu belediyelere tırnak içinde iftira atılıyor gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bakın, Türk yargısı algılar üzerinden hareket etmez. Elbette burada itirafçılar olur, somut beyanlarda bulunan müştekiler olur vesaire. Fakat bunlar MASAK raporlarıyla, HTS kayıtlarıyla, farklı somut bir takım delillerle altı doldurulur. Bu bir iddianameye dönüşür, mahkemelere intikal eder ve ona göre de Yüce Türk Yargısı bir yargılama süreci yürütür. Şimdi burada Etimesgut bağlamında şimdiye kadar en azından medyaya, açık kaynaklara yansımış olan iddialar böyle yenilir yutulur cinsten iddialar değil. Bir de son bir cümle şunu ifade edeyim müsaadenizle. Belediye başkanımızdan bahsettiniz. Mutlu Kerimoğlu, kendisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kardeşi olur. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi evine gidip kahve içtiği Bakırköy Belediye Başkanı'nın kardeştir. Aslında belediyede de gücün ve bu işlerle temelde ilgilenen kişinin kendisi olduğuna dair böyle halk arasında Fısıltı Gazetesi'nde konuşulduğunu ben de duymuştum. Ve bunlar günün sonunda iddianameyle netlik kazanacak deyip sözlerimi noktalamış olayım.
0: Cüneyt Hocam, benim ifadelerden ya da daha doğrusu iddialardan anladığım şöyle bir durum söz konusu. Tabii bunun hukukta hiçbir yeri yok, onun farkındayım ama ben biraz da sizin de açmanız için şey yapacağım, soracağım size.

0: Bu tarz durumlarda özellikle rüşvete bir kılıf sürekli olarak giydirilmeye çalışılıyor. Hani böyle doğrudan artık rüşvet değil de ifadede dahi böyle pozitif görünebilecek bazı anekdotlar, tırnak içerisinde benzetmeler yer alıyor. Mesela Erdal Beşikçioğlu'nun kendisinden rüşvet istediğini söyleyen müteahhit diyor ki, bana diyor yeni yapılan, işte yeni alınan belediye otobüslerini gösterdi. Eğer ki belediyeyle iş yapmak istiyorsan işte iki otobüs parası kadar vereceksin tarzında diye bir ifade kullandı diyor. Yani şimdi güncel değerlere baktığımızda bu da ortalama 4 ile 6 milyon lira gibi bir para yapıyor aslında bakarsanız. Yani alttan alta da aslında şu mesaj veriliyor. Şimdi bakın bu da konuşuluyor dışarıda, caddede. Ya işte adam ne yapmış? Adam rüşvet alacakmış, bak otobüs alacakmış gibisinden de bir dedikodu gazetesi ilerletiliyor. Altına bak ama rüşvet alacak ama işte belediyede otobüs alacakmış ya, öyle deme. Ya kendisi yemeyecekmiş. Hocam rüşvetin böyle kötüsü, iyisi olur mu? Bir de bu işin ucu İstanbul İl Başkanlığı'na kadar uzanacak. İstanbul İl Başkanlığı konusu da orada mesela Gürsel Tekin'in durumu zaten CHP'de tartışılıyordu. Önümüzdeki günlerde neler bekliyorsunuz?
1: Şimdi bir kere bir tespiti yaparak başlamak lazım. Tüm belediyeler için geçerli olan bir tespit. Türkiye'deki belediye mevzuatı bu gibi sorunları üretmeye müsait bir mevzuat.
0: Nedir?
1: Yani burada yapısal bir sorun var. Geniş takdir yetkisi var. Belediye başkanı çok önemli bir pozisyonda. Hı hı. Bir de uğraştığı işler, merkezi idarenin uğraşması gereken işleri birçoğunun biz belediyelerde olduğunu görüyoruz. Bu da ister istemez bir bütçe anlamında suistimal alanı açıyor. Bu mesela Avrupa'dan örnek verirler. İşte belediye başkanı şöyle hiç kimse olmak istemiyormuş bir şehirde. İşte zorla birini getirmişler. Sebebi ne? Çünkü oradaki belediyelerin bütçe yapısıyla buradaki belediyelerin bütçe yapısı birbiriyle hiçbir şekilde uyumlu değil.
0: Burada farklı farklı. Can atıyor ya.
1: Tabii burada bir de özellikle bu son Büyükşehir Belediyesi yasasından sonra biz devasa yönetilemeyen ölçekler ve yönetilmesi halinde de suistimale açık alanlar gördük. Görüyoruz da bunu. Bunu şimdi burada söylemiyorum. Ben ilk yasa çıktığı gün eleştiren birisiyim. Ya şu, bu ölçek yönetilebilir ölçek olamaz, bu belediye ölçeği olamaz. Bu günün sonunda siz bazı hizmetlerin ister istemez aksamaması için başkanların bazı yollara tevessül etmesine olanak sağlarsınız. Meyil o tarafa doğru yönelir. Bu birinci tespit. İkinci tespit, Etimesgut meselesiyle ilgili olaylar ve diğer olayların tamamının kökü aslında buradaki Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma değil. Sayıştay raporları. Sayıştay raporları doğru düzgün okunursa aslında Perşembenin geleceği çarşambadan belli. Buradaki olay da öyle. Sayıştay'ın usulsüzlük raporları var. Bu usulsüzlük raporlarında aslında bir kamu zararı tespit ediyor. Şimdi kamu zararı tespit ettikten sonra niteleme artık savcıya kalıyor. Bu görevi kötüye kullanma mı? Yoksa rüşvet irtikap zimmet mi? Tartışma bu aslında. Yani hukuki olarak bu kadar basittir bu mesele. Üçüncü nokta da şu. Biraz önce bahsettiğiniz gibi aynı tartışma Üsküdar Belediyesi için de var. Almış ama belediyenin öbür şirketini almış. Birini bir şey yapmaya zorluyorsanız iki ihtimal var. Ya görevi kötüye kullandınız ya da onu bu suçu yani o eylemi yapmasına zorladığınız için irtikap suçunu işlediniz.
0: Evet.
1: Bunun takdiri için de ne yapılması lazım? Bir yargılamanın yapılması lazım. Siz birisine bir yere bir bağış yap. Yani bu bağış şöyle söyleyeyim size. Silah ruhsatını valiliğin kurduğu vakfa bağış yapma şartına bağlayan valilerin tamamı yargılandı.
0: Evet.
1: Türkiye'de.
0: Evet.
1: Bu iktidar döneminde oldu. Sebep ne? Şimdi burada diyebilir miyiz ya vali cebine para almıyor, doğru. Ama ne yapıyor? Bir kamu hizmetini bir şarta başka bağlı. Şarta bağlıyor. Şu olur. Şu olur. İşlemi yaparsınız, biter, ihaleyi alır. Sonra gelir der ki ben bağışta bulunmak istiyorum. Buna hiç kimse bir şey diyemez.
0: Kendi isteğiyle bunu.
1: Ha, orada da şartlı bağış yaparsa, yani bir şarta bağlarsa bağışı, belediye otobüsü almak şartıyla derse, o zaman da belediye meclis kararı lazım. Şartlı bağışı
0: kabul etmez.
1: Başkan kabul edemez.
0: Evet.
1: Onun bir biçimde belediye meclisi tarafından şartlı bağış kabul yetkisini belediye başkanına aktarması
0: lazım. Neden kaynaklanıyor peki bu açık hocam? Yani hangi mesele?
1: Ya, şöyle yani tabii Türkiye'de geçiş oldu ama geçişle beraber. Şimdi biz aynı sancıyı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde de görüyoruz yani. Tamam bir geçiş var ama. Şimdi geçişle beraber sorunlar yok mu? Var. Herkes biliyor bunu. Ama merkezi idare olduğu için hani yönetmesi tek elden yürüdüğü için burada sorun yok. Ama belediyelere indiğiniz andan itibaren belediye başkanlarının farklı farklı sahiplerle yani birincisi mesela birinci kompartman CHP'de CHP belediyeleri açısından söyleyeyim. Bir kere temel saik şu. Cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bu seçime bir finansman lazım. Bu mantık ister istemez sizi niyetiniz tırnak içerisinde kendi siyasi düşünceniz açısından çok önemli ve çok gerekli de olsa sizi yanlış yola tevessül ettirir.
0: Evet.
1: İkinci durum, siz bu ulvi hedeflerle yola çıktınız diyelim. Herkes öyle mi?
0: Değil.
1: Peki, belediyenin mali gelir giderinden kim sorumlu? Belediye başkanı. Otomatikmen yetkiyi de devredemiyor. Onu da bilmek gerekiyor. Yani ben yetkiyi Cantürk Bey'e devrettim diyerek belediye başkanı olsam, bu sefer sorumluluk zincirine ben Cantürk hocamı da eklemiş oluyorum. İkimiz birlikte oluyoruz. Şimdi şu andaki tablo o.
2: Yetki devri.
1: Yetki devri ama yetkinin külliyen devri söz konusu değil burada. Yetki zincirine bir halka bağlamış oluyoruz.
0: Evet. Ama biz bunu daha önce...
1: Buradaki dava bu. Buradaki mesele de bu. Etimeskut'taki mesele başkanın bizzatihi bu işin içerisinde olduğu durumların dışındaki şimdi... durumlar. Bakın mesela 814 milyonluk bir 12 Şubat tarihli şey var. Sayıştay raporu var. 21 Nisan 760 milyon. 30 Eylül 2025 11 milyon. Şimdi bunlar bu tutarlar, haberlerdeki tutarlar. Ben oradan aktarıyorum. Şimdi bu tutarlar, bu yüksek kamu zararı savcılığın radarına takılır. Bakın ben size net bir şekilde söyleyeyim. Sayıştay'ın suç duyurusunda bulunduğu halihazırda önceden AK Parti Belediye Başkanı olmuş kişileri tanıyorum ben. Avukatlığını da yapıyorum şu anda. Mesela. Burada bir ayrım yok. Ha, şu var. Burada bir de bu kişilerle ilgili ortaya bir gizli tanık veya işte bir CİMER şikayeti eklendiği zaman ne olur tablo? En başa dönelim. Kim kimi şikayet etmişti? Bir AK Partili, bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanını mı şikayet etmişti?
0: Hayır.
1: Devletin radarına veya yargının radarına ilk bu olay nasıl girdi? Yani bir CHP'linin uzlaşamadıkları bir mesele sebebiyle bir başka CHP'li belediye başkanını veya başkan yardımcısını şikayet etmişti. Şimdi olay oradan başladı. Olayı ortaya çıkaran temel sahiki unutup bu süreçte siyasi şey var. Durum var. Tabii siyasi olacak. Yargılananların tamamı siyasi. Yani burada bu dava siyasi değildir diyemeyiz ki. Siyasidir. Çünkü davayı harekete geçiren unsur anlamında siyasi değildir. Yargılananların kimliği anlamında siyasi.
0: Evet.
1: İster istemez bütün odak da buraya dönüyor. Sadece CHP belediyelerinden mi var? Etkin soruşturmayla yükümlü devlet. Şikayette bulunup bunun sonucunda herhangi bir netice alınamamışsa eyvallah dedikleri doğrudur.
0: Hocam şimdi bu mevzuattaki açıktan bahsettiniz ya, az önce çok güzel de bir örnek verdiniz. Dediniz ki ya bu yetki devrine girer, yetki devriyle ben işte Cantürk Hoca'yı da bu işin içerisine eklemiş olurum
1: öyle
0: diye.
1: Öyle olur. Ama biraz önce hocam da şeyi söyledi ya Bakırköy Belediyesi'nde. Hı hı. Bir de şöyle bir şey var, onu da ben belirteyim ya. Belediye başkanları siyasi kimlikler ya. Hı hı. Bir de belediyenin yönetim işi var. Belediyenin yönetim işinde ister istemez bir veya iki tane belediye başkan yardımcısı veya şeyde, büyükşehirde genel sekreter, genel sekreter yardımcıları majör kişilik haline dönüşür.
3: Evet.
1: Burada aradığımız hukuki sorumlu değil. Cezai anlamda kim sorumlu onu aradığımız için. Hı hı. Mesela siz belediye başkanısınızdır. Gerçekten olaylardan haberiniz yoktur. Cezai olarak kurtulursunuz ama mali olarak gene devam eder sorumluluğunuz. Ya bunlar birbirinden ayrı farklı kompartmanlar. Süper. Bunları görmek lazım. Bunu bulabilmek için ne yapması lazım? CMK çok açık. Suç şüphesi varsa savcı gerçeği resen araştırma yoluna girişir. Şimdi Türkiye'de bu konuyla ilgili CHP'nin şikayet edip aktif bir şekilde sonuç alamadığı bir belediye varsa ve bununla ilgili ne gibi bir sonuç oluşmuşsa bunu çıkıp açıklasalar veya yeni partinin şimdi ismiyle bunun üzerinden tartışılabilir. Sorun şu, bir tarafta bir örnek ve bir olay üzerinden mesele tartışılıyor, öbür taraftan bir varsayım üzerinden mesele bu doğru değildir deniliyor. Yani hiç AK Parti'de yok mu bir varsayımdır? Gerçekten var mı? Var olanlarla ilgili var. Devam ediyor. Sayıştay raporları tek tek incelense bunun üzerindeki mesele aslında burada bir büyük bir ayrımın olmadığı görülebilir. Ama temel sahiki hiçbir zaman unutmamak lazım. Cumhurbaşkanı olma ve Cumhurbaşkanlığı sürecinde bir bütçeye ihtiyacı olma sahiki. Bunlar tamamı cebini doldurmak için yapmıştır gibi büyük bir iddia ortaya koyamayız. Ama siz bu niyete evrildikten sonra arada cebini doldurmak isteyenler olacak.
0: Peki Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda şimdi Cüneyt Hocam anlattıkça benim sorum değişti. Ben başka bir soru soracaktım ama zaten cevabını verdi, sormayacağım. Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında ortaya konulan para. Devlet pek şey demiyor mu? Şimdi herkes anlasın, izleyicilerimizin hepsi de anlasın. Devlet şunu demiyor mu?

0: yapmış. Ben mesela Cumhurbaşkanı adayı oldum. Gittim ortaya da 100 milyon dolar para koydum. Devlet bana dönüp demeyecek mi? Ya Mustafa Taş'tan, oğlum senin çalıştığın günler ortada. Senin kazandığın para ortada. Hani her şey ortada. Sen bu 100 milyon lirayı hadi bağışçılar, bağışçıları da göstermen lazım. Makbuz kesmen lazım. Orada öyle değil mi? Yanlış bilmiyorum.
1: Tabii.
0: Yani sen bu parayı nereden getirdin? Bu paranın kaynağı neresidir diye sormaz mı?
1: Sorar. Zaten bunu sorduğu andan itibaren geriye dönük MASAK raporları, işte HTS kayıtları oradan geliyor. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim size. Bu tip meselelerde en dikkat çeken konu şudur. Adam girmiş, şirketin kuruluş tarihi belediye seçimlerinin kazanılmasından bir ay sonra, daha önce hiçbir kamu ihalesinde ismi geçmiyor. Aldığı ihale belediyenin 3. 4. büyük ihalesi. Hmm. Şimdi sizce bu hayatın olağan akışına uygun mu? Tamam, burada bir suç yok diyelim. Ben diyeyim ki bu yanlış, bu suç değil. Tamam, doğru. Peki hayatın olağan akışına doğru mu? Uygun mu bu?
2: Değil.
1: Bu nasıl oldu? Bu hangi iş bitirmeyle geldi buraya? Şimdi bu neye benziyor? Bu biraz bu FETÖ'nün atamaları vardı, hatırlar mısınız? Adam bir bakıyorsun pat dedi geldi bir yere şey oldu. Genel müdür oldu. Bir yerde bir öğretmen geldi genel müdür oldu. Niye? İşte oraya geleceklerin falanın bir şeyi oldu, bir sorunu oldu. Veya işte güvenlik problemi çıktı filan. İşte şu var, şunu atayalım. Şimdi bu ihaleyi verme meselesi de buna dönüşmüş durumda. Yani daha önceden hiç ihale geçmişi olmayan bir firma ihale alıyorsa ben buraya suç şüphesiyle bakarım. Ama yıllardır alıyor bu. Yıllardır bunu alıyor.
0: Referansları var.
1: Küçük bir adım adım da büyümüş. Referansları da var. Burada bu büyük ihaleyi almasında bir şey aramam.
0: Doğru.
1: Bir sıkıntı aramam. Ama orada da bir somut bir şüphe varsa şöyle. Ya bunlar ihaleyi almak için şu kadar para verdiler. Ben de olayı gördüm. Ne yapacağız peki? Yani CHP seçimle ilgili bir süreçte yürüyor diye ona biz bir siyasi bağışıklık mı vereceğiz? Hı hı. Yoksa tamam arkadaşım bu CHP ile ilgili bir problem ama biz bu problemin sadece CHP belediyelerinde olmadığını düşünüyoruz. Şu belediyede de şu problem var, şu belediyede de şu problem var, bunları da araştırın. Denmesi gerekmez mi eğer iktidara gerçekten yürüyorsa ve kendinden eminse?
0: Hocam kısaca bir soru daha soracağım, sonra Cantürk hocama geçeceğim. Sizin hukuki kimliğinizle böyle objektif bir şekilde yorum yapacağınızı düşünüyorum. Son iki gözaltı kamuoyunda çok fazla konuşuldu. Bir tanesi işte Erda Beşikçioğlu'nun gözaltı kararı, gözaltına alınması, bir de gazeteci Cem Küçük'ün gözaltına alınması konusu. Bunların görüntüleriyle alakalı çok fazla tartışıldı, konuşuldu. Bunun mesela bir hukuki bir mevzuat var mıdır bu konuyla alakalı? Yani siz nasıl görüyorsunuz? Bunlar yanlış mı bu görüntülerin verilmesi?
1: Yani gözaltı kararı verildikten sonra onun türüyle ilgili artık bir tartışma yapamayız.
0: Bu görüntülerin alınması ve görüntülerin
1: gözaltı kararı ne? Konusu. Esas oradan yaklaşmak lazım olaya. Gözaltı kararı, şimdi suç skalasında şüpheler var. Yani bizi mesela bir savcıyı harekete geçiren şüphe basit şüphedir. Hı hı. Yani mesela gece bir ihbar gelir. Ototeyp hırsızı olduğu düşünülen birisinin görüldüğü söylenir. Siz elinde adamın buji gördüğünüz andan itibaren tamam bu camı patlatıyor. Alıyor diye düşünebilirsiniz. Aynen. Burada basit şüphe. Ama sorduğunuz adam ben abi falan arabanın bujisini değiştirmek için geldim diyen bir oto tamirci ise ne oldu? Basit şüphe hemen
0: ortadan kalkar.
1: Şimdi gözaltı işlemi için makul şüphe lazım. Şimdi makul şüphe eşittir iddianameyi düzenleyen şüphe düzeyi. Hı hı. Şimdi gözaltının sebebi bu. Ortada ciddi bulguların olduğuna inanıyor savcılık. Var veya yok bu ayrı bir konu. Kaldı ki haksız yakalama ve gözaltı işlemi varsa bu bir tazminat konusu. İlgililer içinde bir hukuki sürece dönüşebilir. Gözaltına ihtiyaç duyma durumu savcılık için öyle her zaman başvurduğu bir durum değildir. Başvuruyorsa onun mutlaka bir sebebi var. Sonunda da tutuklama çıkıyorsa ve özellikle mesela Cem Küçük'le ilgili telefon şifresini vermemesi mesela. Hı hı. Şimdi delil toplanamıyor. Delil toplanamadığı andan itibaren ne olur? Delil karartma, tabii delil karartma ihtimali olur.
0: İçin daha öyle.
1: Tutuklama da bunun bir üstüdür hocam. Hı hı. Kuvvetli şüphe. Mahkeme ne zaman karar verir? Kanaat.
0: Evet.
1: Kuvvetli şüphenin de üstüne çıkar. Artık bu suçu işlemişse kanaat getirebilir. Bir kişi kuvvetli şüpheyle tutuklandı ama öyle ortaya net bir delil koydu ki bu kuvvetli şüphe tekrar biraz önce bahsettiğim gibi makul şüpheye, makul şüpheden basit şüpheye sonra da bir köpük gibi dağılır. Yargılama süreci bu. Bu bir cerrahi operasyon gibi düşünmek lazım.
0: Tabii.
1: Cerrahi operasyonu siz ortasından girip meseleyi ne idrak edebilirsiniz ne de o operasyonun doğru yürümesine bir katkı sağlayabilirsiniz. Bu ölçüde davranmak lazım. Biz kimse suçludur demiyoruz. Belki yarın öbür gün bunların birçoğu çıkacaklar yani. Ben temenni ederim yani onu da isterim. Yani ben kimsenin

0: yargılanıp görevi nedeniyle ceza alması taraftarı da değiliz. Hiçbirimiz değiliz bunun. Ama ortada bir sorun varsa bunu da net bir şekilde tartışmak durumundayız.
1: Ben şunu merak ediyorum. Çok güzel anlattınız. İzleyenlerimiz, dinleyenlerimiz o soruşturmanın nasıl yürütüldüğünü anladı. Gözaltına alınan şahısların görüntülerinin paylaşılmasıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Ben onu merak ediyorum.
2: Hukuki galiba, nedir diye.
1: Aynen. Yani Erdal Beşikçioğlu'nun galiba görüntüsü çevredeki insanlar tarafından çekilmiş. Onunla alakalı bir açıklama yapıldı yanlış bilmiyorsam. Ama son gözaltı ve tutuklama kararı işte Cem Küçük'le alakalıydı. Orada mesela yine görüntüler paylaşıldı. Bu çok fazla konuşuluyor, tartışılıyor. İşte Ahbap soruşturmasında Haluk Levent'in görüntüleri paylaşıldı. Ondan sonra işte söz konusu
0: bu,
1: o...
0: Bu gri bir alan.
1: Bu gri bir alan. Netleştirmek istiyorum.
0: O zaman Tuncay Sonel de alındı mesela. Mesela orada hiç kimse bir şey demedi. Yani biz şimdi toplumun bu konuyla ilgili kanıksadığı konularda görüntüyü serbest bırakacağız. Kanıksamadığı, uzlaşamadığı noktalarda görüntü alınmasını yasaklayacak mıyız? Bu mümkün değil. Denetimi mümkün olmayan bir şeyi söylüyoruz biz. Ama bence yani bu tip görüntülerin bir kere emniyet tarafından, Adalet Bakanlığı tarafından veya devlet kurumları tarafından servis edilmediği müddetçe basının kendilerine çizilen alan içerisinde kalması halinde bahçeden alıyor bunu görüntüyü veya işte kapının önünden alıyor. Bir de şöyle bir durum var. Adli işlemlere ilişkin medyanın bir de aslında koruyucu bir etkisi var. Bakın bu konuyla ilgili bir Danıştay kararı var. Ben hemen aklıma geldi onu söyleyeyim. Toplu gösteri ve yürüyüşlerde medyanın görüntü almasını yasaklayan bir genelge yayınladı Emniyet Müdürlüğü. Danıştay bunu iptal etti. Bu dedi kamuoyu denetimidir dedi. Şimdi gözaltını alırken diyelim ki gözaltına aldığımız kişiyle ilgili bir darp uygulandı. Bu darbın uygulanmamasının garantisini biz medya eliyle sağlayabiliyor muyuz? O zaman gerekli de olabilir diye düşünüyorum. Yani bu dengeyi anlatmak istiyorum. Bu olaya göre, duruma göre, toplumun kanıksama biçimine göre değişiklik gösterir. Ama kural olarak şunu söyleyeyim. Bu konuyla ilgili bir tereddüt olmadığı müddetçe, yani ortada bir darp veya buna benzer bir şikayet olmadığı müddetçe polisin kendi görüntülerini de yayınlama durumunun olmadığı kanaatindeyim. Bazı dosyalarda oldu, onları da eleştirdik. Ama medyanın da görüntü alma hakkını bir şekilde engellememek lazım. Adliyenin içerisinden alması olmaz bu.
2: Yani şunu iddia edebilir. Geldi birisi benim kafamı vurdu.
0: Evet.
2: Beni darp etti. Mesela ya, orada görüntü varsa
0: tipik
2: bunun
0: bir örnek vardır. Bu işte. Şeyde de döner. YouTube'da falan da döner. Bir tane adam kendi kafasını vuruyor. Vurmayın beni diyor falan. Jandarma da diyor ki ben çekiyorum abi sen istediğini yapabilirsin.
1: Şimdi jandarma yani. Kafanı istediğin kadar vurabilirsin.
0: Jandarma yani. O görüntüyü almasa jandarma biz ne diyeceğiz? Bu adamı dövmüş olabilir deriz. Çünkü bu dersin konularda biraz kolluk, bu konularda bunu ispatlamakta zorluk çekiyor yani.
1: Can Türk hocam.
3: Evet.
1: Konuyu size getirene kadar olgunlaştırdık.
3: Daha da olgunlaşacak şimdi.
1: Buyurun.
3: Şimdi şöyle. Bu yani Etimeskut meselesinde çok net bir şey görüyoruz artık Mustafa Bey. Şimdi özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle ilgili. Şimdi bir kamu görevinde kaynakların kişisel amaçlarla, zenginleşme amacıyla işte müteahhitlerden para alınması veya bir başkasından, ikinci şahıslardan, üçüncü şahıslardan para alınması aslında rüşvet ve artık irtikapa giriyor. Bu basit bir rüşvet. Ben hani Cüneyt hocam gibi bir hukukçu değilim ama ben
1: mesela bu paranın
3: bir idare hukuku perspektifinden
1: bu paranın mesela yine örnek veriyorum. Mesela söz konusu şahıslar. Ben bir belediyenin başkanıyım. Bugün hep masadan örnek veriyoruz. İnşallah sonunda başımıza gelmez. Şimdi gittik. Bir belediyenin başkanıyım. Siz bana iş yapmaya geldiniz. Ben dedim ki Can Türk hocam dedim. Eğer ki belediyeyle iş yapmak istiyorsan 200 bin lira vereceksin. Sen 200 bin lirayı verdin. Ben 200 bin lirayı cebime koymadım. Belediyenin işleri halk için kullandım.
3: İşte olay şu. Onu anlatmak istiyorum. Şimdi siz inşallah belediye başkanı da olursunuz Mustafa Bey. Siz düzgün insansınız hocam. Yıllardır
1: hocam,
3: tanıyoruz.
1: İnşallah
3: öyle şeyler demeyin yani. Şimdi şöyle bir şey var.
0: Biz de belediye başkan yardımcısı şimdi, olarak sürece katılıyoruz.
3: İnşallah. Şimdi şahıslar gider mesela belediyeden bir oturma izni alacaktır. Ev yapmıştır. Memura gider veya başkana gider. Rüşvet ister başkan veya memur. Bunu kendi kişisel gider otomobil alır, ev alır. Kendi kişisel şey için kullanır. Bu adi bir suç. Rüşvet, irtikap vesaire. Ama burada başka bir şey var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili bu belediyelerle ilgili şunu görmeye başladık. Şimdi bu belediye başkanları veya belediyeler bunu daha çok parti finansmanı için kullanmaya başlamışlar. Demek ki burada artık sapla samanı ayırmanın zamanı geldi. En son Etimeskut olayıyla beraber karşımıza çıkan görüntü şu. belediye başkanı veya belediye

0: Belediye başkanının, şimdi burada şu da var. Yetki devrimi var, imza yetkisi devrimi var. Şimdi mesela Erdal Beşikçioğlu diyor ki benim haberim yok. Şimdi belediye başkanları iş başına geldiklerinde idareciler belirli konularda, mesela ben bir yüksekokulunun müdürüyüm. Diyorum ki müdür yardımcılarıma, şu şu şu konularda senin imza yetkin var. Sen şununla ilgilen. Sen şununla ilgilen. Ama mesela izne giderken veya işte hastayım, hastaneye giderken ben yetkimi devrediyorum geçici bir süreyle. Şimdi yetki devri söz konusu olduğunda idare hukukunda, yetkiyi devreden bundan sorumlu olamaz. Yetkiyi devralan sorumludur. Şimdi eğer Etimesgut Belediye Başkanı başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları, ben anladığımı kafamdakini anlatıyorum. Cüneyt Hocam hukukçu olarak daha da net şekilde sokabilir. Eğer yetki devrinde bulunduysa belediye başkanlarıyla ilgili herhangi bir problem çıkmaz. Ama yok, imza yetkisinde bulundularsa o yetkiyi elinde tutup da mesela şunu yapabilir. Yani belediye başkanının yardımcısı veya herhangi bir idari görevli. Başkanım sen bana yetki devrini verme, imza yetkisini ver. O zaman imza yetkisini veren de alan da ikisi birden.
1: Orada müteselsil etkili olabilir.
0: Bununla beraber başka bir şey var. Onu da diyeceğim hocam. İdarecilerin müteselsilen sorumluluğu denen bir kavram var. Mesela ya şimdi belediyenin aracıyla ilgili, belediyenin bir aracı var, dozer bir yeri yıkmış, bir adamın evini yıkmış çalışırken veya işte ne bileyim belediye sel almış, yani kendisinin yapması gereken bir şeyden, mesela İzmir'de yaşanan elektrik çarpması olayı. Orada müteselsilen sorumluluk vardır. İdarenin müteselsilen sorumluluğu vardır. Yani idareye şunu diyemez idareci. Efendim ya orada o kabloyu işte oradaki kamu görevlileri veya işte işçiler bırakmış. Bana ne? Benimle ne alakası var diyemez. Bu müteselsilen sorumluluktur. Bu da idarenin şeyi. Demek ki burada bir müteselsilen sorumluluk sorunu da var. Bunu da ekliyoruz. Yani yetki devrimi, imza yetki devrimi, bu problemi de ekliyoruz. Bir de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde genel görüntü şu. Burada belediye başkanları veya siyasiler rüşveti kişisel zenginlik için almıyorlar ama partinin finansmanı için alıyorlar. Görevi kötüye kullanma var. Yani bu şu demek değil. Ya işte mesela müteahhit geldi, ben şuraya Etimesgut'a şöyle bir bina dikeceğim. Belediye başkanı veya görevlileri veya Cumhuriyet Halk Partili görevliler.
2: Hocam başkası yararına da olursa gene irtikaba döner iş.
0: Tabii. İrtikaba dönüyor.
2: Kendi veya başkası yara.
0: Şunu yaptığınız zaman süreç. Organize suç oluyor bir de. Şimdi bunu düzenli hale de getiriliyor belli ki. Çünkü şunu görüyoruz. Yani ben burada suçlamak için söylemiyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere açılan rüşvet davalarında bir zincir başladı. Ama şunu diyorlar. Ya kardeşim ben bu parayı almadım. Ne yaptım? İşte ben müteahhitin işte binasının onayı karşılığında iki tane otobüs al dedim. Ne var ki bunda? Bu da suçtur. Görevi kötüye kullanıyorsunuz en basit tabiriyle.
3: Robin Hood musun?
0: Deli dumrul musun? Geçenden beş akçe, geçmeyenden döve döve.
2: Biraz şeye benziyor hocam bu replik. Hele bir sor niye aldım yani. Heh,
3: aynen.
1: Bir de şunu da söylemek lazım hocam. Lafınızı kesiyorum. Bu kadar kamu zararından bahsetti Üstad. Erdal Beşikçioğlu kendisi Etimesgut Belediyesi'ni borçsuz devraldık diye de söylemişti. Mesela, yani zararlar nasıl
0: şimdi
1: oldu?
0: Şimdi ortada artık bundan sonra şey başlıyor. Siyaseten işte Sayın Özgür Özel de dedi. Şimdi yeni partiye geçti, artık kurtulmuş oldu. CHP'deki bütün yolsuzluklardan kurtulmuş oldular artık. Şunu dedi. Ne dedi? Bakın belediyeleri geçirmediler, yerel yönetimleri. Madem sen dediler Sayın Kılıçdaroğlu, madem partinin genel başkanı oldun, yani kayyum başkan, sen temizle dediler. Şimdi tertemiz çıktılar. Yarın bir gün şunu da göreceğiz siyasetten. Ya biz ayrıldık artık. Hiç belediye geçmedi. Şimdi şöyle bir durum var. Demek ki ortada yapılması gereken yapısal bir takım problemlerin düzeltilmesi gerekiyor. Nedir o? Bir, yerel yönetimler kanunlarında yerel yönetimlerin mali hukuk kavramlarını, mali konularını yeni bir yasal çerçeve lazım. Bir. İki, Cüneyt Hocam'la her zaman söylüyoruz. Bir, siyasi partiler hukuku veya siyaset hukukunun kurgulanması gerekiyor.
2: Yeni bir
0: ya sistem. Burada... Yeni bir sisteme geçiş şart.
3: Tamam deyin hocam siz.
0: Üçüncüsü, şimdi...
2: hocam ben bu büyükşehir belediye sistemini... Ya büyükşehir belediye sistemi dediğimiz şey belediyenin temel mantığına ters. Yerinden yönetim değil mi hocam bu? Yerelden yönetim.
0: Yani
2: öyle bir ölçek oluşturuyoruz ki tüm ili kapsıyor hocam. Şimdi belediyenin mantığına ters.
0: 750 binle öyle bir şey yaptılar. Yani 750 bin nüfus tüm o anla aslında temeli Denizli'de düzenlenen bütün şehir projesini sonradan aldılar o dönem.
2: Bu bütün şehri biliyorum.
0: Büyükşehir uygulamasına dönüştürdüler. Dediler ki

0: Ondan sonra büyük şehirler olunca işte beldeler, kasabalar, eski kasabalar, mesela Denizli, mesela Ankara. Bunların hepsi dediler mahalle oldu. Şimdi öyle mahalleler var ki büyük şehirlerde, İstanbul'da, Ankara'da neredeyse nüfusu 300 bin, 500 bin, ilden daha büyük ama mahalle. Mahalle muhtarı yönetiyor. Şimdi eğer mahalle muhtarlığı sistemini, yani bunlar yine mahallelerden devam edecekse, o zaman Türk yerel yönetim sisteminde hakikaten büyük bir yara haline gelmeye başlanan mahalle muhtarlığını da kurumsallaştıracaksın o zaman.
1: Ya şimdi hocam, benim burada sizin anlattığınızdan anladığım
0: mesela
1: şöyle bir yer var. Şimdi söz konusu belediye başkanı imza yetkisini devrederse sorumlu.
0: müteselsilen sorumlu.
1: Söz konusu belediye başkanı yetki devri gerçekleştirirse sorumlu değil.
0: Hayır. Onu kesin hatlarıyla koyamazsınız.
2: Direktif vermişse gene sorumlu.
0: Direktif vermişse gene
1: ama
0: de sorumlu.
1: Bunu nasıl ispat edeceğiz?
2: İşte o şimdi sözel argümana hani döner.
1: Belediye başkanlarının bazı belediye başkanlarının
0: işte delillerle ortaya çıkıyor.
2: Şöyle oluyor. Bana başkan bunu dedi diyor.
1: Ben şunu bir anlatayım. Bazı belediye başkanlarının çıkıp şunu dediğini diyor ki, ya kardeşim mesela bilmem ne organizasyonu gerçekleşmiş ama bu organizasyona ben imza atmadım. Bak, özel kalemim imza atmış diyor. Şimdi mesela Etimesgut'taki olay öyle bir bina falan değil. 34 villa. 34 villalık projeden bahsediyoruz. Yani milyon dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Şimdi milyon dolarlık projede belediye başkanı, ya Türkiye'de bana hiç kimse şunu anlatamaz. Ya belediye başkanının haberi olmadan ben buna izin verdim ya da izin vermedim.
2: Hocamın izah
1: adamı
2: ettiği,
1: var ya kulağından çivilerler.
2: Hocamın izah ettiği idari ve mali sorumluluk.
0: Onu kastediyorum.
2: Cezai sorumluluk da bu dediklerinizin i̇şte hiçbirisi geçerli işte. Değil.
0: De ya
2: orada milliyet bağını kurduğu andan itibaren tabii, cezai sorumluluk doğar.
0: Bir de işte sosyal medya kayıtları, WhatsApp kayıtları veya işte telefon görüşmeleri, bunlar şeyden çıkar zaten. Tabii, yani şeyden çıkıyor. Şimdi ortada bir problem var. Gayri resmi bir finansman ağı var.
2: Evet.
0: Ve bunu Cumhuriyet Halk Partililer veya işte muhalefet üstümüze geliyorlar. Bize operasyon çekiyorlar. Çünkü biz iktidara yürüyoruz. Söylemiyle yıllarca bunu, yani işte yeni parti ayrılana kadar. Şimdi zaten yeni parti ayrıldı. Şu an belediyelerin hiçbiri yok bildiğim kadarıyla. Belediye başkanlarından geçen yok.
2: Daha geçiş olmadı, evet.
0: Dolayısıyla orada da başka bir operasyon başladı şimdi. Nedir o? Yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni yiyor. Yani orada bir hesaplaşma var. Yani onu da oradan şeyi götürüyorlar. Demek ki o zaman biz hani bu süreçler bittikten sonra o zaman parlamentonun yapacağı üç şey var. Bir, yerel yönetimlerin özellikle mali konuları yeniden işin içinde değiştirilecek. İki, ihale kanunu bir kere daha gözden geçirilecek. Üç, siyaset hukuku mu dersiniz, siyasi partiler hukuku, biz öyle dedik.
2: Evet.
0: Bununla ilgili de çalışmaya başladık çok şükür. Çalmasınlar şimdiden patentini alalım da bizden önce harekete geçmesinler. Yani yani bu noktada yeni bir hukuki sisteme ihtiyacımız var. Çünkü bu görüntü ortaya çıktı. Özellikle işte muhalefet partilerin veya herhangi bir iktidar partisi olabilir. Siyasetin finansmanında, yani bu şu değil, yani artık biz 21. yüzyılda modern hukuk devletinde yaşıyoruz. Modern hukuk devletleri Robin Hood değildir. Yani ormandan zenginlerden alıp fakire vermek, işte ben belediye işte aldım onu gittim otobüs aldım. Hayır, bu da suç. Bunun çok ciddi bir şekilde çerçeve için alınması lazım. Yani siz hukukun dışına çıkamazsınız.
1: O zaman devleti. Dışarıda herkes birbirinin kafasına silah dayasın, zenginden aldım fakire verdim.
0: Tabii desin. Kesinlikle. Yani mesele çok daha farklı bir yöne gidiyor artık.
2: Eskiden ihkak hak diye bir suç vardı hocam.
0: Evet.
2: Yani
1: nedir o?
2: Biraz önce dediğiniz, yani birisinden alacağınız var vermiyor, dövüyorsunuz, alıyorsunuz veya işte zorluyorsunuz, ondan almaya çalışıyorsunuz. Bu bir şeydi, suç olarak düzenlenmişti. Yani bu ne demek? Senin hakkın olan şeyi de sen yine hukuk dışına çıkarak alamazsın.
1: Gayri hukuki yollardan alamazsın. Nuri hocam, sizin son soru eklemek istediğiniz var mı? İki konuğumuzu dinlediniz, sizinle başlamıştık. İlk bölümü bitireceğim.
3: Yani Mustafa Bey, sonuçta bu mesele artık savcılık makamına intikal etti. Yüce Türk Yargısı kararını verecektir. Biz burada değerlendirmelerde bulunuyoruz. Elbette hiç kimse suçludur demiyoruz. Öyle bir yetkimiz de yok. Öyle bir gücümüz de yok zaten. Ama ortaya çıkan iddialar yapısal bir krize de artık Türkiye'de işaret ediyor. Yani kıymetli üstadlar da ifade etti artık. Bu meselenin bir kangrene dönüştüğü anlaşılıyor. Yani görevi kamu hizmeti yapmak olan, vatandaşı hizmet etmek olan belediye başkanlarının mevkilerini kötüye kullanarak bir takım çıkarlar elde ettikleri, özellikle bu CHP'li veya işte eski CHP'li diyelim belediyelerden anlaşılıyor. Günün sonunda yargılamalar neticesinde ak koyun kara koyun ortaya çıkacaktır.
1: İkinci bölümde CHP yeni parti gerilimi ve özellikle sınırlarımız ötesindeki coğrafyamızda gerilim artıyor. Bu konuları konuşacağız. Şimdi bir reklam arası.

askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermelidir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Türklerin nasıl Müslüman olduğunu ve bu dönüşümün inanç, kimlikle kültür arasında nasıl gerçekleştiğini Profesör Doktor Erkan Göksu'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
4: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusuna devam ediyoruz. Star Gazetesi yazarı, hukukçu avukat Cüneyt Altıpparmak, Kütahya Dolu Mutlular Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Can Türk Caner ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Nuri Salık'la beraberiz. İlk bölümde Etimesgut Belediyesi'nde gerçekleştirilen operasyon soruşturmanın detaylarını konuştuk. İkinci bölümde hızlı bir yeni parti CHP gerilimi yapacağız. Önemli konular var. İsrail ordusunda kazan kaldıranlar var. Gazze'de ateşkes ve barış planının detayları biraz netleşmeye başladı. Artık ikinci bölüme geçilecek deniyor. ABD ve İran arasında hala çatışmalar devam ediyor. Bu konuları da konuşacağız. O yüzden hızlıca başlayalım. Yeni parti sonrasında CHP'de sular durulmuyor dedik. MYK'da 12 il başkanlığına atamalar yapıldı hocam. İstanbul İl Başkanlığı konusu biraz muğlak. Orada Gürsel Tekin'in yerine yeni bir görev verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin önümüzdeki günlerde yeni partiye yönelik bir planı var mıdır sizce?
1: Elbette var Mustafa Bey. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bu yeni parti ekibinin artık ayrılmasıyla birlikte arınmanın büyük oranda tamamlandığını ifade ettiler. Ama yine içeride bir takım geride bırakılan unsurlar olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar vermek için geride bırakılmış yeni partiyle işbirliği içinde olan bir takım isimler olabilir. Bunlara yönelik de önümüzdeki günlerde ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir takım adımlar atmasını kuvvetle muhtemel olarak görüyorum. Tabii bu arınma süreciyle eş zamanlı olarak elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yeniden yapılanma sürecinden de bir söz edebiliriz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi pek çok il başkanı değiştirildi, ilçe başkanı değiştirildi. Bu da bize şunu gösteriyor. Sayın Kılıçdaroğlu adı şaibeye karışmış, yolsuzluğa karışmış veya bu tip isimlerle diyalog halinde olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğine zarar verecek olan isimleri partiden uzaklaştırıyor veya bunların yerine yeni atamaları yapmak suretiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden dizayn ediyor. Dolayısıyla bu çok doğal bir süreç bence. Yani bu çok garipsenecek, tuhaf karşılanacak bir süreç değil bu atamalar. Şimdi İstanbul'la ilgili tabii söylentiler var. İşte Sayın Gürsel Tekin görevden alınacaktı, son anda vazgeçildi, işte açıklanmadı vesaire diye. Bunlar tabii şimdilik spekülasyon düzeyinde. Açıkçası orada benim bazı soru işaretlerim var. Şimdi Sayın Gürsel Tekin hatırlarsınız 2009'lardan itibaren Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu dönemden itibaren çok yakınında bulunmuş. CHP Genel Sekreterliği yapmış. Partide özellikle İstanbul özelinde bir özgül ağırlığı olan bir isim. Bunu biliyoruz. Yani bir karşılığı olduğunu biliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi tabanında. Görevden alınır mı, alınmaz mı? Burada benim açıkçası soru işaretlerim var. Çünkü şimdi Sayın Kılıçdaroğlu partiyi yeniden toparlarken, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden dizayn ederken kendi yanında beraber yol yürüyebileceği, güvenebileceği, eskiden tanıdığı, beraber siyaset yaptığı, sahada gezdiği bir takım isimleri yanında bulundurmak istiyor. Elbette kendi otoritesini sarsacak, kendi otoritesini aşındıracak isimlerle çalışmayacaktır bir genel başkan olarak ama Sayın Gürsel Tekin zaten siyaset yapma tarzı Kılıçdaroğlu'nu gölgede bırakacak bir tarz değil benim takip edebildiğim kadarıyla. Dolayısıyla orada çok emin olamıyorum. Yani bir değişiklik olur mu olmaz mı? Gürsel Tekin hukuki olarak yani mahkeme kararı sonucunda benim görev sürem devam ediyor. Bittikten sonra bakılır dedi. Dolayısıyla orada ben bir şerh düşüyorum. Yani alınır mı alınmaz mı? Bu çok kolay bir karar olmayacaktır diye düşünüyorum. Yeni parti bağlamında da

0: artık kan davasına dönüştü Mustafa Bey. Yani bu kan davasının da CHP ile Yeni Parti arasında bitirilebilmesi çok kolay olmayacaktır. Bakın şimdi Kılıçdaroğlu mutlak buttan kararından sonra genel başkanlığa geri dönmesinin ardından birkaç televizyon konuşması yaptı, açıklamalarda bulundu ve siz de takip ettiniz bir gazeteci olarak. Konuşmalarında giderek kendine artan bir özgüveni var. Daha böyle donelerle, somut bilgilerle, verilerle konuşuyor. Kanaatimce yeni parti cenahında CHP'den ayrıldıktan sonra CHP'nin o geleneksel tabanını da estirdiklerini düşündükleri havanın ben belirli bir süre sonra Sayın Kılıçdaroğlu konuşmaya devam ettikçe biraz daha yatışacağını düşünüyorum. Çünkü burada çok somut iddialar var, çok somut bir takım deliller var. Bunlar üzerinden yapılacak açıklamalar parti tabanında da bir takım elbette kaymaları beraberinde getirecektir. Tabii Kılıçdaroğlu'nun böyle iddialı konuşması, arınma süreciyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden tahkim etme, siyaseten yeniden pozisyonunu güçlendirme yönünde atacağı hamleler yeni partinin daha fevri hareket etmesini beraberinde getirecektir. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç yıl Mustafa Bey biz sürekli Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti kavgasını konuşacağız gibi görünüyor.
1: Vallahi siyasette de CHP olmasa ne konuşacağız ya? Cidden yani ben şimdi düşünüyorum herhalde yaptığımız son 400 programı şöyle bir çevirsek baksak. Arkadaş bir günde siyasetleriyle alakalı bir şey konuşalım. Yok yani ya yolsuzlukla alakalı bir şey çıkıyor.
2: Durum değişti. CHP'nin yanında artık yeni partiyi de.
1: Ha bir de yeni yani o evet. Daha şey. O
2: çeşitlendi biraz.
1: Çıkacak mı? Biraz daha çıkacak. Bakalım oradan neler gelecek daha. Çünkü o konuyla alakalı da önümüzdeki günlerde yeni şeyler bekleniyor. Şimdi Cüneyt Hocam'a geçmeden önce bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la arkadaşlar il teşkilatına ilişkin bazı mesajları vardı. Editörümüz Ayşegül Gedik hazırlamıştı. Bir şöyle bakalım, bir izleyelim bakalım Cumhurbaşkanı ne demiş. Buyurun.
3: Aramızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını İl ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Şahsıma sizler gibi gayretli, sizin gibi inanmış yol arkadaşları bahşettiği için Rabbime her zaman hamd ettiğimi burada bir kere daha ifade ediyorum. Bakınız sadece üye sayısı bakımından değil, toplumsal temsil açısından da ülkenin en büyük siyasi hareketiyiz. AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki bizim gündemimizde terörsüz Türkiye sürecine çözüm bulma gayreti var. Onların hesabında il ilçe binalarını bölüşmek var. Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı da kritik bir süreçteyiz. Onunla alakalı da notlarınız var biliyorum. Evet. Diğer taraftan da bu il ilçe binalarının bölüşülmesi, yeni partideki bu işte kaynak arayışları, Özgür Özel çıktı, işte bağış talebinde bulundu, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapıyor. Nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi bir soru sorayım. Bu soruya bir kontrol soru.
1: Buyurun.
2: Belediyede yolsuzluk operasyonları olmasaydı yeni partinin finans problemi olur muydu? Birinci bölümü atıfla.
0: Önemli bir soru.
2: Evet, devam edelim. Şimdi
1: sunucunun yüzünde vatan gülüş.
2: Şimdi ikinci durum şu. Bu karşımızda yürütülen veya karşımızda yeni parti olarak takdim edilen şeyin aslında biz bir benzerini gördük. Unutuyoruz.
1: Yeni olmayan yeni parti diyorsunuz.
2: Tabii. Yenilikçiler dediler kendilerine CHP içerisinde. Kavgayı öyle başlattılar. Ama bu yenilikçiler kimlerdi biliyorsunuz değil mi? Hatırlatalım yani en azından.
1: Buyurun.
2: Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını öneren Özgür Özel, onunla birlikte kaybeden iki tane belediye başkanı ve kendi etrafındaki yani kendi MYK'sında bulunan isimlerdi. Bir Kılıçdaroğlu eski, şimdi diğerleri yeni. Şimdi aynı tırnak içerisinde

0: bu yeni parti diyalektiğinde de görüyor. Aslında değişen bir şey yok. Yani yeni bir oyun oynanıyor. Bir başka sağlaması da işi bu. Ben 38. kurultayın tamamını gece 4'e 5'e kadar izledim yani. Bütün konuşmaları dinlediğim için hafızamda kalmış. Şimdi tüzüğü aldım, baktım yeni partinin tüzüğüne. 38. kurultayda Sayın Özgür Özel'in yaptığı konuşma aklıma geldi. Orada şey diyor, biz diyor ön seçim getireceğiz, şunu yapacağız. CHP öyle bir noktaya gelecek ki artık delege ne derse o olacak. Delege ne derse o olacak cümlesi hangi delege için geçerli? İradesi fesada uğratıldığı mahkeme kararıyla en azından şu anda muallakta olan, bir müddet sonra kesinleşince karar netleşecek veya tam tersine dönüşebilecek. Ama siyasal anlamda baktığımızda bir kere şaibenin bulaştığı bir sistematikteki delegeden bahsediyor. Yani birinci oy, birinci tur oylama, ikinci tur oylama, aradaki fark, sürenin artması, bunların tamamını geriye dönük bir hatırlamak gerekiyor aslında. Evet. Neler oldu? Şimdi tüzüğe bakıyorsunuz. Tüzüktekiler CHP'nin tüzüğünden daha çalakalan bir tüzük. Ben yeni partinin ciddi anlamda CHP'den kopma niyetiyle hareket ettiği kanaatinde değilim.
1: Parti programı da çok kadük.
0: Evet.
2: Geçen hafta dedik. Evet. Biz yakında onların tekrar birleşmesini konuşacağız dedik.
0: Aynen öyle. Ben hala de iddiamı koruyorum. Bu kopuşun doğru olduğu veya gerçekten bir kopma niyetiyle bu meselenin yürüdüğü kanaatinde değilim.
3: Zaten çok acele
2: ağacıyı dövmeyecek
3: yapılmış bir organizasyon değil. Şimdi partinin genel merkezi hala belli değil. Şimdi genel merkezle alakalı tartışmalar var. Öncesinde bir Gelecek Partisi'nin binasında falan.
0: Ben de öyle duydum ama Gelecek Partisi
1: eski binasını kaldırdılar diye.
3: Şimdi şey de var ya, Gelecek Partisi de kendisini feshetti.
0: Gelecek Partisi bina, geçmiş oldu.
3: Geçmiş partisi oldu. Evet. Şimdi yeni parti de eski parti olur. Geçer oradan oraya.
0: Ben şöyle, şimdi biraz bunu, bu olaylar böyle olunca ben bu ana merkezden kopuşlarla ilgili geriye dönük bir bakma imkanım oldu. Mesela AK Parti'den ayrılma, CHP'nin DSP'den ayrılması, AK Parti'nin işte Fazilet Partisi ile olan ayrılığı. Bunların hiçbirinde şu yoktu, biliyor musunuz? Mesela mevcut genel başkan ben bırakıyorum, gelin siz partiyi alın dese dönülmeyecek bir duruma geçelim.
1: Kopuş bu zaten. Evet. Tamamen.
0: Burada öyle bir durum yok.
2: Ve doktrinsel bir kopuş.
0: Hocam daha iyi belki analiz edecek ama hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Bunu göremiyorum ben. Şimdi bunu göremememi, şimdi yazınca yeni partiyle ilgili bazı şeyler de abuk subuk tepkiler geliyor. Korkuyor musunuz falan? Ben siyasette yeni bir soluğun olmasından hiç kimsenin korkacağı kanaatinde değilim. Ama bu yeninin gerçekten yeni olup olmadığından korkuyorum, evet. Yani gerçekten yeni değilse ben korkuyorum. Yani bu eskisinden daha kötü bir şey olabilir. Yani
3: neyi vaat ediyorsun?
0: Evet. Bir de programın olmaması, bu biraz tek kullanımlık, bu süreci geçerken oluşturulan, buna literatürde ne deniliyor bilmiyorum ama köprücük parti gibi bir şey.
1: Ad hoc parti.
0: Ya hocam, evet, yani öyle bir parti gibi şöyle pozisyonu var. Bu risk. Hı. Bağış yapanları bir şekilde aleni leştirerek başka bir riske de kapı aralıyor.
3: Şimdi benim CHP'li seçmen olan arkadaşlarım var. Hepimizin var. Oturuyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Yani yeni partiyle alakalı ne düşünüyor, CHP ile alakalı ne düşünüyor? Şimdi beni korkutan bir şey var orada. Yani CHP seçmeninde beni korkutan bir şey var. Bakın ne biliyor musunuz beni korkutan şey? Şu. Mesela 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı olan kimdi seçimlerde? Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Şimdi aynı yankı odalarının içerisine girip kapımızı kapatalım. Şimdi 2023 yılında yankı odalarında şu konuşuluyordu. Kemal Kılıçdaroğlu çok farklı görüşten siyasi partileri aynı masaya oturttu. Çok güçlü adam. Bak ne kadar şey, birleştirici bir güç.
1: Dürüst adam.
2: Biro.
3: Kesinlikle Cumhurbaşkanı. Göreceksin, olduğunda Türkiye çok farklı bir yere gidecek dendi. Dedik ki ya o zaman biz de kendi görüşlerimizi söyledik. Bak yankı odasındasınız, sosyal medya paylaşımları sizi yanıltıyor, saha öyle bir şey değil diyorduk. İnanılmadı. 2023 seçim sonuçları geldi, önümüze baktık hep beraber.
0: Erdoğan diktatör.
3: Şimdi günümüzde Kemal Kılıçdaroğlu için ne deniyor? Sarayın adamı. Elim kırılsaydı da oy vermesi.
1: Hain.
3: Ya işte o zamanlarda oy vermek zorundaydık ya da böyle söylemek zorundaydık. İnanmadık ama peşinden gittik. Ama
0: Ali Mahir Başarır, böyledir. Ben gördüm bunu, kaybedeceğini anladım. O zaman niye söylemedin?
3: Evet.
0: Bir
1: Niye seçmeni kandırdı?
0: Niye seçmeni kandırdı?
3: Şimdi bu bizim şimdi cebimizdeki ağ durumu.
2: Aynı şeyi şey de dedi. Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Özür dilerim kandırıldım dedi.
3: Hocam şimdi bakın alalım bu durumu cebe koyalım. Ağ durumu.

Bu bizim bir A durumumuz var. 2023 ve 2026'daki durum ortada. Şimdi günümüzde de şöyle bir şey var. Bakın yeni partinin başlamasıyla beraber seçmeni söyledi. Dışarıda konuşulanları size aktarıyorum. Yeni parti çok güçlü parti. CHP'den daha güçlü parti.

0: Bir logo yap.
1: Üstüne yeni yaz, altına da parti yaz diyeyim. Yani bunu sınavda sorsan adama gülerler. Yani bunu grafik tasarımda de. Sınavda kabul sorsalar edeceğim. Adam der ya oğlum böyle sınav mı olur? Git daha böyle ölçme değerlendirmesi olan bir şey yap derler. Partinin binası yok. Partinin az önce Cüneyt Hocam'ın söylediği gibi, sizin bir önceki programda belirttiğiniz gibi adam akıllı, yani ne vaat ettiği belli değil. Hala işte traktörler üzerinde kasketli Özgür Özel görselleri falan görüyoruz biz. Aynı CHP seçmeninden şu anda Özgür Özel'i destekleyenler yeni parti. Logosu böyle mükemmel. İsmi o işte, aslına bakarsan şu mesajları veriyor, bu mesajları veriyor. Hani böyle C sınıfı filmin altından felsefik altyapı çıkartmaya çalışan sözlük yazarları gibi de analiz kasmanın da bir anlamı yok. Bazen böyle gereksiz analiz kasıyoruz.
2: Çok güzel bir tanımlama.
1: Vallahi öyle hocam ya. Yani ne yaşıyoruz Cüneyt, Cantürk hocam? Ben daha fazla
3: konuşmayayım, özür dilerim ya. Hem ona aldım cevap vereyim hem de Cüneyt hocamın korkularını biraz daha derinleştireyim ben. Yani bugün biraz daha korkutacağım onu. Şimdi bu tüzükte ne var? Şimdi bakın. Altok devam. Yani sosyal demokrasi modelinden gelme iddiaları devam ediyor. CHP geleneğini reddetmiyor. Ben notlar aldım. İşte Atatürkçü omurgayı koruyor. Fakat bunu eşit yurttaşlık, insan hakları, sosyal devlet ve katılımcı demokrasiyle genişletiyor. Özellikle DEM Parti'nin halklar, kimlikler ve yerel demokrasi merkezli siyaset diline dönüştürmüş, işte cumhuriyetçi ve ulusal egemenlikçi bir sosyal demokrasi.
0: Bir de benim
3: modeli.
0: Gördüğüm hocam, LGBT'ye bir mavi boncuk var.
3: Bunu önceden de zaten 38. kurultayda da dediler.
1: Ya o logodan kaynaklı.
3: Şimdi parti içi demokrasimiz var diyor Cüneyt hocamın dediği gibi, ama genel merkez hakimiyeti devam ediyor. Yani üyelerin seçme seçilme hakkı var. Ön seçim aday yoklamasından bahsediyorlar. İl ilçe başkanları kongrelerle seçiliyor. Kurultayda ama esas yöntem çarşaf liste. Parti meclisi 80 üyeden oluşuyor. Ama genel başkan üstünlüğü devam ediyor.
1: Evet.
3: Bunları genel başkan isterse o yapacak. Bütün parti örgütünün başkanı bütün organları toplantıya çağırıyor. MYK üyelerini öneriyor. MYK üyelerini tek başına görevden alıyor. Tam işte ya, zaten Marksist Leninist çizgi, yani bu işin en temelindeki doktrin zaten adı demokratikti. Şimdi Kuzey Kore'ye ne deniyor? Yani Kore demokratik. Yani adı bu. Şimdi sol demokrasinin anlayışı budur. Yani sol demokrasi Türkiye'de ve dünyada sol gelenek demokrat olduğunu iddia eder. Karşı tarafı faşizmle suçlar. Asıl faşizm kendilerindedir. Ama bunu devrimcilik adına Leninci bir yaklaşımla, yani bunu, yani o işte sol, yani daha doğrusu proleter ya diktatörlüğü gerçekleşinceye kadar böyle olmak zorunda. Yani şimdi yeni parti bütün Türkiye'yi eline geçirinceye kadar böyle olmak zorunda. Ele geçirdikten sonra ya bizden daha demokrat mı var? Sovyetler Birliği'nde Komünist Parti vardı. Sovyetler Birliği'nde sendikaya gerek yoktu. Yani sendikal örgütlenmeye gerek yoktu. Çünkü zaten bir halk diktatörlüğüydü. Yani temel mantalite devam ediyor. Blok liste ihtimalleri var. Yani şöyle bir şey var.
1: Bunun neresi solculuk mesela? Bu parti programı.
3: Değil zaten
0: modern
3: işte.
0: Solla bir alakası yok.
1: Yani Türkiye'de sağ ve solun yerleşimleri Bey, farklı. Ben size
3: Doğan
1: söyleyeyim.
3: Doğan görünümlü Şahin yani. Bu. Meşhurdu ya Anadolu'da. Doğan görünümlü Şahin.
1: Doğan görünümlü Şahin.
3: Başka bir şey değil. Yani
1: yeni parti görünümlü eski CHP.
2: Bir şey de sosyal medyada.
3: Mesela bakın çok enteresan.
2: Kişiselleştirilmiş özellikler
3: bakın,
2: diyor. Kişiselleştirilmiş bir parti yani.
3: En çok dikkatimi çeken şey. Şimdi diyor ki tüzük. %50 cinsiyet kotası koydum. %25 gençlik kotası koydum.
2: 4 yıl sonra uygulayalım.
3: Onu da sıralamış.
2: 4 genel kurul sonra.
3: İlk olağan kurultayda %33 olacak cinsiyet kotası. Birinci olağan kurultayda %35'e çıkacağız. İkinci kurultayda %40. Üçüncü kurultayda %45. Dördüncü olağan kurultayda %50.
1: Neden?
3: Neden yok işte. Yok, neden yok. Neden
2: hocam,
3: yok
2: yani. Geçiş dönemi. Burada bir mantık çelişkisi de şu hocam. Şimdi bunu düşünmüş ama ön seçimi düşünmemiş.
1: Yok, o da yok.
2: Ön seçim var.
3: İsterse.
2: Ama ön seçim isterse. Vaat neydi? Vaat neydi? Öyle bir yapacağız ki ön seçim olacak. Asıl olan ön seçim olacak.
0: Parti içi demokrasiyi tesis edeceğiz diyorlar.
2: Bu arada ben ön seçimden yanayım. Onu da belirteyim yani.
3: Hazine yardımının %40'ını il ve ilçe teşkilatlarına gönderileceğini hükme bağlamışlar. Ama yerel, ayrıca yerel bütçelerin de en az %10'unu kadın ve gençlik kollarına ayrılmışlar.

0: olması öngörülüyor. Ama bu
1: olmayan hazine yardımının neyini böleceksin de göndereceksin?
0: Hayır, onu bırakın. Yani bu tamamen genel başkanın ve parti meclisinin inisiyatifinde. Yine ne yapıyorsun? Diktatör yani.
2: Ama Erdoğan diktatör.
0: Ama Erdoğan diktatör. Evet. Ama
3: nasıl
0: işte sağ partiler
3: ikinci sıra gidiyor.
2: Şu metin öyle bir metin yaz ki, tamam mı? Biz diyelim ki ya
1: vay Allah.
0: Bir de enteresan bir şey yani. Buldum.
2: Böyle ya da böyle. Belki
0: hocam,
2: kullanmayacak.
3: Çok uzun hazırlandı işte, belli
0: mi bilmiyorum. Tüzük'te gençlik kotası maddesine yazıyla %20 yazmışlar. Parantez içinde %25 yazmışlar.
2: Konuşurken anlaşamamışlar. Senetler doluyor.
0: Yani,
3: hocam yani yazmaları da uygulayacaklar anlamına gelmiyor. Sezgin Tanrıkul'un da kadın kotasından milletvekili yapmışlardı.
0: Heh, mesela. Yani mesela partinin tüzel kişiliğine son yanlış verme hem de yürürlük ve yürütme maddeleri madde 65 olarak numaralandırılmış. Yani partinin yürütmesi yönetimiyle partinin son verme yine %61. Ya ben bunların
1: partiye son verme kaç hocam?
0: 65. maddede. Hepsine yani partinin yönetimi yürütmesiyle partiye son verme. Ben oradan zaten şunu anladım.
1: Mesela partiye son vermeyle alakalı ne diyor? Hiç orada detay var mı?
2: Bu zaten
1: son
2: hocam yani. Oraya bağlıyor. Yani parti her an...
0: Her an partiyi kapatabilirler.
1: İşte ben
0: zaten o yüzden dedim ya geçen hafta. Biz önümüzdeki günlerde... Bakın hani bu bir genel seçimi beklemeyecek belli.
2: Mahmut Paşa esnafı gibi hemen tezgah...
0: Çünkü şöyle bir kafada şöyle bir şey var benim anladığım.
1: Hani zabıta geliyoruz.
0: Şöyle bir şey var. Birkaç gündür Muharrem İnce'nin mutlak butlan sonrası olağanüstü... üstü veya olağan kongrede Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına tekrar aday olarak çıkacağı. Eğer bu gerçekleşir de Muharrem İnce aday çıkar veya seçilirse o aday sonrası.
2: Ondan sonra durum
0: muhtemelen
2: değişir zaten.
0: Birleşme.
2: O bile o veya üçüncü yolcular.
1: Yani siz Özel'in desteklediği bir ismin CHP'de.
0: Gitmedi ki. Muharrem İnce ayrılmayacağım
1: yok,
0: dedi.
1: Biliyorum da. Ben onu biliyorum. Şimdi evet. Mesela Özgür Özel'in desteklediği bir ismin CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu demeyelim. Ben mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun garip bir şekilde önümüzdeki olan kurultayda aday olmayacağını da düşünüyorum. Başka bir isim çıkar da aday olursa kazanabileceğini düşünüyor musunuz? Ben söyleyeyim, Muharrem İnce girer, genel başkanlığa aday olur, kavga eder, çıkar gider oradan. Yani o genel başkan olabileceğini
0: ya
1: düşünmüyorum.
0: Olsun veya mı? Belki de
1: en güçlü olduğu dönemde olamadı.
0: Ben vazgeçtim. Üçüncü bir şahıs
2: hocam,
0: olsun diyeceğim.
2: Hocam bütün bu kombinasyon ben üçüncü yolculara bir yol açacağını ve evet. Üçüncü yolcuların evet. Biraz sonra işte gelin birleşelim.
1: Derler mi?
2: Başka yolu yok. En azından bunu demeler lazım. Teorik olarak demeler lazım.
1: Yani. Niye?
2: Sebep şu, gerçekten yeni parti sizce sadece milletvekillerini transfer etmiş bir parti olarak tabana toplumsal bir yayılma sağlayabilir mi?
1: Mesela şöyle bir şey var. Bu söylediğin...
2: Vakti de yok. Bak şimdi yeni partinin handikapı da şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Tamam bu eleştirileri yapıyordu. Vakit de yok.
1: Hocam ama...
2: Hocam şimdi 8 ay 9 ay sonra seçim satımı haline girirse bu ülke nasıl yetiştirecekler?
1: Şimdi
2: bunu da görmek lazım.
1: Size yani. Şöyle bir şey açayım. Pencere açayım. Bir de oradan da sizin yorumunuz. Hepimizin yorumunu merak ediyorum. Sadece sizin bütün masanın yorumlarını merak ediyorum. Ama hızlıca geçeceğim. Şimdi mesela CHP'de yeni parti kurulduktan sonra CHP'li seçmenin büyük bir kısmının evet yani yeni partiye oy verebilirim şeklinde bir görüşü var. Hala CHP'ye oy verebilirim oranlı diyenlerin sayısı şu anda yeni partiye oy verebilirim'inden biraz daha düşük. Hı hı. Burada da asıl etkenlerden bir tanesinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıkta şu an oturuyor olmasından kaynaklandığı söyleniyor. Tabii. Şimdi yeni senaryoda Kemal Kılıçdaroğlu'nun o bıraktığını düşünün. Genel başkan.
0: Ya ben aday değilim.
1: Ben dedi. Gemiyi yanaştırdım limana sakince bir CHP genel başkanı olarak. Bu saatten sonra da kardeşim ben size dışarıdan her türlü desteği veririm. Ama siyasetin içerisinde yokum artık deyip çekildiğini düşünün. Cüneyt Hocam'ın söylediği gibi üçüncü yolcuların oradan bir kapı araladığını düşünün. Ve o zaman CHP'de yani şu anda yeni partiye oy verenlerin büyük bir kesimi bir dakika ya biz CHP'ye niye oy vermiyorduk? Kemal Kılıçdaroğlu var diye oy vermiyorduk ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu yok. X kişisi var. Özgür Özel ve beraberindekilerin zaten bugüne kadar kardeşim bizi yıprattı da yıprattı. Ya belediyede yolsuzluk, İstanbul'da farklı konular, akçeli işler, para kuleleri geldi gitti şunlar oldu bunlar oldu. Biz buradaki arkadaşa niye fırsat vermeyelim deyip de yeni partide hani yeni parti şu anda diyelim ki tamamen misal konuşuyorum hiçbir şey bilmeden %30 çalıyorsa CHP'den bu %30'un %20'sinin geri döndüğünü düşünün ne yapacak yeni parti?
2: Ben CHP'li olsam bu senaryoya yatırım yaparım yani öyle söyleyeyim size. Mustafa bu senaryo vallahi, iyi bir senaryo CHP açısından.
3: Ama bu konuşuluyor üstad evet. Biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu partiyi belli

0: belli bir aşamaya getirdikten sonra bırakabilirim. Yani burada evet. kalmayacağım şeklinde bir açıklama
1: kalamaz da zaten
0: Mustafa Bey. Yani bence ben de o ihtimali.
1: Ama yine şöyle bir durum var. Yani CHP'nin bu dediğiniz mesele yine bir çerçeve içerisinde CHP'nin CHP'liler, yeni partililer işte üçüncü yolcuların içerisindeki bir tartışma. Türkiye'de iktidar olabilmeniz için bu çerçevenin dışından oy alabilmeniz lazım.
2: Herkes tabii, sağdan. Tabii, AK tabii. Parti seçmeninden çalmanız lazım, oy çalmanız tabii. lazım.
1: Ya onun için abdest mi alırsınız, oruç mu tutarsınız bilmiyorum ama
2: zaten o yüzden
0: abdest alıyor ya sayınız.
2: Başladılar. Ya şimdi bu tabii Türk seçmenini biraz farklı bir gözle görmek demek.
3: Cansu Hocam mesela benim bu az önce ortaya koyduğum senaryoda CHP'nin yeni yönetiminin yeni partiyle birleşme gibi bir ihtiyacı olur mu? Ya sonuçta zaten 2027'de diyelim ki olağan kurultay olacak. Yaz, bahar aylarında bekliyoruz. 2028'de de seçim var Türkiye'de.
2: Evet.
3: Kardeşim ben bir yıl için yani tamam 44 tane milletvekilim var. Bu bir yılda yapacağım siyasette 44 milletvekilinin üzerine bir 20 milletvekili daha eklesem 64 milletvekili yapıyor. O zaman benim sana ne ihtiyacım var? Özgür Özel gitsen orada kendine genel merkez mi arıyorsun? Benim olduğum yer genel merkez mi diyorsun? Ne diyorsan de ben gidiyorum işte, ana muhalefet eder. Devam eder.
2: Kurgu öyle oluşturulmamış. Bakın şimdi yeni bir parti kurmuş. İşte konuştuk ya AK Parti'nin işte şeyden ayrılarak AK Parti'nin kurulması Fazilet Partisi'nden. Hı hı. Bu doktrinsel düşünsel bir kurulmaydı.
1: Evet.
2: Ve bugünlere geldi. Hı. Çünkü parti programında da görüyoruz, tüzüğünde de
1: görüyoruz.
2: Avrupa
1: Birliği'ni destekleyen paket. CHP ile AK Parti bakın. CHP ile AK Parti Sayın Baykal döneminde ittifakla Avrupa Birliği şeylerini geçirdi, paketlerini geçirdiler. Yani şimdi bu bir eskisine göre Fazilet Partisi'nin sistematiğine göre ciddi bir kopuş bu.
2: Tabii.
0: Kesinlikle. Evet.
1: Bunu geri dönüşü olmayan bir kopuş mu?
0: Ekonomik pek çok farklılık var.
2: Şimdi bu yeni partide böyle bir ayrışma yok. Yani yeni olan ne? Zaten 5 defa yeni parti kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde.
1: Bu 3.
2: veya Sosyal Demokrat.
1: 3. yeniciler bunlar.
2: Bunlar 3. yeniciler. Yani yeni olan bir şey yok. Yeni olan şu. Ya Kemal Kılıçdaroğlu başarısız oldu. Biz bunu tasfiye edeceğiz. Ama bu tasfiyede yani işte bu şekilde artık. Kemal Kılıçdaroğlu böyle tasfiye.
0: Sayın Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor zaten.
2: Bugün yani bir hamle yaptılar. Hocam çok özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
2: Sözünüzü kestim. Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki yani Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatında olup da başka bir parti için açıklama yapan veya onun için faaliyeti tespit edilen hepsi parti disiplinine verilecek diye. Bu mesela Kütahya'da parti yani yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi bina kavgası var şu an Kütahya'da. Hı hı. Yani Kütahya'daki teşkilat da olduğu gibi ayrıldı. Yeni partiye geçeceğini açıkladı. Ama istifa yok ortada. Yani istifalar var da yani öyle bir şey. Orada da mesela parti binası, hı hı. yani il başkanlığı binası kavgası var. Bugün bir açıklama yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. Dedi ki başka bir partiye çalışırsanız veya onunla ilgili açıklamalar yaparsanız parti disipline vereceğim. Şimdi bu da ayrı bir kırılma noktası. Evet. Yani ortada bir kavga var. Evet bir ayrışma var, bir heyecan da var ama bu heyecan Türk siyasetinde değil. Yani merkez sağda veya merkez solda diğer siyasi partilerde ya bak yeni parti kuruldu, yeni bir siyaset, yeni bir can, nefes, hadi girelim katılalım.
0: Bir heyecan artık. Yok.
2: Heyecan yok ama nerede var heyecan? Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Güldür Mustafa güldür
0: Bey, bu bahsettiğin senaryo ile ilgili bir iki cümle buyurun. Müsaade edersiniz sarf edebilir miyim?
3: Buyurun.
0: Anket şirkete adı vermemizde bir beis var mı?
3: Yok söyleyebilirsiniz.
0: Betimar'ın bir araştırmasını gördüm ben. Yeni parti kurulduktan sonra partilerin alabileceği oy oranları malumunuz AK Parti'yi %30'ların altında gösteriyordu bilinçli bir şekilde çoğu anket şirketi. Şu anda AK Parti'nin oyları %35'in üstünde. Birinci önemli done bu. Yani AK Parti giderek oylarını artıran bir parti hüviyetinde son hı hı. araştırmaya göre ilginç bir biçimde kimilerinin şişirmeye çalıştığı gibi yeni parti böyle %49-50'ler almıyor. Bilakis %18-19 bandında bir oy var. Cumhuriyet Halk Partisi %9-10 bandında bir oy alıyor. Bakın hı hı. bu söylediğiniz senaryo bağlamında önemli bir şey bence Mustafa Bey. Eğer bir lider değişimi olursa orada yeni partiden ciddi bir oy potansiyelinin CHP'ye eklemleneceğini de biz görebiliriz önümüzdeki dönemde.
3: Şu da var, sizinkine bir ek olarak söyleyeyim ben. Mesela bir önceki seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'nin küskün seçmeni olarak adlandırılan bir bölüm biliyorsunuz ne yapmıştı? Gitmişti Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermişti. Onların içerisinden de büyük bir bölümün mesela ya şimdi tamam yeni parti kuruldu deniyor. Bir önceki seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenlerin onlardan da bir bölümün tamam ben bir önceki seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdim ama şu anki seçim olsa şu anda

0: Parti'ye oy veririm, Cumhurbaşkanı'na oy veririm şeklinde görüş değiştiren de aslında bir yüzer seçmen olduğu zaten biliniyor. Yani Türkiye'de de bu yüzer seçmen konusu her seçim döneminde konuşulan.
1: Bir noktayı söyleyeyim. Şimdi Sayın Davutoğlu Erdoğan'ın karizmasıyla aldığı oyları kendisini zannediyordu. Özgür Özel de
0: CHP'nin logosuyla aldı.
1: Kılıçdaroğlu'nun kurgusuyla aldı.
2: Kılıçdaroğlu'nun
1: kurgusuyla aldığı Cumhurbaşkanlığında kazanamadı. Sebebi var.
2: Ama %49 oy aldı. Onu da ekledim.
1: Tabii yani şimdi az yani, CHP'nin şu ana kadar alamadığı bir oy aldı.
2: Tabii evet.
1: Yani çok doğru. Partili hayata geçtikten sonra alamadığı bir oy aldı. Bu ivme devam etti. Bu ivme devam ettikten sonra Ankara'da mesela şu tartışma var. İyi Parti veya Deva Partisi ne diyor? Biz kendi oyumuzla geldik diyor. Hı hı. Özgür Özel ne diyordu? Özgür Özel şunu diyordu. Özgür Özel ben bu sistemle yani işte biz bu rüzgarla kazandık. Biz yenilikçiler olarak kazandık. Ama buna itiraz yine o altılı masadan geldi. Hı hı. Bizim gösterdiğimiz adaylar sebebiyle sizin adayınızı desteklememiz suretiyle.
3: Tabii ama
1: aynı yanılgıya o da düşüyor şu anda. Yani bu
0: sizin Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkartabileceğiniz CHP içerisindeki en güçlü adayınız. Yani yeni parti için söylüyorum. Muharrem İnce, üzerine konuştuk ya. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oy oranı %30,67. Beğenmedikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki seçimde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında aldığı oy oranı %49.
1: Tabii.
0: Yani işte bu yüzden diyorum CHP seçmenin içerisindeki bazı konuşulan şeyler bu 2023'ten sonra.
2: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinin yani işte kaybettiği 13 seçim buraların dışında çok böyle hani siyaset bilim açısından çok iyi akademik analiz edilmesi gerekiyor.
0: Evet tabii.
2: Pek çok parametreden ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok da başarısız bir lider görmüyorum. Şimdi başarısız olmuştur. 13
1: hocam,
2: yani yenilgi almıştır.
1: Şimdi CHP paradigmasının başarısızlığını Kılıçdaroğlu'na yıkamayız.
2: Tabii.
1: Paradigma başarısız.
3: Hocam yani, bunu diyor şey, zaten. Yani bütün
0: hocam dış siyasete geçiyorum. Dış siyasete geçiyorum.
2: Tabii ki hemen.
0: Hareketleniyor. Trump'ın da tweetleri var arkadaşlar. Onlar hazırlanıyor değil mi Trump'ın tweetleri? Bir tane hazırlandı. Diğeri de hazırlandığında haberlerini hemen ekrana getireceğiz. O konu güzel bir konu. O konuyu işlemek lazım. Şimdi İsrail ordusunda gerilim var. Yaklaşık 100 İsrail askeri isyan ederek silah bıraktı. Üstlerini terk ettiler. İsrail basınında yer alan habere göre tabur komutanı, bölük ve takımların moral sloganlarının yazılı olduğu geleneksel metal levhalar askerlerin önünde kırıldı. Askerler komutanın bu eylemine sinirlendi. Yaklaşık 100 asker silahlarını bırakarak üssü terk etti. Gazze'ye saldırılarda yer almayacaklarını belirttiler. Aslına bakarsanız biz Gazze'de bu çatışmaların arttığı günden beri sıklıkla ordu içerisinde böyle çekişmelerin olduğunu dile getiriyorduk ama bu münferit bir olay olarak mı kabul edelim yoksa ordu içerisinde artık psikolojik kırılmanın yaşandığını söyleyebiliriz.
3: Mustafa Bey, bu kırılma çok önceden başladı. Bunun bir uzantısı yani bu yeni olmuş bir hadise olabilir ama bunun evveliyatı var. Malumunuz Gazze'deki soykırım sürecinde İsrail terör ordusundan yine 100'e yakın subay zaten intihar etmişti. Yani orada Gazze'de o küçücük alanda Hamas'ın o şanlı direnişi karşısında psikolojileri bozuldu. Ve pek çok asker intihar etme yoluna gitti. Bugün savaşmayı reddetmeleri bunun doğrudan bir uzantısı diye düşünüyorum. Bakın bu mesele sadece orduyla da alakalı değil Mustafa Bey. Yani bu psikolojik çöküntü İsrail terör ordusunun değil, İsrail toplumuyla da alakalı. Binlerce insan yurt dışına kaçtı.
0: Evet.
3: Ve 2025'teki 12 gün savaşlarında, 40 gün savaşlarında hatta soykırımcı Netanyahu yönetimi sınır kapılarını kapattı. Bir dakika, nereye gidiyorsunuz dedi. Dolayısıyla bu İsrail terör ordusunun, İsrail terör devletinin başarısızlığının net bir örneğidir. En açık ifadesidir diye düşünüyorum. Yani siz Gazze gibi küçücük bir alanda elinde çok iptidai silahlar olan Hamas'la baş edemiyorsunuz, yenilgiye uğruyorsunuz. Ve orada komutanlarınızın emirlerini yerine getirmekten dahi korkuyorsunuz. Bir de tabii şunu söylemek lazım Mustafa Bey bu dosya bağlamında. Şimdi Türkiye'de de bazı çevreler ya vay efendim İsrail ile Türkiye savaşırsa şu olur bu olur. Ya bakın Gazze'de Hamas'la baş edemeyen bir terör ordusundan bahsediyoruz. Yani Türkiye ile karşı karşıya gelseler demek ki bütün ordu kendisini lağvedecek. Yani dolayısıyla bu önemli bir done ve Netanyahu'nun da bu elini zayıflatacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Genelkurmay Başkanı'yla da arasında bir takım gerilimler olmuştu önceki dönemlerde. Bu da bununla ilişkildir diye yorumlayabilirim Mustafa Bey kısaca.
0: Arkadaşlar bu Grönland paylaşımları hazır mı? Grönland paylaşımları hazırsa bir getirelim yönetmenim. Birinci paylaşımla beraber geçelim. Biz programa girmeden galiba biraz önce evet biz 20

0: 2015'te programa girdik. 21.04'te anladığım kadarıyla atılmış birinci paylaşım. Şöyle bir paylaşım var Can Türk hocam. Evet. Ekranda bak görebilirsin. Hello Greenland diyor. Greenland'a da kendince bir isim koymuş Donald Trump. Bir ikinci paylaşımı da alalım. İkinci paylaşımda da özgürlük savaşçısı olarak kendisine yer veriyor Trump. Ya Washington'da mı Miami'de falan mı acaba kendisi? Böyle Washington'da Beyaz Saray'dan mı yapıyor bunları yoksa Miami'de elinde şemsiyeli içeceğini yudumlarken mi yapıyor? Hemen böyle bir de paylaşım yap.
1: Yapay zeka kullanarak yapmış.
0: Tabii yapay zeka kullanılmış.
2: Bir de yapalım bundan sonra doğrusu ne programında artık moda oldu bu tarz yapay zekalar. Alevli malevli atlamalı çatlamalı.
0: Hocam Grönland'a taktı kafayı ya. Alacak mı sizce?
2: Şimdi şöyle Grönland meselesi şu. Şimdi Amerika bir altın kubbe dedikleri yeni bir hava savunma sistemi kurmak istiyor. Bu hava savunma sistemlerinin özelliği şudur Mustafa Bey. Ne kadar ileride kurarsanız özellikle uzun menzilli balistik füzelerde tehdidin gelişini o kadar hızlı analiz edersiniz. Şimdi bu o kadar önemli ki özellikle Çin'e olacak angajmanlarda yardımcı özellikle Rusya meselesi. Hatta şunu da söyleyeyim benim yaptığım okumalardan bu altın kubbe ile beraber bazı uydu sistemlerinin de vurulması söz konusu. Mesela Amerika şöyle bir şey planlıyor uzay kuvvetleri. İleride olası bir krizde karşı tarafın balistik füzelerini atmasını önleyici, navigasyon sistemlerini kör edici uydu savarlar oluşturmak istiyor. Bunların da ne kadar çok yüksek teknoloji ve en önemlisi radarda önce görmek.
0: Evet.
2: Greenland veya Grönland.
0: Grönland hocam, Grönland. Ya.
2: Bu yüzden önemli. Çünkü altın kubbe sisteminde, şimdi Amerika'nın soğuk savaş döneminde kurduğu, ismini hatırlayamadım. Atlantik'te bir küçücük bir ada var. Özellikle Sovyet tehdidine karşı gelecek olan erken uyarı sistemi. Bunu Grönland'a koyduğu andan itibaren daha gelişmiş bir radar sistemine sahip oluyor.
3: Orayı da satın almıştı değil mi hocam?
2: Tabii zaten Grönland'da da satın aldı, şeyde de satın aldı, İzlanda'da da satın aldı. Mesela İzlanda NATO'ya niye girdi? İzlanda'nın bir tane askeri yok. Ama İzlanda'nın en önemli özelliği stratejik deniz üsleri, özellikle denizaltı üslerinin olması. Mesela İzlanda'yı hiç kimse NATO'da konuşmaz. Enteresan bir şekilde.
3: Bir de hocam bu radar sistemlerinde kuzeyde olması, yani kutuplara yakın olması tabii büyük bir avantajı var.
2: Çünkü balistik füze sistemlerinin en kısa mesafesi o kutuplar. Zaten uçaklar da Amerika'ya giderken o kutup dairesine yakın yörüngeden geçer. Çünkü daha az daha az yakıt harcanıyor falan. Tabii. Dolayısıyla Grönland meselesi bu.
0: Ya, coğrafyaya da girdik. Program çok bilgilendirici.
2: Ama coğrafya şart. Coğrafya bilmezsen, tarih bilmezsen kutuplardan doğrusunun ne olduğunu şişik, Mustafa Bey
0: öğretmediler bunları.
1: Uluslararası siyaseti yani, anlayamazsın.
2: Doğrusunun hocam, ne olduğu hız, bu.
0: İki meridyen arası mesafe.
2: 11 kilometre. Yani o noktada Grönland meselesi çok kıymetli Amerika için. Olmazsa olmazlarından yakın dönemde benzeri şeyi de aslında İzlanda'ya da Virgin Adaları'na kurdular. Evet. İzlanda'ya kurdular. Şimdi oraya bu sistemleri kurduğunuz anda hem Rusya'yı denetliyorsunuz hem Çin'i ve en önemlisi Çin'in bu İran'a da artık dahil oldu. Bidu dediğimiz yeni bir navigasyon sistemi var. Dünyayı tıpkı şu an dünyada 3 navigasyon sistemi var. Biri GPS Batı dünyasının kurdu. İkincisi Rusların kurdu. Üçüncüsü de Çinlilerin kurdu Bidu sistemi. Bidu sistemini anakaradan çıkardı Çin. İlk versiyonunu uzakta İran hattına kurdu. Yani Çin adım adım uydular atarak dünyaya da kendi GPS sistemini kurmaya çalışıyor. Bunun önlenmesi lazım. İşte onun da önleyecek şey o Starlink uydularının gezici uydularının olması vesaire. O yüzden Grönland'dan vazgeçemez. Küba'ya da mesela Küba meselesi de o yüzden. Küba'ya niye şey yaptı? Yani Küba tarihsel bir takım hesaplaşmaları var ama Küba'da son zamanlarda Amerikan basında işte Amerika'ya yönelik Çin istihbarat ağının kurulduğuna dair Amerikan gazetelerinde yazılar çıktı. O yüzden Atlantik hattında yani Atlas Okyanusu'nda Amerika'nın o altın kubbe dediği radar sistemlerinin gelişmiş radar sistemlerinin kurulması gerekiyor. Grönland bunun en önemli ayağı olacak.
0: Şimdi Trump'a soruyorlar. Siz görevden ayrılmadan önce Grönland'ın operasyonel kontrolümüz altına gireceğini tahmin ediyorum şeklinde bir soru var. O da diyor ki şimdi Ocak 2029'da görev süresi dolacak Trump'ın bu arada yeniden seçimlere girmeyi de düşünüyor. Haklı olacaksınız. Bir şeyler yapmak istiyorlar. Grönland bizim açımızdan önemli. Onların açısından değil. Bu bahsi oynamalısınız. Ada ABD kontrolüne girecek diyor. haklı çıkacaksınız. Grönland

0: bizim olacak şeklinde bir başlık attı editörümüz Ayşegül Gedik. Cüneyt Hocam, şu görsel var ya, az önceki görsel arkadaşlar, onu bir daha bir getirelim ekranlara. Şu bir numaralı görsel paylaşımda. Bir önceki görsel. Siz getirin, biz onun üzerine konuşuruz. Bak beklerim reji. Benim için sorun değil, ben beklerim. Bir numaraya bir geri dönebilir miyiz? Şimdi arkadaşlar, buradaki ya bu 90'larda bir korku filmi vardı. Freddy'nin kabusu diye. Hatırlarsınız. Evet. O Freddy'nin kabusunun böyle, yani kibrit kutusunun içinden falan çıkardı. İnsanları korkuturdu. Aynı o. Yani Freddy'nin kabusu görselini almış, kendisine Grönland için bir bakış atışı. Hocam alacak mı? Uluslararası hukuk ne diyor ya bu konuda?
1: Yani tabii Trump söz konusu olunca uluslararası hukukun ne dediğinin bir önemi yok. Yani öyle bir derdi de yok. Yani Venezuela Devlet Başkanı'nı gece sarayından alıp mahkemeye götürüyorsunuz ve o ileri olarak görülen özgürlükler ülkesinin hakimlerinden hiçbirisi de tamam da arkadaşım bu buraya niye geldik, bunu kim getirdi diye sormuyorlar. Benim önüme gelmişse yargılarım diyorlar.
0: Evet.
1: Yani şimdi bize bazı yutturmacalar var. Tabii bu programın konusu değil ama bu Grönland meselesi biraz sorunlu bir mesele. Daha önceden Danimarka'yla da problemli bu ülke. Onu biliyor yani Trump.
0: Evet.
1: Daha önceden de bir alım satma konusu olmuş. Özel yönetim meselesi konusu olmuş. Böyle dalga geçiyormuş gibi görünüyor ama hukuki konuları da ciddi ciddi araştırmış birisi. Mesela
0: tabii.
1: Kendisi ben üçüncü kez başkan olacağım derken dalga geçer gibi konuşuyor ama üçüncü kez başkan olmanın da yollarını bir şekilde tabii altyapısını oluşturuyor kendi zihninde. Öyle hani bizim anladığımız anlamda bizimle dalga geçiyor zannettiğimiz Trump'ın aslında öyle ya da böyle bir tırnak içerisinde kurnaz ve meseleleri de ciddi anlamda okuyan bir durumu var. Bence burada tabii ben tam alanım olmamakla birlikte iki tane, üç tane kendi tespitim olarak söyleyebilirim. Birincisi dünyada savaş konseptinin değiştiğini görüyoruz. Uzay ve internete dönüyor bu
2: tabii,
1: iş.
2: Tabii, kesinlikle.
1: O alan üzerinden. Peki buna ihtiyaç var mı? Yani biraz önce hocam, Can Türk hocam çok net anlattı. Grönland bir ihtiyaç artık. Bir tercih değil Amerika için. O zaman bu ihtiyacını karşılamak üzere bazı adımlar atacak. İkinci durum şu, NATO veya buna benzer güvenlik konseptlerinin bir işe yaramadığını ve kendisinin de bir işine yaramadığını anladı. Yani bir NATO kendisinin kendi açısından bir işe yaramıyor, bazı tartışmaları var. Bir de kendisinin hiçbir işine yaramıyor. Yap diyorlar, bir şeyi talep ediyor, olmuyor. İstediği gibi olmuyor. O zaman ne yapması lazım? Yeni bir güvenlik mimarisi veya konsepti oluşturması lazım. Bence Trump'ın kafasında olan bu konsept içerisinde ne kadar kavga edeceğini, ne kadar zorlayacağını da kendisi belirliyor.
0: Biz almazsak Rusya ve Çin alacak diyor. Alır mı sizce Rusya ya da Çin?
1: Bu konu da, bu konu daha önce görüşülmüş, bu konuşulmuş bir konu. Bakın Çin'in biraz önce hocalarım da söyledi. Çin'in teknolojik alanda gelişmesini Amerika kabul ediyor zaten. Bu gelişim hızı Amerika'nın bu kadar can havliyle meseleye, İran meselesine de yaklaşmasındaki temel sebebin bu olduğu kanaatindeyim ben. Bu artık öyle bir kerteye geldi ki bunu ya şu anda kesecek ya da artık ebediyen bu işten vazgeçmiş olacak. Bu böyle bir duruma dönüşüyor ama bu bir ligler savaşına dönebilir. Yani bu Çin, Amerika, bu tartışma bir ligler savaşına dönebilir. Bu da şu anda konuşulan o güvenlik, işte uluslararası hukuk meseleleri falan da aslında farklı bir duruma taşıyacak bir dünyaya işaret ediyor. Türkiye'de ben kendi kanaatim bunu söyleyeyim. Yani kuzeyde bile Türkiye'nin anlaşmalar yapıp süreçlere dahil olduğu bir durumu görüyoruz. Yani bilimsel araştırma adıyla kutuplara gidiyor Türkiye mesela. Bunlar mesela bize çok basit gibi geliyor ama günün sonunda orada bir deneme yapılacaksa, balistik bir deneme yapılacaksa, tırnak içerisinde oranın bir savaş veya savunma sanayi anlamında kullanılamayacağına ilişkin bir
0: anlaşma
1: var ama bu satıhta bu durumda bu anlaşmanın ne kadar geçerli olmayacağını da hepimiz biliyoruz. Yani bir deneme olacaksa orada bulunacak. Uzayla ilgili çalışmalar yapıyor Türkiye.
2: Mesela şimdi, Somali hattını tutmamızın tabii, ısrarla tutmamızın
1: oranın da bir daha doğrusu savunma alanında uğraşanlara sordum. Niye orası? Bazı avantajlar olduğu için tabii anlatılıyor bu. Şimdi bu da Türkiye kendi bulunduğu pozisyondan bunu ortaya koymaya çalışıyor. İkili ilişkiler, Irak'la yapılan anlaşmalar filan. Terörist Türkiye. Ben bunu

0: Yani tamamının bir planlandığını
1: Irak düşünüyorum. Konusu neydi? O noktada ben sizin aldığınız bir not var biliyorum. Paylaşmak ister misiniz?
0: Sayın Erdoğan Irak'ın yargı konumunda, en üst konumda bulunan birisiyle görüştü. Şimdi bu görüşme Başbakan'la yapılan anlaşma sonrası oluştu. Biliyorsunuz bugün de Kerkük petrollerinin %15'i bize devroldu veya oradan artık hisse alacağız. Bu da tarihin tekerrürü. Yani biz o Kerkük meselesinde daha önceden vazgeçmiştik. Şimdi tekrar evet. bunu aldık. Bu önemli bir gelişme. Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan'la görüşmesinin de bir bağlamının terörsüz Türkiye konusuyla ilgili olduğu kanaatindeyim ben. Çünkü neticede yurt dışında yargılanacak veya yurt dışındaki süreçlerle ilgili özellikle PKK'nın bu bağlamda Irak'ta ağırlığı var. Bu konunun konuşulduğu, ilk silah bırakmanın da orada olduğunu, 3 Temmuz'da veya 2 Temmuz'da Sayın İbrahim Kalın'ın oraya gitmesi, daha sonrasında bu anlaşmaların imzalanması, bu yargı Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile görüşülmesi bizi yakın zamanda belki de daha farklı durumları konuşabileceğimiz
2: yasaklı
0: bir yere taşıyor.
2: Yasaklı örgüt ilan edilmişti geçen sene. Acaba bir terör örgütü olarak tanımlanabilir mi?
0: Veya terörsüz Türkiye'nin uzantısının orada serilebileceği.
2: Bir takım örgüt unsurları
0: Çünkü
2: orada.
0: Irak'taki sistem, yargı sistemi bizden biraz farklı.
3: Irak'la ilgili çok daha önemli, yani bu önemli gelişmelere bir ek. Irak Ham Petrolü'nün Ceyhan Limanı'na o Kerkük yumurtalık boru hattından devam etmesi için bir yıllık geçici transit anlaşması imzalamışlar dün. İmzalanmış.
0: Yani tahkimde bir şey kaybetti diyorlar evet. Türkiye. Yani bu bunun
3: bir
0: da
3: yıllık
0: böyle olmadığı anlaşılıyor.
3: Geçici bir anlaşma ama bunun devam edilmesi için altyapı görüşmeleri devam ediyormuş. 750 bin varil günlük bir ihracat kapasitesini korumaya devam ediyor şimdi. Ve Irak Türkiye'ye günlük 1,5 milyon varil daha verebileceğini iddia iletiyor. Çünkü şöyle bir şey oldu. Bu Hürmüz Boğazı kriziyle en çok zarar gören Irak. Özellikle Hürmüz hattından bir damla petrol satamadı.
2: Tabii biz İran'ı konuşuyoruz da doğru hocam. Yani o Hürmüz'deki kriz bütün Körfez jeopolitiğini etkiledi.
0: Şimdi Türkiye'den bir pencere açtı dünyaya.
3: Pencere açtı. Kalkınma yolu projesi gerçekleşecek. İlaveten Suriye hattından açtı. O Suriye hattında da Türkiye dahil. Şimdi geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanı gitti. Biz günde 1 milyon temliklerle beraber 1 milyon 200 bin varil petrol tüketiyoruz Türkiye. Yani ve bu bizim günlük tüketimimiz. İşte 200 binde yedek tutuyoruz. Şimdi bununla beraber Türkiye şu an Irak petrolünü bu anlaşma geliştiği takdirde günlük 2 milyon varil petrol ithal edecek ilk etapta. Bizden çok fazla. Bunlar bizim rafinerilerde işlenecek. 2 tane daha rafineri kurulacak önümüzdeki günlerde. Onun çalışmaları başlamış. İlaveten Türkiye'de rafineri sayısı, ağır rafineri sayısı 6-8'e çıkıyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye aynı zamanda ithal etmekle beraber işlenmiş petrol ihracatçısı olacak.
0: Hocam ben bu kurguya bir not ekleyeyim. Suriye ve Irak temsilcisi Ankara Büyükelçisi. Evet. Amerikan. Bu Amerika'nın Ankara odağından Suriye ve Irak'ı özellikle Orta Doğu'yu şekillendirme veya onun üzerinden
3: yorumlama. Yani Yunanistan'ın İsrail'in bas bas bağırması mesele sadece F-35. Yani çok şey bakmamak lazım.
1: Şimdi
3: çok derinlikli.
1: Siz böyle rakamları açıklarken yani 150 bin variller falan filan böyle havalarda uçuşuyor ya. Bunlar şimdi rakam olarak söylemesi çok kolay. Ya bizim gerçekten bu Akkuyu'nun önemi gerçekten çok önemli.
3: Akkuyu, bu arada şeyi de unutmayalım.
1: Sonra yerli ve milli enerji arayışımız mesela bizim
3: prototip kanlar taksi yürüyüşü.
2: Gabar'dan da çıkarttık.
1: Yani Gabar Mustafa Petrolü, Bey. Gabar Petrol Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar.
2: Çok yoğun devam ediyor oradaki
1: üretim. Yani bizim bunlara o kadar çok önem vermemiz
2: Bakın
1: lazım
2: Mustafa
1: ki. Bu kadar
2: Türkiye,
1: dışa bağımlı çok kötü.
2: Enerji, net enerji ithalatçısı bir ülke. Bizim en büyük problemimiz ne? Cari açık.
1: Tabii canım, tabii.
2: Enerji ithalatımız olmasa zaten Türkiye cari açık, cari fazla veren bir ülke. Yani bu enerji meselesini niye bu kadar Sayın Cumhurbaşkanımız ön planda tutuyor. Bunu Berat Bey döneminden itibaren beri. Çünkü yani eğer bunu çözersek bambaşka bir
0: hocam terörsüz olacak. Türkiye terörle ilgili finans kaybını, para kaybını enerjiyi de çözdü mü? Türkiye'nin zaten cari açıkla ilgili bir problemi de kalmıyor.
1: Bir taraftan coğrafya en büyük avantajımız. Bir taraftan da coğrafya en büyük dezavantajımız. Kardeşim
3: tabii,
1: yani
3: coğrafya hep böyle.
1: Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Biz yıllardır gelişmekte olan bir ülkeyiz. Yani enerji kaynakları açısından yerli ve milli enerji kaynağı arayışımız bakın ya son şurada 15 yıldır. Son 15 yılda had safhada arıyoruz. Yani biz bunu şimdi 100 yıl aşkın süredir varlığını devam ettiren Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu ilk günden itibaren bu arayışlarına başlamış olsaydı şimdiye kadar zaten biz bu işi çözmüş olacaktık.
2: Bir de Grönland dedik.

0: Ya Mustafa Bey, şunu da bir ek olarak söylemek isterim. Can Türk Hocam stratejik boyutlarını ifade etti. Trump'ın bir de asıl amacı enerji kaynaklarını eline geçirmek. Venezuela'da bunu yaptı. İran'da bunun mücadelesini verdi. Küresel ısınmayla birlikte Grönland, yani Arktik jeopolitiğinde çözülen buzulların altında muazzam bir hidrokarbon kaynağı olduğuna
1: O da
0: inanılıyor.
1: oraya da Türkiye ortak
2: Bir şey söyleyeyim mi? Trump'ın bütün başkanlık süreçleri boyunca katıldığım tek bir düşüncesi var. Tek bir fikri var. Bu rüzgar enerjisi falan filan diyor ya, bunlar Çin'in oyunu. Küresel ısınma muhabbeti. Hocam, gelişmekte olan bir ülke için böyle bence bir sınır olmaması lazım, açık söyleyeyim. Yani yok küresel ısınmaydı, yok oydu, yok buydu. Ya bugün dünyaya en çok zararı veren ülke iki tane sanayi. Birisi Amerikan sanayisi, birisi Çin. Öyle değil
0: Doğru.
2: mi? Yaptıkları üretimlerle beraber. Ya şimdi Türkiye'nin karbon salınımı, sen komple Türkiye'de karbon salınımı yapsan, ya Amerika ile boy ölçüşebilir
0: Mümkün
2: misin?
0: değil.
2: Mümkündür, ölçüşemezsin ya. Ya biz dört mevsim yaşayan, gelişmekte olan bir ülkeyiz. Keşke tek mevsim yaşasaydık, ona göre bütün hazırlığımızı yapardık. Yazın yazlık almak zorundasın, kışın kışlık almak
0: Doğru.
2: zorundasın. Ya ülkede doğalgaz yok, doğalgazı dışarıdan alıyoruz, evleri doğalgazla ısıtmaya çalışıyoruz. Sanayide bizim çok güzel kömür tesislerimiz vardı. Şimdi diyoruz ki, tabii ya 90'larda dışarıya çıkıyorduk, of işte yakalar simsiyah oluyordu falan filan. Cari açıklığa düşündü.
1: Tüm
2: Ama
1: dünya
2: uyanmada var.
1: Amerikalılar
2: Bunu
1: gibi
2: unutmamak lazım.
1: tüketse 4 tane daha dünyaya ihtiyacımız
2: Tabii
1: var.
2: tabii. Yani 4 tane daha dünyaya ihtiyacımız var. Trump ne dedi? Kardeşim dedi, ben bu küresel ısınma, küresel ısınma tanımıyorum.
0: Tabii.
2: Ben
0: Ve
2: yapacağım dedi.
0: protokollerden
2: Ha,
0: çekildi zaten.
2: protokollerden çekiliyorum dedi. Ya bizim evet, bu tarz bakışımız, görüşümüz çok örnek. Ben ona hiçbir şey demiyorum. Ama bir yerde de hayatın
0: Mustafa Bey, Trump
2: gerçekleri
0: bunların
2: var orada.
0: küreselcilerin oyunu olduğunu düşünüyor zaten.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Ya Trump'la
0: Ben
2: belki de
0: de
2: tek
0: aynı
2: ortak olduğumuz
0: kanaatteyim.
2: nokta
0: Ben de aynı
3: Türkiye şunu da
0: kanaatteyim.
3: ihmal etmiyor. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarında da Avrupa ile
2: Tabii
3: çok ciddi
2: canım,
3: noktadayız.
2: yatırımlarına devam
3: Güneş
2: ediyor.
3: enerjisi, rüzgar enerjisi.
2: Yani yatırımlarına devam
3: Özellikle
2: ediyor.
3: Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın o sıfır atık projesi mesela
1: Bu önemli bir
3: çok
1: şey.
3: örnek verici.
1: Türkiye o konuda da örnek.
3: Evet.
2: Çok, bakın,
1: Bence
2: atık konusu farklı bir konu. Atık konusunda evet, yani biz mesela son yaptığımız o doğalarla falan filan çok gerçekten örnek projeleri hayata geçiriyoruz ve sıfır atık konusunda Birleşmiş Milletler'de orada burada çok çok güzel işler yaptık. Ama gelin görün, ben mesela bazı çevreci kardeşlerimizin çıkıp da ya işte kömür santralleri kapatılsın, şu yapılsın, bu yapılsın deyip V6 motor 16 silindirli arabalara binip de sonra gittiklerinde, yani alıp
0: Ya
2: arabalarını taşlayasım
0: Mustafa
2: geliyor,
0: Bey,
2: kusura
0: bir
2: bakmayın.
0: saat elektrik kesilse herkes telefona sarılıp ne zaman açılacak diye aramadığı yer kalmıyor. Şimdi Akkuyu'ya karşı çıkıyorsunuz da bu işin en rentable
2: Tabii canım.
0: sistemi nükleerden
2: Biz
0: enerji
2: nükleere
0: elektrik
2: geçtiğimiz an
0: üretmek.
2: mesela doğalgaza gerek yok, ben söyleyeyim. Nükleere geçtiğimiz an niye doğalgaz kullanacaksın ki?
3: Tabii
0: Barışçıl bir şey yani.
2: Hocam, elektriği biz neyden üretiyoruz şu anda? Elektriği doğalgazdan üretiyoruz. Türkiye'de elektrik doğalgazdan üretiliyor. Türkiye'de elektrik çok pahalı. Ama yarın elektriği Akkuyu'dan ürettiğinde elektrik doğalgazdan çok daha ucuz bir hale
3: Mesela
2: gelecek.
3: birkaç tane daha ürettiğin zaman tabii.
2: O zaman ısınma maliyetlerin elektrikle karşılandığında çok daha ucuz.
0: Kesinlikle.
2: Çok daha çevreci.
3: Tabii.
2: Bak, öyle o açıdan bakarsan.
3: Güvenliğini aldığın takdirde.
2: Tabii ki, ama ya doğalgaz da bir o kadar riskli tehdit. Ya dünyada hocam enerjinin tehditkar olmadığı hiçbir ortam yok. Az tehdit, çok tehdit, ama hep tehdit var.
3: İşte
2: Yani.
3: Türkiye büyüyen bir ülke. Enerji açlığı arttı. Ama bunu tedarik ediyor. Yani o noktada
1: Bu
3: mesela
1: Kerkük
3: 90'lı
1: meselesi
3: yılların
1: çok önemli hocam.
3: tabii.
1: Irak meselesi
3: Ya ben zaten şimdi bu Kerkük, Suriye, yani Irak, Suriye denkleminde Türkiye başka bir jeopolitikte gidiyor.
1: Tabii.
3: Sadece mesele enerji de değil.
2: Tabii.
1: Bir de sadece kendini düşünmüyor hocam.
2: Ya
1: Bölgeyi düşünerek böyle bir
3: bizim tabii zaten yumuşak güç
2: farklı
0: zaten
2: dinamikleri sokmamız lazım
0: şimdi
2: işin
0: Kürt dış
2: içerisinde.
0: politikası derslerinde hep anlatıyoruz hocam nedir? 80'lerden bu yana yani AK Parti iktidarlarına hep güvenlik paradigması, hep
3: Evet.
0: güvenlikleştirici bir dış politika. Şimdi biz bunu kırıyoruz.
2: Tabii.
0: Aslında bugün bizim Orta Doğu'da yaşadığımız şey Türk dış politikasında önümüzdeki yıllarda bunu akademisyenler yazacak, anlatacaklar. Bir paradigma değişimi var.
1: Tabii.
0: Yani şu anda biz Irak'la olan ilişkimizi mesela ne
2: Peki.
0: anlatıyoruz?
2: Peki.
0: Yani PKK, su sorunu vesaire. Artık win-win konuşacağız.
2: Yani şeyde şu anda sıfır atık konusu değil, sıfır emisyon konusu Avrupa'da en çok konuşulan konulardan bir tanesi. 2035'te hedef, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Türkiye iyi
2: Bunu
1: konumda orada.
2: 2050'ye,
1: Karbon ayak izinde
2: 2053'e
1: biz çok iyiyiz.
2: revize ettiler. Ama bütün dünyanın, ben açık söyleyeyim, sıfır emisyona geçebileceği bir senaryo yok.
3: Yok.
2: Yok. Yani yeşil diye bir şey olmaz.
1: En çok gelişmişler, en çok kirletenler.
2: Tabii. Ya çünkü onu
3: Çin hala %40 kömür
1: girmiyor.
3: Bırakın.
2: Güneş paneli üretiyorsun. Ürettiğin güneş panelini hiç atık yapmadan üretmen lazım. Onu taşırken lojistiğini hiç atık yapmaman lazım. Yani senin gemilerin,
0: Mümkün
2: tırların,
0: değil.
2: her
0: Mümkün
2: şeyinin
0: değil.
2: tamamen sıfır karbon ayak izi olması lazım. Sanayi devleri zaten bunu kabul etmiyor. Kapatıyorum. Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Hızlıca kapatayım. Stay Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Cüneyt Altıparmak. Saygıdeğer hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür Kütahya ederim. Umutlar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Can Türkcaner. Saygıdeğer hocam çok teşekkür ederim.
3: Teşekkür.
2: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Nuri Salık. Saygıdeğer hocam çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
2: Noktaladık. Mutlu akşamlar.

askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermiyor. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
5: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Türklerin nasıl Müslüman olduğunu ve bu dönüşümün inanç, kimlikle kültür arasında nasıl gerçekleştiğini Profesör Doktor Erkan Göksu'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden farkı tokutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba, ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. AK Parti'nin Türkiye'de siyasete kalite kazandıran, siyasetin sadece pratiğini değil paradigmasını da dönüştüren bir devrimci bir parti olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş gayesinden bahsederken muhalefete de sert sözlerle yüklendi. Konuşmasının ardından AK Parti'ye geçen Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediye başkanlarının rozetlerini de taktı.
1: Bu ifademe dikkat edin. AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin il danışma meclis programında konuştu. Konuşmasının ardından İstanbul'da AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti rozeti taktı.
3: Siyasetin adı, geleceğin soyadı Recep Tayyip Erdoğan.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında muhalefete yüklendi. Kendi içlerinde kavgaların bitmediğine vurgu yaptı.
1: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor.
2: Terörsüz Türkiye gündemine de değinen Erdoğan, meclise sunulacak yasayla sürecin ivme kazanacağını söyledi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz.
2: Bugüne kadar 1 milyon bağımsız bölümün yenilendiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, kiralık konutlar ve esnaf için yeni kredi miktarları konusunda müjdeler verdi.
1: Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını Bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz.
2: Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz diyen Erdoğan, yapılan çalışmalarla AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 710 bine ulaştığını söyledi.
1: İlkelerimizi benimseyen herkes de partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan, birlikte omuz omuza yol yürümekten biz sadece şeref duyarız, bahtiyarlık duyarız.
4: Senin izinde adil bir dünyaya, kutlu bir şafağa, güçlü ve aydınlık yarınlara.
0: 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında özel kuvvetlere sızmış bir grup terörist Erdoğan'a suikast için Marmaris'teydi. O hainleri helikopterle taşıyan ihraç pilot yüzbaşı, üzerinden geçen 10 yılın ardından Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
5: Adını sana.
6: Devlet yarına bıraktı ama yanına bırakmadı. Erdoğan'a suikast düzenleyen timin pilotu 10 yıl sonra yakalandı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında özel kuvvetlere sızmış hain bir tim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te suikast düzenledi. O hainlerle birlikte hareket eden ihraç pilot Yüzbaşı BK, terörle mücadele ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. O hain pilot için kırmızı bülten çıkarılmış, hem yurt içinde hem de yurt dışında aranıyordu. Operasyona hem Eskişehir hem Afyonkarahisar ekipleri dahil oldu. Emniyet ekiplerinden terörle mücadele şubesi, istihbarat şubeli koordineri çalıştı. Çember daraltıldı ve o hain 10 yılın ardından kıskıvrak yakalandı. Üzerinden 10 yıl geçse de terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Bu arada FETÖ'cü hainin yakalandığı evde kaydedildi. Afyonkarahisar şehir merkezinde İnaz deprem evlerinde 3 katlı bir dairede saklandığı öğrenildi. Hücre evde 3 oda bulunmasına rağmen sadece tek odada yaşam belirtisi vardı. Şahsın yakalandığı odada çok sayıda dolar ve kimlik olması da dikkat çekti. Güvenlik kaynakları şahsın yakın zamanda yurt dışına kaçma girişiminde bulunacağını tespit etti. Aynı zamanda bugüne kadar saklanması konusunda da FETÖ'cü hainin sürekli kılık değiştirdiği öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Marmaris davası olarak da bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında kesinleşen hükümleri paylaştı. Bu kapsamda 31 sanık hakkında 4'er kez, 3 sanık hakkında 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 1 sanık hakkında 4 kez, 1 sanık hakkında 3 kez, 4 sanık hakkında 1'er kez müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca Adalet Bakanı Gürlek, Cumhurbaşkanlığı eski başyaveri Ali Yazıcı hakkında yeniden yapılan yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmedildiğini ve kararın kesinleştiğini aktardı.
0: Gaziantep merkezi 14 ilde dev narko kapan operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda yakalanan ve gözaltı işlemleri tamamlanan 450 şüpheliden 416'sı tutuklandı. 34 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyon Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ekiplerince düzenlendi. Operasyonda hedefteki 548 şüpheliden 450'si yakalandı. 416 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan şüpheliler tamamlanan ifadeleri, yasal işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 416'sı tutuklanırken 34 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun önemini vurgulamıştı. Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve şehirlerin güvenliğini hedef alan uyuşturucu satıcılarıyla bunların dijital ağlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Böylece bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizim ardımızdan An ve Zaman programı sizlerle olacak. Hoşçakalın.

askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da

0: artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
2: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın cesaret pınarında Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda Türk tarihinin en önemli dönüşüm süreçlerinden birinin izini süreceğiz. Türkler nasıl Müslüman oldu sorusunun cevabını arayacağız. Türklerin İslamiyet'le ilk karşılaşması nasıl gerçekleşti? Bu büyük dönüşüm gerçekten bir anda mı yaşandı yoksa yüzyıllara yayılan siyasi, askeri, kültürel ve toplumsal bir sürecin sonucu muydu? Bunu konuşacağız, masaya yatıracağız. İnançtan kimliğe, kültürden devlet anlayışına uzanan büyük değişimi ve Türklerin İslam dünyasını nasıl dönüştüren bir güce dönüştüğünü bu akşam programımızda konuşacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam an ve zamanda aslında tek bir sorunun peşinden gideceğiz. Türklerin İslamiyet'le başlayan hikayesi nasıl bir medeniyet hikayesine dönüştü? Bunu konuşacağız. Süreç nasıl yaşandı? Türkler İslamiyet'i neden benimsedi? Ve belki de en önemlisi, Türkler Müslüman olduktan sonra yalnızca kendileri mi değişti yoksa İslam dünyasının kültürel ve siyasi çehresini de değiştirdiler mi? Tüm bu soruların cevaplarını tarihsel gelişmeler üzerinden konuşuyor olacağız. Çok kıymetli konuğumla beraber hemen tanıtmak istiyorum size. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erkan Göksu hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok iyi teşekkür misiniz? Ederim.
1: Allah iyi
0: sizi ağırlamayı da özlemişiz.
1: Sizin
0: o güzel dimağınızdan faydalanmayı da özlemişiz. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Hemen hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden Türkler ve İslam etiketine yazarsanız aynı zamanda Next yani en sosyal üzerinden Türkler ve İslam etiketine yazarsanız hocama sorularınızı sormuş olacağım. Kıymetli tarihseverler zaten sizin programınızı teaserını yayınladıktan sonra çok sevenleriniz var hocam. Birçok soru geldi. Sorularımı da ona göre yapılandırmaya çalıştım.
1: Hepsini
0: selamlar,
1: cevaplandırırız.
0: Sorular.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu akşam güzel bir program olacak. Herkes ekran başında anladığım kadarıyla.
1: sağ olun.
0: Kıymetli hocam şimdi tabii ki sizin referans kitabınız üzerinden gittik. Türkler nasıl Müslüman oldu? İkinci baskısı da çıkmış. Evet. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
1: 2-3'te çıktı. Üç de çıktı.
0: Evet. Affedersiniz düzeltim. Üç de çıktı. Referans kitabımız zaten sizin kitabınız. Ve birçok anekdot var. Bu Türklerin İslam'la tanışması bir anda mı oldu yoksa bu sürece yayılan bir serüven mi sorusuna çok detaylı ve hakikaten anlaşılır bir şekilde cevap vermişsiniz. Bunun bir süreç olduğunu, bir serüven olduğunu aslında. Evet. Bu akşam bunu biraz anlamaya çalışacağız ama dönem dönem. Çünkü hani ilk karşılaşmaların pek de kolay olmadığı dönemlere gideceğiz aslında. İşte savaşlar, muharebeler, tanışmalar, etkileşimler, sonrasında işte o büyük dönüşümleri konuşacağız. Ama Türklerin İslamiyet'le tanışmasını konuşmadan önce İslamiyet öncesinde Türkleri biraz anlamak istiyoruz. Yani inanç dünyasını, o tarihi zemini anlamak adına hocam. Türkler nasıl Müslüman oldu sorusuna cevap ararken aslında tek bir tarih, kitabınızın aslında özünde de yatan ana fikir bu galiba. Tek bir tarih, tek bir hükümdar, tek bir savaş döneminden söz etmek mümkün değil.
1: Tabii,
0: bir kırılma noktası yok.
1: Tabii.
0: Biz hep klişe, siz anlatın aslında onu. Hep klişelerden bahsederiz.
1: Evet,
0: o klişeleri biraz yıkacağız bu akşam. Nasıl değerlendirmeyiz Türklerin Müslüman olmasını ve İslam'la tanışmasını bir süreç olarak mı? Buradan başlayalım.
1: Tabii. İsterseniz bir kitabın hikayesinden şöyle birazcık bahsedeyim. Şimdi o Türklerin İslamiyet'i kabulü bizim Türk tarihinin en temel meselelerinden birisi. Hem çok tartışılan bir mesele olması bakımından hem de aslında Türklerin tarihi içerisindeki uzun yürüyüşünün aşağı yukarı bütün safhalarını, bütün siyasi, askeri, kültürel, felsefi hatta dille ilgili bile birçok şeyin içinde barındıran bir konu olması. Şimdi ben de her tarih öğrencisi gibi ta öğrenciliğimizden beri bu konuya bir ilgim, alakam var idi. Tabii ki bu konuda bizden

0: önce de yapılan birçok çalışmalar da olmuş idi. Fakat işte bu çalışmaların büyük bir kısmı meseleyi ifrat ve tefrit arasında bırakıyordu. Yani bazı çalışmalarda işte Türklerin kılıç zoruyla Müslüman olduğuna dair görüşler ifade edilirken bazı çalışmalarda da aslında Türklerin İslamiyet öncesindeki din ve inançlarının da İslamiyet'le büyük bir bağ ve benzerlik içerisinde olduğu. Dolayısıyla İslamiyet doğar doğmaz işte temas eder etmez hiçbir zorluk yaşamadan bir çırpıda birden böyle Müslüman oldukları şeklinde yani ifrat ve tefrit arasında giden bir şeydi. Şimdi ben de özellikle tam Türk tarihinin bu safhasını anlatan Narşahi'nin Tarihi Buhara diye bir meşhur eseri vardır. Türk tarihinin en kıymetli, en değerli kaynaklarından bir tanesidir. Vaktiyle onu tercüme etmek bana nasip oldu. Türk Tarih Kurumu'nda da yayınlandı o kitap. Şimdi tam da bu süreci anlatıyordu o kitap. Ve en yakın yani bu döneme en yakın en muasır kaynakların başında geliyor. Buhara merkezli olmak üzere işte bu Emevi fütuhatı, orada yaşananlar, Türklerin yavaş yavaş İslamiyet'i kabul etmesi o dönemi ele alan bir kitap. Samanoğulları merkezinde. Özellikle o kitabı tercüme ederken işte bu meseleye, bu konuya dair izahların o sözünü ettiğim ifrat ve tefritle olmayacağını, meselenin bu şekilde izah edilemeyeceğini bir kez daha anladım. Ve ben bunu nasıl izah edebilirim? Yani önce benim anlamam lazım süreci, daha sonra da bunu anlatabilmem lazım. Nasıl yaparız, ne yaparız diye düşünürken yıllar içerisinde tabii ki bu süreç, bu yayınlanan kitabın 12. versiyonu. Yani defalarca yazdım, defalarca ama hiçbiri tam böyle içime sinmemişti. En sonunda şunu gördüm. Din psikologları, din sosyologları günümüzdeki özellikle din değiştirme hadiselerini ki modern çağlarda bu iş birazcık daha arttı. Bazı böyle dönüm noktaları var. Mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra artıyor din değiştirmeler. 11 Eylül saldırılarından sonra aslında tam tersi beklenirken İslam'a yöneliş artıyor. İngiltere'de, Avrupa'da, Japonya'da işte dünyanın birçok memleketinde Müslümanlığa geçme, İslamiyet'i kabul etme artıyor. Ha bu arada da İslam dünyasından da aynı şekilde Hristiyan olan, Budist olan veya başka dinlere geçenler var. Ve bunu bir problem olarak görmüş modern sosyologlar, psikologlar ve bu din değiştirme nedir? Bir insan niye din değiştirir? Din değiştirirken ne yaşar, ne hisseder? Nasıl bir süreç onu bekler? Bunlarla ilgili çok sayıda araştırmalar yapmışlar. İşte benim bu kitabı artık o ifrat ve tefrit noktasından, kurtarma noktasında en büyük yardımcım bu oldu. Bu çalışmaları inceledim. Yani biz meseleye hep şöyle bakıyorduk. Ya tarihi bir hadise, işte şu savaş oldu, işte Talas Savaşı. Mesela işte klasik anlatıyı biliyorsunuz. Nasıl Müslüman olduk? Talas Savaşı'nda Müslüman olduk. Ne oldu yani bir savaş oldu da birden bizim Türkler Allah deyip birden... Ya bu böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Veya işte kılıç zoru meselesi ya da tam olarak işte benimseme işte önceki benzerliklerden dolayı. Bunların hepsinin aslında hem tarihsel hem de olaya sadece teolojik bir hadise gibi bakıldığı zaman da eksik kaldığının farkına vardım. Şimdi tarihsel olarak böyle, teolojik olarak da şöyle. Biliyorsunuz bizde bir ihtida kavramı vardır İslam kültür medeniyetinde. İhtida etmek, hidayete ermek, mühtedi olmak demek, doğru yola erişmek demektir. Dolayısıyla meseleye böyle bakar. Yani adam önceden işte yanlış yoldaydı, Hristiyandı, işte oydu buydu falan filan. Ne zaman ki Müslüman oldu hidayet erdi. Ama işte orada yaşanan düşünce dönüşümü, kültürel dönüşüm, sosyolojik dönüşüm, felsefi dönüşüm, psikolojik dönüşüm falan pek gündeme getirilmez. Olaya sadece iktida şeyi olarak bakılır. Ama işte bunların ikisi de meseleye... akla gelebilecek, bütün sorulara cevap verecek şeyler içermediği için buna yeni bir tarzda, yeni bir yaklaşımla, bu sözünü ettiğim şekilde. Çünkü din değiştirme dediğimiz şey, araştırmalar artık net bir şekilde şunu gösteriyor. Evet, merkezinde bireyin olduğu, yani psikolojik ama aynı zamanda da sosyal ve kültürel çevrede gerçekleşen çok sonuçlu, çok sebepli, çok yönlü, çok katmanlı bir süreç. Kolay bir şey değil din değiştirmek. Evet. Ne demek? Yani insanın o güne kadar inandığı, yaşadığı, o inancına göre yaşadığı hayatı bırakıyorsunuz, bambaşka bir şeye giriyorsunuz. Yani bu çok köklü bir değişim ve dönüşüm.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla bunu anlayabilmek için sadece işte savaş oldu, din değiştirdiler, işte şöyle oldu, din değiştirdiler demek mümkün değil. Bir de burada metodik olarak yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi, bu kitabımın ilk başında da süreç değerlendirilirken nelere dikkat edilmeli diye böyle madde madde özellikle belirttim. Genellemeler yapıyoruz. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Türk dünyasını, şimdi bir ucu bugünkü Doğu Türkistan, Kaşgar'a ulaşmış. Bir ucu ta Batı Avrupalara kadar uzanmış. Kocaman bir Türk dünyasından bahsediyoruz. Bu coğrafya üzerinde yaşayan binlerce, yüz binlerce Türklerden, Türk'ten bahsediyoruz. Ve biz sadece bir örneği elimizde mevcut bulunan kaynaklardan aldığımız veya işte kendimiz kurguladığımız bir örneği alarak o örnek üzerinden bütün Türk dünyasının İslamlaşmasını anlatıyoruz. Bazen iyi örnekler alıyoruz. İyi olarak anlatıyoruz her şeyi o örnek çerçevesinde, böyle hep iyi olmuş gibi. Bazen de kötü örnekler alıyoruz. O kötü örnek özelinden bütün böyle şey. Bir kere bu genellemeleri yapmamamız lazım. En önemli şeylerden bir tanesi o. Yani işin sadece tarihi ve teolojik bir mesele olmadığını, aynı zamanda da hem psikolojik, sosyolojik, hatta kültürel, ekonomik, siyasi. Yani bakın, insana dair ne varsa hepsinin içinde olduğu bir süreç olduğunu bilerek bu meseleye bakmamız lazım. Bir de bu işin bir süreç dahilinde olduğunu anlamamız lazım. Çünkü din değiştirme birey olarak da öyle. Yani pat diye gidip olmuyorsunuz. Buna ani din değiştirme diyor işte din psikologları. Örnekleri yok değil, var. Tek tük de olsa var. Mesela hepimiz duyarız işte Hazreti Ömer'in mesela din değiştirmesi buna örnek gösterilir. İşte bu Pavlus'tan bahsedilirken onun o değişimi dönüşümü bunu örnek gösterir. Ama bakın onlar bile böyle bir anda tek başına olmaz. Yani Hazreti Ömer İslamiyet'i ilk defa duymuyor. İlk defa bir şeyle karşılaşmıyor. Ama hani meşhur hikaye vardır ya, rivayet, bu kız kardeşiyle ilgili onun Müslüman olduğunu öğrenir, evine gider ve iyi bir niyetle de gitmez yani. Ama orada Kur'an okunduğunu dinler, onu duyar ve anında orada etkilenerek işte şehadet getirir, Müslüman olur. Dünya tarihinde bunun örnekleri vardır. Ha şunu da hemen söyleyelim. Sadece Müslüman olanlarla ilgili değil, başka dinlere geçenlerle ilgili de böyle örnekler. Bunlar çok meşhur örneklerdir. Ama yüzdeye vuracak olursanız insanların din değiştirme genel şeylerine baktığınız zaman binde bir, hatta bazen milyonda biri tekabül eder. Dolayısıyla din değiştirmeleri böyle izah edemeyiz ani bir süreç gibi. Evet. Bu bir süreçtir. Buna dikkat edeceğiz. Bizim Türkler söz konusu olduğunda, söz konusu hadisenin sadece Talas'ta, sadece ne bileyim Horasan'da, sadece Mavera-ül-Nehir'de, bir şehirde, bir bölgede değil, koca Türk dünyasında meydana gelen bir hadise olduğunun ve bu coğrafya içerisindeki kültürel, siyasi, iklimsel farkların, ya bunların farkına varacağız. Son olarak da şu çok önemli. Döneme ait bizim bu hadiseleri okuduğumuz kaynakların tamamı Arap-İslam kaynaklar. Hı hı. Ve dolayısıyla bu kaynakların da meselelerin tamamına kendi durdukları yerden baktıklarını, verdikleri bilgileri, yaptıkları değerlendirmeleri kendi durduklara göre yaptıklarını da unutmayacağız. Şimdi bunları hep böyle bir arada düşündüğümüz zaman işte kitabımızda anlatmaya çalıştığımız o çok katmanlı, çok sebepli, çok sonuçlu bir süreci de ortaya koyma imkanımız olur.
1: Çok haklısın. Sadece teolojik değil, kimlik, kültür, tabii, bir devlet anlayışı olarak, bir toplumsal hayat olarak bütünsel anlamda bakmışsınız kitapta da bu
0: şimdi
1: akşam
0: din,
1: da
0: inceleyeceğiz. Şöyle bir şey, şimdi mesela Gökalp'i de bu din kültür müdür, medeniyet midir şeyine sokan o. Şimdi normalde din aslında medeniyet olarak değerlendirir. Fakat evet öyledir. Ama diğer taraftan da din toplumların kültürünü de oluşturan şeylerin başında geliyor. Yani dolayısıyla aslında bir medeniyet, yani çünkü evrensel, beynelmilel bir şey. Kültür ise milli. O yüzden medeniyet diyoruz. Ama bir dine girdiğiniz, o dini kabul ettiğiniz zaman o dinin temel felsefesi, ibadetleri, bir takım özellikleri çerçevesinde o millete ait bir kültür oluşuyor. Yani bakın şimdi bizim mesela kültürümüz, örf ve adetlerimiz dediğimiz zaman yani Ramazan adetlerimizden tutun da işte kılık, kıyafet, ne bileyim bir takım şeyler. Bunların birçoğunda dini bile referanslar var. Tabii. Hele hele tarihe baktığımız tabii zaman. Dolayısıyla yani işte böyle bir şeyi bir dinden başka bir dine geçiş, sizin de söylediğiniz gibi hele hele orta çağ dünyasında ya devlet yönetim sisteminizden tutun kıyafetinize, yeme içme alışkanlıklarınızdan tutun işte diğer bütün özelliklerinize sirayet eden bir değişim ve dönüşüm ifade ediyor.
1: Adalet sisteminize bile tabii, sirayet tabii ediyor kesinlikle.
0: Tabii ki. Dolayısıyla yani o bütüncül bakışı bilerek meseleye yaklaşmamız lazım ki sadece bir yönünü görüp diğer yönünü işte görmezden gelirsek falan bu meseleyi çözmemiz mümkün değil.
1: Bu bakış açısıyla hocam İslamiyet öncesinde Türkler tek ve değişmez bir inanç sistemine mi sahipti yoksa şimdi İslamiyet'le tanışmadan önceki yapılarını da anlamaya çalışıyoruz.
0: Tabii, tabii,
1: farklı coğrafyalarda yaşayan Türkler sonuçta ve bu Türk toplulukları arasında mesela önemli dini ve kültürel farklılıklar bulunuyor muydu? Hepsi başka bir şeye mi inanıyordu? Evet. Neye inanıyordu? Bunları
0: tabii,
1: biraz
0: tabii, birazcık bahsedelim.
1: O karşılaşmalara değinelim.
0: Tabii. Şimdi bu din değiştirme süreci yani süreç içindeki din değiştirmenin ilk aşaması olarak bütün araştırmacılar bunu buna işaret etmişler. Ne yapıyorlar? Mesela bir diyelim ki Kore'de işte din değiştirmişler. Şimdi bunların üzerinde çeşitli anketler, işte bir takım böyle çalışmalar yaparak bu süreç modellerini çıkartıyorlar. Ha burada hemen şeyi söyleyeyim. Hiçbir din değiştirme hikayesi diğeriyle aynı değil. Çünkü her insan şu hani parmak izi hiç birbirine benzemez ya. Hiçbir insan birebir aynı değildir. Evet benzetmeler birbirinden çıkarmalar yapabiliriz ama her din değiştirme tecrübesi ayrı bir tecrübedir. Onu baştan belirtelim. Şimdi bütün bu araştırmaların ilk safhası olarak bahsettikleri şey bu süreç öncesi durum. Buna ortam ya da bağlam diyorlar. Burada şunu yapıyorlar. Bir, din değiştiren toplumun siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik vaziyeti neydi? Hı hı. Bunlar önemli çünkü. Bir de diğer taraftan da din yani yeni dini sunanlar veya o dini öğrendiği kitlenin durumu. Şimdi bu noktada Türklere baktığımız zaman bu konularda da çok yazıldı, çizildi, tartışmalar falan da var. Yani ayrıntılı burada belki 10 tane program yaparsınız ama genel hatlarıyla biraz önce söylediğim gibi Türk dediğimiz bir adam değil. Türk dediğimiz bir şehirde yaşayan insan değil. Bir küçük bir topluluk değil. Evet. Türk dediğimiz Kaşgar'dan ta işte Doğu Avrupalara kadar bütün o Deşti Kıpçak'ta, bütün işte Mavera Ünnehir'de hatta ve hatta bu tarihler itibariyle yani artık 7. 8. yüzyılda falan Ön Asya'ya da inmiş çok geniş bir kitleden bahsediyoruz. Şimdi bu kadar geniş bir kitlenin aynı anda hepsinin göçebe olması, aynı anda hepsinin konar göçer olması veya şehirli olması, hepsinin aynı anda gök tanrıya inanıyor, hepsinin aynı anda Budist veya şu bu böyle bir şey mümkün değil. Yani hem siyasal olarak hem inanç olarak hem kültür, medeniyet, ekonomik olarak da farklı bölgelerde yaşayan farklı Türk toplulukları arasında farklılıklar var. Ha, benzerlikler yok mu? Tabii ki var. Evet. Hepsi Türkçe konuşuyor. Hepsinde bir ana kültür kalıbı var. Çünkü Türkler gerçekten de kadim bir millet olarak millet şuuruna da erişmiş. Dili, kültürü, inanç dünyası ve herhalde burada en önemli olan şey Türk töresi dediğimiz şey. Türk töresi bir de Türk düşüncesi dediğimiz şey. Bu kadim çağlardan itibaren bütün Türk topluluklarda gördüğümüz bir yapı. Fakat işte coğrafyaya göre, bölgeye göre, iklime göre, bazen siyasi teşekküllere göre de ufak tefek farklılıklar olmuş. Şimdi bu çerçevede siyasi olarak baktığınız zaman bazı araştırmacılar bunun listesini çıkartmaya çalışmışlar. 50-60 tane neredeyse bu sözünü ettiğimiz tam böyle İslamiyet'te tanışma çağında 50-60 civarında Türk siyasi teşekkülünden bahsediyor. Bunların bir kısmı dış dünyayla münasebetteler hatta mücadele halindeler ama yine önemli bir kısmı da kendi içlerinde de çatışma halindeler. Böyle bir siyasi kaos, siyasi dağınıklık var. Hele hele Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra böyle bir şey olmuş. Sadece Maver Ünnehir'de belki 10 tane şehirde 10 tane ayrı siyasi teşekkül söz konusu. Dini açıdan baktığımız zaman Evet, gök tanrı inancı adeta milli bir din gibi Türkler arasında yaygın ve kabul gören bir inanç, bir düşünce, bir felsefe. Ama bunun yanında farklı Türk topluluklarında o gün bilinen bütün dinlere mensup Türk topluluklar var. Budist Türkler var, Maneist Türkler var, Mecusi Türkler var.
1: Hatta
0: Hristiyan Türkler var. Ve işte Hazarlarla biliyorsunuz Musevi Türkler var. Şimdi bakın bunu bir kenara özellikle yazalım. Yani öyle bir algı var ki özellikle bu kılıç zorundan bahsedileceği zaman ya işte geldiler Araplarla işte birden ya arkadaş aynı yüzyılda bütün bu dinlerle temas halinde Türkler.
1: Aslında
0: hepsiyle temas halinde.
1: Çok haklısınız, şunu anlıyoruz. Yeni dinlerle din ve düşüncelerle ilişki kurma biçimine baktığımızda Türklerin din değiştirmeye tamamen kapalı olmadığını görüyoruz
0: kesinlikle,
1: aslında.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Bakın o konuda çok enteresandır. Türk milletinin bu tarihsel yürüyüşündeki en büyük, yani başarısındaki en büyük sebeplerden bir tanesi bana kalacak olursa bu. Duruma göre, şartlara göre kendisini yenilemeyi, karşılaştığı yeni şartlara, buna iklim, coğrafyada dahil, İntibak etmeyi çok iyi biliyor. Tutucu bir millet asla değil. Şimdi bazıları bunu böyle işte Türkler işte İran'a geldiler, asimile oldular, oraya gittiler. Hayır, asimile falan olmuyorlar. Bakın o günden bugüne biz hala Türkçe konuşuyoruz. Hala Türk devlet geleneğinden bahsediyoruz. Türk kültürü ve medeniyetini yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Ama ne yapmışız? İşte mesela bugünkü şeyle söyleyelim. Kırgız dağlarından ovaya indiğinde ovaya uyum sağlamış. Türkistan coğrafyasından işte Maverun Nehri'ne İran'a geldiğinde oraya uyum sağlamış. Orta Doğu'ya gelmiş, buraya uyum sağlamış. Bizans'la karşılaşmış ki bu sadece şeyde değil, savaş tarzında falan da öyle. Yani şimdi Türkistan'daki savaş stratejisi ve taktiğiyle, silahlarıyla, bütün şeyleriyle aynısıyla gelip de herhalde Bizans ordusuyla, Haçlılarla savaşamazsın. Sürekli bir yenileme, sürekli bir yenilenme şeyi söz konusu. Bakın devlet yönetim sisteminde de bunu görüyorsunuz. Yani o bölgedeki, o dönemin, o bölgenin şartlarına göre olan devlet sistemini gittiği yere göre değiştirmiş, geliştirmiş, intibak etmiş. Ve böylelikle aslında bugün sözünü ettiğimiz Türk kültür ve medeniyeti dediğimiz şey de böylelikle ortaya çıkmış. Bunu gastronomiye bile dökebilirsiniz. Yani Orta Asya coğrafyasında, Türkistan coğrafyasında geliştirilen yeme, içme kültürüyle Orta Doğu'ya, Anadolu'ya, başka yere gittiği değişmiş. Almış, kendinden bir şey katmış ve özgün bir şey çıkartmış. Türk dediğimiz şey bu manada sadece bir ırkın adı değil, bir kültür medeniyetin adı. Evet. Şimdi meseleye böyle baktığımız zaman işte o dediğiniz noktaya geliyoruz. Yani intibak ediyor, geliştiriyor, yeniliyor kendisini. Evet. Buna bağlı olarak da hem inanç sisteminde hem de diğer bütün şeylerinde böyle bir hareketlilik, böyle bir şey söz konusu. İşte İslamiyet'in kabulünden önce birçok farklı dinle karşılaşmış olması ve asla tamamen değil ama bölgesel olarak belli olaylarla, ki bu olaylarda da bazen ekonomik sebepler, bazen siyasi sebepler, bazen başka sebepler etkili olmuş, bu dinleri kabul etmişler. Yani ilk defa bir dinle karşılaşmıyorlar. Evet. Din değiştirme tecrübesine önceden de sahipler. Bu da aslında işte o yenilenme ve intibak etme, kendilerini geliştirme şeyinin daha İslamiyet'ten önce de kendilerinde mevcut olduğunu göstermesi bakımından önemli. Fakat şey değişmiyor, şu değişmiyor. Mesela şimdi Hristiyan oluyor mesela, ama Hristiyan olduktan sonra da diğer Hristiyan topluluklarla, ki olanların büyük bir kısmı şeydir ya, Nesturi Hristiyanlardır Maverayünnehir'de, bir de Ortodokslar, hani günümüzde de var Ortodoks Hristiyan Türkler, Gagavuzlar vesaire, bir bakıyorsunuz Hristiyanlığı da Türk gibi yaşıyor. Mesela kurt yortusu var adamların. Yani şimdi yani Hristiyan oluyor ama klasik bir Bizanslı gibi, ne bileyim diğer işte Hristiyan topluluklar gibi Hristiyan olmuyor. Budist, Türk Budistine bakıyorsunuz, işte Bartok falan da onu yazmış. Yani diyor ki bunlar tamam Budist oldular ama işte et yemeyi yasaklayan Budizmi işte bir şey et yeme dini haline getirdiler diyor. Yani olsa da temel Türk düşüncesi ve Türk töresinin, dışında çok fazla hareket etmiyorlar. Ha, edenler olmuş mudur? Belki olmuştur. Yani tam anlamıyla Budistleşen. Onlar da zaten artık Türk olmuyorlar. Çünkü burada bakın dinden kaynaklanan bir değişim, dönüşüm veya asimilasyon yok. Temel Türk karakterini yansıtan işte Türk töresi, Türk temel düşüncesinden koptuğun zaman ha Budist olmuşsun, ha Hristiyan olmuşsun, ha Müslüman olmuşsun bir şey değişmiyor. O

0: zaman zaten artık o Türk şeyinden ayrılıyorsun. Ama baktığımız zaman, gördüğümüz zaman, işte Uygurlara bakıyoruz mesela, diğer şeylere bakıyoruz. Evet, bazı topluluklar eleştirilmiş, bazı özelliklerini kaybettiler diye Kaşgarlı öyle diyor. Ya yani bunlar diyor Budist oldular, savaşçılığı unuttular falan diyor. Ama diğer yandan Uygur tarihine bir bakıyorsunuz, orası da bir savaşlar tarihi. Yani şeyler devam ediyor. Hasılı yani din değiştiriyor, evet, coğrafya değiştiriyor. İşte mekan değiştiriyor, onu değiştiriyor, bunu değiştiriyor ama hep Türk kalıyor. Eğer Türk kalmasaydı zaten biz bugün Türklerden bahsediyor olmazdık. Ama bu bir tecrübe, o bakımdan işaret etmeniz önemli oldu.
1: Töre ve inanç demişken hocam, tam da bununla bağlantılı bir soru soracağım. Dediniz ki yani illa kendinden, kendi töresini yaşıyor. Şimdi Türklerin eski inançlarıyla Budizm, işte Musevilik, Hristiyanlık gibi... Eski inançları ile İslamiyet arasında güçlü benzerlikler var mıydı?
0: Evet, çünkü özellikle bu... Gök Tanrı inancıyla. Evet. Şimdi Gök Tanrı inancı din midir, inanç mıdır? Bu da hep tartışılır. Belki inanç demek şu aşamada daha şey. Niye din diyemiyoruz? Şimdi din diyebilmemiz için, bir din oluşabilmesi için belli şartlardan bahsedilir. Kuralları, emir yasakları, ibadet şekilleri, ibadethaneleri vesaire vesaire. Biz Gök Tanrı dinine ait bu kapsamda şeyleri çok tespit edemiyoruz. Şimdi günümüzde bazıları böyle tengricilik diye bir şey kurguladılar. Yani artık şu anda var böyle bir realite. Asla o dönemde tengricilik diye bir şey yok. O dönemde öyle bir din, öyle bir inanç, öyle bir şey yok. Ha, günümüzde ne yapılıyor? Ha, bu da olmaz değil, olabilir. Ama en azından hani tarihsel bir şeymiş gibi lanse edilmesi de çok doğru değil. İşte eski Türk inanç sisteminde tespit edebildiğimiz, kaynaklara yansıyan bir takım şeyleri veya arkeolojik verilerde vesaire de ortaya çıkan bir takım şeyleri ele alarak onu bir sistemleştirmeye çalışıyorlar. Tengricilik dini gibi bir şey. Onu göremiyoruz. O yüzden bu inanç denme şey var. Şimdi bunlardan en önemlisi bu tek tanrı inancı. Bakın tek tanrı inancı aslında semavi dinlerin temel özelliği, ilk baş ve ilk şeyi tevhid inancıdır. Tek tanrı inancıdır. Bütün semavi dinlerin şeyi budur. Ve garip bir şekilde İslam tarihinden de görebildiğimiz, öğrenebildiğimiz kadarıyla, daha dinler tarihinden de öğrenebildiğimiz kadarıyla, Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberlerin ilk şeyi budur. Allah birdir. Fakat insanoğlu zaman içerisinde şirke düşüyor. Yani Allah'ın yanına, bazen yerine başka bir şeyler, ara bir şeyler koyuyor ve işte o anda Allah'ın dini bozuluyor. Allah'ın dini bozulunca da yeni bir peygamber geliyor. Yani bu süreç hep böyle devam etmiş. Şimdi buradan hareketle şunu diyenler de var. Ya acaba Türklere de aslında bir peygamber tebliği ulaştı mı? Şimdi bununla ilgili de en çok ön plana çıkan Zülkarneyn peygamberdir, biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de de işte adı geçen peygamberlerden biri. Burada çok enteresan bir şey var. Zülkarneyn çift boynuzlu demek. Kelime anlamı bu, Zülkarneyn. Oğuz Kağan'la özdeşleştirilir. Ve Türkistan coğrafyasında, başta Türkmenistan olmak üzere, Oğuz Kağan'ın bütün temsili çizimlerinde çift boynuzlu bir şey görürsünüz Oğuz Kağan'da. Yani bakın bu belki onu çizen bile Zülkarneyn'in bu anlama geldiği ve Oğuz Kağan'la işte bağlantısı şeklinde özellikle düşünüp çizilmiş bir şey değil. Ama böyle bir şey oturmuş. Dolayısıyla Oğuz Kağan veya daha eski, bizim bilemediğimiz belki de mitolojik çağlarda, ki bu İslam tarihinin şeyine de aykırı bir iş değil. Çünkü her ümmete bir peygamber ve şeyden söz edilir. Böyle bir şey. Bu tek tanrı inancı önemli bir şey. Şimdi bazıları bunu küçümsüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi hani dedik ya, bir görüş şunu diyordu. İslam öncesi Türk inançları, özellikle Gök Tanrı inancı, İslamiyet'e benzer olduğu için Türkler İslamiyet'i kabulde zorlanmadılar. Ve biz bunu ifrat tefrit görüşlerinden birisi olarak nitelendirdik. Şimdi burası tamam. Ama bazıları da mesela şöyle diyor. Ya zaten benziyorsa niye o zaman İslamiyet'i kabul etti? Yani kendi dininde bunlar varsa yeni bir dini niye kabul etti? Bir tartışmaya giriyor. Şimdi şurası çok açık. Türklerin İslamiyet'e yönelmesinin tek ve biricik sebebi önceki inançlarıyla İslamiyet arasındaki benzerliktir demek doğru değil. Ama bakın şunu demek de doğru değil. Bu benzerlikler İslamiyet'e yönelmelerine veya İslamiyet'in onların biraz daha böyle dikkatini çekmesine yardımcı olmadı. Şimdi bunu demek de çok doğru değil. Dolayısıyla bu başta tek tanrı inancı olmak üzere. Mesela bizde işte Türk kamu hukuku diyeyim bu noktada cezalandırılan bir takım şeyler var. İşte bunlardan bir tanesi mesela bu haksız yere adam öldürmek. İslam hukukunda öyledir. Haksız yere adam öldürmek, mürtetlik, zina. Şimdi bunların cezası işte İslam hukukunda ölüm cezası olarak nitelenir. Şimdi bunun aynısının neredeyse benzeri Türklerde de mevcut. Bir bakıyorsunuz o tek tanrı inancının etrafında oturan şeyler. Temelde ahlak, erdem, buna benzeyen şeyler. Toplumsal hayattaki işte bir takım dinamikler gerçekten de hani İslamiyet'te benzeşen şeyler. Bilhassa bu şehitlik meselesi. Yani bu da çok önemli. Çünkü Türk toplum yapısı içerisinde bunların çok ciddi karşılığı olan şeyler. İnsanların zihninde oluşan şeyler. Dolayısıyla bunların da Türklerin İslamiyet'le ilk tanıştıklarında, İslamiyet'le ilgili ilk bilgileri aldıklarında hani bir şey kurdukları konular olarak söylememiz mümkün. İbni Fadlan Seyahatnamesi'nde o geçerken İbni Fadlan işte Türklerden bahsettiği yerlerde buna ilişkin şeyler vardır. Şimdi dedik ya bu kılıç zoru meselesini getirenler. Şimdi bakın orada şöyle bir kıssa var. Burada özellik kıssa demeyeyim, bir pasaj onu anlatmak
1: lütfen
0: isterim.
1: Hocam.
0: Şimdi İbni Fadlan işte giderken İtil Bulgar Krallığı'na tabii hava şartları çok kötü. Şey şartları çok kötü. Böyle soğuk zamanlar. Bir tipinin içinde kalıyorlar. Çok böyle zor bir iklim şartlarının içinde kalıyorlar. O arada İbni Fadlan'a refakat eden Türklerden bazıları şey diyorlar İbni Fadlan'a. Ya diyorlar sen ne istiyorsun bizden bu işte bu şu havada bize bunu çektiriyorsun bu yol burada çekilir mi falan. O da diyor ki bir şey istemiyorum diyor. Bir olan Allah'a inanmanızı istiyorum diyor. Bu soruyu soran Türk de yine böyle biraz da aslında espri şeklinde ya zaten inansak inanırdık gibi bir laf ediyor. Bir şey söylüyor. Hı hı. Bunu da İbni Fadlan yazıyor. Şimdi aynı Türk daha sonra da sorular sormuş İbni Fadlan'a. İbni Fadlan bunları da yazmış. Mesela diyor ki sizin tanrınızın diyor eşi var mı diyor. İbni Fadlan'la diyor tövbe estağfurullah falan diyor. O da onunla diyor ki benimle beraber o da diyor tövbe istiğfar etti. Yani orada başka bir ilişki aralarında biraz böyle esprili biraz böyle şey bir işten bahsediyor. Fakat bazı araştırmacılar bu mesela bunu alıyorlar. Biraz önce anlattığım örnekten hareketle ya işte Türkler tek tanrıya inanıyor diyordunuz bak adam burada kendisi diyor inanmıyoruz falan. Şuraya getirmek istiyorum lafı. Yani kaynaklarda mevcut verileri ve bilgileri bağlamı dışında bambaşka bir yaklaşımla ele alındığı zaman da çıkartılan garip garip sonuçlar var. Hı hı. Mesela bazı iyilik şeyler var işte Umay mesela Umay kültü vardır bizde çok güçlü bir kültürdür bu. Mesela tanrıça diyor Umay'a. İşte diyor ki Türklerde bilmem kaç tane tanrı vardı. Ya onlar tanrı değil işte yani şeye baktığınız zaman bir çeşit ruh veya ne bileyim iyilik iyesi. Günümüzde İslamiyet ve bütün dinlere baktığımız zaman da buna benzeyen şeyler var. Hı hı. Yani insanların yere saygı duyması, suya saygı duyması, nimete saygı duyması, herhangi tabiatla ilgili bir takım şeylere saygı duyması, onları kutsal olarak kabul etmesi Allah'a şirk koştukları anlamına gelmez. Tam tersine Allah'ın yarattığı tabiata bir takım şeylere bir önem, bir kutsallık atfetmek ile sınırlıdır. Bunları kalkıp da işte bir panteon gibi diğer toplumlarda gördüğümüz gibi çok tanrılı bir şeye getirmenin de bir alemi yoktur. Dolayısıyla yani bu kaynakları değerlendirirken de işte o sözünü ettiğim bağlam çerçevesinde düşünüldüğü zaman doğruya en yakın, gerçeğe en yakın değerlendirmeleri yapabiliriz. Ama kalkıp da oradaki bilgiyi, veriyi, kaynağı, yerini, şeklini, zamanını, şuyunu, buyunu görmezden gelip böyle kendi istediğimiz yorumu, kendi düşündüğümüz şeyi ispatlamak istercesine yorumlamaya kalktığımız zaman da işte iş bambaşka bir boyuta evet. gidiyor. Bunu da özellikle belirtmek istedim.
1: Evet hocam. Baktığımız zaman hocam İslamiyet 7. yüzyılda ortaya çıkıyor. Ama Türklerin Araplarla ilişkileri İslamiyet

0: öncesine dayanıyor
1: aslında. Tabii.
0: İşte cahiliye döneminde baktığımızda ticaret yapıyorlar vesaire. O zamanlar daha Arapların zihninde Türk imajı nasılmış?
1: Şimdi bu konuyla ilgili de kaynaklarda böyle çok farklı ve değişik bilgiler var. Şimdi Türkler nispeten tabii ki Araplara uzak bir coğrafyada yaşıyorlar. Doğrudan temas yok. Ama netice itibariyle Türkler hareketli bir topluluk ve zaman zaman bir de arada Sasaniler, İran'da kurulan devletler var. Orada asker olarak görev yapan, ticaret yapan diğer falan Türkler var. Ya bir şekilde Arapların Türkleri tanıdığını ve bildiğini cahiliye dönemi edebi ürünlerinden anlıyoruz. Bunlar günümüze ulaşmış. Şiirlerde geçiyor. Nasıl geçiyor şiirlerde? Genellikle hep kahramanlıkları, savaşçılıkları münasebetiyle geçiyor. Dolayısıyla İslamiyet öncesinde, daha Hazreti Peygamber'den önce de Türkler hakkında Arap coğrafyasında, Araplar arasında bir şey olduğunu biliyoruz. Fakat bunu çok böyle abartılandırıp hani bugünkü dünya gibi düşünüp işte Türkler Arapları tanıyorlardı, işte ilişkiler böyle bir şeyden çok fazla söz etmek mümkün değil. Takdir edersiniz ki yani ortaçağ dünyasında şimdi İspanya'da yaşayan bir adamla Türkistan coğrafyasında yaşayan bir adam, Arap coğrafyasında yaşayan bir adamla Kafkaslar'da veya ne bileyim işte Sibirya'da yaşayan ya ne kadar birbirlerini tanıyabilirler? Nedir? Bir tüccar gelmiştir. İşte bir savaşta işte karşılaşılmıştır. İşte Araplar Sasaniler üzerinden işte oradaki Türk savaşçılardan haberdar olmuştur
0: falan. Sasani ordusunda görev yapan Türkler
1: tabii. Türkler orada bütün dünyada, bütün dünya ordularında bakın bunu abartı olarak söylemiyorum. Bilhassa şu Kıpçaklar gitmedikleri yer yok. Nereye bakarsanız bakın mutlaka ve mutlaka bir Türk topluluğu ya paralı asker olarak, ücretli asker olarak ya da başka bir vesileyle mutlaka ve mutlaka bir yerlerde yer almışlar. Yani şaşırıyoruz bazı, işte bir bakıyorsun İspanya'dan çıkıyor, bir bakıyorsun İngiliz ordusunda çıkıyor, bir bakıyorsunuz Çin ordusunda savaşan Türk var. Zaten bizim Orta Çağ'a geldiğimizde hep söylerim, Malazgirt Savaşı'nda bile Bizans ordusunda mesela paralı şeyler var. Türk askerleri var biliyorsunuz, Buğuzlar, Peçenekler, şunlar bunlar. Onların ötesinde Selçuklu Türklerinden de var. Yani Oğuz kökenli olanlar da var Bizans ordusunda. Dolayısıyla bu vesileyle hani her yerde varlar. Ama bunu Türklerin Arapları çok iyi tanıdığı veya Arapların da Türkleri çok iyi tanıdığı şeklinde yorumlamak mümkün değil. Şimdi İslamiyet'in doğumundan sonra bu şey birazcık daha artıyor. Hatta bazı ayet-i kerimelerin doğrudan Türklere işaret ettiğine dair, daha sonra bazı hadis-i şeriflerde Türklere yer verildiğine dair ciddi bir literatür oluşuyor. Fakat burada da şöyle bir şey var. Bunun sebebi şu. Bunların ortaya çıktığı dönem Türklerin artık İslamiyet'i kabul edip İslam dünyasında çok etkili bir güç haline geldikleri dönem. Yani Selçuklular dönemi falan. Ve bu dönem yazılan kaynaklarda işte o şeyden kaynaklanan bir şey var. Yani Türklerle İslamiyet'i böyle daha ne diyelim daha derin, daha eski, daha kadim buluşturma girişimi var. Hı hı. Mesela bir sürü hadis-i şeriften bahsediliyor.
0: Hocam o örnekleri vermeden önce küçük bir aramız olacak. Aradan sonra daha detaylı konuşalım isterim. Çok teşekkür ederim. Değerli tarihseverler kısa bir ara ardından Türklerin İslamlaşma sürecini hocamla beraber konuşmaya devam edeceğiz.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Romanlar sadece bir kurgu mudur, yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Devam ediyoruz an ve zamana kaldığımız yerden. Profesör Doktor Erkan Göksu hocamla beraberiz. Türklerin İslamlaşma sürecini konuşuyoruz ve bu bütünsel süreç nasıl gerçekleşti, hangi serüvenlerden geçirdi hocamdan detayları almaya devam ediyoruz. Sayın hocam, hadislerle Türk varlığını konuşuyorduk. Evet, evet. Aradan önce yarım kaldı. Buyurunuz devam edelim.
1: Şimdi bir hadis literatürü var. Ama bu hadislerin oluşma süreci genellikle Türklerin İslamiyet'i kabul edip İslam dünyasında da etkili bir güç haline gelmelerine paralel olarak gelişen bir şey. Dolayısıyla bunlar kıymetli mi? Evet kıymetli. Önemli mi? Evet önemli. Ama hani bunun üzerine bir çok fazla bir şey inşa etmemiz çok doğru değil. Tarihsel olarak doğru değil. Tek tük de olsa Türk sahabiler yok mudur veya işte İslamiyet'e henüz daha ilk bu aşamalarda kabul eden Türkler yok mudur? Vardır, olabilir. Veya işte Hazreti Peygamber'in Hendek'te veya diğer başka bir gazvede, savaşta bir Türk çadırında oturduğuna dair bir kayıt var mıdır? Evet vardır. Ama bunların hepsi iki toplum arasında böyle anlamlı ve Türklerin İslamiyet'i kabulüyle neticelenecek o sürece etki eden büyük faktörlermiş gibi değerlendirmek çok mümkün görünmüyor. Mesela şöyle düşünelim. Şimdi Selman-ı Farisi var mesela. Fars kökenli, adı üstünde. Şimdi Selman-ı Farisi'nin işte sahabe olması, ilk dönemlerde İslamiyet'i kabul etmiş olması, Farsların da işte İslamiyet'i kabul ettikleri henüz daha o dönemde nasıl anlamına gelmiyorsa bunları da böyle değerlendirmek lazım. Asıl diğer ciddi temaslar Hazreti Ömer dönemiyle başlıyor. Hazreti Ömer döneminde bu Sasani İmparatorluğu'nun yıkılıp aradaki o şeyin ortadan kalkmasıyla Türk ülkeleriyle Müslümanlar arasında, Müslüman Araplar arasındaki ilk ciddi ve yoğun ilişkiler yavaş yavaş başlıyor.
0: Yumuşama dönemi yani.
1: Bu daha başlangıç dönemi diyelim. Hı. Buraya ilk temaslar diyelim. Temas. İlk temaslar dönemi. Bu arada yine bu süreç dahilinde düşündüğümüz zaman zamanlama da çok önemli. Yani yeni dini sunanlarla yeni dini kabul edecek veya yeni dinle karşılaşanların ilk o temas halinde ne zamana denk geldiği de önemli. Yani günümüzde de öyledir. Şimdi insanın bile eşref saati vardır biliyorsunuz. Yani bir olay bugün yaşadığınız, karşılaştığınız bir olaya ertesi gün aynı olayla karşılaştığınız zaman tepkiniz farklı olabiliyor. Bu bakımdan zamanlama da önemli. Burada da ona şöyle bir küçücük bahsedelim. Şimdi Göktürk hakimiyeti çökmüş. O dönemde Türkler arasında ciddi ve büyük bir siyasi güç yok. Diğer taraftan bu tarafa baktığımız zaman İslamiyet yeni doğmuş. Yeni Müslümanların, fatihlerin o gaza ve fütuhat şuurunun en yüksek olduğu, yani en samimi olduğu bir dönemden söz ediyoruz. Yani bir yerde büyük siyasi teşekkülden mahrum bir Türk topluluğu var genel anlamda. Ama diğer taraftan da yeni doğmuş ve o yeni doğuşun aşkıyla fetihlerde bulunan ve İslam şuuruyla gerçekten de hareket eden bir kitle var. Bu Hazreti Ömer, Hazreti Osman, bu dönemler için söylüyorum bunu. Hazreti Ömer döneminden sonra Hazreti Osman döneminde de biliyorsunuz bu Kafkaslar tarafında bir takım faaliyetler var. İşte bu Hazar Türkleriyle vesaireyle. Ben kitapta da o bahse çok girmedim. Ben ağırlıklı olarak Türkistan coğrafyası merkezli şey yaptım. Çünkü oranın dinamikleri birazcık daha farklı işliyor. Ve baktığımız zaman da hani doğrudan doğruya böyle o süreci yine böyle çok doğrudan etkileyen bir şey değil. Asıl tanışma diyeceğimiz dönem Emevilerle beraber başladı.
0: Ama kötü bir tanışma oldu.
1: Kötü bir tanışma ne yazık ki.
0: Hazreti Ömer dönemindeki gibi o bir geçişler
1: değil. Yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ne yazık ki. Şimdi Emeviler bakın burada söylemekte hiçbir beis görmüyorum. Bunlar 661'de falan kuruldular. Kurulmadan önce de malumunuz Hazreti Osman döneminde yaşanan o sıkıntılar, çatışmalar. Ardından Hazreti Ömer, Hazreti Ali döneminde yaşanan şeyler. Hazreti Ali'nin şehadetine varan hadiseler, ardından Kerbela olayları. Yani bakın İslam dünyasının en acı, en büyük yaralarından birisi. Ve olay sadece Hazreti Peygamber'in torunlarının, Ehli Beyt'in katli ve orada yapılan bir sürü insanlık suçuyla kalmadı. Günümüze kadar ulaşan bu Şii-Sünni

0: çatışmasını ki yani bu kadar kanı ne Haçlılar dökebildi, ne kafirler dökebildi, ne başkaları ve hala bakın bu kan akmaya devam ediyor. Şimdi bu olayların üzerine kurulan, bu olayların müsebbibi diyebileceğimiz insanların kurduğu bir devlet Emeviler. Şimdi bu noktada bu tanışma dediğimiz şeyde din değiştirme olgusunu o süreç dahilinde inceleyenler şunu tespit etmişler. Bu tanışma aşamasında yeni dini sunanlarla yeni dini de tanışanlar arasındaki ilişkiyi temel belirleyen nokta şu. Yeni dini sunanlar kim ve nasıl sundular? Şimdi bakın bizim aslında bütün bu Türklerin İslamiyet'i kabul sürecinin en önemli kilit noktası burası. İşte bu kılıç zoru diye olayı anlatanların en önemli argümanı bu Emeviler döneminde yaşananlar. Gerçekten de Emeviler bakın bunlar 661'de kuruldular, 750'de yıkıldılar. Yani 100 yıl bile değil. Ama Emeviler dönemi gerçekten de İslam tarihi açısından değerlendirdiğimizde siyasi ve askeri olarak başarılılar şimdi adamlar onu kabul edelim. İslam devletini nereden aldılar, nereye getirdiler? Yani genişlik olarak, büyüklük olarak falan. Ama İslam'ın özü, ruhu, efendim adalet ilkesi ve birçok hususta Emeviler dönemi gerçekten de çok sıkıntılı ve tartışmaları bugüne kadar ulaşan sorunlu bir dönemdir. Şimdi bu dönemde sadece şunu söylemem yeterli. Bakın ilk Emevi valisi yani bizim Türk ülkelerine giren Mavera-ün-Nehir'de Amuderya'yı geçip işte Buhari'ye falan sefer düzenleyen adam Ubeydullah bin Ziyad. Bu Ubeydullah bin Ziyad kim biliyor musunuz? Kerbela'da. Hazreti Hüseyin'in mübarek naaşının üzerinden atıyla geçen adam. Yani bu adam peygamberin torununa acımamış. Gelip de bu Türk ülkelerinde işte Türkiye, Fars'a, diğer işte bölgenin mahalle halkına acıyacak hali yok. Ve bunların bu sözünü ettiğimiz bakmayın siz fütühat falan diyoruz ya fütühat mütühat değil. Fetih metih yok ortada. Çünkü fetih bakın İslami bir kavramdır. Fetih kelimesi fetah yani açmak fiilinden gelir. Fatih açan demektir. Peki neyi açıyorlar? Neyi açıyorlar? Bir bölgeyi, bir coğrafyayı İslam'ı açıyorlar. İslam'ı açmak kılıçla mı olur? Kılıçla mı açılır? Yani biz mesela bu biliyorsunuz cihat kavramı da öyledir. Yani cihadı herkes savaş zanneder kılıç. Hayır. O küçük cihattır. Yani Kur'an'ı manada da öyledir. Büyük cihat ise bambaşka bir şeydir. Kişinin nefsiyle mücadelesidir. Bakın çok anlamlı, kıymetli şeyler bunlar. Ama bugün cihat deyince insanların aklına işte kılıç, işte evet. Savaş hep bunlar geliyor. Şimdi fetih de öyle. Dolayısıyla bir şeye fetih diyebilmen için fethin şartlarını yerine getirmiş olması lazım. Şimdi adam zulmetmişse, suçsuz günahsız insanları katletmişse, bir takım işte yaptırımlar uygulamışsa bunun adı fetih olamaz. Kimse kusura bakmasın. Yani bütün İslam tarihi içinde buna böyle bakarsınız. Bakın buradaki çok önemli detay şu. Şimdi Arapça'da bugün bizim Türkçe savaş dediğimiz kelimeyi karşılayan bir sürü başka kelime var. Muharebe, işte harp, müdarebe, işte mücadele bir sürü kelime var. Ama bakın Allah ne yapmış? Bunların hepsini bir yana koymuş. Fetih diye, cihat diye kavramlar ihdas etmiş. Eğer fetih, cihat dediğimiz şey alelade muharebe olsaydı Allah niye bunlara cihat desin veya fetih desin? Demek ki fetih ve cihat dediğimiz şey muharebe değil, harp değil. O şartları yerine getirmesi lazım. Bu manada baktığımız zaman Emevilerin bunu yaptığını söyleyemeyiz.
1: Akıncılık yapıyor.
0: Aynen öyle. Gidiyorlar.
1: Ama İslamiyet'i anlatmak mı yoksa ganimetler, topraklar,
0: anlatan
1: vergiler.
0: Anlatan anlatan yok. Bakın ta Kuteybe bin Müslim zamanında yani ta Hazreti Ömer'den falan başlatacak olursak neredeyse 50 sene sonra Mavera-ün-Nehir'de ilk mescit yapılıyor. Mescid-i Cuma yapılıyor. Yani Cuma Camii yapılıyor. Şimdi böyle bir tebliğ olabilir mi? 50 yıldan söz ediyoruz. Yani Ubeydullah bin Ziyad, ardından Said bin Osman, ardından Selm bin Ziyad, arada kaç tane daha Horasan valisi var? Bunların hepsi o bölgeye güya sefer yapıyorlar. Ama bir tanesi ya bir mescit yapayım, bir cami yapayım, şuraya bir alim bırakayım da işte İslam'ı anlasın. Böyle bir şeyler yok. Gidiyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar, esir alıyorlar. Ganimet elde ediyorlar, geri dönüyorlar.
1: Hocam bir de Emevi yönetimi Arapları diğer Müslüman topluluklarından üstün gören bir politikası
0: da
1: var.
0: Şimdi bakın bu da çok önemli. Dedik ya nasıl, ne şekilde, evet. İşte bu da ona giriyor. Şimdi Emevilerde, şimdi Araplarda İslamiyet öncesinden böyle önemli karakteristik özelliklerinden birisi olarak asabiye olarak nitelendirdiğimiz bir düşünce sistemi var, asabiye. Hmm. Bu asabiye aslında Türkçe'ye tam çevirdiğimiz zaman içtimai tesanüt, işte sosyal birliktelik gibi falan filan algılanabilir. Fakat kabile esasına dayalı, kabile asabiyesine dayalı bir şey var. Yani şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz çok sayıda kabileler var ve bu kabileler arasında da savaş, darp eksik olmuyor. Bu asabiye dediğimiz şey Kureyşlilik bilinci. İşte o kabile bilinci dediğimiz şey. Ve birbirlerine karşı çok acımasızlar. Hatta Hazreti Peygamber de işte biliyorsunuz Kureyş'in Haşimiler kolundandı. O günkü mevcut yönetimde bulunanlar da yine Kureyş'in Ümeyye, yani Emeviler, işte yani Emevi kolundandı. Ebu Süfyan ve diğerleri. Hazreti Peygamber'e itaat etmemelerinin, iman etmemelerinin en önemli sebebi Hazreti Peygamber'in Haşim olmasıydı. Yani özetle şöyle söyleyeyim mealen. Yani Ebu Süfyan ve diğerleri şöyle diyorlar aslında. Ya tamam, Allah bir peygamber göndermiş olabilir. Biz tamam buna iman ederiz. Ama diyor, bizden olmadığı müddetçe biz Allah'ın gönderdiği peygambere itaat etmeyiz, iman etmeyiz. Çünkü öyle bir rekabet ve savaş var ki Beni Ümeyye ile Haşimiler arasında. Bu daha sonraki süreçte de devam etti. Hazreti Osman döneminde, Hazreti Ali dönemindeki karışıklıkların çıkmasının temel sebebi bu kabile asabiyesidir. Hmm. Şimdi Emevilerle beraber önceki o kabile asabiyesi bir yandan devam ederken, çünkü Emeviler Ehl-i Beyt'e zulme devam ettiler. Hatta ve hatta bizim işte belki de şansımız İslamiyet'i tanıma ve şey aşamasında, bu Emevilerin zulmünden bıkan, kaçan birçok mutasavvıf, birçok alim Şam'dan, yani Emevi şeyinden yeni fetih bölgelerine kaçtılar. Kendilerini, canlarını attılar. Hmm. Horasan'a, Mavera-ün-Nehir'e. İşte Türkler arasında İslamiyet aslında bunlar aracılığıyla da yavaş yavaş yayıldı. Bunlar da doğal olarak Emevi zulmünden de bahsettiler. Evet. Hazreti Peygamber torunlarını, Ehl-i Beyt'in başına gelenler. Bakın burada bir şey söyleyeyim. Bizim Türk Müslümanlığının temel vasıflarından birisi Ehl-i Beyt sevgisidir. Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt sevgisidir. İşte Türk Müslümanlığının temel karakterinin böyle bir şey olmasının sebeplerinden birisi, tek sebep demiyorum bakın, sebeplerinden birisi işte budur. Yani Emevi zulmünden kaçan mutasavvıfların, alimlerin, büyüklerin diyelim, işte Horasan, Mavera-ün-Nehir'e gelmesi, burada samimi düşüncelerle İslam'ı tebliğ etme çabaları ve bu çabalar sırasında da işte onların o Ehl-i Beyt sevgisini Türklere aşımaları, bu şekilde kalmış bizde. Dediğiniz gibi mevali politikası dediğimiz bir politika var.
1: Mevali diyoruz.
0: Mevali,
1: evet. Yani Arap olmayan Müslümanlar ikinci sınıf gördükleri.
0: Aynen
1: politika
0: öyle. Mevali. Mevali köle demek. Hmm. Arapçada bazı böyle kelimeler vardır. Mevla, tekili Mevla, çoğulu mevali. Şimdi enteresan bir şekilde efendi anlamına da geliyor. Mesela Mevla falan deriz ya.
1: Evet, Mevla. Mevlam deriz.
0: İşte aynı kelime aslında. Arapçada böyle şeyler vardır. Yani aynı kelime böyle ifrat ve tefrit şeylerine gelir. Şimdi mevali diyorlar. Ha, mevali geniş bir kelime. Vali, veli, mütevelli, bu kelimeler de buradan gelir. Hmm. Aslında şöyle, yani özüne baktığınız zaman şu. Biraz önce dedim ya kabilecilik var. Şimdi ben Kureyş'tenim. Diyelim ki birisi var, Kureyş'ten değil. Ben onu yanıma alıyorum. O benim Mevlam oluyor. Ben onun Mevlası oluyorum. Kureyşli değil ama benim ailemin mensubu gibi oluyor. Yani aslında olumlu, müsbet manada ona sahip çıkma, ona şey yapma. Benden değil ama işte benim gibi. Hani ben onun velisiyim, koruyucusuyum. Böyle bir şey var. Fakat işte bu sonraki dönemlerde o ona iyilik yapmak, onu sahiplenmek anlamı uçmuş gitmiş. Sadece
1: kölelik kalmış.
0: Bana tabisin ama benden değilsin. Hı. Benim kölemsin, bana bağlısın gibi bir noktaya gelmiş. Hı. Ve ne yazık ki Emeviler burada bildiğiniz işte bugün ırkçılık olarak nitelendirebileceğimiz uygulamaları yapıyorlar. Şöyle bir şey olabilir mi? Adam Müslüman olmuş. Türk, Fars, Arap değil, başka bir şey. camide, mescitte asla ve asla bir Arap'ın önünde namaz kılamıyor. Geride kılacak, arkada kılacak.
1: Neden?
0: Çünkü mevali.
1: Ha.
0: Üstün ırk, Araplar üstün ırk. Bu mevali asla Araplara şey yap. Yani Emeviler şunun şeyine girmişler. İslamiyet'i Araplıkla özdeşleştirmişler. Ve kendilerine öyle bir kibir, öylesine bir şey. Yani kendileri işte İslam'ın temsil.

0: vergi alınır. Şimdi adam Müslüman oluyor. Bunlar hala gayrimüslimlerden alınan vergileri almaya devam ediyorlar. Hayır, bir de onur kırıcı bir şey. Ben Müslüman olmuşum. Benden hala gayrimüslimlerden alınan vergileri alıyorsun. Ha, gerekçeleri de şu. Ya bunlar aslında gerçekten Müslüman olmadılar. Vergi vermemek için işte Müslüman oldular. Bakın, Hazreti Peygamber döneminde de buna benzeyen uygulamalar vardır. Ya bir adamın açıp da kalbine bakamazsın. Böyle hadis-i şerif vardır. Yani adam Müslümanım diyorsa onu Müslüman kabul edersin ve şey yaparsın. Hatta ve hatta işte müellife-i kulüp dediğimiz bir şey vardır. Kalbini İslam'a ısındırmak. Yani adamdan alıyorsan almazsın. Hani yaklaştırmak için onu bir takım böyle sempati şeyleri kurarsın. Ekonomik olarak da bu olur. Şimdi Emeviler bunları yapmıyorlar. O kadar kötü ve can sıkıcı uygulamalar var ki. Mesela bir Türk bir Arap kızıyla evlenemiyor. Şimdi İslam'da bunu yasaklayan bir şey var mı? Ama Emeviler bunu yasaklıyorlar. Hatta ve hatta mesela gizli gizli işte evlenmişler diyelim duyurmadan. Tespit edildiği zaman kadı marifetiyle nikahı bozuyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz böyle bir yaklaşımı, böyle bir şeyi? Hele hele Türklerin böyle bir şeyi kabul etmesi mümkün mü? Dolayısıyla bütün bu yaklaşımlar, sayısız bir sürü örnekler var. Yani şimdi burada hepsini teker teker anlatmaya zamanımız da yetmez ama bir, ordularla geliyorsun, savaşla, kılıçla, işte işgal ederek adamların topraklarını ele geçiriyorsun, esir alıyorsun, ganimet alıyorsun, geri dönüyorsun. Üstüne üstlük çok az bile olsa İslamiyet'i kabul eden varsa bunlara da böyle davranıyorsun. Bir sürü katliam yapmışsın, bir sürü bilmem ne yapmışsın. Şimdi diyorlar ki kılıç zoruyla kabul etti. Ya etmiyorlar zaten. Etseler zaten bu kadar savaş olmaz, bu kadar şey olmaz. Dolayısıyla Emeviler döneminde yaşananlar kötü bir tanışma. Türkler Emevi ordularına direniyorlar. Sonuna kadar da savaşıyorlar. İslamiyet'i falan da kabul etmiyorlar. Tek tük edenler var mı? Evet var. Yani şöyle diyelim, yüzde olarak bakacağınız zaman hani ilk başta söyledim ya, bakın şu kocaman bir Türk dünyası var. Bu sözünü ettiğimiz, bakın kocaman bir Türk dünyası var. Bu sözünü ettiğimiz olaylar bu kocaman Türk dünyasının sadece şurasında meydana geliyor. Şu kadarcık yerde meydana geliyor. Burada bile İslamiyet'i kabul edenlerin Türk kitlesi içerisinde yüzdesini, evet elimizde bir veri yok ama baktığımız zaman %3'ü 5'i geçmiyor. Şimdi işte bu arkadaşlar diyorlar ki kılıç zoruyla kabul ettiler. Ya kardeşim, şu kadar Türk dünyası var. Burada hadiseler meydana geliyor. Burada bile %3'ü 5'i geçmezken siz buradaki kötü örneklerden hareketle nasıl bu kadar her tarafın aynı şekilde Müslüman olduğunu söylüyor? Ya bu hiçbir şeye uygun bir yaklaşım değil.
1: Hocam, şimdi bahsettiğimiz Emevi dönemindeki kötü uygulamalar yüzünden o Türklerin Müslüman gözükürken anladığım kadarıyla eski inançlarına bir taraftan devam ettiği i̇şte durumlar da
0: tek tük de olsa evet çok az, çok az.
1: Tabii ki bu şeyi de söylüyor hocam. Yani zorlayıcı yöntemlerin din değiştirmede kalıcı etki olmadığını
0: olmaz.
1: Da gösteriyor.
0: Olmaz. Hangi din olmuş? Tabii, yani böyle bir şey olabilir mi?
1: Bir taraftan da hocam hangi döneme denk geliyor? Buhara'da camiler yaptırılıyor.
0: Evet.
1: Buhara'da camiler yaptırılıyor. İşte halka namaza katılmaları için teşvik.
0: Para falan veriliyor.
1: Sağlanıyor, para veriliyor. İşte yerel halkın evine yerleştiriyorlar. Bunlar hangi dönem oluyor?
0: Şimdi bu da Emeviler dönemi. Kuteybe bin Müslim diye bir komutan. Bu Ubeydullah'tan, onlardan falan çok sonra. İşte ilk camiyi açan, ilk defa böyle ya bu iş böyle olmayacak. Hani halkı ısındırmamız lazım, bir şeyler yapmamız diye faaliyetlere başlayan Kuteybe. Şimdi bunları söyleyince evet güzel gibi geliyor. Ama Kuteybe de şunu yaptı bakın. Kuteybe diyor ki işte camiye geleceklere para verelim işte. Ya parası olmayanlar gidiyor parayı alıyor. Ama büyük bir kısmı ona ihtiyaç duymayanlar veya bunu onuruna yedirmeyenler de girmiyor. Benim o tercüme ettiğim Tarihi Buhara'da mesela bunlar anlatılır. İşte köşkler var mesela. İşte onları da davet ediyorlar namaza. Onlar gelmeyi reddediyorlar. En son adamların köşklerini basıyorlar. Evlerini yıkıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Hatta onların köşklerinden aldıkları işte mobilyaları diyeyim, kapıyı, şuyu buyu getirip işte Cuma camisinin penceresine, şuyuna buyuna kullanıyorlar. Bir de Kuteybe'nin

0: asıl kötü yaptığı iki şey var. Bunlardan bir tanesi Buharalıların evlerine Arapları yerleştiriyorlar. Görünürde amaç şu. Ya işte Araplar, kaynasın, Müslümanlar buraya gelsin. İşte İslam'ı bunlardan öğrensinler. Ama asıl şey o değil. Evin, adamın yarısını, evini ona veriyorsun. Şimdi bu Emevilerde bir de öyle bir şey var. Bu Arap ne diyeyim, koloniciliği. Yani getirdikleri Arapları fethettikleri bölgelere yerleştiriyorlar. Orada mal mülk sahibi yapıyorlar. Şimdi düşünün, benim evim var, çoluğumla çocuğumla kalıyorum. Evime bir Arap ailesini getirip yerleştiriyorlar. Diyorlar ki evin yarısı senin, yarısı onun. Arazim var, arazinin yarısı senin, yarısı onun. Şimdi bunu güya güzel bir şey gibi anlatırlar da, ya bu kabul edilebilir bir şey mi? Şimdi bunların hepsi büyük bir tepkiye sebep oluyor. Evet, korkudan veya başka sebeplerden olabilir. Bu dönemde evet ben Müslümanım deyip mecbur kalanlar olabilir mi? Olabilir. Biz bunu kabul ediyoruz. Fakat bunlar dediğim gibi çok çok çok çok az olan hadiseler. Ve o büyük coğrafyanın sadece bir yerinde meydana gelmiş. Bir de bu kılıç sorunu iddiasını ortaya atanlar ve şey yapanlar, yahut asıl Türk'e hakaret ediyorlar. Türk milleti doğduğundan beri savaşlarla, mücadelelerle yaşamış bir millet. Yani Türk'e hakaret ediyorsun.
1: Baskıyla olacak iş değil Türklere Müslüman yapmak.
0: Ya değil, hele de Türklere. Türkler ilk defa mı savaş kaybettiler? Yani korkularından din değiştirecek olsalar da hepsinin Budist olması lazımdı. Yani Çin karşısında, diğer ordular karşısında. Yani daha yeni ortaya çıkmış, dünyada öyle çok fazla bir şeyi bile olmayan Arapları görecekler. İki tane kılıç şıkırtısında hemen Allah biz korktuk, dininize geçtik diyecekler. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya bu bir kere Türk'e hakarettir bak. Yani bu iddiayı dillendirenlerin buna dikkat etmesi lazım. Zaten bu iddiayı ilk ortaya atanları da incelediğimiz, baktığımız zaman, şimdi buradan isimlerini söylemeyeyim de kim oldukları belli, herkes bilir. Yani böyle Türk tarihine hem Türkiye düşman, hem İslam'a düşman, hem bugünkü devlete düşman, işte böyle adamlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu şekilde, yani Türkiye, İslam'a aleni düşmanlık besleyerek yazdığı eserlerin tamamını ortaya çıkartmış bir adam, Türkler kılıç zoruyla Müslüman oldular diye bir tez ortaya atıyor ve bugün bu yeri geliyor, işte tırnak içinde söyleyeyim, ben Türkçüyüm diyen insanlar bu tezi savunuyorlar. Ve işin komik yanı da ne? Şimdi Tarih-i Buhara'yı ben tercüme ettim. Yani onların o işte katliam, talkan, cürcan şeyleri, lan ben tercüme ettim zaten bunları anlatırken. Yani ana kaynaklarından birisini. Mesela bana da bazen böyle şey yapıyorlar, eleştiriler görüyorum sosyal medyada. Son derece saygısızca, son derece böyle şeyce. Bana bunları anlatmaya çalışıyorlar. Ya kardeşim, bunları ben tercüme ettim zaten. Bana ne anlatıyorsunuz siz? Ama meseleye bakış açıları son derece yanlış, onu söyleyeyim. Ortada reel bir gerçek var. Emeviler döneminde bunlar yaşandı mı? Yaşandı. Hı hı. Emeviler bunları yaptıkları için tarih onları lanetledi.
1: Kayıp bakın, bir yüzyıl olarak.
0: Kesinlikle.
1: Kötü bir tanışma.
0: Kesinlikle. Evresin. Bakın, bir eser tercüme ettim yine ben Gaznelilerle ilgili. Gaznelilerden bahsediyor eser. O sırada Gurlulardan bahseder o coğrafyada. Bakın müellif ne diyor biliyor musunuz? İşte 12. 13. 14. yüzyıl, 15. yüzyıl müellifleri, hepsinin eserlerinde var. Aynen şöyle diyor bakın. Ben demiyorum şimdi, buradan da hemen şey yapanlar olur da, bu zındık Emeviler diyor, bütün İslam minberlerinde Hazreti Ali ve Ehli Beyt'e, onun pak haline, küfür geleneğini, zulüm geleneğini ortaya çıkarttıkları zaman bir tek diyor bu gurlular onların bu emirlerine uymadı. O yüzden diyor bunlar şöyle büyük soydur, böyle büyük soydur. Bakın, bütün İslam kaynakları Emevilerin bu zulümlerini, Ehli Beyt'e zulümlerini ve diğer bütün yazar, bunları ben söylemiyorum. Yani bugünkü modern araştırmacılar değil. O dönemin bütün kaynakları, üstelik Şii kaynaklar falan da değil. Bunların hepsi Sünni kaynaklar yani, yazar. Bugünlerde bir Emevi şeyi oluştu. Yani böyle Emevileri bir çok seven bir kitle var. Bir de böyle bir kitle var. Şimdi biz bunu açıkça burada ifade ediyoruz. Bunlar yaşandı. Söylediğimiz şey şu: Türkler bu onur kırıcı bir şekilde İslam'ı falan kabul etmediler. Ha, ne zaman kabul ediyorlar? Bakın, bu Emevilerin bütün bu zulümleri bütün İslam toplumlarına ve tabii ki Türklere

0: zulümleri büyük bir tepkiye yol açıyor. Bütün Araplar da Emevileri desteklemiyor, onu da söyleyelim. Mesela İmam-ı Azam desteklemedi onları. Bir sürü büyük alim Emevilerin karşısında set oldu. Abdullah bin Zübeyr, meşhur sahabe Zübeyr'in oğlu, Medine'de hilafetini ilan etti Emevilere karşı. Bakın o, işte o dönemde Mekke'yi mancınıkla taşa tuttu Emeviler. Düşünebiliyor musunuz? Mübarek Kabe'nin örtüsü Emevilerin attığı mancınık taşlarıyla zarar gördü. Bakın Emeviler böyle bir devlet, yani böyle bir şey.
1: Sonra hocam.
0: İşte bütün bu tepkiler Abbasi ihtilali dediğimiz ihtilali doğurdu. Ve 750'de askeri kanadını Türklerin, içeriden Ehl-i Beyt Araplar ama biraz da Farsların etkisiyle Abbasi ihtilali dediğimiz bir ihtilal ortaya çıktı.
1: Yani bir işbirliği geldi.
0: Aynen Abbas öyle geldi. Çünkü zulmediyor ya Emevi herkese. Hepsi bir araya geldiler, Emevileri yıktılar. 750'de bakın 90 yıllık bir ömürleri var. Hem de ne yıkma. Bütün Emevi büyüklerini bildiğiniz katliamdan geçirdiler. Gömülmüş mezarlarından çıkardılar, kemiklerini yaktılar. Bakın Emevilere karşı öyle bir kin birikmiş ki. Yani müthiş bir kıyımlılık uyguladılar Emevi. Sağ olanların hatta böyle çok iğrenç şekillerde öldürdüler. Yani mesela sopalarla dövüyorlar. Adamlar altta can çekişirken üstüne halı serip ziyafet yapıyorlar. Yani o kadar böyle insanlık dışı muamelerle Emevilere böyle yaptılar. Bakın bunları yaptılar. Ha bir kişi hariç, onu mutlaka söylememiz lazım. Ömer bin Abdülaziz. Biraz önce bütün bu Emevi politikalarını anlattık ya, kötü politikaları. Bu Ömer bin Abdülaziz, ikinci Ömer de deriz biz ona. Bu uygulamaların tamamına son vermişti hilafeti döneminde. İki yıl falan
1: sürdü. Ölümünden sonra eski politikalara
0: aynen devam etti. Hatta orada çok meşhurdur. Bakıyor ki işte bu haraç cizye almaya devam ediyorlar. Oğlum siz ne yapıyorsunuz diyor. Adamlar Müslüman olmuş. Af buyurun diyorlar ki işte bunlar Müslüman değil. Nereden anladınız diyor. Af buyurun diyor, sünnet olmayı reddediyorlar. İşte orada meşhur bir laf söyler. Der ki Allah bizi bu ümmetin başına sünnetçi olarak mı gönderdi? Eğer bunlar biz Müslüman olduk diyorlarsa, şehadet getiriyorlarsa vergi almayı bırakacaksınız. Ya ama bırakmıyorlar. Çünkü ciddi bir ganimet, ciddi bir gelir söz konusu. Öyle din, iman, İslam'ı yayayım, öyle bir dertleri yok. Şimdi işte Abbasiler iktidara gelince Abbasi ihtilalini yapanların önemli bir kısmı askeri kanadı Türk. Ebu Müslim, Horasani ve ona bağlı bir sürü Abbasi dâileri, şunlar bunlar Türk. Bir de zaten Emeviler yıkış sebepleri bu ikinci sınıf davranmaları falan. Ne oluyor? Bir düzelme oluyor. Yani Arap olmayan toplumların da yönetime kendini yer bulduğu.
1: Daha işte, eşit şartlar.
0: Aynen öyle, eşit şartlarda, orduda, idari teşkilatta falan. İşte bakın burada artık o tanışma, kötü tanışma tanımaya dönüyor. Ben orada başlıklandırırken o tanışma şeyine etki tepki dedim. Emevilerin o tepkisi, etkisi bizimkilerin o tepkisine yol açmış. Ve bakın bir din değiştirme olayında sürecin bu aşamasında belirleyici rol yeni dinin nasıl sunuldu. Ya günümüzde de öyle. Dünyanın en güzel düşüncesini, en güzel projesini, en doğru şeyini insanlara hakaret ederek, kafalarına vurarak anlatırsanız kime lafınızı geçirebilirsiniz, dinletebilirsiniz, kabul ettirebilirsiniz. Ama dünyanın en şeytani şeyini, en kötü şeyini tatlı dille, gerekli yöntemleri kullanarak da insanlara kabul ettirirsiniz. Bu kadar açık. Doğru. Dolayısıyla Emevilerin bu politikası Türklerin İslamiyeti değil.
1: Bakın, gönlünün ısınmasına sebep oldu.
0: Buna sebep olmadı. Yani Emeviler bunu bitirdi. Ha burada şunu da söyleyeyim. Burada Türkler İslam'a karşı savaşmadılar. Burada Türkler Emevilere karşı, zulme karşı, Arap istilacılığına karşı savaştılar. Ve İslamiyet'i tanıma imkanları olmadı genel anlamda söylüyorum. Ama Abbasiler döneminde işte tanışma başladı. Şimdi düşünsene. Mesela Talas Savaşı bunun için güzel bir örnek. Şu açıdan güzel bir örnek. Şimdi önceden hep kavga ediyoruz biz. Sürekli kavga ediyoruz. Fakat Talas Savaşı'nda ilk defa ittifak yapıyoruz. Yan yana duruyoruz ve Çinlilere karşı savaşıyoruz. Şimdi bakın bu bir işte eşik aslında.
1: Siyasi o güne kadar, bir ortaklık önce.
0: Tabii. Önceden savaş. Karşı karşıyaydın. Birine kılıç mızrak sallıyordun. Ama ilk defa yan yana duruyorsun. ve ortak bir düşmanla savaşıyorsun. İşte bu şeye sebep oldu. Yani o savaşlar bitince Türkistan coğrafyasında tanışma dediğimiz şey, tanıma dediğimiz şey meydana gelmeye başladı. İletişim. Önce iletişim. Bir insanla iletişim kuramazsanız nasıl tanıyacağız? Yoktu ki o iletişim. Sürekli savaşlar vardı.
1: Ama yine de Talas Savaşı'na Türklerin Müslüman olduğu savaş diyemeyiz.
0: Tabii ki.
1: Yani ya biraz öyle iddialar
0: da. İlk başta da söyledim. Evet. Şimdi düşünün bakın. Talas şu koca Türk dünyasındaki bir nokta. Burada kaç tane asker var? Yani düşünün şu kadar bir Türk dünyası var. Şuradayız biz. Velev ki Talas Savaşı'ndaki ordudaki bütün Türkler Müslüman olmuş olsalar bile genel Türk kitlesinin yüzde kaçını teşkil ediyorlar. Şimdi buna eski hocalarımız işte o bir kırılma anı demeyelim ama bir eşik gibi düşündüklerinden. Çünkü ortak hareket ediyorsun. İlk defa yan yana geliyorsun. Belki bunun için hani önem verdiler. Ama işte bazen bu verilen önemler maksadı aşıp bambaşka bir boyuta geliyor. İşte Talas Savaşı'ndan sonra Abbasiler Türklere de idarede yer vermeye başlayınca bir takım şeyler olunca tanıma evresi başlıyor. İletişim ve etkileşim başlıyor. Burada bir şey daha söyleyeyim. Bakın bunu da söylerken Abbasiler döneminde de her şey güllük güneşlikti falan filan. Aman böyle düşünmeyelim. Şimdi bir sürü Türk komutan var. Büyük komutanlar bunlar işte. Uşru Sanalı Afşin bunlardan bir tanesidir. Meşhur bir adam. Amuriye'ye kadar fethetti. Mutasım'ın büyük kumandanı. Müthiş bir adam. Bizans ordusunu yendi falan filan. Babek isyanını bastırdı. Bir sürü bir şeyler. Ama aynı Afşin bu büyük zaferlerden sadece birkaç yıl sonra zındıklık ithamıyla ortadan kaldırıldı. Yani mesela Araplar da işte nüfuzul etrak derler bu dönemi. Abbasiler döneminde Türk işte etkisi, Türk nüfuzu falan. Ama bunu bizim anladığımız manada olumlu bir şey de söylemezler. Yani Abbasilerin bittiği, yani Abbasiler şöyle bitti. Türkler etkili oldu, Abbasiler bozuldu anlamında kullanırlar. Dolayısıyla evet Türkler etkilidir. Birçok büyük alim var, komutan vardır, askerler vardır. Hassa Birliği Türklerden oluşur. Başkenti Samarra'ya taşıtmışız. İşte Mutasım'ın annesi Türktür. Memun döneminde en büyük sayıya ulaşmıştır. Mevali asker kökeni falan filan. Ama bu biraz yanıltıcı bir şey. Çünkü biraz önce söylediğim gibi birçok Ebu Müslim Horasani Abbasi ihtilalini yapan adam, kumandan. Ebu Müslim Horasani de zındıklık ithamıyla öldürüldü. Abbasi halifeleri tarafından. Anlatabiliyor muyum? Yani evet bir rahatlama var Emeviler dönemiyle kıyasladığımızda. Ama Abbasiler döneminin de bütün Türkler için müthiş böyle bir iyi bir şeylerin olduğu falan dönem gibi düşünmek yine aldatıcı olur. Onu da söyleyelim. Hal böyle olunca Emeviler döneminde Türkler arasında evet yavaş yavaş İslam tanınıyor. Birazcık işte İslamiyet'i kabul artıyor. Ama 10. yüzyıllara falan 8. 9. hatta 10. yüzyıllara gelene kadar o sözünü ettiğim koca Türk dünyasındaki Türkler arasındaki İslamiyet'i kabul oranı hala %20'lerde 30'larda daha 40'lara ulaşmış değil. Asıl ne zaman başlayacak? İşte 10. yüzyıldan itibaren yani 900'lü yıllara geldik bakın. 900'lü yıllara geldik. İşte bu yüzyıllarda kaynaklar bize kalabalık Türk kitlelerinin böyle 50 bin çadırlık, 100 bin çadırlık, 200 bin çadırlık ki çadırlı bizde bir kişi olarak hesaplanmaz. Yani bir hane halkı gibi düşünün. Çok büyük kitlelerin İslamiyet'i kabul ettiklerini görüyoruz. Bakın Emevilerden bahsettiğimiz dönem kaçıncı yüzyıl? 7. yüzyılın sonları, 8. yüzyıl. Türklerin İslamiyet'i kabul ettiği dönem ne zaman? 9. 10. 11. yüzyıl. Ve bu dönemde artık Türkler değil mevali, değil işte şey artık efendi. Çünkü kılıç artık Türklerin elinde. O yüzden ben öyle diyorum. Türkler kılıç zoruyla İslamiyet'i kabul etmediler. Çünkü İslamiyet'i kabul ettiklerinde yani artık bu 10. 11. yüzyılda kılıç zaten Türklerin elindeydi. Kime kılıçla kabul ettiriyorsun? Ve bu süreçte bu sözünü ettiğimiz siyasi askeri olaylar kadar etkili olan başka faktörler var. Bunlardan bir tanesi din adamlarının faaliyeti. Bakın bu Abbasiler döneminde savaş bitince Maverun-Nehir şehirlerinde camiler, mescitler, medreseler, burada ulema bunlar var. Biraz önce sözünü ettiğim mutasavvıflar, Sufiler, dervişler. Sufiler çok önemli. Evet. Mesela Şakiki Belhi diye bir adam var. Bu adam

0: Bütün Türkistan'ı geziyor. Çok zengin bir adam. Nasıl bütün malını, evet, mülkünü nasıl anlatıyorlar biliyor musunuz?
1: Sade bir dille mi? Yani bir örneklerle mi? O kültürel dünyasına yakın kıssadan hisselerle mi?
0: Resmi... Nasıl anlatıyorlar biliyor musunuz? Aslında bir şey anlatmıyorlar. Yaşıyorlar. Bakın bizim Alperenlerimiz, bizim Erenlerimiz nasıl Balkanları fethettilerse, ne yaptı yani Sarı Saltuk gidip de bütün Hristiyanları önüne işte oturtup veya ne bileyim oradaki diğer Erenlerimiz işte Sufi dervişler şunlar bunlar oturun lan buraya size İslam'ı anlatacağım diyerek mi anlattılar? Hayır, yaşadılar. Öyle bir duruş sergilediler ki, öyle dürüst, öyle insancıl, öyle bir profil çizdiler ki onları gören insanlar da ya arkadaş bunlar düzgün adamlar. Bak nedir yani bir öğrenelim yapalım. Bakın bu konuda en ön plana çıkan şey ne biliyor musunuz? Tüccarlar. Günümüzde aksini söyleyenler olabilir ama o dönemde Müslüman tüccarlar dünyanın en güvenilir adamları. Ve bütün dünyada ve Türk dünyasında bu adamlar ticaret yapıyor. Kervanlar o dönemde şey değil. Mesela bu alimler, dervişler falan da o kervanlara dahil olup böyle memleket memleket geziyorlar. Gittikleri yerlerde ribatlar kuruyorlar. İşte orada faaliyet gösteriyorlar. Tüccarlar o kadar güvenilir ki herkes onlarla iş yapmak istiyor. Ve işte bu ilişkiler insanların, bak Emevilerin o zalim tabiatını görünce bunlara lanet olsun diyen insanlar bunların o iyi yüzlerini gördükçe ilgi duymaya başlıyorlar.
1: Evlilikler oluyor mu hocam?
0: Tabii ki. Evlilikler başlıyor yavaş yavaş. Ticari ilişkiler, ortaklıklar başlıyor. Dediğim gibi artık mesela Buhara'da bir cami var, medrese var. Semerkant'ta artık İslam şeyleri var. Dolayısıyla insanlar gidiyorlar, geliyorlar, beraber yaşıyorlar. Aynı şehirde oturuyorlar, çocukları beraber oynuyor. Yani artık tamamen bir etkileşim oluyor. İşte bu noktada belki şunu şey yapma. Niye peki İslam'a bu kadar yöneliyorlar? Yani niye diğer dinler dedik ya, diğerleri değil de niye İslam'a? Niye biliyor musunuz? Bunu açık ve net olarak söyleyeyim. Çünkü İslamiyet'i Emevi uygulamasını, işte o bu uygulamasını değil, İslamiyet'in ruhunu, temel esaslarını, temel düşüncesini, felsefesini Türk, o başta söylediğim töresine ve düşüncesine en yakın din olarak görüyorlar da o yüzden kabul ediyorlar. Etmezlerdi. Yani Oğuzlar durduk yerde ne diye bilmem kaç bin çadır halkı İslamiyet'i kabul ediyor. Etmeyebilirlerdi. Veya işte diğer bölgelerdeki insanlar, mesela Hristiyan olan Türklerden bahsediyoruz. Bulgarlar ilk başta Hristiyanlardı.
1: Bir de Bulgarlar, Karahanlılar.
0: Karahanlılar daha sonra tabii İslamiyet'i kabul ettiler. İki Bulgarları daha sonra Müslüman oldular. Mesela işte Hazarlar var, Museviler adamlar. Yani şimdi niye, nasıl oldu da İslamiyet bu kadar yayıldı? Kılıçla mılıçla değil.
1: Hükümdarlarının Müslüman olması da halkı etkiliyor değil mi hocam?
0: Şimdi o dönemde şöyle bir anlayış var. Batıda da böyle, doğuda da böyle. Halk hükümdarının dininden sayılıyor. Şimdi biz bazen diyoruz ya Karahanlılar Müslüman oldu. Bu şu anlama gelmiyor. Bütün Karahanlılarda yaşayan herkes Müslüman oldu anlamına gelmiyor. Karahanlı hanı Müslüman oluyor. Tebaası da Müslüman sayılıyor. Hmm. Batıda da böyle bu. Hatta 1400-1500'lerde bir anlaşma maddesi olarak da koyulmuş. Yani bu bir ön kabuldür. Yani adam Hristiyansa tebaası da Hristiyan sayılıyor. Herkes Hristiyan olduğundan değil. Yani bir ön kabul, bir konsensüs, bir şey böyle düşünülmüş. Yani.
1: Ama zamanla onu da kabul edip yaşamaya başlıyorlar.
0: Tabii ki. Şimdi zaten herhalde hani bu değişim dönüşüm falan diyoruz ya, mesele o. Şimdi bakın baskıyla, zorla yapılan hiçbir şey içselleştirilmez. Korkuyla yaparsın ama içselleştiremezsin. Fakat biz şunu görüyoruz. Eğer bu adamlar iddia edildiği gibi kılıç zoruyla, sadece işte ekonomik sebeplerle, sadece şu bu sebeplerle Müslüman olsalardı, daha İslamiyet'i kabul ettikleri ilk asırda Kur'an tercümeleri var. Türkçe Kur'an tercümeleri. Bakın Kutat Kubilik gibi bir eser yazılmış. Divan Lugat-ı Türk gibi bir eser yazılmış. Bunlar hani hep denir ya İslami dönem Türk edebiyatının eserleri. İncelediğiniz zaman şunu net bir şekilde görüyorsunuz. İslamiyet'i o kadar içselleştirmişler ki bugün bizim Arapçasını, Farsçasını kullandığımız bütün kavramların Türkçelerini bulmanız mümkün. Bayat adı birle söze başladım diyor. Besmele'yi Türkçe böyle söylemiş. Tanrı kelimesini kullanıyor. Cennet yerine uçmak kelimesini kullanıyor. Bak, o Karahanlı Türkçesi, satır arası Kur'an tercümeleri var. Ve içselleştirmiş. Onları okuduğunuz zaman Türkçe o kadar güzel bir şekilde kullanılarak bu şunu özümsemiş. Hı hı. Özümsemiş. Yani ama burada işte önemli olan şey de şu. İslamiyet'i bir Arap gibi anlamıyor. Bir Fars gibi anlamıyor. Türk gibi anlıyor ve Türk gibi yaşıyor. İşte bu noktada da
1: bugünkü ön yargıları da kıracak bir şey söylediniz aslında.
0: Tabii ki. Şimdi bakın, İslamiyet bir din, bir mesaj. Müslüman demek İslam mesajını alıp uygulayan. Yani ortada bir fikir var, bir düşünce, bir din var. Müslüman ise onun icracısı. Şimdi aslında her şey öyledir. Bir ideoloji düşün. İşte Marksizm. Marx bir kitap yazıyor. Herkes Marx mı? Marx'ın o fikirlerini İtalya'da adam başka uyguluyor, Almanya'da başka uyguluyor, orada başka, orada başka. Rusya'da Rus coğrafyasına göre, Hindistan'da Hindistan. Bakın her şey böyledir. Şimdi İslam da öyle. İslam bir mesaj. Temel esasları olan, temel felsefesi olan bir din. Ve Müslüman bunu alıp kendi hayatına uygulayan. Şimdi bu insan, insan ne yapacak? Kendi kültürü, medeniyeti, işte coğrafyası, iklimi, bunlara göre yorumluyor ve algılıyor. Şimdi bizde şöyle bir anlayış ortaya çıktı. Kılık kıyafetten yeme içme adetine kadar sanki Araplar nasıl yaşıyorsa kıyafetten şeye kadar böyle değil ama. Çünkü İslamiyet her ne kadar Arap Yarımadası'nda ortaya çıkmış olsa da evrensel bir mesaj. Arap coğrafyasındaki adama da, kutuplardaki adama da gidiyor. Evet. Ama şimdi Arap coğrafyasındaki mesajı algılayıp onu kendi hayatına uygulayan adamla kutuplarda yaşayan adamın uygulamasını eşitlemeye çalışırsanız bunu başaramazsınız. Bu sosyolojiye, psikolojiye, her şeye aykırı bir şey olur.
1: Böyle algılamamak da gerekiyor.
0: Tabii ki. Çünkü işte bu da şuna yol açıyor. Türk Müslümanlığı diye bir kavram var sosyolojik manada. Şimdi buna da kızıyorlar. Ya işte Müslümanlığın Türk'ü... Ya kardeşim bak, sosyolojik bir kavramdan bahsediyoruz. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şu kadar ilimiz var. Şimdi hepimiz aynı Türkçeyi konuşuyoruz. Hepimiz aynı devlete bağlıyız. Hepimiz aynı kanunlara bağlıyız. Ama Karadeniz insanının diliyle, lehçesiyle işte Akdeniz insanının şeyi farklı. Yeme içme kültürü farklı. Şimdi ben İzmir'den geliyorum. Sıcaktan bunalmış bir şekilde geliyorum. Ardahan'daki adam da diyor ki, Kars'taki adam da, lan şu güneş biraz daha fazla olsa. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ortada reel bir Allah'ın yarattığı nizam içerisinde bakın. Çünkü Allah böyle dilemiş, böyle yaratmış. Allah dileseydi bütün dünyada iklimler aynı olurdu. Herkes aynı dili konuşurdu. Herkes aynı renkte, aynı dilde, aynı kültürde olurdu. Ama Allah böyle dilemiş. Kültürleri farklı farklı yaratmış insanları. Şimdi bunlar istiyorlar ki herkes aynı dili konuşsun. Herkes aynı kıyafeti giysin. Herkes iftarını aynı şeyle açsın. Ya böyle şey olmaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı. İşte bizimkiler çok başarılı bir şekilde Türk Müslümanlığı şeyini oluşturmuşlar.
1: Aslında çok güzel bir noktaya getirdiniz hocam. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle ortaya çıkan Türk İslam düşüncesini bir medeniyet tasavvuruna dönüştürmek.
0: Kesinlikle.
1: Bunu da alimler çok güzel yapmış. Yani Farabi, İbn Sina, Biruni, işte Hoca Ahmet Yesevi gibi.
0: Tabii.
1: Yani bu isimler aracılığıyla hocam nasıl gerçekleşmiş o inanç, o tasavvuf, o ahlak anlayışı?
0: Tabii. Şimdi ben dört cephe olarak ayırıyorum. Birincisi Türk Müslümanlığının bütün İslam kültür medeniyeti içerisinde. Birisi işte kelam, fıkıh cephesi. Şimdi enteresan bir şekilde İmam-ı Azam diye bir adam çıkıyor. Şu anda nerede bir Türk varsa Hanefidir. Bakın yani Türklük de bu kadar özdeşleşmiş bir şeydir bu. Bir yerde Türk gördüğünüz zaman Hanefidir. Bir yerde Hanefi gördüğünüz zaman Türktür. Yani büyük ölçüde bu böyledir. Şimdi bunun sebebi ne? Hangi Türk İmam-ı Azam'ın kitaplarının tamamını okuyup İmam Şafii veya diğerlerini de okuyup ondan sonra ben Hanefiyim dedi? Bu böyle bir şey değil. İmam-ı Azam Türk muhitinin ve Türk düşüncesinin işte fıkıh ekolünü oluşturan adam. Dolayısıyla benim okuma yazma bilmeyen babaannemin İslam'la ilgisi bilgisi ve İslam'ı yorumlaması, İmam-ı Azam'ın yorumuna uygun olması onun kitabını okumasından değil. İmam-ı Azam'ın zaten Türk düşüncesini sistematik hale getirmiş olmasından kaynaklanıyor. İmam Maturidi diye bir adam çıkıyor. İşte o dönemde yaygın olan işte kelam açısından işte Eş'ari kelamı ki genellikle işte Arap coğrafyasına ve Arap düşüncesine hitap eden bir şey olarak ondan farklı, Mutezile düşüncesinden farklı bir kelam ortaya koyuyor ve bu kelam Türk düşüncesinin yansıması. Bakın. Dolayısıyla Türkler Maturidi Hanefi çizgide oluyorlar. Bu bakın bir şey yani biraz önce söylediğim sebeplerden kaynaklanan bir şey. Bu bir ruh, bu bir düşünce. İşte hani ilk başta dedim ya dini ne olursa olsun, şeyi ne olursa olsun Türk düşüncesi dediğimiz bir şey var. Türk töresi dediğimiz bir şey var. İhsan Fazlıoğlu'nun çok güzel bir lafıdır. Mesela bu İslamlaşmayla ilgili o şöyle diyor çok güzel bir laf. Diyor ki Türkler İslamlaştıkça İslam da Türkleşti der. İşte bunu kastediyor. Yani Araplar İslamlaştıkça Arap İslam da Araplaşıyor. Ya şöyle düşünün. Yarın diyelim ki Çinliler Müslüman oldular. Bir şey oldu Çinliler Müslüman oldu. Ne yapacak? Hepsinin adı Ahmet Mahmut mu olacak? Hepsi işte sarık mı takacaklar? Hepsinin cami mimarisi Arabistan'daki modellerden mi olacak? Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Çinli de İslamiyet'i kendi kültür ve medeniyetiyle beraber yaşayacak. Aynı şey İngiliz için, Fransız için de geçerli. İşte böyle bir şey oluştu ve fıkıh kelam cephesi böyle. Bunun felsefe cephesinde Farabi ve İbn Sina oluşturuyor. Bakın İslam düşüncesinde birkaç tane şey vardır felsefe ekolü. Biri işte Meşayi ekolüdür. Bir de Süfreverdi var bu İşrakiyun. O da Türk mesela. Türk kökenli. Yani bakın orada da yine Türk düşüncesinin ortaya çıkarttığı bir şey var. Diğer bir cephesi tasavvuf. Bakın bir sürü tasavvuf ekolleri var ama Türkistan ekolü başka. Hoca Ahmet Yesevi. Türk usulüdür. Ve devlet. Devlet idaresi konusunda. Çünkü niye biliyor musunuz? Türklerde önce devlet vardı. İslam daha sonra geldi. Araplarda önce devlet yoktu. Önce İslam sonra devlet geldi. Bakın burada çok ciddi bir farklılık var. Ve bugüne kadar uzanan bir takım fikir ayrılıklarındaki şey de bu sözünü ettiğimiz temel düşünce farklılığından kaynaklanıyor. Yorum, algılama ve uygulama farklılığından kaynaklanıyor.
1: Kıymetli hocam tüm bu konuşmalarımız bu arada süremiz bitti. Şöyle toparlayıp size de teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir programdı. Gerçekten çok ben teşekkür ederiz. Tertemiz de anlattınız. Tabii Türklerin İslamiyet'i bırakın kılıç zoruyla kabul etmelerini sadece kabul eden pasif bir toplum olmadığını anlattınız. Tabii, tabii, tabii. Yani İslam düşüncesini kendi tarihi ve kültürel birikiminden o harmanla yorumlayarak özgün bir Türk İslam düşünce hayatı, üslubu geliştirdiğini ve bunun zaman içerisinde etkileşimle, iyilikle, doğru dille olduğunu anlattınız. Evet. Birdenbire değil.
0: Şimdi bu bazı arkadaşlar bu son zamanlarda işte bu kılıç zoru, İslam işte Türkler Müslüman olmasaydı. Ya bin yıllık, Türk tarihinin bin yıllık İslam serüvenini çöpe atıyorlar. Sanki yokmuş gibi davranıyorlar. Veya olmasının Satuk Buğrahan'a küfrediyor adam. İslamiyet'i kabul eden ilk şey. Yani kabul edilebilir bir şey değil. Böyle bir Türkçülük, milliyetçilik anlayışı da olmaz. Türk tarihinin bin yılını yok farz et. Böyle bir şey olabilir mi? Zannediyorlar ki Türkler Müslüman olmasalardı farklı olacaktı. Veya Hristiyan olsalardı çok farklı olacaktı. Halbuki öyle bir şey yok. Yani yaşanmışlık bir şey var. Bugün Türkistan medeniyeti, düşüncesi, kültürü dediğimiz şey de bunun içerisinde. Ha bunu söylemekle tabii ki gayrimüslim Türkler de olabilir. Gagavuzlar, diğer Türk. Bakın esas Türklüğün esası o. Mezhep farklılığı, din farklılığı şu bu değil. Türk töresi ve Türk düşüncesi. Bu olduktan sonra hepsi aslında aynı çerçevenin içerisinde. Diğerlerini dışlama yok. Ama göz göre göre de bin yıllık İslam, Türk İslam tarihini reddetmek bu akıl işi değil.
1: Bu bakış açısıyla Türkler Nasıl Müslüman Oldu kitabınızı da okumalarını tavsiye ediyoruz. Tüm teşekkür meraklıları ederim. Ve tarih severleri çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: değerli tarih severler Profesör Doktor Erkan Göksu hocamla Türkler nasıl Müslüman oldu sorusunu sorduk ve İslamlaşma sürecinin serüvenini anlattık. Teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizi izlediniz ve yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla 24 ekranlarında an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermiyoruz. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsnü Hatta takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
2: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim bu husustaki içimden olan aşk. Fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez. Beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Ha, daha iler vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
3: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
2: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El-Fatiha.
3: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
2: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
4: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam çok önemli bir konuyu, çok değerli bir konuğumuzla konuşacağız. Ne konuşacağız? Kitabı göstereyim önce. Hakkın tahakkuku, hukukun mahiyeti, ahlakla ilişkisi, hakla ilişkisi ve adaletle ilişkisi. Asım Cüneyt Köksal'la konuşacağız. Ve tabii konuşurken siz de göreceksiniz, biz bunun şu anda yerküremizde, üzerinde bulunduğumuz yerkürede, içinde bulunduğumuz sistem bunun ne kadar uzağında, onu göreceksiniz. Kitabı da tekrar söyleyeyim, Ketebe Yayınları'ndan. Bilhassa erbabı, ilgilileri, hukuk fakültesinde okuyan öğrenciler ve meslek edinmiş olanlar, siyasetle ilgilenenler, ülkeyle ilgili dertlenenler, dünyayla ilgili dertlenenler muhakkak okumalı. Çünkü esastan bir mütalaa. Ama bunun beraberinde Asım Cüneyt Köksal'ın muhterem dedesini de bu vesileyle anmak istiyorum. Ülkemizin en önemli İslam alimlerinden biri Mustafa Asım Köksal. Biliyorsunuz peygamberler tarihi var, İslam tarihi var. Onları şu anda ben size gösteremeyeceğim ama internetten girirseniz görürsünüz. İslam İlmihali Ketebe Yayınları'ndan çıktı tekrar. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu Ketebe Yayınları'ndan. Ve Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbela faciası Ketebe Yayınları'ndan çıktı. Bu arada Asım Cüneyt Köksal, dedesinin hayatı, hatıraları ve eserleri üzerine de bu kitabı yazmış, Ketebe'den çıkmış. Biz de bilahare bu konuyu inşallah konuşacağız. Dedesinin hayatını ve bize kazandırdıklarına. Hoş geldiniz Asım Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen sabah akşam ülkemizde de dünyada da hukuktan bahsediyoruz. Hele bizim ülkemizde hep Batı'dan referans vererek, filanca ülkede aslında şöyle bir hukuk sistemi var ama bizde yok, bizde şu oturdu bu oturmadı diyoruz. Ama sanki birkaç yıldır artık herkesin müşteki olduğu, aslında var olan bir sistem, bir sistem dahi olmadığı konusunda herkesin az çok bir fikri var. Onun için sormak istiyorum. Sizi bu kitabı yazmaya motive eden şey nedir? Siz nerede kriz gördünüz?
1: Teşekkür ederim. Şimdi benim tabii bir taraftan akademik ilgi alanım. Diğer taraftan yıllar boyunca doktora öğrencilerimle yaptığım dersler, İslam hukuk felsefesi başlıklı bir dersim var. 2011 yılından itibaren aslında ilk makale yayınlarım bu alanla ilişkiliydi. Yani İslam hukuk ve ben doktoramı fıkıh usulü alanında yaptım. Fıkıh usulünün mahiyeti ve gayesini inceledim.
0: Oradan ister istemez.
1: Tabii yani hukuk o mesela o çalışmamın 3. bölümünü de batılı disiplinlerle karşılaştırmalı bir şekilde. Yani fıkıh usulü batılı hukuk disiplinlerinden hangilerine tekabül eder mi, ne ölçüde benzeme var veya işte farklılıklar var. Onları ele aldım. Dolayısıyla batı hukuku üzerine de uzun zamandır bir alakam entelektüel anlamda, akademik anlamda var, okumalarım var. Ve şöyle bir çalışma doğrusu göremediğim için bir eksiklik olarak İslam Hukuk Felsefesi diye bir çalışma ve burada hem bir hukuk felsefesi metninde bulunması gereken temel başlıklar, temel temalar yer almalı. Bunu klasik İslam hukukçularının düşüncelerini analiz ederek yapmalı. Ama aynı zamanda da bu bir sadece bir tarih çalışması değil. Yani tarihte bir takım alimler, düşünürler gelmişler, şöyle şöyle düşünceleri vardan ibaret değil. Arzu ettiğim çalışma şöyle bir şey. Aynı zamanda modern batı hukuk felsefesiyle mukayeseli bir çalışma. Yani bunun sadece ilk şeyini de bulamadım açıkçası. Yani 6 tane temel konu tespit ettim. Mesela bugün bir hukuk felsefesi kitabını elinize aldığınız zaman içinde bulunması beklenen konuları İslam hukukuna uyarladığınız zaman. Yani hukuk nedir? Hukukun mahiyeti nedir İslam açısından ve bunun işte ahlakla ilişkisi nedir? Hak kavramı, adalet kavramı. Sonra özgürlük meselesi.

0: Özgürlüğün türleri, farklı farklı türleri var. İrade özgürlüğünden siyasi hürriyet özgürlüğe, manevi özgürlüğe ve diğerlerine. Hüsn ve kubuh meselesi, iyilik ve kötülüğün kökeni nedir? Yani Allah emrettiği için mi iyidir, yoksa iyi olduğu için mi onu emrediyor ve tersi, kubuh, kabih için de aynı şekilde. Bu temel bir meseledir zaten İslam, İslami ilimler için, fıkıh usulü kelam için. Hüsn kubuh meselesi, yani iyi ve kötü ve makasıt, yani hukukun amacı, makasıt ve maslahat meselesi.
1: Gayesi.
0: Gayesi, hukukun gayesi meselesi. Yani bizim dünyamızda bir İslam hukuk felsefesinin ele alması gereken temel başlıklar bunlar. Ben bunlar üzerinde epey zamandır mukayeseli bir şekilde çalışırken, tabii biraz hacmi de zaman içerisinde büyüdü çalışmanın. Ben bunu iki cilte bölmeye karar verdim onun için. Yani ilk üç.
1: Çok hayırlı olur.
0: Evet, evet. İlk üç başlığını böyle işte hukukun mahiyeti ve ahlakla ilişkisi, hak ve adalet kavramlarına inşallah nasip olursa ikinci cilti de dediğim gibi özgürlük meselesi, hüsn kubuh meselesi ve hukukta gaye, yani makasit ve maslahat meselesini ele almak istiyorum, Allah nasip ederse.
1: Siz burada aslında esasdan mütalaa yapıyorsunuz, mukayese yapıyorsunuz, mütalaa yapıyorsunuz. Ve aslında bir teklifte de bulunuyorsunuz. Yani bu yoldan giden insanlar için inşallah devamı da gelir.
0: İnşallah.
1: Başkaları da çalışır üzerinde.
0: İnşallah.
1: Baktığınızda şunu sormak istiyorum. İslam hukuk felsefesi Batı'da ele alınıyor mu? Ne kadar haberdarlar? Türkiye'de nedir durum?
0: Yani şöyle,
1: bir müktesebat var mı bununla ilgili?
0: Bu başlıkla ilgili, yani tabii ki ülkemizde bir ilmi, ciddi manada bir ilmi birikim elbette var. Son 30-40 yılda bu daha bariz bir şekilde kendisini gösteriyor. Şunu tabii görmek lazım. Yani bir taraftan fıkıh, İslam hukukunun füru tarafında, yani hukuk alanında çeşitli hukuk başlıkları çerçevesinde ele alınan çok sayıda çalışmalar, tezler, monografiler elbette var. Bir taraftan da biraz daha hukuk felsefesiyle ilişkili olan fıkıh usulü alanında da epeyce monografik çalışmalar son zamanlarda ortaya çıkmaya başladı doğrusu. Fakat yani bir bütün olarak benim anladığım anlamda bir hukuk, İslam hukuk felsefesi dediğimiz zaman bu fıkıh usulüyle birebir örtüşen bir alan değil aslında.
1: Evet,
0: çünkü
1: onu da anlatmışsınız.
0: Evet. Çünkü mesela buradaki mesela özgürlük meselesi, özgürlüğün irade özgürlüğü boyutu, kelami bir boyut. Bizim geleneğimizde kelam ilminde ele alınmış. Adalet başlığı daha çok siyasetnamelerde ele alınmış, siyasi metinlerde ele alınmış. Hak kavramı furu fıkıhta, yani fıkhın ana bünyesinde, yani o da dağınık bir şekilde, yani ele alınmış, o da doğal bir şey zaten. Fıkıh ilminin kendi amaçlarıyla uyumlu bir şey o, çünkü çeşitli alt başlıkların her birisinin ilgilendiği hak türleri var, bu hak türlerini ilgili yerlerde ele almış klasik fakihlerimiz. Ama şimdi bunu böyle bizim bir batılı disiplinde, bir hukuk disiplini, hukuk felsefesi disiplininde görmek isteyeceğimiz gibi bir nazari bir boyutta ele alan çalışma. Doğrusu şöyle, İslam hukuk felsefesi başlıklı birkaç Türkçe kitap var ama sadece amaç, gaye.
1: Çünkü felsefesi ortaya konulunca zaten aslında fakihlerin yaptığı, değil mi? O felsefe dahilinde.
0: Tabii, yani aslında
1: mütalaa ediyorlar.
0: Aslında fakihler, büyük fakihler doğrusu. Mesela Hanefi geleneğinde Debussy, Serasi, Pezdevi gibi isimler, Kâsani gibi isimler.
1: Yani gerçi felsefesi diyoruz ama belki ruhu dememiz lazım.
0: Tabii, yani ona bizim bugün hukukun felsefesi diyebileceğimiz, yani mesela şer'i hükümlerin temellendirilmesi, şer'i hükümlerin arkasındaki gerekçeler, mesela bunlara sır demişler, hikmet demişler, mesela. Başka bazı kavramlar kullanmışlar. Mesela Debussy'nin El Esrar isimli kitabı, Sırlar. Yani sır dediği, yani neden bu hükmün gerekçesi niye böyle? Bunun arkasında yatan düşünce ne? Hikmet demişler mesela, illet demişler. Bizim sonradan daha teknik manada kullandığımızdan biraz daha geniş manada. Büyük ölçüde bizim demek istediğimizle örtüşen şeyler var. Yani çok kıymetli bir görüş ve mütalaa hazinesi var. Yani fıkıh içerisinde. Yani bu şudur, bunun hükmü budur demekle kalmıyor fakihler. Onun gerekçesini yapıyorlar, açıklamasını yapıyorlar. Niçin öyle olduğunun temellendirmesini yapıyorlar. Ve bu modern bir hukukçu diyelim, bunu bir nazari bir bakışla o açıklamanın günümüz okuruna ulaştırılabilmesini sağlayacak gereçlere sahip artık bugün mesela. Biraz şey okumalarını şey yaparsa, mukayeseli yapabilirse. Dolayısıyla biraz o şekilde yani neden? Yani hukuk sistemleri var ama bütün hukuk sistemleri arkasındaki ortak fikirler, ortak temalar nedir mesela? Bir geniş manada baktığınız zaman. Ama özellikle İslam hukuk açısından baktığınız zaman işte hükümlerin arkasındaki o temel bakış nedir? İllet ve hikmet nedir? Gibi.
1: Şimdi biz aslında içinde olduğumuz ve müşteki olduğumuz sistemden biraz söz edelim. Belki o zaman daha manidar olacak sizin yaptığınız çalışmayı anlamak. Çağdaş hukukun yani şu an bu günümüz hukukunun batıda ama biz de hemen hemen aynı şeyleri en azından yani bizim de üzerimizde egemen olan hukuk sisteminin ahlakla ilişkisi var mıdır? Var ise bu ahlakın kökenleri nedir?
0: Evet.
1: Bir de baktığımızda ya da onu devamında sorayım. Nasıl tercih edersiniz bilmiyorum. Şimdi iki savaş yapmış, birinci savaşı yapmış, ikinci savaşı yapmış. Peşinden İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük ölçüde normlarını savaşan ülkelerin koyduğu bir sistem aynı zamanda bu.
0: Tabii şimdi biraz önceki sorunuzda da bir yarım kalan bir şey vardı müsaadenizle.
1: Buyurun,
0: yani İslam hukuk felsefesi alanı mesela Batı'da nasıl değerlendiriliyor?
1: Ha,
0: bir
1: evet.
0: Disiplin olarak ele alınıyor mu veya işte ben kitabımda da ifade ettiğim bir şey var. Çok büyük bir çalışma var. Yani Batı hukuk düşüncesine ilişkin büyük devasa böyle kolektif bir çalışma var. Yani binlerce sayfalık. Burada Batı içerisinde İslam ve Yahudi geleneğini de
1: yan yana
0: alarak yani neticede yan yana ortak bir kültürel havuz içerisinde düşünerek yer vermişler ama toplam bir makalede mesela binlerce sayfalık bir külliyatta yan yana koyduğunuz zaman böyle bir rafı dolduracak bir külliyatta 30 sayfalık bir makalede sadece İslam ve Yahudi hukuk düşüncesini beraberce ele alan bir makale var. O da orada da sadece söylediği şey işte Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd ki bunlar aslında İslam hukuk düşüncesinde İbn Rüşd'ü bir tarafa bırakırsanız özellikle Farabi ve İbn Sina kayda değer görüşleri olan düşünürler değil. Daha çok metafizik
1: İktisası da değil zaten.
0: Diğer alanlarda daha çok metafizik ve doğa bilimlerinde daha çok eser vermişler ama hani İbn Rüşd tamam hukukçu aynı zamanda ama yine de bu üç isimden ziyade çok daha önde gelen isimleri bilmedikleri için veya önem vermedikleri için dikkate almamışlar.
1: Veya yok, görmek
0: istemedikleri için. Zaten yazar şey diyor yani İslam'da bir hukuk düşüncesi, bir hukuk felsefesi olması mümkün değildir falan gibi bir iddia da ileri sürüyor o makalede. Kendine göre şeyleri var, gerekçeleri var. Çünkü o değişmez bir takım hükümler sabit filan. Onların felsefesi olmazmış. Başka bazı çalışmalarda da bu tutumu görüyoruz doğrusu. Yani bir Batı hukuk tarihine ilişkin yine büyük hacimli bir eserde yani mesela ilk İslam hukukçularından yani mezhep kurucusu olan büyük fakihlerden 300-400 yıl sonra yaşayan Batılı bir hukukçu için dünyada ilk kapsamlı hukuk kitabı yazan kişi diye bir nitelemede bulunuyor. Yani bunları zikrettim doğrusu. Yani böyle bir İslam hukukunun fikri yönüne dair Batı'da Batılı eserlerde bir fazla bir şey bulmak çok ama şöyle söyleyeyim İslam hukukuna ilişkin eser veren doktora tezi yazan batılı yazarlar tabii biraz daha farklı. Onları daha farklı bir kategoride düşünmek lazım. Onlar içerisinde daha İslam hukuk geleneği,

zenginliğini itiraf eden, kabul eden isimler de yok değil, var. Ama bir bütün olarak hani İslam hukuk felsefesi gibi bir disiplinden bahsedebilir miyiz dediğimiz zaman, yani İngilizce'de de, Arapça'da da, Türkçe'de de bu söylediğim niteliklere uygun bir çalışmayı göremediğimi ifade etmem lazım. Diğer taraftan

0: üzerine vurgu yapmıştım. Batı'da da aslında daha 300 yıl, son 300 yıldan daha önceki dönemlerde durum İslam dünyasına benzer minvalde seyrederken
1: bugün ama artık izi bile kalmadı.
0: Bazı gelişmeler, bazı akademik ve entelektüel gelişmeler, bazı düşünürler, Pufendorf gibi bazı düşünürlerin bir takım kaygılarla, bu kaygılar bizim bugünkü bakışımız açısından tam bir sekülerlik, yani hukuk ve ahlak ayrılsın amacıyla değil belki. Mesela devletin gücüne karşı insanların hukuklarını korumak, haklarını korumak gibi amaçlarla da yapılan belki kısmen iyi niyetli bazı düşünceler bir tür birikimsel bir etki yapıyor. Ve zaman içerisinde
1: bir kopuş mu var?
0: Bir kopuş artık haline tamamen geliyor. Yani ahlak ve hukuk öyle bir zaman geliyor ki artık tamamen farklı alanlar.
1: Ne
0: olur
1: zaman?
0: Başlangıcı yani 1700'lerin başında. Ama bunun iyice teessüs etmesi, iyice oturması 19. yüzyılda hukuki pozitivizmin egemen hale gelmesiyle gerçekleşiyor. Yani modern devletin iyice dünya üzerinde ölçeğinde yerleşmesi ve Batı'da işte John Austin'in özellikle temsil ettiği, Bentham'ın öğrencisi ve dostu olan Austin'in temsil ettiği hukuki pozitivizm hakim hale geliyor. Öyle bir zaman geliyor ki 19. yüzyılda aslında uzun yüzyıllar boyunca Batı'da hakim olan doğal hukuk geleneği, yani aslında hukuk düşüncesi, hukuk felsefesi denildiği zaman doğal hukuk anlaşılırdı. Bu adeta unutulur vaziyete dönüşüyor. Yani doğal hukuk, Batı hukuk geleneği içerisinde işte adaleti ve hukuk ahlak ayrılmazlığını temsil eden bir düşünce yapısı. Ama hukuki pozitivizm diyor ki hukuk ile ahlak ayrı şeylerdir. Yani ayrı olması icap eder, hukukun ahlaktan kopması lazımdır demese bile olgusal olarak böyledir. Dolayısıyla hukuk hukuktur, ahlak ahlaktır. Bunu böyle kabul etmeliyiz. İster ahlaka aykırı olsun hukuki bir takım düzenlemeler, ister uygun olsun. Bu hukukun sorunu değildir. Ama uygun olsun, tamam. İsterseniz uygun hale getirmek için çaba gösterebilirsiniz. Bunda bir sorun yok ama kategorik olarak ayrıdır. Bunu bilelim diyorlar. Yani dedikleri şey bu. Fakat tabii 20. yüzyılın 30 yılını kapsayan büyük savaşlar diyelim. O iki dünya savaşı aslında birleşik bir 30 yıllık bir dünya krizinin bir göstergesi. O dönemde ortaya çıkan çeşitli hukuksuzluklar, imparatorlukların yıkılmasıyla herhangi bir devletin tabiyetinde olmayan yüz binlerce insanın devletsiz kalması mesela, bir salt belirli bir hukuki düzen, salt belirli bir devletin hukukuna tabi olma anlayışının yetersiz kaldığını ve hukuki pozitivizmin bu anlamda sadece egemenin istediği kurallardan ibaret olan bir hukuk düzeni anlayışının yetersiz olduğunu tekrar hatırlattı ve işte insan hakları söylemi yeniden insanların gündemine girdi. Biraz mecburi bir şekilde girmiş oldu. Evrensel insan hakları beyannamesi ilan edildi. İşte neticede yani buna doğal hukuk rönesansı, tabii hukuk rönesansı denilen bir süreç şu veya bu şekilde yaşandı. Ama böyle bir olgusal zorlama olmasaydı, bu büyük savaşlar olmasaydı,
1: yani katliam olmasaydı,
0: belki başka türlü bir şey yine devam edecekti.
1: O beyannameden de söz etmeyecektik.
0: Belki.
1: Zaten onun hatırına söz ettik herhalde. Sadece söz edildi.
0: O da ayrı bir tabii bahis. Evet.
1: Peki sonuç itibariyle bugün çağdaş hukukun ahlakla ilişkisi yoktur gibi gözüküyor. Yani uluslararası hukuka baktığımızda bir kere kurumsal olarak böyle bir şeyin olmadığını görüyoruz bir cümlelere rağmen, bir takım retorik cümlelere rağmen. Siz diyorsunuz ki işte 30 yıl süren bir savaş, o savaşın faillerinin kurduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dünyadaki işte 190 ülke bir araya gelse bir konuda işte biz hemfikiriz dese, 5 taneden bir tanesi hayır dese o uygulanıyor olmuyor. Bu bile şeyi gösteriyor bize, resmi gösteriyor, evet. Ki daha resmi çoğaltılmış.

0: azaltabileceğimiz binlerce örnek verebiliriz.
1: Şüphesiz. Yani güç ile elbette burada güçlü olanın bir hukuku belirleme yetkisini kendinde gördüğü bir...
0: Güçlü olanın hukuku meşrulaşmış oluyor.
1: Gibi. Bunun tabii çok ciddi sebepleri de elbette var.
0: O zaman yani, da ister istemez ahlakla ilişkisinden söz
1: tabii,
0: edemeyiz.
1: Tabii. Yani bu aslında insan hakları geleneğinin daha önce Orta Çağ'da mesela Batı'da da dayanmış olduğu gelenekten, metafizik köklerinden kopmasının bir sonucu. Yani sekülerleşmeyle beraber aslında kitabımda da anlattığım üzere insan hakları düşüncesi, yani temel devredilemez doğuştan gelen insan hakları düşüncesinin kökenleri Hanefi fıkıh düşüncesi içerisinde, yani 1000'li yılların ilk yarısında, yani miladi olarak 11. yüzyılda vefat etmiş Debussy isimli alimin ilk defa ortaya koyduğu, hukuki bir şekilde ortaya koyduğu bir ifade. İnsan diyor, üç temel hakla dünyaya gelir. İsmet, hürriyet ve malikiyet. İsmet dokunulmazlık demek. Yani bugünkü dile çevirdiğimiz zaman can ve mal güvenliği demek. Hukuken gerekmediği sürece hiç kimsenin canına ve malına dokunamazsınız demek. İsmet hakkı bunu ifade ediyor. Hürriyet, insanın hukuken hür olmasını ifade ediyor. Yani hukuki bir özün olmasını, hukuki bir kişi olmasını ifade ediyor. Ve malikiyet, yani mülk sahibi olabilme kapasitesi. Şimdi bu üç hak ile beraber insan dünyaya gelir diyor Debussy. Ve bu Allah tarafından verili bir şey insana. Çünkü insana emanet yüklenmiş. Bu emaneti yerine getirebilmesi, dünyadaki vazifesini yapabilmesi için bu temel haklarla donanmış vaziyettedir insan. Bunu ücretli veya ücretsiz, herhangi bir bedelle veya bedelsiz olarak başka birine devretme hakkına da sahip değil. İşte devredilemez bu anlamda. Şimdi bunu bu düşünce bir şeyle beraber, yani insan işte Araf suresinde ifade edildiği gibi bir Allah Teala ile bir elest bezminde bir sözleşme,
0: ahit
1: bir ilk ahit dediğimiz bir ahit. Allah Teala'nın insanların muhatap olarak karşısına alıp onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye buyurması, onların da evet sen bizim Rabbimizsin diye ikrar etmeleri. Bu ikrarı dünyadaki bütün sözleşmeleri de meşru kılacak şekilde, yani işte insan Allah insanı muhatap oluyor. Onunla şu veya bu formda muhatap olarak konuşuyor. İlahi kelama muhatap ve hitabe ehliyetle o yüce huzurda olabilen bir varlık olarak onu vaz ediyor. Bunu nasıl yorumlarsak yorumlayalım yani. Her yorumunda buna çıkar. İşte insanlar birbirleriyle sözleşme yapabilir varlıklar olabilmelerinin temelinde bu var diyorlar. Yani bizim fakihlerimizin söylediği şey, bu ahit bize hukuki kişi olmanın temelini veriyor. Ona zimmet diyoruz. Yani ben sizinle bir alım-satım sözleşmesi yapabiliyorum hem kendime. Yani
0: biz dünyaya gelirken tabii olarak bunu
1: bizim adeta
0: insan olmamız hasebiyle beraberimize
1: getiriyoruz. İşte bu sistem içerisinde ilk ahit dediğimiz bu Allah ile muhatap olma, onun verdiği yetkiyle işte yeryüzünde sözleşmeler yapabilme, hukuki bir muamele ortaya koyabilme, hukuk kişisi olma, yani zimmet, akıl, zimmet ve bu üç temel hak ile beraber insan, donanmış vaziyette olan insan, işte emaneti, Allah Teala'nın emanetine yüklenmiş, üzerine yüklenmiş olan bu ağır sorumluluğu yerine getirebilmesi icap ediyor. Onun için onun donanımları bu. İnsanın donanımları. Bu yüksek bir vazifeyle gelmişiz. Şimdi böyle bir çerçeve içerisinde, bir kavram haritası içerisinde bir yeri var. İnsan, doğal insan haklarının gördüğünüz gibi. Bu düşünce Batı'ya olduğu gibi dolaysız bir şekilde ulaşıyor iddiasında bulunamayız ama öyle görülüyor ki 13. yüzyıl Hristiyan ortaçağ skolastik düşünürlerinin bu gelenekten haberdar olmalarıyla, Hanefi hukuk geleneğinden haberdar olmalarıyla, çünkü Debussy'den sonra bütün Hanefi geleneğinin paylaştığı bir düşüncedir bu. Temel insan hakları düşüncesi bir şekilde Batı'nın

0: temellük ettiği ama zaman içerisinde dönüştürdüğü bir düşünceye dönüşüyor. John Locke'a baktığınız zaman üç temel insan hakkı aynı. Bu senin söyledikleri aynı. 6,5 asır sonra bunu söylüyor ama burada bağlam değişmiş. Yani John Locke da Tanrı'ya inanıyor. Tamam. Ama artık Debussy gibi konuşmuyor. Onu da görmek lazım. Ve onun merkezi noktası mülkiyet aslında. Yani malikiyet özellikle devlet gücü karşısında mülk sahibi olanların, özellikle toprak sahibi olanların mülkünü korumayı bir mesele ettiği için bunlar üzerinde biraz özellikle duruyor.
1: Toprak üzerinden modernleşmenin evet. Parkuru ister istemez
0: bir tür
1: hukukunu da
0: etkiliyor. Yani dolayısıyla etkiliyor. Geçiyor ama geçerken bağlam değiştiriyor. Locke'dan sonraki birçok düşünür de Tanrı referansı da kalmıyor artık. Üç tane hak var ama bahşedilmiş değil.
1: Kaçıncı yüzyılda oluyor bu? Aşağı yukarı.
0: Yani bu
1: yani Tanrı ile kabloyu mesela Fransız kesmeleri.
0: Amerikan bağımsızlık şeyinde anayasasında Tanrı'nın bahşettiği haklar diyor bunlar için. Ama Fransız evrensel insan hakları beyannamesinde Tanrı'dan bahsetmiyor. İşte yani 18. aslında, yüzyılın sonu.
1: Şimdi bu sekülerizm aynı zamanda sığ bir şey tabii. Tabiatıyla sığ bir şey. Çünkü eğer insana bu bahsettiğiniz haklar Tanrı tarafından, Allah tarafından verilmediyse ve bunu iptal eden bir zaviyeden bakıyorsan en sonunda ortalıkta kim vur diye gidebilirsin.
0: İşte o zaman bu hakları temellendirmenin...
1: Halbuki bunu tabii, iyi bir şeymiş gibi hatta kurtarmışlar gibi sundular bize onlarca yıldır.
0: Evet.
1: Ve bu zaviye aslında açıkçası çok sığ bir zaviye.
0: İşte çünkü felsefi önünü, açıdan temellendirilemeyen bir şey. Aynen. Aynen. Yani haklarımız var ama bu iyi bir şey ama temel insan hakları güzel bir şey. Kullanışlı. Ama felsefi anlamda temellendirilemeyen, kendinden menkul adeta bir şeye dönüşüyor.
1: Yani o bunun müellifleri iyi niyetli bile olsa evet, bu zaviyeden baktığında bunun çok gidebileceği bir yer yok.
0: Evet,
1: onu işte görebiliyoruz.
0: O evet.
1: Nitekim gitmedi.
0: Evet. Çünkü bütün insanları yani insanların birbirlerine karşı bağımsız, hür ve her birinin saygın birer fert olmasını sağlayan bir Allah düşüncesi, Tanrı düşüncesi merkezi bir şey benim kanaatimce. Bu olmadığı zaman yani bunu sistemden bu fikri çektiğiniz zaman bu sefer hakikaten güçlü ile güçsüz arasındaki farklar kendisini fiiliyatta daha bariz bir şekilde gösterebiliyor. Yani arka planı zayıf kaldığı zaman açıklama planı bu sözde bir şeye dönüşüyor.
1: Ve sonuçta uygulamada da tabiat kanunlarına dönüşüyor.
0: Yani insan
1: zayıfsan silinir gidersin, tabii, güçlüysen kalırsın.
0: Evet, yani insan haklarının uygulamadaki sorunlarına ilişkin çok ciddi çalışmalar, kitaplar, raporlar var bugün malum. Biz insan haklarını tabii ki savunacağız ama bunu bir ideolojiye dönüştüren bir mesela Kostas Duzinas'ın dediği gibi bir imparatorluk ideolojisine dönüştürüp başka amaçların kılıfı haline getirmek değil. Veya işte temellendirilemeyen, kendinden menkul bir takım görüşlerin tezahürü olarak da değil. Gerçekten Allah tarafından insanlara bahşedilen ve dünyadaki amacımızı yerine getirmek üzere bahşedilen birer gerçek, fiktif değil, gerçek birer hak olarak telakki etmemiz icap ediyor kanaatindeyim.
1: Gerçi biraz batıdan bakınca insan az çok anlayabiliyor oradaki etki tepki ve sonucu. Bizimle hiç alakası yok ama biz de sanki öyle bir etki tepki yaşamışız gibi bir sistemin içerisindeyiz. Orada karşılarında Tanrı değil Katolik Kilisesi olduğu için ister istemez onunla boğuşurken başka bir sisteme geçtiklerini insan anlayabiliyor. Ama bizim için böyle bir şey söz konusu değil.
0: Evet tabii.
1: Ve oradaki... ne yazık ki biz de evet, bu tarihi yaşamışız gibi devam ediyoruz. Peki günümüzde yine

0: ağzımızdan düşürmediğimiz bir kavram, hak kavramı. Fakat bu aynı zamanda parça parça edilmiş, hatta kristalize edilmiş, birbirinden kopartılmış bir şey. Hakkın hakikati nedir?
1: Hak kavramı çok yönlü bir kavram aslında. Yani İslam fıkıh kitaplarında ve diğer ilgili eserlerde, İslami eserler literatüründe hak kavramının çok yönlü ve kapsamlı bir kavram olduğunu görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir tanesi. Çünkü hak kavramında varlık ve sübut anlamı var. Var olmak ve sabit olmak. Allah'tan daha çok var ve sabit diyebileceğimiz bir varlık olmadığı için hak en çok onun hakkı, onun isminin isimlerinden bir tanesi. Hak, el-hak dediğimiz zaman ancak Allah'ı anlıyoruz onun için. Hak, bir taraftan yükümlülük, vücub anlamına da geliyor.
0: Ödev.
1: İşte yani mesela hakkın karşısında ödev deriz biz. Hani bizim dilimize yansıyan anlamıyla hak biraz daha anlamı daralmış vaziyettedir ama mesela Arapça'da ve fıkıh dilinde hak aslında Türkçe'deki hak ile vazifeyi beraber içine alır. Hmm. Çünkü her hak aynı zamanda bir vazifeyi de tazamın eder.
0: Mesuliyet vazife mi getirir?
1: Hem bana hem de başkalarına yönelik.
0: Yani benim bir hakkım vardır. Vazife ve mesuliyet mi?
1: Mesuliyet ve aynı zamanda ödev. Başkasının bir ödevi. Yani benim bir nesnem, bir telefonum varsa bunun hak sahibi olan ben bunu herkese karşı dermeyen edebilirim. Ama herkesten de bu hakka saygıyı beklerim. Bu da bir ödev, başkalarına düşen bir ödev olmuş olur. Ama aynı zamanda
0: başka
1: da...
0: Başka bir örnek daha verebilir misiniz, anlayabilelim?
1: Yani mesela benim bir aracım var, otomobilim var diyelim. Bu otomobil sahipliği bir mülkiyettir. Mülkiyet bir ayni haktır, haklardan bir tanesidir. Yani bir ayn, bir nesne, bir fiziksel varlık üzerinde bir insanın sahiplik ilişkisini ifade eder. Bu bir haklardan bir tanesi. Her hak böyle değil. Yani bir tür haktır bu. Ama üst seviyeden bir hak. Şimdi ben bunu istediğim gibi kullanma, istersem satma, kiraya verme, ödünç verme gibi bir takım işte haklara sahibim. Yani bunu kendi malım üzerinde istediğim gibi tasarrufta bulunabiliyorum. Bu hakkıma karşı tabii ahlaki bir takım yükümlülüklerim var. Yani sebepsiz yere zarar vermemek, kendi malım da olsa gibi bir yükümlülüğüm de var. Ama aynı zamanda da başkalarının benim bu hakkıma saygı gösterme vazifesi var. Yani herkes bu senin aracınsa ben senden izinsiz buna binemem demesi lazım. Benden izinsiz herhangi bir tasarrufta bulunmaması gerekiyor. Dolayısıyla bir hak dönüşlü olarak hem hakkın öznesi için ama aynı zamanda da başkaları için birer vazife anlamı taşıyor. Ama bu başka türlü şahsi hak düzeyinde olursa bir borç ilişkisi söz konusu olduğu zaman benim bir alacağım varsa bu hakkımdır, bu alacağımı talep etmek ama bu borcu ödemek de karşı tarafın vazifesidir. Orada yükümlü tek bir kişiye inmiş oldu. Yani şahsi hakta o vazife tek bir kişinin üzerine binmişken aynı hakta daha herkese şamil bir vazife anlayışı var ama her halükarda hak varsa vazifede var. Yani bir madalyonun iki yüzü gibi. Yani vazifeden yalıtılmış bir hak yok. Özellikle bizim İslam hukuk düşüncesinde böyle bu. Salt hak. İşte bu insan hakları açısından da böyle. Yani batıda doğal hukuktan ayrışarak gelişen modern insan hakları söyleminde vazifeden ayrışmış bir hak anlayışı var. İşin bir tarafı da böyle. Bunu söylemek istiyoruz.
0: Yani bir taraftan doğal hak diye tanımlamıyor. Yani sizin size Allah tarafından verilmiş olduğu, yani bu zaviyeyi tanımıyor. Ama diğer taraftan da
1: yani sadece hak sahibiyim ben. Mesela
0: hayır, o hakta mesela evrensel, herhangi bir mesuliyet ya da ödevle ilişkilendirilmiyor.
1: İlişkilendirmeden yalıtarak hakkı alıyor. Hı-hı. Mesela evrensel insan
0: ve ister istemez o zaman da hakkı parçalamış olmuyor mu?
1: Oluyor tabii. İşte onu arz etmeye çalışıyorum. Mesela evrensel insan vazifeleri diye bir şey pek aşina
0: değiliz. Parçalayınca da ulaşılır olmuyor.

0: yanıyor zaten.
1: Evet, evet. Ama hak, mesela bu haklarda o kadar çeşitleniyor ki neredeyse her şeyi bir hak konusu haline getirilerek aslında asli bağlamı da buharlaştırılıp zayıflatılmaya doğru gidiyor. Yani öyle bir ayrıntılı haklardan bahseder oluyor ki insanlar.
0: Evet, hak tanımı evet. Da ucu başı belli olmaz
1: olmuyor,
0: hale geliyor.
1: Çünkü onu zapt edecek bir çerçeve yok. Böyle olunca gitgide yani ben bir insansam şuna hakkım olmalı. Ne bileyim işte şöyle bir ortamda yaşama hakkım olmalı. İşte şu şu mutfak gereçlerine sahip olma hakkına kadar
0: bu benim hakkım.
1: Gidebiliyor ama diyebiliyor. Ama bir taraftan da yani hakkım var ama vazifelerim nedir gibi bir vurgu yok. Yani bu hakkın tekabül ettiği vazifeler nedir gibi bir vurgu da yok yani. Hakla vazifeyi beraber ele almıyor bu
0: tabii
1: anlayış.
0: Tabii orada hak aynı zamanda haddini de hakla bir had ilişkisi de vardır herhalde. Araya gideceğiz ama.
1: Evet.
0: Yani bu şu da benim hakkım, bu da benim hakkım diye giderken
1: orada işte en fazla
0: sınır koyan şey nedir?
1: En fazla şu yani hani liberal özgürlük anlayışından İslam'da. Bakarsak başkasının özgürlüğüne sınırım, benim özgürlüğümün sınırı başkasının
0: deniyor
1: özgürlüğü.
0: Deniyor da ama basbayağı gidiyor başkasının
1: evet,
0: özgürlüğüne.
1: İşte yani, evet.
0: Hele toplum içindeyseniz
1: evet,
0: bireysel diye tanımladığınız o hak ya bir bazen saçılan bir hastalığa bile dönüşebilir.
1: Elbette işte orada toplum içinde yaşamanın şeyini yani daha derinlikli olarak görmek lazım.
0: O zaman dönüşte şimdi araya gideceğiz. O birey ve toplum arasında evet. Tercih ne taraftan yana, çağdaş hukukta, İslam'da diye devam edelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: Romanlar sadece bir kurgu mudur? Yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de, 24'te.
1: Kapatırken birinci bölümü hak, hukuk, birey ve toplum ilişkisinden devam edelim demiştim ama müsaadenizle yine aynı yerden başka bir soru daha iletmek istiyorum deminki mevzudan. Siz diyorsunuz ki adaletin mekanı mahkeme salonları değil, insanın vicdanı ve gündelik hayatıdır. Bizim de bir deyimimiz var biliyorsunuz, mahkemeye düşmek diye. Şimdi demin bireye özgürlük tanınırken liberal bakışın özgürlüğünden hele ve bugün günümüzde bu başkalarının özgürlük alanına kadar demiştiniz ama onu pekala geçebiliyor yani. Bu neredeyse hiçbir şeyin sınırını tanımlamak mümkün değil günümüzde. Uygulamada da görebiliyoruz onu. İnsanın vicdanı yani daha mahkemeye gitmeden ne oluyor da diğeri geliyor? Nasıl bir hak hukuk tanımı ve özgürlük tanımından oraya geliyoruz?
2: Şimdi tabii hakkı o geniş kendi bağlamıyla daraltılmamış bir şekilde, vazifeden ayrıştırılmamış bir taraftan da Cenab-ı Hak'tan gelen, yani aynı zamanda bir değer kaynağı olarak Cenab-ı Hak'la ilişkisini koparmamış bir hak anlayışı çerçevesinde bakıldığı zaman bu hak aynı zamanda bir ontolojik ilke, yani varlıksal bir ilke, varlığın haktan gelmesi, değerlerin de, temel değerlerin de Cenab-ı Hak tarafından ifade edilmesi söz konusu burada. Burada iki tür emir kelimesinin iki tür tezahürünü görmüş oluyoruz. Bunlardan bir tanesi kevni emir dediğimiz, mesela işte doğa yasaları gibi fiziksel yasalar, insanların da diğer maddi varlıklarla, fiziksel varlıklarla paylaştığı ve zorunlu olarak aşamayacakları bir alan. Bu da emir kavramıyla ifade ediliyor İslam geleneğinde mesela. Allah emrediyor, mizanın taşmaması. Mesela göklerde bir mizan var. O mizanın yani bir kozmik bir düzenin uyumluluğun söz konusu olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan da teşrii bir emirden de bahsediyoruz. Bu emir daha çok bizim anladığımız manada hukukun da kaynağı olan emir ve yasakları içinde barındırdığı haliyle bütün normatif alanı ifade ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de, sünnette ifade edilen temel şeyler bunlar. Ki aslına bakarsanız mesela doğal hukuk denildiği zaman herhangi bir gelişmiş bir doğal hukuk anlayışının içeriğini, yani olması gereken anlamındaki içeriğini de hani bu anlamda temel naslarda bulabiliyoruz. Onu da bir vesile olarak söylemiş olayım. Bu anlamda bu iki emrin birbiriyle ilişkisi, eğer ilişkisiz hale getirilirse, yani kevni emirle teşrii emir arasındaki sıkı münasebet koparılırsa, bu sefer alem kendi içerisinde ruh dolu, anlam dolu bir ahlakla da ilişkili olan bir kozmik düzen olmaktan çıkıp mekanik bir şeye.
1: O zaman zaten vicdandan da söz edemeyiz.
2: Edemiyoruz. Yani edebilirsek bile daha dar bir manada edebiliyoruz. Yani
1: işte empati diyoruz falan. Bir
2: başka
1: takım kelimeler icat ediyoruz ama
2: temellendirmesini başka yerlerde yapmamız gerekiyor ki o da çok doğrusu kolay bir temellendirme olmuyor yani. Bu geniş anlamıyla hakkı düşündüğümüz zaman hakkın hakikat kelimesinin de kökeni haktır. Yani aynı zamanda realite dediğimiz kavram, Fransızca'da realite, İngilizce'de reality kelimesi hak ile irtibatlıdır. Yani kendindeki hakikati ifade eder. Bir şeyin kendindeki gerçekliğini ifade ediyor. Bu gerçeklik, yani benim dışımdaki, düşünen öznenin dışındaki gerçekliğin de hakla irtibatlı olması, onun hakkın bir türevi olması, tüm hakların, tüm hakikatlerin asıl kaynağının Cenab-ı Hak olması, hakkın vazifeden asla ayrıştırılamaz olması, beraber düşünülmek icap ediyor. Böyle bakıldığı zaman biz tabii bunu aynı zamanda sıdk kavramıyla da ilişkilendiriyoruz. Yani benim dışımdaki o realiteyle realiteye dair benim yargım eğer doğru ise buna sadık diyoruz. Bu doğruluk oluyor. Bu işte doğruluk ve gerçeklik arasındaki ilişki meselesi. Bütün bunlar esas itibariyle yine bizim temel kavramlarımızdan bir tanesi olan hikmetle beraber düşünmek icap ediyor. Bu hikmet kavramını en özlü tanımlarından bir tanesi. Yani sözde, inançta hak, amelde, eylemde hayır. Dolayısıyla iki temel şeyimiz var. Yani insan olarak iki temel kuvvemiz var. İki temel özelliğimiz var. Bunlardan işte birisi bilgi ile temelleniyor. Bu bilgiyi sözle kendisini açığa vuruyor tabii ki. Dolayısıyla burada doğruluk ve yanlışlık kendisini gösteriyor. Hak bununla irtibatlı olarak devreye giriyor. Yani bu söylediğin haktır diyoruz mesela. Diğer bütün anlamlarıyla beraber temel bir anlam. Diğer taraftan eylemlerimiz var, yapıp etmelerimiz var. İyi yapabiliyoruz, kötü yapabiliyoruz. Burada iyilik ve kötülük devreye giriyor. İşte burada hayrı, hak ve hayır birleştiği zaman hikmet kendisine hikmetli bir insandan bahsediyoruz. Yani sözü doğru, inancı doğru ve yapıp ettikleri hayra matuf bir insan. İşte benim kitabımın isminin de hakkın tahakkuku olmasında da böyle bir temel bir düşünce var. Yani hak ve hayır kavramları.
1: Hem hak var hem tahakkuk ediyor.
2: Hak tahakkuk ediyor. İnşallah ikinci kitap hayrın tahakkuku o başlığını taşıyacak Allah nasip ederse. Çünkü hayır biraz daha ahlakla

0: alakalı. Yani iyi ve kötüyle, özgürlükle, amaçla biraz daha alakalı olduğu için diğer üç konuyla daha irtibatlı. Orada eylemlerimizin yöneldiği, kendisine yöneldiği temel amaçlar.
1: Ama bir taraftan da ister istemez ahlakın içinde, yani ahlak olmadan birinci kitapta işlediğiniz mevzu da, yani
0: Tabii.
1: hakkın tahakkuku
0: Tabii.
1: da
0: Ayrışamaz.
1: imkansız bir şey.
0: Yani ayrışabilir şeyler değil
1: Yani
0: ama
1: ayrıştığı anda da
0: tabii.
1: işte
0: Tabii.
1: ortaya
0: Tabii. Ama
1: başka bir şey
0: burada
1: çıkıyor.
0: biraz daha hak ve adalet kavramları var.
1: Diğerinde
0: Diğerinde biraz daha hayır,
1: direkt
0: daha
1: anlatacaksınız.
0: iyi ve kötü meseleler olduğu için biraz böyle bir
1: Peki
0: ayrım yap.
1: hakkaniyetle hak ve mevcut hukuk sistemi arasında, ya hak ve hakkaniyet ilişkisi nedir? Mevcut hukuk sistemine bakınca ne görüyorsunuz?
0: Yani bütün hukuk sistemleri kendi içinde bir hak, adalet, hakkaniyet kriteri gözetmek durumundadır. Kendi anladıkları, kendi tanımladıkları bir adalet ve hak anlayışı çerçevesinde bunu gerçekleştirirler. Medeni kanunda da buna yer verilmiştir mesela. Hakkaniyet kavramı özellikle işte genel soyut adaletin şey yapılamadığı yerde, mesela bireysel anlamda bir kişi nin meselesini çözüme kavuştururken genel soyut bir kuralın altına onu koyamıyorsak onun meselesini, o zaman bir adaleti, o adaletle ilgili o temel soyut kuralı sonuna kadar, mantıki sonucuna kadar takip ettiğimiz zaman ortaya bir tür haksızlık çıkacaksa, orada hakkaniyet devreye giriyor. Kişiye özel adalet dediğimiz daha özgü, kendisine özgü bir kavram kendisini gösteriyor. Burada önemli olan tabii bu, yani her bir sistemin kendi anladığı anlamda bir elbette şey vardır. Hak anlayışı, hakkaniyet anlayışı elbette var. Burada mesela adaletle ilgili sizin sorduğunuz soru, neden bireylerle ilişkili olsun adalet mesela? Daha çok biz adaleti bizim dışımızda olup da böyle talep ettiğimiz bir şey, yani büyük yerlerden, müesseselerden, devlet
1: Hatta hak verilmez
0: kurumlarından
1: alınır filan diye
0: ha,
1: sloganları olan.
0: evet gibi, mesela adalet böyle talep edilir bir şey gibi görürüz, böyle algılamışızdır, gündelik dilimize yani böyle yansımıştır ama İslam geleneğine baktığımız zaman adaletin aslında sadece İslam geleneğinde değil şüphesiz, Platon, Aristoteles gibi antik filozofların ahlak anlayışlarında da yer alan bir şey, temel bir fikir var. İnsanların yapıp ettikleriyle ilişkilidir adalet. Niyetleriyle de ilişkilidir, ama yönelimleriyle de ilişkilidir, ama insan eylemleriyle yakından ilişkilidir. Hatta insani bir erdemdir. Adalet bir erdemdir. Hatta erdemlerin mecmuudur Aristo'nun açık ifadesiyle. Yani insan itidal eğer yoluna saparsa, iffetli ise öfkesini yener ama gerekli yerde kullanır. Buna işte o zaman cesur, cesaretli, cesaret erdemine sahipse, iffet erdemine sahipse ve akıl anlamında hikmet sahibi ise, bu da üçüncü erdem, yani iffet, şecaat yani cesaret ve hikmet erdemlerine sahipse, ki bunlar üç temel insani kuvveye denk geliyor. Aslında bunların iki tanesini hayvanlarla paylaşıyor insanlar. Arzu kuvvesiyle öfke kuvvesi hayvanlarda da var. Ama itidalli olmak lazım. İfrattan da tefritten de kaçınmak lazım. İşte bu öfke kuvvesini, kuvve-i gazabiyeyi itidalli bir şekilde eğer temellük edersek, kendimizde bunu bir meleke haline getirirsek, bu şecaat oluyor. Bunun tefriti var, korkaklık. Aşırısı var, işte tehevvür, yani olur olmaz her şeye de sinirlenip böyle kavga çıkartmak falan gibi. Aynısı arzu ilkesinde geçerli. Bunun ortası iffet. Ama insana mahsus bir kuvvemiz var, akıl, akletme kuvvesi. Bunun da diyor şeysi var, ifrat, akletmenin şeysi olur mu? Mesela tamam, tefritini anladık. Ama ifratı nasıl olur? Ona da işte böyle cerveze diyor. Yani böyle adeta böyle bir tilki kurnazlığıyla her şeyi kendi lehine yontan bir şey

0: düşünün. Böyle bir tavır düşünün. Hani bir tür akıl ama aslında ahlakçıların akıl diyeceği bir şey değil bu. Daha çok kurnazlık dedikleri, daha çok bu anlamda işte başka kavramlarda geliştirdikleri bir şey. Hayır, öyle değil. İtidalli bir şekilde bu kuvve şey yapılırsa hikmet insanda gerçekleşiyor. İşte bu üç erdem, bunların her birisi erdem. Bunlar bir kişide toplandığı zaman adalet denilen dördüncü ve bunların hepsini kapsayıcı bir erdem ortaya çıkıyor. İşte bu adalet artık bir insan adil olduğu zaman bu üçüne, bu üç erdeme de sahip demektir zaten. Bütün hal ve hareketlerinde itidali, itidal de adaletten türeyen bir kelime. İtidali gözetir. İtidalli olmayı, adaletli olmayı, her şeyi yerli yerine koymayı amaçlar her bir konuda. Bireysel konuda da böyle. Toplumsal konularda da böyle elbette. Eğer bir vazifesi varsa daha vazifesinin gerektirdiği ilave şeylerle beraber. Ama her bireyde bu adalet olması gereken bir şey. Temel bir ahlaki erdem. İşte burada mesela Ebu Suud Efendi Kur'an-ı Kerim'den Nahl Suresinin 90. ayet-i kerimesini tefsir ederken Allah adalete emrediyor, adaletle emrediyor derken bu anlamdaki adalettir bu diyor. Yani bu bütün Müslümanları ilgilendiren yani adalettir, kapsamlı olan adalettir. Buna maverdi adlün şamilün diyor, kapsayıcı adalet. İnsanın...
1: Çok özür dilerim. Klasik İslam düşüncesinde adalet bugün günümüzdeki gibi böyle yanında yeni takılarla bir sürü çeşidiyle anılır mı, yok sosyal adalet, işte toplumsal adalet, şimdi aklıma gelmiyor ama gün içerisinde bir sürü çeşit tanımla karşımıza çıkıyor, yoksa bir tek adalet mi vardır? Yani adalet bir kez tanımlanır ve her şey onun üzerinden sürdürülür mü?
0: İki tür adaleti birbirinden ayırt ediyorlar. Bir, bu anlattığı manada bütün insanlarla ilişkili bir erdem olarak adalet. İnsanların bütün hal ve hareketlerine sirayet eden, hem üstlerine hem altlarına karşı hem denklerine karşı muamelelerini belirleyen bir erdem olarak adalet. Bir de bu ahlak alanında kök salmış olan büyük kapsamlı bir erdemden bahsetmiş oluyoruz. Bir de daha ziyade yetki sahiplerinin hususi manada hakkı hak sahibine verme anlamında bir adaleti de gözden bahsettiklerini görüyoruz. Bu daha ziyade fıkhi manada. Mesela kadıların mahkemedeki adaletinden bahsederken filan bunu kastediyorlar. Bu biraz daha özel. İlki herkese şamilken bu daha belli kişilerle ilişkili. Çünkü herkesin böyle bir yetkisi olmadığı için. Ama sosyal adalet dediğimiz zaman tabii bu daha modern bir konu. Daha son 2-2,5 belki asrın sanayi devrimi sonrasındaki dünyanın.
1: Yani bir takım takılarla meselesi, tarif edilen evet. Çeşit çeşit adalet mefhumları yok gözüküyor.
0: Yok, iki temel adalet anlayışı var ama bunlar da iç içe. Bunlar da birbirinden ayrıştırılmış adaletler değil. Yani yetki sahiplerinin adaleti de neticede o ahlaki adalet içerisinden neşvünema buluyor. Yani o kendisinde mündemiş bir ahlaki erdem olarak adalet her bir konuda, her bir eylemde doğru olanı, yani olması gerekeni bir şeyi kendisine ait olan yere koyma duyarlılığını gözetmek söz konusu olduğunda bu belli yerlerde belli şekilde tezahür ediyor. Herkesin burada tabii ki bu hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz hadis-i şerifi de bu bağlamda yorumlanıyor. Herkesin bu anlamda bir yetkisi vardır dünyada.
1: Tekrarlayabilir misiniz?
0: Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. İşte bir anne çocuklarından sorumludur, bir baba işte keza ailesinden sorumludur. İşte bir yani
1: komşularından sorumludur.
0: İnsan ayrıca tabii.
1: Tanıdıklarından, yani, akrabalarından sorumludur.
0: Bu sorumluluk zaten temel bir İslami erdem olarak bize çok sayıda hadis-i şerifle, çok sayıda nasla, ayetle tavsiye edilmiş ve örneklikle beraber, nebevi örneklikle bize gösterilmiş bir şeydir zaten. Yani başkalarından sorumluyuz. Yani bu anlamda mesela birey ve toplumla ilgili... Yani
1: adaletin gerçekleşmesi için.
0: Tabii ki.
1: Ve hakkın tahakkuku için.
0: Aynı zamanda tabii. Yani hepimiz derece derece ama... Yani insanların doğrudan doğruya sorumlu oldukları vardır. Dolaylı olarak sorumlu oldukları vardır ama sorumsuz insan yoktur yani. Yani ben tek başına yaşıyorum. Sadece kendimden mesulüm anlayışı yok. Yani en azından yakın çevrenizden, komşularınızdan, şundan bundan. Eğer tek başına yaşıyorsanız da bir dost çevreniz vardır, komşularınız vardır, uzak akrabanız vardır vesaire. Değilse Müslümanlık ve nihayetinde insanlık temelinde derece derece bütün insanlarla şu veya bu ölçüde bir sorumluluk bilinci bize veriyor İslam. Bu bilinç bizi bir taraftan toplumsal varlık olmamızın hakikatini tahakkuk ettiriyor. Yani insan toplumsal varlıktır. Bunu el insan medeniyyun bittab'a diye İbni Haldun Aristoteles'in sözünü Arapça olarak Arapçalaştırmış, meşhur etmiştir. İnsan sosyal bir canlıdır. Toplumsal bir canlıdır. Bu toplumsallık dediğimiz zaman bu salt lafta kalan bir şey değil. Yani toplum olarak yaşamak zorunda olan, doğasında olan bir şey demek bu. Yani tek başına yaşamak insanlığa uygun bir şey değil demek bir taraftan. Diğer taraftan da yani bu doğal tarafı, normatif tarafı ise sorumluyuz yani. Bu sorumluluk bizi yani insan birey olarak vardır. Bu bireyin değerini İslam çok açık bir şekilde ifade eder. Yani bazı toplumsal, toplumcu ideolojilerin aksine birey bir kendinde bir varlık olarak vardır. Bir entite olarak vardır. Başı ve sonu belli olan bir kendinde bir değer olarak vardır. Ama liberalizmin dediği gibi de değil. Yani birey bireyciliğe yol açmıyor. Yani İslam'da birey var ama bireycilik yok. Dolayısıyla toplumsal değerler çok kıymetli. Toplumla bireyi bir araya getirmenin çok kendine özgü tarih boyunca da bunun çeşitli mesela Osmanlı tecrübesi diyelim veya başka İslam toplumları da aynı şekilde çok nitelikli şeyleri yaşanmıştır. Yani nasıl insanlar hem birey olacaklar, birey olmanın bütün hukuki ve ahlaki değerleriyle donanmış olacaklar. Toplum ve devlet ve bütün normatif sistem, şer'i hukuk onlara birey olmanın şeyini tanıyacak. Bütün değerini kabul edecek, teslim edecek. Ama aynı zamanda toplumdan yalıtılmış bir bireycilik değil de bu, toplumla entegre ve toplumun sal değerleri terviç eden bir birey olacak bu. Bunu yani işte ayrıntılarıyla görebiliyoruz şeyde, İslam tarihinde.
1: Peki bu arada yani demin biraz bahsettik ama İslam bu mevzuya nasıl bakıyor sormak istiyorum. Güçlü haklıdır ve hatta güçlünün haklılığının meşruiyeti olan bir sistemin içerisindeyiz dünyamızda. Yani hukuk sistemi batıdan bakınca işte yine aynı örneği vereceğim. Sadece Güvenlik Konseyi değil ama şu anda yaşadığımız uluslararası ilişkilere baktığımızda İkinci Dünya Savaşı'ndan beri aslında güçlünün de facto haklı çıktığı bir sistemdeyiz. Hatta Netanyahu onu daha veciz bir şekilde ifade etti. Zalim olacağız, güçlü olacağız ki ayakta duracağız diye. İslam klasik fıkıh ve siyaset felsefesi bu mevzuya nasıl bakar?
0: Şimdi tabii teorisinin nasıl baktığı çok açık da. Yani belki sorunuzun içinde bile mündemiş denilebilir. Ama ben pratiği nasıl olduğunu müsaade ederseniz kitaptan bir
1: tabii ben bu arada şey cümleyi de yazmışım. Diyor ki neden yahu güçlü olanlar hayatta kalır, zayıflara yer yok, yenilip yok olup giderler. İşte ben de gereğini yapıyorum diyor.
0: Evet. Şimdi burada yani bu adeta yani söylediği şey sosyal darwinizmin bir
1: evet açık açık söylüyor ve uyguluyor.
0: İfadesi. Yani burada bir
1: kimse de itiraz etmediğine göre problem yok yani.
0: Burada hak kavramına bile bu söylemde hak kavramına, adalet kavramına bile gerek yok o derece kendinden menkul, kendi kendini temellendirmeye çalışan bir şey söylemi, zulüm söylemi yani. Şimdi ben Haim Gerber isimli gayrimüslim bir araştırmacının Osmanlı hukuku ve siyaseti üzerinde çalışmalar yapmış bir araştırmacının bir 18. yüzyıl alimi olan, Osmanlı alimi olan Debbazade Numan Efendi'nin Tuhfetü Sukuk isimli eserinden hareketle mahkeme kayıtlarına ilişkin bir analizini size kısaca aktarayım.
1: Şimdi
0: toplumsal Osmanlı toplumunda 5 tane toplumsal grup sayıyor. Yönetici sınıf, bunlara askeri deniliyor. Ulema sınıfı, bunlar da aslında yönetici sınıfın bir parçası sayılır. Üçüncüsü sıradan bir Müslüman, buna reaya denilir. Yönetilenler demek. Kadınlar, gayrimüslimler. Şimdi böyle 5 toplumsal sınıf, 140 tane dava inceliyor burada. Şimdi bunu burada yani bulguların bir mukayese için o zaman bir sömürge eyaleti olan New Haven'daki adliye sistemin işleyişini ele alıyor. 1639-1665 yılları arasında, yani yakın dönemde New Haven'daki adliye sistemin işleyişini ele alan bir çalışmayla mukayese ediyor buradaki bulguları. Şimdi şöyle, kadınlar erkeklere karşı dava açmışlar. 22 davanın 17'sini kadınlar kazanmış. Gayrimüslimler Müslümanlara karşı 8 dava açmış, 7 tanesini onlar kazanmış. Yani daha mağdur sayılan, daha nispeten alt tabaka olarak görülen, o günkü anlayış açısından söylüyorum.
1: Kaçıncı sayfadasınız?
0: 257. Reaya askeri sınıf. Şimdi yönetilenler var, yönetenler var. Reaya askeri sınıfa karşı 8 davanın 6'sını kazanmış. Reaya ile ulemanın karşı karşıya geldiği 20 davada ise sayıca eşitlik var. Ama şimdi New Haven'daki şeye baktığı zaman ise çoğunlukla kazananlar, davaları açanlar da kazananlar da aristokratlar olup New Haven Mahkemesi çoğunlukla aristokrat sınıfın alt sınıfları kontrol etme amacına yönelik faaliyet gösterdiğini ama kendi bu dönemde gözlemlediği Osmanlı toplumunda durumun tam aksi olduğunu bu sayılarla
1: ortaya koymuş.
0: Yani bu zannediyorum sorunuza biraz da pratikte bir cevap olmuş olur. Yani bunu daha tabii geniş mikyaslı araştırmalarla da teyit etmek
1: yapılıyor.
0: Gerekir. Evet.
1: Yavaş yavaş.
0: Yani ben önemsiyorum tabii bu şeyi. Çünkü daha zayıf olarak kabul edilen bir grup, daha güçlü gruba karşı açtığı davanın büyük çoğunlukla kazandığını bize ifade ediyor bu veriler.
1: Peki bu arada tabii bu hak kavramı, yani biz kısacık bir programda sizin kitabınıza nispetle hepsini konuşamayacak gözüküyoruz. Bir de tabii seyircilerimiz okusalar görecekler. Kolay kolay okunabilecek bir kitap da değil. Çok ağır, sakin bir şekilde düşünerek okumak gerekiyor. Onun için aklıma geldikçe sormak istiyorum. Bir taraftan da yine aydınlanma sonrasında batıda gelişen hukukta bir de hak kavramının bencilleşmesi eleştirisi var.
0: Evet, orada insan haklarının, insan hakları kavramının demin bahsettiğim o kökenlerinden, temel metafizik, ilahi kökenlerinden kendisini yalıtıp sekülerleşmesi ve kendinden menkul bir ideoloji haline dönüşmesi süreci söz konusu Batı'da. Bunu Hobbes ile başlayan bir gelenek bu. Aslında John Locke da başka türlü bir şekilde bunu devam ettiriyor Batı'da. Daha ziyade John Locke'un, yani Hobbes'un temel hak öğretisi, ona göre tek bir temel hak var. O öğreti aslında mutlakiyetçi bir devlet anlayışına varıyor. John Locke'un anlayışı ise tam aksine, aslında liberal bir anlayışa varıyor ama neticede bazı düşünürlere göre bu iki ismin her ne kadar pozisyonları çok farklı ise de insan haklarına yönelik bakışları, yani daha eski, kadim, geleneksel batılı doğal hukuk geleneğinden bir kopuşu temsil ediyor. Yani doğal hukuktan koparak, doğal hukuk anlayışından koparak, doğal hukukta çünkü şeylerin düzeni anlayışı var. her bir nesnenin kendine özgü bir amaçlılığı fikri var. Amaçlı bir dünya, evren içerisinde yaşadığımız ve insanın da bu düzen içerisinde bir yeri olduğu anlayışı falan var. Bunlar hep mündemiş birbiriyle. Bundan kopartarak, dediğim gibi vazife boyutunu da bir tarafa bırakarak, hakkı önceleyen ve insan sadece belli bir toplumda doğduğu için, sadece bunun için bir takım şeylere, o toplumun zenginliklerine veya işte bir takım başka şeylere hak kazandığı anlayışı kendisini gösteriyor. Ve bu aslında devrimlere, Amerikan ve Fransız devrimlerine de ilham veren bir düşünce olmakla beraber, modern devlet tesis ettiği zaman bu düşünceden rahatsız oluyor, öyle söyleyeyim. Çünkü yani tamamen hukuku tek eline almak fikri modern devletle beraber geliştiği için, burada devleti önceleyen bir takım haklar düşüncesi o çağın ruhuyla uyuşmuyor. Onun için 19. yüzyılda hukuki pozitivizm daha bir ağırlık kazanıyor ve yerleşiklik kazanıyor. Doğal hukuku tamamen ekarte ediyor uzun süre boyunca.
1: Sonra da palazlanıyor.
0: 20. yüzyılın başlarına kadar, ki ama 20. yüzyılın ilk yarısında yenilenen şey de o kadim doğal hukuk olduğu gibi geleneği değil tabii. Daha kısmen farklı bir formda ve insan haklarına özgülenmiş bir vaziyette kısmi bir yeniden doğuş sergiliyor. Burada büyük tabii problemler var. Yani fiili olanla teorik olan arasındaki uyuşmazlık da bunlardan bir tanesi. Yani teori ne kadar iyi, çok güzel teoriler geliştirebilirsiniz ama işte bunun pratiğe hiç yansımaması bir problemdir. Veya pratikte sürekli ihlal edilen bir teorinin saygınlığı meselesi kendisini gösteriyor burada. Yani insan hakları ile ilgili, modern insan hakları ile ilgili birçok eleştiride bunu görüyoruz. Felsefi temelinin zayıflığından bahsediliyor modern haliyle. Ve fiiliyatta çok ihlal edildiğinden bahsediliyor. İşte burada hak kavramının bir taraftan aşınması, diğer taraftan da adaletin kurumlara havale edilmesi. Yani bireysel erdem olarak, külli bir erdem olarak adaletin terk edilip ya tamamen sosyal adalete, tamamen ekonomik bir takım veriler indirgenmesi yahut da işte mahkemelerde ve bazı belli kurumlarda aranan bir şeye dönüşmesi.
1: Evet, ama hakkın bütün, çıkara dönüşmesi.
0: Hakkın çıkara, işte adaletin de bizimle alakası yok, işte o kurumlarla alakalı denilen bir şeye dönüşmesi. Benim kitapta vurgulamak istediğim temel düşüncelerden bir tanesi de şuydu, yani bütüncül adalet kavramı. Yani bu otantik haliyle İslam geleneğindeki adalet anlayışını.
1: Onu biraz daha açar mısınız, bütüncül yani adalet hayatın anlayışını? Şimdi demin demiştiniz ki ben size bir sürü çeşitli adalet mi var dediğimde iki parametresi var diye söz etmiştiniz. Çünkü aslında bizim aradığımız şey, yokluğunu hissettiğimiz şey, o bütüncül adalet anlayışı.
0: Evet. İşte bu yani hayatın bütün boyutlarıyla ilişkili olan adalet. Yani o birinci, demin ifade ederken söyledim, o birinci manada bütün bireyleri ilgilendiren, hepimizin hayatımızın her safhasında bizimle beraber bize eşlik etmesi gereken bir hem duygu hem bir erdem, eylemlerimizin yönelimini belirleyen bir duruş aynı zamanda. Yani dostlarımızla, ailemizle, komşularımızla münasebetimizden, işte iş yaparkenki tutumumuza, diğer her türlü başka insanlar işin içerisine girdiği zaman, bir öteki, benim gibi birisi var karşımda. O da benim
1: yani
0: gibi.
1: Yani orada adalet bireyin şöyle çizdiği daire üzerinden mi tanımlanıyor?
0: Evet, yani ben isterseniz Maverdi'nin o kapsayıcı adalet, buyurun, dediği şeyi biraz arz etmeye çalışayım burada.
1: Buyurun.
0: Maverdi diyor ki, büyük edebi dünya ve din isimli, yani büyük ahlak ve aynı zamanda yani İslam, iktisat, hukuk gibi bugünkü disiplinleri ayrıştırmadan ele alan çok büyük bir klasiktir gerçekten. Orada adlün şamilün dediği, adli şamil, şamil adalet, kapsayıcı adalet dediği bir kavram var. Burada adaleti kişinin kendinde gerçekleştireceği adaletle başkalarında gerçekleştireceği adalet olarak temelde iki kısma ayırıyor. İnsanın diyor kendinde adaleti gerçekleştirme görevi kendini iyiliklere yöneltip kötülüklerden uzak tutmasıyla. Bakın hemen işin içerisine normatif boyut, bir ödev boyutu girdi. Emirler ve yasaklar.
1: Yani bir kere adaleti gerçekleştirmesi için kişinin iyiliği seçmesi
0: lazım.
1: Gerekiyor. İyi bir insan
0: hayra yönelmesi lazım.
1: Murad etmesi gerekiyor ve bunu uygulaması gerekiyor.
0: Yani takva kavramıyla ilişkilendirebiliriz bunu. Çok takvalı güzel. Olması lazım tabii ki. En başta bir adil bir insanın. Sonra tutum ve davranışlarında iki aşırı uçtan, yani ifrat ve tefritten uzak, her konuda uzak durması, işte itidal, adalet.
1: Şimdi kaçıncı sayfadasınız?
0: 247. Bu en dengeli noktayı gözetmesiyle itidali, ifrattan ve tefritten uzak durması. İnsanların kendinde adaletli olması bu. Bakın, yani saydığı şeyler bizim bugün adalet dediğimiz şeylerle çok şey değil ama bunu anlıyorlardı. Klasik geleneksel insanlar, Müslümanlar böyle anlıyorlardı. Hatta Platon, Aristoteles de böyle anlıyordu yani. Mesela antik düşüncede de böyle anlaşılıyordu. Bir de insanların başkalarına karşı adil olma ödevi var. Bu da üç kısımdır diyor. Birincisi, kendinden daha alt konumda bulunanlara karşı adaletli olmak. Burada en başta bütün kamu yetkililerinden başlamak üzere üst konumda bulunanların daha alt konumlara yönelik davranışları. Bunları diyor işte aslında söylediği şey şu: yaşamın her tezahüründe hakka riayet etmek. Yani bunu en temelinde işte 4-6 başlığı ayırıyor da bu dördüncüsü aslında hepsini de kapsayan bir şey.
1: Söyleyeyim ben, siz de belki mütalaa edersiniz. Şimdi yönetici için söylediği, onlar hakkında her zaman ve her konuda kolaylık tarafını seçmek.
0: Evet.
1: Zorluk ve sıkıntıları ortadan kaldırmak, elbette buna gayret ediyor. Elindeki gücü haksız şekilde hoyratça kullanmaktan çekinmek. Yaşamın her türlü tezahüründe hakka riayet etmek. Hem o haddini, hududunu biliyor. Evet. Yani hem de ama bir de rehabilite etme
0: aynen, tabii.
1: vazifesi var.
0: İşte bu üsttekinin alttakine yönelik adaleti. peki ama yönetilenlerin adaleti mesela veya herhangi bir pozisyonda, bir hoca-öğrenci ilişkisinde de olabilir. Başka türlü bir
1: aşağıdakilerin baba de evlat, ödevi var.
0: Aşağıdakilerin üst konumda bulunanlara karşı adil olması da gerekiyor.
1: Onu da okuyayım müsaadenizle.
0: Buyurun tabii.
1: Kendinden daha üst konumda bulunanlara karşı yine adaletli olmak. Maverdi halkın yöneticilere karşı tutumunu bu kısımda ele alıyor. Ve bu tür adaletin üç şekilde olabileceğini dile getiriyor. Şimdi mesela bu günümüz dünyası için hiç kimsenin bahsetmediği bir şey. Halbuki bir illiyet var aramızda tabii. Ve o ilişkinin iki tarafında da hak ve adaletin aynen. geçerli olması gerekiyor ki sizin kitabınızın başlığındaki hakkın tahakkuku gerçekleşsin. Gönüllü itaat, geniş yardım, samimi dostluk. Evet, sıdkul vela, demin söylemiştiniz aslında. Gönüllü itaat toplumsal çözülmeyi önleyip daha çok birlik ve bütünlük sağlar. Geniş yardım toplumu zaafa düşmekten daha çok korur. Samimi dostluk birbirleri hakkında kötü düşüncelerin oluşmasını önler. Bir kimse de bu üç faziletin üçü birden bulunmazsa o kimse kendisini himaye konumunda olanlar tarafından baskı altında tutulur. Kendisini koruyacak olanlardan korunmak zorunda kalır. Ne evet. demek bu? Biraz açın.
0: Yani bu bunlar, bu üç fazilet daha alt konumda bulunanlarda olması gerekiyor
1: vatandaşlar
0: ki.
1: Vatandaşlar
0: yani. Vatandaşlar. Bu bağlamda yani öyle de yorumlayabiliriz ama sadece o değil. Yani sadece modern devlet kavramlarıyla.
1: Yoksa illaki, bir şirkette çalışanlar aynen. da olabilir.
0: Mesela çalışanlarla patron arasındaki ilişki. Yani burada bu faziletlere sahip olmazsa kişiler kendisini himaye etmek konumunda olanlar tarafından her ne kadar bu adil bir şey olmasa bile mesela baskı altında tutulması, bir olgusal olarak söylüyor bunu. Yani bir baskı
1: adaletin
0: altında
1: sağlanması için gerçekleşiyor.
0: Evet, evet. Yani dolayısıyla
1: eğer baskı altında tutmazsan adalet sağlanmıyor.
0: Sağlanacak iş ama bunu karşı tarafın kendisine yönelik bir haksızlığını da engelleyen tavırlar olarak ortaya koyuyor. Yani sen şimdi gönüllü bir itaatte bulun, geniş yardımda ve samimi dostlukta bulun ki böylece zaten bu şeyi zemini ortadan kalkmış oluyor. Karşı tarafın muhtemel bir adaletsizliğinin zemini ortadan kalkmış oluyor. Bir de üçüncüsü var işte. Evet.

0: Evet, insanların... insanın kendi dengi olanlara karşı evet. adaletli olması. O zaman da adaletin üç şekildinden bahsediyor. Diğerlerine karşı üstünlük taslamamak. Kibir yani herhalde, değil mi?
1: Evet, evet.
0: Yakınlığı istismar etmemek.

0: samimiyetli bir ilişki oluşturur. Bu söylenen eşitler arasında saf ve iştenlikli bir şekilde oluşturulmazsa aralarına düşmanca kopmalar girer. Hem kendileri bozulur,
1: evet,
0: hem de başkalarını bozarlar diyor.
1: Evet.
0: Yani orada mesuliyetini yerine getirmeyince başka birinin bozulmasını da provoke etmiş oluyor, kışkırtmış oluyor, evet, ve evet. Yine onun mesuliyetinde, öyle mi?
1: Evet. Yani dolayısıyla burada yalatılmış bir birey anlayışı yok işte. Yani insanların hepsi birbiriyle ilişkili,
0: halinde.
1: Etkileşim halinde ve sorumluluk çerçevesinde etkileşim halinde. Burada adalet yalnız ferdi veya yalnız toplumsal hayata yönelikte değil. Gördüğünüz gibi ferdi ve toplumsal hayatın bütün boyutlarına sirayet ediyor. Adalet dediğimiz şey bireysel ahlakın bütün boyutlarıyla nüfuz ediyor ve her türlü, yani ast üst ve eşitler arasındaki bütün ilişki, bütün münasebet türlerini de kat ediyor. İşte ben burada bu böyle bütün münasebet türlerini kat ederek dünya hayatını sahici hale getiren ve her türlü ahlaki, siyasi, toplumsal tezahürü adaletin şumulüne dahil eden bu kapsayıcı adalete bütüncül adalet adını veriyorum ve kitapta bunun üzerinde duruyorum. Ve bu aslına bakarsanız mesela...
0: Kelam fıkıh açısından değil mi? İki zaviyeden
1: her,
0: de
1: her zaviyeden tabii. Siyaset ve yani teorisi açısından da. Mesela bu anlam kaybının bir tezahürünü de yine kitapta inceliyorum. Bu Platon'un Devlet diye çevrilen büyük eseri ki adaleti merkeze alan en önemli antik dönemde yazılmış kitaptır yani. Adaleti anlatıyor. Platon'un bu eseri adaletin ne olduğunu anlatan bir eser. Mesela bunu iki meşhur devlet çevirisi doğruluk diye çeviriyor bu kelimeyi. Yani dikaisune kelimesini eski Grekçe'de doğruluk diye çeviriyorlar ve bunu da kendilerine göre bir gerekçelendiriyorlar. Ben bunu da eleştirdiğim bir yer var.
0: Karşılamıyor değil mi?
1: Karşılamıyor çünkü yani birkaç bakımdan karşılamıyor. İşte bu adalet mesela, neden adalet kavramı felsefi dilde bireylerin çünkü Platon orada insanların bireylerin adaletinden bahsediyor birçok yerde. Bu bakıyorlar ya, bu bireylerin adil olması çok anlamlı gelmiyor artık günümüzde. Buna doğru diyelim filan. İşte dediğim gibi mesela, halbuki o sistemlerinin içerisinde adaletin çok merkezi bir yeri var. Adalet kapsayıcı erdem. Platon'a göre de, Aristoteles'e göre de. Ve Aristo bir kitabında bu adaleti işte dağıtıcı adalet ve denkleştirici adalet diye ikiye ayırırken yine aynı terimi kullanıyor. Orada doğruluk demiyor hiç kimse. Çünkü o basbayağı artık hukukla da alakalı, siyasete de alakalı bir kavram haline geliyor. Ama aynı terim. Orada doğruluk diye çevirmedikleri o kavramı Platon'un eserinde doğruluk olsun filan diyorlar. Yani bunun tabii çok mahsurları var benim kanaatimce, teorik bakımdan da. Ve doğruluğun, Platon'un kastettiği o kapsamlı bireysel erdemi niye karşılayamadığına dair de bir şeyler söylemeye çalıştım yine.
0: Evet, söylemişsiniz de. Bir de tabii Batı, yani pozitivizmden söz ettiniz biraz ama biraz daha ileri götürürsek pozitivist ve sonrasından, yani ondan sonra gelende de hep bir sınır var. Bir tık biraz ötesine geçmiyorsun. İşte aşkın diye ifade ediyorlar ya da ne söylemek gerekiyor bilmiyorum. Metafizik de tam karşılamıyor ama bu nasıl bir krize sebep oluyor?
1: İşte yani insan haklarının temellendirilmesinde felsefi bir sorun olduğu birçok ciddi düşünür tarafından ortaya konulmuş. Yani burada mesele dediğiniz gibi, eğer böyle üst referans noktası kabul etmezse insanlık...
0: O zaman mekan değişince, zaman değişince, yer değişince...
1: Her şeyin değişken olduğu ve
0: sabitesi olmadığına
1: sabitesi
0: göre o da değişir.
1: Değişebilen bir şey
0: değişiyor zaten. Ve işte dünyanın bir köşesinde adalet diye tanımladığı, bir yönetimin adalet diye tanımladığı şey... Aynı yönetimin başka bölgesinde

0: geçerli olmuyor.
1: İşte yani çok sayıda problemli tezahüre yol açıyor. Bunda hiç tabii şüphe yok. Ama aynı zamanda da bu tarz hak ve adalet gibi temel kavramların kendi özgün değerlerinin altını da oyan aynı zamanda bir şey de dönüşüyor. Yani onu adeta boş, anlamsız bir kabuğa indirgeme
0: işte riskiyle karşı karşıya. İşte şöyle bir şey oluyor mesela. Diyelim ki gittiniz bir süpermarketi soydunuz. Herhalde dünyanın her yerinde bunun karşılığı hapis cezası. Ama süpermarket, tonlarca süpermarket zinciri ya da işte finans şirketlerinde gördük. O zaman bir suç işlediğinizde, yani soygun bakkal dükkanı gibi değil ama mesela devlete karşı olabilir. Bir takım hileler yapabilirsiniz. Onların karşılığını ekonomik suç olarak ödüyorsunuz çoğu zaman. Yani bir ekonomik ceza olarak tarif ediliyor. Bu işte şeyi herhalde bunda kuralları koyarken mesuliyet, hem mesuliyeti sınırlıyorsun hem Tanrı tırnak içinde tanımadığın için istediğin gibi değiştirebiliyorsun. Yanlış mı düşünüyorum?
1: Evet işte.
0: Yani bu demek mi?
1: Yani birçok farklı tezahürü
0: olabilir. Mesela bu onlardan biri mi?
1: Yani o daha tabii şeyden bakmak lazım. Daha ince bakmak belki ayrıntılı meseleyi ele almak lazım ama her halükarda yani şunu tabii söylemek mümkün. Sabite ve insanları birbiriyle irtibatlı kılan, herkesi eşit ve herkesi birbirinden sorumlu kılan, herkesi birbirine karşı hür, özgür bireyler olarak kılan o şeyi, o temel bağı, insanüstü referansı kaybetmek şüphesiz çok sayıda soruna yol açıyor. Yani bunu açıkça tabii söylemek lazım. Bu sorunlar şu veya bu şekilde şey yapabilir, kendisini gösterebilir ama yani
0: ama İslam'dan bakınca hiç değişmiyor. Yani evet. Süpermarketi soysanız da değişmiyor herhalde, değil mi?
1: Yani şöyle İslam
0: finansal bir takım oyunlarla bir takım açıklardan istifade ederek bir şeyi elde ettiğinizde, yani haksız olarak elde ettiğinizde yine siz hırsız oluyorsunuz.
1: Yani tabii orada da kendine özgü nüansları gözetmek lazım. Yani
0: mesela
1: İslam hukukunda yani fıkıh geleneğinde yani bir sabiteler var, nasların yoruma açık olmayan ve kesin içerikleri. Ama bir kısım naslar, mesela hadisler söz konusu olduğunda veya yoruma açık bazı ayet-i kerimeler söz konusu olduğunda orada alimlerin, müçtehitlerin bir takım yorum faaliyetleri veya hadisler içerisinde daha sahih gördüğünü, o konuyla daha ilişkili gördüğü hadisi seçme gibi birincisi böyle bir faaliyeti var. İkincisi de böyle nasların hiç bulunmadığı meselelerde içtihat şeyleri var, alanları var, içtihat yetkileri var. Bu İslam hukukuna tabii kendine özgü bir görünüm kazandırıyor. Yani sayısal, niceliksel olarak baktığınız zaman çok az sayıda aslında sabitelerden oluşan, naslardan oluşan bir ilkeler bütünü var. Ama bu ilkeler bütünü işte bu diğer içtihatlara da ışık saçıyor. Onların yolunu aydınlatıyor. Birbirinden farklı, aynı konuda birbirinden farklı çok sayıda alimin içtihatları var ve hepsi aynı şekilde meşru kabul ediliyor. Burada yani değişen ve değişmeyen hususları iyi mülahaza etmek. Belki ayrı konuşmaların konusu tabii bu. Ele almak lazım. Yani İslam hukukunda her bir hükmün asla ve hiçbir şekilde değişmediği, her konuda tek bir hükmün olduğunu söylemek doğru değil. Onu en azından arz
0: etmek istemiyorum
1: isterim.
0: Da deminden beri konuşurken modern hukukta güçlü ve zayıf konusunda farklı bir bakış olduğunu konuştuk. Onu gözlüyoruz da uygulamada.
1: Bir de tabii hukukun söylemiyle şey de arasındaki farklılıklara da bakmak lazım. Yani söylem güzel olabiliyor ama pratik biraz mesela daha şey olabiliyor. Yani o söylemi, o nazariyeyi tam olarak taşıyamayabiliyor. Mesela çok sayıda güçlü, donanımlı 100 tane avukat tutabilen bir kişi ile bir büyük holding sahibiyle mesela diyelim. Diğer kişi, sıradan bir kişi hukuk karşısında eşit olabiliyor mu, olamıyor mu mesela?
0: Bir de neredeyse hukuk sistemi faili mağdurdan daha fazla savunuyor. Yani işte, avukatlık mesleğini çoğu zaman öyle görüyoruz.
1: Yani dolayısıyla hani orada o şeyi de şey yapabilmek. Hukuk önündeki eşitliği acaba pratikte hangi şekilde nasıl yansıtılıyor filan, onların da kendine özgü bir şeyi var, meseleleri var. Yani tabii çok boyutlu, çok
0: yani demin ünlü. Dediğim de tabii yine 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik suç diye bir suç tanımlarsan, işte büyük sanayici, finansçı vesaire için onun cezai müeyyidesi de daha sıkıntısız
1: tabii kendine özgü
0: müeyyide oluyor. Evet. Dolayısıyla hak tahakkuk etmemiş oluyor.
1: İşte yani orada
0: hatta bu meşru oluyor. Yani aslında mevzu hakkın tahakkuk edilmemesinin meşruiyet kazanması galiba günümüzde. Yani, çok teşekkür ediyoruz Asım Cüneyt Göksal.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Evet, bugün hukukun mahiyetini, ahlakla ilişkisini Batı'da ve bizde derken İslami zaviyeden nasıl bakıldığını konuşmaya çalıştık. Çünkü kolay bir mevzu değil, o yüzden çalıştık diyorum. Dilerseniz bu kitabı tekrar gösteriyorum. Ketebe Yayınları'ndan buyurun okuyun. İslam hukuk felsefesi konusunda hakkın tahakkuku, hukukun mahiyeti, ahlakla, hakla, adaletle ilişkisi. Diğer kitapları da tekrar gösteriyorum. Mustafa Asım Köksal, Asım Cüneyt Göksal'ın dedesi ve ülkemizin mühim alimlerinden. Onun hayatı üzerine yine Mustafa Asım Köksal'ın Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbela faciası ile ilgili kitabı Ketebe Yayınları'ndan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerine ve onun yolu Mustafa Asım Köksal'ın. Yine Allah rahmet eylesin diyelim İslam İlmihali ve bu arada Peygamberler Tarihi ve İslam Tarihi kitaplarına da, daha doğrusu ansiklopedilerine bakabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Doğrusu ne başlıyor? Yine özellikle iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Tabii iç siyaset dediğimizde bir tarafta CHP, diğer tarafta Yeni Parti ve ayrıca yolsuzlukla mücadele kapsamında gerçekleştirilen belediyelere soruşturmalar var. Şimdi belediyelere soruşturmalar konusunda bu hafta içerisinde en çok konuşulan operasyonlardan bir tanesi Etimesgut Belediyesi'nde gerçekleşti. Etimesgut Belediyesi'nde ne oldu? Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu biliyorsunuz gözaltına

0: alındı. Şimdi onunla alakalı iddialar var. Bazı rüşvetler talep edildiği söyleniyor. Müştekilerin yaptığı ifadeler var. Özellikle o ifadeler içerisinde bir müteahhit müştekinin verdiği ifade çok dikkat çekici. Diyor ki Erdal Beşikçioğlu, İki belediye otobüsünü göstererek benden iki belediye otobüsü kadar rüşvet talep etti. Yani kabaca 5 ila 6 milyon liralık bir rüşvetten bahsediyoruz. Ve bu soruşturmanın ucu da CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na kadar uzanıyor. Çok böyle dikkat çeken detaylar var. Birazdan konuşacağız. Bir diğer başlığımız tabii ki yeni parti. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi Özgür Özel CHP'den ayrıldı. Savaş bitti mi? Tabii ki hayır. Şimdi karşılıklı açıklamalar var. Bir taraftan da CHP'nin son MYK'sında görevden alınan isimlerin yerine yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi. İstanbul İl Başkanlığı ile alakalı da bazı söylentiler var. Gürsel Tekin'in görevden alınacağı söyleniyor son zamanlarda. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl adımlar atılacak? Yeni partinin tüzüğüyle alakalı bazı tartışmalar var mesela. Bu konuyu da yine masaya yatıracağız. Önemli başlıklar arasında. İsrail ordusu kazan kaldırdı. Ordu içerisindeki bazı askerler Netanyahu'nun savaş politikalarına karşı çıkmaya başladı ve artık savaşmak istemediklerini beyan ettiler. Önümüzdeki günlerde acaba İsrail ordusu içeriden Netanyahu'ya karşı bir darbe girişiminde bulunur mu bulunmaz mı dedikoduları, soruları çok fazla soruluyor son zamanlarda. Bu konuyu da değerlendireceğiz. ABD-İran savaşı yine gündemimizdeki önemli başlıklar arasında. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizler olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusuna başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarına takdim ederek başlayayım. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Sayın Can Türkcaner bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Saatler olsun bu arada, yeni tarzınızı çok
2: beğendim. Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Sayın Nuri Salık bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Mustafa Bey, iyi yayınlar.
0: Şimdi bir dizi konu başlığımız var. Önce iç gündemde şöyle bir başlayalım. Etmeskut Belediyesi'ne operasyon gerçekleştirildi. Şimdi rüşvet ağıyla alakalı iddialar var ortada. Diğer taraftan Yeni Parti ile CHP arasında böyle kapalı kapılar arkasındaki söylemlerde bir gerginlik sürekli olarak artıyor. Derken siyasette artık yavaş yavaş elini eteğini çeken isimler tamamen ayrılmak kararı aldılar. Gelecek Partisi kendisini feshetme kararı aldı. Şimdi farklı ittifaklar konuşuluyor. Sağda bir birleşme olur mu? Solda ittifaklar nasıl gerçekleşecek diye siyaset kulisleri de çok hareketli. Önce Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk, rüşvet soruşturmasıyla başlayalım. Nuri Hocam sizinle başlayacağım. Şimdi şöyle bir iddia var ortada. Erdal Beşikçioğlu'nun kendisiyle iş yapmak isteyen müteahhitlerden rüşvet talep ettiği, bunu özellikle imar işleri müdürüyle gerçekleştirdiği, işte söz konusu hanımefendinin müteahhitlerle bir araya geldiği, onlardan rüşvet talep ettiği, bu başarılı olamayınca Erdal Beşikçioğlu'nun yardımcısının bu kez devreye girdiği, o da başarılı olamazsa bu kez Erdal Beşikçioğlu'nun bizzat devreye girdiği bir ağdan bahsediyoruz. Böyle sazan sarmalı gibi bir ağdan bahsediyoruz. Buyurun hocam, soruşturma ve detaylarla alakalı ne düşünüyorsunuz?
3: Şimdi tabii bu Etimesgut Belediyesi meselesi Mustafa Bey, genel perspektifte Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik belediyelerde vuku bulan bu yolsuzluk olaylarının bir uzantısı gibi görünüyor. Artık hani o 38. Şaibeli Kurultay'dan sonra düğme öyle bir yanlış iliklendi ki orada ortaya çıkan yapılanma, yani 38. kurultaya karışan o şaibeler, akçeli işler daha sonra yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hasbelkader kazandığı o başarılara doğrudan sirayet etmiş gibi görünüyor ve belediye başkanları da burada ne yazık ki bir takım akçeli işlere bulaşmışlar gibi görünüyor. Tabi bunlar şimdilik iddia düzeyinde. Burada savcılık makamı somut maddi delilleri, Cüneyt Üstad'ım bir hukukçu olarak daha detaylı anlatacaktır. Somut maddi delilleri toplayacaktır, iddianamesini hazırlayacaktır. Bunlar kamuoyuna yansıyabilir. Ben şaşırmadım açıkçası. Şöyle şaşırmadım. Zaten Etimesgut'ta ikamet eden birisi olarak açıkçası Fısıltı Gazetesi olarak zaten herkesin kulağına gelen evet bir takım iddialardı bunlar. Tabii bizim bunu somutlamamız, hukuki anlamda bunu değerlendirmemiz mümkün değil ama bir Fısıltı Gazetesi olarak işte bakkala gittiğinizde, markete gittiğinizde, berbere, kuru yemişçiye gittiğinizde duyduğunuz bir takım iddialardı bunlar. Şimdi bunlarla ilgili bir somut adımın atılması, yani bu işin bir hukuki boyut kazanması beni çok şaşırtmadı Mustafa Bey. Onu da ifade etmek isterim.

0: Tabii bu hukuki olayın da dışında Etimesgut'a maalesef yazık oldu. Onu da buradan bir evet. Etimesgut sakini olarak ifade etmek isterim. Çünkü bir önceki belediye başkanımız Sayın Enver Demirel'in o yaptıklarının üzerine bir taş bir tuğla bile koymayan maalesef Etimesgut'un günden güne geriye gittiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Burada tabii çarpıcı olan bir takım hususlar var. Öncelikle şunun altını çizmek lazım. Siz de kısaca belirttiniz. Özellikle buradaki yolsuzluk dosyalarının İstanbul'la bağlantısına dair somut bir takım ifadelerin ortaya çıkıyor olması bence son derece önemli. Yani mesele sadece lokal bir yolsuzluk, bir imar usulsüzlüğü, irtikap, rüşvet değil. Bunun doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel siyasasıyla ilişkili olduğuna dair bir takım doneler görüyoruz burada. Bence asıl kritik olan da bu. Yani meselenin Etimesgut'un da ötesinde genel Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinin finansmanı açısından kullanıldığına dair burada aktif pişmanlıktan yararlanan o müteahhitin iddiaları var. Bak iddia diyorum özellikle. Bu iddialar ciddi iddialar. Şimdi kamuoyunda bu konular gündeme geldiğinde maalesef biliyorsunuz Mustafa Bey şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Sizle de daha önce yaptığımız yayınlarda konuşmuştuk. İşte bunlar bir takım itirafçılar marifetiyle bu belediyelere tırnak içinde iftira atılıyor gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bakın Türk yargısı algılar üzerinden hareket etmez. Elbette burada itirafçılar olur, somut beyanlarda bulunan müştekiler olur vesaire. Fakat bunlar MASAK raporlarıyla, HTS kayıtlarıyla farklı somut bir takım delillerle altı doldurulur. Bu bir iddianameye dönüşür, mahkemelere intikal eder ve ona göre de Yüce Türk Yargısı bir yargılama süreci yürütür. Şimdi burada Etimesgut bağlamında şimdiye kadar en azından medyaya, açık kaynaklara yansımış olan iddialar böyle yenilir yutulur cinsten iddialar değil. Bir de son bir cümle şunu ifade edeyim müsaadenizle. Belediye başkan yardımcısından bahsettiniz. Mutlu Kerimoğlu kendisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kardeşi olur. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi evine gidip kahve içtiği Bakırköy Belediye Başkanı'nın kardeştir. Aslında belediyede de gücün ve bu işlerle temelde ilgilenen kişinin kendisi olduğuna dair böyle halk arasında Fısıltı Gazetesi'nde konuşulduğunu ben de duymuştum. Ve bunlar günün sonunda iddianameyle netlik kazanacak deyip sözlerimi noktalamış olayım.
1: Cüneyt Hocam, benim ifadelerden ya da daha doğrusu iddialardan anladığım şöyle bir durum söz konusu. Tabii bunun hukukta hiçbir yeri yok. Onun farkındayım ama ben biraz da sizin de açmanız için şey yapacağım, soracağım size. Şimdi bu tarz durumlarda özellikle rüşvete bir kılıf sürekli olarak giydirilmeye çalışılıyor. Hani böyle doğrudan artık rüşvet değil de ifadede dahi böyle pozitif görünebilecek bazı anekdotlar, tırnak içerisinde benzetmeler yer alıyor. Mesela Erdal Beşikçioğlu'nun kendisinden rüşvet istediğini söyleyen müteahhit diyor ki bana diyor yeni yapılan, işte yeni alınan belediye otobüslerini gösterdi. Eğer ki belediyeyle iş yapmak istiyorsan işte iki otobüs parası kadar vereceksin tarzında diye bir ifade kullandı diyor. Yani şimdi güncel değerlere baktığımızda bu da ortalama 4 ile 6 milyon lira gibi bir para yapıyor aslında bakarsanız. Yani alttan alta da aslında şu mesaj veriliyor. Şimdi bakın bu da konuşuluyor dışarıda, caddede. Ya işte adam ne yapmış? Adam rüşvet alacakmış, bak otobüs alacakmış gibisinden de bir dedikodu gazetesi ilerletiliyor. Altına bak ama rüşvet alacak ama işte belediyede otobüs alacakmış ya öyle deme. Ya kendisi yemeyecekmiş. Hocam rüşvetin böyle kötüsü, iyisi olur mu? Bir de bu işin ucu İstanbul İl Başkanlığı'na kadar uzanacak. İstanbul İl Başkanlığı konusu da orada mesela Gürsel Tekin'in durumu zaten CHP'de tartışılıyordu. Önümüzdeki günlerde neler bekliyorsunuz?
2: Şimdi bir kere bir tespiti yaparak başlamak lazım. Tüm belediyeler için geçerli olan bir tespit. Türkiye'deki belediye mevzuatı bu gibi sorunları üretmeye müsait bir mevzuat.
1: Nedir?
2: Yani burada yapısal bir sorun var. Geniş takdir yetkisi var. Belediye başkanı çok önemli bir pozisyonda. Hı hı. Bir de uğraştığı işler, merkezi idarenin uğraşması gereken işlerin birçoğunun biz belediyelerde olduğunu görüyoruz. Bu da ister istemez bir bütçe anlamında suistimal alanı açıyor. Bu mesela Avrupa'dan örnek verirler. İşte belediye başkanı şöyle hiç kimse olmak istemiyormuş bir şehirde. İşte zorla birini getirmişler. Sebebi ne? Çünkü oradaki belediyelerin bütçe yapısıyla buradaki belediyelerin bütçe yapısı birbiriyle hiçbir şekilde uyumlu değil.
1: Burada farklı farklı. Can atıyor ya.
2: Tabii burada bir de özellikle bu son Büyükşehir Belediyesi yasasından sonra biz devasa yönetilemeyen ölçekler ve yönetilmesi halinde de suistimale açık alanlar gördük. Görüyoruz da bunu. Bunu şimdi burada söylemiyorum. Ben ilk yasa çıktığı gün eleştiren birisiyim. Ya şu, bu ölçek yönetilebilir ölçek olamaz, bu belediye ölçeği olamaz. Bu günün sonunda siz bazı hizmetlerin ister istemez aksamaması için başkanların bazı yollara tevessül etmesine olanak sağlarsınız. Meyil o tarafa doğru yönelir. Bu birinci tespit. İkinci tespit, Etimesgut meselesiyle ilgili olaylar ve diğer olayların tamamının kökü aslında buradaki Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma değil. Sayıştay raporları. Sayıştay raporları doğru düzgün okunursa aslında Perşembenin geleceği çarşambadan belli. Buradaki olay da öyle. Sayıştay'ın usulsüzlük raporları var. Bu usulsüzlük raporlarında aslında bir kamu zararı tespit ediyor. Şimdi kamu zararı tespit ettikten sonra niteleme artık savcıya kalıyor. Bu görevi kötüye kullanma mı? Yoksa rüşvet irtikap zimmet mi? Tartışma bu aslında. Yani hukuki olarak bu kadar basittir bu mesele. Üçüncü nokta da şu. Biraz önce bahsettiğiniz gibi aynı tartışma Üsküdar Belediyesi için de var. Almış ama belediyenin öbür şirketini almış. Birini bir şey yapmaya zorluyorsanız iki ihtimal var. Ya görevi kötüye kullandınız ya da onu bu suçu yani o eylemi yapmasına zorladığınız için irtikap suçunu işlediniz.
1: Evet.
2: Bunun takdiri için de ne yapılması lazım? Bir yargılamanın yapılması lazım. Siz birisine bir yere bir bağış yap. Yani bu bağış şöyle söyleyeyim size. Silah ruhsatını valiliğin kurduğu vakfa bağış yapma şartına bağlayan valilerin tamamı yargılandı. Evet. Türkiye'de.
1: Evet.
2: Bu iktidar döneminde oldu. Sebep ne? Şimdi burada diyebilir miyiz ya vali cebine para almıyor, doğru. Ama ne yapıyor? Bir kamu hizmetini şarta bağlıyor. Şu olur. İşlemi yaparsınız, biter, ihaleyi alır. Sonra gelir der ki ben bağışta bulunmak istiyorum. Buna hiç kimse bir şey diyemez.
1: Kendi isteğiyle bunu.
2: Yani. Orada da şartlı bağış yaparsa, yani bir şarta bağlarsa bağışı, belediye otobüsü almak şartıyla derse, o zaman da belediye meclis kararı lazım. Şartlı bağışı başkan kabul edemez.
1: Evet.
2: Onun bir biçimde belediye meclisi tarafından şartlı bağış kabul yetkisini belediye başkanına aktarması
1: lazım. Neden kaynaklanıyor peki bu açık hocam? Yani hangi mesele?
2: Ya, şöyle yani tabii Türkiye'de geçiş oldu ama geçişle beraber. Şimdi biz aynı sancıyı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde de görüyoruz yani. Tamam bir geçiş var ama geçişle beraber sorunlar yok mu? Var. Herkes biliyor bunu. Ama merkezi idare olduğu için hani yönetmesi tek elden yürüdüğü için burada sorun yok. Ama belediyelere indiğiniz andan itibaren belediye başkanlarının farklı farklı sahiplerle yani birincisi mesela birinci kompartman CHP'de CHP belediyeleri açısından söyleyeyim. Bir kere temel sahip şu. Cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bu seçime bir finansman lazım. Bu mantık ister istemez sizi niyetiniz tırnak içerisinde kendi siyasi düşünceniz açısından çok önemli ve çok gerekli de olsa sizi yanlış yola tevessül ettirir.
1: Evet.
2: İkinci durum siz bu ulvi hedeflerle yola çıktınız diyelim. Herkes öyle mi?
1: Değil.
2: Peki belediyenin mali gelir giderinden kim sorumlu? Belediye başkanı. Otomatikmen yetkiyi de devredemiyor. Onu da bilmek gerekiyor. Yani ben yetkiyi Can Türk Bey'e devrettim diyerek belediye başkanı olsam bu sefer sorumluluk zincirine ben Can Türk hocamı da eklemiş oluyorum. İkimiz birlikte oluyoruz. Şimdi şu andaki tablo o.
3: Yetki devri.
2: Yetki devri ama yetkinin külliyen devri söz konusu değil burada. Yetki zincirine bir halka bağlamış oluyoruz.
1: Tamam. Ama biz bunu daha
2: önce... Buradaki dava bu. Buradaki mesele de bu. Etimesgut'taki mesele başkanın bizzatihi bu işin içerisinde olduğu durumların dışındaki şimdi... durumlar. Bakın mesela 814 milyonluk bir 12 Şubat tarihli şey var. Sayıştay raporu var. 21 Nisan 760 milyon. 30 Eylül 2025 11 milyon. Şimdi bunlar bu tutarlar, haberlerdeki tutarlar. Ben oradan aktarıyorum. Şimdi bu tutarlar, bu yüksek kamu zararı savcılığın radarına takılır. Bakın ben size net bir şekilde söyleyeyim. Sayıştay'ın suç duyurusunda bulunduğu hali hazırda önceden AK Parti Belediye Başkanı olmuş kişileri tanıyorum ben. Avukatlığını da yapıyorum şu anda mesela. Burada bir ayrım yok. Ha, şu var. Burada bir de bu kişilerle ilgili ortaya bir gizli tanık veya işte bir CİMER şikayeti eklendiği zaman ne olur tablo? En başa dönelim. Kim kimi şikayet etmişti? Bir Cumhuriyet AK Partili, bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanını mı şikayet etmişti?
1: Hayır.
2: devletin radarına veya yargının radarına ilk bu olay nasıl girdi? Yani bir CHP'linin uzlaşamadıkları bir mesele sebebiyle bir başka CHP'li belediye başkanını veya başkan yardımcısını şikayet etmesi. Şimdi olay oradan başladı. Olayı ortaya çıkaran temel sahiki unutup bu süreçte siyasi şey var, durum var. Tabii siyasi olacak. Yargılananların tamamı siyasi. Yani burada bu dava siyasi değildir diyemeyiz ki. Siyasidir. Çünkü davayı harekete geçiren unsur anlamında siyasi değildir. Yargılananların kimliği anlamında siyasi.
1: Evet.
2: İster istemez bütün odak da buraya dönüyor. Sadece CHP belediyelerinden mi var? Etkin soruşturmayla yükümlü devlet. Şikayette bulunup bunun sonucunda herhangi bir netice alınamamışsa eyvallah dedikleri doğrudur.
1: Hocam şimdi bu mevzuattaki açıktan bahsettiniz ya, az önce çok güzel de bir örnek verdiniz. Dediniz ki ya bu yetki devrine girer, yetki devriyle ben işte Can Türk Hoca'yı da bu işin içerisine eklemiş olurum
2: diye.
1: Tabii
2: öyle olur. Ama biraz önce hocam da şeyi söyledi ya, Bakırköy Belediyesi'nde. Hı hı. Bir de şöyle bir şey var, onu da ben belirteyim ya. Belediye başkanları siyasi kimlikler ya. Hı hı. Bir de belediyenin yönetim işi var. Belediyenin yönetim işinde ister istemez bir veya iki tane belediye başkan yardımcısı veya şeyde, büyükşehirde genel sekreter yardımcıları majör kişilik haline dönüşür. Evet. Burada aradığımız hukuki sorumlu değil. Cezai anlamda kim sorumlu onu aradığımız için, hı hı. Mesela siz belediye başkanısınızdır. Gerçekten olaylardan haberiniz yoktur. Cezai olarak kurtulursunuz ama mali olarak gene devam eder sorumluluğunuz. Ya bunlar birbirinden ayrı farklı kompartmanlar. Süper. Bunları görmek lazım. Bunu bulabilmek için ne yapması lazım? CMK çok açık. Suç şüphesi varsa savcı gerçeği resen araştırma yoluna girişir. Şimdi Türkiye'de bu konuyla ilgili CHP'nin şikayet edip aktif bir şekilde sonuç alamadığı bir belediye varsa ve bununla ilgili ne gibi bir sonuç oluşmuşsa bunu çıkıp açıklasalar veya yeni partinin şimdi ismiyle bunun üzerinden tartışılabilir. Sorun şu, bir tarafta bir örnek ve bir olay üzerinden mesele tartışılıyor, öbür taraftan bir varsayım üzerinden mesele bu doğru değildir deniliyor. Yani hiç AK Parti'de yok mu bir varsayımdır? Gerçekten var mı? Var olanlarla ilgili var. Devam ediyor. Sayıştay raporları tek tek incelense bunun üzerindeki mesele aslında burada bir büyük bir ayrımın olmadığı görülebilir. Ama temel sahiki hiçbir zaman unutmamak lazım. Cumhurbaşkanı olma ve Cumhurbaşkanlığı sürecinde bir bütçeye ihtiyacı olma sahiki. Bunlar tamamı cebini doldurmak için yapmıştır gibi büyük bir iddia ortaya koyamayız. Ama siz bu niyete evrildikten sonra arada cebini doldurmak isteyenler olur.
1: Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda şimdi Cüneyt Hocam anlattıkça benim sorum değişti. Ben başka bir soru soracaktım ama zaten cevabını verdi, sormayacağım. Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında ortaya konulan para. Şimdi devlet pek şey demiyor mu? Şimdi herkes anlasın, izleyicilerimizin hepsi de anlasın. Devlet şunu demiyor mu? Şimdi ben mesela Cumhurbaşkanı adayı oldum. Gittim ortaya da 100 milyon dolar para koydum. Devlet bana dönüp demeyecek mi? Ya Mustafa Daş'tan. Oğlum senin çalıştığın günler ortada. Senin kazandığın para ortada. Hani her şey ortada. Sen bu 100 milyon lirayı hadi bağışçılara da göstermen lazım. Makbuz kesmen lazım. Orada öyle değil mi? Yanlış bilmiyorum.
2: Tabii.
1: Yani sen bu parayı nereden getirdin? Bu paranın kaynağı neresidir diye sormaz mı?
2: Sorar. Zaten bunu sorduğu andan itibaren geriye dönük MASAK raporları, işte HTS kayıtları oradan geliyor. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim size. Bu tip meselelerde en dikkat çeken konu şudur. Adam girmiş, şirketin kuruluş tarihi belediye seçimlerinin kazanılmasından bir ay sonra, daha önce hiçbir kamu ihalesinde ismi geçmiyor, aldığı ihale belediyenin 3. 4. büyük ihalesi. Hmm. Şimdi sizce bu hayatın olağan akışına uygun mu? Tamam, burada bir suç yok diyelim. Ben diyeyim ki bu yanlış, bu suç değil. Tamam, doğru. Peki hayatın olağan akışına doğru mu? Uygun mu bu?
1: Değil.
2: Bu nasıl oldu? Bu hangi iş bitirmeyle geldi buraya? Şimdi bu neye benziyor? Bu biraz bu FETÖ'nün atamaları vardı, hatırlar mısınız? Adam bir bakıyorsun pat dedi geldi bir yere şey oldu, genel müdür oldu. Bir yerde bir öğretmen geldi genel müdür oldu. Niye? İşte oraya geleceklerin falanın bir şeyi oldu, bir sorunu oldu. Veya işte güvenlik problemi çıktı filan. İşte şu var, şunu atayalım. Şimdi bu ihaleyi verme meselesi de buna dönüşmüş durumda. Yani daha önceden hiç ihale geçmişi olmayan bir firma ihale alıyorsa ben buraya suç şüphesiyle bakarım. Ama yıllardır alıyor bu. Yıllardır bunu alıyor.
1: Referansları var.
2: Küçük bir adım adım da büyümüş. Referansları da var. Burada bu büyük ihaleyi almasında bir şey aramam.
1: Doğru.
2: Bir sıkıntı aramam. Ama orada da bir somut bir şüphe varsa şöyle. Ya bunlar ihaleyi almak için şu kadar para verdiler. Ben de olayı gördüm. Ne yapacağız peki? Yani CHP seçimle ilgili bir süreçte yürüyor diye ona biz bir siyasi bağışıklık mı vereceğiz? Hı hı. Yoksa tamam arkadaşım,

0: Bu CHP ile ilgili bir problem. Ama biz bu problemin sadece CHP belediyelerinde olmadığını düşünüyoruz. Şu belediyede de şu problem var, şu belediyede de şu problem var. Bunları da araştırın. Denmesi gerekmez mi eğer iktidara gerçekten yürüyorsa ve kendinden eminse?
1: Hocam kısaca bir soru daha soracağım. Sonra Can Türk hocama geçeceğim. Sizin hukuki kimliğinizle böyle objektif bir şekilde yorum yapacağınızı düşünüyorum. Son iki gözaltı kamuoyunda çok fazla konuşuldu. Bir tanesi işte Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltı kararı, gözaltına alınması, bir de gazeteci Cem Küçük'ün gözaltına alınması konusu. Bunların görüntüleriyle alakalı çok fazla tartışıldı, konuşuldu. Bunun mesela bir hukuki bir mevzuat var mıdır bu konuyla alakalı? Yani siz nasıl görüyorsunuz? Bunlar yanlış mı bu görüntülerin verilmesi?
0: Yani yoksa bir mesaj gözaltı işlemi, taşıyor? Gözaltı kararı verildikten sonra onun türüyle ilgili artık bir tartışma yapamayız.
1: Bu görüntülerin alınması ve şimdi görüntülerin
0: gözaltı
1: tam öyle
0: kararı ne?
1: Konusu.
0: Esas oradan yaklaşmak lazım olaya. Gözaltı kararı şimdi suç skalasında şüpheler var. Yani bizi mesela bir savcıyı harekete geçiren şüphe basit şüphedir. Yani mesela gece bir ihbar gelir. Ototeyp hırsızı olduğu düşünülen birisinin görüldüğü söylenir. Siz elinde adamın buji gördüğünüz andan itibaren tamam bu camı patlatıyor. Alıyor diye aynen düşünebilirsiniz. Burada basit şüphe. Ama sordunuz adam ben abi falan arabanın bujisini değiştirmek için geldim diyen bir oto tamirciyse ne oldu? Basit şüphe. Hemen
1: ortadan kalkar.
0: Şimdi gözaltı işlemi için makul şüphe lazım. Şimdi makul şüphe eşittir iddianameyi düzenleyen şüphe düzeyi. Şimdi gözaltının sebebi bu. Ortada ciddi bulguların olduğuna inanıyor savcılık. Var veya yok bu ayrı bir konu. Kaldı ki haksız yakalama ve gözaltı işlemi varsa bu bir tazminat konusu. İlgililer içinde bir hukuki sürece dönüşebilir. Gözaltına ihtiyaç duyma durumu savcılık için böyle her zaman başvurduğu bir durum değildir. Başvuruyorsa onun mutlaka bir sebebi var. Sonunda da tutuklama çıkıyorsa ve özellikle mesela Cem Küçük'le ilgili telefon şifresini vermemesi mesela. Şimdi delil toplanamıyor. Delil toplanamadığı andan itibaren ne olur? Delil karartma tabii delil karartma ihtimali olur.
1: İçin daha öyle.
0: Tutuklama da bunun bir üstüdür hocam. Kuvvetli şüphe. Mahkeme ne zaman karar verir? Kanaat.
1: Evet.
0: Kuvvetli şüphenin de üstüne çıkar. Artık bu tamam bu suçu işlemişse kanaat getirebilir. Bir kişi kuvvetli şüpheyle tutuklandı ama öyle ortaya net bir delil koydu ki ha bu kuvvetli şüphe tekrar biraz önce bahsettiğim gibi makul şüpheye, makul şüpheden basit şüpheye sonra da bir köpük gibi dağılır. Yargılama süreci bu. Bu bir cerrahi operasyon gibi düşünmek lazım.
1: Tabii.
0: Cerrahi operasyonu siz ortasından girip meseleyi ne idrak edebilirsiniz ne de o operasyonun doğru yürümesine bir katkı sağlayabilirsiniz. Bu ölçüde davranmak lazım. Biz kimse suçludur demiyoruz. Belki yarın öbür gün bunların birçoğu çıkacaklar yani. Ben temenni ederim yani onu da isterim. Yani ben kimsenin yargılanıp görevi nedeniyle ceza alması taraftarı da değiliz. Hiçbirimiz değiliz bunun. Ama ortada bir sorun varsa bunu da net bir şekilde tartışmak durumundayız.
1: Ben şunu merak ediyorum. Çok güzel anlattınız. İzleyenlerimiz, dinleyenlerimiz o soruşturmanın nasıl yürütüldüğünü anladı. Gözaltına alınan şahısların görüntülerinin paylaşılmasıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Ben onu merak ediyorum.
2: Hukuki galiba, midir diye.
1: Aynen. Yani Erdal Beşikçioğlu'nun galiba görüntüsü çevredeki insanlar tarafından çekilmiş. Onunla alakalı bir açıklama yapıldı yanlış bilmiyorsam. Ama son gözaltı ve tutuklama kararı işte Cem Küçük'le alakalıydı. Orada mesela yine görüntüler paylaşıldı. Bu çok fazla konuşuluyor, tartışılıyor. İşte Ahbap soruşturmasında Haluk Levent'in görüntüleri paylaşıldı. Ondan sonra işte söz konusu
0: bu gri bir yalan.
1: Şimdi, netleştirmek istiyorum.
0: O zaman Tuncay Soner de alındı mesela. Mesela orada hiç kimse bir şey demedi. Yani biz şimdi toplumun bu konuyla ilgili kanıksadığı konularda görüntüyü serbest bırakacağız. Kanıksamadığı, uzlaşamadığı noktalarda görüntü alınmasını yasaklayacak mıyız? Bu mümkün değil. Denetimi mümkün olmayan bir şeyi söylüyoruz biz. Ama bence yani bu tip görüntülerin bir kere emniyet tarafından, Adalet Bakanlığı tarafından veya devlet kurumları tarafından servis edilmediği müddetçe basının kendilerine çizilen alan içerisinde kalması halinde bahçeden alıyor bunu görüntüyü veya işte kapının önünden alıyor. Bir de şöyle bir durum var. Adli işlemlere ilişkin medyanın bir de aslında koruyucu bir etkisi var. Bakın bu konuyla ilgili bir Danıştay kararı var. Ben hemen aklıma geldi onu söyleyeyim. Toplu gösteri ve yürüyüşlerde medyanın görüntü almasını yasaklayan bir genelge yayınladı Emniyet Müdürlüğü. Danıştay bunu iptal etti. Bu dedi kamuoyu denetimidir dedi. Şimdi gözaltını alırken diyelim ki gözaltına aldığımız kişiyle ilgili bir darp uygulandı. Bu darbın uygulanmamasının garantisini biz medya eliyle sağlayabiliyor muyuz? O zaman gerekli de olabilir diye düşünüyorum. Yani bu dengeyi anlatmak istiyorum. Bu olaya göre, duruma göre, toplumun kanıksama biçimine göre değişiklik gösterir. Ama

0: kural olarak şunu söyleyeyim. Bu konuyla ilgili bir tereddüt olmadığı müddetçe, yani ortada bir darp veya buna benzer bir şikayet olmadığı müddetçe polisin kendi görüntülerini de yayınlama durumunun olmadığı kanaatindeyim. Bazı dosyalarda oldu, onları da eleştirdik. Ama medyanın da görüntü alma hakkını bir şekilde engellememek lazım. Adliyenin içerisinden alması olmaz bu.
1: Yani şunu iddia edebilir. Geldi birisi benim kafamı vurdu.
0: Evet.
1: Beni darp etti. Mesela ya, orada görüntü varsa bunun olmadığı
0: örnek vardır. Bu şeyde de döner. YouTube'da falan da döner. Bir tane adam kendi kafasını vuruyor. Vurmayın beni diyor falan. Jandarma da diyor ki ben çekiyorum abi. Sen istediğini yapabilirsin.
2: Şimdi jandarma yani. Kafanı istediğin kadar vurabilirsin.
0: Jandarma o görüntüyü almasa jandarma biz ne diyeceğiz? Bu adamı dövmüş olabilir deriz. Çünkü bu konularda biraz kolluk, bu konularda bunu ispatlamakta zorluk çekiyor yani.
2: Can Türk hocam.
3: Evet.
2: Konuyu size getirene kadar olgunlaştırdık.
3: Daha da olgunlaşacak şimdi.
2: Buyurun.
3: Şimdi şöyle. Bu yani Etimeskut meselesinde çok net bir şey görüyoruz artık Mustafa Bey. Şimdi özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle ilgili. Şimdi bir kamu görevinde kaynakların kişisel amaçlarla, zenginleşme amacıyla işte müteahhitlerden para alınması veya bir başkasından, ikinci şahıslardan, üçüncü şahıslardan para alınması aslında rüşvet ve artık irtikapa giriyor. Bu basit bir rüşvet. Ben hani Cüneyt Hocam gibi bir hukukçu değilim ama ben
2: mesela bu paranın
3: bir idare hukuku perspektifinden
2: bu paranın mesela yine örnek veriyorum. Mesela söz konusu şahıslar. Ben bir belediyenin başkanıyım. Bugün hep masalara örnek veriyoruz. İnşallah sonunda başımıza gelmez. Şimdi gittik. Bir belediyenin başkanıyım. Siz bana iş yapmaya geldiniz. Ben dedim ki Can Türk Hocam dedim. Eğer ki belediyeyle iş yapmak istiyorsan 200 bin lira vereceksin. Sen 200 bin lirayı verdin. Ben 200 bin lirayı cebime koymadım. Belediyenin işleri halk için kullandım.
3: İşte olay şu. Onu anlatmak istiyorum. Şimdi siz inşallah belediye başkanı da olursunuz Mustafa Bey. Siz düzgün insansınız hocam. Yıllardır
2: hocam,
3: tanıyoruz.
2: İnşallah
3: öyle şeyler demeyin yani. Şimdi şöyle bir şey var.
0: Biz de belediye başkan yardımcısı şimdi, olarak sürece katılıyoruz.
3: İnşallah. Şimdi şahıslar gider mesela belediyeden bir oturma izni alacaktır. Ev yapmıştır. Memura gider veya başkana gider. Rüşvet ister başkan veya memur. Bunu kendi kişisel gider otomobil alır, ev alır. Kendi kişisel şey için kullanır. Bu adi bir suç. Rüşvet, irtikap vesaire. Ama burada başka bir şey var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili bu belediyelerle ilgili şunu görmeye başladık. Şimdi bu belediye başkanları veya belediyeler bunu daha çok parti finansmanı için kullanmaya başlamışlar. Demek ki burada artık sapla samanı ayırmanın zamanı geldi. En son Etimeskut olayıyla beraber karşımıza çıkan görüntü şu. Belediye başkanı veya belediye başkanının, şimdi burada şu da var. Yetki devrimi var, imza yetkisi devrimi var. Şimdi mesela Erdal Beşikçioğlu diyor ki benim haberim yok. Şimdi belediye başkanları iş başına geldiklerinde idareciler belirli konularda mesela ben bir yüksek okulunun müdürüyüm. Diyorum ki müdür yardımcılarıma şu şu şu konularda senin imza yetkin var. Sen şununla ilgilen. Sen şununla ilgilen. Ama mesela izne giderken veya işte hastayım hastaneye giderken ben yetkimi devrediyorum geçici bir süreyle. Şimdi yetki devri söz konusu olduğunda idare hukukunda yetkiyi devreden bundan sorumlu olamaz. Yetkiyi devralan sorumludur. Şimdi eğer Etimeskut Belediye Başkanı başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları, ben anladığımı kafamdakini anlatıyorum. Cüneyt Hocam hukukçu olarak daha da net şekilde sokabilir. Eğer yetki devrinde bulunduysa belediye başkanlarıyla ilgili herhangi bir problem çıkmaz. Ama yok imza yetkisinde bulundularsa o yetkiyi elinde tutup da mesela şunu yapabilir. Yani belediye başkanının yardımcısı veya herhangi bir idari görevli. Başkanım sen bana yetki devrini verme, imza yetkisini ver. O zaman imza yetkisini veren de alan da ikisi birden.
1: Orada müteselsil etkili olabilir.
3: Bununla beraber başka bir şey var. Onu da diyeceğim hocam. İdarecilerin müteselsilen sorumluluğu denen bir kavram var. Mesela ya şimdi belediyenin aracıyla ilgili belediyenin bir aracı var, dozer bir yeri yıkmış, bir adamın evini yıkmış çalışırken veya işte ne bileyim belediye sel almış. Yani kendisinin yapması gereken bir şeyden mesela İzmir'de yaşanan elektrik çarpması olayı. Orada müteselsilen sorumluluk vardır. İdarenin müteselsilen sorumluluğu vardır. Yani idareye şunu diyemez idareci. Efendim ya orada o kabloyu işte oradaki kamu görevlileri veya işte İşçiler bırakmış. Bana ne? Benimle ne alakası var diyemez. Bu müteselsilen sorumluluktur. Bu da idarenin işi.